0: Tamam mı? Artık gidebilir miyim?
1: Yasemin. Yasemin. İyi misin?
2: İyiyim.
1: Hadi içeri girelim o zaman.
2: Siz girin. Ben eve dönüyorum.
1: Neden? Parti daha yeni başladı.
2: Benim için bitti.
1: O zaman sana eve kadar refakat edeyim, ister misin?
3: Bunu ben de yapabilirim. Ne de olsa partinin organizasyonuyla sen meşgul oluyorsun Necdet.
2: Kimse rahatsız olmasın. Kendim gidebilirim. Ayrıca kapıda bir fayton bekliyor zaten.
3: Yine de ısrar ediyorum. Lütfen Yasemin.
2: İçeride arkadaşın seni bekliyor Ahmet. Ona karşı ayıp olmaz mı? İyi geceler. Ahmet.
1: Hadi bakalım Teo. Bu kadar ara yetmez mi?
4: Ne oldu? Ne
5: konuşuyorsunuz? Bilmem.
3: Pek bir şey konuşamadım.
5: Yeter mi?
1: Hadi niye? Koy bir plak da partiye çok devam edelim.
5: İyi.
4: Ne oldu? Sakin işte mi biraz?
3: Evine gitti.
4: Niçin bu kadar kızdığı için anlamadım. Benimle bir meselesi mi var?
3: Yok canım, neden olsun?
4: Bilmem, bana öyle geldi.
3: Bu hatıra defteri mevzunda biraz hakkı var ama, değil mi?
4: Var tabii ama bu kadar büyütmek çok manasız.
3: Evet ama bu durum
6: abi,
3: çok üzdü belki.
6: Yasemin nerede?
1: Yasemin eve gitmek istedi. Israr ettim ama sonra ikna edemedim.
6: Son zamanlarda çok asabi. Ben bir gidip bakayım.
1: Lale.
3: Evet.
1: Şimdi değil. Ben artık sabah uğrarsın.
6: Niçin? Zaten annemler orada.
1: Laleciğim, bırak birazcık yalnız kalsın. Bazen insan buna ihtiyaç duyar.
3: Seni
1: bence sabah gitmen en münasip.
6: Tamam, sabah giderim o zaman.
1: Tamam, hadi.
4: Defter ne olacak?
3: Bana ver. Yarın pastaneye bırakırım. Cam mekana bir ilanı sarız. Sahibi kimse gelir alır.

0: Gücevrelik haberini verecektim. Unutuldu. Ahmet, senin neyin var?
1: Biraz başım ağrıyor. Kendimi yorgun hissediyorum.
0: Git dinlen o zaman. Sabah görüşürüz.
1: Teşekkür ederim. İyi geceler.
0: Sana da canım. Bonne nuit.

0: Abla, hala kalkmadın mı? Merak ettik. Aa, yoksa burada mı uyudun sen? Hiç olur mu abla?
1: Gece biraz oturayım dedim, uyuyakalmışım.
0: Üstünü de örtmemişsin. Annem çok kızacak.
1: Uf, sen müzevelik etmezsen kızmaz.
0: Abla, bak hasta oldun işte, gördün mü? Anne!
1: Işık dur. Of. Birden kalkınca başım döndü o kadar. Burada böcek gibi kıvrılmışım, gayet normal.
0: Ateşin de var, alnın çok sıcak.
2: Kahvelerimizi de içtik, artık işe koyulabiliriz.
0: Anne! Anne, Yasemin abla çok hasta.
3: Nesi varmış?
0: Ayakta duramıyor, ateşi de var.
2: Üşüttü o zaman.
0: Anneciğim, gelip bakarsın değil mi?
2: Ben mi?
0: Evet, sen doktorsun ya, ben annem gelir bakar dedim.
2: Ama onlar beni çağırmadı, öyle değil mi? Belki bir bildikleri vardır, ne bileyim.
0: Nezahat teyze de telaşlandı. O da ne yapacağını şaşırdı valla. Hadi anneciğim, ne olur gel.
2: Şevket münasip midir? Yani o günkü olaylardan sonra.
4: O başka, bu başka. Hastalık mevzu bahis olunca sen artık bir hekimsin.
5: Hipokrat yemini her şartta geçerlidir.
3: Tereddüt etmem bile garip değil mi anne?
6: Müsaade ederseniz ben gideyim. Yani eğer basit bir soğuk algınlıysa.
0: Basit değil, alnı ateş gibi yanıyor.
2: Aa yok, gideyim o zaman.
4: Git git.
0: Ben çantanı getireyim anneciğim.
2: Getir canım, odam da konsolun üstünde olacak, hadi.
7: O defterde yazılanları ben bile merak ettim, ne yalan söyleyeyim.
8: Michelle özetledi işte. Genç bir kızın kendinden yaşça büyük çevresindeki bir delikanlıya duyduğu platonik aşk.
7: Yani Yasemin'in.
8: Şşş, Teo yavaş ol. Söylediğime pişman etme beni. Unutma, bu bir sır ve bunu kimsenin bilmemesi lazım.
7: Tamam tamam, bir daha mevzu bahis etmem. İsim de zikretmem.
8: Tamam mı?
7: Tamam, bir daha mevzu bahis etmem. Da, yaşça büyük delikanlı kim acaba?
8: Ben nereden bileyim?
7: Yani kim olabilir diye hiç fikir yürütmedin öyle mi? Yürüttün tabii alçak.
8: Hayal kurdum diyelim.
7: Ya niçin hayal olsun? Ya başka kim olabilir ki ha? Rıfat mı? Tamam, iyi çocuktur ama vurdun duymazdır. Yani kaba dememek için nezaket gösteriyorum ha.
8: Teo.
7: Bülent de sen. O da biraz tıskırıldığımın tekidir. Bana bak, zaten Yasemin ezelden beri ona gıcık olur ha. Ya diğerlerini mevzu bahis bile etmeye değmez. Boş ver onları. Pasam, bu durumda en kuvvetli aday sensin.
8: Sence olabilir mi böyle bir şey?
7: Bence kesin.
8: Peki sen nasıl bu kadar kesin emin olabiliyorsun? Benim bu işin aslında bir şekilde öğrenmem lazım. Ama nasıl?
7: Kız kardeşin Yasemin'in en yakın arkadaşı, unutma.
6: Latife ediyorsun.
1: Keşke öyle olsa Lale, ama değil. Sahiden o defter benim.
6: Peki ne konuştun Zahmet'le bahçede?
2: Aa, çocuklar siz dışarı.
9: Ama neden? Soyunacak mı?
2: Hayır. Mikrobik bir hastalıksa size bulaşmasın diye tedbir alıyorum.
9: He, anladım. O zaman çıkalım biz. Hadi kızlar, bu oda mikropluymuş.
0: Hadi o zaman biz de bahçeye.
2: Geçmiş olsun canım, ne oldu sana?
1: Pek büyütülecek bir şey değil ama annem lüzumsuz yere telaşlandı.
2: Bir bakalım büyütülecek bir şey var mı yok mu? Öksür canım. Nefes al.

0: Aç ağzını bakayım. Ateşine bakıldı mı daha önce?
1: Evet, 39.5'tu. Ah benim yaramaz kızım. Kendine hiç dikkat etmez. Terler üstünü değiştirmez. Soğuk ne varsa içer.
0: Özellikle dondurma. Defne gece üşütmüş olabileceğini söyledi.
1: Ya kocaman kız artık. Kendine dikkat etmezse.
0: Ateşi yok güzel, düşmüş. Bence basit bir soğuk algınlığı, merak edilecek bir şey yok. Defne ile ilaç gönderirim, hemen ayağa kalkar.
1: Sana da zahmet oldu Selma.
0: Aa, ne demek aşk olsun.
1: Artık bir kahvemizi içersin.
0: Başka zaman inşallah, çalışmam lazım Nisa'cığım. Tekrar geçmiş olsun canım.
2: Teşekkür ederim.
0: Bence bugün iyice dinlen, dışarı çıkma. Tamam mı?
1: Ben sonra uğrarım.

0: Annemle çalışmak zor oluyor mu?
1: Hayır, ben de bir sürü şey öğreniyorum.
0: Çok titizdir, her şey mükemmel olsun ister.
1: Evet, bazen tahsih işi yazı yazmaktan daha uzun sürüyor.
0: Bilmez miyim? Hem ödevlerimi okur, Türkçe hatalarımı tahsih ederdi. Onun için dil çok mühimdir.
1: Ama iyi biliyor, yani dil bilgisi kaidelerini.
0: Anne, ne oldu? Durumu nasıl? Nesi varmış?
2: İyi iyi, mühim bir şey yok. Bunların Ezel teyzene verirsin. Bak nasıl alınacağını üzerlerine yazdım.
3: Tamam anne.
2: Açı pencere önünde uyursan olacağı budur. Michelle'den haber var mı?
0: 20 dakika sonra pastanede buluşacağız. Ben kalkayım. Biraz yürümek istiyorum, size iyi çalışmak.
1: Güle güle.
2: Devam ediyor muyuz?
4: Bugün de dükkanın masalları var ha.
5: Hoş geldin. Merhaba.
6: Yasemin'den geliyorum. Hastalanmış, yatıyordu.
4: Öyle mi? Mühim bir şey mi?
6: Yok. Selma abla gelip baktı, üşütmüş. Dün gece çok sinirlendi ya, sabaha kadar pencere karşısında oturmuş.
3: Bakar mısınız?
4: Geldi. Sinirlenmekte haklı tabii. Kim olsa hatıra defterinin okunmasından rahatsızlık duyar.
6: Aa, sen nereden biliyorsun?
4: Neyi?
6: Hatıra defterinin Yasemin'e ait olduğunu. Ben bile yeni öğrendim.
4: Kızım, ben o kadar kızınca o, ben de tahmin ettim. Sen de hemen oltaya geldin ha. Demek defter gerçekten onun, öyle mi şimdi?
6: Aşk olsun abi.
4: Peki kim bu Jön?
6: Ne Jön'ü?
4: Kendisi için sayfalar dolusu yazı yazılan kişiden bahsediyorum. Defterin kahramanından yani. Kim bu?
6: Bunu sana söyleyeceğimi ihtimal veriyor musun?
4: Ben çok iyi sır tutarım.
6: Hele sana hiç söylemem.
4: Neden? Niçin bana söyleyemezmişsin?
6: Boşuna ısrar etme abi. Ağzımdan laf alamaz. Ben gidiyorum. Size kolay gelsin.
7: Görüşürüz.
4: Duydun mu dediklerini?
7: Duydum Pasam, duydum. Sana özellikle söylemek istemedi. Doğru mu anladım?
4: Doğru anladın. Bu Lale de benim kardeşim olacak yani. İnsan birazcık yardım eder canım.
7: Ne bilse kız yıllardır Yasemin'i sevdiğini be. He? Bana bak. Bana kalırsa kendi işini kendin göreceksin. Alacaksın kızı karşına. Sonra konuşuruz.
8: Merhaba Necdet.
4: Merhaba. Diyor. Hoş geldin.
9: Faydalı icraatı görmezden gelmek büyük haksızlık. En ufak bir zafiyet muhalefet tarafından bin misli büyütülüyor.
10: Millet onları desteklemeye başladı Sayın Başvekilim. Buna dur demezsek zor vaziyette kalabiliriz.
11: Tabii en mühimi asker. Bu konuda da çok dikkatli olunmalı.
12: Ordu içinde bize karşı grupların oluştuğunu biliyoruz tabii. Yeni tayinlerle ortalık biraz sakinleşir diye umuyorum.
13: Biz açıkçası askere bir müdahaleden endişe ediyoruz.

kıtiyen olmaz beyler. Yanılıyorsunuz beyler. Şu genç as.

asker bizim en sadık nöbetçilerimizden biridir. Toplantı sabaha kadar sürse, o asker uykusuz, hiç bıkmadan, kıpırdamadan orada öylece bekler. Yemez, içmez, kuş uçurmaz. Tehlikeli bir durumda gözünü hiç kırpmadan kendini feda edeceğinden hiç kuşkum yoktur. Bu Mehmetçik mi bana silah çekecek?

0: Evet. Bugünlük bu kadar kâfi. Dağılabilirsiniz. Rıza, sen kal biraz.
1: Maaşına başvekilim.
0: Senin kayınbiraderle ilgili makaleyi yazan kadın gazetecinin ismi neydi?
1: Sevim Gürsoy efendim.
0: Uçak kazasındaki delikanlının halası mı oluyor demiştin?
1: Evet efendim.
0: Böyle iyi yetişmiş gençlerin milletler arası ilişkilerde çok faydası olacağını düşünüyorum. Şimdi sen bana diyeceksin ki muhalefeti destekleyen bir ailenin çocuğu bize nasıl faydalı olur?
1: Bir düşündüğünüz muhakkak vardır Sayın Başvekilim.
0: Evet var. Ayrıca daha önce de onunla çalışacaktık değil mi?
1: Nasıl efendim, anlamadım.
0: Londra'da bize tercümanlık yapacaktı ya.
1: Doğru ya, haklısınız.
0: Onunla konuşuruz ha. Benimle irtibata geçmesini sağla. En kısa zamanda.
1: Hemen efendim.
2: Buyurun. Bu arada evlilik haberinizi duydum. Tebrik ederim.
3: Teşekkür ederim.
2: Nisan pastanızı hazırlamaya talibiz.
3: Memnuniyetle.
2: Hangi çörekten istersin?
3: Bir bakayım.
4: Geciktin mi?
3: Yok, ben erken geldim. Bir şeyler yiyeceğim, sen de ister misin?
4: Hayır, teşekkür ederim. Nasılsın?
2: İyi.
4: Dün gece konuşabildin mi?
2: Neyi konuşabildin mi?
4: Hani ilan aşk meselesi vardı ya.
2: Ben onu sana sonra anlatırım.
4: Akşam buluşalım. Stavro'nun yerinde.
2: Tamam, olur. Kaçta?
4: Yemeğimi Şer ve bizimkilerle yiyorum. Sonra gelirim. 9:30
3: evet.
4: Değil mi?
2: Tamam, olur.
3: Geldin.
2: Görüşürüz.
4: Görüşürüz.
2: Afiyet olsun.
3: Teşekkür ederim.
4: Burada birkaç önemli haber var.
2: Yasemin'e gidecek misin? Bir de soruyorsun. Gideceğim de. Ne sebeple gideceğim Teo? Doğum gününde orada bıraktığın plakları aldın mı? Almadım. Almadın? Almadım. Almadım. Sen var ya, tilki gibisin be Teo.
5: Bana bak, gitmişken geçmiş olsun demeyi de unutma ha. Tamam mı?
2: Tamam.
6: Sabahki çörekler nasıldı sizce?
7: Bence biraz kötüydü.
6: Hayır, bence çok güzeldi.
8: Kalksana ya.
6: Yazık.
8: Yapmasana öyle, hayvan yaralı görmüyor musun?
9: Öldü mü diye bakıyorum.
7: Hayvan inliyor, duymuyor musun? Ölse ses çıkarır mı Avanak?
9: Avanak sensin.
6: Avanak'ı görmek için git aynaya bak.
9: Aman ne komik.
7: Çekin şuradan hayvana bir bakayım.
9: Lan bir dakika. Dursana ya.
7: Çekin ya.
2: Dur bakayım, dur bakayım, dur. Yapma, yapma. Dur, dur. Tamam. Ne oldu, niye paylaşamıyorsunuz?
6: Nezdet abi, bu çocuk şuradaki yaralı köpeğe eziyet ediyordu. Biz de engel olmaya çalıştık.
9: Onlar da bana Avanak dedi.
2: Peki Avanak mısın?
9: Yo.
2: O zaman mesele yok. Hadi bakalım doğru eve. Hadi koş. Durun bir bakalım şuna.

0: yarısı tedavi edilmeli. Yoksa mikrop kapabilir.
1: Ne yapacağız peki?
0: Eve götürün, tentridiyotla pansuman yapın.
1: Annem kızar. Evde köpek istemez.
0: Canım, eve sokun demedim ki. Dışarıda.

0: Dinlesene.
1: Rahatsız etmiyorum değil mi? Ben plakları almaya gelmiştim. Hem de bir geçmiş olsun dileyim dedim sana.
0: Teşekkür ederim. Bütün gün uyudum, artık iyiyim. Otursana. Plaklar burada. Yüksek sesle çaldım diye annemden paparayı yedim. Sana bir şey ikram edeyim. Ne istersin?
1: Aa yok, teşekkür ederim. Bir şey istemem.
0: Ha sahi. Parti gecesi sen ne konuşacaktın benimle?
1: Ha. Şey... Ya ben sana diyecektim ki... Ben seni çok beğeniyorum. Yani sanatçı olarak.
0: Sanatçı olarak mı?
1: Sanatçı olarak. Evet, yani çok güzel çiziyorsun. Diyorum ki... Pastaların da üstüne çizsen.
0: Nasıl yani?
1: Yani hani biz kremayla bir takım süsler yapıyoruz ya, pek sıradan şeyler bunlar. Belki sen daha güzel şeyler çizebilirsin. Hı?
0: Pastaların üstüne desen çizmemi mi istiyorsun?
1: Evet.
0: Bu çok eğlenceli olabilir. Kremayla ha? Olur, yaparım. Yarın sabah geleyim mi?
1: Tamam, gel.
0: Ben de sıkıntıdan patlıyordum.
1: Tamam. Tamam, ben gideyim o zaman. Sabah görüşüyoruz.
0: Görüşüyoruz.
1: Tamam.
0: Plaklar?
1: Ha. Teşekkür ederim.
0: Güle güle.
1: Pasta süslerimi. Salak herif. Avanak.
2: Oui maman. Moi aussi je vous embrasse. D'accord. Je lui dirai. Au revoir.
3: Anlıyor musunuz? Ama kimse dinlemiyor ki.
2: Annemle babamın çok selamı var.
4: Sen de bizden söyleseydin. Ne zaman geliyorlar?
2: Bilmem. Daha konuşmadık.
4: Ama en azından bir nişan töreni yaparız, öyle değil mi?
3: Elbette canım. Oğlumuz evleniyor. Bunu dostlarımızla paylaşmamak olur mu?
4: Hiç.
2: Onları tekrar arayıp söylerim.
5: Hala kaçma şansın var. Aile buraya geldi mi yandın. Artık geri dönüşün olmaz. Niye bu acele anlamadım. Önünde upuzun bir hayat var. Daha çok erken iyi düşün bunları.
4: Ne fısıldaşıyorsunuz siz öyle bakın.
5: Yeğenime hayat bilgisi dersi veriyorum.
3: Sen geç yanıma otur oğlum. Alandan sana hayırlı fikirler gelmez. Otur.
5: Peki, ben odama çıkıyorum. Biraz sancım var da.
4: İlaçlarını alıyorsun değil mi?
5: Alıyorum. Alıyorum da ağrı tahammül edilir gibi değil Selma.
4: Ah canım benim. İyi geceler.
5: Hadi iyi geceler.
3: İyi geceler.
2: Ben artık otele gideyim. Gece oldu.
6: Seni bırakırım. Sonra Necdet'le buluşacağım. Geç kalırsam merak etmeyin.
3: Olur olur.
4: İyi geceler.
3: Selam söyle Necdet'e.
6: Olur.

0: Vallahi cesur kızsın Yasemin. Ben bu itirafı asla yapamazdım.
1: Ben de nasıl söyledim bilmiyorum. O kadar kızmıştım ki. Hani vardır ya, ağzına geleni söylemekten imtina etmezsin artık.
0: Yani Ahmet senin ona olan aşkını biliyor öyle mi?
2: Nereden bilecek? İsmi geçmiyor ki. Onun defterdeki adı Conte de Monte Cristo.
0: İyi de hadiseleri birbirine bağlamıştır nasılsa.
2: Tamamını okuduysa olabilir. Acaba tamamını okudu mu?
0: Resmini de çizdim diyorsun.
2: İlahi lale, vesikalık fotoğraf değil ya. Üstelik ben de sandığın kadar kabiliyetli değilim. Tam benzetemedim.
0: Nerede şu defter Allah aşkına? Resmi çok merak ettim.
2: Hala bende değil. Kimin elinde bilmiyorum.
0: Gitmem lazım.
2: Nereye?
0: Eve. Bugün anneme yardım etmeye söz verdim. Şehre iniyoruz ya, ev kapatma işleri başladı. Hadi görüşürüz.

0: Önce defneye mi seslenelim?
1: Çocuklar, ne yapıyorsunuz bakayım siz burada?
2: Herkes nerede?
1: Defne'yi mi arıyorsunuz? Odasında. Durun sesleneyim. Defne!
2: Yok yok. Biz aslında Ahmet abiye bir şey söylemek için geldik. Hmm.
3: Ne söyleyecek misiniz bana bakalım?
2: Babam seninle konuşmak istiyor Ahmet abi.
3: Hangi konuda?
2: Bilmiyorum. Gelebilirse hemen gelsin iyi olur dedi.
4: Arkadaş nasıl?
2: Evdekilerin artık haberi var, merak etme. Dün gece yakalandık. Arkadaş ipini koparıp evin içine kadar girdi.
4: Kızdılar mı?
2: Biraz nasihat dinledik, o kadar. Babam mutlaka aşıları yapılmalı dedi.
4: Yani arkadaş bizimle kalıyor mu?
0: Kalıyor. Baytar'a götüreceğiz şimdi. Seni almaya geldik.
5: Ne o? Daha yani bulusuna mı bakıyorsun?
6: Uzatma Teo. Hazırlıksız yakalandım, ne yapayım? Sanki kolaydı bir kıza ilan aşk etmek de ben beceremiyorum.
5: Bana bak.
6: Ne var?
5: Bütün bu pastalar süslenecekse sen Yasemin'i akşama kadar çalıştıracaksın demektir. Yandı kız. Uyanık seni. Sen var ya sen.
6: Teo.
5: Sen var ya sen.
6: Teo.
5: Sen var ya sen. Sen var ya. Uyanık seni.
3: Günaydın Yasemin, geçmiş olsun.
7: Teşekkür ederim.
3: Babam beni çağırmış da size geliyordum.
7: Hı
3: hı. Seninle acilen konuşmamız lazım Yasemin. Defter hakkında.
7: Günaydın Ahmet.
3: Günaydın.
7: Rıza yukarıda seni bekliyor.
8: İyi günler Ahmet.
3: Sana da.
7: Annene selam söyle. Koştu geldi dün sabah Yasemin için. Ne kadar teşekkür etsek azdır.
3: Onun vazifesi bu.
7: Emine size çay hazırladı yukarıda. Maalesef biz terziye gidiyoruz. Randevumuz vardı da kusura bakma.
3: Rica ederim.
7: Ne bu acele? İki laf konuşturmadın çocukla.
9: Gel bakalım. Hoş geldin Ahmetciğim.
3: Hoş bulduk.
9: Geç otur. Nasılsın?
3: Teşekkür ederim, iyiyim.
9: Kusura bakma, seni böyle apar topar çağırttım ama başka nasıl buluşup konuşuruz bilemedim.
3: Ziyanı yok Rıza amca.
9: Tahsil bitti. Hukuk doktorasını da tamamladın. Şimdi ne yapmayı düşünüyorsun?
3: Aslında ülkeye döner dönmez bazı iş teşebbüslerim olmuştu. Ama annem adada kısa bir tatil yapmam için ısrar etti.
9: Tatil de bitti.
3: Öyle. Artık çalışma hayatım başlıyor denilebilir.
9: Var mı görüştüğün bir yer?
3: Şimdilik yok.
9: Beyefendinin seninle ilgili bazı düşünceleri var Ahmet.
3: Başvekilin mi?
9: Evet. Dün bu mevzuyu konuştuk. Seninle ilgili hemfikiriz aslında. İkimiz de istikbalini parlak görüyoruz.
3: Teşekkür ederim.
9: Başvekil seninle çalışmayı düşünüyor. Elçiye zeval olmaz. Benden seninle irtibat kurmamı rica etti. Seninle görüşmek istiyor.
3: Elbette. Sayın Başvekil benimle görüşmek istiyorsa buna hazırım. Ne zaman isterlerse.
9: Bir randevu alıp sana bildireceğim.
3: Teşekkür ederim.
9: Tamam.
7: Ay ne güzel. Demek şimdi nişan elbisesi modeli seçiyoruz ha? Ayla, şu modelleri getir misin kızım?
8: Peki.
7: Ne güzel havadis değil mi Ayla?
10: Öyle. Tebrik ederim.
1: Teşekkür ederiz.
8: Teşekkür ederim. Nasıl diyorsunuz darısı?
1: Darısı senin başına.
10: Ben bakarım.
7: Tamam kızım.
10: Sonra ben postaneye ben gitmem lazım anne.
7: Peki kızım, git.
10: Size iyi günler.
7: Güle güle.
1: Güle güle aileciğim. Senin bu kız pek zeki Melahat.
7: Ama kendini kurtarsın da. Cümleten
10: hoş
7: merhaba.
10: Hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk. Buyurun.
1: Merhaba canım.
8: Hoş bulduk.
1: Gel şöyle.
8: Merhaba Yasemin.

0: Ay Liza Hanım, bak ne haberlerimiz var.
1: Ay hayırdır inşallah.
0: Ahmet'i evlendiriyoruz hayırlısıyla. Nişan elbisesi modeli bakıyorduk şimdi.
1: Ah çok tebrik ederim.
2: Canım teşekkür ederim.
1: Seni de tebrik ederim kızım.
3: Burada bir model gördüm. Şey. Bunlar çok revaçta canım.
4: Yasemin, dergin miyiz?
5: Hayır, niye olalım?
4: Parti geçişi bana çok kızdın.
1: Hatamı
4: kabul ediyorum. Ama artık arkadaş olmalıyız. Yakında komşu olacağız.
5: Tamam, tabii.
0: Ben de bayıldım.
2: Bak.
5: Ben geç kalıyorum.
2: Bak şu işte.
5: Anne, ben Necdet'e pasta süsleri için söz verdim. Şimdi gitsem olur mu?
1: Elbisen ne olacak?
5: Dönüşte uğrar modellere bakarım.
1: İyi madem.
5: Herkese iyi günler.
0: İyi günler kızım.
4: Güle güle Yasemin.
0: Güle güle Yasemin'ciğim.
1: Şu model
2: evet,
1: çok
2: en iyisi.
6: Hop. Bu ne dalgınlık kızım? Amcanı bile görmüyor gözün.
1: Biraz yorgunum.
6: Meral Sultan evde mi? Hmm. O mu kızdırdı seni? Sen ondan kaçıyorsun değil mi böyle?
1: Yo.
6: Ben şimdi gidip alıyorum ifadesini.
1: Evde müşterileri var.
6: Tamam canım. Bir şey söyleyip gideceğim hemen.
1: İyi. Hadi hoşça kal.
6: Hadi güle güle. Merhaba Yasemin. Selamını esirgen mi ya?
7: Hoş geldin Kamil, buyur.
6: Fazla vaktini almayacağım yenge. 2 dakika.
7: Ne söyleyeceksen çabuk söyle, müşterim var.
6: Yenge.
7: Ne?
6: Ben bu evin kendime ait hissesini satmaya karar verdim.
7: Ne? Deli misin sen? Ya bunu nasıl yaparsın?
6: Vallahi mecburum. Kumar borcum var. Adamlar yakama yapıştılar. Aslında benim hissemi de sen alsan keşke.
7: Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Hangi parayla senin hisseni alacağım?
6: Ne bileyim ben. Vardır belki yastık altı filan. Bilezik minezik bozdurursun.
7: Bilezik mi kaldı Kamil? Kız fakültede okuyor. Nasıl yaşadığımızı zannediyorsun sen?
6: Yenge, ben ister miyim sizi zor duruma düşürmek? Başka çarem yok vallahi. Neyse, sen yine de bir düşün. Belki bulursun bir yolunu.
7: Ne yol bulacaksam. Hadi.

0: geldim.
1: Hoş geldin. Aa, kolye çok yakışmış.
0: Kolyemi çok beğeniyorum, çok zevklisin.
1: Beğendiğine sevindim. Hoş geldin Yasemin.
0: Hoş bulduk.
1: Pasan bunlar hazır.
2: Sağ olasın.
1: Ben çıkıyorum.
2: Tamam.
1: Artık dönmem, size kolay gelsin.
0: Güle güle Teo.
1: Görüşürüz.
2: Görüşürüz.
0: Çok heyecanlıyım. Nasıl yapacağım bu işi ben? Daha önce hiç krema makinesi kullanmadım.
1: Ben sana göstereyim. Çok kolay zaten.
2: Bunu böyle tutuyoruz. Bu elimizi şu şekilde tutup düzgünce sıkıyoruz. Sıkmayı hiç durdurmuyoruz, tamam mı? Hepsi.
3: Ah, merhaba. Çocuklu mu geleli?
4: Hayır, yeni geldim.
3: Annenle biz de modelleri baktık. Yasemin de oradaydı. Biraz aramızı düzelttik.
4: Öyle mi?
3: Evet, soğukluk yok artık. Ahmet, harika bir model bulduk. Nasıl biliyor musun?
4: Nasıl?
3: Organze, açık renk, bel ince, kloş bitiyor. Çok güzel. Ahmet, dinliyor musun? Ne oluyor?
4: Az önce başvekilim benimle görüşmek istediğini bildirdiler de ani bir teklif oldu. Kabul etmek zorunda kaldım. Canım çok sıkıldı.
3: Niçin konuşmak istiyormuş?
4: Galiba bir iş teklifi. Bir an önce babamla konuşup fikrini almak istiyorum. Bu gece buluşmasak olur mu?

0: Haberi duydun mu? Ahmet o Fransız kızla evleniyormuş.
1: Nereden duyacağım Nezahat?
0: Ne bileyim ben. Belki Ahmet söylemiştir. Daha tarih belli değilmiş ama. Aa, sen nereden çıktın böyle?
2: İki gün izinliyim abla. Uğrayıp bir oğlunu göreyim dedim.
0: Çok iyi ettin. Gel.
1: Hoş geldin Mehmet.
2: Hoş bulduk. Ankara'ya tayinim çıktı. Aa,
0: ne zaman?
2: Çok yeni. Onun için izinliyim zaten. Ankara'ya gideceğime göre Deniz'i de götürebilirim diye düşündüm.
0: Ne demek bu şimdi?
2: Orada da çok iyi mektepler var. Bir tanesi bayağı içmesinde.
0: Galatasaray'dan alacak mısın yani?
2: Öyle. Yanımda olsun kerata. Zaten arkamdan gözyaşları sel oldu biliyorsun.
0: Ama alıştı artık. Hem Işık'la da çok iyi anlaşıyorlar. Bu haberi hiç sevmedim Mehmet. Çocuğun bütün düzenini alt üst edeceksin şimdi. Ne mektebiymiş bu Ankara'da bulduğun?
1: Mektebi Sultani Ankara'daki mekteplerden daha iyi olacak diye Nezahat.
0: Gördün mü? Hem nasıl bakacaksın bir başına çocuğa?
2: Bir yolunu buluruz merak etme. Sen Deniz'in eşyalarını toplayıver abla.
0: Ay iyice kararlı bu. Rıza bir şey söylesene. Rıza. Aşk olsun Rıza. Hiç sesini çıkarmadın.
1: Ne diyeyim Nezahat? Adam dik kafalının teki.
0: Deniz'in ne suçu var? Çocuk sefil olacak Ankara'larda.
1: Bu kadar inatçı bir babası olursa daha çok sefil olur o çocuk.
0: Senin Mehmet'le erkek erkeğe konuşman lazım Rıza. Bence hep aranız bozuk diye yapıyor bütün bunları. Kırma beni. Hadi hatırım için ne olur.
1: İyi peki.
2: Baba bu elin aşağıda. Evet biraz daha.

0: Çok güzel yapıyorsun.
1: Sahi mi? Kremayı eşit kalınlıkta sıkamıyorum ama.
0: Oo, onun zaten en zor kısmı orası. Onu bazen biz bile yapamıyoruz.
1: Aa, biliyor musun? Yarın akademiye ön kaydımı yaptırmaya gidiyorum.
0: Ya. Aa, ne tesadüf. Ben de yarın şehre ineceğim. Bir kitap siparişi vermiştim, gelmiş.
1: Beraber inelim o zaman. Vapurda gevezelik ederiz.
0: Tamam.
2: Biz babamla Ankara'ya gidiyoruz hala.
3: Mehmet, enişten seninle konuşmak için yukarıda bekliyor.
4: Ne konuşacakmış ki benimle?
3: Bilmiyorum. Git de kendin öğren. Hadi artık, uzatmayın bu gerginliği. Hadi canım.

0: Metruk eve gidelim mi?
1: Tamam.
2: Anne biz gidiyoruz.
3: Geç kalmayayım bak. Gelirken iki tane ekmek alıverişim.
2: Tamam.
4: Benimle konuşmak ister misin enişte?
5: Bu tayin ne zaman çıktı?
4: Hafta başı.
5: Yeni kadrolaşmadan haberimiz vardı. Demek tatbikata geçtiler. Çocuğu neden götürmek istiyorsun Mehmet? Bizimle ilgili bir sıkıntın var. Çocuğa iyi bakamıyor muyuz?
4: Yok estağfurullah. Böyle düşünmek size haksızlık olur. Deniz'i kendi çocuklarınızdan ayırmadınız.
5: Derdin ne o zaman?
4: Oğlumla ayrı düşmeyelim diye. O da zorlandı benden ayrılırken.
5: Mektebi Sultan'ı diğer mekteplerle kıyaslamıyorsun değil mi? Yani şu Ankara'daki mekteplerle.
4: Hayır, Galatasaray kaç yıllık eğitim kurumu farkındayım.
5: O zaman bırak da iyi bir eğitim alsın. Bak abla nasıl üzülüyor.
4: Ablamın hakkını ödeyemem. Deniz'e ikinci bir anne oldu o.

0: Ben yokken arkadaş size emanet artık.
1: Hani burada okuyacaktın Deniz?
0: Şimdi vaziyet değişti. Babam gidelim diyor. Ne yapalım?
1: Sen gitmek istiyor musun peki?
0: Benim için fark etmez. Hem nasılsa yazları gelirim. O zaman bol bol görüşürüz.
1: Ama İstanbul'da yapılacak bir sürü planımız vardı. Hayvanları koruma cemiyetine üye olacaktık filan.
0: Artık siz olursunuz.
1: Sensiz olur mu Deniz? Of, dayıma çok kızdım şimdi. Seni bizden ayırıyor.
0: Ben de sizden ayrılmak istemiyorum ama ne yapalım?

0: Uzatın ellerinizi. Birbirimizi unutmak yok. Mektuplaşacağız. Olan biten her şeyi birbirimize yazacağız, tamam mı?
1: Tamam, tamam.
0: Arkadaş gel.
1: Benim fırına gitmem lazım daha.
2: Ben kararımı verdim enişte. Boşuna zaman harcamayalım.
3: Ya ne inatçı adamsın sen Mehmet. Sana diyoruz ki oğlun Türkiye'nin en iyi mekteplerinde eğitim görmeli. Orayı bitiren adam oluyor adam.
2: Adam olacaksa olur. Bunun mektepli bir ilgisi yok.
3: İşte meselelere de böyle bakıyorsun zaten. Zaviyen yalnız zaviyen.
2: Ama seninki doğru değil mi enişte?
3: Doğru tabii ya. İcraata bakarsan anlarsın.
2: İcraata bakarak bunu söylüyorum zaten.
3: Bırak şimdi bu mevzuları. Deniz'den bahsediyoruz. Konuyu ille de bu meseleye getireceksen şimdi sırası değil.
2: Evet, bence de değil.
3: Çocuğunun istikbalini düşün. Şahsi mevzularla bunu birbirine karıştırma.
2: Oğlumun istikbalini herkesten çok ben düşünüyorum, merak etme.
3: Belli oluyor. Çocuğu serseme çevir. Getirdin bıraktın, tam buraya alışacaktı, şimdi alıp götürüyorsun. Bu ne istikrar?
2: Senin dediğini yapmıyorum diye istikrarsız mı oluyorum yani? Zaten problem burada. Hep senin görüşlerin doğru, karşı taraf yanlış.
3: Ne yaparsan yap ama söylemediler deme. Bak buraya yazıyorum, çok pişman olacaksın.
2: Olursam da bu benim meselem.
3: Bu ne biçim konuşma?
2: Zaten bu eve bir daha ne zaman gelirim bilmem.
3: Mehmet, burası benim olduğu kadar ablanın da evi. Onu da mı görmeye gelmeyeceksin?
2: Ablam beni anlayacaktır.
3: Deniz'i halasından, kuzenlerinden uzaklaştıracaksın. Pes doğrusu. Üstelik çok bencesin. Sen gelmek istemiyorsan gelme. Ama Deniz'i akrabalarından ayıramazsın.

0: Deniz nerede abla?
1: Kızlarla birlikte. Koşturup gittiler bir yere ama Deniz odasına çıktı.
0: İyi, sen çocuğun eşyalarını toplayın bir de. Biz gidiyoruz abla. Bizi merak etme. Bugüne kadar nasıl idare ettiysek yine öyle ederiz. Çayınızı tazeliyorum.
1: Evet, teşekkür.
2: Efendim, afiyet olsun.
3: Teşekkür ederiz.
4: Bugün epeyce kalabalık.
2: Evet, öyle.
4: Teo yok mu?
2: Ha, Teo'nun bir işi vardı, erken çıktı.
4: İşi mi vardı? Erken mi çıktı?
2: Evet.
4: Kimden izin aldı?
2: Benden.
4: Çalışanlara bu kadar yüz verirsen elinde tepsi böyle ortalarda dolaşırken bulursun kendini.
2: Ama Teo herhangi bir çalışanımız değil ki baba.
4: Öyle mi?
2: Evet.
4: Ne farkı varmış diğerlerinden?
2: Babacığım, biz bu işi onun ailesinden öğrenmedik mi ya? Bu pastaneyi onlardan devralmadık mı?
4: Evet. Ama bu mazide kaldı Necdet. Unut şunu artık. Buranın patronu sensin.
2: Ben Teo'ya patronluk taslayamam baba, kusura bakma.
4: Nedenmiş o?
2: Çünkü o aynı zamanda benim arkadaşım. Ayrıca 40 yılın başında bir izin istedi çocuk. Ne olmuş yani?
4: İyi. Çünkü birkaç gün kıpırdayacak vakit bulamayacak. Senin de haberin olsun, bu hafta kimseye izin falan yok. Birkaç tane doğum günü partisi hazırlığı yapacağız.
2: Fakat babacığım, ben yarın İstanbul'a inmeyi düşünüyordum.
4: Demek ki inemeyeceksin.
2: Fakat babacığım...
4: Necdet! Hala ne dediğimi idrak edemedin mi?

0: Deniz. Deniz hadi oğlum gidiyoruz.
1: Sen odasında dememiş miydin Emine?
2: Odasındaydı ama bavullarını almaya gittiğinde yoktu Nezahat abla.
1: Işık, Deniz senle mi geldi?
3: Yo, ben yalnız gittim. O eve döndü.
1: Nerede bu çocuk? Deniz. Deniz.
0: Deniz.
4: Deniz.
3: Deniz.
4: Deniz.
3: Deniz.

0: Anne, ne yapıyorsun öyle?
1: Gel otur kızım, sana söyleyeceklerim var. Amcan evin kendine ait hissesini satmaya karar vermiş.
0: Ne? Yapabilir mi böyle bir şey?
1: Kanunen hakkı varmış. Kumar borcunu ödeyecekmiş. Peşimde adamlar var diyor.
0: Kumar borcu mu? Hissesini bundan dolayı mı satıyor? İnanamıyorum. Böyle bir mesuliyetsizlik nasıl olabilir? Babamın ölümünden sonra bu adam resmen başımızın belası oldu anne.
1: Öyle söyleme kızım. Ne de olsa amcan senin o.
0: Böyle amca yerin dibine batsın. Ne yapacağız şimdi?
1: Benim hissemi sen al diyor. Yastık altında param olduğunu zannediyor.
0: Senin şu sükunetin yok mu anne? Beni deli ediyor. Evimiz elden gidiyor, anlamıyor musun? Nasıl bu kadar sakin olabiliyorsun?
1: Ne yapayım kızım? Hani yapılacak bir şey varsa sen söyle.
2: Ahmet, ben bu davetten hiç hoşlanmadım.
3: Ben de öyle ama ne yapabilirdim?
2: Ya, tabii gitmen gerekiyor.
4: Niye? Bence gitmese de olur. Ne yapacak yani? Bu yüzden hapse mi tıkacak Ahmet'i?
2: Olmaz Sevim. Bu çok kaba bir hareket. Ahmet'e yakışmaz. Adab muaşeret kurallarına uymaz.
3: Bugün Rıza amca aradı. Yarın için randevu almış bile.
2: Nezaketen gider görüşürsün. Sonra lisan-ı münasipler reddedersin.
4: Doğru. Doğru canım, tabii olabilir.
3: Gel bakalım güzel kız.
2: Ne? Pek kederli görünüyorsun. Gel, gel. Gel şöyle. Ha, otur bakayım.
5: Deniz babasıyla Ankara'ya gidiyor. Temelli.
2: Ha, hani Galatasaray'a gidecekti o?
5: Babası Ankara'ya tayin olunca fikir değiştirmiş.
4: Aa, Mehmet Ankara'ya mı tayin olmuş? Pek hızlı değil mi?
5: Deniz sizde mi? Yoo. Ben de sana vedaya geldi sanmıştım. Kaç saattir ortada yok.
2: Nasıl ortada yok? Ne demek ortada yok?
5: Evde değil. Meydana da baktık. Her yere baktık, yok.
4: Aa.
3: Ne yapalım?
2: Ahmet sen gidip bir bakıver. Belki bir yardımın dokunur.

0: Karakoldan bir haber yok. Hastaneden de. Nerede olabilir bu çocuk ya?
1: Denize girmeye kalk mısın?
2: Yok canım, eve geldi. Odasına girerken ben gördüm. Ay, sonra yer yarıldı, yerin içine girdi sanki.
1: Ne zaman geldi? Saat kaçtı?
2: Yani saati bilmiyorum da... Siz salonda Rıza Bey'le konuşuyordunuz.
3: Hah, münakaşanızı duydu, üzüldü çocuk tabii.
0: Yasemin nerede?
3: Geliyor. Necdet'e yardım ediyordu, az önce arayıp haber verdi.
4: Işıktan öğrendik. Yeni bir haber var mı?
0: Maalesef. Ama dört koldan aranıyor.
5: Buldunuz mu?
3: Hayır kızım.
4: Hava karardı, acele etmeliyiz. Biz de birkaç gruba ayrılıp aramaya devam edelim.
6: Sence
1: ben bütün adayı turladım. Hiçbir yerde yok. Yok, hiçbir yerde yok.
4: Olsun. Tekrar tekrar bakalım, ne kaybederiz?
1: Ben maden tarafına gidiyorum.
6: Dur. Korkmaz ol.
0: Biz de Nizam sokaklarına bakalım, yürü.
6: Gidip baksak mı acaba? Oradaysa getiririz. Karanlıkta oraya gitmeden korkarım. Ben de. Ama çok merak ediyorum. Nasıl söyleriz? Onlara söylemedik diye ya bize kızarlarsa?
4: Defne. Denizle ilgili bildiğiniz bir şey

0: varsa söylemeniz lazım.
1: Ne olacak ki?
0: Bilmiyorum. Siz ikiniz fısır fısır ne konuşuyordunuz böyle?
1: Bakılmayan bir yer var. Ama orası gizli bir yer. Söyleyemeyiz. Sır.
0: Kritik durumlarda sırlar ifşa edilebilir. Hem biz sırrınızı tutacağımıza söz veriyoruz.
2: Evet, ben de söz veriyorum.
1: Peki.
0: Burası bizim metruk ev ya. Necdet'le gelirdik. Gizli toplantılar yapardık.
1: Hayır, burası bizim gizli yerimiz.
0: Metruk ev vazifesini hala yapıyor demek. Dikkatli ol. Yavaş.
1: Deniz!
3: Deniz!
0: Deniz!
1: Deniz, burada mısın?
2: Deniz, neredesin?
1: Deniz!
0: Deniz! Deniz! Burada mısın Deniz? Deniz!
1: Deniz!
3: Deniz!
2: Deniz!
1: Deniz! Deniz, burada mısın? Deniz!
2: Neredesin?
0: Deniz!
4: Kız milletine güven olmaz zaten. Herkes toplayıp getirmişsiniz.
2: Bizden başka kimse yok Deniz. Seni çok merak ettik. Kızlar da söylemeye mecbur kaldılar.
0: Sırrınıza sadık kalacağız, söz. Ama artık eve gidiyoruz. Hadi bakalım. Herkes seni arıyor. Hadi.
2: Hadi gel.

0: Neredesin sen oğlum?
1: Ay Allah'ım, sana çok şükürler olsun.
0: Çok merak ettik. Neden ortadan kayboldun böyle? İnsan bir haber vermez mi? Bak, vapuru da kaçırdık.
2: Ben Ankara'yı sevmiyorum baba.
0: Sevmiyor musun? Daha görmedin ki. Belki seversin, ne biliyorsun?
2: Sevmiyorum. Burada kalsam olmaz mı?
0: Benimle gelmek istemiyor musun?
2: Senden de ayrılmak.

0: yetmedik ki.
1: Hiç de değil. Ben hepsini duydum. Birbirinize bağırdınız. Sonra da küstünüz.
0: Hayır oğlum. Olur mu öyle şey?
2: Biraz münakaşa ettik, o kadar Denizciğim.
1: Benim yüzümden. Ben olmasam kavga da olmayacaktı.
0: Senin yüzünden olur mu hiç? Yanlış anlamışsın. Bunu düzeltmek için ne yapalım? Ne seni ikna eder?
2: Baban da ben de seni ikna etmeye hazırız. Hadi Deniz.
0: Hadi söyle oğlum. Ne istersin?
1: Saralım birbirimizi o zaman.

0: Ahmet. Teşekkür ederiz.
1: Rica ederim. Hatıra defterin. Bugün seni yalnız yakalamak için çok çaba sarf ettim. Ama olmadı. Defteri vermek için yani. Seni incittiğimiz için çok üzgünüm. Resme çok kabiliyetim var.
0: Tabii sen de defteri gördün.
1: Kendimi alamadım Yasemin. Beni affet. Yalnız merak ettiğim... beni nasıl bu kadar iyi tanıyabildin? Bu kadar mesafe varken bu nasıl oldu? Hangi ara? Neden utanıyorsun? Yasemin, yüzüme bak lütfen. Bunda utanacak ne var? Böylesini hissetmek için ömrünü verenler var. Lütfen bir şeyler söyle Yasemin. Böyle susmak sana yakışmıyor. Yasemin, neler oluyor? Mucize gibi bir şey. Gerçek olamayacak kadar güzel. Hem de çok güzel. Yasemin.
0: Tam izdivaç harifenizde yazdıklarımı ortalığı karıştırdı. Ben çok özür dilerim. Sizi rahatsız ettiğim için çok üzgünüm.

0: içinde kalacakmış.
1: Tabii ya. Adanın en güzel günleri isabet etmiş. Ben akşam size güzel bir balık yaparım. Parmaklarınızı yersiniz.
2: Sen geç kalmıyor musun?
1: Şimdi çıkıyorum baba. Bütün evrakların tamam mı?
3: Tamam anneciğim. Bir gün daha kalmana çok ama çok sevindim.
0: Ortak açlığınız için bak.
4: Deniz burada olduğuna göre sık sık geleceğim demektir. İnşallah bıkmasın dayımdan.
3: Aşk olsun, o nasıl söz? Afiyet olsun.
2: Sağ ol.
1: Tamam.
5: Peki.
1: Yeter Halimeciğim. Eline sağlık.
5: Afiyet
1: olsun. Herkese günaydın.
5: Günaydın.
1: Bir servis verir misin Halimeciğim?
6: Ne güzel bir sabah değil mi?
1: Müthiş. Ahmet kalkmadın mı?
3: Hem de erkenden. İlk vapura yetişmek için acelesi vardı onun. Menderes'le randevusu var ya bugün.
1: Bugün müydü? Bilmiyordum.
6: Dün belli oldu ama seni arayamadı demek.
1: Ben de onunla gitseydim keşke. Kapalı çarşıya girmek istiyordum.
5: Hay Allah, şimdi çıksan bile yetişemezsin vapura.
6: Bir sonrakiyle gider canım.
1: İyi olur. Tabii.
3: Merhaba. Hazır mısın?
7: Ya Yasemin, ben gelemiyorum.
3: Aa, neden?
7: Dün senden sonra birkaç doğum günü pastası siparişi aldık. İşte benim bugün burada olmam lazım.
3: Hay Allah, ne yapalım? Bir şey istiyor musun İstanbul'dan?
7: Eğer kitapçıya uğrayacaksan.
3: Uğrarım tabii, ne istiyorsun?
7: Hani şu yeni pasta tarifleri kitabı gelmiş. Siparişini verdiğim.
3: Tamam, alırım tabii, ismini yaz.
7: Bak, zahmet olmayacak değil mi? Hani benim için gitme sakın.
3: Yok canım, hazır gitmişken ben de kendime Doktor Jivago'yu alırım. Ne zamandır okumak istiyordum.
7: Bu.
3: Tamam. Akşamüstü görüşürüz.
7: Tamam, görüşürüz.

0: Buyurun.
1: Günaydın.
0: Günaydın.
1: Yoksa sen de mi İstanbul'a gidiyorsun?
0: Evet.
1: Ne hoş tesadüf. Ben de. Önemli bir iş mi?
0: Evet. Akademi ön kaydını yaptıracağım.
1: Fındıklı'ya gidiyorsun yani.
0: Evet.
1: Benim de başvekille randevum var.
0: Biliyorum.
2: Sekiz tane üzümlü çörek, bir tane paskalya çöreği.
3: Günaydın.
2: Tamam Aynur Hanım.
4: 15 lira.
2: Hoş geldin.
3: Günaydın.
2: Günaydın.
3: Ben bugün Kıbrıs Çarşı'ya gidiyorum.
2: Ha.
3: Vapur saatine kadar burada bekleyin dedim.
2: İyi yapmışsın. Buyur otur.
3: Teşekkür ederim.
2: Bir şey içer misin?
3: Limonata olabilir.
2: Limonata, hemen.
3: Ateo.
2: Efendim?
3: Defterin sahibi ortaya çıktı mı?
2: Hangi defteri?
3: Ahmet'in buraya bıraktığı defter.
2: He, Ahmet buraya defter bırakmadı ki.
3: Aa. Ben yanlışım adım o zaman. Belki postane demiştir, ben pastane anladım.
2: Postane. Limonata yemeğe getireyim.
3: Tamam.

0: Hangi ressamları beğeniyorsun?
1: Birçok isim var. Ama Cézanne ve Chagall'i çok beğeniyorum.
0: Paris'teki müzeleri gezdin?
1: Evet, hem der gidişimde. Aslında Büyükada'dan da önemli ressamlar çıktı. Fahren, Nisa Zeyd ve Nejat Devrim bunlar arasında. Ben Fahren, Nisa Zeyd'le tanıştım.
0: Öyle mi?
1: Hı hı. Geçen yıl adaya geldi, yeğeninin düğününe. İşte geldik.
0: Hangi vapurla döneceksin?
1: Buradan Beyoğlu'na gitmem lazım, kitapçıya. Necdet'in siparişi var.
0: Birlikte dönelim mi?
1: Olur.
0: O zaman işi biten Markiz'e gitsin. Oradan Karaköy'e trenle inmek çok kolay.
1: Tamam. Görüşürüz.
0: Görüşürüz.

0: haritamız Aydın'a geldiğinde ve il başkanıydım. Bize de uğradılar. Benden çiftçilerin durumuyla ilgili bilgi istediler. Anlattık, dinlediler. 5 dakikalık ziyaret tam 4 saat sürdü. Bu süre zarfında bir paket gazete ve 4 fincan kahve içtiler. Sonra konuştuklarımızı rapor etmemi istediler. Birkaç ay sonra adım radyoda milletvekili adayları arasında okundu. Hepimiz genç iktidarda memleket için çalışmaya başladık. Şimdi sıra sizlerde.
1: Tam vaktinde geçtik. Siz de baksın.
2: Yaz sonu bu, siz çok tuhaf.
3: Geçen gün aniden soğuyan havanın muhafızı efendim.
1: Buna benzer bir

0: en son 1948'de olmuştur.
1: Tabiat değişti efendi. Yaz ortası yağın doluyla gördük biz.
2: Biliyorsunuz, Türkiye müşterek pazarla ilgili önemli bir sürece girdi. Yabancı dil bilen, iyi eğitim görmüş gençlere çok ihtiyacımız var. Özellikle de hukukçulara. Müşterek pazar, Türkiye tarihinin en önemli projesidir. Ayrıca Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu şu sıralarda Amerika'da Türkiye meselelerini tartışmaktalar.
3: Gazetelerden takip ediyorum Sayın Başvekilim.
2: Eylül ayı sonlarına doğru benim de oraya gitmem mevzubahistir. Bu seyahatte sizi de yanımda götürmek niyetindeyim. Rıza Bey'le de görüştüm. Kendisinin fikirlerini aldım. Sizden sitayiş de söz etti.
3: Teveccüh göstermişler.
2: Ben de onun gibi düşünüyorum. Sizi bu sebeple çağırdım. İleriye dönük planlarınız nedir? Yeni kadrolarda yer almak ister misiniz?
3: Teklifiniz için çok teşekkür ederim Sayın Başvekilim. Benim için sürpriz oldu bu. Bir süre düşünmek için sizden müsaade isteyebilir miyim?
2: Elbette.
3: Tekrar teşekkür ederim efendim.
2: Güle güle.

0: 17.55 vapuru neden gelmedi?
1: Vapur seferleri sis nedeniyle yarına kadar iptal edildi.
2: Neredeyse kaçırıyorduk.
3: Tam zamanında geldik. Bizden başka yolcu yok mu?
4: Yok efendim. Sis nedeniyle seferler iptal edilmiş durumda.
2: Ne?
4: Seferler iptal edildi.
2: Ne yapacağız şimdi?

0: Alo.
1: Babacığım, adaya geçemedim. Vapur seferleri iptal edildi.
0: İptal mi edildi?
1: Ne olmuş?
0: Ne oldu ki?
1: Hı? Çok yoğun sis var.
0: Nereden arıyorsun sen?
1: Postaneden arıyorum.
0: İstanbul'daki evin anahtarı yanında mı?
1: Hayır, yok.
2: Hay Allah, ne yapsak ki?
0: Otele gitti Yasemin.
1: Ah.
0: Senin için bir oda ayırtıyorum.
1: Otel mi?
2: Evet, ben hemen arıyorum. Tamam mı kızım?
1: Tamam babacığım, teşekkür ederim. Bu gece otelde kalıyorum. Babam yer ayırtıyor.
3: Demek ki ben de otelde kalıyorum.
1: Bu münasip mi?
3: Ne münasip mi?
1: Seninle aynı otelde kalmamız.
3: Bence bir mahsur yok. Ama seni tedirgin edecekse bunu kimseye söylemeyiz.

0: A-Para sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay A-Para, X A-Para TV, Facebook A-Para, Instagram A-Para, YouTube A-Para.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Hoş geldiniz efendim Sır Küpü'nün yeni bölümüne. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma programı diyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? 3 etapta yarışıyoruz. Birinci etap, her doğru yanıtımız 5 puan değerinde 1 ile 25 arasındaki sorularla yarışıyoruz. İkinci etap, 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. Her doğru yanıtımız 10 puan değerinde. Üçüncü etap, butonların devreye girdiği, her doğru yanıtında 10 puan olduğu 3. etap sonunda şifre kelimeyi bilen yarışmacımız kazanan oluyor. Peki kim mi kazanıyor? Tek kazanan var, geleceğimiz. Hadi bakalım yeni yarışmamızı hızla başlatıyoruz.
1: Benim sorularım hep zor geldi. Babama açtıkları...
0: Zor mu geldi?
1: Ya onun açtıkları daha
0: kolaydı. Ama baştan şimdi böyle olmaz ki hemen.
1: Diğer sorulara göre evet. Bahanelerin arkasına sığırız. Evet,
0: buyurun sana.
1: Ehil. Ehil.
0: Efendim?
1: Ehil.
0: Efendim?
1: Ehil.
0: Bu sefer ben anlamayayım.
1: Söylüyorum. Ama ben önce basıyorum.
0: Konuda mı sıkıntı evet, var diyorsun?
1: Bahane ya bence. Bahane. Bara gitmek istiyorum ben.
0: Bara gitmek istiyorum.

0: Evet efendim, Sır Küpü'nün yeni bölümünü hızla başlatıyoruz. Stüdyomuzda iki misafirimiz var ve hemen dönüyoruz tanımaya. Sevgili Atilla Tözen ve Samet Tözen, hoş geldiniz.
1: Hoş
0: bulduk. Atilla Bey, sizi tanıyarak başlayalım, buyurun.
1: Hoş bulduk Oğuz Bey. Atilla Tözen ben. 1976 İstanbul doğumluyum. İnşaat mühendisiyim. Evliyim. Üç çocuk babasıyım.
0: Üç çocuk babasısınız.
1: Evet, o şekilde.
0: Harika. Çocuklarımız?
1: Çocuklarımız Samet oğlum, beraber katılıyoruz yarışmaya.
0: Hoş geldin.
1: İki de kızım var, Nisa Nur ve Eda Nur. 16 ve 14 yaşında.
0: Evet.
1: O şekilde liseye gidiyorlar onlar da.
0: Ailece ilgili miyiz bulmacalarla?
1: Evet, evet, beraber
0: yarışmalarıyla.
1: Beraber çok seyrediyoruz. Sizin yarışmanızla ilgili takip ediyoruz. Beraber katılalım istedik oğlumla beraber. O şekilde gelişti.
0: Harika. Biz de çok sevinerek misafir ediyoruz sizleri. Özellikle genç kardeşlerimizin bu şekilde kelimelerle, bulmacalarla ve bilgi yarışmalarıyla ilgileniyor olmaları bizi de çok motive ediyor. Gerçekten bu işteki motivasyonumuzu çok yükseltiyor. Samet'ciğim hoş geldin.
2: Hoş buldum, merhaba.
0: Seni de
2: Samet
0: tanıyalım.
2: Tözen ben. Doğuş Üniversitesi Bilişim Güvenliği 2. sınıf öğrencisiyim. Bulmacalarla aram iyidir. Futbolla ilgileniyorum, takip ediyorum, sporlarla. Bu şekilde.
0: Peki, şu üniversite geleceği 2. sınıf dedin.
2: Evet.
0: Hobilerimiz spor da var.
2: Evet.
0: Peki ileriye dönük düşünceler neler, hedefler neler?
2: İleriye dönük, yani yazılım, bilişim alanında kendimi geliştirip o alanda ilerlemek istiyorum yani, o şekilde.
0: Yazılım ve bilişim, evet, diyorsun. Onun dışında başka yaparken keyif aldığımız hobilerden neler diyebiliriz?
2: Spor yapıyorum. Futbol. Spor, o şekilde.
0: Evet, bu bölümde Samet Tözen, Atilla Tözen bu sefer bir baba oğul yarışmasına, bir mücadelesine seyrediyor olacağız. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: O zaman her sorunun 5 puan olduğu birinci etabı başlatıyoruz hazırsak. Efendim, Sır Küpü'nün birinci etabındayız. Sır Küpü'nün birinci etabındayız. Her doğru yanıtımız 5 puan değerinde. Hemen dönüyorum ve Atilla Bey, sizinle başlayacağız. Önce tablomuzu açıyoruz. 1'den 65'e kadar olan bir tablomuz var. İlk etapta 1 ile 25 arasında istediğiniz soruyu seçebilirsiniz. İstediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Kaç numaralı sorumuzu açalım?
1: 7 numaradan başlayalım, Antalya'dan.
0: 7 numaralı sorumuz geliyor hemen. Gözünün nokta noktası gitmiş, kısaca aydınlık, parlaklık anlamına gelen. Sürenizi başlattık. Gözünün neyi gitmiş? Üç harfle. Gözünde ne gitmiş acaba kişide? Peki, hemen bir harf desteği bizden geliyor ve hiç fırsat vermeden süreyi başlatıyorum. Çünkü Samet Bey gözümün içine baktı.
2: Gözünün feri gitmiş.
0: Gözünün feri gitmiş. Fer olacaktı. Üç harfli. Evet. Samet Bey, sizle devam ediyoruz.
2: Ben de 22 numaraya.
0: 22 numaralı soru geliyor hazırsak. Dört parçadan oluşan grup, süreyi başlattık. Dört parçadan oluşan grup.
2: Dörtgen.
0: Olmadı ama yaklaştık. Bir harf açalım ve size geçelim. Atilla Bey, sürenizi başlatalım. Ne olabilir? Dört parçadan oluşan grup.
1: 400 diyeceğim.
0: 400'e çok yakın ama 400 değil.
1: Dörtlü.
0: Bakın, içinde 4 var. Orayı bulduk.
1: Tamam.
0: Ama ne olabilir?
1: Grup.
0: Süreyi başlatıyorum. Bir harfle.
1: Dörtlü.
0: Dörtlü olacaktı. Evet. İşte biraz önce dediğim gibi ek alan kelimeler burasıydı. Dörtlü bir örnek oldu buna. Ü harfini de şifre kelimeden açtık. Sizle devam ediyoruz Samet Bey. Dörtlü yanıtından sonra.
2: Altı numara olsun.
0: Altı numaralı soruya gidiyoruz. Gelsin bakalım sorumuz ne? Havalimanına geç kaldığımız zaman 15 dakika bile yeter dediğimiz süreyi başlattık. Ne olsun isteriz? O uçak ne yapsın?
2: Rötar.
0: Rötar yapsın, doğru yanıt. Havalimanına kaldı. Demez miyiz yolda giderken ya? Bir 10 dakika yeter, yeter ki şu uçak kaçmasın.

0: Bazen of deriz, bir işte yaparken de şikayet ederiz. Ya bu işin de bütün zor kısmını biz bir harf açtık, süreyi başlattık. Atilla Bey, sizin için süreyi başlattık. Ne denir? Böyle daha çok vücut iş gücüyle de çalışan kişiler.
1: Amele.
0: Amele tabii ki. Doğru yanıtımız amele olacaktı. İşin zor kısmını, esas en uğraştıran kısmını yaparken tarif ettiğimiz bir iş gücüydü. Buyurun, siz de devam edin.
1: 9 numaradan devam edelim.
0: 9 numaralı sorumuz geliyor. Saldırıya karşı koyma, kendini koruma durumu süreyi başlattık. Ne olabilir?
1: Müdafaa.
0: Müdafaa, doğru yanıtını aldık. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı sorumuzu açmak istersiniz?
1: 26'yı açalım.
0: 26'yı açamıyoruz.
1: Ay pardon, özür dilerim. 10 numarayı açalım o zaman.
0: Kaç açalım?
1: 10.
0: 10 numaralı soru. Güzel, hemen emniyetli bir kıyı diyorsunuz. İki harf oradan gelsin. Yemek eyleminin emir kipi. Süreyi başlattık.
1: Ye.
0: Ye, doğru yanıt. Siz de devam ediyoruz.
1: 8 numaradan devam edelim.
0: Tamam. 8 numaralı soruya geliyorum. Bakalım 8'de ne sakladık? Saklanacak tarafı kalmamış. Ortada açıkça belli olan, süreyi başlattık. Ne olabilir? Peki bir de harf açıyoruz. Hatta Abdal'a da süreyi başlattım. Abdal'a da ne olur?
2: Gelmedi ya.
0: Gelmedi mi?
2: Gelmedi.
0: Ama Atilla Bey'i, Atilla Bey buldu. Yine bir harf bizim ikramımız olsun. Biz bir harf açalım. Buyurun Atilla Bey, ne olabilir? Sürenizi başlattım.
1: Malum.
0: Malum. Malum. Doğru yanıttı. Bir de M harfi bulduk burada. Harikasınız. Malumu çok fena kaptırdınız Samet, evet, Bey. Dikkat edin abi. Bundan sonra sizle devam ediyoruz. Atilla Bey, kaç numaralı soruyu açalım?
1: 11 numarayı.
0: 11 açalım. Numaralı soru geliyor. 3 harfli yukarıdan aşağı. Yersiz boş konuşan, leyleğin ömrünü tükettiği eylem. Sürenizi başlattık.
1: Lak. Lak.
0: Lak. Lak lakla leyleğin ömrü geçti dedik. Doğru tabii ki. 3 harfli lak lakın lakıydı. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı sorumuzu açalım?
1: O sıradan gidelim bence. 12 numaraya.
0: Peki 12 numarayla bakalım. Gidelim. Miktar belirten, zarf ve bir sıfat olarak durumun derecesini arttıran. Sürenizi başlattık. Babanız bilemezse size geleceğim. Bir de harf ikramıyla geliyorum. Son 3 saniyesi kaldı. Bunu mutlaka bilin isterim. Gönlümden geçer.
1: İlk harf
0: bir çıkarsa. Harfi desteğini biz sağlıyoruz. Bakın, miktarı belirten, derecesini arttıran. Sürenizi başlattık.
1: Pek.
0: Pek, doğru yanıt. Pek, iyi. Pek, pek, evet. Güzel. Pek, harika. Harika olmadı ama olsun. Evet. Buyurun, sizle devam ediyorum.
3: Bir numarayı açalım sol taraftan.
0: Bir numara, güzel. Başka bir blok açıyoruz. Birini aldatmak, çıkar sağlamak için çevrilen gizli oyun, hile. Sürenizi başlattık.
3: Ketenpere.
0: Ketenpere değil, başka bir şey. Başka bir pere bu. Pere değil de.
3: Gelmedi aklıma.
0: Başka bir aldatırken çıkar sağlama. Gizlice oyun çeviriyor. Biz bir harf açıyoruz Atilla Bey. Süre sizin için başlatıyoruz.
1: Dalavere.
0: Dalavere olacaktı. Harika. Ketenpere uyuyor mu buraya? Ketenpere uyuyor. Biraz uzun kalıyordu.
3: Çok uzun kalıyor. Sonu.
0: Evet, bir harf, iki harf fazlamız kalıyordu. Dalavere olacaktı bu bölümün doğru yanıtı. Harikasınız. Atilla Bey'den aldık yanıtı. Sizle devam edelim Atilla Bey.
1: 5 numarayı açalım.
0: 5 numaraya gidelim. Yukarıdan aşağıya küçük bir blok daha açalım. Bir makine veya aracı ayak gücüyle çalıştırmaya yarayan düzenek diyelim. Sürenizi başlatalım.
1: Pedal.
0: Pedal, doğru yanıtını alalım. Samet Bey de oradan gülümseyerek bakıyor. Bu soruyu bana niye göndermediniz diye. Evet. Ama siz seçtiniz. Benim yapabileceğim bir şey yok.
1: Evet.
0: Sizle devam ediyoruz. Buyurun Atilla Bey.
1: 3 numara diyelim Oğuz Bey.
0: 3 numaralı sorumuz geliyor. Bu bir foto soru. Hazır mıyız? Bir fotoğrafımız var. Önce fotoğrafımızı görelim. Bakalım nasıl bir fotoğraf var.

0: Bayağı gördüğünüz gibi kırmızıları, bordoları çok yüksek olan bir taş soracağız size. Sorumuz geliyor. Koyu kırmızı ve bordo tonlarında silikat grubuna ait değerli doğal taş soruyoruz. Sürenizi başlattık. Ne olabilir?
1: Lav taşı. Lav taşı mı?
0: Lav değil. Ama çok yakın. Maalesef lav doğru yanıtını kabul edemiyoruz. Yanıt hakkımız Samet Bey'e geçiyor. Samet Bey, bir harf sizin için açıyoruz. Acaba sondaki harfimiz ne olabilir? Süreyi başlattık.
2: Lat. Lat.
0: Lat değil, bakın.
2: Lak.
0: L. Devam edin.
2: Lap.
0: Devam edin.
2: Lap.
0: Peki, süremiz geçti. Harf açamıyorum. Yanıt hakkı Atilla Bey tekrar size geçiyor. Fotoğrafımıza da bakabiliriz bu sırada. Süreyi sizin için başlatıyoruz. Ne olabilir acaba bu taş?
1: Vallahi bilemedim ama lap mı?
0: Şimdi şöyle, lap değil.
1: Lar.
0: Lar da değil. Lav biliyorum şeyden dolayı düşünüyorsunuz. Ateşten dolayı düşünüyorsunuz. Sürenizi özellikle yaktım Samet Bey alsın diye şaka yapıyorum.
2: Buldum ben zaten.
0: Aynı yerden devam edebilirsiniz. Bakın, kırmızı ve bordo tonlarında gördüğünüz doğal bir taş bu. Süreyi başlatalım. Bakın.
2: Lal.
0: Lal. Lal.
2: Evet.
0: Doğru yanıt lal olacaktı. Lal taşı olarak geçiyor. Lav dedik, lap dedik ama evet, lal demedik. Onun için aynı yerden devam edin demiştim size. Anladım. Buyurun.
2: 19 numaraya çalış.
0: Kaç? 19 numaralı soruya gidiyoruz bakalım. 19. Hazır mıyız? Geliyor. Birbiri üzerine gelen yüzeyler veya tabakalar. Süreyi başlattık.
2: Pat.
0: Değil. Pat. Hadi. Binalarda da olur.
2: Kat.
0: Kat doğru yanıtını aldık. Harikasınız. Bir yanıt daha doğru bildik. 5 puan da hanemize yazdık. Sizinle devam ediyorum.
2: 2 numaraya açalım.
0: 2 numaralı sorumuz bir video soru. Güzel bir video hazırladık sizin için. Önce seyredelim, sonra da sorumuz gelsin.

0: Vokalde Yusuf Demirkol'un olduğu 1999 alternatif rock grubunu soruyoruz. Sürenizi başlattık.
1: Zak.
0: Evet.
1: Zakkoç.
0: Bir de çiçek miyim?
1: Zakkum.
0: Harikasınız. Zakkum grubumuzun adıydı. Evet. Bir de çiçek deyince hemen takılı yerden Samet Bey soruyu aldı. Sizle devam ediyorum
2: 20
0: Samet
2: numaradan
0: Bey.
2: Açalım. 20 numarayı açalım.
0: 20 numaraya gidiyoruz. Koşta koşa. Hazırsa sorunuz geliyor. Mantık yoluyla kavranan, akla dayanan şeyler. Sürenizi başlattık. Akla dayanıyor bu.
2: Akli at.
0: Net. Yüksek sesle alın.
2: Akla. Ortadaki
0: akla
2: harf gelmedi.
0: Ne olabilir?
2: Ortadaki
0: mantık yoluyla kavranan, akla dayanan şeyler. Bir de harf açıyoruz. Süreyi sizin için başlatıyoruz. Tila Bey, buyurun.
3: Akliyat.
0: Akliyat olacaktı. Doğru yanıtımızı aldık. Bu bölümde akla dayalı dedik. Sizdeyiz.
3: 4 numaradan devam edelim.
0: 4 numaralı soruya gidiyoruz. Harika bir soru geliyor. Dağ, orman gibi kırsal alanlarda oluşan dar engebeli yaya yolu. Sürenizi başlattık.
3: Patika.
0: Patika. Patika doğru yanıtını aldık. Bir de harf açtık. Sizinle devam ediyoruz. Son sorumuzu açıyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
3: 23'ü açalım.
0: 23 numaralı soruya gidiyorum hızla. Bilge, akıllı sağduyulu kimse. Süreyi başlattık.
3: Akli.
0: Değil, akli değil. Ak. Ne olabilir? Gelmedi iki harf aklımıza. Biz bir harf desteğinde bulunuyoruz. Süreyi Samet Bey için başlatıyoruz.
2: Akil.
0: Akil doğru yanıtımız olacaktı. Buranın yanıtıydı. Akil olmak.
3: Akil insanlar.
0: Akil, akil. Bilgi de. Evet.

0: Geçti, küçük bir değerlendirme alalım. Bu sırada da bakalım abi, puanlarımız nasıl olmuş? Nasıl geçti Samet Bey?
1: Ya benim sorularım hep zor geldi. Babama açlıkları...
0: Zor mu geldi?
1: Ya onun açlıkları daha
0: ama
1: kolaydı.
0: Ama baştan şimdi böyle olmaz ki hemen.
1: Diğer sorulara göre evet.
2: Bahanelerin arkasına sığırız.
0: Evet, bahanelerin arkasına.
1: Ama rağmen puan topladım.
0: Ama babanızın sorularını da aldınız orada. Hangi soru zordu?
1: Dalavere... Amele, onlar baş harflerinden dolayı gelmedi aklıma.
0: Evet. Sizin babanıza kolay gelen bir patika da sizi giderken gördüm.
1: Bir de başka? Pedal.
0: Pedal.
1: Onlar kolaydı.
0: İki soru geldi ama Feri güzel kaptınız.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: İlk sorudan.
0: Malumu kötü kaptırdınız.
1: Evet.
0: Malum sizdeydi. Çok da güzel bir soruydu. Nasıl geçti Atilla Bey?
2: Ben iyi bulmadım kendi performansımı. Özellikle ilk başta çok tutukluk yaptım. İnşallah diğer etaplarda daha iyi gider.
0: Vallahi biraz böyle sanki oğlumla yarışıyorum. Acaba çok da hırs yapmasam öyle bir şey yok değil mi?
2: Yok yok yok. Öyle yok. Bir şey yok. Düşünmüyorum o kısmı.
0: Sonuna kadar
2: sonuna
0: yarışıyoruz
2: kadar
0: yani.
2: Rekabet ediyoruz.
0: Evet, Samet Bey de biraz bileğinin gücüyle kazansın. Oradan
2: aynen.
0: Aradan yok, harfleri... Yok.
1: Rekabet var.
0: Var mı?
1: Var var rekabet.
0: O zaman rekabeti birazcık daha yükseltelim mi?
2: Tamam.
0: Önce bir puanlara bakalım. Bakalım kaçar puan kazandık bu bölümde, bu etapta. Evet. Samet Tözen bu bölümde 45 doğru yanıt, 45 puan aldı. 9 kelimeyi doğru bildi. Atilla Tözen bir eksiğimizle 8 doğru yanıtla 40 puanla burayı tamamladı. Ve 45'e 40 olarak birinci etabı tamamladık. Şimdi ikinci etaba geçiyoruz. 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız ikinci etap. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: Peki. İkinci etaptayız efendim. 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz.

0: Sır küpündeyiz. İkinci etaptayız. Birinci etabı Samet Özen önde bitirdi. 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız bloktayız. Her doğru yanıtımız 10 puan değerinde. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Önce Samet Bey, süreyi sizin için kuracağız ve size başlatacağız.
2: Tamam.
0: Hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: 10 yanıt arıyoruz. Sürenizi kurduk ve başlattık. Göğe bakalım diyen şairimiz kimdir? Göğe bakalım.
2: Pas.
0: Pas dedik. Hemen bir sesimiz var. Dinliyoruz.

0: Dinlediğiniz şarkıyı kim seslendirmektedir?
1: Hiç yok bende pas.
0: Peki. Harşit Deresi hangi denize dökülür?
1: Yukarı. Karadeniz.
0: Harikasınız. Yiyeceklerin kızgın yağ içinde pişirilme yöntemine ne denir?
1: Kızartma.
0: Kızartma da geldi. Hemen bir videomuz var. Seyredelim bakalım.
2: İsmail abi, senin oğlum benim oğlum sayılır. Mekanişini de ben hallederim. Oğlumuzun düğününü Sivas Otel'de yapacağız.
3: Yapma Fikret abi, dünyanın kirasıdır orası.
2: Onu ben hallederim, onu ben hallederim. Siz bana bırakın onu. Sizin aileniz ne olacak, onu bir deyiverin bakın. Hadi.
4: Tamam lan. Limonatasıydı, pastasıydı, kaşığıydı, gelin almasıydı.
0: Murat Cemcir, Ahmet Kural, Rasim Öztekin'in başrollerini paylaştığı filmi soruyoruz.
1: Düğün Dernek.
0: Düğün Dernek, harika. Türk Tarih Kurumu'nun kısaltmasıdır. Türk Tarih Kurumu.
1: TTK.
0: Harikasınız. Oyuncunun takım değiştirmesidir.
1: Transfer.
0: Harika. Hemen bir sesli sorumuz daha var. Dinliyoruz. Her yerde okyanus sen mi oldun derede? Zamanla unutulur hani aklın nerede? Dinlediğiniz Okyanus isimli şarkıyı kim seslendirmektedir?
1: Derya Ulu.
0: Harika. Genellikle palamut ve toriğin dilim dilim kesilerek salamura yapılma işlemini.
1: Fileto.
0: Fileto değil. Hatta salamura da var bunun içinde.
1: Pas.
0: Peki. Van'da bulunan üniversitemizi soruyoruz. Hangi üniversitedir?
1: Van'da.
0: Hangi
1: pas.
0: Üniversite olabilir? Peki. Tekrar dönüyorum. Göğe bakalım diyen şairimizi soruyoruz. Göğe bakalım. Acaba kim bu
1: pas.
0: Şairimiz? Tekrar dönüyorum. Bir şarkı dinletiyoruz size. Dinlediğimiz şarkıyı seslendiren kişi diyoruz.

0: olabilir? Geçeyim mi?
1: Pas.
0: Peki. Genellikle palamut ve toriğin dilim dilim kesilerek salamura yapılma işlemini soruyoruz.
1: Gelmedi bu aklıma.
0: Gelmedi mi? Peki de son tekrar gidiyorum. Van'da bulunan diyecektim. Olmadı. Bakalım kaç soru bildik? Nasıl bir tablomuz oldu? Güzel. 2, 4, 5, 6 doğru yanıt aldık sizden. 4 tane de sorumuz vardı bulamadığımız. Biz destek olalım. Göğe bakalım diyen şairimiz
1: Turgut Uyar.
0: Turgut Uyar geldi. Atilla Bey'den harikasınız. Dinlediğimiz şarkıydı
1: Metin Aralat.
0: Metin Aralat geldi tekrar Atilla Bey'den. Doğru yanıttı. Gidiyorum. Palamut ve toriğin dilim dilim kesilerek salamura yapılma işlemi.
1: Lakerda.
0: Lakerda doğru yanıtını da aldık buradan. Van'da bulunan üniversitemiz dedik. 100. yıl üniversitesi olacaktı. Tebrik ediyoruz. Çok güzel bir 120 saniye çıkarttınız. Ve hazır mıyız Atilla Bey?
1: Hazırım. Keşke bu sorular bana gelseydi.
0: Için güzel yarıştınız ama bakalım şimdi siz kendiniz için nasıl yarışacaksınız?
1: İnşallah kolay gelir.
0: Hazırsa aynı eşitlikte sormaya çalışıyoruz mümkün oldukça. Hazırsak sürenizi kuruyorum. Başlatayım mı?
1: Tamam, başlayalım.
0: Peki, sorumu okumaya başlıyorum. Yazmasaydım deli olacaktım diyen büyük hikayecimiz kimdir?
1: Pas.
0: Peki. Madra Deresi hangi denize dökülür?
1: Marmara.
0: Marmara tabii ki. Bir sesli sorumuz var. Önce dinliyoruz.

0: dedik. Dinlediğiniz şarkıyı kim seslendirmektedir?
1: Çok severim Hakan Peker.
0: Harikasınız Hakan Peker. Türk Dil Kurumu'nun kısaltması?
1: TDK.
0: TDK doğru yanıtını aldık. Sebze, tahıl, et ve benzeriyle hazırlanan sulu bir yemek türü. Sebzeler falan da olur böyle sulu olur ve su gibi olur. Bir yemek türü.
1: Pas diyelim.
0: Pas ha. Diyelim peki. Bir videomuz var önce izleyelim. Demet Akbağ ve Ata Demirer'in başrollerini paylaştığı filmi soruyoruz size.
1: Eyvah eyvah.
0: Serisi de vardır. Eyvah eyvah. Futbolda maçta oynamayan oyuncuların bulunduğu oturduğu yer.
1: Yedek kulübesi.
0: Yedek kulübesi. Genellikle uskumru balığının tuzlanıp kurutulma işlemi. Ne olabilir?
1: Pas diyelim.
0: Peki buna şimdi. Pas diyoruz. Bir sesli sorumuz var. Dinleyelim.

0: Dinlediğiniz Gül Ki Sevgilim adlı şarkıyı kim seslendirmektedir?
1: Oğuzhan Koç.
0: Oğuzhan Koç, harikasınız. Çanakkale'de bulunan üniversitemizi soruyoruz size.
1: 18 Mart Üniversitesi.
0: 18 Mart Üniversitesi. Hemen başa dönüyorum. Yazmasaydım deli olacaktım diyen büyük hikayecimiz. Yazmasaydım deli olacaktım.
1: Pas diyelim ya.
0: Peki, gidiyorum. Sebze, tahıl, et ve benzeriyle hazırlanan sulu yemek türü. Hatta yemek türü, evet. Ne olabilir? Bu sefer de Samet Bey oradan bakıyor. Ben biliyordum, keşke bana gelse diye. Genellikle uskumru balığının tuzlanıp kurutulma işlemini soruyoruz.
1: Ha, bildiğim şeydi.
0: İyi biliyorsunuz.
1: Çok biliyorum da. Yok, pas diyelim ona da ya.
0: Peki, tekrar başa dönüyorum ve yazmasaydım deli olacaktım diyen büyük hemen hikayecimiz ya. Kimdir? Ben söylüyorum. Sait Faik olacaktı. Buranın doğru yanıtı. Gidiyorum hemen. Sebze, tahıl, et ile hazırlanan sulu yemek türü çorba olacaktı. Genellikle uskumru balığının tuzlanıp kurutulma işlemi. Çiroz desem onu da biliyordunuz değil mi?
1: Aynen aynen. Çorba çok sürpriz oldu yalnız.
0: Çorba çok sürpriz oldu. Evet, yemek evet. Türü deyince soru kalıp
1: evet, yemeğe gidiyor kafa
0: direkt. Tabii ki. O zaman nasıl geçti bakalım ikinci bölüm? Bir bakalım mı puan tablomuza?
1: Tamam, bakalım.
0: Gelsin sonuçlarımız. Bakalım ikinci etabı nasıl bitirdik? Evet. İkinci etapta küçük farkımız yine kapandı. Bu sefer Atilla Bey yaklaşık 2 soru fazla bilerek öne geçti. 110'a 105 bu bölümü Atilla Bey önde tamamladı.
1: At başı gidiyoruz.
0: Yavaş evet, yavaş. Başa baş bir mücadele geçiyor. Harika. Şimdi birazcık daha kızışacak ortalık. Ne olacak? Butonlar devreye girecek.
1: Evet.
0: Butonları iyi kullanan kazanacak. Hazır mıyız 3. etap için?
1: Hazırız.
0: O zaman sır küpünde butonların devreye girdiği, mücadelenin birazcık daha yükseldiği 3. etaptayız. Evet efendim, sır küpünün 3. etabındayız. Başa baş çok çekişmeli bir mücadele seyrediyoruz. Atilla Tözen ve Samet Tözen, bir baba oğlun rekabetini izliyoruz. 1. etap ve 2. etap başa baş geçti. Ve aramızda çok küçük bir puan farkı var. Hazır mıyız 3. etapta?
1: Hazırız Oğuz Bey.
0: Ama hazırız. 3. etapta butonlar devreye girecek.
1: Evet.
0: Siz seçeceksiniz, butonlar karar verecek. Her doğru yanıt 10 puan değerinde. Hazırsak burayı başlatıyoruz.
1: Tamam.
0: Tamam mıyız? Siz önde bitirmiştiniz. Sizinle başlıyoruz. Kaç nolu soruyu seçelim?
1: 26 numarayla devam edelim.
0: 26 nolu soruyu açıyoruz. Gelsin 26. Ağaç dalının gövde içindeki sert uzantısı. 10 saniyeyi başlattım. Kim basacak? Basan, basan. Siz bastınız. Buyurun Atilla Bey.
1: Budak.
0: Budak. Doğru yanıtını aldım. Harikasınız. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. Bırakmayın. Hazır. Hangi soruyu soralım?
1: 35.
0: 35'i açıyoruz. Hemen geldim. 35. Varidat, mülk veya ticari eşya. Emtia. Süre başladı. Tek harf koyacaksınız. Kim? Buyurun Samet Bey.
2: Mal.
0: Mal. Doğru yanıtını aldık. Tek harf koydunuz, bir de şifre harf açtınız. L harfini bulduk burada. Harikasınız. Şimdi siz seçiyorsunuz. Yine butonlar karar veriyor.
2: 24 numaraya çalın.
0: 24 numaraya gidiyorum. Koşarak hemen buraya geldim. Evren, dünya, cihan, süreyi başlattık, ne olabilir? Buyurun Samet Bey.
2: Alem.
0: Alem yanıtını kaptık reflekslerle. Artık burada hızlı evet. hareket ederseniz kazanabilirsiniz. Arayı kapatabilirsiniz. Siz seçiyorsunuz, butonlar karar veriyor.
2: 33.
0: 33'e ben gidiyorum. Gelsin 33 numaralı soru. Eski dilde olmamış kavun. Süre başladı. Kim basacak? Buyurun Samet Bey.
2: Kelek diyeceğim ama.
0: Çok yakın.
2: Kulak.
0: Çok yakın.
2: Kellak. Yok.
0: Gelmedi. Peki. Bir harf bizden gelecek. Bakalım. Hangi harfle yürüyeceğiz? Süreyi başlattım. Buyurun Samet Bey bastı.
2: Kalak.
0: Kalak doğru yanıtımızdı. Harikasınız. Bir soru daha aldık. Reflekslerle.
2: 31 numaraya çalın.
0: 31 numaralı soruya gidiyorum. Sahur vaktinin sonu. Tan yerinin ağırması. Sürenizi başlattık. Buyurun Atilla Bey.
1: İmsak.
0: İmsak vakti dedi. Bir de doğru yanıt Atilla Bey'den geldi. Bir de harf açtı kendisi. K harfini bulduk. K harfiyle bu yanıtı aldık. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
1: Evet, hazırız.
0: Kaç numaralı soru yapacağız?
1: 27.
0: 27'ye gidiyoruz. Kuşların gökyüzünde uçmalarını sağlayan organları. Süreyi başlattı. Kim basacak? Samet Bey basacak.
1: Kanat.
0: Kanat doğru yanıtı da aldı. Harikasınız. Butonları iyi kullanıyorsunuz. Tebrik ediyorum. Bir soru daha kaptırdınız Atilla Bey. Samet Bey sizdeyiz.
1: 21 numaraya.
0: 21 numaralı soruya gidiyoruz. Gelsin 21. Giysinin boyun kısmı veya kıyı, kenar, sahil. Süre başladı. Kim basacak?
2: Samet Bey.
1: Yaka.
0: Yaka. Buyurun. Bir yanıt daha aldık. Atilla
1: herhalde
0: Bey.
1: Gençliğin.
0: Süre başladı dediğimde şöyle bir iki kere basarsanız siz bir kere basıp duruyorsunuz. Şöyle şöyle peş peşe
1: basın. Öyle yapıyorum
0: basın.
1: Ama.
0: Evet, şöyle şöyle basarsanız mutlaka yakalayacaktır. Bir de tam benim ağzımdan çıkan kelimeye göre harika gidiyor. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: Peki. Kaç numaralı soru?
1: 47 numarayı açalım.
0: 47 geliyor. 47. Havacıların dikkat yol çalışması var uyarısı. Süre başladı. Ne olabilir? Buyurun sana.
1: Nizam. Nizam.
0: Nizam değil. Dikkat yol çalışması var. Dikkat bu alan kullanılamaz. Havacılıkta çok geç.

0: kelli bir kelimedir bu. Biz bir harf açacağız. Daha hiçbir şey kaybetmediniz. Süre butonu erken basan alır. Tek harf koyacaksınız. Süre başladı. Buyurun.
1: Notam.
0: Notam doğru yanıttı. T harfiyle beraber notamdı. Havacılıkta dikkat. Tablonun altına doğru inmenizi şiddetle öneriyorum. Çünkü gizli kelimeden harf açamadınız. Ve evet. Dolayısıyla finale gitmek çok zor olacak sizler için. Aşağıları öneriyorum. 43'ten başlayabiliriz, 42 diyebiliriz, 49 diyebiliriz. Bu 40... bölgeyi birazcık daha hareketlendirirseniz sizin için daha iyi olur.
1: Evet. 42 diyelim o zaman.
0: 42 diyelim. Gelsin 42 numaralı sorumuz. Kimyada enzim isimlerini sonuna gelen ek. Sürenizi başlattık. Buyurun.
2: Mol diyeceğim ama.
0: Mol değil. Başka ne olabilir? Kimyada enzim isimlerinin sonuna gelen ek. Sürenizi tekrar başlatıyorum. Biz de bir harf verdik. Ne olabilir? Kim basacak acaba butona? Buyurun. Var mı bir tahminimiz? Ne olabilir? S harfimiz ortada. Biz bir harf daha açalım. Size destek olalım. Tek harf koyacağız, açacağız. Süreyi başlattık. Buyurun.
1: Ese.
0: Ese değil.
1: Ase.
0: Ase doğru yanıtıydı buranın. Ase yanıtını aldık. Kimyada enzim işlemlerinin sonuna gelen ek. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 41.
0: 41 numaralı soruya gidiyorum. Düşünceler bütünü, görüşler, fikirler. Süreyi başlattık. Çok zor bir kelime seçtiniz. Tebrik ediyorum.
2: Kim? Gerçekten zor.
0: Butonu önce seçecek. Cevap hakkı. Buyurun.
2: Bir şey geliyor ama aklıma.
0: Söyleyin ama süremiz bitti. Biz bir harf desteğinde bulunuyoruz. R harfini veriyoruz. Sürenizi başlatıyoruz. Butonu kim kullanacak diyoruz. Sesli harflerle alfabemizin başında bulunan sesli harflerden destek alabiliriz. Peki. Biz bir harf daha açalım. Son harfimiz İ. Ben de küçük bir ipucu vereyim. İki sesli harf aynı sesli harfi aralara serpiştirmeniz yeterli olacak. Dim süreyi başlatayım, kim basacak? Buyurun Atilla.
1: Arayı.
0: Arayı doğru yanıttı.
2: Söylemiştim. Hiç haznemde olmayan bir kelime.
0: Kelime önemli değil. Burada ben ipucunu vermiştim.
2: Yok yine.
0: Buton içinde uyarmıştım. A harfini buldunuz. Tebrik ediyoruz. Sizle devam ediyoruz. Atilla Bey siz seçiyorsunuz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 61 diyelim.
0: 61 geliyor. 61 aşağılara indik. Yine çok zor bir kelime buldunuz. Soralım. Eski dilde yeminli meclis üyesi. Süreyi başlattık. Şimdi meclis üyesi dediğimiz için bir üye. Ben ipucunu şöyle vereyim. Bir harf belirleyelim. J geldi. Jüri olabilir ve benzeri olabilir. Nasıl devamı gelir acaba? Harf bularak bu çıkartacağız kelimeyi. Sürenizi başlattım. Kim butona basıp cevap hakkı kullanmak isteyecek? Atilla Bey, nereden buldunuz bu kelimeleri? Gittiniz en zorlarını seçtiniz vallahi. Ben de şöyle bakarken dedim ki nasıl bulduk bunu? Keşke iki harflerden devam etseydiniz. Bir harf daha verelim. İki harfe ihtiyacımız var. Bu eski dilde yeminli meclis üyesi kelimesini bulmak için süreyi başlattık.
1: Jüral mi?
0: Jüray değil ama çok yakın.
1: Jüran, jüram.
0: Jüran değil, jüram değil. Peki ne olabilir acaba? Bir harf daha belirliyoruz. Jüra kısmı tamam. Sonuna acaba bir harf, tek harf hangi harfi bulacağız? Süreyi başlattık. Kim basacak butona? Buyurun.
2: Juras.
0: Değil.
2: Jural.
0: Değil.
2: Tek... Jura, jurak.
0: Tek harf. Peki. Küçük bir ipucu veriyorum. Sürenizi başlatacağım. Eller butonda olsun. Önce butona basan kazanacak. Bakın.

0: İpucum şu. Tek harf koyacaksınız. T. T. Sireyi başlattım. Buyurun efendim.
1: Jurat.
0: Jurat doğru yanıtıydı. Harikasınız. Bir de harf bulduk. Şifre kelimemizden T harfini bulduk. Jurat'tı. Burada gizlediğimiz kelimemizdi. Eski dilde yeminli meclis üyesiydi karşılığı. Siz de devam edelim. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: Madem öyle fazla oraları kurcalamayayım o zaman 32 diyeyim. Yani bu taraflar biraz zor gibi gözüküyor.
0: Peki. Yok zor değil. O sadece serpiştirilmiş durumda ama siz nasıl rahat edersiniz? Diyelim. 32'ye gidiyorum. Çok güzel. Bundan başka olan diğerleri süreyi başlattık. Buyurun. S. Bundan başka diğerleri.
1: Sahi.
0: Çok iyi. Sa.
1: Saki.
0: Değil. Çok iyi başladınız. Dedim ki bulduk hatta. Süreyi başlatacağım. Sa. Süreyi başladım. Buyurun Samet Bey.
1: Sahir.
0: Harikasınız. Sahir. Hakkıydı ama Atilla Bey. Gerçekten hakkıydı. Evet. Buldu Sahir diye döndü değil mi?
1: Evet.
0: H'yi attık Sahir olarak bulduk. Harikasınız Samet Bey. Siz de devam edelim. Kaç
1: 43 numarayı açalım.
0: Kaç?
1: 43.
0: 43'e gidiyoruz hızla. Hazır geliyor. Bakın çok rahat bulacaksınız. Liyakat sahibi, işin uzmanı, ustası süre başladı. Evet. O işin
1: pir. Pir.
0: Pir değil. Sen de çok bu işin Peki. Biz bir harf açalım. O zaman ilk kısmı da çıktı. Siz de bu işin tam da sürenizi başlatalım. Bakalım neyisiniz? Buyurun.
1: Pir. Pir.
0: Pir değil. Pirden çıkın. Çok da iyisin.
1: Şil.
0: Aman da ne... Süreyi ben tekrar başlatacağım. Bir de harf açıyorum, kaybetmiş değilsiniz. Tek harf istiyoruz sizden. Süreyi başlattık. Buyurun sana.
1: Ehil. Ehil.
0: Efendim?
1: Ehil.
0: Efendim?
1: Ehil.
0: Bu sefer ben anlamayayım. Size söylüyorum. Diyorum ki
1: baş harfi sessizden gidince orası gelmedi aklıma.
0: Peki ehildi, aldım. Tebrik ediyorum. Butonu çok iyi kullanıyorsunuz. 3 kere yakaladınız. Evet. Ama üçünde de ehil yanıtını alamadık. Atilla Bey doğrudan değil mi? Siz ilk seferde görmüştünüz.
1: Evet.
0: Ehil olduğunu.
1: Eller daha iyi
0: niye
1: çalışıyor.
0: Niye P'ye takıldınız?
1: Bilmiyorum. Pir deyince.
0: Evet abi. Orada ama P'den çıkmadınız ısrarla.
1: Sessiz harf olduğu için orada baş harfi koyunca öyle oldu.
0: İpucumu dinlemediniz. Ben size dedim kaç kere.
1: İpuçları kaçıyor bazen.
0: Neyse ben de sizi geç duymuş oldum. Sizle devam edelim. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 44.
0: 44'e gidiyoruz. Gelsin bakalım 44. Eski dilde eşek veya kor ateş sıcaklık süre başladı. Kim basıyor? Buyurun sana.
1: Har.
0: Har. Har doğru yanıt. Harikayız. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açıyoruz?
1: 38 diyelim.
0: 38'i ortalama. Geliyoruz. Bakalım 38. Metalik ışıltılı gümüşü kumaş. Bunun da bir fotosu var hatta. Bakın gördüğünüz kumaşı soruyoruz size. Metalik ışıltılı gümüşü bir kumaşı soruyoruz. Süreyi başlattık. Ne olabilir? Ne olabilir bu kumaş? Bilemedik mi? Peki. Tabii bir harf desteği bizden beraber bulacağız. L harfi geldi. Bu metalikmiş. Gümüşü bir kumaşmış. Gördüğünüz gibi pırıl pırıl parlıyor. Özellikle yansıtıyor. Demek ki süremizi başlatalım. Butona buyurun Atilla Bey.
1: Lucky.
0: Lucky değil ama la... La ne olabilir? La.
1: Sanki geldi bana ama.
0: Geldi mi?
1: O mu? Bakalım.
0: Biz bir harf açacağız ama butonlar hala devrede. İpucunu bulmuş olmanız da değiştirmeyecek. Hazır mıyız? Başlatıyorum süreyi.
1: Hazır.
0: Süreyi kim basacak? Başlattım. Buyurun.
1: Lake.
0: Lake değil. Metalik. Metalik.
1: Leke.
0: Metalik.
1: Lete. Lete.

0: Latte.
1: Latte de değil. Metalik.
0: Peki. Bir harf daha belirledik.
1: Metalik, metalik.
0: Bu sefer hazır ben mısınız? Anladım ama sıra bende.
1: Peki harf. Sıra yok. Açtığımız an ya, butona bastı. Hızlı basan soruyu kapar. Yanıtı hakkını alır. Süreyi başlattık. Butonu açtık. Buyurun Atilla Bey.
2: Lame.
1: Lame. Doğru yanıttı. Çok gerçekten adalet var.
2: Jetonla
1: düştü. Sizindi.
3: Evet, onun hakkıydı
1: seferde. M demeye çalışmıştım ama özellikle metaliği onun için vurguladım. Çünkü buldunuz lake derken ama lame olarak seçtiğimiz, gizlediğimiz kelimeydi. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı sorumuzu açalım?
2: 52.
1: 52'ye gidiyoruz. Hızla bakalım 52'de ne sakladık? Lakin, fakat, ancak anlamında kullanılan bir bağlaç. Süreyi başlattım. Buyurun sana.
2: Ama.
1: Ama doğru yanıtımızı aldık. M harfiyle Samet Bey burada da
2: gençliğinin meyvesini yiyor.
1: Gençliğinin meyvesini yedi. Son sorularımıza geliyoruz. Sizdeyiz.
0: 59'u açalım.
1: 59'a gidiyoruz. 59 bakalım. Ne var 59'da? 59 bir foto soru. Bir fotoğrafımız var. Bir çağrışım yapıyor mu bir ipucu? Oluyor mu size? Acaba bu nedir? Şimdi bu cihazımız sıvıların yoğunluğunu ölçüyor. Var mıdır kimyayla ilgimiz? Yok.
0: Yok.
1: Peki. Ben şöyle bir destekte bulunayım. Bunun bir metre ölçer olabilir,
2: o net,
1: değil mi?
2: Net o zaten de.
1: O zaman bu bir şöyle diyeyim, sıvıların yoğunluğunu ölçen cihaz. Süreyi başlattık. Kim bulacak bakalım? Buyurun.
0: Arşimetre.
1: Arşimetre değil.
0: Arometre. Arometre.
1: Aron çok yakın. Bakın çok yakın. Bir harf ikramımızı kabul edin.
3: Kaptırmayalım.
1: Ve cevap vermek için hazır olun. Süreyi başlatalım. Hangi harfi belirleyeceksin? Önce Samet Bey.
0: Arenmetre.
1: Aren değil.
0: Aretmetre.
1: Aret de değil. Hazır mıyız? Peki. Benden esinlenerek bir harf belirleyebilirsiniz ismimden. Öyle bir harf diyeyim size. Bir E harfi açtık. Tek harfi bulmanızı önemli rica ediyoruz. Metre çıktı. Are kısmı çıktı. Süreyi başlattık. Acaba kim? Buyurun.
0: Areometre.
1: O mu?
0: Areometre.
1: O mu?
0: Evet.
1: Doğru. O harfini bulduk. Areometre buranın doğru yanıtıydı.
2: Ama ben önce ediyoruz. Basıyorum. Niye öyle oluyor?
1: Butonda mı sıkıntı
2: evet,
1: var diyorsun?
2: Bilmiyorum ki. Bakıyorum oradan da yani önce mi basıyordu ben daha önce
1: öyle
2: basıyordum.
1: Mi?
3: Bahane buton... ya bence bahane gibi.
1: Vallahi biz butonlarda direkt sistem nasıl işliyorsa istiyorsanız bize test edebiliriz yani.
2: Vara gitmek istiyorum ben.
1: Vara gitmek istiyorum. Yakında oradan bir kamerayla mutlaka belirleyeceğiz. Son soruyu açıyoruz, hazır mıyız?
3: Hazırız.
1: Peki geliyor son sorumuz. Kaç numaralı soruyu açalım?
0: 39'u açalım.
1: 39 geliyor, 39. Gözden çıkarma veya uğruna her şeyden vazgeçme. Süreyi başlattık. Buyurun Atilla Bey.
2: Feda.
1: Atilla Bey buton basıyor. Feda doğru yanıtını da aldık. Tebrik ediyoruz. Harikasınız. Son tek soru diyorum. Ve siz seçiyorsunuz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: Valla 45'i açalım olmazsa.
1: 45 numaralı soru geliyor. 45. Arnavutluk para birimi. Süre başladı. Tekrar buyurun.
2: Leh.
1: Leh değil.
2: Let. Lek.
1: Lek doğru. Buranın doğru yanıtıydı. Lek.
2: Harf bulamadık.
1: Tebrik ediyoruz. Üçüncü etabımızda, üçüncü turumuzda bitti. Hemen puan tablosuna gidiyoruz. Bakalım kaçar puandayız. En yüksek puanı kim topladı? Birinci etap, ikinci etap, üçüncü etap sonunda en yüksek puanı toplayan yarışmacımız kim oldu? Bir 5 puanla.
3: Yine başa baş.
1: Samet Bey önde tamamladı. Şimdi bu bölümde Samet Özen 10 doğru yanıt verdi. Atilla Özen ise 9 doğru yanıt verdi. 90 puan topladı. Birinci etap, ikinci etap,

0: 3. etap sonunda Samet Dözen 205 puanla, yani bir 5 puanlık farkla babasından birinciliği aldı. Şimdi geldik çok kilit bir noktaya. Şimdi burada hatırlatmak istiyorum. Kelime, harf, bazı harfleri açamadınız. Kelimeyi tanıyor muyuz, biliyor muyuz?
1: Çok yok, şey geldi.
0: Bilmiyoruz.
1: Evet.
0: Şimdi çok çok bir kilit noktadayız. Cevap hakkını kullanacak mısınız? Kullanmazsanız Atilla Bey kullanabilir. Bir açmaz.
1: Kullanmayacağım.
0: Kullanmayacaksınız.
1: Evet, çok bakın, karışık bir kelime.
0: Atilla Bey eğer kullanırsa ve bilirse Atilla Bey kazanmış olacak. Ama Atilla Bey de kullanmak istemezse orada bir iyi düşünün. Atilla Bey.
2: Kelimeyle ilgili şey
0: size soracağım. Size soracağım. Şimdi sizden önce bir sessizlik alıyorum.
1: O kullanmaz diye düşünüyorum ben.
0: Kullanmaz diye, evet, düşünüyorsunuz. Ya kullanırsa? Bence,
1: bilemez.
0: Kullanırsa da bilemez.
1: Çünkü.
0: Peki. O zaman kurallar gereği sormam gerekiyor. Birinci tahmin hakkı sizin. Hakkınızı kullanmak istiyor musunuz?
1: Hayır.
0: Kullanmayacaksınız. Peki. O zaman 200 puandayız Atilla Bey. Siz tahmin hakkınızı kullanacak mısınız?
1: Kullanacağım.
0: Hani kullanmazdı Samet Bey? Atilla Bey kullanıyor.
1: Bilemeyebilir.
0: Bilemeyebilir.
1: Bilse de.
0: Peki. Babam tahmin etmez dedi ama Atilla Bey siz tahmin hakkını kullanmak istediniz.
2: Mecburum. Yapmak zorundayım.
0: Peki. Yoksa şöyle devam edebilirsiniz bu arada. Devam edip şifre, harf, kelime bulmaya çalışabilirsiniz.
2: Öyle mi?
0: Tabii. Yani eğer ben tahmin hakkımı kullanmak istemiyorum derseniz bir 3 soru daha, sonrasında 2 soru daha açacağım ve size şifre, harf buldurmaya çalışacağım.
2: Ha, onu bilmiyordum. O zaman devam edelim. Ben
0: devam edelim.
2: Harf açtıralım tabii.
0: Aynen. Tamam. Peki o zaman devam ediyorum.
2: Tamam.
0: Şöyle birkaç ipucu vereceğim size. Açılmamış yerler 25'i öneriyorum. 64'ü öneriyorum. 55'i öneriyorum başlangıç olarak. Kaç numaralı soruları açalım?
2: 25 açalım.
0: 25 geliyor. Bakalım 25'te şifre harfimiz var mı? Eski dilde silah takımı, araç, gereç, süreyi başlattık. Ne olabilir? Basan butonlar sessizlikte. Stüdyo büyük bir sessizlik içerisindeydi. Bir harf verdik. Bir harf ikramımızı kabul edin ve P ile başlayan süremizi başlatalım. Ne olabilir? Eski dilde silah takımı. Ne olabilir? Ne olabilir? Peki bir harf daha ikramımız olsun ve SA ne olabilir? Eski dilde silah takımı, süremizi başlattık. Buyurun.
2: Pusat.
0: Pusat doğru yanıttı tabii ki. Sizle devam ediyoruz. Bakın 64, 63, 55, 14 buraları destek alarak açabiliriz.
2: 63 diyelim o zaman.
0: 63'e gidiyorum. Hemen tek harfle kilit bir yer belirleyeceğiz. Bir harf bulmaya çalışacağız. Miniklerin okulculuk oynadığı yuva, süreyi başlattı. Buyurun.
2: Kreş.
0: Kreş doğru yanıtını aldık. Bir de harf açtık. Şifre kelimemizden R harfini bulduk. Müterak kısmı çıktı. Hazır mıyız Atilla Bey?
2: Evet, hazırız.
0: Peki. Devam ediyoruz.
2: 65 diyelim.
0: 65 mi? 4 mü?
2: 64
0: 55
2: diyelim.
0: Mi?
2: 64 diyelim.
0: 64'ü geliyorum. Peki. Bak, şöyle yapsak nasıl olur diyen teklif. Süreyi başlattık. Buyurun.
1: Cazip.
0: Değil. Bak, şöyle yapsak. Gel bunu öyle yapalım.
1: Plan.
0: Bak, sana bunu şiddetle
1: öneri.
0: Doğru, tabii ki öneri. Harikasınız. Öneri yanıtını aldık. Son saniyede bir de E harfi bulduk. Samet Bey son saniyede yakaladı. Sizle devam ediyoruz.
1: 54'ü açalım.
0: Ama butonlar 55 belirliyor. 54, 55 mi? 14, 55 mi?
1: 55 olsun. 55 açalım.
0: 55.

0: Son sorunu zaten. Tekrar tahminlere gideceğim. Hazırsa sorumuz geliyor. Otoyolların dev cüsseli katarı, süre başladı.
1: Tır.
0: Tır. Doğru yanıttı. Bir de harf açtık. T harfi. Ne yapıyoruz? Hemen puan tablosuna gidiyoruz. Bakalım durum ne oldu? Evet, 3 soru açtık. Ve son düzlükte etapta Atilla Bey bildiği sorularla eşitliği bozdu tekrar. Geride kalmıştı. 200 puandaydı. 3 doğru yanıt vererek 230'a kendisini taşıdı. Samet Bey tek doğru yanıt 10 puan üstünden 215 puanla burayı tamamlamış oldu. Ve ne oldu tablonun bu durumuna göre?
1: Soruyu cevaplama hakkı bana geldi.
0: Soruyu cevaplama hakkı size geldi. Ve şifrede harf açtınız. Tek harf
1: evet.
0: İhtiyacımız var. Ama söylemek durumundayım. Bakın yine yanlış bir harf belirlerseniz cevap hakkı yine Samet Bey'e geçecek. Birinci tahmin hakkı şu anda sizde. Kullanacak mısınız?
1: Kullanacağım.
0: Peki. Hangi harfi bulmak ve hangi harfle kelimemizi tamamlamak istiyorsunuz?
1: O Kastamonu'nun K'si olduğunu düşünüyorum onu.
0: Müterak
1: Kiplerat.
0: Tam yüksek sesle.
1: Müterak Kiplerat.
0: Müterak Kiplerat olarak. Kelimeyle ilgili bir bilginiz var mı eğer müterak?
1: Yani müterak kelimesini duymuştum var da Kiplerat kısmını bilmiyorum.
0: Güzel. Peki öyle diyorsunuz. Müterak bulduysak arkasından acaba doğru mu? Bu bölümde sakladığımız kelime mi? Müterak Kiplerat. Atilla Bey. Bu bölümün şifre kelimesiydi. Tebrik ediyoruz. Gerçek kökü de dediğiniz gibi müterakkip, gözleyen, takip edenden gelen ekli bir bulmacayı zorlaştıran kelime.
1: Oldukça
0: seçmiştik
1: zor.
0: Sizin için. Birazcık da uğraştırdık değil mi?
1: Çok zor.
0: Son bölümde. Evet, tebrik ediyoruz. Son düzlükte müterakkiplerat doğru yanıtı bizim küçük soru ekibimizin de eklerle birazcık daha kelimeyi zor hale getirdiği kelimeyi bilerek finale geldik.

0: Evet efendim, Samet Tözen, Atilla Tözen başa baş bir mücadele geçirdi. Birinci etap, ikinci etap, üçüncü etapta, üçüncü etapta da eşitlik bozulmadı. Sizi gönülden tebrik ediyoruz.
1: Teşekkür ederim.
0: Ve katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz.
1: Teşekkür ederiz.
0: Bugünün anısına da okudukça bizi hatırlayacağınız küçük birer hediyemiz, birer anımız var. Bunları sizinle paylaşalım. Lütfen okuduğunuzda bizleri hatırlamanız. Buyurun. Çok teşekkür ederiz. Efendim, geldik bir yarışmanın daha sonuna. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız sır küpü. Siz de bu keyifli deneyimi bizimle beraber yaşamak isterseniz lütfen bize yazın ve ulaşın. sırküpü@apara.com.tr adresinden bize ulaşın. Sizi de burada misafir edelim, beraber yarışalım ve geleceğimize kazandıralım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: alanında deneyimli ve ünlü isimler bilinmeyen yönlerini her şeyi konuşalım da gündeme getiriyor. Cemil Barlas'ın sunduğu programın bu haftaki konukları yapay zeka stratejisti Soner Özcan ve fütürist Halit Danagöz. Her şeyi konuşalım yarın 17'de Ahbara'da.
1: 7 yaş ve üzeri için uygundur.

kültür sanat dünyasındaki gelişmeler, son dakika haberler izlenceyle sizlerle buluşuyor. Avrupa'daki ve Türkiye'deki müzelerden yerli ve yabancı sinemanın renkli dünyasına, sanatçıların eğlenceli konserlerinden daha önce hiç duymadığınız şarkılara kadar birçok içerikte karşınızdayız.

Sevgili izlenci izleyicileri, vizyondaki filmler hangileri? Gelin birlikte bakalım. Colin Hoover'ın kaleme aldığı psikolojik gerilim ve gizem türündeki verity, gerçeğin diğer kıyısı, maddi sıkıntılar yaşayan genç yazar Lovan'ın kaza geçirerek yazamaz hale gelen ünlü bir yazarın kalan kitaplarını tamamlamak için teklif almasından sonraki gerilim dolu süreci konu alıyor. Filmde iki güzel yıldız Anne Hathaway ve Dakota Johnson başrolde. They would know it's not her.

0: is my confession. My autobiography. A writer's words should be honest and bloody. And a little bit terrifying.
1: This place isn't... I feel like I'm losing my mind.
0: I was his drug.
1: Right there, Jeremy! Say something.
0: This is your final warning. Only darkness ahead.
2: Now, do me a favor. Imagine they're one of those people.
3: Yakışıklı aktör Tom Cruise'un son filmi Digger vizyona girdi. Sandra Hüller ve Riz Ahmet'in de oyuncu kadrosunda olduğu film, dünyanın en güçlü insanı olan Digger Rockwell karakterinin kendi elleriyle tetiklediği küresel bir felaketi önlemek için insanlığın kurtarıcısı rolüne bürünerek çıktığı çılgın ve umutsuz macerayı konu alıyor.
2: My company informed me of the explosion on our rig.
4: Causing massive water displacement and triggering a tsunami.
2: Models estimate casualties in hundreds of thousands.
5: Now Digger here got us into this mess, and Digger's gonna dig us out.
2: What the hell is that?
6: That thing is huge.
7: I'm Continent, what the fuck you gonna do? Double down?
8: The man who would roast our children alive if he thought he could sell them for a dime.
9: What would happen if I stopped drilling? You starve, you freeze to death. That's what.
10: It's ridiculous. And it's scary. It's funny. And it's stupid.
11: It's a lot of fun to watch.
9: I'm the one who's gonna. Bang, bang, bang! Woo!
12: Save the world.
13: Get out of her, Mr. President.
14: Please. There are women present.
15: Ben bir robot yapıyorum.
16: Robot.
15: Okulda bazen bir şey söylemek istiyorum.
3: Animasyon türündeki Robo 404 gösterimde film, teknolojinin gölgesinde kaybolan değil, teknoloji aracılığıyla kendi sesini arayan 9 yaşındaki Can'ın öyküsüne odaklanıyor. Robo 404'ün merkezindeki deniyoruz mottosu, yalnızca bir üretim heyecanını değil, Can'ın dünyasındaki keşif, cesaret ve öğrenme duygusunu da yansıtıyor.
17: Kim bu Robo?
15: Bilmiyorum ama ben artık fanıyım.
18: 2 hafta sonra bilim ve teknoloji yarışmasını yapıyoruz. Bir de sürprizimiz var. Hepinizin hayranlıkla izlediğini fark ettiğimiz Robo'ya davetiye gönderdik.
19: Herkes Robo'yu tanıyor, beni tanıyor. Yanında olursam senin Robo olduğunu anlarlar.
15: Biliyorum, bu yüzden senin sen olmaman lazım. Önce Robo'yu geliştirmem lazım. Sahnede tek başına duramaz. İnsanlarla iletişim falan kurması lazım.
20: Deniyoruz.

0: Bu yarışma yanacak.
1: Deneyeceğiz.
2: Diğer bir animasyon türündeki yapım Efsaneler Takımı Görev İstanbul, Anadolu'nun eşsiz doğasından ilham alan hayvan karakterler ve onlara eşlik eden iki cesur çocuktan oluşan özel bir ekibin Türkiye'nin dört bir yanındaki kötülüklerle mücadelesini anlatıyor. Bu büyük serüvenin ilk durağı ise gizem ve tarihin kalbi olan İstanbul.
3: Özelliğiyle başaracağım.
4: Ankara'nın en ünlü tamircisiydim ben yeğenim.
5: Doğaya zarar veriyorsunuz. Buna izin vermem.
6: Hadi devam et.
7: Gözünüzü dört açın. Elinizde kümes olayı, emir ve görüşlerinize hazırdır Kangal. Avengers!
2: Beklenen bilim kurgu aksiyon filmi Avengers Endgame vizyonda. Joe ve Anthony Russo'nun yönettiği filmin başrolünde Robert Downey Jr., Chris Evans ve Mark Ruffalo var. Film, süper kahramanlar takımının Thanos'un kurduğu çarpık dengeyi değiştirmek ve kendilerinden alınanı geri getirmek için girdikleri mücadeleyi konu alıyor.
8: Tony, ama bu ikinci bir şans.
2: Gerilim türündeki Fall'un yönetmeni Scott Mann, Grace Caroline Curry ve Virginia Garner'ın başrolde olduğu filmin konusu şöyle. Yakın arkadaş olan Becky ve Hunter, Becky'nin kocasının küllerini dağıtmak için 2000 fit yükseklikteki terk edilmiş bir kulenin tepesine tırmanmaya karar verir. Ancak tepeye tırmanırken merdivenin bazı bölümleri kuleden kopunca iki arkadaş mahsur kalır.
9: Okay, welcome to the ancient plank walk.
10: Deep breath. One foot in front of the other.
9: Put in.
10: Flip out.
9: Flip in. Flip out.
11: Get back!
12: Help us!
13: The longer that we wait, the weaker we get.
14: Papirüste Lambacini'ni nasıl bulacağımız yazıyor.
2: Animasyon türündeki Kediler Firar'da Mısır operasyonu gösterime girdi. Hermitage Müzesi'ni kurtardıktan 2 yıl sonra yeni maceraların hayalini kuran fare Maurice'de kedi Vincent ve Cleopatra bu kez kendilerini antik Mısır'ın gizemleriyle dolu bir serüvenin içinde buluyor.
15: Yaşasın, hazine avına çıkıyoruz.
16: Burası gerçekten Mısır mı?
17: Vay canına, güçlük bir sosu.
18: İşte geldik.
19: Hey, defol. Çık dışarı. O telefonu hemen ver. Oyunu kaydetmedim.
15: Bu cin mucizeler yaratıyor.
18: Siz bu masama inandınız mı? Hadi kaçalım.
20: Hadi yiyeceğiz.
2: Vizyondaki bir diğer animasyon türündeki yapım kartopu oyunları. Film, en yakın arkadaşı Kai'yi bulmak için kuzey ışıklarının peşine düşen cesur Gerda'nın hikayesine odaklanıyor.
21: Ay canına, bu da kim? Bu işimi iyi görür.
22: Anneciğim ve büyük anneciğim. Kai hala hayatta, bundan eminim. Ya onu kart kraliçesi kaçırdıysa?

0: Klasik Müze binasından Eski Şark Eserleri Müzesi'ne, Çinili Köşk'ten Müze Avlusu ve Gülhane Meydanı'na uzanan çalışmalarla müze yerleşkesinin tamamı yeni bir ziyaretçi deneyimine kavuştu. Çinili Köşk'ün dış cephesindeki yaklaşık 54 bin Çinli için ayrı ayrı müdahale paftaları hazırlanırken, Osman Hamdi Bey yokuşunda 38, Müze Avlusu'nda ise yaklaşık 140 arkeolojik eser açık teşhirde ziyaretçilerle buluşturuldu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, müzede yürütülen kapsamlı restorasyon, güçlendirme ve teşhir tanzim çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
1: Sizlerin de malum olduğu üzere
0: müzelerde çağdaş müzeciliğin gerektirdiği yenilikleri yapılara kazandırmaya da özen gösterdiklerini belirten Ersoy, İstanbul Arkeoloji Müzeleri özelindeki çalışmaların bu doğrultuda projelendirildiğini ve etaplar halinde uygulandığını ifade etti.
1: Şüphesiz dünya kültür mirasının da en önemli müze komplekslerinden.
0: Ersoy, yürütülen çalışmaların ölçeğine dikkati çekerek, Cumhuriyet tarihimizin ve hatta birçok eserimiz açısından kendi yüzlerce yıllık tarihleri içerisinde şahit oldukları en kapsamlı restorasyon, ihya ve inşa süreçlerini gerçekleştiriyoruz. Müzecilik ve arkeoloji tarihimizin göz bebeği ve şüphesiz dünya kültür mirasının da en önemli müze komplekslerinden olan İstanbul Arkeoloji Müzelerimiz de bu sürecin bir parçası dedi. Ersoy, müzeyi yalnızca eserlerin sergilendiği bir müze kompleksi olarak değil, ziyaretçilerin tarih, sanat, mimari ve kültürle bütünleştiği yaşayan bir kültür alanı olarak ele alıyor, bunun gerektirdiği adımları atıyoruz. Bu vizyonla, bu büyük mirası korumak ve gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarımızı aynı hassasiyet ve kararlılıkla sürdüreceğiz diye konuştu.
1: İşçilerimize ve mesai arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum.

Sevgili izlenci izleyicileri, şimdi de başarılı çıkış yapan ve dinlenen şarkılarda sıra. Can Kazaz sözleri ve müziği kendisine ait, Yollar Bitmek Bilmez çalışmasıyla dijital platformlarda ön sırada.

Münir Aydın, sözleri Türk pop müziğinin efsanevi ismi Şehrazat'a, müziği Uzay Hep Arı'ya ait 90'lı yıllarda Demet Sağıroğlu'ndan dinlediğimiz Kınalı Bebek çalışmasıyla dijital platformlarda ön sırada.

fraktürü retinopatisi nedeniyle doğuştan görme dezavantajlı olan Putyar, yani tüyleri diken diken eden sesiyle yarışmada belki dördüncü oldu. Ama o gün tüm izleyenlerin gönlünü kazandı. İşaret.

Konserlerinde sahnede piyano çalan genç müzisyen, en büyük sorunum insanların bana bir müzisyen olarak değil, kör biri olarak bakması. Ama şarkı söylerken kendimi bir süperstar gibi hissediyorum diyor.

John, 80'lerden bugüne küresel müzik ikonu. 5 Grammy ödüllü efsanevi ses. Çoğu müziksever onu dünya sinemasının kült yapımlarından Titanic'in unutulmaz My Heart Will Go On şarkısıyla tanır.

yabancı hit çalışmaya imza atan, birçok dünya turnesi düzenleyen Dion'un kaderi Aralık 2022'de değişti. Bir süre gözlerden uzak olan sanatçı, hayranlarına kendisine kaslarını etkileyen nörolojik bir hastalık olan katı kişi sendromu teşhisi konulduğunu açıkladı.

hastalıkla mücadele eden Celine Dion, geçtiğimiz günlerde Paris 2026 konserlerinin açılış gecesinde sahneye görkemli bir dönüş yaptı.

Paris Plenitude Arena'yı dolduran 35 bin kişinin karşısına çıkan ikonik sanatçı, müzik tarihinin en unutulmaz sanatçılarından biri olmasını sağlayan eşsiz sesiyle yeniden unutulmaz anlara imza attı.

dönüşüyle ilgili duygularını izleyicilerle paylaşan Celine Dion, gözyaşları içinde, sonunda yeniden hep birlikte olmak inanılmaz. Geri döneceğime ve yeniden sahnede olacağıma söz vermiştim. İşte buradayım. Sizin için, kendim için, hayat için şarkı söylüyorum dedi.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi 2026-2027 sanat sezonu için perdelerini klasik müziğin efsanevi bestecisi Beethoven'ın 9. senfonisi ile açtı. Senfoni tarihinde insan sesini bu ölçekte ve merkezi bir biçimde kullanan ilk büyük örneklerden biri olan 9. senfoni, güçlü orkestral yapısı ve final bölümünde yükselen neşeye övgü korosuyla konserin en etkileyici anlarına imza attı. İdop Orkestrası'nın İbrahim Yazıcı, İdop Korosu'nun ise Paolo Villa yönetiminde sahne aldığı konserde soprano Di Ruba Bilgi, mezzo soprano Aylin Ateş, tenor Berk Dalkılıç ve bas Burak Bilgili solist olarak yer aldı.

175 yıllık tarihiyle köklü bir geçmişe sahip Gürcistan Devlet Balesi, Çaykovski'nin ölümsüz eseri Fındık Kıranı, Pius Senfoni Orkestrası'nın canlı performansı eşliğinde İstanbul'da sahneliyor. Koreografisini Bolşoy'un eski başbalerini Nina Ananiyashvili'nin üstlendiği temsili 24, 25 ve 26 Aralık akşamı Zorlu PSM sahnesinde izleyebilirsiniz.

klasik müziğin sınırlarını yeniden tanımlayan çağdaş bir sanatçı olarak dünya sahnesinde parlayan Yodok bir kez daha İstanbul'a geliyor. Yodok Cello adıyla sosyal medyadaki etkisiyle 13 milyon aşkın takipçiye ulaşan yetenekli virtüöz, 1 Kasım akşamı AKM Opera Salonu'nda izleyicileriyle buluşacak.

Rus besteci ve piyanist Evgeni Grinko kendine özgü müzikal evreniyle 3 Ekim akşamı Hilltown Habitat Açık Hava sahnesinde dinleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Özellikle vals ile dünya çapında geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Grinko, konserlerinde yalnızca müzik dinletmiyor, aynı zamanda iz bırakacak bir atmosfer kuruyor.

Caz kontrbas sanatçısı ve besteci Ozan Musluoğlu, özgün besteleri ve caz dünyasındaki çalışmalarıyla 30 Ekim akşamı Zorlu PSM Tuşe'de cazseverlerle buluşacak.

Genshin Impact'in hafızalara kazınan eşsiz müzikleri, büyük bir senfoni orkestrasının canlı performansıyla yeniden hayat kazanıyor. Canlı orkestranın etkileyici tınıları, modern senfonik düzenlemeler ve büyüleyici görseller bir araya gelerek size görkemli bir multimedya deneyimi sunacak. Genshin Impact Senfoni Konseri 10 Ekim akşamı Lütfi Kırdar Auditorium sahnesinde olacak.

Filistin ve Gazze halkına verdiği destekte bilinen Orta Doğu'nun en büyük pop ikonlarından Nensi Ajram, 2 yıl aradan sonra İstanbul'a geliyor. Arap pop müziğinin başarılı ismi Stars on Board organizasyonuyla 30 Aralık akşamı Ora Arena'da sahne alacak. Ajram, Doğu ezgilerini modern pop ve dans ritimleriyle harmanlayan tarzıyla Orta Doğu'nun en çok satan sanatçıları arasında bulunuyor.

Ankara'da deniz var mıydı yok muydu tartışması tarihe karışıyor. Başkent Ankara'nın arkeolojik geçmişine ilişkin önemli bulguların ortaya çıkarıldığı Külhöyük'te çok önemli ve ilginç bir keşif gerçekleşti. Kazı alanında bulunan fosil, milyonlarca yıl önce Orta Anadolu'yu da kapsayan Tetis Denizi'nin doğal yaşamına ilişkin dikkat çekici bir bulgu olarak kayıtlara geçti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy gelişmeyle ilgili olarak geçtiğimiz günlerde 4000 yıllık İtit kabında sevgi çiçeğinin bilinen en eski tohum kalıntılarına ulaştığımız Külhöyük bu kez Ankara'nın milyonlarca yıl öncesine uzanan doğal tarihine ışık tutuyor. Gölbaşı Oyaca'daki kazılarımızda 66 milyon yıl önce Tetis Denizi kıyısında yaşamış gastropoda fosili keşfedildi açıklamasını yaptı.

kazı alanında bulunan gastropoda fosilinin 66 milyon yıl önce Tetis denizi kıyısında yaşamış karından ayakta bir salyangoza ait olduğu belirtildi. Fosilin yaklaşık 250 milyon yıl önce oluşmaya başlayan ve Orta Anadolu'yu da kapsayan Tetis denizinin son evrelerine ait olduğu düşünülüyor.

Dünyaca ünlü Hırvat çelist Auzer ve İtalyan şarkıcı Benedetta Caretta, romantik No We Are Free klipleriyle dünya genelinde kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaştı.

sessiz uyumu, cellonun derin sesiyle Benedetta'nın yumuşak ama güçlü sesinin birleşimiyle dinleyicilerden büyük beğeni aldı.

Yeni baskılar, ödüllü eserler, yeni keşifler, tarih, bilim, roman türünde dikkat çeken çalışmalar. Yayın dünyasından yeni çıkan ve en çok okunan kitaplarda sıra. İzlence ekibi olarak D&R raflarını sizler için inceledik. Usta şair ve yazar Tevfik Fikret'in en sade ve akıcı dil kullandığı şiirlerinin yer aldığı 1914'te yayımlanan Şermin, Turkuaz Kitap'tan okuyucuyla buluştu. Tevfik Fikret, eserde yer alan şiirlerinde Şermin adlı küçük bir kızın şahsında çocuklara iyi bir insan olma, bencillikten uzaklaşma ve yoksullara yardım etme bilinci aşılıyor. Doktor Sevim Zehra Cankaya'nın kaleme aldığı Yeni Türk Edebiyatı'nda Toplumsal Kaygı, Muhit Kitap'tan yayınlandı. Seyri Hürrişan, devrin özellikle entelektüel zihinlerinde yer bulan toplumsal kaygının dışa vurumu olabilir. Ana akım edebi metinler üzerinde yapılan incelemelerin çoğunda buna dair sonuçlar beliriyor. Yazar bu duruma Abdullah Cevdet, Mehmet Akif ve Ziya Gökalp ekseninde odaklanıyor. Profesör Doktor Hüseyin Nazlıkul'un kaleme aldığı Regüle Yaşam ve Longevity, yaşlanmayı kaçınılmaz bir biyolojik çöküş olarak değil, bedendeki düzenin bozulması ve yeniden kurulabilir bir denge hali olarak ele alıyor. Üçüncü Göz Yayınları imzalı kitap, hücrelerin fısıltılarını anlamak, bedenin şarkısını yeniden duyabilmek ve yaşamın ritmini yeniden kurmak isteyen herkes için güçlü bir rehber. Fransız tarihçi Michel Balive'nin kuruluş devrinde Bizans ve Osmanlılar eseri Turkuaz Kitap'tan okurlarla buluştu. Yazarın 20 yılı aşkın araştırmalarının birikimiyle yazdığı eser, Bizans'tan Selçuklu'ya ve Osmanlı'ya uzanan süreçte Türk-Bizans ilişkilerini, kültürel etkileşimleri ve medeniyetler arası sürekliliği inceliyor. Yazar Latife Tekin'in kaleme aldığı Para Gürültüsü, dijital çağın, finansal dilin ve algoritmaların insan ruhuyla günlük yaşam üzerindeki yabancılaştırıcı etkilerini konu alıyor. Can Yayınları imzalı roman, her şeyin veri, grafik, izlenme sayısı ve piyasa diliyle ölçüldüğü bir çağda geçiyor. İnsanlık tarihi bir döngüyle mi kuşatıldı? Uygarlıkların ortak kaderinde saklı bir düzen var mı? Arnold Toynbee'nin Kronik Kitap'tan çıkan Bir Tarih İncelemesi adlı eseri, temel uygarlıkların doğuşunu, gelişimini, duraklamasını ve çöküş süreçlerini medeniyet merkezli bir bakış açısıyla inceliyor.

19. yüzyılda doğan Afro-Amerikalı kadınların iş hayatında yapabileceği iki işi vardı. Ya çamaşırcı kadın olacaklardı ya da çamaşırcı kadın. 8 yaşında anne ve babasını kaybeden, 14'ünde evlenen, 18'inde ise anne olan Sarah Breedlove'ın bilinen adıyla Madame C.J. Walker'ın öyküsü de bu anlamda özel. 20 yaşında dul kalan ve iki çocuğuna bakmak zorunda kalan Breedlove, 18 yıl boyunca günlük 1,5 dolara çamaşırcılık yaptı. Buhar ve işin stresi nedeniyle saçları dökülen Breedlove, hala keşfi bir sır olan Walker saç koruma sistemini yarattı. Saç uzatanı kapı kapı dolaşarak satan Breedlove, hayata başladığı yoksulluğu bir kenara bıraktı ve Avon'un kurucusu David McKennell'ın ilk kez yaptığı kapıdan kapıya satış sistemini Afro-Amerikan kadınlara uyarladı. Zamanla bayi sayısı 20 bini aşan Breedlove'ın kazancı ona önemli bir unvan kazandırdı. Ve tarihte kendi kendine milyoner olan ilk kadın oldu. Breedlove'ın açtığı yolda günümüzde başka bir Afro-Amerikalı yürüyor. Medya kraliçesi Oprah Winfrey. 32 yaşında, yani 1986'da milyoner olan Winfrey, 2003'te 49 yaşındaydı. Ve tarihteki ilk siyahi milyarder kadın unvanını kazandı.

0: Oprah'ın serveti 3 milyar doların üzerinde.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: şarkılar.
1: Muhteşem düetleri teknik olarak bir düet olmasa da hafızalarımızda derin izler bırakan ve umut dolu bir şarkıyla açılışı yapıyoruz. Sözlerini Emel İnci'nin, bestesini ise Doğan Canku'nun yaptığı şarkının çıkış yılı 1980.

0: savaş olmasa.
1: Ulusal ve uluslararası pek çok yarışmada ülkemizi temsil eden modern folk üçlüsünün diskografisinde 11.45'lik, 17 stüdyo albümü ve çok sayıda konser çalışması bulunuyor.

Selamlar size, katılın bize, çalıp söyleyelim neşeli şarkılar. Dünyadan müzikler kaynaştıran, başka ne var yaklaştıran,

Doktoru'nun 2020 yılında yayımladığı Hikayesi Var albümü farklı kuşaklardan sevilen sanatçıları buluşturuyor. Bırak ne olur, birisi senin olsun. Şu anda dinlediğiniz şarkının düet formunun düzenlemesi Fevio Taşel imzasını taşıyor. Beni Benimle Bırak, Türk pop müziğinin klasikleşmiş şarkılarından biri olarak kabul ediliyor.

Fatih Erkoç, Ahmet Baran, Ellerim Bomboş. Müziğe çocuk yaşlarda başlayan Ahmet Baran, kanunu farklı müzik türleriyle buluşturmasıyla tanınıyor. Baran, geleneksel Türk müziğinin yanı sıra caz, pop, new age ve senfonik müzik alanlarında da çalışma yapan çok yönlü bir müzisyen.

Türk pop ve caz müziğinin kendine özgü ve çok yönlü sanatçılarından biri olan Fatih Erkoç, müzik dünyasında kalıcı bir iz bırakan, popüler müzikte caz arasında kendine özgü bir üslup oluşturan usta bir müzisyen.

sonundasın. Bendeniz 90'lı yıllarda Türk pop müziğinin öne çıkan isimlerinden biri olarak tanınırken Serkan Kaya, arabesk ve fantezi müzik çizgisindeki güçlü yorumuyla öne çıkan bir sanatçı. İki sanatçıyı bir araya getiren Biri Var düeti, Bendeniz'in geçmişte Harun Kolçak'la seslendirdiği şarkının yeni bir yorumu olarak öne çıkıyor.

pop müziğinin önemli ve güçlü yorumcularından biri olan Zerrin Özer, rap müzikteki özgün üslubu ve sokak dilini yansıtan şarkılarıyla öne çıkan APO'yla ilk defa aynı projede buluşuyor. Farklı kuşakların müzikal anlayışını bir araya getiren çalışma 2020

0: yabancısın.
1: Söz ve bestesinin İlhan Şeşen'e ait olduğu şarkı, Gündoğar Ken'in 1998 yılında yayımladığı Mest of Gündoğar Ken albümünde yer aldı.
0: Çok yorulmuşsun, bana esmeyi anlat, bana sevmeyi anlat.
1: Yunanca bölümünün sözlerini Vasiliki Papahiorgiou'nun yazdığı şarkının düzenlemesini ise Yunan müzisyen Nikiforos Metaxas yaptı.

Aziz Abacı, Zeki Müren, biz ayrılamayız. Muhteşem düetler tabirini sonuna kadar hak eden bir şarkı ve sanatçılar var şimdi sırada.

Sözleri Ayşe Birgül Yılmaz'a, bestesi ise Mahmut Oğul'a ait olan şarkının düzenlemesi ise Osman İşmen imzasını taşıyor.

Sanat Güneşi Zeki Müren'le sanat müziğinin efsane ismi Muazzez Abacı'nın şu anda dinlediğiniz düeti 1998'de mini albüm olarak yayımlandı.

Sözlerinin Turgut Yelkent'e, bestesinin ise Selahattin Altınbaş'a ait olduğu şarkı, Coşkun Demir'in 1996 yılında yayımlanan Eski Sevdalar albümünde yer alıyor.

olarak usta müzisyenler Gökçen Taşkıran, Ahmet Güvenç ve Kamil Özler'den oluşuyor. Grup sadece Coşkun Demir'in Eski Sevdalar albümü çalışması için bir araya geldi. Grubun başka bir çalışması bulunmuyor.

müzik yarışmasıyla tanınan Güven Yüreği ilk tekli çalışması Sen Maşallah'ı 2017'de çıkardı. En büyük desteği Derya Uludan alan Yüreği 2018'de çıkardığı Kabuk ve Başka Bir isimli şarkılarıyla başarılı çıkışını sürdürüyor.

Orijinali Bulgarca olan şarkıyı Türkçe'ye adapte eden başarılı müzisyen Sinan Akçıl, Karar Bize Ait Meyra'nın 2009 yılında piyasaya çıkardığı 4 tenor albümünde yer alıyor.

90'lı yıllarda fırtına gibi esen Burak Kut, Türk pop müziğine damga vuran şarkıları ve kendine özgü yorumuyla dönemin unutulmaz isimleri arasında yer aldı.

dünyasında kendi tarzı ve yorumuyla dikkat çeken Meyra, bu şarkıda Burak Kut'la güçlü bir duygu ve enerji birlikteliği ortaya koyuyor. İkilinin vokal uyumu ve şarkının akılda kalan melodisi ise bütün dikkatleri üzerine çekiyor.

söz ve müziği Tan Taşçı'ya ait olan şarkı 2026'nın bahar aylarında yayımlandı. Türk müziğinin iki önemli müzisyeni ilk defa bu şarkıyla bir düet çalışmasında buluştular.

yıllardır müzik kariyerini başarıyla sürdüren Bahar, kendine özgü yorumu ve unutulmaz şarkılarıyla Türk pop müziğinde önemli bir yere sahip. Tantaşçı ise güçlü vokali, sahne performansı ve besteciliğiyle en çok sevilen ve dinlenen sanatçıların başında geliyor.

Oyunculuğunun yanı sıra müzik çalışmalarıyla da dikkat çeken Seda Bakan, Türk pop müziğinin önemli isimlerinden Metin Özülkü ile Kör Aşık şarkısında bir araya geldi.

kariyerinin yanı sıra besteci, aranjör ve prodüktör kimliğiyle de tanınan Metin Özülkü, bu işbirlikleri sayesinde unutulmaz şarkıları yeni nesille tanıştırıyor.

DJ, prodüktör ve besteci kimliğiyle Türkiye'de ve yurt dışında başarılı çalışmalara imza atan Faruk Sabancı, bu şarkıda kendine özgü elektronik müzik tarzını Sena Şener'in etkileyici

Cem Karaca, Apaçlar, Resimdeki Gözyaşları. Muhteşem düetlerin son şarkısı sizi 58 yıl geriye götürecek. Söz ve müziğinin Mehmet Soyarslan'a, düzenlemesinin ise Oğuz Abadan'a ait olduğu Resimdeki Gözyaşları ilk olarak 1968 yılında 45'lik olarak yayınlandı.

gitarist Mehmet Soyarslan'ın kurduğu bir rock grubu olan Apaçların yolu Cem Karaca'yla 1967'nin başlarında kesişti. Karaca gruba katıldıktan sonra topluluk Cem Karaca ve Apaçlar adıyla anılmaya başladı.

İlk olarak 1968 yılında kaydedilen şarkı, 1997 yılında Ağır Roman filmiyle ikinci altın yılını yaşadı. Film versiyonunun düzenlemesi ise usta müzisyen Attila Özdemir oldu.

alanında deneyimli ve ünlü isimler bilinmeyen yönlerini her şeyi konuşalım da gündeme getiriyor. Cemil Barlas'ın sunduğu programın bu haftaki konukları yapay zeka stratejisti Soner Özcan ve fütürist Halit Danagöz. Her şeyi konuşalım yarın 17'de A Para'da.

Günaydın. Alpar ekranındasınız. Saatler 7'yi gösteriyor. Seans öncesi programıyla karşınızdayız. Gündemin en sıcak başlıklarını aktaracağız ve piyasa fiyatlamalarına nasıl yansıyor bakacağız. Hazırsanız seans öncesi başlıyor. Önce gündemin sıcak başlıklarını aktararak başlayalım. Tasfiye kapsamındaki 17 fonda 43 bin yatırımcı ödemeler yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıkladı. Şimşek ayrıca piyasa bozucu faaliyette bulunan herkesin hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini ve vereceğini ve yeni bir yasa tasarısının yakında meclise sunulacağını da altını çizdi diyelim. AK Parti'nin hazırladığı fon tasfiyesine ilişkin kanun teklifi yaklaşık 500.000 yatırımcının hakkını koruyacak, sürecin şeffaf yürütülmesini sağlayacak. Teklifin yasalaşmasıyla tasfiye tamamlanmadan hak sahiplerine alacaklarını aşmamak üzere kişi başına 1.000.000 liraya kadar ara ödeme yapılacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek İstanbul Ekonomi Forumu'nda dezenflasyon sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Savaşın enflasyonla mücadeleyi yavaşlatmış olabileceğini de belirtti Şimşek. Fiyat istikrarı hedefinden de vazgeçmeyeceklerini vurguladı. Ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey de konuştu. İstanbul Ekonomi Forumu'nda yaptığı konuşmada ise küresel finansal sistemin mevcut direncinin yanıltıcı olabileceği uyarısında bulundu. Gelecekte daha büyük şoklara karşı hazırlıklı olunması gerektiğinin altını çizdi. Ve ABD Başkanı Donald Trump 3 Kasım'da kongre ara seçimlerine kadar İran'a herhangi bir saldırı düzenlemeyeceklerini söyledi. Seçime kadar İran'a bir saldırı yok ifadelerini kullandı. Tahran'la verimli görüşmeler yürüttüklerini kaydetti Trump. İran'ın hem ekonomik hem de askeri açıdan çok kötü durumda olduğunu ve Hürmüz Boğazı'nda günlük milyonlarca varil petrol geçtiğini ifade etti. Trump'ın ifadeleri bu yöndeydi. Ve ABD Hazine Bakanlığı İran'ın petrol ve petrokimya ürünlerini gizlice ihraç ederek uluslararası yaptırımlardan kaçınmasına yardımcı olduğu iddia edilen geniş bir bölge filo ağına yönelik yeni yaptırımlar uyguladığını da duyurdu. Bu kapsamda İran'a ait 17 gemi yaptırım listesine dahil edildi. Ve son başlıklarımız gündemin başlıkları böyleydi.

0: Ve şimdi piyasalardaki son tabloya bakalım. Asya piyasalarıyla başlayalım. Karışık bir tablo karşımıza çıkıyor. Çin Şangay tarafında %1.21'lik geri çekilme var. Japonya'da %1'e yakın geri çekilme var. Hindistan'da %0.57'lik primlenmeyi takip ediyoruz. Hong Kong'da %0.93'lük bir yükseliş var ve Güney Kore'de %2'nin üzerinde %2.62'lik geri çekilmeyi takip ettiğimizi söyleyelim ve devam edelim buradan enerji emtia tarafıyla. Ham petrolde 90 dolar seviyelerini takip ediyoruz. %1'e yakın, biri biraz aşan geri çekilme var. Brent petrolde 102 dolar seviyeleri takip ediliyor ki 104 dolar seviyesini de gördü. %1.27'lik bir geri çekilmeyi takip ettiğimizi söyleyelim. Bir de bakalım kıymetli metallerde nasıl bir tablo var. Altının onsunda %1'i aşan yükselişi takip ediyoruz. 4178 dolar bandında seyrediyor. Gümüşün onsunda da 60 dolar seviyelerini takip ediyoruz. Orada da %1.69'luk yükseliş var. Platinde %2'ye yakın yükseliş varken paladyumda da %3'e yakın yükselişi takip ediyoruz. Şimdi veriler böyleydi. Bir de Çin'e gideceğiz. Mehmet Seyrek bize Asya piyasalarında takip edilen tüm gelişmeleri aktaracak. Günaydın,
1: İyi
0: hoş
1: sabahlar
0: geldiniz.
1: Aslan Çelik. Bugün temkinli bir görünüm var ve özellikle Çin tarafında ve Japonya'da geri çekilmeleri izliyoruz. Hong Kong ve Avustralya'da ise pozitif bir ayrışmayı takip ediyoruz. Güney Kore ve Tayvan borsalarında bugün yerel tatil olduğunu da hatırlatmış olalım. Piyasaların ana gündemi artık yapay zekadaki rally oldu. Çünkü bu yatırımlara yönelik artık pek iyimser bir tablo yok. Özellikle sektörün yüksek finansman ihtiyacı ve karlılığa ne zaman dönüşeceği ana gündem maddeleri arasında. Dolayısıyla Amerika'daki teknoloji hisselerinin gerilemesi Asya'daki çip ve yapay zeka şirketlerinde satış getirdi. Buna yüksek petrol fiyatları ve uzun vadeli tahvil faizleri de ekleniyor. Brent petrol önceki gün %4'ten fazla yükselmesinin ardından bugün 103 dolar çevresinde. Japonya hariç Asya Pasifik Endeksi hafif ekside seyrediyor bugün ve haftayı %1'in üzerinde kayıpla tamamlamaya hazırlanıyor Asya cephesi. Çin tarafında şöyle baktığımızda tatil sonrasında ikinci gün satış baskısı devam ediyor. Özellikle 3 unsur karşımıza çıkıyor Çin borsalarında. Küresel teknoloji hisselerindeki değerleme endişeleri, petrol ve tahvil faizlerindeki yükseliş, altın hafta döneminde seyahat hareketliliği güçlü olmasına rağmen kişi başına tüketimin beklenen ölçüde artmaması. Dolayısıyla Çin piyasasında yatırımcılar tüketim ve turizm şirketlerinden çok şirket bilançolarına ve Pekin yönetiminin yılın son çeyreğinde sağlayabileceği ekonomik desteğe odaklanıyor. Diğer yandan bir yuan tartışması var. Çin Merkez Bankası yuan'ın ihracata avantaj sağlamak amacıyla düşük tutulduğu yönündeki Avrupa kaynaklı eleştirileri reddetti. Banka Çin'in kur üzerinden rekabet avantajı sağlama niyetinin olmadığını ve uzun vadeli kur hedefi belirlemediğini açıkladı. Avrupa tarafı ise Çin'in büyüyen ticaret fazlası karşısında daha güçlü bir yuan talep ediyor. Yuan yılbaşından bu yana dolar karşısında yaklaşık %4 değer kazandığını da hatırlatmış olabilir. Ve Çin Merkez Bankası da bu değer tablosunu ortaya koyarak yuan'ın hak ettiği noktada olduğunu bir kez daha vurgulamış oldu. Hong Kong tarafında bugün %1'in üzerinde bir artış izledik. Japonya tarafında teknoloji hisseleri baskı altında, özellikle Nikkei %1'in üzerinde geriliyor. Japonya'da özellikle yine iç tüketimin zayıflığı da konuşuluyor bugün. Hane halkı harcamaları Ağustos'ta yıllık bazda %3,1 azalarak 9. ay üst üste gerilemeyi sürdürdü. Aylık artış ise yalnızca 0,1'de kaldı. Başbakan Sanae Takaichi de hükümetin yenin değerini ve enflasyonu yakından izleyeceğini, gerektiğinde uygun adımları atacağını söyledi. Takaichi'nin Japonya Merkez Bankası'nın bağımsızlığına vurgu yapması, hükümetin yeni bir faiz artırımına doğrudan karşı çıkmayacağı şeklinde yorumlandı. Son olarak da bugün Tayvan ve Güney Kore'de piyasaların kapalı olduğunu hatırlatmış olalım, ama bölgeden gelen çip haberleri de güçlü bir şekilde yorumlanıyor. Artık öğleden sonraki zaman dilimi içerisindeyiz Asya'da ve şu ana kadar öne çıkan notlar ve piyasaların performansları bu yöndeydi diyelim. Sözü tekrar İstanbul stüdyolarına bırakalım. Aslıhan Çelik.
0: Çok teşekkür ederiz Mehmet Zeyrek, detayları, tüm detayları Çin'den, Pekin'den bize aktardı ve devam edeceğiz. Ve 17 fonda dün ödemeler tamamlandı. Detayları konuşacağız kıymetli konuğumuzla, ama önce bir detayları ekranlarınıza taşıyalım. 43 bin fon katılımcısının paraları ilgili bankalara transfer edildi. 131 fonda sorun yaşandı. Sorunu küçümsemiyoruz dedi Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Benzer sorunların tekrarlanmaması için ciddi düzenlemeler yaptık ifadelerini kullandı. Fon piyasasında ilave düzenlemeler yapılacak dedi. Piyasa bozucu faaliyetlerde bulunanlar hukuk önünde hesap verecek dedi ve yeni yasa tasarısı yakında meclise sunulacak ifadeleri vardı. Şimdi çok kıymetli bir konuğumuz var. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Bilal Bağış bizimle birlikte. Kendisiyle tüm detayları konuşacağız. Bilal Bey, günaydın, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Günaydın Aslan Hanım.
0: Şimdi Bilal Bey, 43 bin fon yatırımcısına ödeme yapıldı. Kalan fonlar nasıl tasfiye edilecek, nasıl değerlendiriyorsunuz? Haftanın da son gününe geldik aslında. Bu hafta fon gelişmeleriyle ilgili nasıl bir değerlendirmeniz var, ne dersiniz?
2: Evet, açıkçası tabii bu süreçle ilgili bütün ayrıntılar adım adım paylaşılıyor. Ben her şeyden önce tabii bu süreci hakikaten önemli buluyorum. Hem yurt içinde hem yurt dışında likidite sıkışıklığının konuşulduğu bir ortamda önemli bir adım. Daha önce tabii önceki yayınlarda da konuştuğumuz, geçen hafta netleşmiş olan ara ödemelerle birlikte değerlendirildiğinde tabii daha fazla anlam kazanıyor. Öncesinde de malum Merkez Bankası, BDDK gibi kurumların da likiditeyi artırıcı diğer adımları gelmişti. Bunlar tabii hep birlikte ekonomideki güveni yeniden tesisi ve ki bir noktada likiditenin artırılması gibi farklı noktalardan ekonomi, finansal piyasaları destekleyen adımlar her şeyden önce. Bu sürecin ayrıntıları da tabii daha önce malum açıklanmıştı. Ziraat Bankası ve İş Bankası üzerinden tasfiye süreci yürütülüyordu. Dün de bu olağan tasfiye sürecini kapsamında 17 tane fonda sizin de bahsettiğiniz gibi 43 bin tane yatırımcıya ödemeler başlamış oldu. Ziraat Bankası üzerinden ilgili banka ve aracı kuruluşların Takas Bank'taki hesaplarına, oradan da MKK kayıtları baz alınarak ilgili kişilerin yatırım hesaplarına bu ödemeler yapılmış görünüyor. Önümüzdeki dönemde de bu kalan diğer fonlar ile ilgili tasfiye süreci devam edecek gibi görünüyor. 131 tane fona ve birkaç yüz bin kişiye ulaşılması hedefleniyor. Özellikle tabii bu noktada tüm tasfiye sürecindeki ödemeler yapılana kadar yapılacak olan ara ödemeler de benim kanaatim ekonomide önemli bir rahatlama getirecektir.
0: Evet, şimdi akıllardaki soru kalan yatırımcıların parasını nasıl ve hangi takvimle alacağı, yani kalan fonların nasıl tasfiye edileceği aslında. Bu noktada baktığımız zaman hazinede zararı üstlenmeyecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz fonlardaki zararın hazine kaynaklarından karşılanmayacağını da açıkladı. Bu taraf için beklentileriniz, öngörüleriniz nedir acaba?
2: Tabii ekonomi yönetimi, hükümet, hem Cumhurbaşkanı Yardımcımız hem Hazine Maliye Bakanı'nın açıklamaları bu konuda net. Hazine kaynağının kullanılmayacağının altı çiziliyor. Hem tabii fonların kendi varlıklarının satışı ve kaynakları burada finansman için, ödemeler için kullanılacak gibi görünüyor. Hem işte son birkaç haftada yoğun olarak konuştuğumuz gibi fahiş, haksız gelir elde edenlerden alınacak ödemeler buldu, bir kaynak oluşturacak. Diğer taraftan mal varlıkları dondurulanlar, el konulanlardan alınacak ve karşılanacak olan zararlar kısmen de olsa buradan da önemli bir finansman sağlanmış olacak. Yine tabii yoğunlukla medyada da konuşulan, bizim de oradan takip ettiğimiz, sistemin dışına çıkarılmış olan ödemeler, malların satışından elde edilecek kaynaklar, tüm bunların etkin bir şekilde hem süreç yönetimi hem likidizasyon, malum biraz önce de bahsettiğimiz gibi iki büyük finansal kuruluş bu noktada görevlendirilmiş durumda. Dün başlayan ödemeler bu sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmüş olması da açıkçası önümüzdeki malum 6 aya yayılan bir süreç var. Önümüzdeki 6 ay içinde bu kalan ödemelerin sağlıklı bir şekilde yapılacağı ve sürecin kamunun kararlı duruşuyla nihayete ereceğini bize gösteriyor açıkçası.
0: Evet, şimdi 43.643 tam rakam bu, fon yatırımcısına ödemeler yapıldı. Şimdi şunu da sormak isterim aslında. Fonlardan çıkan paranın mevduata yöneldiğini Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da dile getirmişti ve 800 milyar TL'lik bir artış söz konusu. Fon krizinin ardından yatırım fonlarından çıkan paranın mevduata yöneldiği ve aslında bankalardaki mevduatın yaklaşık 800 milyar TL arttığı da belirtiliyor. Şimdi bu tarafı nasıl okumak lazım? Yatırımcı yeniden sermaye piyasasına döner mi? Ne dersin?
2: Bir fon tarafında açıkçası her ne kadar bütün sistemi ilgilendiren ciddi bir olumsuzluk, sistemik risk olmasa da bir güven kaybı olduğu kesin. Ve yatırımcı parasını şimdilik en azından mevduatta değerlendirip belki süreç yönetimini, önümüzdeki dönem alacağı yeni pozisyonlarla ilgili bir değerlendirme süreci içinde. Ancak önümüzdeki dönemler bu konuyla ilgili yasal düzenlemeler, regülasyonlar, piyasada güven yeniden tesis edildiği zaman tekrar tüm bu bahsettiğimiz farklı yatırım araçlarına da yeniden bir rağbet, bir eğilim olacaktır benim kanaatim. Burada nihayetinde hakikaten tabii büyük bir yatırımcı grubu var, kesimi var. Öte yandan tabii yüz binlerce kişiden bahsediyoruz. Bu süreçten bir şekilde etkilenen ya da etkilenme potansiyeli olan. Ancak bütün süreç içinde etkilenen fonlara ya da sermayeye baktığımız zaman öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcımızın da altını çizdiği gibi burada hane halkı finansal varlıklarının %2,4'ü gibi bir rakamdan bahsediyoruz. Toplam fonların %5'inden biraz daha az, portföy değerinde %7,7'sine denk gelen bir rakamdan bahsediyoruz. Dolayısıyla %10'lu rakamların, hatta %5'in çok çok altında bir sermayeden, finansal sermayeden bahsediyoruz. Yine de tabii önümüzdeki dönemler alınacak olan karar, alınacak olan yol ile ilgili bir bekleyiş söz konusu. Bu mevduatların tabii tekrar bankacılık sistemi içinde, finansal sistem içinde kalıyor oluşu da açıkçası Türk finansal sistemine, özellikle Türk bankalarına güvenin devam ettiğini gösteriyor. Önceki yayınlarda da bahsetmiştik, hatırlarsınız. Son 20 yılda özellikle Türk bankacılık sistemi 2000'li yılların başındaki olumsuz tecrübeden sonra ciddi anlamda güçlenmiş durumda. Bankacılık sisteminin sağlıklı yapısı, sermayenin hala özellikle bankacılık sisteminde tutulu oluşu ile ilgili pozitif bir resim ortaya çıkarmış durumda.
0: Evet, dediğiniz gibi bankacılık sistemindeki bu duruma da değinmiştik. Şimdi peki Merkezi Kayıt Kuruluşu yabancı yatırımcıların fon portföyünü Eylül'de 6.1 milyar dolara gerilediğini de açıkladı. Bu tarafa dair nasıl bir değerlendirmeniz var acaba? Bir ayda 6.1 milyarlık düşüş söz konusu, bu ne anlatıyor bize?
2: Tabii bu noktada bir düzeltme söz konusu her şeyden önce. Malum birkaç gün önce kredi derecelendirme kuruluşlarından da Türkiye ekonomisine ilişkin açıklamalar gelmişti. Burada bahsettiğimiz şokun fonların bir kısmına gerçekleşmiş olan olumsuzluğun Türk finansal sisteminin geneli için bir risk teşkil etmedi ve Türkiye'nin örneğin kredi notuna da olumsuz yansımadığı ile ilgili net açıklamalar, değerlendirmeler gelmişti. Bunlar tabii her şeyden önce Türk finansal sisteminin ağırlıklı ilerleyişi, işleyişi, son birkaç 10 yılda kazandığı direnç hem makro anlamda, reel anlamda Türkiye ekonomisinin hem Türk finansal piyasalarının artık milyar dolarlar seviyesindeki sermaye hareketlerinin de açıkçası çok ciddi olumsuzluk yaratmadığı bir süreçten bahsediyoruz. Türk finansal piyasaları, özellikle sermaye piyasaları tarafı bu noktadaki direncini kanıtlamış durumda açıkçası. 2000'li yılların başında ben yaklaşık 5-6 milyar dolarlık bir finansal hareketin Türkiye finansal piyasalarında oluşturduğu ciddi olumsuzluğu hatırlıyorum. Bugün çok daha büyük rakamların sağlıklı bir şekilde yönetilebildiği ve finansal piyasalardaki reaksiyonun da milyar dolarlar seviyesinde dahi değişimler olduğu zaman bunun sağlıklı bir şekilde sürdürülebiliyor oluşu, yönetilebiliyor oluşu açıkçası Türkiye piyasaları açısından, sermaye piyasaları açısından ciddi sağlıklı bir işleyişin güçlü bir ifadesi. Bununla birlikte tabii önümüzdeki dönemler bu sürecin belki önümüzdeki birkaç yılda ya da birkaç 10 yıldaki ilerleyişiyle ilgili bazı pozitif değerlendirmeler açısından da elimizi güçlendiriyor. Regülasyon tarafında özellikle tabii önümüzdeki birkaç günde

0: malum meclise sunulacak olan yeni yasa tekliflerinden bahsediliyor. Bu süreç ile ilgili atılacak adımlar, önümüzdeki dönemler bu tür risklerin minimize edilmesi noktasında alınacak olan reaksiyon Türk finansal piyasalarının belki önümüzdeki dönemler daha fazla sermaye çekmesi, son birkaç ayda daha yoğun konuşulan, daha merkezi bir rol üstlenmesi açısından da açıkçası daha olumlu, daha pozitif bir sürece doğru bizi götürebilir kanaatindeyim.
1: Evet, şimdi aslında sürecin başından beri sermaye piyasalarına güvenin yeniden tesis edilmesi için yapılması gerekenleri yayınlarımızda konuşuyoruz. Sizin kıymetli görüşlerinizi almaya devam ediyoruz. Peki geldiğimiz bu noktadan sonra güvenin yeniden tesis edilmesi için hangi düzenlemeleri bekliyorsunuz önümüzdeki süreçte?
0: Malum tabii her şeyden önce bazı uluslararası endekslerin Türk finansal piyasaları ile ilgili özellikle son bir yılda farklı beklentilerin olduğundan bahsetmiştik. Ona yönelik 28 Ağustos'ta Türkiye'de bazı düzenlemeler hayata geçirilmişti. Bunlar tabii özellikle yabancı yatırımcının Türk finansal piyasalarına, örneğin bizim borsamıza, fon piyasalarına daha fazla ilgi göstermesi, daha fazla sıcak para çekilmesi açısından ciddi önem arz ediyor. Bu noktalarda bizim tabii regülasyon noktasına attığımız adımlar açıkçası Türkiye'nin elini güçlendiriyor. Belki umut ettiğimiz bu son dönem jeopolitik gelişmelerin de oluşturduğu bu yeni süreçte Türkiye'nin daha kazançlı çıkması, belki daha fazla sermaye çekilmesi açısından Türkiye'nin elini güçlendiren önemli unsurlar. Önümüzdeki dönemlerde daha uzun vadede, önümüzdeki biraz önce de bahsettiğim birkaç 10 yılda Türk finansal piyasalarının merkezi rolünün güçlendirilmesi için hem regülasyon tarafında hem yasalar, yasal uygulamalar tarafında meclisin atacağı adımlar, diğer regülatör kurumlarla birlikte. Bunlarla birlikte tabii Türkiye'nin genel anlamda siyasi riskin azaltılması, finansal risklerin, piyasadaki tabii enflasyon başta olmak üzere makro finansal oynaklıkların da azaltılması açısından tüm bu süreçte atılacak aslında bu farklı boyutlardaki tüm adımların önemli katkısı olacak. Türk finansal piyasaları özellikle bankacılık sistemiyle ilgili açıkçası çok büyük yapısal reformların da gerekmediği kanaatindeyim. Ancak yatırımcı güveninin tekrar oturtulması için atılması gereken herhangi bir adım var ise de BDDK, SPK gibi kurumlar başta olmak üzere Merkez Bankamız da Hazine Maliye Bakanlığı da ivedi bir şekilde gerekli adımları atıyor görünüyor. Bu noktalarda tabii özellikle son birkaç haftada kurulmuş olan Fon Koordinasyon Kurulu gibi yeni oluşumlar da kamu içindeki ihtiyaçların hem tespiti hem ivedi bir şekilde kurumsal iletişimin ve gerekli adımların atılması noktasında da açıkçası bir kararlılığın önemli ifadesi ve Fon Koordinasyon Kurulu da bu sürecin yönetimi, regülasyon ve yasa tarafındaki adımların atılması açısından hızlı hareket ediyor. Tüm bu adımlar açıkçası hem bahsettiğimiz dışarıdaki farklı kurumların, yatırımcıların beklentilerini karşılanması, hem varsa finansal piyasalar ile ilgili eksik kalmış tüm unsurların ivedi bir şekilde halledilmesi ve tekrar işleyişin sağlıklı bir düzene oturması açısından açıkçası pozitif bir görünüme işaret ediyor.
1: Evet, Bilal Bey, şimdi Merkez Bankası'nın faiz kararı 22 Ekim'de. Faiz indirim beklentileri öne çıkıyor. İki toplantıda da öne çıkan bu. Ama Goldman Sachs'a göre Ekim ayı Merkez Bankası indirimi için erken diyor. Böyle bir ifade öne çıktı. Sabit tutmasını bekliyor kurum. Piyasalarda faiz indirim beklentisi varken Goldman Sachs'ın faizleri sabit tutacağı yönündeki tahmini dikkat çekerken siz ne diyorsunuz Goldman Sachs'ın bu değerlendirmesini nasıl okumak lazım?
0: Tabii Goldman Sachs gibi farklı yatırım kuruluşları biraz küresel gidişata bakarak bu değerlendirmeleri yapıyor.

0: Ve enflasyon verileri de önümüzdeki dönemler faizlerin örneğin Amerika'da en az bir kez daha artırılması ile ilgili ihtimali oldukça yüksek tutuyor. Türkiye tarafında ise aslında mevcut durumda Türkiye'nin realitesi biraz farklı görünüyor. Hem Türkiye'deki faizler enflasyonla karşılaştırılığında oldukça yüksek seyrediyor. %40'ların üzerindeki piyasa faizleri. Diğer taraftan enflasyon malum son açıklanan veri %30'ların altına kadar gerilemişti. %30'luk o kritik eşiğin kırılmış olması hakikaten önemli. Burada tabii ciddi bir açıkçası faiz kararı açısından manevra alanı oluşmuş durumda. Ve Merkez Bankası'nın Eylül'ün başında son toplantısında malum bir haftalık repo ihalelerinin tekrar başlamış olması da bir ölçüde pozitif genişleyici bir adım olarak değerlendirilebilir. Merkez Bankamız şartlara uygun olduğu takdirde daha güvercin, daha genişleyici adımlar noktasında zaten sinyaller de paylaşıyor. Bahsettiğimiz enflasyon gibi farklı verilerle birlikte değerlendirildiğinde bu süreç açıkçası içeride Amerikalı yatırım bankalarının ya da Amerika'daki Fed gibi kurulların alacağı kararların aksine faiz indirme ihtimali daha yüksek tutuyor. Tabii Türkiye ekonomisinin reel sektöründe bu noktada ciddi beklentileri var. Malum yüksek faizler hakikaten piyasada reel sektör için, firmalar için önemli sorunlar da oluşturabiliyor maliyet açısından. Diğer taraftan borçlu ülkeler için açıkçası yüksek faiz ortamını oluşturduğu riskler, yüksek maliyetler Amerika ekonomisi başta olmak üzere Avrupalı ekonomiler için de herkes de aynı şekilde ciddi maliyet ve yükler oluşturuyor. O taraftaki sürecin aksine ben içeride faizlerin düşüşü, gerilemesi ile ilgili ihtimali çok daha yüksek buluyorum.
1: Evet, Bilal Bey, şimdi bir taraftan da İstanbul Ekonomi Forumu devam ediyor. 8-9 Ekim tarihlerinde gerçekleştiriliyor. Dün başladı. Forumda Fed üyesi Christopher Waller'ın ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'nin de ifadeleri dikkat çekiciydi. Waller diyor ki enflasyonu yavaşlatmak için ilave faiz artışlarının gerekebileceğine ilişkin mesajı var. Küresel piyasalarda faiz beklentilerinin yeniden şekillendiğine dikkat çekiyor. İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey de zayıf büyüme ve şokların hükümetlerin harcama kapasitesini daralttığına dikkat çekiyor. Nasıl yorumlarsınız bu açıklamaları ve aslında bu forum çerçevesinde verilen mesajları?
0: Tabii özellikle Batı'daki majör merkez bankalarının politika yapıcıları, kurullardaki üyeleri kendi ekonomileri açısından durumu değerlendiriyor. Tabii her şeyden önce açıkçası Batı'daki oturmuş ekonomilerde faiz merkezli bakış açısı ya çok da irrasyonel değil açıkçası. Ve oturmuş ekonomilerde temelde faiz enstrümanı üzerinden tüm piyasaya verilecek mesajların yönlendiriliyor oluşu büyük ölçüde bana doğru da geliyor. Bu işin bir tarafı. Öte yandan tabii merkez bankalarının özellikle vereceği reaksiyonlar açısından şokların doğası da önemli. Örneğin talep tarafından gelen şoklara Merkez Bankası'nın faizleri artırarak azaltarak reaksiyon vermesi yine aynı şekilde rasyonel bir tepki olur. Ancak özellikle arz kaynaklı riskler açısından ya da şoklar açısından bugün konuştuğumuz enerji piyasasındaki olumsuzluklar, enerji kaynaklı şokların oluşturduğu yüksek enflasyon bunlar hızlı reaksiyon gösterildiği takdirde maliyetin de yüksek olabileceği farklı süreçler oluşturma riski taşıyor. Batılı ekonomilerde daha konvansiyonel, daha kitabi diyelim bir yaklaşım söz konusu bu noktalarda. Yüksek enflasyona hemen faizi artırıcı bir bakış açısıyla pozisyonla reaksiyon vermeyi daha doğru buluyor Batı'daki politika yapıcılar. Ancak tabii Türkiye gibi ekonomilerin hatta Çin gibi ekonomilerin dinamikleri daha farklı. Her şeyden önce Tabii içeride faizlerin zaten çok yüksek olduğunun altını çiziyoruz. Reel faizler oldukça pozitif seyrediyor, yüksek seyrediyor. Diğer taraftan içerideki enflasyon dinamikleri de tabii Amerika'dan, Avrupa'dan, dünyanın majör

0: ülkelerinden farklılık arz edebilir. Bunların ötesinde tabii piyasaya verilecek mesajlar açısından da faiz gibi enstrümanlar çoğu zaman yetersiz kalabilir. Gelişmekte olan ekonomilerde, Türkiye gibi yeni yükselen ekonomilerde. Bu noktalarda tabii alınacak ekstra adımlar, örneğin bu son dönem konuştuğumuz Merkez Bankası dışındaki kuruluşların da likiditeyi artırıcı, biraz daha genişleyici adımlar attığından bahsetmiştik. Bu tür adımlar ciddi önem arz ediyor. Tabii finansal dinamikler de bu noktada daha geniş bir perspektiften bakmayı gerektiriyor kanaatindeyim. Dolayısıyla Amerika için ya da Amerika'daki politik yapıcılar açısından daha düz, daha kitabi bir bakış açısı rasyonel gibi görünebiliyorken Türkiye'nin dinamiklerini, Türkiye'nin gerçeklerini daha farklı görmek gerekiyor. İçeride daha fazla faiz indiriminin konuşulacağı, daha fazla genişleyici adımların konuşulacağı bir sürece doğru gidiyoruz kanaatindeyim her şeye rağmen.
1: Bilal Bey, çok teşekkür ederiz kıymetli katılımınız ve değerlendirmeleriniz için.
0: Ben teşekkür ediyorum Aslan Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederiz. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Bilal Bağış bizimle birlikteydi. Ve devam ediyoruz. Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Aylıkta en yüksek reel getiri devlet iş borçlanma senetlerinde, yıllıkta ise külçe altında gerçekleşti. 3 ve 6 aylık dönemde de en yüksek reel getiri mevduat faizinde gerçekleşti. Yatırım araçlarında Eylül tablosu açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre aylık en yüksek reel getiri devlet iş borçlanma senetlerinde gerçekleşti. Devlet iş borçlanma senetleri tüketici fiyat endeksiyle indirgendiğinde %1,40, yurt içi üretici fiyat endeksiyle indirgendiğinde ise %1,18 reel getiri sağladı. Mevduat faizi de her iki enflasyon göstergesine göre reel getiri sağladı.
2: Enflasyon karşısında paranın erimemesi için şu andaki mevcut faiz oranları ve getiri potansiyeline baktığımızda hiç kuşkusuz ki burada devlet tahvilleri, hazine bonoları ve likit fonların getirileri ön plana çıkıyor. Enflasyonun seyrine baktığımızda yıllık bazda %30'lu seviyelerde olduğunu düşünecek olursak bunun üzerindeki her getiri piyasalar açısından ve yatırımcı açısından da parasını koruması ve parasına değer katması açısından önemli. Mevduat tarafı, bununla birlikte likit fonlar gibi unsurlar enflasyon tarafındaki erimin önüne geçen başlıca unsurlar.
1: Buna karşın Eylül ayında Borsa İstanbul BIST 100 Endeksi tüketici fiyat endeksiyle indirgendiğinde %5,79, yurt içi üretici fiyat endeksiyle indirgendiğinde %6,01 kaybettirdi. Külçe altında aylık reel kayıp tüketici fiyat endeksine göre %2,02 oldu. 3 aylık dönemde en yüksek reel getiri mevduat faizinde gerçekleşti. Mevduat faizi tüketici fiyat endeksiyle indirgendiğinde %4,11 getiri sağladı. 6 aylık dönemde de mevduat faizi %3,15 ile tüketici fiyat endeksi bazında en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu. Yıllık bazda ise zirve külçe altının oldu. Külçe altın tüketici fiyat endeksiyle indirgendiğinde %5,30, yurt içi üretici fiyat endeksiyle indirgendiğinde %7,25 reel getiri sağladı. Yıllık bazda Borsa İstanbul BIST 100 endeksi %4,56, dolar %9,26, euro ise %10,97 reel kayıpla öne çıktı. İki ayın en düşük seviyesini gören ons altın, doların 18 ayın zirvesinden gerilemesiyle yükselişe geçti. Ayrıca yurt içinde de gram altın yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Peki önümüzdeki dönemde altında seyir ne olacak? Detaylara bakalım. Altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. İki ayın en düşük seviyesini gören ons altın, doların 18 ayın zirvesinden gerilemesiyle yeniden yükselişe geçti. 4132 dolara çıktı. Doların zayıflaması altına olan talebi desteklerken yükselen tahvil faizleri fiyatlar üzerindeki baskıyı sürdürüyor.
3: global tarafta faizden ve dolar endeksinin güçlenmesinden dolayı bir baskılanma içinde kaldı. İşte 4700'lere kadar gitmiştik. Tekrardan başladığımız bölgeye doğru yaklaştık. Altın tarafı bence dinlenme sürecinin artık sonlarına doğru. Önümüzdeki 1-2 ay daha belki bu 4500-3900 bandı içinde kalacak.

0: Bilir. İç piyasada ise gram altın ons fiyatındaki toparlanmadan destek buluyor. Ons fiyatındaki yükselişin devam etmesi halinde 6500 lira civarında olan gram altının önümüzdeki dönemlerde de yükselişinin sürmesi bekleniyor.
1: Öte yandan iç piyasada fiyatların seyrinde ons altındaki hareketlilikle birlikte dolar TL kuru da belirleyici oluyor. Dolar TL yılbaşından bu yana yaklaşık %14 değer kazandı. Küresel piyasalarda doların zayıflamasına karşın yurt içinde kurun yukarı yönlü seyrini koruduğu görülüyor. Altının önümüzdeki dönem fiyatlamalarında faiz politikaları, enflasyon gelişmeleri ve küresel ekonomik veriler belirleyici olacak.
2: Altın yatırımcısının sabırlı olması gerektiği dönemin sonlarına doğru yaklaştığımız kanaatindeyim. Bence biriktirme dönemi içindeyiz hala. Önümüzdeki 2027 yılının ben altının güçlenme yılı olacağı kanaatindeyim.
3: Şimdi seans öncesinde kıymetli bir konuğumuz daha olacak. Altın ve para piyasaları uzmanı Şirin Sarın bizimle birlikte. Şirin Hanım günaydın, hoş geldiniz.
4: Günaydın Aslan Hanım, iyi yayınlar.
3: Çok teşekkür ederiz Şirin Hanım. Az önce haberimizde de detayları aktardık. İki ayın en düşük seviyesini görmüştü ons altın. Doların 18 ayın zirvesinden gerilemesiyle bir yükseliş hareketi gördük. Ayrıca gram altında da yukarı yönlü hareket sürüyor. Önümüzdeki dönemde nasıl bir seyir olacak altında, ne dersiniz?
4: Evet, altında son iki aydır neredeyse Eylül ve Ekim ayında düşüşlerin olduğunu gördük. Eylül'ü %7'ye yakın düşüşle kapattı. Fakat Ağustos'ta da uzun süredir hızlı bir güzel bir performans sergilemişti. Zaten en ayında en fazla kazandıran olmuştu altın, külçe altın. Ama ilginç noktalar da var aslında altın cephesinde. Şimdi bu hafta kritik önemli veriler aldık. Fed toplantısında Fed tutanaklarını aldık. Fed tutanaklarında Eylül ayı toplantısında 19 tane üyenin faiz artırım noktasında hem fikir olduğunu görüyoruz. Fed'in ise dem vurduğu noktalardan bir tanesi enflasyon oldu. Enflasyon yüksek katı kaldığı sürece, yani hedefler doğrultusunda ilerlemekte zorlandığı sürece faiz arttırımlarının devam edebileceği, yılın sonuna doğru da bir faiz arttırımı olabileceğini savundu. Ama da bütün açıklamalar aslında jeopolitik riskler, yapay zeka ve bunun enflasyona olan etkilerinden daha çok bahsettiler. Ve Aralık ayındaki faiz artırım beklentisi de %80 seviyelerine ulaşmış oldu. Ekim'de ise faiz artırımı şu an %20 seviyelerinde, %20 beklentiyle fiyatlanıyor diyelim. Ama bir yandan ilginç olan nokta ise dünyanın her yerinde son aylarda tahvil faizlerinde ciddi yükselişler var. Amerika'da da bu yıl, bu hafta 30 yıllık, 10 yıllık faizler son 24 yılın en yüksek seviyelerine tırmanmış durumda. Dün akşam bir miktar hızlı gerilemeyle beraber ons altında da zaten etkisini hissettik ama bu kadar tahvil tarafında yükselişler olsa da, dolar endeksi tarafında yükselişler görsek de altında o kadar aşağı yönde tepki göremedik. Çok kısa vadeli tepkiler gördük. 4066 dolara kadar geriledi bu hafta. Ama bugün geldiğimiz noktada 4200 dolar seviyelerine neredeyse yeniden yaklaşmış olduk. Bu şunu gösteriyor bize. Evet, kağıt paralar. Bu arada bu giriş çıkışlar nereden geliyor? İşte Çin 23 aydır Merkez Bankası altın almasına devam ediyor. Bir noktada ETF fonlara da geçen ay 70 milyar dolarlık da bir giriş söz konusu olmuş. Batı cephesi, yani Amerika satış yaparken Chicago borsasından, COMEX tarafından kontrat bazda kontratlar azalırken fiziki tarafta aslında bir miktar altın miktarının arttığını görüyoruz. Bu ise yatırımcıların yatırım alışkanlıklarının değiştiğine, belki gelecekte olası jeopolitik risklerin, bu zamana kadar yaşanmış olan tecrübelerin altın kağıt paraya değil de, yani tahvile, kağıt üzerine yazılı olan ürünler ve değerler değil de elle tutulabilir, gözle görülebilir fiziki değerler üzerine bir sermaye akışının olduğunu görüyoruz altın hareketlerinden. Bu son zamanlarda değişik bir hareket. Dünya Altın Konseyi de açıklamıştı. Altın düşerken ETF tarafındaki artışın ilk defa tarihte gerçekleştiğini söylemişti. Bunu da aslında fiziksel tarafı olan taleple açıklayabiliriz. Tahvil tarafından ciddi anlamda etkileniyor. Dolar endeksinden etkileniyor. Ons altın bundan sonraki süreçte jeopolitik riskin bitmemesi ve belki Amerika ara seçimleri sonrasında İran'daki saldırıların yeniden devam etmesi

0: haberleri. Bunların hepsi açıkçası başta petrol fiyatları olmak üzere altın fiyatlarını pozitif etkiliyor. Teknik olarak takip ediyoruz. 4100 dolar, 4000-4100 dolar bandı ilerleyen süreçlerde yükselişin devamı için korunması gereken bir destek bölgesi. Yukarıda ise özellikle 4200 dolar seviyelerin üzerinde kalıcı olmasını bekleyeceğiz yükselişin devam edebilmesi için. Aşağıda mutlaka 4000 dolar seviyesinin altında temkinli olmalarında fayda var yatırımcılar, ama bu dönemi şöyle değerlendiriyoruz genelde. Kısa vadeli bekleme, belki de kısa vadeli düşüş, belki de bu dönem içerisinde portföylerini %15, %20 altınla çeşitlendirmek isteyen, eklemek isteyenler için bir fırsat. Ama orta ve uzun vadede Fed'in artık faiz baskısının azaldığı bir dönemde de yeniden yükselişlerin olabileceğini öngördüğümüz, yani düzeltme hareketi içerisinde olduğumuz bir dönem olarak bu dönemi nitelendiriyoruz. Nitekim öyle de gelişmeler gerçekleşiyor. Çünkü jeopolitik riskler, tahvil faizlerin tüm dünyada bu kadar güvensiz bir tablo çizmesi, bunların hepsi altına olan talebi arttırıyor.
1: Evet, sizin de belirttiğiniz gibi Çin Merkez Bankası Eylül ayında altın alımını sürdürdü. 23 aya ulaştı bu altın alımının süresi, ama merkez bankalarının şimdi altın rezervlerini arttırması küreselde kısa vadeli fiyat dalgalanmalarına karşı kalıcı destek oluşturur mu noktasında ne demek lazım peki?
0: Tabii aslında Ocak sonu itibariyle 5600 dolar seviyelerini gördükten sonra ons altın, oralardan ETF fonlarda çok ciddi bir düzeltme hareketi geldi ve ciddi düşüşler de gördük. Ve bu düşüşler aslında merkez bankaları tarafından da alımlarla karşılaştı. Tabii birebir alımlar olmadığı için biz dengeli bir fiyat görmedik, fiyat akışı görmedik. Zirveden neredeyse 1600 dolarlık, hatta daha fazla düşüşler de gördük. 5600'den 4000 doların altına kadar düştü ons altın. Ama illaki merkez bankalarının alımları tam birebir alış satış birbirini karşılamasa da altının daha fazla düşmesini engellemiş oldu. Güvenli liman, her ne kadar bunu savaş sırasında düşmesinden dolayı sorgulamıştık, güvenli liman mı değil mi diye. Ama yine Merkez Bankası alımları burada bir taban oluşumu uzun süredir sağlıyor. 4000 doların altında ya da 4100 dolar şu an artık o hedef. 4100 doların altında kalıcı olmadığını göremiyoruz, olamıyor. Bir de dünyanın geldiği noktada Amerika'nın borçluluğu, bilançosundaki ağır yük, Merkez Bankası'nın politikası, jeopolitik riskler, enerji maliyetlerindeki artış, bunlar ise aslında Amerika'ya olan güvensizliği, dolara olan güvensizliği ön plana çıkarmış oluyor. Ve kağıt paraya olan güvensizliği ön plana çıkarmış oluyor. Ve tahvil faizlerinden de çıkışların olduğunu görüyoruz. Her ne kadar şu an dolara park etmiş olsa bile bütün varlıklar dolar karşısında fiyatlanıyor biliyorsunuz. Ama altında ve değerli metallerde bu hafta platinde dünden beri yine bu hareketten payını alıyor. Ama merkez bankalarının etkisi çok büyük.
1: Evet. Şirin Hanım, şimdi ABD Hazine Bakanı Scott Bessent dedi ki tahvil faizlerindeki yükseliş yalnızca ABD'ye özgü değil, küresel bir olgu olduğunu söyledi ve küresel tahvil faizlerindeki yükseliş altın üzerinde baskı yaratmaya daha ne kadar devam eder, ne dersiniz?
0: Doğru. Bessent sadece Amerika'da başlayan bir etki değil, tüm Avrupa'yı da etkisi altına alan ve artık enflasyonist baskının daha yüksek faizleri ön plana çıkardığı bir dönem yaşıyoruz. Avrupa'da da aslında aynı serzenişlerin olduğunu görüyoruz. Zaten kağıt para ve tahvile olan güvenin azalması bir miktar önceden sadece Asya tarafından ciddi altın taleplerinin olduğunu görürdük. Daha çok işte Türkiye Cumhuriyetler ve Uzak Doğu'daki merkez bankalarının alımları olurdu. Ama Avrupa'da Polonya vardı. O da riskten dolayı, Ukrayna ve Rusya savaşı riskinden dolayı daha fazla Polonya'nın altını eklediğini gördük merkez bankalarına. Ama bu altın alımları biraz daha Avrupa'ya son aylarda yayılmış durumda. Avrupa'daki ülkeler de tahvil faizlerindeki yükselişten dolayı rahatsızlar açıkçası. Daha da yükselebilir. Amerika tahvil faizlerine daha da hızlı çıkışların olduğunu görebiliriz. Çünkü dünya aslında çok uzun süredir risk iştahı yüksek.

0: yatırımcılarla dolu. Nasdaq'ta, S&P'de, Dow Jones'ta çok ciddi yükselişler gördük. Şimdi yeni bir şey gerekiyor. Ya yeni gelişmekte olan bir borsa, yeni bir enstrüman gerekiyor. Belki kriptolar. Buna hazırlanıyor diyebiliriz dünya. Tahvil ve dolarda biriken, tahvilden çıkan ya da euroda biriken, euro tahvillerinden çıkan para bir yön arayışı içerisinde şu an itibariyle. Bu yön arayışı ne tarafta olacak? Biraz tabii altında, değerli metallerde bundan pay alıyorlar ama kalıcı olup olmayacağını önümüzdeki dönemde göreceğiz. Bence biraz kriptolar, belki yine değerli metaller tarafında bu paydan en fazla alacak olan taraf diye düşünüyorum. Şu an küresel yatırımcı yön arayışı içerisinde.
1: Evet, Şirin Hanım, şimdi sizinle daha önce yaptığımız yayında şöyle bir varsayımda, bir öngörüde bulunmuştunuz. Petrol 150 doları görürse altın 3500'e kadar geriler dediniz. Şimdi petrolün 100 doların üzerinde kalıcı olması senaryosunda ve Fed'in enflasyon nedeniyle faiz arttırımına gitmesi durumunda altın için senaryoları nasıl şekillendirelim? Şimdi 150 doları daha önce söylediniz, benim o aklımda, unutmuyorum. Ama ne dersiniz, ons altında yeni dip seviyeler ne olabilir peki? Hani 150 dolara kadar gitmese de, ki gitmesini istemeyiz petrolün öyle, ama ne dersiniz, nasıl şekilleniyor peki?
0: Tabii biz tabii teknik olarak konuşuyoruz. 150'nin de üstü var ama tabii kademeli olarak söylemek zorundayım. Bir anda zamanı geldiği zaman bazı şeyleri söylemek gerekiyor. 150 dolar senaryosu gerçekleşirse petrolde tabii ki o ciddi enflasyon yükü ve ülkelerin oradaki enerji maliyetlerini karşılayabilmek için belki de yedek akçesi olan altınları bozdurmaları, biraz böyle senaryolar da söz konusu olabilir. Bundan dolayı aslında tabii ki petrolün merkez bankalarına vereceği yük, tahvil tarafında belki daha ciddi yükselişlerin beraberinde gelmesi ve satışların tabii merkez bankaları tarafından karşılanamaması durumunda altının 4000 doların altına inmesi ve bu senaryoda da 3500 dolar seviyelerine kadar gerilemesi söz konusu olabilir. Bu aslında ortalama bir fiyat hesabı. Yani 150 dolarlara geldiğinde ortalama altında 3500 dolarlara gelmesi gerekiyor. Ama bu hafta şunu görüyoruz Aslan Hanım. Dün sabah mesela Fed toplantısı sonrasında petrol de yükseldi, altın da yükseldi, Amerika vadelilerinde de yükselişler vardı, dolar endeksi de yükseldi, hepsi bir anda yükseldi. Aslında petrol fiyatları dün akşam yükselirken ons altında da dün bir önceki hareket 4100'lerin altına gelmesi gerekiyordu. Ama bu hareketlenmeyi göremiyoruz. Tam birebir korelasyon sağlanmıyor. Ama petrolde eğer daha sıkı ya da daha kararlı diyelim bir yükseliş söz konusu olursa, ister istemez bu piyasalarda bozulma söz konusu olabilir. Çünkü oradaki hesaplar hisse senetlerini etkileyecek, hisse senetleri tarafındaki satış ve düzeltme dalgası ister istemez altında da satış getirebiliyor. Çünkü ilk nakde dönebildiğiniz varlık altın olduğundan dolayı. O yüzden ilk etkilerden bahsediyoruz. Petrol tarafı yükseldikçe aslında yine altın baskılanmaya devam edebilir. O aynı görüşümü savunmaya devam ediyorum ama göreceğiz tabii. Altın da merkez bankaları tarafından daha hızlı alımla karşılaşırsa, daha güçlü alımla karşılaşırsa belki 3500 olmayabilir. Daha 3750'ler, 3800'ler dip olabilir gibi olabilir, yani takip edeceğiz.
1: Peki Şirin Hanım, şimdi önümüzdeki süreçte 3 senaryo çizmenizi istesem sizden, altın yatırımcısının takip etmesi gereken en kritik 3 gösterge nedir diye sorsak ne dersiniz?
0: Tabii. Birincisi Fed'in faiz politikası olmuş olacak. Bunu yakından takip ediyoruz. Çünkü yine de Fed'in faiz arttırımı beklentisi arttıkça orada altına baskılanmanın devam ettiğini görüyoruz. Çünkü şöyle düşünün. Tahvil faizleri, 10 yıllık tahvil faizi bugün %5 5.30'lardaysa sizin 5.30'un üzerine getiri elde etmeniz gerekiyor altından ki altına geçebilirsiniz. Altının da zaman içerisinde bir faiz getirisi olmadığından dolayı ne yapıyorsunuz? O süreci erteliyorsunuz. Fed'den bir faiz artırımı bekliyorsunuz. Fed'in faizleri kabul edilebilir bir seviyeye çekmesini bekliyorsunuz ki altına da girmiyorsunuz o süre içerisinde. Bir kere Fed'in faiz noktasında biraz daha cömert olması ve indirime geçmesi gerekiyor. Diğer unsurlardan bir tanesi jeopolitik risk. Jeopolitik riskin artarak devam ettiği, Rusya-Ukrayna savaşı hemen bitecek dedik, bitmedi açıkçası. Orta Doğu'daki gelişmeler, Hürmüz'deki gelişmeler bitmedi. Belki ticari savaşların noktasında yeni kanunlar, yeni kurallar gelecek. O yüzden bu taraf da yine altını destekliyor açıkçası. Diğer taraf ise para birimleri olabilir. Portföyü çeşitlendirmek olabilir. Çünkü aslında altını biz neden alıyoruz? Portföyümüzün dengesini olası hareketlere karşı, beklenmedik jeopolitik gelişmeler ya da farklı fiyatlamalara karşı portföyün değerini koruması için alıyoruz. Burada da %20'ye kadar olan, %20-25'e kadar olan oranlarda da portföylerini bankalar, kurumsal firmalar, yatırımcılar çeşitlendirmeye devam ediyorlar. İşte bu noktada da tercih ediliyor. Yatırımcı orta uzun vadede düşünüyorsa, yani kısa vadeli 2-3 aylık, 5 aylık, 6 aylık dönemlerde altın almak zaten riskli. Biz bunu bu yıl öğrendik ne yazık ki. Ama orta uzun vadede düşünüyorsa bu dönemler çok da biriktirmek için önemli dönemler. Ki fiyat farkı da yok. İşte kuyumcuya gittiğinizde önceden çeyrek altın ne kadar dediğinizde size 11 bin lira diyordu, normal fiyatı 10 bin lirayken. 1000 liralık işçilik farkı vardı. Ama şimdi o işçilik farkı da yok. O yüzden hem iç piyasada hem de dünyada o köpük olmadığından dolayı bir açıkçası bir fırsat diyebiliriz ama tahvil faizi, jeopolitik riskler, bir de petrol fiyatlarını yatırımcının yakından takip etmesi gerekiyor altın için.
1: Evet, tahvil faizi, jeopolitik riskler, bunlara da dikkat çektiniz özellikle. Çok teşekkür ederiz Şirin Hanım, kıymetli katılımınız ve değerli yorumlarınız için.
0: Ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar, çok güzel bir gün olsun.
1: Çok teşekkürler. Size de şimdiden iyi hafta sonları dileyelim. Efendim, altın ve para piyasaları uzmanı Şirin Sarı bizimle birlikteydi ve piyasa takvimini aktaralım. İçeride sanayi üretim endeksi, Euro bölgesinde Ecofin toplantıları takip edilecek diyelim ve seans öncesinin bu bölümünü burada noktalıyoruz. Saatler onu gösterdiğine tekrar görüşmek dileğiyle.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir Patrik Katedrali olup 1453 yılında İstanbul'da

İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

İstanbul güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 16 derece. Kocaeli ve Sakarya 26, Bursa 25, Balıkesir 29. Ankara bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 10 derece. Konya 23, Kayseri 22, Nevşehir ve Sivas 19. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 15 derece. Denizli ve Manisa 28, Aydın 30, Muğla 26. Antalya güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 18 derece. Mersin 32, Adana 30, Kahramanmaraş 27, Hatay 29. Trabzon gök gürültülü yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 15 derece. Bolu ve Rize 23, Karabük 25, Samsun 24. Erzurum gök gürültülü yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 15, en düşük sıcaklığı 4 derece. Malatya 21, Erzincan ve Van 18, Ardahan 14. Gaziantep bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 14 derece. Mardin 24, Şanlıurfa 27, Siirt ve Diyarbakır 25.

0: Sizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
2: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
3: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
1: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
4: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
5: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladım.
1: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
2: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
1: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
2: Paranın yönü hafta içi her gün 15'te A Para'da.

Saat 8, ben Sema Ertekin. Seans öncesi devam ediyor. Tüm fiyatlamalara bakacağız. 17 fonun tasfiyesi de tamamlandı. Hem rakamı hem sürecin nasıl ilerleyeceğini hepsini konuşacağız. Çok da kıymetli canlı yayın konuklarım olacak seans öncesinde. Gündemin öne çıkan başlıklarıyla seans öncesine devam edelim. 17 fonun tasfiyesi tamamlandı dedik. Yatırımcıların ilgilendiren gelişmeyi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıkladı. Bakan Şimşek tasfiye kapsamındaki 17 fonda tasfiyelerin tamamlandığını ve 43 bin yatırımcıya ödemelerin yapıldığını belirtti. Bakan Şimşek ayrıca piyasa bozucu faaliyette bulunan herkesin hukuk önünde hesap vereceğini ve yeni bir yasa tasarısının yakında meclise sunulacağını belirtti. O yasa tasarısından devam edelim. Ayrıntıları da belli oldu. Kanun teklifinin AK Parti'nin hazırladığı fon tasfiyesine ilişkin kanun teklifi 455.578 yatırımcının hakkını koruyacak. Sürecin şeffaf yürütülmesini sağlayacak ayrıca. Teklifin yasalaşmasıyla tasfiye tamamlanmadan hak sahiplerine alacaklarını aşmamak üzere kişi başına 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılacak. Devam edelim. Ara seçimlere kadar İran'a saldırmayacağız dedi Amerikan Başkanı Donald Trump. 3 Kasım'daki kongre ara seçimlerine kadar İran'a herhangi bir saldırı düzenlemeyeceklerini söyledi. Tahran'la verimli görüşmeler yürüttüklerini de kaydeden Trump, İran'ın hem ekonomik hem de askeri açıdan çok kötü bir durumda olduğunu ve Hürmüz Boğazı'ndan günlük milyonlarca varil petrolünde geçtiğini belirtti. Trump'ın açıklamaları sonrası altın ve petrole yansıyan bir fiyatlama var. Altın ons başına 4150 doların üzerine çıkarak düşen petrol fiyatları ve tahvil getirilerinin düşük getirili metaller üzerindeki baskıyı azaltmasıyla ard arda ikinci seansında yükseliş gösterdi. Petrol fiyatları Amerikan Başkanı Trump'ın Amerika'nın İran'la verimli görüşmeler yürüttüğünü ve ara seçimlerden önce ülkeye de saldırmayacaklarını söylemesinin ardından geri çekildi. Ve Fed'den yeni faiz indirimi sinyali var. St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem enflasyonun %2 hedefine dönmesi için faizlerin yeniden arttırılması gerekebileceğini söyledi. Önümüzdeki 6-9 ayda ilave faiz artışlarına işaret eden Musalem, Amerikan ekonomisinde yüksek kamu borçlanmasının da risk oluşturduğu uyarısında bulundu. Devam edelim. Dünya Ticaret Örgütü'nden küresel ticaret için yukarı yönlü revizyon geldi. Dünya Ticaret Örgütü 2026 yılı küresel mal ticareti büyüme tahminini %1,9'dan %3,9'a çıkardı. Hizmet ticaretine ilişkin beklenti ise %4,8'den %3,3'e düşürüldü. Gündemi konuştuk. Küreye gidelim. Fiyatlamalara bakalım Asya tarafında. Borsa İstanbul'la başlayalım. Sonra Asya tarafına bakarız. Artıda kapattı Borsa İstanbul dün günü. 0.75 yukarıdaydı. 12.213 puandan bitirdi. Bakalım haftanın son işlem gününde Borsa İstanbul nasıl bir açılış yapacak? Devam edelim. Çin Şangay'a bakalım. 3.785 puandan geçiyor. 0.68'lik geri çekilmesi var Çin Şangay'ın. Güney Kore'de son durum ne? 6.625 puanda Güney Kore. %2,5'un üstünde aşağı yönlü hareket ediyor. Devam edelim şimdi. Enerji emtiaya bakalım. Enerji emtiadaki son tablo bize ne söyleyecek? Petrol %1'in üzerinde düştü. 90,3 dolardan fiyatlanıyor. 104 dolara kadar çıkan Brent petrol ise %1,39 oranında geri çekildi. 102,8 dolardan fiyatlanıyor Brent petrol. Doğal gaz tarafında %1'in üzerinde düşüş var. 3,1 dolarda. Avrupa tarafında da kış başında, kış yaklaşırken doğal gaz stoklarında sıkıntı var. Onu da konuşacağız. Kıymetli metallere bakalım. Orada da yeşil bir tablo var. %1,3 oranında yükseldi altın ons. 4187 dolardan fiyatlanıyor. Gümüş 60,3 dolarda %2'ye yakında yükselişi var. Platin %2'nin üzerinde yükseldi. 1679 dolardan geçiyor ve paladyum %2,7'lik yukarı yönlü hareketi var paladyumun. 1157 dolardan fiyatlanıyor.
rakamlar böyleydi. Şimdi şirket haberleriyle devam edelim.

0: Kalyon PV, Amerika'da güneş teknolojileri üretimine yönelik yeni bir fabrika kurma kararı aldı. Aselsan, 125 milyon dolar değerinde silah ihracat sözleşmesi imzaladı. Türk Hava Yolları'nın yolcu sayısı Eylül ayında yıllık %3,6 artarak 9 milyon kişi oldu. Ve Destek Finans Factoring, TMSF'nin şirkete kayyum olarak atandığını açıkladı. Garanti, MTN kapsamında ihraç ettiği 100 milyon dolarlık tahvili itfa etti. Gazetelerle devam edeceğiz. Ekonomi sayfalarına bakacağız. Haberleri detaylandıracağız da Sabah gazetesiyle başlayalım. 187 milyarlık fahiş kar geri çağrıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 214 kişinin 3 fondan toplam 187 milyar 653 milyon fahiş kar elde ettiğini saptadı. İsimler TMSF'ye bildirildi. TMSF bu isimlere ulaşarak 187 milyar 653 milyon liralık haksız kazancın gönüllü iade edilmesini isteyecek. Elde edilen nakit adil dağıtılacak diyor ayrıca haber. Hazine Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklaması var. 43 bin yatırımcının paraları yatırıldı dedi. Ayrıca FETÖ taktiğiyle trollük yapıyorlar. İç başlığı da var Sabah gazetesindeki haberde. Devam edelim. Takvime bakacağız. Takvimde Kalyon PV'den Amerika'da yatırım hamlesi başlığını görüyoruz. Güneş Teknolojileri Merkezi Kalyon PV, Amerika'da kuruluşu tamamlanan ve çoğunluk hissedarı olduğu şirket bünyesinde yeni bir üretim tesisi kurmayı planlıyor. Murat Han, Kalyoncu deneyimimizi globale taşıyacağız dedi. Yönetim kurulu ve icra kadrosundaki yenilenmeye de değindi Kalyoncu. Bu yeni dönemi yalnızca bir yönetim değişikliği olarak görmüyoruz. Yeni bir sinerji ve enerjiyle güçlü bir icra dönemi olarak görüyoruz ifadesini kullandı. Devam edelim. Hürriyet'e bakalım. 43 bin kişinin paraları transfer edildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dün itibariyle 43 bin fon katılımcısının paralarının ilgili bankalara transfer edildiğini belirtti. Durum kontrol altında. Yaşanan gelişmeler daha sağlıklı ve derin sermaye piyasalarının oluşturulması sürecine katkı sağlayacak. Şoklara açık bir dünyada gereken adımları atacak politika alanına sahibiz dedi. Ayrıca fonlarla ilgili kanun teklifi de yolda. Paralar da Ziraat Bankası tarafından yatırıldı. Milliyet'te ne var bakalım. Başlık borsanın da güçlü yıldızı, Türk savunma sanayinin güçlü oyuncusu Aselsan ardı ardına yaptığı büyük anlaşmalarla öne çıkarken hisse performansında da yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. Yaptığı dev anlaşmalarla son dönemde büyük atağa kalkan Aselsan Borsa İstanbul'da yatırımcısının yüzünü güldürdü. Son bir yıllık dönemde borsada yaşanan çalkantılar ve son yaşanan fon krizi etkisine karşın ardı ardına yaptığı anlaşmalarla iş hacmini ve bilançosunu güçlendirerek yoluna devam eden şirket hisse performansında da göz dolduruyor. Yabancıların da gözdesi diyor ayrıca haber. Sadece yerli değil, yabancı yatırımcıların da Aselsan hissesine ilgisi alım yönünde olurken halka açık hisselerin yarıdan fazlası uluslararası yatırımcıların portföyünde bulunuyor. Ve 125 milyon dolarlık da yeni bir imza attı Aselsan. Kıymetli bir konuğum var. Stratejist Özgür Çandır bizimle birlikte seans öncesinde. Günaydın Özgür Bey, yayına hoş geldiniz.
1: Günaydın, hoş buldum. İyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Fon tasfiyelerinde ödemeler tamamlandı. Yatırımcının güven tesisi açısından çok önemli bir adım. Kanun teklifi yolda. Yatırımcıların daha iyi korunabilmesi için hazırlanan bir teklif. Nasıl değerlendiriyorsunuz fon krizinde geldiğimiz son noktayı?
1: Belirsizliklerin öncelikle tabii ivedilikle çözülüyor olması bu anlamda hem yatırımcı nezdinde hem de piyasalar özelinde tabii ki olumlu şekilde değerlendirilebilir. Süreçte hızlı kararların veriliyor olması, yatırımcıyı koruyan tarafta yaklaşımların oluşması

0: hem likidasyon krizinin önüne geçen hem de önümüzdeki dönem için sermaye piyasalarının daha rasyonel şekilde hareket etmesini sağlayan bir süreci beraberinde getirebilir düşüncesindeyim. Önceki dönemlerde de hep şu vurguyu yapmıştık, fon krizi öncesinde de. İşte belli başlı hisselerin özellikle fiyatlamasının defter değerinin çok çok üzerine çıkmış olması tabii genel anlamda algıları değiştirmişti. Bu konuyla ilgili işte yabancı kuruluşlardan da uyarı gelmişti Borsa İstanbul nezdinde. Biraz daha özellikle bu süreç sonunda, daha doğrusu bu fon tasfiyesi sürecinin devamında Borsa İstanbul'da BIST 30 hisselerinin daha bu anlamda defansif, derli toplu, daha rasyonel hareket ettiğini de görmeye başladık. Biraz daha piyasa dinamikleri bu anlamda yerine oturmaya başladı görünüyor. Tabii süreç içerisinde özellikle burada mağdur olan yatırımcıların ödemelerini kendi adlarına geri alıyor olması da, hızlı bir şekilde geri alıyor olması da likidasyon krizinin de önüne geçecektir. Ki dün siz de işte haberinizde paylaştığınız 43 bin kişiye para iadeleri yapıldığı söyleniyor. Burada tabii baktığımızda 1 milyon TL altı yatırımcılara öncelik tanınması küçük yatırımcı nezdinde önemli bir adım. Yine aynı şekilde daha önceki dönemde işte fon alıp fonda ciddi kar elde edip sonrasında işte ana parasını belki orada bırakan yatırımcıya bunun iadesinin olmaması öncelikle burada mağdur tarafta olan, zarar tarafında olan yatırımcıyı koruma amaçlı yapılan çalışmalar genel anlamda piyasa tarafından ve yatırımcı tarafından olumlu karşılanan bir etki. Nitekim bunun bizim tarafta da son Borsa İstanbul üzerinde özellikle son 2 haftadır bir dengelenme süreci oluştuğunu görüyoruz. Tabii ki bu belirsizlik etkisi, tasfiye etkisi hisselerde ciddi anlamda, özellikle fon içerisindeki hisselerde ciddi anlamda geriye çekilmeye ulaştı. Ama piyasanın özellikle az önce de satır arasında belirttim, BIST 30 özelinde bu süreçte ayakta kaldığını, en azından işte 2022'den beri süregelen kabaca 12 bin desteğinin bu sürede çalıştığını gördük. Önümüzdeki dönemde bu süreç ne kadar hızlı işlerse tabii ki bu anlamda daha hızlı toparlanmalarda önümüzdeki günler açısından görülebilir düşüncesindeyim. Şimdilik alınan kararların hızı, işte uygulanma süreci bu anlamda tabii ki önemli. Önümüzdeki dönemde de piyasa tabii ki bu belirsizliklerin tamamen ortadan kalkıp piyasanın rasyoneliteye ne ölçüde ne hızda döneceğini tabii önemli takip edecek. Ama şu ana kadarki süreçte alınan kararlar, hızlı bir şekilde uygulama çabası bu da tabii ki piyasa özelinde olumlu karşılanıyor. Genel anlamda son dönemde işte yabancı kuruluşlardan da öncesinde uyaran yabancı kuruluşların takip ettikleri bu süreçte daha olumlu yaklaşmaya başladığını görüyoruz bu yapıya. Önümüzdeki günlerde tabii bu etkide işte gelişmekte olan ülkelere bir para girişi olduğunda dünyada Türkiye'nin de ülkemizin de bu anlamda öne alınmasına bir sebep olabilir ki bu dönemde de tabii ki fiyatların geri çekilmesiyle ucuzluk teması da öne çıktı. Bu sonraki süreçte nasıl ve ne şekilde şekillenecek, bunu izleyip göreceğiz. Toparlayacak olursam, fon süreciyle ilgili alınan kararlar piyasa tarafından olumlu karşılanıyor görünüyor. Yatırımcı nezdinde de bu mağduriyetler hızlı bir şekilde giderilirse en azından daha yatırımcının da daha rahatladığı, piyasanın da rahatladığı önümüzdeki dönem görebiliriz düşüncesindeyim.
1: Yine önümüzdeki dönem açısından konuşalım o zaman. Bundan sonraki dönemde fonların portföy içeriği, risk düzeyi, likiditesi ve tabii yönetim kalitesi de nasıl değerlendirilmeli yatırımcı tarafından?
0: Burada yine bu ölçüde fon olayını tabii fon tasfiyesi olan fonlar için söylemiyorum. Zaten bunu ayırdı da hem Sayın Mehmet Şimşek yaptığı açıklamalarda hem de Sayın Cevdet Yılmaz bu anlamda bu vurguyla yaptığı süreçte her fon için geçerli değil bu durum. Yani fonların da baktığımız zaman genel anlamdaki

0: ölçülü getirilerine mevduat faizinin bir tık üstünde genel anlamda getiriler verdiğini görüyoruz. Ki bu fonlarla ilgili de zaten yatırımcı açısından bir problem olmadığı bu süreçte de görüldü. Sadece riski yüksek fonlarda özellikle bu getirisi yüksek, işte haftalık %5, %10'lar bile konuşulmaya başlamıştı son dönem. Bu tarz risk algısının yüksek olduğu fonlarda içerik olarak baktığımız zaman tabii spekülasyona açık, işte manipülasyona açık hisselerin de olduğu ve fona gelen paralarla bu hisselerin tabii yukarıya gittiğini gözlemlemiştik. Bu etki sonraki süreçte işte süreci bu noktaya taşıdı. Hisselerin aşırı değerlenmesi, hisselerin artık işte gerçek değerlerinin, adil değerlerinin çok çok üstünde fiyatlanması bir yandan bu etkiyi de getirdi. Zaten sürecin sonunda da işte maalesef öyle bir durum yaşandı. Burada tabii ki önümüzdeki dönemki düzenlemelerde de fonun getirisinin makul ölçülerde, işte enflasyonun üzerinde ya da işte mevduat faizinin bir tık üzerinde olması yatırımcı nezdinde yine tercih edilebilir noktada olacaktır. Ama diğer işte tasfiye edilen fonlardaki getirilerin işte aylık bazlı, belki 2 aylık getirilerin bir haftada veriliyor olması bu anlamda yatırımcıyı o dönem için tabii ki cezbetmişti. Ama sürdürülebilirliği konusu tabii sürekli sürdürülebilir konusu tartışılır bir noktadaydı. O açıdan da burada önümüzdeki dönemki süreçte yine tabii ki fonlar olacaktır. Mevcut devam eden fonların da olduğunu tabii ki biliyoruz. Buradaki o düzenlemelerde bu söylediğim husus önem arz edecektir. Yani işte mevduat faizine yakın getiriler, işte fon içeriğindeki sepette neler var, sadece işte bu tabii ki hisse senedi değil, başka enstrümanlar da olabilir. Bu anlamda yatırımcı nezdinde ne kadar talep görüyor? Bunlar önemli detaylar olarak karşımıza çıkacaktır. Ama mevcut durumda zaten hani işini makul ölçülerde yapan fon veya PYŞ'ler için bu anlamda çok da fazla değişen bir etki olmayacaktır. Bundan sonraki süreçte tabii bu tarz işte fonların oluşmasının önüne geçen takım kararlar alındığını da görüyoruz. Çünkü akışta tabii ki böyle bir süreç oldu. Ama bundan sonra bunu tekrar ediyor olması tabii bu anlamda yatırımcı nezdinde de piyasa nezdinde de olumsuz karşılanacaktır. O açıdan bununla ilgili önlemler de alınıyor. Ama bu tabii ki tüm fonların işte tasfiyesi anlamına ya da işte geçtiğimiz süreçte işini doğru yapan fonların da bir anlamda geriye düşmesine sebep olacak bir etki değildir düşüncesindeyim. Sadece işte şu an piyasaya bu anlamda zarar veren, işte manipülasyon oluşturan piyasada bu fonların etkisinin piyasadan sıyrılıyor olması bu anlamda tabii ki o rasyoneliteye de kavuşmak adına önemli bir etki oluşturacaktır. Ama önümüzdeki dönemde yine tabii ki çeşitli fonlardan yatırımcılar farklı etkilerle yararlanacaktır geçtiğimiz dönemdeki gibi. Burada sadece süreçte işte bu fonların getirisinin yatırımcıyı fazla cezbetmiş olması bu etkinin bu şekilde, daha doğrusu bu sürecin bu şekilde sonuçlanmasına sebep oldu. Ama burada yapılan düzenlemelerle birlikte önümüzdeki dönem yine tabii ki hisse senedi ben almayayım, çok takip edemiyorum diyen yatırımcı açısından fon alternatif bir yatırım aracı olmaya devam edecektir düşüncesindeyim.
1: Bu arada gözden kaçırmamamız gereken bireysel emeklilik sistemine giriş var. Günlük ortalama 12.500 kişi katılmış. Son 12 günde de katılımcı sayısının 187.000 arttığını görüyoruz. Gerçi Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Ahmet Yaşar o tasfiye edilen yatırım fonlarıyla bunun arasında ilişki kurulmasını destekleyecek bir büyüklük olmadığını söylüyor ama yatırımcının daha güvenli bir alan seçmek için buraya mı yoğunlaştığını düşünebiliriz.
0: Tabii bu süreçte özellikle parasını ilk etapta çeken ya da işte sistematik risk olabileceğini düşünüp borsa tarafından parasını çeken, yine aynı şekilde fonlardan parasını çeken yatırımcı açısından ilk etapta mevduat bir alternatif oluşturdu. Sonrasında da işte bu sizin paylaştığınız sigorta ve işte BES'ler tekrardan gündeme geldi. O açıdan da bu iki durum önümüzdeki dönemde işte aynı şekilde sürekliliğine devam edecek mi, bunu izleyip göreceğiz. Ama ben piyasalarda hızlı bir toparlanma olduğu ölçüde önümüzdeki dönem için hani tamamen evet para tekrardan işte mevduatta olur bu anlamda ya da BES'lere gider vurgusunu yapamayacağımız düşüncesindeyim. Yatırımcının farklı alternatifleri var, işte altın yatırımcısı var, döviz yatırımcısı var, mevduat yatırımcısı var gibi. Sadece bu da işte daha defansif olması adına yatırımcı nezdinde evet ben buradan en azından paramı çektim, baktım hani buradaki süreç istediğim gibi işlemiyor ya da risk algım yükseldi, bu da bana negatif bir getiri sağlayacak sonraki dönemde şeklindeki yaklaşımın etkisini gördük. Ama piyasalar ne kadar hızlı toparlanırsa, işte bu süreç ne kadar hızlı bir şekilde ilerlerse, bu anlamda tekrardan tabii ki burada özellikle işte Borsa İstanbul nezdinde de yatırımcı tekrardan buraya bir geri dönme eğiliminde olabilir. Ama şu anki süreç etkisi tabii ki işte mevduat ya da BES'lere ilgiyi arttırmış durumda diyebiliriz.
1: Şimdi Bulls portföyden bir tasfiye açıklaması var. 1 milyar 220,7 milyon lira 5142 yatırımcıya eksiksiz aktarıldı diyor. Şimdi yatırımcıların hak kaybı yaşamadığını da söylüyor o tasfiye açıklamasında. O hak kaybı yaşanmadı açıklaması hangi finansal ve hukuki ölçütlerle değerlendirilmeli? Özgür Bey.
0: Yani burada baktığımız zaman tabii ki yatırımcı hangi süreçte bu parayı yatırdı, ona işte bu süreçte getirisi ne oldu, bu getiriyi realize etti mi? Bunlar tabii ki önemli detaylar. Ve geri iade edilen bu paralar, işte ana paranın ne kadarı, yani süreçte tabii ki fonlar da bir değer kaybı yaşadı. Bu da oradaki o geçmiş dönemki fon tasfiyesi öncesi likidin azalmasına da sebep oldu. Bu açıdan da yatırımcı bu anlamda ne derece tatmin oldu? Tabii bunu süreç içerisinde göreceğiz. Bu denge nasıl ve ne şekilde sağlandı? İşte az önce de söyledim. Çünkü yatırımcıların fonlara giriş süreçleri birbirinden mutlaka farklı. O açıdan hem yatırımcı hem de portföy yönetim şirketleri hem de aynı zamanda işte fon şirketleri, burada tabii fon şirketlerinden bahsettiğimiz için özellikle onu öne çıkarabiliriz. Ne şekilde adaletli bir yaklaşım sergiliyor, bunu izleyip göreceğiz. Şu anki açıklamalar evet geri iadesi yapılacağı yönünde ama bu süreçte de tabii özellikle fon içeriklerinde ciddi anlamda bir geri çekilme de gördük. O yüzden yatırımcı işte hangi süreçte buraya dahil oldu? Burada bir kar realizasyonu süreç içerisinde yaptı mı ya da yapamadıysa işte bu fondaki düşüşün etkisi ona ne şekilde yansıdı? Bunu tabii ki yatırımcı da dikkatle takip edecek düşüncesindeyim. O açıdan da burada nasıl bir denge içerisinde dağılım olacak, bunu izleyip göreceğiz. Ama tabii ki özellikle burada son dönem dahil olan, sisteme son dönem dahil olan yatırımcılar açısından biraz daha hala soru işaretlerinin olduğu, işte yatırdıkları parayı ne ölçüde ve nasıl, hangi koşullarda geri alınacağının bilinmediği bir süreçten geçiyoruz diyebilirim. Geçmiş dönemde muhtemelen buraya giren yatırımcı ara ara mutlaka kar al yapmıştır. Ama son dönem girenler açısından özellikle fon tasfiyesi sonunda fonların geriye çekilmesiyle, değerlemelerin düşmesiyle birlikte son dönem giren yatırımcı burada ana parasını ne şekilde geri alacak sistemden, bunu tabii dikkatle takip edeceğiz.
1: Borsa İstanbul'la devam edelim. Artıda kapattı dünü, 0.75 yukarıda ama genele yayılan bir yükseliş görmüyoruz. Orada küresel piyasalardaki durum da tabii önemli ama endeks artıda ama sektörler arasında belirgin ayrışma var. 0.75 yukarıda bir genel endeks ama bankacılık tarafına

ortalamaya kadar geri çekilme eğilimleri oluşabiliyor. Bu da tabii ki ilk etapta piyasanın çok nasıl şekilleneceğini bilmediği, sistematik kriz oluşur mu oluşmaz mı, sistemik risk oluşur mu oluşmaz mı, bunu takip ettiği bir süreçti. Ama burada geçtiğimiz hafta bu gördüğü 11.930 seviyesinin destek olarak çalışması önemliydi. Buradan ilk etapta tepki verdi Borsa İstanbul. Sonrasında tekrardan bu seviyeyi test etme eğiliminde oldu bu hafta içerisinde. İşte 12 binlere kadar tekrar geri çekildik ama dün tekrardan 12 bin seviyelerine yakın seviyelerden, bu geçtiğimiz hafta bahsettiğim çarşamba günü gördüğü düşük seviyeye yakın seviyelerden tekrar tepki verdi. Piyasanın tutunma çabası devam ediyor. Bir de baktığımızda yine az önce de vurguladım, BIST 30 özelinde bu süreçte çok fazla yıpranma olmaması olumlu bir etki. Yani burada süreçte düşen hisselerin ağırlıkla işte o fon içerisindeki ve işte aşırılaşmış fiyatlaması gerçekten defter değeri anlamında da rasyoneliteden çok uzaklaşmış hisseler olduğunu görüyoruz. Burada BIST 30 hisselerinin bu süreçte dengeli yapıda olması piyasa açısından önemliydi. Yani biz BIST 30'daki bilindik şirketlerde bu süreçte çok bariz geri çekilmeler görmedik. Burada da özellikle işte 11.930, 12.000 seviyelerinden tepki ihtimalini bu durumda güçlendiriyordu. Fiyatlama tabii süreç etkisiyle birlikte birçok hissede sınırlı geri çekilmelerde olan hisselerde dahil olmak üzere ucuzluk teması da öne çıktı. O yüzden ben bu seviyelerden, artık 12.000 seviyelerden endeksin yavaş yavaş 12.000-12.500 aralığında bir dengelenme çabası içerisine gireceğini ve önümüzdeki dönemlerde, hatta yıl sonuna kadar olan süreçte de olabilir, tekrardan yukarı yönlü hareket edebileceği düşüncesindeyim. İşte yıl sonuna kadar olan süreçte ya da belki ocağın sonuna kadar olan süreçte tekrardan biz 14.000'li seviyeleri konuşabiliriz diye düşünüyorum. Bu da zaten yukarı yönlü %20 marjımızın da olduğunu gösteriyor. Şimdi baktığımız zaman 11.500'e yıla başlamışız. Şu anda da 12.200 seviyesindeyiz. İşte 11.930'u test ettik çok yakın zamanda. Bu da şunu gösteriyor bize: yılbaşından itibaren Borsa İstanbul getirisi enflasyonun da faizin de çok çok altında kalmış. %5'lik bir getiriyi şu an için görüyoruz. Yıl içerisinde tamam 15.000'in seviyeler görüldü ama çeşitli etkilerle tekrardan geri çekilen ve mevcut durumda yılbaşından itibarenki getiriye baktığımız zaman çok düşük getiriler olduğunu görüyoruz. Fiyatlamanın ucuzluk temasının oluşması, işte enflasyon etkisi mutlaka fiyatlamaya yansıyacaktır. O yüzden 12.000-12.500 aralığında belki bir süre daha, kısa bir süre daha piyasa dengelendikten sonra tekrardan işte biz 14.000'li seviyeleri konuşmaya başlarız diye düşünüyorum. Ama burada BIST 30 özelinde ilk etapta bir yapının oluşması mümkün görünüyor. İşte bilindik şirketlerde, telekomünikasyonda işte Turkcell, Türk Telekom gibi, işte ulaştırmada Türk Hava Yolları, Pegasus gibi, bankalar gibi şirketlerle biraz daha bu anlamda önümüzdeki dönem için bu beklediğim yukarı yönlü fiyat hareketi oluşabilir düşüncesindeyim. O yüzden yatırımcı nezdinde şayet baktığımda, işte ben Borsa İstanbul tarafında buralardan evet fiyatlar geri çekildi, ne yapılabilir dediği noktada biraz daha BIST 30 odaklı bir süreç geçirmesi önemli. İşte bakıyoruz mesela İş Bankası hissesi 13,5 lirayla yıla başlamış. Şimdi 12'li fiyatlarda, yani baktığımız zaman 10 aylık getirisi negatif olmuş. Biraz daha işte Aselsan özelinde bir yıl oldu bu yıl. Diğer BIST 30 hisseleri için hala yıl başındaki fiyatların gerisinde fiyatlanan hisseler olduğunu görüyoruz. O açıdan da eğer bu fon krizi hızlı bir şekilde çözülür ve artık gündemden çıkarsa, biz tekrardan tabii Borsa İstanbul özelinde burada yukarı yönlü hareketler görebiliriz. Yabancı nezdinde de işte özellikle az önce de vurguladım, MSCI'den işte ya da diğer kuruluşlardan gelen uyarılar vardı. Son dönemde bunların biraz daha yumuşak ve olumlu tavırları önümüzdeki dönemde yabancı yatırımcının teveccühünü beraberinde getirebilir mi? Bunu da izleyip göreceğiz. Ama tabii yabancı yatırımcı da Borsa İstanbul anlamında bir yatırım yaptığında ya da gelişmekte olan ülkeler için, hepsi için bunu söyleyebiliriz. İlk etapta tabii ki
Orada da

0: yine büyük şirketler işte BIST 30 odaklı bir giriş olacaktı. O yüzden yatırımcılar genel anlamda işte evet bundan sonraki süreçte burası bir fırsat yaratıyor dedikleri noktada ilk etapta BIST 30'a odaklanmaları, işte bankacılık olur, holding olur, ulaştırma olur, telekomünikasyon olur, sanayi olabilir, hiç fark etmez. Biraz daha bu tarafa yoğunlaşmaları bence önemli olacak ki birçok yatırımcıdan da onu duyuyorum. Yani bu anlamda artık bundan sonraki süreçte işte X tümüye dediğimiz yan tahtalar değil. Çünkü onları tabii ki bir şekilde kulaktan dolma ya da işte fiyat hareketlerinin beraberinde alıp satıyorlar. Ama bundan sonraki süreçte biraz daha evet bilindik şirketlere ben borsada olacaksam yatırım yapayım diyen kitle sayısının da daha fazlalaştığını görüyoruz. Biraz daha bu etkide BIST 100 üzerinde önümüzdeki günler için BIST 30'un da öne çıktığı bir yapı görülebilir. Tabii bunun dışında işte bu süreçte süreç etkisiyle, domine etkisiyle fiyatlaması geriye çekilmiş, ucuzluk teması içerisine girmiş diğer şirketler de bu durumdan olumlu etkilenir ve yukarı yönlü tepkilerde onlar da tepki yapar mı? Tabii ki yapabilir. Ama biraz daha işte önümüzdeki süreçte biz tekrar piyasa toparlar, işte Borsa İstanbul 14 bin, 14 bin üzerine atar diyorsak bu ilk etapta belirlediğim sektörler üzerinde, şirketler üzerinde bir ağırlık olması söz konusu olacaktır. Burada önümüzdeki dönem için kısa vadede 12.800-13.000 bandı önemli bir eşik olacaktır diye düşünüyorum. Bu seviye tekrardan yukarı yönlü geçilirse tabii ki sınırlı rahatlama görülebilir ama kısa vadede işte 12.000-12.500 aralığında bir süreç daha, bir dengelenme süreci daha Borsa İstanbul nezdinde bekleyebiliriz şeklinde özetleyebilirim.
1: O zaman Brent Petrol ile devam edelim. Evet, kırmızı bir tablo var enerji tarafında ama hala 100 doların üzerinde bir Brent Petrol takip ediyoruz. Bu hem enflasyon riski hem merkez bankalarının elini zorlaştırması, 102,7 dolarda şu anda. Bir %1,5'a yakında geri çekilme var Özgür Bey. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Trump'ın açıklamaları var. Saldırmayacağız seçime kadar İran'a bir daha dedi. Bu biraz tabii nefes aldırdı o tarafı. Nasıl değerlendirirsiniz Brent Petrol'deki bu fiyatlamayı? Bu kalıcı mı artık 100 doların üzeri?
0: Petrol fiyatlamasını 92 dolar Brent petrolü önemli bir destek seviyesi. Yukarıda da 105 dolar seviyesi çok önemli. Çünkü 105 dolar geçilirse maalesef 2008'de gördüğü 140 dolar seviyeleri potaya girebilir. Yani bunu tabii çok istemeyerek söylüyorum ama süreç içerisinde tabii o daha önceki dönemde beklediğimiz yapının oluşmaması. Hani biz şunu söylüyorduk işte seçimlere kadar olan süreçte Trump daha alımlı olur. İran'la ABD arasında en azından bir ateşkes oluşabilir. Bu da işte petrol fiyatlarını 85 dolar civarında stabilize edebilir şeklinde bir vurgu yapıyorduk. Ama maalesef bu süreçte hala o çatışmanın devam ediyor olması, o jeopolitik riskin masada olması ister istemez petrol fiyatlarında da bu beklediğimiz geri çekilmeyi beraberinde getirmiyor. Tabii ki birçok ülke açısından enerji fiyatlarının bu seviyede olması enflasyonist baskı yaratıyor. Bu Avrupa için de geçerli, işte bizim için de ya da birçok ülke için maalesef geçerli ama akışta Trump beklediği etkiyi bence göremedi. Yani biraz daha belki İran tarafından daha hızlı pes etme durumu, daha işte kabullenen bir yapı bekliyordu. Ama bunun bu jeopolitik riskin, bu çatışmanın farklı şekillerde devam ediyor olması petrol fiyatlarında da bu seviyelerde bir kalıcılık oluşturuyor. O yüzden aşağıda 92 dolar, 93 dolar seviyesi, yukarıda da 105 dolar seviyesi önemli. Gidişatta işte 105 dolar üzerine atarsa petrol fiyatları maalesef dikine yukarı bir hareket görebilir. İşte burada tekrardan belki çatışmaların alevlenmesi ya da işte bir şekilde müzakere olmaması ABD-İran arasında bir etki yaratabilir. Yani olası ters durumda da işte 92-93 dolar seviyeleri bence önemli. Yani ilk etapta seçime kadar olan süreçte biraz daha Trump bu anlamda işte siz de belirttiniz ılımlı tavırda olur. İşte İran'a saldırmayacağız ya da ateşkes ihtimali, hatta dün bununla ilgili bir haber geçti. İşte 7 günlük bir ateşkes süreciyle ilgili
1: Evet.
0: işte İran'ın kararı ne olacak şeklinde. Bununla ilgili olumlu bir yapı oluşursa

0: burada tekrardan biz 92 dolar seviyelerini görebiliriz. Ama 105 dolar üstüne atarsa maalesef görünüm çok keyifli olmaz. Yukarı yönlü hareket devam edebilir düşüncesindeyim.
1: Analizleriniz için teşekkür ederim Özgür Bey. Keyifli, kazançlı bir gün olsun ve iyi hafta sonları.
0: Size de iyi hafta sonları, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Seans öncesinde yine bir stratejist konuğum var. Gürkan Aydoğan bizimle birlikte. Günaydın Gürkan Bey, hoş geldiniz yayına.
2: Günaydın, iyi yayınlar dilerim, hoş buldum Sema Hanım.
1: Tasfiye süreci tamamlandı, 43 binden biraz daha fazla yatırımcının paraları da hesaplarına yatırıldı, önemli bir aşama. Bu süreçte gelinen nasıl değerlendirdiniz?
2: Tabii özellikle 43 bin yatırımcı için ödemelerin başlaması bence önemli bir gelişme. Tabii özellikle 43.643 civarında bir yatırımcıya ödeme sözünde bulunan bir sermaye piyasası kararı var. Bununla birlikte tabii 131 fonun tasfiye edildiğini biliyoruz. Yaklaşık olarak 1 milyon TL'ye kadar bir ana para ödemesi yapılması planlanıyor. Fakat bu noktada hazinenin kaynağının kullanılmayacağının piyasalara verilmesi esasında Türkiye'nin risk primini dengeleyen bir faktör olduğunu düşünüyoruz. O sebeple Merkez Bankası tarafında bir sistemik risk görünmüyor diye özetleyebilirim. Tabii önümüzdeki sürece ilişkin 1 milyon ve üzerindeki haricindeki diğer fonlardaki rakamların ne olacağı veya ödemelerin olup olmayacağı ile alakalı bilgiler güncel bir şekilde gelir ve piyasalarda bozulmadan umarız ki bu fonların da ödemesi yatırımcılarına gerçekleşir diye özetleyebilirim fon tarafındaki gelişmeleri.
1: Şimdi BUS tarafından da kendi açıklaması geldi ve bir rakam verildi, ödenen rakam verildi, sayı verildi. Onun sonundaki aslında ibareyi sormak istiyorum. Hak kaybı yaşamadı yatırımcılar. Bunu nasıl hesaplayacağız? Yatırımcının hak kaybı yani, yaşamadığını.
2: Aslında bu karmaşık bir süreç. Bunu bu şekilde doğrudan yatırımcının yani fiyatı kaçtan aldı, özellikle bu tarafındaki fonlarla alakalı veya kaçtan sattı veya ne kadarlık bir yatırım yaptı, bu detayları bilmeden bence doğrudan yatırımcı hak kaybına uğramayacak demek bilmiyorum, doğru olmayabilir diye
1: düşünüyorum. Uğramayacak değil, uğramadı. Verilen rakamla uğramadı ifadesi var.
2: Yani uğramadıysa BULS'ta anladığım kadarıyla o zaman 1 milyon TL'ye kadar bütün yatırımlar gerçekleşti diye anlıyorum. Yani BULS yatırım tarafında 1 milyon TL'nin üzerinde bir yatırım yapılmadıysa
1: 5142 yatırımcıya 5142 yatırımcı 1 milyar 220,7 milyon lira aktarıldı yatırımcıya eksiksiz olarak. Şu anda yani, da evet ekranda yönetmenim verdi tasfiyesi tamamlanan 17 fonu. Evet.
2: Evet ama ben sürecin karmaşık olacağını düşünüyorum. Tabii bu fonlar haricinde tefası kapalı olan fonlar da var. Aslında bu noktada yatırımcıların daha çok haber beklediği tefasa kapalı fonların da ne olacağıyla alakalı bir durum da soruluyor. Haricinde evet 17 fonun tasfiyesinin tamamlanması aslında küçük yatırımcı ve yatırımcılar neslinde tabii ki iyi bir gelişme. En azından bu süreçte bu kaos ortasında nasıl ödeme yapılacakla alakalı yatırımcılar soruyordu. Aslında ödemelerin yapılmaya başlanması ve hazinenin kaynağının kullanılmadan bu ödemelerin yapılması yatırımcılara güven unsurunu tekrardan yansıtabilir. Özellikle Borsa İstanbul ve fonlar özelinde. Tabii bu müdahale aslında kısa vadeli bir müdahale değil. Orta uzun vadede piyasanın normalleşmesi ve doğru yönde ilerlemesi için atılan bir sağlıklı bir adımdı. Bunun geri dönüşlerini muhtemel senaryoda uzun vadede Borsa İstanbul alacaktır. Tabii özellikle de Borsa İstanbul tarafında yani şu an itibariyle gelinen fiyatlamada da aslında sistemik bir risk esasında korunarak bir miktar aşağı yönlü hareket devam etti. Yani 240 dolarlar aşağı yönlü kırılmadı şu an itibariyle ama yurt dışı tarafında bir bozulmanın yansıması Borsa İstanbul'a daha da şu dönem

0: büyük bir negatif etki yaratmama ihtimali mevcut. Zaten 240 dolarlara kadar gelen Borsa İstanbul tarafında özellikle sermaye piyasası kurulunun vermiş olduğu kararla ödemelerin başlaması da aslında bir nebze yabancı yatırımcı ve yerli yatırımcı için güvenli alan niteliğinde bir değerlendirilebilecek esasında bir güven unsuru diye özetleyebilirim. Yani hızlı davranmaları önümüzdeki sürece ilişkin daha çok güveni arttıracaktır diye kısa olarak konuyu aktarmış olayım sana.
1: Borsa İstanbul'la devam edelim. 0.75 yukarıda bir kapanış. Dün 12.213 seviyesi. 1.54 gerileyen bir bankacılık endeksi. Genele yayılan bir toparlanma değil ama yukarı yönlü hareketin teyidi açısından soruyorum. Öncelikle nereye bakmamız gerekiyor? Toparlanan bankacılığa mı, işlem hacmine mi veya her ikisine veya başka detaylara?
0: Bence şu dönem toparlanan bankacılığa bakmak çok daha sağlıklı olur. Çünkü önümüzdeki süreç biraz daha Trump'ın petrol fiyatlarını baskılamasıyla ilerleyen bir süreç olabilir. Bu da özellikle Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından faiz indiriminin daha da konuşulur ve uygulamaya geçileceği bir alan oluşacaktır. O sebeple ilk tepkiyi de özellikle bankacılık endeksi tarafından görme ihtimalimiz mevcut. O sebeple bankacılık endeksi tarafındaki hareketler total endeksi belirleyecektir diye düşünüyorum. Şu an itibariyle total endeksi tarafında özellikle 12.600 ile 12.700 bölgesi oldukça kritik bir bölge. Bu bölge kritik direnç bölgesi. Bu bölgenin üzerinde bir fiyatlama gördüğümüz takdirde evet, kısa vadeli olarak Borsa İstanbul yukarı yönlü hareketine devam edebilir diyebiliriz. Fakat oranın da üzerinde yaklaşık 13.600'ler, 13.800'ler oldukça kritik direnç bölgeler olacaktır önümüzdeki sürece ilişkin. Fakat savaşın bitme senaryosuyla birlikte özellikle faiz indiriminin konuşulduğu ortamda Borsa İstanbul tarafındaki yukarı yönlü hareketler daha da sertleşebilir ve volatilite de artabilir diye düşünüyoruz. Önümüzdeki sürece ilişkin yani 248 dolarlardayız şu an itibariyle. Dolar bazında özellikle 275 ile 280 dolar bölgesi de direnç bölgesi olacaktır. Bununla birlikte tekrardan bu yıl içerisinde yaklaşık tekrar grafiklerimi kontrol ediyorum. Bu yıl içerisinde yaklaşık olarak 5-6 kere test ettiği, özellikle borsanın dolar bazlı olarak 305 doların yukarı yönlü kırılmama ihtimali, evet, orta uzun vadede var ama kısa vadede 305 dolarları hedef olarak yatırımcı kısa vadede belirleyebilir. Özellikle Merkez Bankası'nın faiz indirim döngüsüyle alakalı mesajların verilmesiyle birlikte Borsa İstanbul tarafında tekrar bir bu fiyatlamalardan 305 dolarlara kadar yükseliş hareketi görebiliriz. Bu da yaklaşık olarak %25 civarında bir profit sağlayabilir. Fakat bu noktada savaşın büyüme ihtimali artarsa, yani petrol fiyatları yukarı yönlü hareket ederse Borsa İstanbul tarafında 240 dolarlardan da aşağı yönlü hareketler gözlemleme ihtimalimiz mevcut olabilir. O sebeple bir yanda gözler petrol fiyatlarında olacaktır. Bir yanda da içeride bu fon krizinin nasıl ilerlediğiyle alakalı kısa vadeli sermaye piyasası kurulunun almış olduğu kararlarla birlikte piyasalar şekillenecektir diye düşünüyoruz. O sebeple 240 dolarlar bence kısa vadeli çok değişken olmadığı takdirde alış fırsatı niteliğinde değerlendirilip 305 dolarlara kadar bir hedef belirlenebilir endeksin dolar bazlı fiyatlamasında diye özetleyebilirim.
1: Gün içi yatırımcı açısından şimdi açılış fiyatlaması, o ilk yarım saat içinde görülen hacim ve bir önceki günün kapanışı, bunlar birlikte nasıl okunmalı Gürkan Bey?
0: Tabii hacim bence bugün artacaktır. Çünkü bir önceki günün kapanışıyla sabah açılış arasında aslında yükselen bir hacim göreceğiz bugün. Çünkü yurt dışı da yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Tabii Trump'ın savaşı bitirme kararıyla birlikte özellikle gelişmekte olan ülkelerin borsasında, Brezilya, Arjantin gibi borsalarda yukarı yönlü hareketler de desteklenirken Türkiye tarafında da Borsa İstanbul tarafında da açılış tarafı hacmin daha da yüksek olacağı bir senaryoyla karşılaşma ihtimalimiz mevcut bugün itibariyle. Tabii hacmin arttığı senaryoda BIST 30 hisse senetleri için gayet pozitif bir senaryo demek olur. Alıcı ve satıcının esasında bolluğu demek olur. Bu da talebin canlılığıyla birlikte eğer yurt dışı izin verdiği takdirde ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından da önümüzdeki sürece ilişkin bir faiz politikasıyla alakalı bir sözlü yönlendirme niteliğinde bir gelişme gelirse Borsa İstanbul tarafında yukarı yönlü hareketler hacimle birlikte gelir. Ve hacmin artması aslında yabancı yatırımcının da bir miktar Borsa İstanbul tarafına giriş sağladığını bir sinyalin niteliğinde de değerlendirilebilir veya değerlendirilmeyebilir. Yerli yatırımcı tarafından da olabilir. Zaten bunu tahtanın altında kimin alıp kimin sattığını daha çok görebiliyor yatırımcılar. O sebeple hacmin artmasıyla birlikte bugünkü açılışı pozitif olarak bekleyebilirim. Yurt dışı yukarı yönlü hareketine dünkü Trump'ın açıklamalarından sonra başladı. Tahvil tarafında geri çekilme var. O sebeple gelişmekte olan ülke borsalarında yukarı yönlü hareketler haftanın son işlem gününde daha sert bir şekilde olabilir diye düşünüyoruz. Bugün itibariyle belki de 12.600'ler test edilebilir endeks tarafında diye özetleyebilirim.
1: Brent petrolde hala 100 dolar üstü fiyatlama var. Trump'ın açıklamaları var. Seçime kadar saldırmayacağım İran'a dedi. Ons altın tarafında toparlanma var. Örneğin o toparlanma kalıcı mı? Ne dersiniz? Tahvil getirileri, tahviller geri çekiliyor sizin dediğiniz gibi. Dolar zayıflıyor.
0: Bence kalıcı mı? Bunu görmek için aslında bugünkü kapanış çok kritik olacaktır. Çünkü Amerikan 10 yıllık tahvil getirileri son 8 haftanın ilk defa kırmızı kapattığı hafta olacak. Geçtiğimiz 8 hafta hep yeşil kapatan bir mumla karşı karşıyaydık. Amerikan tahvil getirileri artmaya devam ediyordu aslında. Yani yaklaşık olarak 4.60'lardan başlayan rallide Amerikan 10 yıllık tahvil getirileri 5.36'ya kadar yükselmişti. 5.36'lardan da bu sabah itibariyle bir satış görüyorum. Satışın sebebi esasında evet Amerika tarafında Trump'ın almış olduğu savaşı bitirme kararı da bahane olarak kullanılabilir. Petrol fiyatlarının geri çekilmesi de bahane olarak kullanılabilir. Fakat bildiğimiz şey şu, aslında son 8 haftada yeşil kapatan Amerikan 10 yıllık tahvil getirileri bu hafta özellikle 5.25'in altında bir kapanış sergilerse aslında piyasalar için bir nebze olumlu olabilir. Ama 5.25'in altında özellikle haftaya da bu satış devam etmediği takdirde, yani 5.15'in altına gelmediği takdirde Amerikan 10 yıllık tahvil getirileri ons altındaki evet şu an itibariyle çıkan yükseliş hareketi sürdürülebilir hareket olmayabilir. Ama makrodan bakacak olursak makro tabloda FED'den bu ay itibariyle faiz arttırım ihtimali piyasalar neredeyse çok yani %20 ihtimalle şu an itibariyle bekliyor. O sebeple bu ay kapanışı bence bir miktar dolar indeksinin zayıflama ihtimalinin olduğu bir ay olacaktır diye düşünüyoruz. Fakat aylık kapanışına, aylık açılışına bakacak olursak dolar indeksi tarafında 101.47'lerden açıldı. 102.60'lara kadar yükseldi dolar indeksi. Şu an itibariyle 101.95'lerdeyiz. Yani dolar endeksi tarafında 101.47'nin altında bir kapanış görme ihtimalimiz durumunda evet aylık olarak altının önü aslında bir 4.400'lere kadar bir yükselme potansiyeli, hatta 4.600 dolarlara kadar yükselme potansiyeli var diyebiliriz. Şu an itibariyle 4.200'lerdeyiz ons altın tarafında. Yani Amerikan tahvil getirileri aslında 5'e doğru yaklaşırken ons altındaki yükseliş hareketi sert oldu bu sabah itibariyle. Özellikle 4330 bölgesi yukarıda kritik bir direnç bölgesi olacaktır. 4330 dolar bölgesine kadar yükseliş hareketlerini normal karşılayabiliriz. Fakat temkinli olmakta fayda olacaktır. Geçtiğimiz hafta aslında sert bir satış oldu. Ons altın tarafında 4270'lerden açılmıştı.

0: tabii 4100'lere kadar geri çekilmişti. O sebeple 4270 bölgesi daha kısa vadede ons altının direnç bölgesi niteliğinde değerlendirilebilecek bir bölge olacağını düşünüyorum. Aslında hareketi bu sabah itibariyle bütün piyasalar sert bir şekilde yaptı. Gün içerisinde de yapmaya devam edecektir fakat haftalık kapanış olacağı için bir miktar bu yükseliş hareketi bir miktar daha sınırlanabilir. Ama zaten orta uzun vadeli bakacak olursak, evet, Fed'in faiz artırmadığı ortamda aslında borçluluk kriziyle birlikte ons altın tarafında aslında 4800'lere kadar bir atak yıl sonuna kadar beklemek gerekir. Fakat Fed'in faiz artırmadığı, savaşın büyümediği senaryo için bu geçerli. Savaşın büyüdüğü senaryo içinde aslında tam tersini düşünebiliriz. Ons altın tarafında 4000 doların altında bir fiyatlama hareketini görme ihtimalimiz mevcut. Tabii bu noktada tahvil getirileri de aslında bir kriz sinyali niteliğinde değerlendirilirse aslında ons altındaki düşüşler de yerini tekrar yükselişlere bırakabilir. Yani tahvil piyasasında uzun vadeli yükseliş hareketleri, evet, her zaman ons altında düşüş hareketini devam ettirmiş diyemeyiz. Yani yükseliş hareketinden bir nokta sonra ons altınla birlikte yükselen bir tahvil getirileri oluşuyor. Evet. Çünkü finansal krizde yönelik bir açıklamayla birlikte merkez bankaları hedge niteliğinde altına olan talebi arttırıyor diye özetleyebilirim.
1: Çok teşekkürler Gürkan Bey. İyi hafta sonları.
0: İyi hafta sonları. İyi yayınlar dilerim.
1: Teşekkürler. Seans öncesini bitirelim. Saat başında paranın rotasıyla karşınızda olacağım.

Osmanlı devlet adamları Sultan II. Mahmut'tan itibaren yerli şirketleri geliştirmek için birçok çalışmada bulundu. Para piyasasının merkezi İstanbul'un Galata semtiydi. Galata'da Ermeni, Yahudi ve Rum olan bankerler iç piyasadaki para arzını kontrol edip dış piyasada Paris, Londra ve Berlin gibi para metropolleriyle de iyi ilişkiler kuruyordu. Dış piyasalardan alınan kredilerin devlet tahvili ve hisse senedi işlemlerinin yürütülmesi zamanla borsanın kurulmasını zorunlu hale getirdi. Osmanlı Devleti'nde Dersaadet Tahvilat Borsası 2 Aralık 1866'da açıldı. Dersaadet Tahvilat Borsası'nın 1895 yılından itibaren çeşitli borsa hileleriyle itibarı sarsıldı. Bu nedenle 1904 yılından itibaren yeni düzenlemeler getirildi ve adı Esam ve Tahvilat Borsası olarak değiştirildi. 19. yüzyılda Osmanlı ekonomisinin hiç de iyi olmadığı dönemlerde Şehzade Abdülhamit Avrupa borsalarına yatırımlar yaparak kayda değer bir servet kazandı. Tahta geçtiğinde 2. Abdülhamit danışmanı Yorga Zarifi aracılığıyla yatırımlarına devam etti ve bu dönemde küresel ekonomideki dalgalanmaları fırsata çevirdi. Avrupa'daki sermaye piyasalarında yaptığı yatırımlarla servetine servet kattı. Ticaretten ve gayrimenkulden kazandıklarını Avrupa bankalarında altın ve tahvile yatırım yaparak değerlendirdi. Abdülhamit'in nakit mal varlığı kesin olmamakla beraber 13.700 Osmanlı altınına ulaşıyor. Yani bugünkü değeriyle yaklaşık 14 milyar lira anlamına geliyor. 2. Abdülhamit'in Fransız Kredit Lyonnais Bankası'ndaki varlığının ise bunun 4 katı seviyesinde olduğu tahmin ediliyor.

İstanbul güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 16 derece. Kocaeli ve Sakarya 26, Bursa 25, Balıkesir 29. Ankara bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 10 derece.

0: Konya 23, Kayseri 22, Nevşehir ve Sivas 19. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 15 derece. Denizli ve Manisa 28, Aydın 30, Muğla 26. Antalya güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 18 derece. Mersin 32, Adana 30, Kahramanmaraş 27, Hatay 29. Trabzon gök gürültülü yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 15 derece. Bolu ve Rize 23, Karabük 25, Samsun 24. Erzurum gök gürültülü yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 15, en düşük sıcaklığı 4 derece. Malatya 21, Erzincan ve Van 18, Ardahan 14. Gaziantep bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 14 derece. Mardin 24, Şanlıurfa 27, Siirt ve Diyarbakır 25.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: %20'ye varan spa ve alakart indirimlerini tüm otellerde değerlendirin. Ayrıcalıklarla dolu Kaya Club Rewards dünyasına siz de katılın.
1: Tanıştırayım. Yeni nesil mobil yatırım uygulaması Yafi.
2: Merhaba.
1: Kendisi yatırım finansmanın 50 yıllık tecrübesinin eseri. Yafi'nin senin için harika planları var. Tanışmak için hemen indir.
3: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, İçimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
4: Hava temizleme cihazı ve kombide alışılmadık fırsatlarla İdefix hava durumunu sunar. Hava temizleme cihazı ve kombide alışılmadık fırsatlarla İdefix hava durumunu sundu.
5: Alanında deneyimli ve ünlü isimler bilinmeyen yönlerini her şeyi konuşalım da gündeme getiriyor. Cemil Barlas'ın sunduğu programın bu haftaki konukları yapay zeka stratejisti Soner Özcan ve fütürist Halit Danagöz. Her şeyi konuşalım yarın 17'de Ahbara'da.
6: Güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr sunar.

noktasında bugünü konuşacağız. Petrol 104 doların üzerini görmüştü. Piyasa savaşı değil, savaşın fiyatlara ne kadar yansıyacağını satın alıyordu. Petrolde geri çekilme takip ediyoruz. Ancak hala 100 doların üzerinde. Hürmüz'de arz riski var. Amerika'da üretim kaybı var. Petrol stokları beklenmedik düşüş yaşıyor. Peki petroldeki fiyatlama nasıl olacak? Enflasyonun başrolünde kalmaya devam edecek mi? Faiz indirimleri için hesapları değiştirecek mi? Amerikan tahvillerinde satış baskısı sürüyor. Altın ve dolar hangi beklentileri fiyatlıyor? Altın ons yukarı yönlü hareket ediyor. Dolarda geri çekilme var ve Borsa İstanbul'da dün yükseldi ancak bankacılık hisseleri geri çekildi. Endeksteki yükseliş ne kadar güçlü? Para hangi sektörlere yöneliyor? Bugün fiyatlara değil, fiyatların arkasındaki mesajlara da bakacağız. Risk nerede büyüyor? Fırsat nerede oluşuyor? Piyasalar neyi fiyatlıyor? Neyi henüz fiyatlamadı? Hem fiyatlamaları hem gündemi farklı katmanlarla çözümleyeceğiz. Gündem başlıklarıyla başlayalım. Yönetmenim ekrana gündem başlıklarını verdi. 43.643 yatırımcının ödemesi yapıldı. Yatırımcıları ilgilendiren gelişmeyi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıkladı. Bakan Şimşek, TEFAS'a açık tasfiye kapsamındaki 17 fonla tasfiyelerin tamamlandığını ve 43.643 yatırımcıya ödemelerin de yapıldığını belirtti. Bakan Şimşek ayrıca piyasa bozucu faaliyette bulunan herkesin hukuk önünde hesap vereceğini söyledi. Bakalım bir başka önemli gündem başlığına. Fon tasfiyesine ilişkin kanun teklifi meclis yolunda. AK Parti'nin hazırladığı fon tasfiyesine ilişkin kanun teklifi 455.578 yatırımcının hakkını koruyacak. Sürecin şeffaf yürütülmesini sağlayacak. Teklifin yasalaşmasıyla tasfiye tamamlanmadan hak sahiplerine alacaklarını aşmamak üzere kişi başına 1 milyon liraya kadar ödeme yapılacak. Ve ekonomi forumunda gündem, büyüme, finans ve istikrar dünyanın önde gelen Merkez Bankası başkanlarını İstanbul'da buluşturan ekonomi forumu bugün de devam edecek. Forumun ikinci ve son gününde ticaretteki belirsizliklerin büyümeye etkisi, finansal istikrara yönelik riskler ele alınacak. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Uluslararası Ödemeler Bankası Genel Müdürü Pablo Hernandez de söyleşiye katılacak. Ve ara seçimlere kadar İran'a saldırmayacağız dedi Amerikan Başkanı Trump. 3 Kasım'daki kongre ara seçimlerine kadar İran'a herhangi bir saldırı düzenlenmeyecek dedi. Tahran'la verimli görüşmeler yürüttüklerini kaydetti. İran'ın hem ekonomik hem de askeri açıdan çok kötü bir durumda olduğunu, Hürmüz Boğazı'ndan günlük milyonlarca varilde petrol geçtiğini söyledi. Tabii Trump'ın açıklamaları altın ve petrole de yansıdı. Ons başına 4.150 doların üzerine çıktı. Altın, düşen petrol fiyatları ve tahvil getirilerinin düşük getirili metaller üzerindeki baskıyı azaltmasıyla ard arda ikinci seansında da yükseliş gösterdi. Petrol fiyatları Amerikan Başkanı Trump'ın Amerika'nın İran'la verimli görüşmeler yürüttüğünü ve ara seçimlerden önce de ülkeye saldırmaktan kaçınacağını söylemesinin ardından geri çekilmeye başladı. Devam edelim. Çin yakıt ihracatına yeniden başlayacak. Bir hafta önce durdurduğu benzin, motorin ve jet yakıtı ihracatını yeniden başlatma kararı aldı. Ekim ayı için 3,7 milyon tonluk sevkiyata izin verildiği de gelen haber arasında. Çin'in yakıt sevkiyatlarına tekrar başlamasının Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle sıkışan uluslararası yakıt piyasasına ek arz sağlanması da bekleniyor. Gündemi konuştuk. Şimdi rakamlarla konuşalım. Bakalım son fiyatlamalar piyasanın yönüyle ilgili bize ne söyleyecek? Küresel haritaya bakalım. Asya ile başlayalım. 3811 puanda Çin Şangay. Bir miktar geri çekilme hareketi var. Güney Kore'de düşüş daha belirgin. %2,5'un üzerinde geri çekilen bir Güney Kore takip ediyoruz. 6625 puanda. Bu tabloda Asya tarafında Hindistan yükseliyor. %1'in üzerinde yükselişi var. Hindistan'ın ve 72.439 puandan geçiyor. Hong Kong'ta da %1,5'a yakın yukarı yönlü hareket var. 24.127 puanda Hong Kong. Amerika tarafına gelelim. S&P 500 7792 puanda, 0.35 yukarıda S&P 500. 0.66 kazancı var Nasdaq'ın, 30.928 puandan geçiyor ve Dow Jones 0.21'lik yükselişle 51.338 puanda.
Borsa İstanbul'da dün günü 0.75 yukarıda kapattı. Genele yayılan bir yükseliş değildi. Özellikle bankacılık endeksindeki geri çekilme de dikkat çekici. Avrupa'yı da söyleyelim. Londra 0.16 geride. 10.440

1 puandan kapattı dünü. Frankfurt %1.18 kayıpla 24.806 puandan geçti. Madrid'de %1'e yakın düşüş vardı ve Paris'te de yarım puanın üzerinde kayıp takip ettik. Devam edelim. Borsa İstanbul'da söyledik. Artıda kapattı dünü. Haftanın son işlem günü önemli. Bakalım bugün nasıl bir performans izleyeceğiz. Amerikan tahvillerine bakalım. 2 yıllıklar 4.76 seviyesinde yukarı yönlü hareket ediyor. 5 yıllıklarda 0.22'lik geri çekilme var. 10 yıllıklara bakalım. Geri çekilme 8 haftanın ilk geri çekilmesi. 10 yıllıklarda 5.22 seviyesinde 0.19'da düşen 10 yıllıkları izliyoruz. Devam edelim. Brent petrole bakalım. %1.29'luk geri çekilmeyle 102,9 dolara geldi. Brent petrol altın ons tarafında durum nasıl? Yönetmenim de ekrana verirse altın onsun fiyatlaması %1.5 yukarıda. 4.196 dolardan fiyatlanıyor ons altın. Evet, piyasalardaki son duruma da bakalım. Borsa İstanbul artı tarafta kapattı demiştik. 0.75 yukarıdaydı ama %1,54 oranında da geri çekilen bir bankacılık endeksi var. Onu da unutmayalım. Dolar 49.34 seviyesinde. Euro geri çekiliyor. 55.39'da euro dolar paritesi 1.12 seviyesinde. Dolar endeksi 0.16 geride 101,7 seviyesinde takip ediyoruz. Sepet kurda 52.40 seviyesinde. Şimdi her şeyi konuşacağız. Tüm haber akışlarını, fiyatlamaları ve piyasaları çok da kıymetli bir konuğum olacak şimdi.

0: paranın rotasında çok da kıymetli bir konuğum var stüdyomda. Filip Portföy Araştırma Müdürü Ali Akova bizimle birlikte. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
1: Merhabalar.
0: Öncelikle tabii fon tasfiyesiyle ilgili konuşalım. Sonra tüm fiyatlamalara bakarız, hem küresele hem içeriye. 17 fon tasfiyesi tamamlandı. İnsanların, yatırımcıların hesaplarına da yatırıldı. Yatırımcının güven tesisi açısından çok kıymetli. Ekonomi yönetiminin aldığı önlemler, hızlı aksiyonlarla nasıl değerlendirdiniz fon krizinde geldiğimiz son noktayı bu süre zarfında?
1: Yani tabii ki kimsenin olmasını arzu etmeyeceği gelişmeler yaşandı ama baktığımız zaman ekonomi yönetimi elinden geldiğince en hızlı şekilde ve en adil şekilde bunu çözmeye çalışıyor gibi gözüküyor. Açıkçası özellikle de para piyasası fonlarında ve daha küçük bakiyelerde bunun hızlı bir şekilde çözüme ulaşması açıkçası önümüzdeki dönem içerisinde

0: içinde bir umut verdi diyebiliriz.
1: Peki o zaman küreselle devam edelim. Küresel taraftaki fiyatlamalara baktığınızda Amerikan tahvilleri geri çekiliyor bu arada. Son 8 haftanın en düşük seviyesini gördü. Fiyatlamalar açısından çok önemli. Altın için önemli. Dolar endeksi de geri çekiliyor. Ne dersiniz? Nasıl değerlendirirsiniz genel tabloyu küreselde Amerika'dan başlarsak?
0: Yani aslında baktığımızda şimdi ABD'de kuvvetli bir nominal büyüme var. Bunun yanında hem yapay zeka yatırımlarının oluşturduğu talep bazlı bir enflasyondan bahsedebiliriz. Hem de aslında enerji şoklarının ve işte Hürmüz krizinin oluşturduğu arz bazlı bir enflasyondan bahsedebiliriz. Bunların hepsi bir araya geldiğinde tabii ki hem tahvil faizlerinin yükseldiğini gördük. Hem de Fed'in işte politika faizini arttırmasına yönelik beklentilerin ciddi manada kuvvetlendiğini gördük. Ve ilk faiz artırımını da aldık aslında çok uzun süreden sonra. Yine de geçen haftadan beri gelen verileri incelediğimizde hem enflasyon beklenti altı kaldı hem istihdam beklenen kadar kuvvetli gelmedi. Aslında baktığımızda yani Ekim toplantısında bir faiz artırımı yapılmasına yönelik beklentilerin %70'lerden %17'lere kadar gerilediğini gördük. Yani bu bütün bu 10 günlük süreçte ise yani örnek olarak 10 yıllık tahvil faizlerinden gidecek olursam aslında baktığımızda seans içinde minik alımlar geldi ya da şortların kapandığını gördük ama tahviller satıcılı seyretmeye devam etti aslında baktığımızda. Şimdi ise herhalde yani enteresan bir şekilde diyebilirim. Bugün hem Japonya tarafında alıcılı bir seyir var tahvil tarafında hem de ABD tarafında alıcılı bir seyir olduğunu söylemek mümkün. Hani neye bağlayacağız dersek ben açıkçası kısa vadede bu satış dalgasının biteceğine inanmıyorum. Ama çok hızlı uzadı buralara kadar fiyatlar. Dolayısıyla böyle kısa vadede bir tepki gelmesi için yani 5-15'lere kadar 10 yıllık tahvil faizinin yürüyebilmesi için gerekli koşullar var aslında. Geçen haftalarda fiyatlamadığımız bazı şeyleri fiyatlayabiliriz. Tahvil
1: ihaleleri fiyatlamadık.
0: Yani işte az önce söylediğim bu enflasyon verisinin beklenti altında kalması, istihdamın beklenti altında kalması, Ekim işte faiz artırımı beklentilerinin politika tarafında geri çekilmesi bunlar hep seans içinde fiyatlandı. Daha sonra tekrardan faizlerin yukarı seyrettiğini gördük. Son yani dün ve önceki günkü ABD hazinesinin yaptığı ihalelere de baktığımızda ya 10 yıllık ihale inanılmaz iyi geçti diyebilirim. Herhalde son 1-1,5 senedir belki daha uzun süredir görülmemiş bir talep vardı. Yabancı talebinde çok ciddi bir artış vardı ki son aylarda çok konuştuğumuz işte Japonya tahvil satıyor, Fransa tahvil satıyor konuşmalarından sonra hani birazcık iyi sinyaller geldi diyebiliriz. Dünkü ihalede de yine yani belki bu hazinenin yaptığı geri alımların tamamı kullanılmıştı ihale tarafında. Bunun hani fiyatlamalar açısından olumlu tarafa seyretmesine destek olduğundan bahsedebiliriz ama yine belki 10 yıllık kadar olmasa da kuvvetli bir talep olduğunu söyleyebiliriz. Bunların da yani bugün için getiri eğrisine olumlu yansıdığını söylemek mümkün.
1: Dolar endeksinin seyriyle ilgili öngörünüz ne?
0: Açıkçası yani bütün piyasanın beklentilerini değiştiren şeylerden biri hani Hürmüz ve bununla bağlı olarak dolar endeksi olduğu denilebilir.
1: Yani 0.13'lük düşüşü var şu anda. Yönetmenim ekrana verdi. 101,7 seviyesinde.
0: Hani teknik olarak bakacak olursak hani 100.80 kritik bir seviyeydi. Oranın üzerinde fiyatlanıyoruz. 2 yıllık tahvil faizlerinde ciddi manada yükselmiş olmasıyla birlikte. Euro dolar paritesine de neredeyse işte 1'e doğru bir yol açıldı bize gibi gözüküyor. Bu şekilde bakacak olursak yani geçen sene işte zayıflayan bir dolar teması fiyatlıyordu piyasa. Bu senenin başında bunu hatta çok kuvvetli bir biçimde fiyatladı ki altın ve gümüş fiyatlarındaki rally'den takip ettik bunu. Hürmüz kriziyle birlikte risklerin artmasıyla ise tekrardan doların kuvvetlendiğini takip ediyoruz. Şimdi getiri eğrisinde satıcılı seyretmesi, faizlerin daha çekici geliyor olması yatırımcılara burada yine dolar endeksini kuvvetli tuttu. Açıkçası Hürmüz krizi sonuçlanmadıkça burada dolar endeksinin kuvvetli seyretmeye devam etmesi beklenebilir diye düşünüyorum.
1: Şimdi Trump'ın da açıklamaları var. İran'la görüşmelerimiz yapıcı devam ediyor. O zaten geri çekti Brent petrol tarafına. Kasım'da seçim de var. O tarafta seçime kadar da saldırmayacağız dedi zaten Trump. Orada bir nefes alma gibi görünen, gerçi Trump'ın açıklamaları saat saat dakika dakika da değişiyor ama bir açıdan da dolar endeksine etki etmez mi?
0: Yani şu an makroekonomik taraftaki dinamikler Trump'ın açıklamalarından daha kuvvetli gibi gözüküyor. Hı hı. Bir de açıkçası hani Mart ayından beri bu savaşın ne zaman sonlanacağı ya da nasıl ilerleyeceği ile ilgili o kadar fazla her gün belki aynı gün içinde çelişkili açıklamalar yaptı ki Trump. Yani grafiklerdeki etkiye de baktığımızda aslında belki birkaç ay önceki kadar artık bu söylemlerin fiyatlara kuvvetli yansımadığını görürüz. Hatta

0: Dün yani 2 dolarlık bir geri çekilme yarattı sizin az önce söylediğiniz gibi. Ara seçimlere kadar ben bir saldırı düşünmüyorum sözü ama hani çok da mantıklı bir geri çekilme miydi emin değilim. Yani genel olarak petrol piyasasının dinamiklerine baktığımızda şu an Mart ayından beri aslında petrol piyasasının tampon bölgelerinin tamamını aşındırdığımızı görüyoruz. Yani nedir bunlar? Birincisi stratejik rezervler. Evet. ABD'ninki son salınıma kadar geldi. Hı-hı. Ve hani rezervin nominal miktarına baktığımızda işte 280 milyon varil daha sanki mağaraların içinde saklanıyormuş gibi gözüküyor. Ama hani bunun akademik yapısını okuduğumuzda aslında bu petrolün dışarı çıkarılmasının çok zor olduğunu anlıyoruz. Bu mağaraların yapısının korunması için içeride belirli bir miktar petrol kalması gerekiyor. Siz çekmeye çalışıyorsunuz. Alışsanız da aslında tekrardan işte Mart-Nisan ayındaki gibi öyle haftada 8-9 milyon varil çekme ihtimaliniz olmuyor. 1-2 milyon varilde sınırlı kalıyor. Dolayısıyla orası bitti. Hürmüz'ün içinde 200-150 tane tanker vardı. İşte mutabakat saptı zamanda onlar çıktı. Çin'in rezervlerine baktığımızda orada artık rafine yakıt tarafında ciddi azalış görüyoruz. Avrupa zaten çok yavaş davranıyor. Baktığımızda aslında son haftalarda hem Birleşmiş Milletler toplantısı ve oradan bir barış umudu gelir fiyat atlamasının geldiğini gördük. Dolayısıyla işte son birkaç haftadaki geri çekilmeyi buna bağlayabiliriz. İkinci olarak da aslında İran biraz Hürmüz'deki kontrolü kaybediyor mu argümanının da kuvvetlendiğini gördük aslında.
1: Hürmüz bizim dedi birkaç gün önce. Amerika Başkanı.
0: Evet, şimdi iki tarafta kendinin olduğunu iddia ediyor. Evet. Piyasa bunu rakamlardan kontrol etmeye çalışıyor. Yani işte gemiden gemiye şeylerin uydu bağlantılarının kapatıldığı transferlerde ne dönüyor şeklinde. İran burayı gerçekten bir miktar rahat bırakmış da denilebilir. Evet. Yani 12-13 milyon varile kadar çıktı buradan çıkan petrol. Bu da açıkçası hani savaş öncesi çıkan petrol miktarının %80-85'i civarına geliyor. Hala bir açık olduğu kesin. Ama tabii ki olumlu fiyatlamalar açısından bir kapı açtı. Yalnızca şunu belirtmek isterim. Son 10 gündür İran artık buradan geçen tankerlere çok daha agresif saldırılar yapıyor. Onları gerçekten limana bakıma götürecek kadar yoğun saldırılar yapıyor. Ve 2 gün önce de daha önce yapmadığı bir şey yaptı. Normalde giren çıkan yani hareketli gemilere, tankerlere çeşitli saldırılar yaparken bir işte şeyde Katar tarafında petrol yüklemesi yapan bir gemiye yaptı. İkinci olarak da gemiden gemiye transferlerin yapıldığı Hürmüz dışındaki bir bölgede saldırı yaptı. Dolayısıyla aslında biraz daha kontrolünü genişletmeye çalışan bir İran gözüküyor. Dolayısıyla buradaki akış miktarı tekrardan birkaç önceki işte 5 milyonla 8 milyon arasındaki bir bölgeye gerilerse biz petrol fiyatlarının bu tampon bölgelerini aşınmış olması dolayısıyla çok hızlı yeni zirve yaptığını görebiliriz.
1: Tam onu sormak istiyorum aslında. Şimdi bir tarafta risk primi var. Savaş dolayısıyla öbür tarafta da arz açığı var. Bu iki göstergeyi birbirinden nasıl ayıracağız Brent petrolde?
0: Açıkçası risk primi...
1: Çünkü savaş bittikten sonra da arz açığı yaşanıyor olabilir. Örneğin notlarıma bakıyorum. Meksika'da fırtına sebebiyle %25 kadar bölge üretiminin durmuş durumda.
0: Yani şöyle söyleyeyim, risk primi aslında son haftalarda özellikle son birkaç haftada daraldı diyebiliriz. Yani bunu matematiksel olarak nasıl ölçüyoruz? Yakın vade petrol kontratıyla bir sonraki vade petrol kontratının arasındaki nominal farka bakıyoruz. Normalde işte bu fark böyle bir grafik oluşturuyor ve yakın vade daha sert fiyatlanıyor. Yakın zamanda işte bir fiziksel sıkışıklık olabileceğine dair. Bu tarafta hani 1 dolara kadar düştü. Bu hani geçen ayki kontratlarda 5-6 dolar seviyesindeydi. Mart-Nisan ayında civarındaysa 10 dolar üzerindeydi. Şimdi buradaki sıkışıklığın aslında hani fiyatlamalar arasındaki farkı şeyde gözüküyor. Yani fiziksel Brent'e baktığımızda ve yakın vade Brent'e baktığımızda oradaki bir aylık bir teslimat süresi var ve orada 15 doları olarak devam ettiğini görüyoruz. Yani sıkışıklık devam ediyor ama fiyatlanmıyor gibi gözüküyor şu an vadeli tarafta. Yani herkes aslında son 3-4 aydır birçok analist şeye göre kurdu. Bu özellikle işte yurt dışındaki büyük bankalara ve onların komodite masalarını yazdığı şeylere baktığımızda ya 2027'de bu Hürmüz açılır. Ondan sonra zaten herkes fazladan bir üretim yapar ve biz burada işte bir petrol bolluğu görürüz ve fiyatların tekrardan 60'lı seviyelere düştüğünü öngörürüz.
1: Mayıs'ta
0: gibi.
1: Bekliyorduk onu. 2026 Mayıs'ta Çin gezisi öncesinde bu meseleyi bitirir. Öyle Çin'e ziyarette bulunur diye düşünüyorduk ama şimdi geldik Ekim ayına.
0: 2027 matematiği de aslında hani bu arz talep açısından baktığımızda piyasanın umduğu kadar olumlu gözükmüyor. açıkçası. Yani şuna dikkat etmek lazım. Bir kere stratejik rezervlerden Amerika'nın dışarı bıraktığı 170 milyon varil Biden'da

0: döneminden farklı bir şekilde bırakıldı. Bunlar hazineye ait variller, Biden döneminde doğrudan gelirler hazineye aktarılmıştı ve harcanmıştı. Bu sefer ise bir ihale yöntemiyle bırakıldı ve bu ihaleye katılan şirketler işte 2027 içerisinde devlet, hani bunları açıklayacak Amerikan devleti, ama genelde birinci çeyrekte başlaması gerektiği öngörülüyordu. %25 fazla varili geri getirecekler. Bu da aslında ciddi bir ek talep demek piyasanın üzerine. Yani hem kaybedilen tampon bölgeler yerine koyulacak, hem de bir %25 fazla koyulacak gibi gözüküyor. Bu talep öngörülen arz artışlarının üzerinde gerçekleşebilir ki bunların hepsini aslında çatışmanın tekrardan büyümeyeceği, işte tekrardan Orta Doğu'da petrol üreten altyapılara bir zarar gelmeyeceği varsayımlarıyla yaptığımızın da altını çizmek lazım diye düşünüyorum.
1: Buradan geldik o zaman enflasyona ve Merkez Bankası faiz patikalarına. Öngörünüz nasıl? Mesela FED'den başlarsak, FED'in faiz indirimine mi yoksa faiz artışına mı daha yakın olduğunu düşünüyorsunuz? Piyasa beklentisi artış gelecek.
0: Biz açıkçası hani geçen sene ya aslında bu sene başında yapılan faiz indirimlerinin biraz aşırı olduğunu ve piyasayı fazla sıcak bir yere götürdüğünü düşünüyorduk. Aslında tahvil faizlerinde, getiri eğrisinde yaşanan hareketler de bu öngörümüzü doğruluyor diyebiliriz. Üzerine yani Hürmüz krizi başladıktan sonra, yani arz şokları da yaşandıktan sonra bizim öngörümüz zaten short bir piyasaya geçileceğiydi getiri eğrisi tarafında. Şu anda o şekilde ilerledi. Tabii 5.30'lara gelince 10 yıllık tahvil faizi, herkes buradan bir dönüş bekliyor. Evet. Grafiğe de baktığımızda aslında herhalde son 4 sene içerisinde yani 3 ya da 4 kez V şeklinde bir toparlanma var faizlerde ve buradan oluşabilecek işte belki büyümeye dair bir endişe, belki enflasyondaki tarafındaki endişelerin bir miktar rahatlaması, yani ciddi bir ralliye neden olabilir diye bir görüş sürüyor açıkçası. Bu V şeklinde toparlanmalar yaşandığı dönemle şu dönemi karşılaştırdığımızda belirli farklılıklar var. Bu da aslında hani enerji krizinin de burada etkisi var, ama Japon yeninin çok değersizleşmesi, Fransa tarafında ciddi bir tahvil krizi yaşanıyor olması ABD paralel evet. olarak. Burada bu devletlerin elinde tuttuğu rezervleri satmasına veyahut da vadesi gelen tahvilleri yeniden alım yönünde değerlendirmemesine neden oluyor. Bu da yapısal olarak aslında satıcılı bir süreç oluşturdu diyebiliriz. Açıkçası ben burada artık hani reel getiriye bakmıyorum 10 yıllık tahvil faizleri nereye gider diye değerlendirirken. Nominal getiriye bakıyorum. Tabii ki ABD bilançosu belirli bir büyüklükte. O hala uzun, yani getirinin uzun tarafını bir miktar aşağı doğru baskılıyor. Bunu 60-70 bas puan olarak değerlendirirsek aslında nominal büyüme eksi işte 70-100 bas puanlık bir yeri 10 yıllık tahvil faizlerinin hedefi olarak koyabiliriz. Bu da açıkçası altılı oranları masaya koyduğumuzu gösteriyor.
1: Şimdi Amerikan borsalarında da tablo yeşil. Bu tarafta 10 yıllıklar da yüksek seviyedeyken hisse piyasasındaki oradaki AI ve teknoloji desteği gibi görünüyor. Dow biraz geride kaldı ama S&P 500 ve Nasdaq'taki seviyeler gerçekten de dikkat çekici değil mi Ali Bey?
0: Açıkçası işte bu tahvillerdeki panik havasını ve aslında bu getirilerdeki yükselişin değerlemeler üzerindeki etkisini değerlendirmeyen bir hisse senedi piyasası görüyoruz. Gerçekten yapay zeka teması sizin de belirttiğiniz gibi çok kuvvetli ve normalde yatırımcıların refleksif olarak göstereceği yapacağı hareketleri yapmamalarına neden oldu. Yani tahvil faizlerinde 10 yıllıkta 1 puanlık bir satış demek 6 aylık bir dönemde gerçekten yatırımcıyı rahatsız edebilecek bir gelişmeyken, hala yapay zeka temasına ve oradaki yatırımlara yapılacak harcamalara inanan bir piyasa görüyoruz. Yani şunu değerlendirmek lazım. Özel sektör tahvilleri ABD'de artık spreadlerini ufaktan genişletmeye başladılar. Kritik bir seviyede değiller ama bunların borçlanma maliyetleri üzerinde bir etkisi var elbette. Getiri eğrisinde çok ciddi bir satıcılı bir seyir gördük. Bunun da özellikle yapay zekanın artık kendi nakit akışlarından çok dışarıdan gelen fonlamalara bağlı bir şekilde ilerlediğini düşünürsek ciddi manada bu tahvil faizlerinin yapay zeka yatırımlarının devamı açısından kritik olabileceğini değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum. Dolayısıyla bir miktar yavaşlama ihtimali var bu yatırımların. Bunun da endeksi ciddi manada rahatsız etme ihtimali var. Yani şunu da bakabiliriz. Yani S&P 600, yani evet. büyük şirketlerin içinden çıkarıldığı, Russell kadar kötü şirketlerin bulunmadığı daha ortalama bir endeks. Şimdi bir aydır aslında geri çekiliyor. Ama S&P 500 ve Nasdaq'ın biz 20-25 hisse senedinin etkisiyle ağırlıkları yüksek, evet. yukarı yaptığını görüyoruz. Yani bu aslında çok dar bir yoğunluğa denk geliyor ve riskli bir piyasa anlamına geliyor. Dün mesela yani OpenAI'ın işte yakın dönem hasılatlarını yıllıklandırıyorlar ve daha önce de bir tahmin paylaşılmıştı işte 70 milyar dolar gibi. Yok o kadar yapamayacağız, 50'ye denk gelecek gibi bir haber paylaşılmasıyla birlikte çok kısa sürede

0: bir düzeltme hareketi olması, olumlu bir seyir olması burada hareketi geciktirebilir gibi gözüküyor.
1: 5'in altını görür müyüz?
0: Zaten 5-15'in altında belki hani yapının değiştiğini, kısa vadeli bir rally yaşanabileceğini akılda tutmak lazım. Ama hani 5-15-15 altına gelmedikçe de burada tahvil faizleri açıkçası tekrar satıcılı bir hamle yapmak için iyi bir pozisyon olabilir diye düşünüyoruz.
1: Peki altın ons'a gelelim. Biraz toparlanıyor altın ons ama... Bu toparlanma kalıcı mı? Çünkü 5000 doların üstüne giden bir altın ons takip ettik biz. Nereden geldiğini de biliyoruz o 5000 dolara. Bu fiyatlama bize ne anlatıyor? Yukarı yönlü hareket devam eder mi? Nasıl beklentiniz altın ons fiyatlaması için?
0: Yani açıkçası biz 4000'in altında fiyatlamaların başlayacağına inanıyorduk bu tahvillerdeki satışla birlikte. Özellikle hani dolar endeksinde peşinden kuvvetli.
1: 1,5'a yaklaşıyor şu anda yükseliş.
0: Bugün işte Japonya'dan ve ABD'deki tahvillerin geri çekilmesine olumlu etkilendiği gibi gözüküyor. DXY da sizin belirttiğiniz gibi ufak bir düzeltme yapmıştı aşağı yönlü. Yani şunu öngörmek lazım. 4500'e niye geldik 4000'den? Oradan başlayacak olursak aslında iki önceki Fed toplantısında Kevin Borch Eylül toplantısına dair bir yönlendirme vermemeyi tercih ettiğinde piyasa bunu ya faiz artırımı yapmayacak galiba şeklinde yorumlamıştı. Ve biz ABD getiri eğrisinin inanılmaz dikleştiğini görmüştük. Yani 2 yıllık tahvil faizleri o dönem 4.20'lerdeyken işte 10 yıllıklar 5'e yaklaşıyordu. Ve çok dik bir getiri eğrisi vardı. Ve dolayısıyla da yatırımcılar o zaman altın almak için çok iyi bir yerdeyiz gibi bir refleks gösterdiler. Doğru bir refleksti aslında. Çünkü dolar endeksinin de biz az önce bahsettiğim bu 100.80 altında işte 99'lara doğru seyrettiğini ve belki de tekrardan zayıflayan dolar temasının hakim hale gelebileceğini değerlendiriyordu piyasa. Ama nihayetinde Eylül toplantısından sonra ciddi manada piyasanın artık hani önceye göre değerlendirirsek yılı 50 baz puanlık bir artışla kapamaya yolunda ilerlediğini görüyoruz. Dolayısıyla bu dikleşen dolar getiri eğrisi temasının sonlandığını söyleyebiliriz. Dolar endeksi de tekrar kuvvetlendi. Hani ben açıkçası 4500 üzerinde fiyatlamalar başlamadan orada nihayetinde teknik göstergeler net alım verecek. Hani aşağı yönlü hareketlerin daha yüksek ihtimalle olabileceğine inanıyorum. Dolayısıyla bugün ve pazartesi günü atıyorum bu tahvil faizlerindeki geri çekilmeyle birlikte yukarı hareketler gözükürse hani ben 4500 civarlarından tekrar short olmayı yeğlerim altında.
1: Gümüş tarafındaki fiyatlama ne söylüyor bize? Onun da yüksek seviyelerden buraya geldiğini takip ettik.
0: Yani gümüş şimdi çok uzun süre özellikle de bu senenin ilk başında ve geçen senenin sonunda aşırı bir talepten bahsedildi. Özellikle bu talebin Çin tarafından ve yapay zeka yatırımları tarafından geldiğini biliyoruz. Ama Çin tarafında artık ciddi bir kapasite fazlası var yeşil enerji yatırımları dolayısıyla. Hani maden tarafındaki güçlü talebin bir miktar daraldığını söyleyebilmek gerekir. Bakır tam tersi bir hikaye anlatıyor ama gümüş tarafında artık o kadar güçlü bir talepten bahsetmenin biraz yanlış olabileceğini düşünüyorum. Özellikle de tahvil faizlerinin bu kadar yükseldiği ve büyümeyi baskılayabilecek bir bölgeye geldiğinde küresel büyümeyi hani açıkçası gümüş biraz daha altına göre zayıf kalır görüşündeyim. Hani altında şöyle senaryoların çok iyi fiyatlandığını görebiliriz. Eğer 1970'ler gibi bir Amerikan piyasası oluşursa yani yüksek enflasyon, yüksek faiz gibi bu büyümeyi yavaşlatacağı için altın tarafında olumlu fiyatlamalara neden olabilir. Bu ama altın gümüş paritesinde ciddi manada altın lehine bir hareketi getirir gibi gözüküyor ki son günlerde altın gümüş paritesine baktığımızda da açıkçası iyi bir toparlama gerçekleştirdi altın lehine. Önümüzdeki dönemde de bunu sürdürebilecek bir yapının olduğunu düşünüyorum.
1: Peki yatırımcıya sürekli rakamlar, grafikler, gerçekleşmeler onlarla aşırı neşirsiniz. Yatırımcıya ne önerirsiniz bu fiyatlamalarda?
0: Yani bütün ürünler arasından.
1: Evet tabii varlıklar açısından.
0: Açıkçası ben hala enerji fiyatlarındaki potansiyelin sürdüğünü düşünüyorum. Dolayısıyla buradan hani bir petrol ETF'i almak, belki bir dizel tarafında bir yatırım değerlendirmek ki dizel marjları çok geniş olduğu için hani küresel rafineriler çok iyi bir trend yapmış olsa bile bu tarafta hala potansiyelin olduğunu değerlendirebiliriz. Tüpraş mesela Türkiye'den örnek verecek olursak çok iyi bir trend yaptı herhalde 200 liralardan 400 liralara kadar. Ama piyasa piyasa biraz hani 1-2 çeyrek marjlar geniş kalır ve daha sonra normalleşir gibi değerlendiriyordu bu trendi yaparken. Şu an geldiğimiz noktadaysa 1-2-3 çeyrek daha aslında oldukça geniş, hatta geçen senelerde karşılaştıracak olursak astronomik bir marjın sürme ihtimali var. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde tekrar yükseliş momentum

0: kazanabilecek hisseler. Yani rafineri tarafına bakmak fayda sağlayabilir enerji tarafının yanında diye düşünüyorum. Bunun yanında tarım ürünlerinde enteresan trendler var. Bu El Niño işte aşağı yukarı okyanus üzeri sıcaklıkları 4 dereceye kadar çıkardı ve son 150 senedir olmayan bir şey aslında. Yani bunun hani kuraklık manasında işte mısır ve buğday üretimi üzerindeki en kısa vadedeki etkisini gördük. Tabii ki Hürmüz'ün kapanmasıyla gübre işte sevkiyatlarının aksamasının da burada ciddi manada etkisi oldu. Özellikle şeker kamışı tarafında da ciddi bir trend yaşanıyor ve senelerdir çok uzun kalmış, ucuz kalmış bir şey komoditi diyebilirim, emtia diyebilirim. Şekerin hani sadece tabii ki sofrada kullanımı yok, etanol üretiminde de kullanılıyor ve benzin şu an kritik bir emtia haline geldi. Buna oktan kazandırmak için etanole ihtiyacınız var ve etanol stokları da çok düşük dünyada. Dolayısıyla böyle mısır ve özellikle de şeker kamışını olumlu etkileyebilecek bir yapı var ve dolayısıyla tarım ETF'lerini de değerlendirebilir yatırımcılar.
1: Çok güzel anlattınız. Nefis özetlediniz. İyi ki geldiniz. Teşekkür ederim.
0: Çok sağ olun.
1: Kolaylıklar ve size de iyi hafta sonları olsun.
0: Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Paranın rotası devam edecek. Çok kısacık bir aramız var ve sonrasında piyasa fiyatlamalarına bakacağız. Son durumu konuşacağız.
2: Gelir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr ile program devam edecek.
3: GS Para.
4: İndirelim.
5: Onur Bey buraya.
6: Onur Bey.
7: Onur yeni transferimiz. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Birlikte çok büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz. Senden beklentimiz çok büyük. Kazananlar Kulübü'ne hoş geldin Onur.
8: Büyük Galatasaray taraftarı, yeni katılanlara hoş geldin kredisi ve nakit avans fırsatı GS Para'da. Üst üste 5. şampiyonluk yolunda. Kazananlar Kulübü'nün bankacılık uygulaması GS Para.

0: 18'de 20'ye varan spa ve alakart indirimlerini tüm otellerde değerlendirin. Ayrıcalıklarla dolu Kaya Club Rewards dünyasına siz de katılın.
1: Zaman akıp gidiyor. Yatırıma başlamak için en doğru zaman ne zaman? Şu an. Görüntülü görüşmeyle dakikalar içinde istediğiniz yerden hesabınızı kolayca açın ve yatırıma başlayın. Gedik Yatırım Mobil'i şimdi indirin, bırakın zaman sizin için çalışsın.
0: Zamanın izinde asar. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dedi. LÖTEM İstanbul Karakol. Courier Collection by Hilton.
2: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürün

0: Bu mutluluğun arkasında Atlas Pool var.
1: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
2: Çıkar, çıkar da her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava. Ocağı çıkar.
3: Vakıf Leasing finans raporunu sunar.

0: Vakıf Leasing finans raporunu sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

0: Rotası devam ediyor. Şimdi konuğum MT Portföy Araştırma Müdürü Furkan Duranoğlu bizimle birlikte. Günaydın, yayına hoş geldiniz Furkan Bey.
1: Günaydın, hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. 17 fonun tasfiyesi tamamlandı. 43.643 yatırımcıya da ödemeleri hesaplarına yatırıldı. Fon krizinde geldiğimiz son noktayı siz nasıl değerlendirirsiniz? Önce onunla başlayalım.
1: Öncelikle uzun zamandır, yani birkaç haftadır belirsizlikler devam ediyordu. Tasfiye süreci ne zaman başlayacak, yatırımcılara ne zaman paraları ödenecek gibi kafa karışıklıkları mevcuttu. Dün yine olan tasfiye sürecinde bulunan A1 portföy, Buz portföy ve Pardus portföyünün 17 fonunun tasfiyesi tamamlandı. Bu da tasfiye tarafında hızlı bir aksiyon alanını ve hızlıca yatırımcıların mağduriyetini karşılandığını tamamen gözler önüne serdi diyebiliriz. Diğer taraftan olağanüstü tasfiye gerçekleştirecek olan teleportföy, hedef portföy ve gibi portföy yönetim şirketlerinin tasfiyesiyle ilgili henüz böyle net bir durum söz konusu değil. Ödemelerin ne zaman yapılacağı, o 1 milyon TL altında ödemelerin ne zaman yapılacağı ve yatırımcılara ne zaman ödemelerin yapılacağına dair henüz net bir bilgi yok. Şu an için bence puslu hava bir miktar sönümlenmiş durumda. Yatırımcılar parasını da aldı. Bu da büyük bir mağduriyetinde yaşanmadığını görüyoruz bu 17 fonda. Şuna dikkat etmek istiyorum. 17 fonun içerisinde 4 tane para piyasası fonu vardı. Bu para piyasası fonu yatırımcılarının zarar etmeden bu fonlardan çıktığını görüyoruz. Yani dolayısıyla para piyasası fonları hem öncelik verildi hem de burada bir mağduriyet yaşanmadığını görüyoruz açıkçası. Diğer taraftan hisse senedi fonlarına baktığımız zaman ise bazı hisse senedi fonlarının bu tasfiye sürecinde Borsa İstanbul cephesinden daha pozitif ayrıştığını görüyoruz. İşte bu süreçte Borsa İstanbul, örnek veriyorum, %10 değer kaybettiyse bazı fonlar %10'dan daha az değer kaybetmiş ve bu tarafta da o fonların içerisindeki likit durumundan kaynaklı ve hisse seçiminden kaynaklı piyasadan pozitif ayrışında görüyoruz. Bence ilerleyen süreçte biraz daha pozitif tablo var önümüzde. Tasfiye süreci başladı artık. İlerleyen süreçte yine likit fonların içerisindeki varlıklar da göz önünde bulundurularak diğer fonlarda da bu bahsettiğimiz 3 portföy yönetimi şirketinin fonlarında da tasfiye süreci hızlı bir şekilde devam edecektir diye umut ediyorum. Ancak diğer taraftan olağanüstü tasfiye olacak portföy yönetimi şirketlerinin fonlarında ise süreç biraz daha uzun olabilir. İçerisindeki likit var kaynaklı. Diğer yatırımcılar biraz daha bekleyecek gibi gözüküyor şu an için.
0: 17 fonda ödeme sürecinin tamamlanmış olması çok önemli gelişme, ama burada mesele tabii sadece paranın ödenmesi değil, o mağduriyetlerin önlenmesi, denetim mekanizmalarının etkinliği, ayrıca hukukçu 10 milletvekilinin hazırladığı bir tasarı var, o da meclise gelecek, yatırımcının korunması açısından. Ne dersiniz? Nasıl değerlendirirsiniz?
1: Bence şu ilk tabloya baktığımız zaman 17 fonun tavsiyesine baktığımız zaman bence bu tarafta yatırımcı oldukça mutlu gibi düşünüyorum ben. Para piyasası fonuna yatırım yapan yatırımcılar özellikle burada sadece ana parasını değil getirilerini de aldılar. Bu şekilde haberler okuyoruz. Sadece getirileri değil, ana paralarını değil, getirilerini de aldılar. Dolayısıyla bu süreçten bence mutlu bir şekilde ayrıldılar diye düşünüyorum bu para piyasası fonu yatırımcıları 17 fonun içerisinde yer alan. Diğer taraftan hisse senedi fonlarında da çok büyük değer kayıpları yok genel anlamda baktığım zaman. Dolayısıyla bu tarafta da hem piyasa şartları gözetildi hem de fonun içerisindeki varlıklar gözetildi. Ben 17 fonun içerisine baktığım zaman genel anlamda yatırımcıların bu tasfiyeden mutlu ayrıldığını düşünüyorum. Diğer taraftan evet, bugün meclise sunulması beklenen bir 10 maddelik bir öneri var. Henüz orada da net bir şey yok. Hani 10 maddeyi henüz bilmiyoruz. Piyasada söylemler var ancak net bir şey olmadı için çok da yorum yapmak istemiyorum o tarafta. Yani tasfiye süreci bence hızlı bir aksiyonla yatırımcının mağduriyeti göz önüne alınarak hızlı bir şekilde yapıldı bence. Ancak diğer olağanüstü tasfiye olacak fonlar için konuşmak oldukça zor. O tarafta yine böyle para piyasası fondaki yatırımcılar bu 17 fondaki gibi hem ana para

0: alın hem getirilerini mi alabilirler ve o biraz hem yatırımcılar açısından hem de piyasadaki bilim ve profesyoneller açısından biraz daha soru işaretleri devam ediyor diğer tarafta. Ancak o tarafta da hani bu mutabakatlar tamamlansın, en azından 1 milyon TL'nin altındaki ana para ödemeleri de ödenmeye başlarsa bence yatırımcı biraz daha rahatlayacaktır bu durumda. Tekrardan fon cephesine güveni artacaktır diye düşünüyorum. Ancak şu an için konuşmak, diğer fonlar için, olağanüstü tasfiye sürecinde olan fonlar için konuşmak için biraz daha erken.
1: Bir yatırım fonunun tasfiyesinde yatırımcının eline geçecek tutar nasıl hesaplanır Furkan Bey? Yani fonun son portföy değeri, yükümlülükleri, tasfiye giderleri gibi o hesabı nasıl etkiler?
0: Evet, burada masrafları düştükten sonra fonun içerisinde kalan varlıklar piyasa şartları gözetilerek satılır ve fonun içerisindeki varlıklardan yatırımcıların oranı kadar bir dağılım yapılır. Yani en basit tabirle fonun masrafları ödenir. Daha sonra fonun içerisindeki yatırımcılara fonun içerisinde kalan para oransal şekilde yatırımcının payı oranında dağıtılır. Yani bu dağıtım sürecinde fonun içerisindeki varlıklar çok önemli. Varlıklar likit mi, likit değil mi, likiditesi ne kadar yüksek, bu çok önemli. Bu 17 fona genel anlamda baktığımızda 4'ü para piyasası fonuydu ve para piyasası fonu içerisindeki varlıklara baktığımız zaman ise genelde devlet tahvili, özel sektör tahvili, bono, mevduat gibi likiditesi yüksek varlıklar bulunuyor. Dolayısıyla bu para piyasası fonlarındaki tasfiye süreci daha hızlı oldu diyebilirim. Hisse senedi fonlarına baktığımız zaman ise yine burada da içerisindeki varlıklar önemli. İçerisindeki varlıklar BIST 30 endeksinde dahil olan hisse senetlerimi, neden BIST 30 diyoruz? Çünkü BIST 30 tarafında bir likidite problemi yok. Derinliği oldukça yüksek. Borsa İstanbul'un en değerli 30 şirketi yer alıyor. BIST 30 varlıkları varsa içerisinde yine bu hisse senedi fonlarında da tasfiye süreci daha hızlı olabilir. Ancak BIST 30 dışı, hatta BIST 100 dışındaki şirketlere yatırım yaptıysa fonlar, dolayısıyla o taraftaki tahta ve hacimler biraz daha BIST 30'a göre düşük. Yani o tarafta büyük bir pozisyon varsa eğer, ufak da olsa bir likidite problemi yaşanabilir. Hatta bazı şirketlerde daha da büyük likidite problemleri yaşanabilir. Yani dolayısıyla hisse senedi fonlarında da fonun içerisindeki varlıklara bakarak likidite sürecine yöneterek tasfiye süreci hızlı bir şekilde tamamlanır diye bekliyoruz. Ancak şu an için genel çerçevede bu en azından 17 fonun tasfiyesi tamamlandı. Artık yatırımcılar da bu tasfiyenin başlamasıyla beraber paralarını tekrardan almalarıyla beraber bence fon cephesine olan güveninin arttığını düşünüyorum.
1: Bireysel emeklilik sistemine geçişte de 2,7 trilyon liraya yaklaşan bir toplam büyüklük var. Günlük ortalama 12.500 kişi katılmış. Son 12 günde de katılımcı sayısı 187 bin kişi artmış. Şimdi tasfiye edilen yatırım fonlarıyla ilişki kurmasını destekleyecek bir büyüklük bulunmadığını belirtiyor Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Ahmet Yaşar. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Evet, büyüklükler arasında çok büyük bir ilişki olduğunu düşünmüyorum. Ancak burada bence yatırımcı şuna baktı. Yani ben yatırımcı şu an için baktığımızda genel anlamda kendi kararlarını kendi verdi. Yani bu süreçte ağzı yanan yatırımcılar da oldu bu fon piyasasındaki yaşanan olaylardan dolayı. Bence burada yatırımcı hem devlet katkısının etkisiyle hem de portföyünü çok daha profesyonel kişilerin yönetmesini istemesinden kaynaklı bir eser emeklilik sistemine dahil olduğunu düşünüyorum bence. Benim hani az önce sizin de belirttiğiniz gibi bence büyüklük anlamında baktığımızda çok büyük bir ilişkinin olduğunu düşünmüyorum. Ancak genel anlamda yatırımcı daha profesyonel kişilerin bu fonlarını yönetmesini istediği için hem de devlet katkısından da faydalanmak için bireysel emeklilik sistemine son dönemde geçiş yapan yatırımcıların olduğunu bizler de fazlasıyla duymuştuk zaten.
1: Borsa İstanbul'da dün gün sonu analizini nasıl yaptınız? 0.75 yukarıda kapattı ama 1.54 geride bir bankacılık endeksi vardı.
0: Borsa İstanbul tarafında hem dalgalı seyir devam ediyor hem sektörel rotasyon devam ediyor. Dün sizin de belirttiğiniz gibi BIST endeksi 0.75 yükselişle 12.214 puanlı günü tamamladı. BIST endeksine baktığımızda 12.000 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanmasını ben olumlu buluyorum. Yani bu seviyelerden sürekli destek alıyorduk zaten. Yine sizin de bahsettiğiniz gibi bankacılık endeksi dün piyasadan negatif ayrıştı. Sanayi

0: endeksi de dün pozitif ayrıştı. Burada da sektörel rotasyonun bir süre daha devam edeceğini bizlere gösteriyor bence. Sadece düne bakarsak böyle bir yorum yapabiliriz. Ancak hafta başından beri baktığımız zaman ise hafta başından beri bankacılık endeksi piyasadan pozitif ayrışmış, sanayi endeksi de negatif ayrışmış. Yani dolayısıyla gün gün sektörler arasında para geçişinin olduğunu kısaca söyleyebiliriz. 12.000 seviyesinin üzerinde kalmak kıymetli bence. Bu seviyelerden sürekli tepki hareketleri alıyoruz. Yukarı yönlü hareketler de ise 12.500 seviyesi ilk direnç seviyemiz olarak önümüze çıkıyor. Daha sonra 12.700 ve 13.000 seviyelerine doğru bir hareket görebiliriz. Ancak şu an için yatırımcıların risk iştahı oldukça baskın. Piyasa tarafına bir para girişinin olmadığını görüyoruz. Hacimlerin düşük seviyelerde olduğunu görüyoruz. Örnek vermek gerekirse dün Borsa İstanbul Yüz Endeksinde 100 milyarın biraz üzerinde bir hacim oldu. Ancak bu 100 milyarlık hacmin 90 milyarı BIST 30 Endeksinde oldu. Yani dolayısıyla yatırımcıların şu son zamandaki yaşanan olaylardan sonra BIST 30 Endeksinde daha çok işlem hacminin döndüğünü söyleyebiliriz. BIST 100 dışındaki şirketlerde ise likidite probleminden kaynaklı çok fazla bir yatırımcının teveccühünün olmadığını da ayrıca belirtmek gerekiyor. Genel çerçevede baktığımızda 10 tasfiyesinden kaynaklı satış baskısının devam ettiğini görüyoruz. Volatilitenin yüksek olduğunu görüyoruz. Hatta bu hafta enflasyon verisini aldık. Enflasyon verisi sonrası bir miktar risk iştahı yükseldi ancak piyasaya yeni bir para girişi olmadığından kaynaklı risk iştahı hala düşük seviyelerde. Bu enflasyon verisinin çok fazla bir fiyatlamalara dahil olmadığını düşünüyorum ben. Yani dolayısıyla bu tasfiye süreci hızlı bir şekilde yönetilir. Yatırımcıların güveni tekrardan tesis edilirse işte o zaman tekrar ana temamız olan enflasyon ve faiz indirim döngüsü piyasanın ana dinaması olur. Tekrardan piyasaya bir miktar risk iştahının artması beklenebilir. Ancak şu an için tasfiye sürecinden kaynaklı Borsa İstanbul cephesinde satış baskısının bir süre daha devam ettiğini ve önümüzdeki süreçte de BIST 30 tarafında değil de daha küçük ölçekli şirketlerde satış baskısının derin bir şekilde önümüzdeki süreçte de hissedilmesi beklenebilir.
1: Teşekkürler kıymetli yorumlarınız bizim için. İyi hafta sonları Furkan Bey.
0: İyi hafta sonları, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Paranın rotası devam ediyor. Şimdi konuğum Erap Ersoy. Tabii alternatif senaryoları konuşacağız. Yatırımcı psikolojisini, teknik teyitleri ve piyasa rejimine. Günaydın Erap Bey.
2: Günaydın, iyi yayınlar.
1: Paranın rotasına hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar tekrar.
1: Teşekkürler. Fonlarda 17 fon tamamlandı tasfiyesi. Yatırımcıların hesaplarına da yatırıldı. Oldukça önemli burası güven açısından da. Nasıl değerlendirdiniz?
2: Yani bu 17 fon zaten ayrıştırılmıştı. 17 fonun tasfiyesinin hızlı yapılacağı konusu da konuşuluyordu. Zaten haber akışta bunu, yani yaklaşık 43 bin yatırımcının hacim içindeki ağırlığı çok olmamakla birlikte 43 bin yatırımcının işlemi tamamlandı. İlk adım en azından tamamlandı. Öncelik zaten söylenildiği gibi para piyasası fonları tarafında atıldı. Bu önemli, bu olumlu çünkü yani iki açıdan önemli. Bir, bu meclisteki 10 maddelik kanun konusu var. Bu kanundan önce bunun yapılmış olması aslında idarenin bu konudaki isteğini ve bu süreci hızlı yönetme konusunu gösteriyor, arzusunu gösteriyor. Bu bir işin yatırımcı tarafına bakacak olursak, aslına bakarsanız evet zaman geçti, evet zararlar oluştu ama nihayetinde mutabakatlar yapıldı ve söylendiği çerçevede ilk adım, mutabakat süreci elbette ki devam edecek ama ilk demo diyeyim, adetsel olarak söylüyorum, süpürülmüş durumda. Bu oldukça pozitif. Yani sürecin bu şekilde gelecek dönemde de diğer fonlar içinde sürecin nasıl gideceğine, nasıl işleyeceğine dair önemli bir test sürüşü oldu herkes için. Buradaki 43 bin yatırımcı içinde elbette ki sürece ilişkin hala soru işareti olan ve veya memnun olmayan insanlar elbette ki vardır ama genel itibariyle piyasaya baktığımız zaman bu dilimin sorunsuz bir şekilde, hızlı bir şekilde halledilmiş olması oldukça kıymetli. Elbette dünkü operasyona, dünkü para transferlerine, geri ödemelere konu fonların yapısıyla diğer taraftaki İş Bankası tarafındaki fonların yapısı, mutabakat süreçleri vesaire birbirinden elbette farklı olacaktır. Zaten bu ayrışma yapılmıştı ama dip toplamda dönüp baktığımız zaman süreç çalışıyor.

0: görünümde en azından önümüzde nasıl bir akış olacağı, fiyat hesaplamaları da vesaire önümüzde en azından artık yazılardan öte doneler yavaş yavaş oluşmaya başladı. Dilerim en kısa zamanda diğer konular için de benzer aksiyon alınır ve bu süreç daha fazla yıpratıcı olmadan, çünkü yatırımcı, sadece fon yatırımcısı etkilenmiyor bundan. Endeks tarafında da görüyoruz bunu. Genele yaygın bir bozulma söz konusu değil genel makro çerçevede, ama bütün yatırım iştahını kaçırmış durumda, bütün yatırımcının bütün algısını bozmuş durumda. Yıllarca inşa edilen fon tarafına yönlendirme gayreti, sermaye piyasası araçlarının çeşitlendirilmesi ve derinleştirilmesi konusundaki iştahı da oldukça kırpmış durumda. Umarım bir an önce dün yaşadığımız gibi diğer fonlarda da önce ara ödemeler, ondan sonra da mutabakat süreçleri devam eder. Ama dün dip toplamda tek cümle süreç oldukça olumlu ve uzun zamandır aslında bu alanda gördüğümüz kıymetli bir olumlu haber akışı olarak not edilmeli.
1: Peki Borsa İstanbul'daki dünkü kapanış ne anlamı ifade ediyor? Gün sonu analizini nasıl yaptınız? 0.75 yukarıdaydı.
0: Evet, endeks hafif yukarıda kapattı. Dünün farkı, yani hacim olarak baktığınız zaman, yani 105 milyarlık, 106 milyarlık bir hacim var. Oldukça düşük bir hacim. Hacmin de çok çok çok büyük kısmının zaten BIST 30 kağıtlarında olduğunu görüyoruz. Dünkü temada hafif bir değişim vardı, yani hafta genelinde bankacılık endeksi yukarıda tuttu. Dün roller değişti. Sanayi, yani hafta boyunca aşağı seyreden, hafta boyunca kırmızı olan sanayi bankacılığa destek attı. Bu tip küçük hareketleri göreceğiz. Yani bankacılık tarafında enflasyon verisinin etkisi var. Goldman'ın indirim için yer olmayabilir mesajının etkisi var. Efendime söyleyeyim, mevcut hikayenin, fon hikayesinin göreceli ve yansımalı etkileri söz konusu. Ama dip toplamda baktığımız zaman endeks tarafında hala biz 30, yani yüksek hacimli ve daha oynak hisselere odağın teveccühün arttığı, ama genel olarak işlem hacminin düştüğü, hem iç hem dış sebeplerle yatırım iştahının ve risk fiyatlamaların arttığı sıkışık dar bant fiyatlaması kısa vadede devam ediyor. Burada kalıcı bir dönüş için birazcık daha yukarılarda tutunmamız lazım. Mesafe açılıyor. İşte 12.600, 12.500, 12.600 seviyede diyorduk, ama bu taraftaki kalıcı tutunmaları görmeden çok da yeşil yeşil konuşmak pek mümkün değil. İklim şu an itibariyle dediğim gibi sınırlı, dar bir bantta hafif aşağı yukarı hareketlerle devam ediyor ve devam edecek gibi gözüküyor bir süre daha.
1: Hangi sinyal gelmeden pozisyon büyütmemek gerekir?
0: Yani öncelikle ya şimdi şey konusu zaten konuşuluyor. Hani hisseler zaten ucuz, daha da ucuz. Zaten bu konu piyasanın ta kendisi. Piyasa dediğimiz mekanizma zaten bu şekilde çalışıyor. Bir tekil bazda hisse takip edenler ya da sektör takip edenlerin değerlemelerle ilgili, aha tamam burası uygun da, tabii ki yatırım stratejileriyle ilgili bir konu bu. Hangi vadede tutacaklarıyla ilgili bir ucuzlama hikayesi zaten aşağıyı besleyecek. Bu okey. Ama bütün bunların, yani işin teknik boyutunun ötesinde iki tane konu var. Bir enflasyon konumuz var. Yurt içinden bahsediyorum. Bir enflasyon konumuz var. Evet, aylar sonra %30'un altına indik, ama çekirdek göstergeler birazcık daha hararetin devam ettiğini gösteriyor vesaire. Konuştuk zaten bunları. Ve enflasyonda bozulmama görmemiz gerekiyor ve burada temin edilmesi lazım bu hikayenin. Enflasyona bağlı olarak da zaten para politikası şekilleniyor. Bununla ilgili herhangi bir durum söz konusu değil. İkinci konu
1: virgül
0: daha az
1: koyalım
0: teknik
1: ikinci
0: ama hayat.
1: konuya, borsayı
0: Tabii.
1: açalım, ilk fiyatlamaları alalım.

0: Alarcón.
1: Borsa İstanbul haftanın son işlem gününe yukarı yönlü hareketle başladı. 0.42'lik artışı var. Eralp Bey, biraz önceki ikinci meseleyi konuşuruz ama önce bu açılışı yorumlayalım.
2: Tabii zaten hani söylediğim gibi dar bir bantta hafif aşağı hafif yukarı hareket dediğimiz konu aslında tam olarak bu açılış öncesi yapılan ankette yanlış hatırlamıyorsam 35 puan arttıydı. Ona uyumlu gün içindeki hareketlere ve haber akışına bakmaya devam

0: yapacağız. Ana tema için bu açılıştan herhangi bir mesaj çıkamak elbette ki mümkün değil. Gün içindeki haber akışına bakacağız ama çok büyük volatilite, çok büyük oynaklık bekleyeceğimiz günlerden geçmiyoruz. Buralarda hafif artı, hafif eksi, kör topal amiyane tabirle yola devam edeceğiz bu kadar.
1: Tabii sanayi üretimi de gelecek saat 10'da. Onun etkisini hisseder miyiz bugün Borsa İstanbul'da?
0: Sanayi üretimi tarafı önemli çünkü önceki veri bir soğumaya işaret ediyordu. Evet. Şimdi bu ay gelecek olan veride de benzer bir sinyalin gelmesi iki anlam taşıyor. Bir ekonomik aktivitedeki yavaşlama, yani endeks üzerinde konuşursak doğrudan etki edeceği, zaten hani bunların pek çoğu da fiyatlanmış durumda ama doğrudan etki edici sektörler elbette ki özellikle başta sanayi endeksi olmak üzere bu bir. Bunu kenara bırakıyoruz. Zaten bu işin doğal yapısı. İkinci tarafta beklenenden fazla bir küçülme, beklenenden fazla bir soğuma hikayesi aslında dolaylı yoldan enflasyon üzerinden, oradan da para politikası üzerinden bir baz oluşturma ihtimali yaşıyor. İhtimali barındırıyor. Ne demeye çalışıyorum? Kötü gelen bir sanayi üretimi, ekonomik soğumadaki hikayenin birazcık daha derinleştiğine dair sinyallerin gelmesi. Bunun yanında enflasyonist baskı üzerindeki birazcık alan açması hasebiyle miktar o tarafta faiz duyarlı dikeylerde bir hikaye bazı oluşturulabilir ama bu bahsettiğim konu ana bir trend olmayacak. Çünkü konumuz başka, odağımız başka, hem yurt içindeki dertlerimiz hem yurt dışındaki dertlerimiz bunların halen önünde ve tekil verilerin önünde olmaya da devam ediyor.
1: Tabii asıl mesele yalnızca üretimin yönü değil de hangi sektörlerden geldiği de önemli olacak.
0: Tabii her zaman olduğu gibi, yani detaylar her zaman kıymetli. Yani orada baktığımızda yani oynak olan işte yüksek teknoloji vesaire oynak devam ediyor. İmalat tarafı önemli. O tarafta işte istihdam konuları zaten hani uzun süredir kan kaybediyoruz. Ana motorlar tabii ki detaylar. Manşeti konuşmak kolay ama detaylara girince zaten veri sonrası zaten konuşuruz onları. Devam yok.
1: Endekslere baktığınızda tabloyu nasıl yorumlarsınız bugünkü açılışta?
0: Yani bugünkü açılışa...
1: Bankacılık tarafı mesela bize ne söylüyor bugün önemli?
0: Hemen geliyorum oraya. Bankacılık yanlış görmüyorsa eksi açtı. Tamam, yani bu hikaye bir miktar böyle devam edecek. Bankacılık eksi açtı diye gördüm ama yanlış görmedim herhalde. Şimdi burada bankacılık endeksinin duyarlı olduğu konu faizler.
1: Faiz, evet.
0: Buradaki ana hikaye zaten bizim bu son hikayesini yaşamadan önceki temamız bankacılık endeksi üzerinde seyrediyordu. Bankacılık endeksi üzerinden test ettiğimiz bir hikayeydi. Bu arada artı açmış bu tarafta. Buradaki ana konu işte bugünkü sanayi üretimi gibi, efendime söyleyeyim, iç tarafta enflasyonist baskının ve Merkez Bankası para politikasının etkinliğine ve yoluna dair atılacak adımları kokluyor endeks. Çünkü kısa vadeli faizlerdeki, faiz oranlarındaki değişim banka bilançolarının gene kısa vadeli fiyat ayarlamaları sebebiyle net faiz marjını aşağı yönde hareketlerde yukarı yönde hareket ettirme potansiyeli taşıyor. Zaten matematiksel olarak da bu durumda, operasyonel olarak da bu durumu deneyimliyoruz. Buradaki bakacağımız konu olarak bu. Bugünkü harekete bakacak olursak spesifik bir konudan bahsetmek mümkün değil. Dediğim gibi hani dün Goldman'ın mesajı geldi, biraz aşağı geldi. Hafta boyunca zaten yukarı taşıyordu vesaire. Ana tema bu tarafta korunuyor ama konu gene dönüp dolaşıyor. Bu iki ana maddeye gelip bağladı.
1: Peki gün içinde ve hafta sonuna gireceğiz. Haftanın son işlem günü. Beklentiniz ne yönde bugün için?
0: Bugün endeks, yani bu açılış, dediğim gibi gün içindeki haber akışına bakmak lazım. Çılgın günlerden geçiyoruz. Enteresan haber akışlarından devam ediyoruz. Hafif pozitifte bir kapanış görmek sürpriz olmaz. Bu aynı şekilde hafif negatif de aslında bir miktar temas ediyor. Volatilitenin sınırlı olduğu, işlem hacminin dar olduğu ve işlem odağının derinliği olan hisselerde odaklandığı ve yoğunlaştığı bir akış görmeye devam edeceğiz. Alt hisselerde hareketin çok sınırlı olduğu ama daha derinlikli hisselerin endeksi taşıdığı ve taşımaya devam edeceği bir rota göreceğiz. Dediğim gibi burada yönün, hareket alanının darlığını kenara koyacak olursak beni şaşırtacak olan konu büyük hareketler ve volatilitenin yüksek olması olur. Geldik 12 bin lira, zaten bunun aşağısı işte tarihi dibin, yani uzun süredir gördüğümüz 11 binin sonlarında.
1: Sanayi üretim.

0: Ve verisi de geldi bu arada. Şu an ekranda Erhal Bey.
1: Hemen bakalım.
0: Sanayi üretimi verisi.
1: Aydık.
0: Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde 2026 yılı Ağustos ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %1,7 arttı. İmalat sanayi sektörü endeksi 2'nin üzerinde azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtım sektörü endeksi de artış gösterdi. %2,5 bu arada imalat sanayi sektörü endeksi azaldı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde sanayi üretimi aylık %1 azaldı raporda. Ağustos ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %4,1. İmalat sanayi sektörü endeksi %1,6 azaldı ve elektrik, gaz tarafında da rakamı söyledik. Devam edelim. Yönetmenim şu anda ekranı verdi. Siz de takip ediyorsanız nasıl yorumladınız? Bu arada bunu da konuşalım, gelen veriyi.
1: Tabii. Yani sanayi üretimi tarafında zaten bir süredir aşağı yönlü ivmeyi görüyoruz. Yani imalat sanayi aslında buradaki ana mesajlardan bir tanesi. Zaten bu ayda işte şimdi hani veri yeni geldi ama yani düşüşün temel kaynağı 2,5'luk daralmayı gösteren imalat sanayiymiş gibi duruyor. Tabi bunun yanında madencilik ve enerjide ki hareket bunu bir miktar dengelemiş gibi duruyor ama imalat sanayi buradaki ana manşet olmayı sürdürüyor. Ana temada bir değişiklik yok. Burada soğuma ivmesini görüyoruz. Yani sadece çıktı tarafında değil, istihdam tarafında da gördüğümüz yerler bunu teyit ediyor. İmalat sanayindeki daralmanın elbette ki pek çok yan etkileri de olacak ama konuya sadece enflasyonist taraftan bakacak, o dikeyden bakacak olursak soğuma eğiliminin yani ekonomik aktivitedeki durulma ve onun devamında yavaşlama eğiliminin arttığını görüyoruz. Veri enflasyonist değil. İyi taraftan konuşmak gerekirse bunu söylemek gerekiyor. Veri hali hazırda dış ağırlık olmak üzere, enerji fiyatları ağırlığı olmak üzere zaten içeride oturduğumuz plato bir konu, iç sebepler ama dış sebeplerin de etkisiyle artan yükü ilave bir yük getirmeyeceği açısından kıymetli. Bunu bir kenara bırakıyoruz ama iki, sanayi üretimin yani verinin bozuk gelmeye ve soğuma eğiliminin devam etmeye göstermesi ki öncü verilerle de az önce de belirttiğim gibi istihdam tarafında da bozulmayı görüyoruz. Yani hem aylık hem yıllık bazda görülen bu daralma aslında beklenenden daha sert bir soğumaya yani dezenflasyon adımının ötesinde bir soğumaya yol açma potansiyeli taşıyor. Şimdi veri yani bu veriyi gördük, bir önceki evet. veriyi de gördük. Şimdi 10 Kasım tarihindeki veriyi de bir evet. görüp aslında böyle bir üçlü zaman serisiyle daha da net konuşabiliriz ama hem iyi hem kötü taraftan bakacak olursak yorumum bu olur.
0: Peki faiz beklentisi açısından nasıl okuyalım gelen bu veriyi?
1: Az önce de söylediğim gibi veri enflasyonist olmadığı için ki etki alanı zaten faiz politikası üzerinde görece sınırlı ama yüksek bir veri, beklentinin üstünde gelen ve enflasyonist sinyal verecek olan bir veri Merkez Bankası'nın Ekim toplantısına dair beklentileri zaten birazcık temkinli olma çağrıları yapılıyor. Burayı destekleyebilirdi. An itibariyle bu veri hani benim beklentim hala o yönde. Elbette ki sözlü yönlendirmeyle ve veya atılacak doğrudan adımla daha temkinli bir duruş sergileme potansiyeli elbette ki var Merkez Bankası ama teknik anlamda konuşursak önümüzdeki iki toplantıda var olan 100'er bas puan indirim penceresinde bir değişiklik söz konusu değil. Veri beklentileri Merkez Bankası'ndaki ana beklentileri değiştirecek nitelikte değil çünkü enflasyonist bir sinyal barındırmamaya devam ediyor.
0: Analizleriniz için teşekkür ederim Erhal Bey. İyi hafta sonları.
1: Çok teşekkür ederim. İyi hafta sonları.
0: Teşekkürler. Paranın rotasını bitirelim. Ekonomi notlarıyla devam edecek A Para yayını. Aslan Çelik konuğuyla karşınızda olacak birazdan. Hoş

0: Güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr sundu.
1: Avantajlı fiyatlarla sigorta sigortam.net'ten alınır.
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.

0: Birikim yapmak yetmiyor. Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Bu hafta tüm Reed dükkanlarda bir alana bir bedava. Reed.
3: Tanıştırayım. Yeni nesil mobil yatırım uygulaması Yafi. Kendisi yatırım finansmanın 50 yıllık tecrübesinin eseri. Yafi'nin senin için harika planları var. Tanışmak için hemen indir.
2: Alanında deneyimli ve ünlü isimler bilinmeyen yönlerini her şeyi konuşalım da gündeme getiriyor. Cemil Barlas'ın sunduğu programın bu haftaki konukları yapay zeka stratejisti Soner Özcan ve fütürist Halit Danagöz. Her şeyi konuşalım yarın 17'de Ahbara'da. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar. İdefix.

0: Radyo'dasınız. Ekonomi Notları programıyla karşınızdayız. Stüdyomuzda çok kıymetli bir konuğumuz var. A1 Kapital Satış Müdürü İrem Özbay bizimle birlikte. İrem Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar olsun Aslan Hanım.
0: İyi yayınlar dileyelim biz de. Şimdi ilk ödemeleri aldık. 17 aslında haftanın son işlem gününde biraz konuşalım istiyorum bunu. Çünkü 17 fonun ödemesi yapıldı. Ödeme süreçleriyle ilgili aslında süreç nasıl devam eder, hızlanır mı, ne dersiniz diye bir sorayım başlayayım.
1: Evet, ya aslında yatırımcıların beklediği haberlerden ilki geldi. Olağan tasfiye sürecinde tanımlamıştı Cevdet Yılmaz 3 fonu. İçerisinde bizim de 2 portföy yönetim şirketimizin olduğu A1 Kapital, Pardus ve Buz portföyün aslında tasfiye süreci tamamlandı. Ödemeler gerçekleştiriliyor. Ağırlıklı olarak neredeyse tamamı gerçekleşti. Belki bir kısım kalmış olabilir ama çoğunluk gerçekleşti. Bu önemli çünkü içerisinde hem olağan tasfiye süreci var, olağan dışı tasfiye süreci var. Buradaki ilk aslında bu sürecin ilk başından beri kurumlar, bu üç kurum aslında likitte problemi olmadığını çok net bir dille ifade ediyorlardı. Ve keza da aynı şekilde bu süreçte de bunun tamamlandığını takip ettik. O yüzden bu ayrışmayı yaşamamız bence kıymetli. Sonraki süreçte olağan dışı tasfiye süreci var. Bence esas burası önemli. Çünkü burada çok fazla soru işareti var yatırımcıların aklında. Bunlara yönelik Sayın Cevdet Yılmaz'dan açıklamalar aldık. Fon Koordinasyon Kurulu burada gerekli adımları atıyor. Meclise bunun sunulması, işte ek ödemeler var. 1 milyona kadar sınır ödemelerin gerçekleştirmesine dair. Buradaki bu meclisten bu kararın çıkması bence esas önemli ve kıymetli olacaktır. Yatırımcıların gözü kulağı biraz burada. Ekim ayında bu ödemelerin tamamlanacağı, yani 1 milyon TL'lik ödemelerin tamamlanacağı, geri kalanı da 6 aylık bir süre tayin edilmişti. Umuyoruz ki bu süre içerisinde, daha kısa süre içerisinde gerçekleşir. Bunu dikkatle takip edeceğiz ama ilk olarak bence meclisten kararın çıkması ve yatırımcıların bu ödemeleri alması önemli olacaktır. Sonra işte birçok konu var aslında. PBLK, hani emir veren yatırımcılar, paraları bloke alınan yatırımcılar, satış emri verenler. Buradaki bu soru işaretlerinin giderilmesi adına da meclisten gelecek açıklamalar çok kıymetli diye düşünüyorum.
0: Evet, şimdi tüm bu gelişmelerle beraber biz isterseniz borsada ilk 11'i oluşturalım haftanın son işlem gününde. İlk 11'in ilk sırasında hangi şirket var diyerek ben hiç vakit kaybetmeden başlamak isterim.
1: Tamamdır. Şöyle, şimdi bu aslında Borsa İstanbul'da satış dalgasının etkili olduğu bir süreçten geçiyoruz. Burada her ne kadar iskontolu olduğunu konuşsak da bu tasfiye sürecinde etkilenen ve yatırımcıların işte öz kaynak oranı esnetilse de kurumların öz kaynak oranlarının daha düşük seviyede kalan yatırımcıların satış yönünde aksiyon alması gerekliliği olan bir süreç yaşıyoruz. Bu da tabii ki aslında iskontolu gördüğümüz temel değerleri yüksek şirketlere satış baskısı getirebiliyor. Biz burada baktığımız zaman ilk olarak biraz daha temele dayalı, beklenti odaklı bir portföy kurduk. İlk olarak da Tüpraş var. Tüpraş yani bakıldığı zaman hali hazırda zaten hani Türkiye'nin tek, Avrupa'nın da sayı

0: Rafine şirketlerinden bir tanesi. Özellikle burada benzin fiyatlarına, enerji maliyetlerine yükselişin etkisi en çok Tüpraş'a yaradı. Burada rafine marjı tarafındaki beklentilerin yükseldiği de bir görünüm takip ediyoruz. 100 doların üzerinde bir petrol fiyatlaması var. Bu da tabii ki beklentilerin iyileşmesini sağlıyor bence Tüpraş'ta. Şirket hedeflerini açıkladı. Mesela 2026 için varil başına 6-7 dolardan bunu 13-15 dolara yükselttiğini takip ediyoruz ve açıklanan son marjlarda da bu görünümü destekler nitelikte. Tesislerin de tam kapasiteye yakın, yani %95-100 bandında çalışması bekleniyor. Bu da çok önemli. Kapasite kullanım oranının artması ve belli ki enerji maliyetlerindeki bu hareketlilikte dönemsel olarak da Tüpraş'a etkisini, dün Borsa İstanbul'daki fiyatlamaya yansıması da en çok katkı sağlayan şirketlerden bir tanesiydi. O yüzden Tüpraş'ta bu etkinin devam etmesini bekleriz. İlk o yüzden Tüpraş var.
1: Evet. İlk sırada Tüpraş var. Şirketi de tanımamız açısından değerli bilgiler aktardınız. Peki ikinci sırada hangi şirket var ve hangi sektörden bu şirketimiz?
0: Şimdi ikinci sırada gıda perakende'den BİMAŞ var. BİMAŞ zaten bakıldığı zaman perakende devi şirketler arasında ve açık ara lider. Yani yüksek enflasyon dönemindeki o dalgalı dönemdeki savunmacı duruşu hem etkili hem de aslında bu hane halkı alım gücünün etkilerinden en az etkilenebilecek şirketlerden bir tanesi. Ve bakıldığında hem uygun fiyatlı temel gıda kategorisinde ön plana çıkıyor. Hem işte katılım bankası kurma onay süreci gerçekleşti. Bu süreci var. Hem de aynı zamanda şirketin bir diğer alanı olan file markette de aslında burayı dengeleyen bir unsur sunuyor BİM. Ve bu da file mağaza sayısının artışı ve online sipariş kanadının da güçlenmesi, ki bence burası en kıymetli ve geleceğe bakış açısından da en önemli nokta. Hem şirket düşük borçluluk oranıyla makroekonomik dönemlerdeki o çalkantıdan en aslında az etkilenen şirketlerden bir tanesi. O yüzden de bu korunaklı görünümde de birçok kurumun da ağırlığı artır pozisyonunu takip ettiğini söyleyebilirim. Bu sebeple de 2 numarada BİM var.
1: Evet, 2 numaramızda BİM oldu. Peki 3. numaraya gelelim. Çünkü 3 numara da önemli kritik numaralardan biri bu ilk sıra bakımından. Hangi şirket var ve hangi sektörden?
0: 3 numarada gayrimenkul tarafından bir şirket ekledik. Bu şimdi hali hazırda enflasyon verisini aldık. Beklentilerin altında geldi. Piyasa ilgisi ve beklentisi Ekim ayında Merkez Bankası'ndan bir faiz indirimi olacağı yönünde. Bu beklentilerin önceden, tabii bu faiz indirimi demek işte 100 bas puan indirim fiyatlaması var. Bu demek aslında bir anda kredi kanallarının açılacağı anlamına gelmiyor. Ama bu etki beklentisel anlamda da bence gayrimenkul tarafına da yansır. Burada da emlak konut var 3 numarada. Emlak konut hem gayrimenkul tarafındaki, yani Türkiye'nin amiral gemisilerinden bir tanesi, hem de net aktif değeri, yani bu net aktif değeri tarafındaki iskonto oranı en çok dikkat çeken şirketlerden bir tanesi emlak konut. Bu etki bakıldığı zaman işte şu süreçte de arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı da aslında dev ölçekli konut ve karma kullanım projelerine de imza atmasını sağlıyor. Kentsel dönüşüm sürecinde de burada bu yeni projelerle aslında bu iskontoluk hikayesiyle de bence fiyatlanacak şirketlerden bir tanesi emlak konut.
1: Evet, şimdi de 19 liradan 19 lira 80 kuruştan fiyatlanıyor. %1'e yakın bir yükselişi takip ediyoruz emlak konut tarafında da. Şimdi o zaman gelelim 4. sıraya. En sevilen şirketlerden biri mi? En merak edilen şirketlerden biri mi? Hangi şirketimiz var acaba 4'te?
0: Bence şöyle, 4 numarada Aselsan var. Yatırımcılar açısından da Aselsan bence sevilen şirketlerden bir tanesi. Özellikle bu geçtiğimiz süreçlerde şu anda işte mesela bir kayyum atanan şirketimiz var, Destek Factoring. İşte katılım evim o dönemde çok fiyatlamıştık. Destek Factoring, işte birkaç şirket. Hep şu anda konuştuğumuz, soruşturma yapılan şirketler bunlar. O dönemde onların çok hızlı fiyatlamasına ayak uyduran Borsa İstanbul tarafında, BIST 30 tarafında belli başlı şirketler vardı yükselişe. Aselsan da bunlardan bir tanesi. Tabii Aselsan da burada temel değerlere dayalı bir yükseliş takip ediyoruz. Yani Türkiye'nin en büyük savunma şirketinden bahsediyoruz ve çeşitli ortaklıklarıyla da ihracat noktasında da, yani 80'den fazla ülkeye ihracat ihracat yaptığını takip ediyoruz. Bu önemli. Hem ciro bazında 2026 ikinci çeyreğinde hem net karda piyasa beklentilerin oldukça üzerinde bir fiyatlama takip ettik. Bu olumlu ve son dönemde backlog burada çok önemli siparişlerin. Güçlü siparişlerin de arttığını takip ediyoruz Aselsan tarafından. Piyasa fiyatlamasında oynaklıklar görülebilir. Çünkü o dönemdeki yükselişi etki eden şirketlerden bir tanesiydi Aselsan. Ve

0: burada bu aslında portföyde düzenlemelere gidilmesi, öz kaynak oranı düzenlemelerinden dolayı satış gelen tarafta da olan bir şirket bence Aselsan. Bunun etkisi de vardır. Çünkü güçlü sipariş aldığı dönemlerde de çok ciddi satışları takip ettik ama genel olarak beklentiler iyimser. Bakıldığında son dönemde 29,5 milyar dolara yükseltti sipariş adedini. Bu da önemli Aselsan açısından da. Bu beklentilerle birlikte şirketin de ihracat noktasında yeni ihracat kanalları da almak istediğini takip ediyoruz. O yüzden 4 numaraya Aselsan'ı koyduk.
1: Peki 4 numarada bir yedek düşünecek olursak, Aselsan'ın değil de başka bir şirketi koymak gerekirse hangi şirket olur orada?
0: Şöyle Aselsan'dan aslında biz Aselsan'ı bu güçlü sipariş etkisiyle de ve iskontoluk hikayesiyle de koymak istedik. Onun haricinde burada Migros vardı. Belki gıda perakende tarafındaki o hareketlilik devam eder ve oradaki görünümü iyileşirse Migros da belki yedeklerden alınabilecek şirketlerden evet. bir tanesi olabilir.
1: Peki o zaman şimdi gelelim 5 numaraya. 5 numarada hangi sektörü göreceğiz? Hangi şirket var?
0: 5 numarada Sabancı Holding var. Sabancı Holding hem holding tarafında bu iskontoluk hikayesi içerisinde çeşitlendirme açısından yüksek katma değerli şirketler var Sabancı Holding'in bünyesinde. Yani baktığımızda burada yüksek portföy çeşitliliğini takip ediyoruz. Bankada Akbank var. İşte enerjide Enerjisa, sanayide Kordsa ve Birisa'yı takip ediyoruz. Yapı malzemeleri Çimsa ki bilançosunu incelediğimizde Çimsa'nın getirisinin de çok olumlu etki ettiğini takip etmiştik. Yani aslında ekonominin tüm ana damarlarında Sabancı Holding'in iştiraklerinin bulunduğunu takip ediyoruz ve yenilenme dönemi de var aslında Sabancı Holding tarafında. İşte burada bir miktar satışları takip ettik. Enerji tarafına ve yurt dışı büyüme odaklı alanlarda bir portföy daha çok yapısının takip ettiğini söyleyebilirim. Döviz bazlı ve sürdürülebilir nakit akışı ki en önemli kalem bence burası. Çünkü bu dönemlerde sürdürülebilir nakit akışı yaratan şirketler ön plana çıkıyor ve Amerika Birleşik Devletleri tarafında da devam eden güneş ve rüzgar enerjisi projeleri var. Bu süreçte de bu tarafta olumlu bu yatırımların kademeli olarak devreye girmesi de olumlu etki yaratacaktır. Tüm bu sebepler toplandığında da Sabancı Holding'i 5. sıraya koymamızı sağladı diyebilirim.
1: Evet. Şimdi geldik 6. sıraya. Aslında ortalık gibi şirketleri. 6. sırada hangi şirket var acaba? Hangi sektörden o da?
0: 6. sırada da bir holding şirketimiz var. Burada bu aslında holding sektörü bence ikinci dalga etkide. Yani faiz indirimleriyle birlikte işte bankacılık hep konuşuyoruz ama holdingler de bence buradan etkileneceklerdir. Belki bu süreç, bu tasfiye süreci, işte bu fon krizi diye adlandırdığımız o süreç sona erdiğinde, o sis bulutu dağıldığında bu şirketler ön plana çıkacak. Bunlardan bir tanesi de bence Koç Holding. Çünkü Koç Holding tarafında da aslında Türkiye'nin en büyük sanayi şirketlerinin kümelendiği bir topluluk takip ediyoruz. İç pazarda uygulanan sıkı para politikasının etkileri evet burada otomotiv tarafına, beyaz eşya tarafına marj baskısı yaratsa da Tüpraş'la bu etkinin aslında sınırlandığını, pozitife döndüğünü takip ediyoruz. Çünkü Tüpraş'ın işte az önce konuştuğumuz sebepler, rafine kar marjlılığı, yapı kredi tarafındaki dirençli finansal sonuçları da konsolide bilançoyu destekler nitelikte. Holding tarafına bakıldığında yüksek net nakit pozisyonu ve güçlü likidite de önemli kalemler aynı Sabancı Holding'te olduğu gibi. Ve endeks ağırlığı en yüksek şirketler. Burada da tarihsel net aktif değer iskontosu, yani iskontolu konuştuğumuz süreçte bunun oransal olarak da tarihsel seviyelere ulaşması yabancı sermaye akımından eğer bahsedeceksek ilk olarak buraya talebin olacağını da düşünebiliriz.
1: Evet. An itibariyle de 211 liradan işlem görüyor. %0,28'lik bir geri çekilmeyi takip ediyoruz Koç Holding tarafında. Şimdi burada şunu sormak istiyorum. Siz dediniz ki sis bulutu dağıldığında holdinglerin daha öne çıkacağını göreceğiz dediniz. Peki şimdi adımlar atılıyor, ödemeler yapılmaya başlandı. Sis bulutunun böyle hani öngörülerinizi aslında sormak istiyorum. Sis bulutu dağıldığı zaman, bu toz duman artık tamamen dağıldığında nasıl bir ayrışma göreceğiz peki biz?
0: Öncelikle buradaki bu sürecin, tasfiye sürecin uzamadan çözülmesi, buna yönelik adımların hızlı gelmesi bence çok kıymetli. Burada bu süreç tamamlandıktan ve burada adil ve eşit bir şekilde, adaletin sağlandığı süreçte, çünkü çok fazla mağdur yatırımcı var. İşte bu fonların içerisinde 355 bin yatırımcının 1 milyon altında olduğu gibi bir söylem var, ama diğer kalan yatırımcılar için de adaletli bir sistem gözetilmesi bence çok kıymetli. Burada bu durum düzeldikten sonra buraya, çünkü aslında yeni mekanizmalar geliştiriliyor, buraya yeni adımlar atılıyor. Buradaki denetleme sisteminin daha güçlü hale gelmesi bence esas önemli ve kıymetli nokta. Buna yönelik adımları da bence konuşacağımız günler gelecektir. Aksiyonun alınacağı günler gelecektir bu durum kalktıktan sonra. Sonrasında Borsa İstanbul için aslında hep o riskler, MSCI endeksinin uyarıları, fiili dolaşım oranına yönelik uyarıların hepsinin aslında bu yeni fon düzenlemesi sonrasında ve fiili dolaşımdaki düzenlemeler sonrasında kalktığını takip ediyoruz. Borsa İstanbul'daki bu girecek olan, işte BIST 100'e, BIST 30'a girecek hisselerdeki o yeni kriterler bence önemli olacaktır. Burayı takip edeceğiz. Sonrasında aslında temel analizin ön plana çıktığı bir görünüm işleyeceğiz. Yani bilanço, artık biz hep şey konuşuyorduk. Yani bilanço dönemi geliyor ama bilanço fiyatlamalarını hissedemediğimiz dönemi. O dönemlerin geleceğini takip edeceğiz bence. Bu biraz daha o şirketlerin, işte iskontoluk hikayesi olan, güçlü finansal yapısı olan şirketlerin ve gelen bilançolarında fiyatlandığı bir görünüm takip edebiliriz. Hı hı. Ama bu süreçte tabii 6 aylık bir süreç ve hani tasfiyelerde o şirketlerin satışları başlamadı. Onların başlamasıyla birlikte o etki biraz daha sürer, ama sonrasında bence Borsa İstanbul açısından daha iyi günleri göreceğimiz bir süreç yaşayacağız gibi duruyor. Umuyoruz ki öyle de olur.
1: Evet, şimdi burada bilançolara da dikkat çektiniz. O zaman şunu da sormak isterim. Bu ay içinde finansalları artık almaya başlıyoruz. Önümüzdeki dönemde merkez bankalarının toplantılarını takip edeceğiz ve yine burada gündemin ana başlığı olarak merkeze faiz mi koyulmalı? Sizin ana stratejiniz bundan sonrası için ne? Ve 2027'ye odaklanarak mı acaba bu stratejiyi kurguluyorsunuz diye de sormak isterim.
0: Şimdi Türkiye'de uzun vadeli stratejiler kurmanın aslında biz hep biraz daha zorlaştığı bir görünüm. Dünyada da böyle öngörülebildiğin azaldığı bir görünüm bence takip ediyoruz küresel piyasalarda da. İçeride de bu böyle. Daha kısa vadeli bir öngörüler koymak daha etkili oluyor bence. Merkez Bankası'nın buradaki faiz indirim politikası da önemli olacaktır. Faiz politikası önemli olacaktır. Ekim ayında beklentiler 100 bas puan indirim olacağı yönünde. Daha önceki açıklamalardan yıllık enflasyonun %30'un altına indiğinde merkezin böyle bir aksiyon alacağı beklentisi vardı zaten. Eylül ayında %30'un altına inmiş bir enflasyon takip ettik yıllık bazda. O yüzden bu beklenti tabii 100 bas puanla aslında bir anda tamamen her şeyin güllük gülistanlık olduğu anlamına gelmiyor, ama bu patikaya girildiğini takip ediyoruz. O yüzden Merkez Bankası'nın koyacağı bu patikada ne yönde evrileceğine dair güçlü mesajlar bence piyasa için esas önemli noktadır. Çünkü getiri anlamında alternatifin faizler tarafı olduğu bir süreçte buradaki bu gevşemenin yaşanması ve kredi kanalları tarafındaki de o gevşemenin yaşanması bence şirketler açısından da olumlu. Getiri anlamında da, getiri karşılaştırması anlamında da Borsa İstanbul için olumlu olacaktır. Bence esas belirleyici burası olacak gibi duruyor. Çünkü diğer aksiyonlar alındı. O herkesin konuştuğu riskler bertaraf edilme yönünde adımlar atıldı. Burada umuyoruz ki en az hasarla bu sistemden, bu süreçten kurtuluruz. Ama sonrasında da daha çok bence Merkez Bankası'nın atacağı faiz indirimine dair adımlar kıymetli ve önemli olacaktır.
1: Evet. Peki şimdi mevduat ve PPF'de sıkışan yatırımcı acaba portföyünü ne zaman şekillendirebilecek? Ödemelerdeki tablo başladı ama rahatlama ne zaman gelir? Nasıl bir beklentiniz var bu tarafta? Yabancı nasıl bakıyor mesela?
0: Şimdi Merkez Bankası'ndan adımları konuştuk. Yatırımcıların da burada mevduata ilgisinin arttığı bir görünüm var. Yani bu son dönemde bu yaşanan krizin etkisiyle yatırımcıların mevduat tarafında pozisyon aldığını takip ediyoruz, ama bu tamamen burada devam edecek anlamda anlamına gelmiyor. Dolarizasyon etkisinin sınırlandığı ve atılan adımlarla bu etkinin minimize edildiğini takip ettik. Yatırımcı ağırlıklı olarak mevduat tarafına geçti. Ama burada bence yatırımcılarla da yaptığımız görüşmelerde yatırımcıların bu risk, bu az önce ifade ettiğim aslında sis bulutu dağıldıktan sonraki süreçte bence tekrar Borsa İstanbul'a ilgileri artabilir. Yani buradaki bu rotasyon hızlı bir şekilde gerçekleşebilir. Burada bu sürecin tamamlanması ve normalleşmeyi konuşmamız bence önemli ve kıymetli olacaktır. Çünkü bu süreçte birçok riskin aslında hem kurumlar tarafında işte hem yatırımcılar tarafında risklerin minimize edildiğini takip ettik. Genelde böyle kriz dönemlerinde bu yaşanır zaten. Sonrasında da bu dönemlerin bittiği süreçten sonra da hızlı bir rally dönemine de girildiği bir görünüm var olabilir açıkçası. O yüzden

0: güçlü, yüksek öz kaynak karlılığıyla, ki bankalar açısından en önemli kısım bu, ön plana çıkan şirketlerden bir tanesiydi. Hem dijital altyapısının güçlü olması, yüksek müşteri ağının etkilerini gördüğümüz süreçte finans sektörü açısından en dinamik bankalardan bir tanesi. Ana ortağı ve küresel devi BBVA'nın desteği burada kıymetli. Yüksek sermaye yeterliliği, dijital bankacılık tarafındaki öncü kimliği de bence Garanti Bankası'nı ön plana çıkartıyor. Ve burada Merkez Bankası'nın aslında bu kademeli faiz indirim patikasına girmesi de o beklentiler de burada fonlama maliyetlerinin düşmesi anlamına geliyor ve ilk etapta da bankacılık tarafında tabii etkilerini görüyoruz. Net faiz marjı tarafındaki yaşanabilecek belirgin bir genişlemede burada olumlu etkilenecek şirketlerden. Kredi görünümlerine de, kredi not artışları da önemli. Çünkü burada hani o risklerin artık bertaraf edildiğini takip ediyoruz. Yabancı kurumlardan gelen açıklamalar da genellikle bu yönde oluyor. Burada yaşanabilecek not artışları tabii ki ya da o görünümün aşağı yönlü revize edilmeme hikayesi de bence bankacılık tarafına olumlu yansıyacaktır. O yüzden 7 numarada Garanti var.
1: O zaman 8 bizi şaşırtacak mı? 8'de hangi şirket var peki?
0: Şaşırtmayacak. 8'de de Yapı Kredi var. Yapı Kredi Bankası Ekoç Holding bünyesinde bir şirket ve bireysel bankacılık ve kredi kartı ağı noktasında burada önemli bir paydaş, önemli bir pazar öncüsü. Ve hem kurumsal yönetim gücü, yüksek aktif kalitesinin yükselme hikayesi önemli ve de bu finansal çalkantı döneminde dirençli yapı etkisi Yapı Kredi Bankası'nda ön plana çıkartıyor. Tabii az önce konuştuğumuz konular burada da geçerli. Yani faiz indirimlerinin etkisi, kademeli faiz indirimlerine girebilecek etki burada. Yapı Kredi'yi de olumlu yönde etkileyen noktada. Yüksek enflasyonist dönemde de tüketici harcamalarında, kredi kartı harcamalarının aslında artış gerçekleştirmesi de burada Yapı Kredi tarafında, faiz dışı komisyon tarafında da olumlu etki göstermişti. Bu etkinin de bu etkinin de aslında canlı tuttuğunu Yapı Kredi tarafında takip ettiğimizi söyleyebilirim.
1: Peki geldik o zaman 9 numaraya. 9 numarada hangi sektörden hangi şirketimiz var?
0: 9 numarada Tofaş var. Tofaş bakıldığı zaman aslında Türkiye'nin sanayi devlerinden bir tanesi. Ve burada hem Koç Holding ve Stellantis ortağı olarak ön plana çıkıyor. Hem Bursa'daki Yüksek Teknoloji Fabrikası'nda binek ve hafif ticari araç üretimi gerçekleştirilme süreci var. İşte hem Stellantis otomotiv dağıtım ağının entegrasyonu önemli. Türkiye otomotiv pazarında da dev bir satış ve dağıtım üretim ekosistemine liderlik yaptığını takip ediyoruz. Bu süreçte 2026 için aslında 250 milyon euroluk yatırımla kapasite ve model yenileme süreçleri var. Bu süreçlerin etkilerini bence takip edeceğiz. Olası bir faiz indirim sürecinde de taşıt kredilerine o imkanların biraz daha gevşetilmesi ve taşıt kredi maliyetlerinin de düşmesi daha doğrusu şirkete de olumlu etkileyecektir. Hem bu son dönemlerde bu ertelenmiş bir talep de söz konusu bence. Bu talebin de canlanması adına artık görünümün biraz daha otomotiv sektöründe olumluya işaret etmesi de beklenebilir. O yüzden de 9 numarada Tofaş var.
1: Evet. Tofaş şu an 270 liradan fiyatlanıyor. %0.56'lık bir yükselişi takip ediyoruz. O tarafta diyelim ve gelelim o zaman 10 numaraya.
0: 10 numarada Ereğli var. Ereğli Demir Çelik yani Türkiye sanayinin temel direklerinden bir tanesi. Ağır sanayi tarafında hem de MTA Ligi tarafında da liderliği sürdürüyor. İşte Oyak çatısı altında. Ve burada aslında geniş bir yelpaze var. Otomotivden beyaz eşyaya, inşaattan boru profiline ve enerji hattına olumlu bir görünüm takip ediyoruz. Bu entegre tesislerin aslında maden sahaları ve liman altyapısıyla ciddi bir sanayi ekosistemi söz konusu. Şirketin Bingöl Avnik'teki yürüttüğü paletleme tesis yatırımları ve ham madde entegrasyonu da artırarak dışa bağımlılığı azaltması ve girdi maliyetleri tarafında da uzun vadeli bir avantaj sağlaması önemli. Tabii sıcak haddeleşmiş çelik yani HRC tarafında fiyatların seyri, Çin'in küresel pazardaki üretim ve ihracat disiplininin burada en önemli ana belirleyici aslında Ereğli tarafında da. Küresel faiz indirim döngüsünün etkileri de sanayi şirketlerinde maliyetler açısından da önemli ve kıymetli. Burada da bu tarafın da maliyetlerin düşmesi de inşaat talebini de arttırıcı bir unsur olabilir. Bu da şirket lehine önemli bir katalizör etki yaratabilir.
1: Evet, şimdi geldik son numaraya. 11 numarada peki.

0: Hangi şirketimiz var? Ereğli'ye baktığımız zaman Ereğli 37 liradan fiyatlanıyor. %1,48'lik yükseliş vardı orada. En son 11. numaradayız. Hangi şirket var?
1: Burada Enka İnşaat var. Hı hı. Enka hem devasa nakit pozisyonu konuştuğumuz süreçte ve küresel taraftaki taahhüt projelerinde çok disiplinli bir portföy yapısıyla aslında Borsa İstanbul'un güvenli limanlarından bir tanesi. Bilanço etkisi sonrasında bir miktar geri çekilme yaşasak da burada aslında hem mühendislik tarafı, inşaat ve yanı sıra da enerji tarafında enerji üretimi ve gayrimenkul yönetimi yüksek teknoloji bazlı aslında sanayi imalatıyla holding yapısı açısından da önemli bir def. Döviz bazlı nakit pozisyonu ve küresel yatırım portföyü de bence burada yüksek likidite gücüyle de ön plana çıkan şirketlerden bir tanesi olabilir. İlk 11'de 11 sırada o yüzden Enka var.
0: Evet, şimdi ilk 11'i oluşturduk. Enka İnşaatı da 11 numaraya yerleştirdik. 82 liradan işlem görüyor an itibariyle %1,35'lik yükselişi takip ediyoruz orada. Peki o zaman piyasaya şöyle bir genel dönelim istiyorum. Çünkü 17 fonda evet ödemeler başladı. Dün 17 fondaki o ödemeyi takip ettik. Şu konu kritik ve dikkat çekici. Fon ödemelerinde hazine kaynağı kullanılmayacak. Bunun nasıl bir etkisi olur acaba? Ne dersiniz?
1: Bunun aslında önemli bir başlık ve çok ciddi vurgulandığını, yinelendiğini bu sözcüğün takip ediyoruz. Önemli çünkü bu hazineye ciddi büyük yaratabilecek bir unsur da olabilir ve bu aynı zamanda işte merkezin hamlelerine buradaki bu etkileri de enflasyonist etkileri de arttırıcı bir unsur olabilir. O yüzden bunun kendi içerisinde karşılanması. Çünkü burada bir süreç var. Sadece hisse senetlerini nakde çevirerek orada likidite yaratmanın söz konusu olmayacağı bir görünüm var maalesef ki. İşte burada hesaplar açıldı. İlgili fonlarla alakalı iade, isteğe bağlı iade hesapları var. Bu mal varlıklarına konulan tedbirler var. Soruşturma kapsamına alınan şirketler var işte kayyum atanan. Bunların hepsi aslında önemli. Bu süreci destekler unsurlar. Bence esas buralardan karşılanması ve burada mağdur edilen, çünkü yüksek risk olsa da yatırımcılar burada bunu tahayyül edemezler. Bunu kimse tahayyül edemez. Bu başka bir sınıflandırma ve sıfatlamaya giriyor bence. O yüzden buradaki bu mağduriyetin giderilmesi adına da önemli adımların atıldığını takip ediyoruz. Umuyoruz ki devamı da karşılanır. Buradaki bu 17 fonun tasfiyesinin de yani neredeyse tamamı gerçekleşti. Çok az bir kısım kaldı. Belki de şu an tamamlanmış da olabilir. O yüzden bu en azından buranın ayrışması, bu fonların ayrışması bence önemli. Bunun da etkilerini olumlu yönde takip ederiz. Ama bu tabii buradaki kısım da az bir kısım. Yani 17 fon konuşuyoruz burada. 3 şirket var ama bakiye olarak baktığımız zaman diğer tarafta çok daha büyük rakamlar var. O yüzden oranın tasfiyesi daha kıymetli ve önemli olacaktır. Ama burada ayrışmanın yaşanması bence çok önemliydi. Buna yönelik de adımların gelmesi tabii ki hepimizi sevindirdi.
0: Evet, şimdi diğer tarafa bakalım o zaman biraz. Çünkü Ziraat Bankası'nın tasfiyesinden sorumlu olduğu 125 fon var ve 151 bin tekil yatırımcı bulunuyor. Yaklaşık 151 bin 247 tekil yatırımcı var. İş Bankası'nın tasfiyesinden sorumlu olduğu 6 fonda 388 bin 718 tekil yatırımcı bulunuyor. Bu taraf için böyle biraz zaman alacak deniliyor. Acaba siz neler öngörüyorsunuz?
1: Tabii zaman alması normal çünkü ciddi bir yatırımcı sayısı var. Ama şu olumlu bence bir işaret. 1 milyon altı bakiyesinin daha yüksek bir %80'e yakın bir rakam var işte 1 milyon altı yatırımcı. Ve onların ödemeleri de Ekim ayında gerçekleştirilecek dedi Sayın Cevdet Yılmaz tarafından. Bu önemliydi. Bunun tamamlandıktan sonraki süreçte birçok konu başlığı var. İşte az önce söylediğim gibi PBLK süreci nasıl ilerleyecek? Orada nasıl bir aksiyon alınacak? Geri kalan ödemelerdeki o adaletli sistem nasıl oluşturulacak? Çünkü orada evet işte para piyasası fonlarına öncelik verilecek. Oradaki riskler minimize edilecek. Net yatırım tutarı ibaresi söyleniyor. İşte ana para artı aslında enflasyon farkı da eklenerek ödemelerin yapılacağı söylendi. Bence 1 milyon TL üstünde nasıl bir yol izleneceği, PBLK konularının da netleşmesi önemli olacaktır. Tasfiye sürecinde hisse senetlerin tasfiyesinde yani biz çok uzun zamandır işte 17 Eylül'den bu yana o konuştuğumuz soruşturma gören görebilme ihtimali olan şirketlerde taban fiyatları takip ediyoruz. Belki oradaki marjların düzenlenmesi önemli olacaktır. Çünkü hani bunun zaman değeri de bir şey, diye de bir şey var aslında. Yani burada bu hızlı sürecin tamamlanması adına o şirketlerin özel bir şey yapılabilmesi söz konusu olursa bence daha etkili bir süreç yönetimi de izleyebiliriz. Daha kısa sürede en azından yatırımcıların paralarına kavuşma hikayeleri oluşabilir. O yüzden orayı önemli takip edeceğiz. Bu görünümde de süreç biraz biraz daha var. 6 aylık bir süreç umuyoruz.

0: kısa sürede tamamlanır ama o tasfiyeler sonrasında hisse senetleri satışındaki etki de bence esas belirleyici olacaktır diye düşünüyorum.
1: Evet, şimdi FTSE Russell'ın değerlendirmesini karşıladık bu hafta içerisinde. Şimdi haftanın son işlem günündeyken şöyle bir genel bir soru sormak isterim. Türkiye ileri gelişen piyasa statüsünü korudu. Kurumun MKK'nın yeni fiili dolaşım hesaplaması nedeniyle yeni hisse eklemelerini Aralık ayına kadar da askıya aldığını biliyoruz. Şimdi statünün korunması nasıl bir etki oluşturur? MSCI gelecek. Kasım'da MSCI'nin değerlendirmesini bekliyoruz. S&P'nin de 16 Ekim'de bir not değerlendirmesi gelmesini bekliyoruz. Aslında tüm bu gelişmeler kredi derecelendirme kuruluşlarının nota ilişkin acaba görüşünü nasıl etkiler, ne dersiniz?
0: Bu sürecin yaşanması gerekiyordu. İlk adım zaten fon düzenlemeleriyle atıldı. Bu aslında MSCI'nin uyarılarının ana hikayesi, ana nedeni bu taraftı. Buradaki yaşanan olağan dışı fiyatlamalar ve buradaki o manipülasyona yönelik adımların olduğuna dair mesajlar önemliydi. Buna yönelik çok net adımlar atıldı. O yüzden burada bence işte not düşürme, burada olumsuza çekme ya da bir alt lige düşme ihtimalleri bence sona erdi. Çünkü buna yönelik adımlar çok net bir şekilde atıldığını takip ettik. O yüzden hani burada bir yandan not görünümünde yükseliş hikayesi için bence var henüz daha, açıkçası bu krizin tamamlanması, bu sürecin tamamlanması önemli olacaktır. İnşallah yanılırız ve orada olumlu yönde adımlar atılır. Ama bu en azından bu sürecin tamamlanması yabancı yatırımcı açısından da, kredi not görünümleri açısından da tabii olumluya işaret edecektir. Burada hani bu etkinin zaten hali hazırda bu adımlarla birlikte bu beklenti dahilinde olumlu gelecek bir etki. Yabancı yatırımcı açısından da olumlu bir fiyatlamayı sağlar. Ama şu anda ciddi bir yabancı girişi beklentisi içerisinde değiliz. Küresel taraftaki görünümden de etkiyle birlikte. Ama burada bu süreç yabancı yatırımcı açısından süreç kıymetli. İşte yabancının bir miktar daha tahvil tarafından çıktığını, verileri de aldık Perşembe günü gelen verilerde. Orada ama tabii bakıldığında bu genel bir piyasa görüntüsünün etkisi var bence. İleri yönelik olarak beklentilerin 2027 yılına daha çok kaydığı, oradaki beklenti görünümü var diyebilirim.
1: Peki şimdi Borsa İstanbul'da şirketler pay piyasasında aslında sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek ve yatırımcı güvenini korumak amacıyla geri alım programlarını, hamlelerini sürdürüyor. Bu adımları takip ediyoruz. Son duyurularla birlikte yine birçok şirket geri alım programı başlattı. Bu adımları piyasaya aslında güven oluşturması açısından nasıl değerlendirmek lazım?
0: Çok kıymetli ve önemli bence. Şirketlerin bu süreçlerde hisselerine sahip çıkması, geri alım açıklamaları, bunu arttırmaları bence yatırımcı güvenini de o hisse senedine, o şirkete tazeleyen adımlar. Daha fazla gelmesi, daha fazla şirketten geri alım gelmesi gereken bir süreç yaşıyoruz bence. O yüzden bunun devamının gelmesi, buna yönelik iyileşmeler de yapıldı aslında. Belki buradaki bu takviyelerin, desteklerin arttırılması da önemli olacaktır. Bu süreçte çünkü bu çok ciddi bir geri çekilme yaşadık. Hisse senetlerine, yani bundan etkilenmeyecek hisse senetlerinde de negatif etki vardı. O yüzden şirketlerin bu dönemde hızlı aksiyon alan şirketler bence yatırımcıların güvenini kazanmak adına da önemli bir hamle yaptığını düşünüyorum. İlerleyen süreçte de umuyoruz ki bu geri alımların daha arttığını takip ederiz. Tabii aslında bu hani geri alımları konuşuyoruz burada, bu etkiden kaynaklı, o diğer geri alım yapan şirketlerin konusu farklı belki ama bu süreçte bu hızlı aksiyon almak adına, hisse senedi fiyatlamasında olumlu etki yaratmak adına bence şirketlerin elini taşın altına koyması gereken bir süreçten geçiyor.
1: Evet. Şimdi aslında en başından beri konuştuğumuz konulardan biri de ödemelerle ilgili takvim, süreç belli olsun ki piyasada toparlanma başlasın diye. En başından beri aslında bunu konuşuyoruz. Borsadaki fiyatlamayı ilk aşamada nasıl değerlendirmek lazım? Şimdi bu hafta ödemeler başlandı ve borsanın tepkisi neydi? Hem böyle bir hafta genel değerlendirmesi yapalım. Ne dersiniz?
0: Tabii aslında değişik bir haftaya başladık. Yani enflasyon verisini aldık, sonra olumlu fiyatlama takip ettik. Sırasıyla açıklamaları aldık. Ekonomi yönetimi tarafından Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları vardı. Sonrasında da aslında açıklamalar sonrasında aynı hafta içerisinde de 17 fonun tasfiyesi tamamlandı. Yani bunlar önemli adımlar. Ve tabii bu Borsa İstanbul'daki fiyatlamalara da yansımasını takip ediyoruz ama ileride daha fazla etkisini göreceğimiz adımlar. Çünkü burada genel olarak bakıldığında bu portföy düzenlemelerinin yaşandığı bir süreç var. Yatırımcılar açısından da bu görünüm baskılıyor. Hem kurumların hem de yatırımcıların risk değerlerini aslında azalttığı bir risk oranını azalttığı bir görünümde de fiyatlamada çok net etkisini bence hissedemiyoruz. Bunu ilerleyen süreçte daha hissetmemiz daha olası gözüküyor. Ama burada bu sürecin tamamlanması, en azından 17 fonun tamamlanması, sonra da meclisten gelecek o kararla birlikte bu ödemelerin tamamlanması Ekim ayındaki bence en önemli konu olacaktır. Ara ödemelerin tamamlanması. Ekim ayı sonrasında işte Kasım'daki işte o görünümlerle birlikte Merkez Bankası'nın Ekim sonundaki yapacağı toplantıdaki açıklamalarla birlikte daha iyi bir Kasım ayına girebilme ihtimalimiz var. Ekim ayı biraz daha hani Eylül ayı kadar tabii olumsuz olmaz, umuyoruz ki çok ciddi bir negatif ayrışma vardı. Ama endeksinde 12.000 üzerine tutunma çabasını takip ediyoruz. Yani bu fiyatlamada 12.500 üzerindeki kalıcılık kıymetli ve önemli olacaktır. 12.000'in altı fiyatlamada işte 11.500'ler bekleyebilir ama 12.000 üzerine tutunma çabası önemli. Hacim bazlı tabii ayrışmalar var, yani hacim bazlı daha önce gördüğümüz seviyelerden uzağız ama az önce konuştuğum etkiler de bence hacimi aşağı çeken unsurlar. O yüzden bu etkilerin normalleşmeye gelmesi, bu krizin çözülmesi bence piyasayı da yukarı çeken bir unsur olacaktır. Çünkü çok fazla iskontolu kalan şirket var. Yani burada hepimizin bildiği, adı sanı bilinen ve gerçekten temeline baktığımız zaman oldukça olumlu olan şirketler. İşte az önce ilk 11'de bahsettiğimiz şirketler de var bunların içerisinde. Ama bu artık burada normalleşmeyi bence konuşacağımız ve bu şirketlerin de ön plana çıktığı, yatırımcı ilgisi dağıldı bir görünüm. Bence yılın kapanışına doğru gelme ihtimali daha yüksek gibi gözüküyor. Hani bu ayda umuyoruz ki hani hızlı fiyatlama yaşarız ama bu etkiler görünümü biraz daha sınırlıyor diyebilirim.
1: Evet. Şimdi o zaman İrem Hanım, iki senaryo düşünecek olursak, faiz indirimlerinin beklendiği gibi devam ederse ve yabancı girişlerinden de söz edersek, böyle bir tabloda BIST'te en güçlü senaryo ne olur? Tam tersini de düşünürsek, faiz indirimleri gecikirse borsada en büyük risk nerede oluşur?
0: Faiz indirimlerinin Borsa İstanbul'da bakıldığında uzun zamandır devam eden o etkinin, işte o fiyatlamaların artık bu atılan adımlar, gelen soruşturmalarla önlendiğini takip ettik. Ve piyasada artık daha normalleşmeyi konuşacağımız bir görünüme giriyoruz. Bu eğer dediğiniz gibi olur, faiz indirimleri gelir, merkez buna yönelik bir rota sunar ve sonra da işte yabancı yatırımcının ilgisi artarsa ağırlıklı olarak BIST 30 tarafında, Borsa İstanbul'un aslında ana hisselerindeki bence yükseliş hareketi takip ederiz. İşte faiz indirimlerinden etkilenecek sektörler, işte bankacılık, holding, GYO tarafı, işte az önce konuştuğumuz aslında ilk 11'deki şirketler burada ağırlıklı olarak varlar. Onların etkileri olumlu olarak yansır. Ama negatif senaryoda bence en kötünün de fiyatlandığı bir görünüm var açıkçası. Çünkü çok ciddi bir geri çekilme yaşadık. Orada tasfiye sürecindeki o ağırlıklı hisselerin de zaten BIST 30 tarafından, BIST 100'den çıkartıldığı bir görünüm var açıkçası. Yani orada o etkinin de sınırlandığını takip ediyoruz. O yüzden o kötü fiyatlamanın bence artık gerisinde, o en kötüyü geçirdiğimiz bir süreç diye düşünüyorum. Tabii ki bugünkü yaşanan koşullar diye de şerh koymak lazım. Ama olumsuz, daha olumsuz bir görünüme işaret eden şu anda bir görünüm yok. Umuyoruz olmaz. Konuşmadığımız konular da var tabii ki küresel anlamda da. Enerji maliyetlerinin yükselmesi, yani 100 doların üzerinde var. İşte Trump İran'a
1: seçime kadar bir şey yapmayacağım dedi.
0: Evet. Yani şimdi bu açıklama var ama petrol fiyatları 100 dolar ve yükselmesinin etkisinin de ne zaman sona ereceği de belli değil. Trump'ın seçimleri kazanıp kazanmayacağı da belli değil. O yüzden bu belirsizlik de enerji maliyeti anlamına geliyor. Eşer Mobil uygulamasını bitirdik. Ekim ayında onun yansımasını takip edeceğimiz konuşuluyor. O yüzden küresel taraftaki o rüzgarın da sertleşmesi tabii kötü senaryolar içeriye de yansıyabilir. Ama buradan etkimiz biraz daha az olur. Çünkü içeride daha çok yerli yatırımcılar var. Yabancı yatırımcının oranının azaldığını takip ettik. Ama yabancı yatırımcının ilgisinin artması adına da hani bu senaryolar da önemli olacaktır.
1: Evet, peki yani aslında bu süreçten sonra artık para momentumla hareket ediyordu ama şimdi daha güvenli, daha sağlam yerlerde mi duracak?
0: Tabii yani biz hep momentum takibini konuşuyorduk. Tabii o şirketleri ayırarak. Çünkü yani o şirketlerin içerisinde aslında faaliyetini durdurup ama hisse senedi fiyatlamasında iki katına daha fazla fiyata ulaşan şirketlerin olduğunu da gördük. Bildiğimiz konuların ayyuka çıkması aslında. O yüzden bu

0: da o sürecin artık o momentum trendinin daha etkisinin azaldığı bir görünüm takip edeceğiz. Para şu aşamada mevduattaki artışı da takip edersek daha güvenli liman tarafında. Ama bu süreç sonrasında bence işte hem iskontolu kalan bilançosunu incelediğimizde güçlü duran şirketler, nakit pozisyonu anlamında güçlü duran, sermayesini çeşitlendiren, iyi gelen bilançoların daha fiyatladığı bir görünüm takip edebiliriz bence. Bu etki daha çok önemli olacaktır. Para bu tarafa gitme olasılığı daha yüksek. Burada bu sürecin tamamlanması, güvenin tazelenmesi ve tekrar yükselişin başladığına dair umut ışığının net bir şekilde gözükmesi bence yatırımcı açısından önemlidir. Riski seven yatırımcıların tabii burada olumlu yönde de etkilerini takip edebiliyoruz. Ama bu sayının artması adına da bence biraz daha var. Ama sonrasında tekrar burada çünkü yatırımcı algısında Borsa İstanbul'daki o fiyatlamalar, karlılıklar önemli bir unsur. Yani getiri anlamında da önemli. Tekrar riski seven yatırımcıların bu tarafa yöneldiğini bence takip edeceğiz. Bu bir süreç. Bu süreci atlattıktan sonraki görünümde tekrar bu tarafa yönelimi.
1: Riskli tarafa yönelim alacaktır.
0: Evet, kesinlikle.
1: Evet, şimdi şunu da sormak isterim o zaman. Şimdi banka hisselerini de ilk 11'de gördük. Bankalarda peki faiz indirim hikayesinin önemli bir kısmı fiyatlandı diyebilir miyiz? Yoksa bankacılıkta hala ikinci bir yükseliş dalgası ihtimali var mı? Ne dersiniz?
0: Bence var. Çünkü bankacılık tarafındaki fiyatlamaların çok oynak olduğu bir görünüm takip ediyoruz. Genel olarak aslında piyasada böyle şu aşamada. O yüzden tam fiyatlanmış diyemeyiz ya da fiyatlanmış demek için bence henüz erken. Çünkü ilk olarak işte bu ilk karardan sonraki süreçte kredi tarafında yaşanabilecek hareketlilikle bankacılık tarafında bir miktar daha iyileşme takip etmiştik. Ama sonrasında daha dalgalı bir seyir takip ettiğimi söyleyebilirim. Burada faiz indirimleriyle birlikte o sürecin başlaması bankacılık tarafında bence henüz fiyatlanmadı. İleriye yönelik olarak orada az önce de konuştuğumuz şirketler burada hani bilançosu da kıymetli ve önemli. Oraya da bakmak lazım. O şirketlerin daha ön plana çıkacağı bir görünüm bence takip edeceğiz. Burada merkezin sunacağı faiz indirimlerine dair rota önemli olacaktır. Yani yılın %37 olan faizin yıl sonunda %35 ile kapatması bekleniyor Merkez Bankası'nın. Bu şu anlama gelmiyor. Bir anda genişleme politikasına girdik anlamına gelmiyor. Buradaki kredi kanallarının açılması, buna yönelik bir rotasyon, aslında bir rota çizilmesi daha kıymetli olacaktır. Bunu takip edeceğimiz bir görünüm bankacılıkta var. Bu beklentiler, enflasyon işte beklentilerin altına geldi. En güçlü etki bankacılık tarafında gördük. O yüzden bu rotanın ifade edilmesi de bankacılık tarafına olumlu yansır. O yüzden etkiler biraz daha şu aşamada henüz fiyatlanmadı gibi duruyor.
1: Evet. Şimdi peki borsada önümüzdeki 6 ayda tek bir ana hikaye seçmek gerekirse neyi seçmek lazım? Neyi görüyorsunuz?
0: Yani tek bir ana hikaye tabii bir miktarda görmek zor. Çünkü öngöremediğimiz riskler de için içerisine girebiliyor. Küresel anlamdaki riskleri de etkileri de Borsa İstanbul'da hızlı fiyatlanabiliyor. Burada likitte eksikliği en önemli başlık bence. Ama en önemli senaryo bence merkezin faiz indirim politikası. O görünüm, o patikanın nasıl ilerleyeceği şu aşamada en önemli senaryo. Ama riskler, öngöremediğimiz risklerin etkisi de tabii yadsımamak lazım.
1: Hı hı. Bundan sonra takip edilecek katalizör başlık olarak faizi merkeze alıyorsunuz anladığım kadarıyla.
0: Evet, yanına bir de enerji fiyatlarını ekleyebiliriz.
1: Tamam, enerji fiyatlarını da ekledik yanına. Şimdi geçen haftanın para trafiğine de baktığımız zaman siz biraz bahsettiniz. Rezervlerde düşüş 6. haftaya taşındı. Yabancı 189 milyon dolar hisse sattı. Şimdi hissede bir haftanın aslında bir haftanın ardından satışa geçmiş oldu yabancı. Yabancının dönüşü için ana tetikleyici ne olacak? Biraz burayı açalım dilerseniz.
0: Yabancının ana dönmesi adına ana tetikleyicilerden bir tanesi bu fon düzenlemeleriydi. Hı hı. Aslında anormal fiyat hareketlerinin önüne geçmek adına atılan adımlardı. Bu adımlar geldi. Sonrasında yani bu Şimdi fonlardaki mağduriyeti konuşuyoruz. İçeride yabancı kurumlar da var bu mağduriyeti yaşayan şu aşamada. Belki o süreç önemli olacaktır. Sonrasında da yabancı yatırımcının gelmesi adına kredi görünümleri, kredi not görünümleri önemli. Burada tekrar potansiyelin oluşması, iskontoluk hikayesi bence yabancı yatırımcı yine çeker. Daha önce de yabancının girdiğini gördük. Daha çok kısa vadeli girişleri takip ettiğimiz bek görünüm var. Tahvil tarafında ağırlık vardı ama bence o yükseliş hikayesinde yabancı da burada mutlaka

0: pozisyon alacaktır ama hani o daha önce gördüğümüz süreçleri görmek adına henüz var gibi duruyor açıkçası. Bu etkiler biraz daha hani 2027 yılında daha çok oluşabilir. Küreseldeki görünümde de sert rüzgarlar esiyor. O görünümde de işte faiz artışına gitti FED mesela. Hani Walsh'un hiç öyle bir duruşu ve beklentisi yokken bir anda veriler kaynaklı faiz artışına gidildi. Ne kadar sertleşecek ve burada faizin etkisi yani orada yatırımcı açısından da önemli bir unsur. O yüzden biraz da etki sınırlanabilir ama gelişmekte olan ülkeler kategorisinde de Türkiye'nin bu adımlarla daha pasadan daha büyük pay alması bence olası gözüküyor.
1: İrem Hanım çok teşekkür ederiz. Çok kıymetli yorumlarınız ve değerli katılımınız çok kritikti, çok önemliydi. Çok sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim. Çok güzel bir yayın oldu Aslı Hanım.
1: Çok teşekkürler. AB Kapital Satış Müdürü İrem Özbay bizimle birlikteydi. Ekonomi notlarını burada noktalıyoruz.

0: Fix.
1: Ağ Para sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay. Ağ Para. X. Ağ Para TV. Facebook Ağ Para. Instagram Ağ Para. YouTube Ağ Para.

İstanbul güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 16 derece. Kocaeli ve Sakarya 26, Bursa 25, Balıkesir 29. Ankara bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 10 derece. Konya 23, Kayseri 22, Nevşehir ve Sivas 19. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 15 derece. Denizli ve Manisa 28, Aydın 30, Muğla 26. Antalya güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 18 derece. Mersin 32, Adana 30, Kahramanmaraş 27, Hatay 29. Trabzon gök gürültülü yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 15 derece. Bolu ve Rize 23, Karabük 25, Samsun 24. Erzurum gök gürültülü yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 15, en düşük sıcaklığı 4 derece. Malatya 21, Erzincan ve Van 18, Ardahan 14. Gaziantep bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 14 derece. Mardin 24, Şanlıurfa 27, Siirt ve Diyarbakır 25.

0: Vakıf Bank bireysel kredi kartı sahibiyseniz her alışverişte World Puan kazanmaya devam edersiniz. Ekim ayında giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın. Toplam 500 TL hediye World Puan kazanın. Vakıfbank daima seninle.
1: İstanbul'da 2 artı 1 mi? Göl kenarında havuzlu villa mı? Remley Sapanca.
2: Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3 taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15 indirimden yararlanmak için hemen Akbank Mobil'den ticari karta başvur, işletmenin gücüne güç kat.
3: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
4: Çıkar, çıkar da her gün dışarıdan kahve almayı hayatından mı çıkar? Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava. Hocam çıkar.
5: Çeşit çeşit markalı ürünü A101 fiyatıyla alabileceğin tek uygulama.
6: Salona dev ekran çeken uygulama. Tek uygulama.
5: İndir A101 Ekstra'ya gir. Elektronikten modaya binlerce ürün ucuza gelsin. A101 uygulamasıyla her yerde kazanan sensin.
7: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
8: De böyle Otobit'te.
9: Gecenin bu saatinde durmadan, yorulmadan mücadele eden biri varsa orada bir ışık vardır. Herkes uyurken biri gözü gibi bakıyorsa, o dükkanı açıp ilmek ilmek işliyorsa, bir yerlerde kağıt ve kalemle kendi geleceğini yazan bir kız çocuğu varsa orada daima bir ışık vardır. Biz Enerjisa olarak Türkiye'nin her yerinde bir ışık görüyoruz. Çünkü nerede bir ışık varsa orada gelecek vardır. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
10: Halkbank'ın katkılarıyla.
11: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
12: Devlet tahvili. Türk hazinesinin çıkardığı, vadesi bir yıl ve daha uzun olan borçlanma senetleri.

0: Vakıf Faktoring olarak sermaye yapımız, uzman kadromuz ve müşteri odaklı çalışma prensibimizle ülkemizin toplam ticaret hacminin gelişmesine katkı sağlayarak müşterilerimize hızlı ve etkin çözümler sunuyoruz.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Efendim piyasa saatinden herkese merhaba. Elis Kobal ben. Bir saat boyunca piyasaların gündemini konuşacağız. Hemen verilerle başlayalım ve küresel tarafa bir dönelim. Bakalım küresel haritamız bize neyi söylüyor bugünün fiyatlamasına dair haftanın son işlem gününde. İçeride 12.277 şu an fiyatlama, 0.52'lik yukarı yönlü bir hareket olduğunu takip ediyoruz. Dün de 12.214'ten kapatmıştık. 0.75'lik yukarı yönlü bir hareketle Borsa İstanbul'un güç topladığını söyleyebiliriz. Diğer taraftan Avrupa'da hava pozitif. Frankfurt 0.81, Paris 0.82, Madrid 1.05, Londra'da 0.75. Yukarıda Asya'da bugün 2.62'lik geri çekilme Güney Kore'de dikkat çekici. Diğer taraftan Hong Kong 1.40 yukarıda. Çin açıldı Golden Week'in ardından tatil sürecince verdiği kısa aranın ardından Çin borsaları da bugün açıldı. Pozitif yatay bir görünüm. Hindistan 1.16 yukarıda. Çin Ekim ayı işlenmiş yakıt ihracatına yeniden başlamaya hazırlanıyor. Reuters'ın bir haberi ve bu hamle küresel yakıt piyasasındaki sıkışıklığın hafifletilmesine yardımcı olacak. Diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri cephesinde dün S&P'de ve Nasdaq'ta ekside kapatmıştık. Özellikle Nasdaq'taki 1.25'lik geri çekilme dikkat çekiciydi. An itibariyle Amerikan vadelileri pozitif. Evet, devam edelim. Amerikan vadelilere bir bakalım. Amerika Birleşik Devletleri'nde 30 yıl vadeli tahvil ihracına güçlü bir talep geldi dün ve piyasalarda biraz baskının azalmasını sağladı bu durum. Bakalım şu an son durum nasıl Amerikan vadelilerinde. Pardon, tahvillerinde. Şu an 10 yıllıkta 5.24 seviyesini görüyoruz. 2 yıllık 4.78, 5 yıllıkta ise 5.01 seviyesini takip ediyoruz. Satıcılı bir seyrin olduğunu da ifade etmiş olalım. Ve petrol 103.12'de 1.11'lik bir geri çekilme. Brent petrolde, ham petrol 90.69, doğalgaz 3.13'te. Ons altın 1.49 yukarıda 4.194 fiyatlama, gümüşte 2.13'lük yukarı yönlü hareket 60.44'teyiz, platin 3.06, paladyum 3.66 yukarıda. Ve BIST 100 endeksi 0.51 yukarıda 12.276'dayız an itibariyle, 12.320 günün en yükseği, 12.258 günün en düşüğü oldu. Bankacılık 0.41 geride, sanayi 0.73, turizm 2.27, teknoloji 0.90, gayrimenkul 1.35 ve spor endeksi 1.05 yukarıda. Sigortacılık 0.18, gıda 1.40, madencilik 3.53, bilişim 0.90, inşaat 0.65 yukarıdayken kimyada 0.47'lik bir geri çekilme olduğunu takip ediyoruz. En çok artanlar da TL doğal enerji 5.34, CVK maden 5.03, Ege Endüstri 4.28, Batı Çimento 3.63 ve Reysaç'ta da 4.10'luk bir yukarı yönlü hareket var. Azalanlara da bakalım. Akçansa 2.14, Aygaz 2.03, Tüpraş 1.47, İş Bankası 1.02, Global Holding'de de 0.91'lik bir geri çekilme olduğunu takip ediyoruz ve buradan dönelim. Cüneyt Paksoy bizimle birlikte. Kendisiyle piyasalardaki son durumu konuşuyor olacağız. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Selamlar Melis. İyi yayınlar, kolay gelsin.
0: Teşekkür ederiz. Şimdi tabii günün en önemli konusu 17 fonun tasfiyesinin yapılmış olması içeride. 42 bin fon katılımcısına paraları ilgili bankalara transfer edildi yorumu Mehmet Şimşek'in. Ziraat Bankası tasfiye tutarlarını banka ve aracı kurumlara aktardı ve de banka ve aracı kurumlar tutarları hak sahiplerinin hesaplarına aktarıyor. Hak sahiplerine yapılan ödemelerde de MKK'nın pay bilgileri esas alınıyor. Ne dersiniz geldiğimiz sürece dair?
1: Tabii çok önemli. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle sürecin hızlandığını ve tüm ilgili kurum ve kuruluşların çabasının biraz daha arttığı ve sürecin yavaş yavaş çözüme doğru ilerlediği bir dönemi gözlemliyoruz. Bence bu çok önemli. Çünkü kısa sürede hani verilen söz vardı ve bu söz tutulmuş oldu ilk etapta. 17 fon tasfiyesi tamamlandı ve ödemeleri yapıldı. Bundan sonraki süreçte de kademe kademe diğer fonların, özellikle para piyasası fonlarından başlayarak, likit fonlar dediğimiz o süreçten başlayarak, sonrasında da tabii beraber işleyen farklı süreçler de var. Bir yandan yargı süreci, bir yandan takip, işlemlerin takibi, orada edilen karların belirlenmesi, Sayın Bakanımızın açıklaması, Adalet Bakanımızın açıklaması önemliydi bu noktada. Belirli bir rakam verildi, resmi bir rakam ve bu rakama bağlı olarak bir süreç işliyor. Artı bundan sonra böylesi şeylerin yaşanmaması için alınan ve alınacak önlemler, regülasyonlar çok önemli. Çünkü hep söylüyoruz, bu sürecin minimum hasarla atlatılması çok kıymetli, ama atlatılırken de çalışan piyasanın, yani şu an karantinaya alınmış alan saydığımız, Sayın Bakanımızın, Mehmet Şimşek'in söylemiyle karantinaya alınmış alan saydığımız bölüm dışında çok önemli bir piyasa büyüklüğü işleme devam ediyor aktif bir şekilde. Meclis, yani bir yandan hisse senetleri fiyatlanıyor, bir yandan diğer şu an işini etik ve doğru yapmış fonların süreci devam ediyor. Tahvil tarafı, kur tarafı vesaire, yani çok aktif ve işleyen büyük bir piyasa var ve bu piyasadaki işlemlerin de

daha rahat kendi ekseninde, kendi haber akışında ilerlemesi, artık kademe kademe bu sürecin arkada bırakılması adına atılmış bu ilk adım bence çok kıymetli, önemli bir sinyal niteliği taşıyor. Tabii herkesin, tüm mağdur vatandaşlarımızın aynı hızda hani ödemeye ulaşması kolay olmayacak ama çünkü ciddi bir tasfiye süreci yaşanacak. Ama şu çok net, bir kararlılık var ve bu kararlılığın getirdiği bir sonuç var. Süreç hızlanıyor, daha da hızlanacak. Hani fon koordinasyon kurulu da bu yönde ilgili kararları hızlıca alıp aksiyonlara devam edecek diye düşünüyorum. Özellikle bu Borsa İstanbul için de önemli. Zaten tepkide de bunu görüyoruz. Yani özellikle son 2 gündür, dün ve bugün birçok sektörde olumlu bir seyir var. Ha, bunun kalıcılığı tabii birkaç koşula bağlı. Onu birazdan konuşuruz ama en azından kendi fabrika ayarlarına, kendi haber akışına dönmüş bir piyasa çok kıymetli. Çünkü az önce dediğim gibi açık bir piyasa var ve onun hisse tarafında kredili pozisyonları vesaire var. Yani ne kadar hızlı normale dönersek sorunun çözümü adına kafalardaki soru işaretleri ne kadar çabuk dağılırsa hani başta kredili pozisyonlar olmak üzere SSL'in tarafındaki şu ana kadar mağdur olmuş, açık piyasada bu işlerin içinde olmayıp ama mağdur olmuş çok büyük sayıda yatırımcımız için de önemli olacak. Borsa İstanbul'un kendi dinamiklerine, fabrika ayarlarına dönmesi. Tabii Merkez Bankamızın da toplantısı, orada bir faiz indirim beklentisi var. Biraz daha detaylı konuşuruz. O da bu süreçte, yani hem süreci yönetirken proaktif bir merkez bankacılığı hem de bundan sonraki sürecin daha iyi takip edilmesi, yönetilmesi adına manevra alanı verecek bir merkez bankacılığı, sorumlu bir merkez bankacılığı bence önemli. Şu an yapılan da o. Doğru adımlarla ilerliyoruz, özetlemeliyiz. Bu da açıkçası geleceğe dair bir miktar daha önemli, bir hatta bir miktar daha morallerin düzelmesi, motivasyonun artması anlamına geliyor. Ama dediğim gibi süreç uzun, hasar tespiti kolay değil, bir zaman alacak ama irade var. Ve o irade ilk adımını da atmış oldu sahada. Yani söylemler ve kararlar vardı. Şimdi bir de bir yasa tasarısı da var. Onu da izliyoruz. Oradan gelecek düzenlemeler de çok önemli olacak. Sürecin nasıl yönetileceği ve bundan sonra olmaması adına hangi kararların alınacağı adına. Önemli bir dönemden geçiyor sermaye piyasalarımız. Çok ciddi bir sınavdan geçiyor ve şu ana kadar da hani kredi derecelendirme kuruluşlarından gelen yorumlar, Fitch, S&P vesaire, son olarak endeks noktasına gelen haber akışı, yabancı tarafında bu süreci takip ettiğini ve potansiyel bir yayılma riski görmediğini gösteriyor. Bu da bence çok önemli. Bu hani sürece yaklaşımın pozitifliğini onaylayan da bir haber akışı bence. Ama bir kez daha uyarıcı olalım. Resmi haber akışı ve rakamlar üzerinden, kararlar üzerinden süreci izlemek ve takip etmek çok kıymetli. Özellikle sosyal medyada dezenformasyon dahil haber akışı üzerinden takip etmek hem yanılgılara sebebiyet veriyor, hem maalesef mevcut aktif işlemlerde de etkili olabiliyor. O süreci de ayırarak hem mağdur olan yatırımcımızın hem de bu sürecin içinde olmayıp dolaylı olarak etkilenen yatırımcılarımızın süreci resmi taraftan takip etmesi de oldukça önemli. Ya hani dediğimiz gibi hem para başta olmak üzere bu işte gerçekten sorumlu kalıp yayın ilkeleriyle yayın yapan kanallar üzerinden profesyonel yaklaşıma kulak vermek. Ama en önce dediğim gibi resmi haber akışına kulak vermek çok kıymetli bu sürecin minimum hasarla atlatılması adına. Çünkü bundan önce çokça gördük. Fiyatlama üzerinde baskı, fiyatlama üzerinde etkileşim maalesef. Bu sürece de tabii gerekli adımlar da atılıyor, atılmalı da bence. Önümüzdeki dönem en azından şu an gelinen noktada biraz daha piyasa dinamiği olarak daha olumlu bir süreç var. Dediğim gibi zaman alacak. Hasar tespiti kolay değil ama sonunda bir yere varılacak. Bu iradeyi görmek
Bu iradeyi gözlemlemek piyasayı da rahatlatır.

0: atlaması anlamına gelecek. Yatırımcının da piyasa paralelinde rahatlaması anlamına kademe kademe gelecek.
1: Evet. Peki, tabii süreci biz de hep birlikte takip ediyor olacağız bundan sonrasına ilişkin. Şimdi sizin grafikleri geçelim. Çünkü önemli konular var. Global tarafta da malum hep konuşuyorduk sizinle. Tahvillerin durumu. Bir rica edelim yorumunuzu. Amerikan 2 ve 10 yıllık tahvil korelasyonunda şu anki görünüm sizce bize neyi söylüyor? Getiri eğrisindeki şu an almamız gereken mesaj ne?
0: Güzel ifade ettin. Getiri eğrisi çok önemli bir bakış. Zaten onun için korelasyonla geliyoruz. Tamam. Şu an mevcut durumda hala tahvil faizleri yüksek. Her vadede, yani 2 yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık, hatta 30 yıllık vadede ABD tahvilleri yüksek, ama son dönem bir miktar hafif de olsa bir yukarı yönlü hareketten aşağı yönlü bir hareket var. Her iki vadede 2 yıllık 10 yıllık korelasyon olarak baktığımızda bu da önemli. Ama arasındaki açının azalması hani hep dediğimiz gibi problem ve bir resesyon işareti olarak algılanır normalde. Şimdilik o makasın kapanmıyor olması kıymetli. Çünkü 2008 krizi öncesi döneme baktığımızda grafik onu net gösteriyor aylık bazda. Orada bir noktada artık hani getiri eğrisi arasında bir fark kalmamış, makaslar kapanıp aynı noktada. Yani piyasa artık en kısa tahvilde de pozisyon almayıp 2 yıllık altında tahvil pozisyonlamaları var ama 3 aylık vesaire. 2 yıllığı da baz alıyorsak piyasa full nakde geçmiş ve nakdi kral yapmış. Riskli varlıklardan kademe kademe çıkmış. Zaten 2008 krizi sonrası yaşananları hep beraber biliyoruz, öncesi ve sonrası. İşte öylesi bir dönem aslında şu an. Yani bir krize gider mi, gitmez mi dünya sorgularken ABD tahvillerinin seyri de birçok şeye bir benchmark niteliği taşıyor. Yani başta ABD'deki tahvil faizleri yüksekliği mortgage kredilerini yükseltiyor. Bu konut kredisine etki ediyor. Bankacılık sektöründeki faiz sürecini netleştiriyor ve daha yukarıdan bir, sadece Fed'in faiz üzerinden okumamak lazım. Fed'in faizi yüksek, belki Ekim'de pas geçebilir beklentileri de oluşmaya başladı. Ama neticede yüksekliği hani kredi faizlerini yükseltiyor. Şu an yapay zeka üzerinden yüksek seviyelerini korumaya çalışan ABD borsalarında yukarı yönlü hareketinin devamı adına önemli. Bir de şu an grafikte olmayan ama bir bu kadar önemli Avrupa tahvilleri, Fransa'nın geldiği nokta %5'lere yaklaşıyor. Çok önemli. Yani Almanya 2.50'ler civarında, Fransa 4.80'ler, İtalya geçmiş durumda. Zaten şu an yaşananları da görüyoruz, gözlemliyoruz. Orada ciddi bir süreç işliyor. Bunun euro etkilerini de gözlüyoruz net bir şekilde. Tahvil tarafı düzelmeden piyasalarda risk iştahının kalıcı olması noktasında yorum yapmak hiç kolay değil. Hali hazırda piyasa en kötüyü fiyatlamıyor gözükse de temkinli imsal bisikletinde olmak önemli. Bir de şu önemli, bizim açımızdan da globalde bir problem çıkmaması kendi sorunlarımızı çözerken konfor alanının korunması adına çok kıymetli. Biz bu tarafıyla da bakıyoruz. Yani bizim piyasalar içinde global piyasaların iyi olması, pozitif tarafta olması çok önemli. Bunu da tahvil tarafındaki gelişmelerle anlatmaya devam edeceğiz.
1: Güzel koyduğunuz noktayı, evet, tahvil tarafındaki gelişmelerle dediğiniz gibi takibe devam edeceğiz. Şimdi buradan dolar endeksine geçelim. Çünkü oradaki yukarı yönlü harekette dikkat çekici.
0: Kritik eşikteyiz. Bekliyoruz 102. Haftalardır söylüyorum analiz programlarımda, Apara'da. Ben sizle yaptığımız cuma yayınlarında ve tüm mecralarda kendi adıma gelinen seviyenin önemli olduğunu söylüyorum. 102 grafikte gösteriyor, yani buranın ne kadar önemli bir direnç olduğunu grafik bize gösteriyor. Gelmiş fiyat, dolar endeksi fiyatlaması şu an 102 civarında kendini yukarı atma çalışması işte. Bir yandan FIBO seviyesi orası, önemli bir FIBO seviyesi aylık bazlı. Aynı zamanda önemli bir yatay direnç. Son dönemde oluşmuş bir direnç eşiği FIBO ile beraber birleşiyor. Aynı zamanda bir kanal oradan geçiyor. Yani yukarı yönlü trende geri dönmek adına, çünkü alt trenddeydik. Alt trenden çıkıp yukarı yönlü trende geri dönmek adına da dolar endeksi kritik bir yerde. Sanıyorum Ekim toplantısı Fed adına bu noktada önemli bir deadline olacak. Karar verme noktasında. Önemli bir Karar verici, zamanlayıcı olacak. Bir de ABD seçimleri var tabii. Oraya doğru giderken Trump'ın potansiyel süreci de önemli olacak. Dolar endeksi adına. Piyasalar nakde döndüğü zaman rezerv para üzerinden dolara dönüyor. Burada iki figür daha var. Biri dolar yan paritesindeki yenin hala kendine gelememesi. Hala 157, 158'ler civarında fiyatlanması. Bir de paritenin Avrupa'da anlattığımız sorunlar sebebiyle aşağı yönlü geri çekilmesi. 1.12, 1.13 gibi önemli bir eşiğin altındayız. Bu direnç yukarı yönlü geçilmedikçe Euro'da 102 hani daha aşağı 102'nin üzerinde bir dolar endeksi onlara doğru giden bir Euro dolar paritesi efekti. Bu dolar endeksi için de güçlendirici bir etki oluyor Euro'nun bu değer kaybı. Ama bizim için de önemli Euro'nun değer kazanımı içinde olması, değer kaybı içinde olmaması, %50 ihracat pazarımızın Avrupa olduğu düşünüldüğünde, gelirimizin ağırlıklı Euro üzerinden konuşulduğu düşünüldüğünde bizim için de oldukça önemli. Özetle dolar endeksinin 102 üzerinde kalması, 105 hatta 110 demek olacak önümüzdeki süreçte. Bunun olmaması piyasalar için kıymetli. Bu oluyorsa biraz daha temkinli olmak zorunda kalacak. Dolara karşı tüm merkez bankaları, bizim merkez bankamız da dahil.
1: Şimdi buradan Brent petrole geçelim. Tabii orada süreç kritik. Dün de yine 104 dolar seviyelerine kadar gelmiştik. Trump'ın açıklaması bugün biraz geri çekti petrol fiyatlarını ama yine 100 doların üzerindeyiz. Trump diyor ki İran'la yürütülen görüşmeler sürüyor. 3 Kasım'da yapılacak kongre ara seçimlerine kadar İran'a herhangi bir saldırı düzenlemeyeceğiz. Tahran'ın ekonomik ve askeri açıdan da çok kötü olduğunu vurgulamış. Tabii bugün bir askeri harekat olmayacağı açıklaması dediğimiz gibi petrolü biraz geri çekti ama sonuçta 100 doların üzerindeyiz. Yüksek tabii bu seviyeler. Ne dersiniz görünüme dair?
0: Valla kışa geliyoruz. Talep artacak. Hem petrol tarafında hem doğal gaz tarafında. O petrol talebini karşılayacak akış var mı günümüzde? Yok. Yani Trump'ın ara seçime giderken böyle bir söyleme önemli ama neticede o kadar çok şey söylendi ki sürece dair fiyat etkisi azalmaya başladı. Yani algı yönetimi ya da yönlendirilmesi ya da söylemle fiyatın etkilenmesi bir yere kadar. Bir noktadan sonra sağdaki reel gerçeklere bakar fiyatlamalar. Orada da ciddi bir arz problemi masada kalmaya devam ediyor. Yani bir yandan da bu Suudi Arabistan'a doğru bir süreç yaşanıyor. Onun Suudi Arabistan'ın petrol sevkiyatını etkilemesi vesaire. Avrupa'nın stoklarında ciddi sınırlara gelinmiş olması. Çünkü Rusya-Ukrayna süreci de var. Ve 100 dolar civarında ve üzerinde bir petrol fiyatlaması. Zaten haftalardır söylüyorum. Yani etkisini analiz ederken, etki analizi yaparken fiyata bakılmaz sadece. Gelinen noktadaki fiyat önemlidir de kontratlar açısından ağırlıklı ortalama fiyatlamalar önemlidir. Yani 3 aylık, 6 aylık, 9 aylık perspektifte bir ortalama fiyat ne? Ortalama fiyatı şu an 90 dolar civarında yükseldiği bir süreçten geçiyoruz. Dolayısıyla 90 dolar üzerinde ve civarında kalmak, hani bırak 100 ve üzerine, zaten risk. Daha da yukarı gidiyorsa riskin büyümesi. O yüzden petrol fiyatlarının dünyaya yardım etmesi, enflasyon problemine çözüm arayan dünyaya yardım etmesi ve rahatlamak adına piyasaların risk iştahını koruması adına 90 doların altında kalıcı inmesi. En azından 70-85 dolar bandına geri dönmesi. Ehven-i Şer senaryo dediğimiz bölgeye geçmesi çok kıymetli. Bu kriterlerle petrol fiyatını takipte kalacağız henüz.
1: Evet, peki buradan dönelim ons altına. Şimdi tabii altın tarafında bir taraftan altının fiyatının yükselmesi için tetikleyici unsurlar çok fazla. Hani özellikle tabii başta Çin olmak üzere ülkelerin alımları. Ama diğer taraftan da tabii bu süreçte birlikte güvenli liman algısının da sorgulandığı bir döneme girdik altın tarafında. Şimdi ne dersiniz? Talep devam ediyor ama fiyatlarda da yukarı yönlü hareket çok da tetiklenmiyor. Nedir sizin tespitleriniz altına dair?
0: Valla düşmüyor. Ben o tarafına bakıyorum. Ya bunu niye söylüyorum? Korelasyonsa tahvil faizi yüksek, dolar endeksi yüksek ya da yükselme potansiyeli içinde altın aşağı. Korelasyon bu. Normal şartlarda, rutinde. Ezber bozan bazı dönemler vardı. Pandemi gibi, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ilk dönemi gibi yakın vadede. Orada eş zamanlı dolar endeksi yükseldi. Ons altın da yükseldi. Çünkü riskler çok büyüktü. 5600'e giderken zaten birçok şey fiyatlayarak gitmişti. Oradan düzeltme bekleniyordu. Düzeltmenin sert olmasının sebebi hep söyledik. Petrol fiyatlarının aşırı yükselişinin piyasalarda getirdiği ciddi kayıplar telafi edildi altın kontratlarıyla. Ve şunu da ayırmak lazım. Fiziksel talep ayrı. Altının, ons altının kontrat üzerinden fiyatlanması ayrı. Hazır bu fiyat seviyelerinde bulunmuşken örneğin Çin alımlarını arttırıyor. Yani birçok merkez bankası rezervlerinde artık çeşitlilik olarak altını da masaya getirmiş durumda. Çok net. Yani bunu gözlemliyoruz net olarak. Yani önümüzdeki dönem sorgular var çünkü. Tahvil piyasası sorgusu var. Kurlar üzerinden yaşanacak bir süreç var. Uzun vadede. Bütün bunlara karşı altın önemli bir korunak aracı. Sadece jeopolitik olarak okumak eksik kalır altının güvenli liman sürecinin. O yüzden bence şu an buralarda destek bulma çabası çok önemli. Aşağıda 4.000-3.800 bandı kırılmadıkça önemli trend desteği orası. Ve 4.300'lere yakın oldukça zaten gücünü koruyan bir altın. Ha, ne zaman yükselir? İşte FED toplantısı orada da önemli olacak bence. Bir yandan petrol fiyatlarını takip ediyor olacağız. Bir yandan ABD ara seçimleri ne dair haber akışı. Jeopolitikler vesaire. Tahvil faizleri. Ama neçede bütün bunların pivot noktası FED'in kararları diğer haber akışları dışında. Orada bir faiz arttırımı gelmez ise altını yukarı yönlü hareketi biraz imelenebilir. 4.350 üzerine geçip 4.500'e ulaşan altın ilk sinyaldir. Ons altın grafiklerinde 4.400'e 4.500'e kalıcılık ise çok güçlü sinyaldir yukarı hareket adına ve daha önceki tepkide gördüğümüz 4.700-4.800'lere doğru hatta 5.000'lere doğru bir hareket anlamına gelir. Çok yukarıları konuşmak için erken ama şu an kısa vade global piyasalarda trade edilen altının bir yandan fiziksel toplanmaya devam edilmesi mutlaka altını öne çıkarıyor ve çıkarmaya da devam edecek. Yani çok sert aşağı hareketler için çok sert yukarı yönlü bir tahvil faizi, çok sert yukarı yönlü bir dolar endeksi ama önce düşer sonra üstleri fiyatlamaya devam eder. Bunu da unutmayalım. Onun için portföylerde sadece getiri amaçlı değil defansif olarak da kullanmak lazım. Son dönem getirisi üzerinden konuşuldu. Çünkü alışılmıştı gram altın vesaire. Ons altın ve gram altın üzerinden belli bir kar potansiyeli. Yatırımcımızın maalesef sıkıntısı orada. Çünkü yukarıdan maliyetlenen bir yatırımcı grubumuz da var. Onların maliyetine ulaşması ve daha yukarıdan bir altın fiyatlamasını beklemek. Bu işin belki bir tarafı ama diğer tarafında da oluşabilecek risklere karşı sizi koruyor altın. Bunu hep gözlemledik. Örneğin altın borsa korelasyonuna baktığımızda S&P olarak okumayalım tabii. Ben Borsa İstanbul olarak söylüyorum. Bizim yatırımcımıza sesleniyorum. Yani altın yine de bu seviyelerine rağmen yatırımcısını korumuş, bir denge getirmiş. Portföyünde yer veren yatırımcı bu tarafından bakmak da önemli bence.
1: Peki, şimdi buradan devam edelim DAX endeksiyle. Tabii önemli, neden önemli? Aslında sizden dinleyelim. Çünkü malum şu Fransa'nın düştüğü durum şu anda aslında çok kritik. Ama acaba konuşmuyor muyuz çok fazla? Ne dersiniz? Çünkü Alman tahvillerine yönelim oldu orada. Ve aradaki fark ciddi şekilde açıldı. Yunanistan krizinden, Yunanistan'ın şu an tahvilleri daha kıymetli Fransa'dan. Ve burada güzel. Da bir Almanya öne çıkıyor. Evet ama Almanya'da ne kadar güvenilir bir şu anda liman hadi diyelim o da soru işareti. Ne dersiniz DAX'a dair?
0: Valla neden DAX? Çünkü Avrupa borsalarının tamamını etkileyen bir endeks. An itibariyle bir miktar bugün tepki var. Dün bir kez daha grafiğin gösterdiği önemli bir desteğe geri çekildi. 233 günlük üstsel ortalama. Yani o bölgenin aşağı yönlü kırılması demek. Yani kabaca 24.500-25.000'lerin kırılması, kalıcı kırılması demek. Düzeltmenin derinleşmesi anlamına gelecek ve endeksin daha alt seviyelerde 20-23.000 bandı içinde kendine destek bulması anlamına gelecek. Ve bu şu sinyali de getirecek. Bir gelişen piyasalar için olumlu olmayacak DAX'ın bu düzeltme sürecine girmesi. İki, şu ana kadar teknoloji hisselerinden motive olan ABD borsaları için de önemli olacaktır. Neticede tek başına bir yere kadar gidersiniz. Orada çok tartışılıyor artık yani tüm kurumlar bu

0: maalesef bundan bütün piyasalar etkilenir. Bana göre ben şu an ABD borsalarına bakıyorum, evet benim için önemli, ama DAX'ın seyri dediğin gibi Avrupa'daki yaşanan süreçten dolayı çok çok daha önemli. Almanya çünkü baş ülke, katalizör ülke.
1: Evet. Peki, buradan o zaman geçelim içeriye ve bizim tahvillere bakalım. Ne dersiniz Türkiye'deki tahvillerdeki görünüme dair? Şimdi bu tahvil konusu malum sizle de hep konuşuyorduk yani bayağı bir süredir hani dikkat çekiyordunuz size. Dünyanın önümüzdeki dönemde herhalde gündemi olacakmış gibi görünüyor ve hani kolay kolay da başlıklardan inmeyecek gibi duruyor. Ne dersiniz bizim tarafa dair?
0: Kesinlikle öyle. Bana göre tahvil daha yeni başlıyor konuşulmaya. Hani biz önceden konuştuk ama şu an yoğun konuşuluyor ve de yoğun konuşulacak ve bu noktada yani Türkiye tahvillerinde yabancı bir miktar çıkışı da var. Ona rağmen tahvil tarafındaki görünüm bence iyi durumda. Ve bunda Merkez Bankası'nın proaktif yönetiminin çok kıymetli bir etkisi var. Piyasa yapıcı bankaların Merkez Bankası'na verdiği desteğin önemi var. Çünkü bir noktadan sonra eğer sular durulursa bir miktar getiri arayışında Türk tahvilleri de mutlaka öne çıkacaktır. Avrupa ve Uzak Doğu, hatta ABD yatırımcıları gözünde, hedge fonlar gözünde tahvil piyasamızda etkin olacaklardır bana göre, hikayemize bağlı olarak. Ama orada şu an Merkez Bankamızın da kontrolünde, bir de Merkez Bankamızın bir sonraki toplantı, yani bu ayki toplantısında bir 100 bas puan indirimi şu an piyasada konsens olmaya başladı. Bu da tahvil tarafındaki aşağı yönlü hareketi destekler nitelikte. Tabii Merkez Bankamız ne yapar? Onun fiyat etkisi ne olur? Gözlemleyeceğiz, ama tahvil faizleri %40'ın altında kalıp hatta daha aşağı gitme eğilimi gösterdikçe şu an borsadaki işlemler için de çok önemli. Birçok sektörün yukarı yönlü pozitif tepki verebilmesinde hem sürecinin yönetilmesi var, hem likitte krizi oluşmadan, herhangi bir kriz oluşmadan Merkez Bankamızın bu süreci güvenilir ve kontrollü bir şekilde, yani kredi derecelendirme kuruluşlarının raporlarına, öngörülerine veya gözlemlerine yansıyacak şekilde Merkez Bankamızın bu süreci sürdürmesi, Hazine Maliye Bakanlığımızın makro düzeyde aldığı önlemlerin ve alacağı önlemlerin etkisi, bütün bunlar tahvil tarafında kıymetli, ama tahvilin de borsaya etkisi açısından da önemli. Şu an olumlu yönde etkilediğini görüyoruz. Bankacılık sektörü biraz tabii orada yabancı eğilimi de önemli olduğu için, yabancı biraz globalden de etkilenerek son dönem bir miktar satışta gibi gözüküyor. Alış değil uzun bir süre. Onun da dengelenmesi adına tahvilin aşağıda kalması, 40'ın altında kalması çok kıymetli olacak. Meclis.
1: Evet. Peki, buradan geçelim BIST 100 endeksine. Dün 0.75'lik yukarı yönlü hareketle 12.214'te tamamladık günü. Şimdi burada teknik açıdan baktığınız zaman da tabii bu fon süreciyle birlikte ne kadar teknik taraftan bakmak doğru, o da bir soru işareti, ama ne dersiniz haftalık kapanış için hangi seviyeler sizce kritik olacak?
0: Şimdi bir şey iyi belirlemek lazım. Niye teknik bakıyoruz? Çünkü karantinaya alınmış bölge dışında bir geniş bir alan var borsada işlem gören. Yani birçok sektörümüz, birçok hissemiz var. Ve orada yatırımcımız var. Kredili pozisyon olan var. Direkt doğrudan değer yatırımcısı olan yatırımcımız var. Dolayısıyla endeks hala benchmark ve benchmark üzerinde geri kazanmak adına MSCI endeksi uyarılarından sonra endeksle hesaplaması da 1 Ekim'den itibaren yapılmış adımlar var. Biraz da artık hikayesi güçlü, geleceğe vizyonu, bilanço kalitesi yüksek, değerlemesi yüksek firmalar üzerinden bir endeks hesaplamasına geldik tekrar. Fabrika ayarlarıyla dönüş yapıyoruz kademe kademe. Bu önemli, yani dolayısıyla endeksin performansının bütün bunları içermesi açısından, hani moral motivasyon dahil bulunduğu seviyeler önemli. Daha alt bir seviye satış baskısını arttırır. Daha yukarıda bir seviye alım için bir fırsat var mı yatırımcıya baktırır. Orta ve uzun vadede. Kısa vade haber akışı her şeyi değiştirebiliyor belki, hem globalde hem bizde, ama tamam, bu noktada iyi bir globale de ihtiyacımız var, ama endeksin seyri bence önemli. Bunun bir altını çizmek isterim. Teknik olarak da 11.500-12.500 bandı içinde bu seviyeye

0: süreci atlatmak çok çok önemli. Dolar bazlı grafiklerde de şu an yok ama 2.50 altındayız. 2.50-2.60'ın yani 250-260'lara varıp oralarda bu süreci geçirmek çok kıymetli. Yabancı yatırımcının bakış açısından da hani ucuzlamamak adına endekse bakıyoruz. Birçok kriterle dolar bazlı, gram altın bazlı, enflasyon bazlı fiyat kazançla beraber endekse bakmak durumundayız ki doğru analiz yapabilirim bundan sonra yatırımcılarımız için. Aktif birçok yatırımcımız var çünkü. Ve endeksin şu an ben iyi bir noktada direndiğini gözlemliyorum. 11.500, 12.500 kırılmadıkça zaten burada konsolide olmuş bir endeks. En sonunda 13.500, 14.000 lira doğru bir hareket geliştirecektir. Oranın üzerinde kalmak çok daha iyi bir endeks anlamına ve genele yayılma anlamına gelir. Tabii belli hisseler bunun dışında kalacaktır. Çünkü artık hikayeye daha çok dikkat eden, temele daha çok dikkat eden bir borsa yatırım profili oluşacaktır. Bu doğaldır ve sağlıklı olan da budur. Onun için endeksin performansını desteklerin korunması adına takip etmekte, dirençlerin geçilme gücünü de gözlemleme adına takip etmekte fayda var. Bu dediğim kriterler eşliğinde. Biz teşekkür ederim.
1: Buradan da dönelim bankacılık endeksine. Ne dersiniz bankacılık endeksine dair?
0: Şimdi önemli çünkü endeks kendini koruyacaksa ve yukarı yönlü katalizör başlayacaksa yabancı alımlarının da netleştiği ilk sektör bankacılık olduğu için ben buradaki hareketleri önemsiyorum. Tamam sınayinin, metal alanın veya diğer sektörlerin verdiği destek ve ulaştırma vesaire tabii ki önemli ama lokomotif sektörü bankacılık performansı yabancı beklentileri adına önemli. 16.500, 17.000 üzerinde bir bankacılık endeksi görürsek önümüzdeki dönem bu çok iyi olacak. Olumlu olacak. Burada da geçilmemesi gereken yer 14.500, 15.000 altında şu ana kadar pozitif yani etki gösteren endekslerin bile etkilenmesi ihtimali var. Onu da unutmayalım. Onun için bankacılık endeksi bizim için vazgeçilmez katalizör ve endeks. Deriz.
1: Çok teşekkür ediyoruz Cüneyt Bey. Tespitleriniz için, değerlendirmeleriniz için.
0: Ben
1: Size de
0: için.
1: iyi hafta sonları diliyoruz şimdiden. Görüşmek üzere.
0: İyi yayınlar, kolay gelsin.
1: Teşekkür ederiz. Efendim, Donald Trump'tan önemli açıklamalar geldi İran'a dair. İran'la görüşmelerin sürdüğünü belirtti ve 3 Kasım Kongre ara seçimlerine kadar da saldırı düzenlemeyeceklerini söyledi. Detaylara bir bakalım.
2: ABD Başkanı Donald Trump'tan İran'a yönelik yeni açıklama geldi. İran'la görüşmelerin devam ettiğini belirten Trump, 3 Kasım'da yapılacak kongre ara seçimlerine kadar İran'a herhangi bir saldırı düzenlemeyeceklerini söyledi. Tahran yönetiminin ekonomik ve askeri açıdan çok kötü durumda olduğunu savunan Trump'ın açıklamaları, diplomatik temaslar ve bölgedeki gerilim açısından dikkat çekti. ABD Hazine Bakanlığı ise İran'a yönelik ekonomik baskı arttıracak yeni yaptırımlar devreye aldı. İran petrolü ve petrokimya ürünlerinin uluslararası pazarlara taşınmasında kullanılan gölge filo ağı hedef alındı. Yaptırımlar kapsamında 17 gemiyle çok sayıda şirket yaptırım listesine eklendi. Adımın İran'ın petrol ticareti üzerinden elde ettiği gelirleri sınırlandırmayı amaçladığı belirtiliyor.
1: Ve şimdi dönelim. Sertem İlgün bizimle birlikte, Kofas Türkiye ve Orta Doğu baş ekonomisti. Hoş geldiniz.
3: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederiz. Ne dersiniz? Şimdi 3 Kasım'a kadar vurmayacağız İran'ı diyor Trump. Bir petrol fiyatlarında aslında hafif bir geri çekilme yaşattı ama dün tabii 105 dolara kadar gelmiştik. Yine 100 doların üzerindeyiz. Şu anki görünüm sizce bize neyi söylüyor?
3: Şu anki görünüm jeopolitik riskler aslında sönümlense hızlı bir şekilde geri çekilme olabileceğini söylüyor. Fakat sadece jeopolitik gerilimler burada önemli değil. Aynı zamanda petrol akışının ne kadar güvenlikli ve ne kadar istikrarlı bir şekilde sağlanabileceği de eşit derecede önem taşıyor. Şimdi stokların biliyorsunuz savaş öncesi döneme göre epeyce azaldığını biliyoruz. Bu da fiyatlar üzerinde yukarı yönlü bir baskı yaratıyor. Yapılan haberlere göre savaş başladığından bu yana neredeyse 1 milyar varillik bir petrol stoku zaten kullanılmış vaziyette. Özellikle ticari stoklardan bahsediliyor. Fakat kalan stokların hepsi çok kullanılabilir vaziyette değil. Yani çok hızlı bir şekilde acil bir durumda piyasaya sürülemeyecek stoklar da var. Stok olarak değerlendirilse bile kimisi boru altında, kimisi rafinerilerin çalışması için kullanılıyor. kimisine

0: lojistik olarak ulaşmak çok zor. Dolayısıyla petrol stoklarının az olduğu bir dönemde jeopolitik risklerin de artması petrol fiyatlarının üzerinde yukarı yönlü baskıyı beraberinde getiriyor. Tabii ki bundan sonra yatırımcılar yine jeopolitik gerginliklere odaklanmaya devam edecektir. Fakat daha çok fiyatların volatil kalmaya devam edeceğini değerlendiriyoruz. Bu anlamda tabii ki hem küresel ekonomideki bir miktar bu enflasyonist baskılar nedeniyle para politikalarının sıkılaşması kaynaklı yavaşlama petrol talebini bir miktar azaltsa bile yine de volatilitenin devam edeceğini söyleyebiliriz. Dediğim gibi hem arzın ne kadar sürekli, güvenli, istikrarlı bir şekilde sağlanabileceği burada önemli. Hem petrol stoklarının düşmüş olması önemli, hem de jeopolitik gerginlikler önemli. Dolayısıyla eğer olumlu bir gelişme görebilirsek jeopolitik gerginlikler tarafında petrol fiyatları hızlı bir şekilde geri çekilecektir, ama savaş öncesi döneme kadar hızlı bir çekilme açıkçası kolay olmayacaktır. Zaten şu anda da jeopolitik tarafta risklerin bertaraf edildiğini söylemek mümkün olmadığından dolayı biz petrol fiyatlarında bir süre daha volatilitenin yüksek kalmasını bekliyoruz.
1: Peki altın için ne dersiniz?
0: Aslında da şöyle, aslında iki farklı kuvvet var altın piyasasında. Bir tanesi merkez bankalarının yapısal olarak kendi rezerv yönetimlerini çeşitlendirmek amaçlı altın alımlarına devam etmesi. Son dönemde burada Çin Merkez Bankası'nın alımlarına devam ettiğini görüyoruz. Bunun yanı sıra diğer merkez bankaları da, işte Polonya Merkez Bankası ya da diğer merkez bankalarının da son aylarda altın alımlarına devam ettiğini görüyoruz. Bu çok rutin bir uygulama tabii, rezerv yönetimi açısından. Öte taraftan diğer bir kuvvet de fiyatlama üzerinde etkili olan enflasyonist baskılar. Hem bu jeopolitik sorunların, sıkıntıların petrol fiyatları üzerinde yarattığı baskı, yukarı yönlü baskı, bunun fiyat baskısına evrilmesi, yani enflasyonist bir baskıya evrilmesi. Hem merkez bankalarının kendi politika faizlerini sıkılaştırmasına, artırmasına ve daha uzun süre daha yüksek seviyelerde kalabilme ihtimallerini belirmesine yol açtı. Hem de tabii ki buna paralel olarak tahvil faizlerinde yukarı gitmesini beraberinde getirdi. Enflasyonist baskılar, daha doğrusu enflasyon beklentileri bozulduğundan dolayı. Şimdi bu kadar yüksek faiz ortamında da tabii ki altın faiz içermeyen bir enstrüman olduğundan dolayı altına olan talebin bir miktar azaldığını görüyoruz. Burada kısa vadede altın üzerindeki aşağı yönlü baskılar devam edebilir. Özellikle Amerika Merkez Bankası'nda faiz beklentilerine baktığımızda Ekim ayında olmasa da Aralık ayında piyasa bir faiz artışı bekliyor. Daha doğrusu ihtimaller daha yüksek seviyede, %70'ler seviyesinde bir faiz artırımı beklentisi var piyasada Fed'den. Dolayısıyla böyle bir ortamda kısa vadede altın üzerindeki baskılar biraz daha aşağı yönlü kalabilir. Ama dediğim gibi, yani dönüp dolaşıp her seferinde jeopolitik gelişmelere ve enflasyonist baskılara geliyoruz. Burada bir toparlanma olması halinde ve merkez bankaların eğer 2027'nin en azından ilk çeyreğinin sonunda biraz daha politika faizlerinde ya da kendi politikalarında daha gevşeyici bir tavır takınabilecekleri bir jeopolitik alan bulabilirlerse, o zaman altın üzerinde de bu aşağı yönlü kısa vadeli baskıların hafiflediğini ve yukarı doğru bir hareketin başladığını görebiliriz. Bu kesintisiz bir hareket tabii ki olmayacaktır. Ama dediğim gibi bunun da hemen olması beklenemez. Biraz daha gelişmelere bağlı, yani savaş tarafındaki gelişmelere bağlı olarak oluşacaktır bu hareket. Dediğim gibi kısa vadede altın tarafında da aynı jeopolitik nedenlerden dolayı petrol tarafında olduğu gibi baskılar mevcut, volatilite mevcut.
1: Evet. Peki tahvil tarafına dair sizin öngörüleriniz nasıl?
0: Tahvilde küresel piyasalarda sadece Amerika'da değil, biliyorsunuz bütün tahvil faizlerinde genel olarak bir yukarı doğru hareket görünüyor. Şimdi temel olarak herkesin baktığı buradaki araç 10 yıllık Amerikan faizleri. Burada %5 seviyesi kritik bir seviye ama aşılmış oldu. Bu hem finansal hem de psikolojik olarak kritik bir seviyeydi aslında. Ve şimdi %6, acaba yeni %5 mi diye konuşuluyor. Tabii ciddi anlamda küresel piyasaları hem ülkelerin borçlanma maliyetleri hem firmaların, kurumların borçlanma maliyetleri açısından etkileyebilecek bir gelişme bu. Fakat Amerika ile sınırlı kalmıyor.

0: Japonya'da da Avrupa'da da tahvil getirilerinin arttığını görüyoruz. Burada aslında küresel ekonomide sadece konjonktürel olarak, yani dönemsel olarak küresel jeopolitik gerginlikler kaynaklı bir faiz artışı olduğunu söylemek eksik analiz yapmak olur. Burada borç yükünün çok ciddi arttığını da aslında ifade etmek lazım. Örneğin G7 ülkelerinin kamu borçlarına baktığımızda burada 2008'den beri neredeyse 3 katına çıktığını ve 60 trilyon doların üzerine attığını görüyoruz ki bu da yıllık olarak tahvil giderlerinin yaklaşık 3,5 trilyon dolar civarında olmasını beraberinde getiriyor. Yani son dönemlerden bu yana ciddi anlamda son 10 yılda artan bir borç yükü var küresel ekonomide. Bu dönemde de merkez bankaları bilanço küçültmeye gittiler biliyorsunuz. Yani çok temel oyuncular olan merkez bankaları tahvil piyasasından çekilmiş oldu. Tamamen çekilmese bile. Yaklaşık 2022'de 30 trilyon dolar civarında olan büyük merkez bankalarının bilanço toplamlarına G7 ülkelerine örneğin alacak olursak bunun neredeyse 1/3 oranında küçülmüş vaziyette. Dolayısıyla temel bir oyuncu olan merkez bankası da aslında, yani merkez bankaları da daha az tahvil alıyor. Dolayısıyla aynı ölçüde, hatta daha fazla ihraç edilen tahvil sayısının aynı sayıda yatırımcı almak durumunda kalıyor. Dolayısıyla bunu absorbe etmek için de daha yüksek bir getiri talep ediyor tabii ki yatırımcılar. Dolayısıyla sadece enflasyon ya da merkez bankalarının para politikası duruşuyla açıklanabilecek bir durum değil bu. Aynı zamanda çok ciddi bir küresel ekonomide borç yükü var ve bunu yatırımcılar bu borç yükünü taşımak için daha yüksek getiri talep ediyorlar. Olan olay bu. Burada kısa vadede eğer jeopolitik gerginlikler sönümlenirse tabii ki bir aşağı doğru gelme görebiliriz ama yapısal olarak bu borçluluk küresel ekonomide devam ettiği sürece tahvil faizlerinin yönü yukarı doğru olma ihtimalini beraberinde getirecektir, taşıyacaktır diye ben düşünüyorum.
1: Evet, içeriye dair ne dersiniz? Ne bekliyorsunuz Merkez Bankası'ndan Ekim'de?
0: Merkez Bankası'ndan son gelişmelerle birlikte Eylül ayındaki enflasyon rakamına da bakacak olursak %30'un altına gelmiş bir yıllık enflasyon var. Trend enflasyon bunun da altında. Dolayısıyla 100 bas puanlık bir faiz indirimi için ben Merkez Bankası'nın yeri olduğunu değerlendiriyorum. Öte taraftan tabii yurt içinde toplam talep koşullarının da enflasyondaki düşüşe verdiği destek devam ediyor. Bu da olumlu bir gelişme bizim açımızdan. Burada risk olabilecek unsur nedir? Tabii ki petrol fiyatları. Petrol fiyatlarındaki hızlı bir artış ya da Eylül ayında gördüğümüz akaryakıt fiyatlarındaki %10'luk artışın devamının Ekim ayında gelmesi ve Ekim ayında da fiyatlar üzerinde yukarı yönde bir baskı oluşabilecek olması tabii ki bir risk. Öte yandan kurdaki gidişata bakıldığında ben çok büyük bir risk olduğunu değerlendirmiyorum. Burada normal bir volatiliteyle karşı karşıyayız. Aşırı bir volatilite yok. Çok hızlı bir değer kaybı yok. Dolayısıyla fiyatlamaları, enflasyon beklentilerini bozacak bir kur tarafında gelişme olacağını olmasını açıkçası beklemiyorum. Öte taraftan tabii enflasyon beklentileri de para politikasının önemli bir girdisi. Burada da son dönemde hem hane halkı tarafında hem de özel sektör tarafında enflasyon beklentilerinin aşağı doğru geldiğini görüyoruz. Finansal piyasalarda onların beklentisi de, yani finansal kurumların piyasa beklentisi de enflasyonda kademeli bir şekilde enflasyonun aşağı geleceği yönünde. Bizim 2027'ye ilişkin enflasyon tahminimiz %24 seviyesinde bulunuyor. Bunun tabii bir miktar üzerinde kalması bile aslında enflasyonun %30'un altında daha kalıcılaşmaya başladığını göstermesi açısından olumlu olacaktır. Tüm bu şartlar altında ben Merkez Bankası'nın bu ay 100 bas puanlık bir faiz indirimine gitmesini beklerim. Sonraki toplantısında da tabii ki şartlara göre yine konuşulabilir, değerlendirilebilir ama bir 100 bas puan faiz indirimine gitme ihtimali de bence hala masada.
1: Evet. Peki. Şimdi bu tabii bu kadar tahvil faizlerinin yükselmesine dair sizin tespitiniz nasıl? Yani sizce neden bu kadar yükseliyor? Çünkü birden fazla görüş var bu konuya ilişkin. Sizce ana sebep nedir?
0: Demin söylediğim gibi aslında küresel tahvil faizlerinde sadece tek bir unsura bağlı kalarak değerlendirmek tam olarak açıklayıcı olmayabilecektir. Mutlaka enflasyon ve enflasyon beklentileri etkili oluyor tahvil faizlerinin yukarı gitmesinde. Bunun da temel nedeni tabii dönemsel olarak bakacak olursak petrol fiyatlarındaki artış. Hem petrol fiyatlarındaki artış hem petrol fiyatlarındaki hem de rafine edilmiş petrol fiyatlarında da çok ciddi bir sıkışıklık var. Dizelde, jet yakıtında ve daha da biraz genişletecek olursak doğalgaz fiyatlarında da, yani elenci fiyatlarında da aslında ciddi anlamda bir yukarı doğru geliş söz konusu. Dolayısıyla tüm bunlar enflasyonist baskıları da beraberinde getiriyor. Hem üreticiler tarafında hem de tüketiciler tarafında. Yani doğrudan enflasyona da etkisi oluyor. Dolayısıyla böyle enflasyonist bir ortamda merkez bankalarının da buna cevaben para politikalarını sıkılaştırdığını değerlendirirsek tahvil faizlerinin yukarı gelmesi biraz normal. Ama buna ek olarak da tabii yapısal olarak da küresel ekonomide bir borç problemi var. Borç stoku problemi var. Dolayısıyla merkez bankaları da eskisi kadar bilançolarında kamu tahvili tutmak istemediklerinden dolayı ve bilançolarını küçültmeye başladıklarından dolayı, özellikle büyük merkez bankaları tabii ki, buradan arta kalan tahvilleri ve yeni arz edilen borç tahvillerine yatırımcılar ellerinde tutmak için daha yüksek bir getiri talep ediyorlar. Dolayısıyla temel olarak bu iki unsur belirgin bir şekilde etkiliyor faizlerin yukarı gitmesini. Demin söylediğim gibi eğer jeopolitik tarafta bir kalıcı bir ateşkes ya da bir barış dönemine girilebilinirse, o zaman petrol fiyatları keskin bir şekilde aşağı gelebilir. Hızlı bir şekilde aşağı geldiği takdirde tabii ki bu da enflasyon beklentilerinin düzelmesini beraberinde getirecektir. Ve tahvil faizlerinde de aşağı yönlü bir salınım görebiliriz. Ama küresel borç stoku, borç yükü bu kadar yüksek kaldığı sürece ve borçlanma devam ettiği sürece yine her ne kadar dönemsel olarak aşağı gelse bile tahvil faizleri yine de yukarı yönlü baskılar bence devam edecektir.
1: Evet. Peki. Şimdi siz bu arada 2027'de en çok neyi konuşacağımızı düşünüyorsunuz? Hani en kritik mesele ne olacak sizce ekonomiler tarafında?
0: Bence bu tahvil faizindeki gidişat mutlaka önemli olacaktır. Özellikle ABD 10 yıllıkları %6'ya çıkacak mı çıkmayacak mı, sanırım bunu konuşacağız. Bu en önemli göstergelerden bir tanesi borçlanma maliyetleri için ve hem şirketleri hem ülkeleri çok yakından ilgilendiriyor. Dolayısıyla bence konuşulacak konuların başında bu gelecektir. Sonrasında tabii jeopolitik riskler konuşulmaya devam edilecek. Özellikle Asya Pasifik tarafındaki gerginlikler nereye doğru evrilecek, onları takip edeceğiz diye ben düşünüyorum. Orta Doğu'daki gerginlikler ne olacak? Bu petrol fiyatları üzerinde nasıl bir etki bırakacak? Ve bütün bu yaşananlardan sonra acaba Hürmüz Boğazı'na alternatif yeni tedarik yolları açılabilecek mi Orta Doğu'da? Bence bunu da takip edeceğiz. Her ne kadar düşük maliyetli olmasa da ve riskler kolaylıkla bertaraf edilemese de, özellikle güvenlik riskleri kalıcı da olsa, yine de bölge ülkelerinin Hürmüz Boğazı'na alternatif tedarik yolları üzerinde çalıştıklarını, bu projeleri değerlendirdiklerini biliyoruz. Dolayısıyla buraya alternatif bir yol, güzergah oluşabilir mi? Bence bu takip edilecek. Onun dışında da tabii ki mutlaka enflasyon baskıların bir diğer sebebi olan gıda fiyatlarındaki gelişmeler, iklim konuları mutlaka takip edilecek konular arasında yer alacak diye düşünüyorum.
1: Evet. Bu arada S&P'nin 16 Ekim'de değerlendirmesi var. Orada beklentiniz nedir?
0: Ben bir değişiklik beklemiyorum açıkçası Türkiye'nin görünümünde de, notunda da. Ben açıklamada son dönemde atılan makroekonomik adımların çok belirgin bir şekilde makroekonomik dengeleri önceki dönemlere göre düzelttiğine ilişkin bir atıfta bulunabilir diye değerlendiriyorum. Dolayısıyla enflasyondaki düşüşe ve mutlaka rezervlere atıfta bulunulacaktır diye düşünüyorum.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Size de iyi hafta sonları dileyelim. Görüşmek üzere.
0: Sağ olun. Kolay gelsin. İyi yayınlar.
1: Efendim, burada kapatalım piyasa saatini. Kısa bir araya gidelim. Birlikteyiz 12'de enerji hattında, enerji sektörünü konuşacağız.

0: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.
1: Osi, bu hafta kazanır mıyız?
2: %20'ye kazanırız.
1: Ne? %20 mi?
2: GS para kartınla GS Store'dan alışveriş yapıyorsun, %20 iade kazanıyorsun.
3: GS parayı indirin, GS para kredi kartıyla yapacağınız GS Store alışverişlerine %20 nakit iade kazanın. Üst üste 5. şampiyonluk yolunda. Kazananlar Kulübü'nün bankacılık uygulaması. GS para.
4: Gedik Yatırım'la yatırımın ritmi her an yanında. 30 yılı aşkın tecrübe ve güçlü finansal yapı, geniş ürün yelpazesi, sürekli gelişen mobil uygulamalar ve uzman kadrosuyla güvenilir yatırımın adresi Gedik Yatırım.
5: Zamanın izinde aslar. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dedikleri. Lötem İstanbul Karakol. Kurye Collection by Hilton.
6: Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3 taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15 indirimden yararlanmak için hemen Akbank Mobil'den ticari karta başvur, işletmenin gücüne güç kat.

0: Vakıf Faktoring olarak sermaye yapımız, uzman kadromuz ve müşteri odaklı çalışma prensibimizle ülkemizin toplam ticaret hacminin gelişmesine katkı sağlayarak müşterilerimize hızlı ve etkin çözümler sunuyoruz.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Kışı ayrı dert, yazı ayrı dert.
2: Kendi elektriğini üreten akıllı ev sistemleriyle 4 mevsim konforunu zamlardan etkilenmeden, fatura derdi olmadan yaşarsın.
3: Hava temizleme cihazı ve kombide alışılmadık fırsatlarla İdefix hava durumunu sunar. Temizleme cihazı ve kombide alışılmadık fırsatlarla İdefix hava durumunu sunar.

0: 25. yılı için ilk Akses kızı kutuplardadır. Kampanyayı duyunca buzullar çatlar. İlk Akses kızı bayıyla kalır. Ve gerçek Akses kızı kampanyayı duyurur. Pardon. Sen de cüzdandan kampanyalara katıl. Akses'in 25. yılına özel 25.000 TL'ye varan çip para kazan.
1: Akses 25 yaşında. 3-9 Ekim arasında BİM'de efsane

0: Nasılsınız?
1: Aa, 25. yıl.
0: Yani artık küslük olmaz.
1: Access'le iyi yaşayacağınız nice yıllara.
0: 25. yıl özel 25 bin TL'ye varan şık para.
2: Access 25 yaşında.
3: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
4: Canım Cimri.
5: Bu hafta tüm Ri dükkanlarda bir alana bir bedava Ri'dir.
6: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
7: Dün de ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. Vade de bozulmuyor.
8: Finansal özgürlük budur işte.
6: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
5: Alanında deneyimli ve ünlü isimler bilinmeyen yönlerini her şeyi konuşalım da gündeme getiriyor. Cemil Barlas'ın sunduğu programın bu haftaki konukları yapay zeka stratejisti Soner Özcan ve fütürist Halit Danagöz. Her şeyi konuşalım yarın 17'de A Para'da.

0: Efendim Enerji Hattı'dan herkese merhaba. Melis Kobal ben. Bugün değerli bir konu ağırlıyoruz. Doktor Cansu Ünal Öngören, Reges Elektrik Yönetim Kurulu üyesi. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhabalar.
0: Tabii enerji dediğimiz zaman geniş bir alan ve çok da önemli gündem maddeleri var. Hani dünyada da baktığımız zaman. Şimdi aslında tabii bu İran Savaşı ile birlikte Trump'ın dengeler değişti. Özellikle Avrupa enerji tarafında bayağı zayıf kalmış gibi görünüyor. Stokları tamamlayamadı. Hatta önemli bir açıklama vardı bugün. Ajanslara da yansıyan %30'a düşebilirmiş doğalgaz stokları Avrupa'nın kış süresi boyunca. Şimdi ne dersiniz? Biz neye hazırlıklı olmalıyız kış gelirken?
1: Biz aslında ekonomik sürdürülebilirliğe bence odaklanmalıyız. Çünkü ben arz tarafında bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Ancak 2022'den beri gelen bir süreç var. Biliyorsunuz bu Rusya-Ukrayna ile birlikte başladı. Bugün artık İran ve Amerika arasındaki gerginlikle artık top seviyeye ulaşan bir küresel kriz içerisindeyiz. Küresel enerji krizi içerisindeyiz. Bizim burada kaynak çeşitliliğimizin sıkıntılı olacağını düşünmüyorum. Çünkü her alanda farklı farklı anlaşmalar yapıyoruz. En son Bakan Bey Almanya'da görüşmelerine devam ediyordu. Doğal gaz tarafı, LNG tarafı, petrol tarafında biz çok çeşitli senaryoları aslında arz tarafında güçlendirdik. Ama bence buradaki sorun, sorun demeyeyim ama Türkiye'nin şu anda karşılaşmadığı, şu ana kadar karşılaşmadığı ama bugünden sonra karşılaşabileceği fiyatsal dalgalanmaların bizim de tabii ki de ithal enerjimize yansımasından dolayı fiyatlarımıza dolaylı yönden yansıması olabilir. Arz tarafı değil de fiyat artışı yönünde olabilir. Şimdi şöyle düşünelim. Dolar üzerinden belirlenen bir petrol fiyatı var. TTF doğalgazını baz alıyoruz. Orada euro üzerinden belirlenen bir fiyat var. Bizde kur farkı var. Kurun yüksekliği var. Ne kadar doğalgaz tarafını güçlendiriyor olsak da bir enerji ticareti yapıyoruz biz yurt dışından. Yani enerjiyi satın alıyoruz yurt dışından. Dolayısıyla da buralardaki kur farkının bile enerji maliyetlerimizi arz tarafında değil ama ekonomik tarafına etkileyebileceğini düşünüyorum. Şu ana kadar böyle bir etkilenmeyle karşı karşıya kalmadık. Bunun sebebi aslında sadece doğal gaza bağlı olmamızdan kaynaklanmıyor. Bizim hidro barajlarımız, hidroelektrik santrallerimiz gerçekten Ağustos ve Eylül'de iyi çalıştı. Ve bunun da fiyatlara yansıdığını biz takas fiyatlarında gördük, PTF'de gördük. Dolayısıyla da şu ana kadar biz bunu aslında kendi iç çalışmamızda sübvanse edebildik, yani götürebildik. Ama bundan sonra gerçekten işleri çok ince elememiz gerektiğini düşünüyorum. Bu fiyatlar ve özellikle de bu belirsizlikler ki siz de çok iyi bilirsiniz, piyasa belirsizliği sevmiyor. Günün sonunda enerji fiyatlarına yılı bitirmeye 12 hafta kalmışken yansıyabilir. Bunu faturalarımızda da görebiliriz ama şu anda böyle bir aksiyon yok. Dediğim gibi ben arz tarafında bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum ama ekonomik sürdürülebilirlik, fiyatların bu dengede kalması, sübvansiyon hem doğalgaz tarafında hem elektrik tarafında devam edecek mi? Edecekse hangi oranlarda devam edecek? BOTAŞ bir zam yapacak mı? Bu aslında Hürmüz tarafının geleceğiyle ilgili olan ve oradaki tedarik zincirinin piyasaya nasıl yansıdığıyla, yani fiyatsal olarak nasıl yansıdığıyla gelişecek bazı ekonomik sorular bizi bekliyor. Bu da bizim piyasamıza yansır diye düşünüyorum ben.
0: Şimdi burada biz neye dikkat etmeliyiz o zaman? Bizim piyasaya yansır dediniz ya.
1: Ekonomik tarafında aslında biz çok akıllıca bir iş yaptık.
0: Ve yenilenebilir olarak
1: sadece o değil. Biz birçok alanda aslında 2016 yılından beri enerji alanında doğru adımlar atıyoruz. Ve bu doğru adımların meyvesini de bugün aslında toplamaya başladık. Bu doğru adımlar nedir? Tek bir ülkeye bağlı kalmamak. Avrupa'nın Rusya doğalgaz krizinde yaşadığı gibi. Tek bir ülkeye bağlı kalmamak, çeşitlendirmek, doğal gaz tarafını LNG ile çeşitlendirmek veya kendi kaynaklarınızı artık işler hale, oralardan ürünler elde edebilecek hale getirmek bizim attığımız iyi adımlar arasında yer alıyor. İklimin doğru gitmesi, yormaması, aslında kışların sert geçmesini bekleriz ki bu tüketimi de artırır, doğalgaz tüketimi. Doğalgazın elektrik ürettiği Mars saatlerinde elektrik fiyatları da artar. Dolayısıyla da aslında iklim de bize birazcık yardımcı oldu. Bizim burada yapmamız gereken şey bence serin kalmak. Gözlemlemek, doğru gözlemlemek ve fiyatlarla ilgili olarak doğru pozisyonlar almak. Çünkü biz sadece mesela şu anda PTF'de ben enerji sektöründe elektrik tarafı için söyleyebilirim ki PTF'de biz bu dolar artışlarını ve doğalgaz, TTF doğalgaz fiyat artışlarını görmüyoruz. Hala çünkü yenilenebilir santrallerimiz doğru çalışıyor. Oralardan iyi verimler elde ediyoruz. Bununla ilgili de bu krizler bugün çözülse bile 5 yıl sonra, 3 yıl sonra, 3 gün sonra tekrar olabileceğini öngörerek altyapılarımızı buna göre iyileştirmemiz, yenilenebilir enerji santrallerimizde sadece kurulu gücü artırmak değil, üretim gücünü de artırmaya yönelik çalışmalar yapmak. Bununla ilgili olarak iletim ağını güçlendirmek gibi senaryoları aslında biz gelecekle ilgili cebimizde tutmalıyız. Fiyatlar artabilir mi? Evet artabilir. Sübvansiyon kalkabilir mi? Evet kalkabilir ki ben belirli noktalarda sübvansiyonun da kalkmasını destekliyorum. Çünkü şu sebepten dolayı bunu söylediğimde herkes biraz bana aykırı gözlerle bakıyor ama sübvansiyonun olması enerji verimliliğini önüne geçen bir şey. Şimdi sizin faturanız 1000 lira gelirken siz 600 liralık bir fatura ödüyorsanız düşünüyorsunuz ki 600 liralık tüketimim var. Hayır, 600 liralık bir tüketiminiz yok. 1000 liralık tüketiminiz var. O aradaki aradaki 400 lira size devlet tarafından ödeniyor. Dolayısıyla da insanlar bunu ya bilmiyorlar ya gözden kaçırıyorlar ve elektrikle ilgili veya doğalgazla ilgili fazla tüketim yapıyorlar. Oysa ki sübvansiyon olmasa, yani faturaya tüketimin tamamı yansısa belki de elektrik kullanımlarını azaltacaklar. Bu anlamda bir bireysel bilinçler gelişecek ve aslında küçük bir noktadan başlayan bir hareket küresel bir davranışa dönüşerek birçok belki de yenilenebilir enerji yatırımından daha etkili sonuçlar alınabilecek diye düşünüyorum. Yani çok taraflı bu. Hani tek bir şeyle anlatmak mümkün değil. Uzun vadeli ve kısa

0: vadeli düşünerek paniğe kapılmadan yol haritamızı hem ekonomik sürdürülebilirlik tarafında hem de enerji sürdürülebilirliği tarafında yönetmek gerektiğine inanıyorum.
1: Evet. Peki şimdi tabii burada bizim elektrik piyasasındaki biraz hani dinamiklerden de bahsedelim. Şimdi serbest tüketici olabilirsiniz mesela.
0: Evet.
1: Serbest tüketici olmak ne demek?
0: Aslında serbest tüketici olmak şu demek, elektriği fazla tüketiyorsunuz, fazla elektrik kullanıyorsunuz ve devletin kanun belirleyicinin koyduğu sınırların dışına çıktığınız için de artık bir özel tedarik şirketiyle veya görevli tedarik şirketiyle çalışmanız gerekiyor demek. Bu limitler de sanayiler için 15 bin kilowatt saat ve meskenler için, haneler için de 4000 kilowatt saat. Yani bu tüketimleri aştığınız zaman artık siz tedarikçinizi seçebilirsiniz. Peki tedarikçi seçmek ne demek? Serbest tüketici oldum ne oluyor? İşte o biraz önce bahsettiğim sübvansiyondan artık yararlanmıyorsunuz. Çünkü oradaki mantık da temel olarak ihtiyacı olan dar gelirlinin desteklemek ekonomik anlamda olduğu için elektrik tüketiminin artması aslında bir de refah artışıyla da doğru orantılı ilişkili olduğu için serbest tüketici olduğunuzda bu sübvansiyonlardan yararlanmıyorsunuz. Tıpkı İstanbul Borsası'na bağlı, tıpkı diğer kurlarda olduğu gibi bir fiyat belirleniyor. Saatlik bir fiyat belirleniyor, elektrik fiyatı. Bu fiyatla sizin elektriğiniz tüketiminize göre saat karşılığına gelen fiyatla çarpılıyor ve günün sonunda sizin bir enerji maliyetiniz oluyor. Buna dağıtım bedelleri ve vesaire vergiler eklenerek faturanıza yansıyor. Serbest tüketici olduğunuzda iş bu şekilde aslında. Serbest tüketici olduğunuz anda mesela diyelim ki tüketiminiz hemen arttı. Hemen serbest tüketici mi oluyorum? Hayır, olmuyorsunuz. Sizin ağa bağlanmanız 3 ay sürüyor. Yani bugün serbest tüketici olduğunda 3 ayın sonunda aslında artık o faturanızı yansıtmaya başlanıyor. Ve çıkışınız da bir sonraki senenin giriş yılınız oluyor. Yani bir yıl boyunca tüketiminiz düşse dahi serbest tüketici olarak devam ediyorsunuz. Yani bir yıl o ağın içerisine kalıyorsunuz. Hani biz iklimi konuşuyoruz, altyapıları konuşuyoruz ve diyoruz ki ciddi maliyetler var ve alınması gereken kararlar var ve buraya ciddi bütçelerin yatırımların yapılması gerekiyor. Evlerinde elektrik kullanıcılarının da yani bireysel tüketicilerin de bence artık farkındalıklarını açıp daha az elektrik kullanmaya, daha verimli elektrik kullanmaya yönelik bir davranış geliştirmeleri gerektiğini düşünüyorum. Serbest tüketici olmak da aslında böyle bir şey. Faturamız arttı diyecekler hemen size. Aslında ulusal tarifeden çıkmış oluyorsunuz. Faturanız artmıyor. Sadece sübvansiyondan
1: çıkıyorsunuz.
0: Çıkıyorsunuz. Artı
1: o zaman neden avantajı var?
0: Tedarikçinizi seçebiliyorsunuz, oranlarınızı görebiliyorsunuz. Orada bir çarpan var, işte kurulca belirlenen katsayı diye. O katsayı çarpanını tedarikçinizi seçerek düşürebilirsiniz ve daha makul fiyatlarda elektrik alabilirsiniz. Nitekim ki görevli tedarik şirketi olsun, yani siz farkında olmadan da bağlanabilirsiniz veya bir özel tedarikçiyle de çalışsın, size bir oran verecek. O sözleşmeyi okumak, detaylıca bakmak gerekiyor. Bu şekilde faturanızı düşürebilirsiniz diyeyim.
1: Evet. Ne öneriyorsunuz siz tüketiciye? Neye dikkat etsin?
0: Benim şu andaki gündemimde gerçekten enerji verimliliği ön sıralarda yer alıyor. Çünkü bir kere her şeyden önce bireysel tüketici cebinden çıkan paraya bakıyor. Hani altyapıya 120 milyar dolar para harcanmasıyla ilgilenmiyor da o günün sonunda 1200 lira elektrik faturası ödemeyle ilgileniyor. Dolayısıyla da o evdeki öncelikle tüketimi biraz küçültmek gerektiğine ben inanıyorum. Ve sanayi tarafı da zaten dünyada biraz konjonktür olarak o tarafa doğru gidiyor. Planlamalarını yaparken, çalışma saatlerini, vardiyalarını ayarlarken, daha elektriğin az maliyette olduğu saatlerde vardiyalarını çekmeleri veya kendilerine öz tüketim modeli geliştirecek yenilebilir enerji santralleri açmaları veya onunla ilgili adımlar atmaları. Eğer bu adım atamıyorlarsa bizim gibi Reges Elektrik gibi tedarik şirketleriyle çalışarak maliyetlerini aşağı yönlü çekecek destekleri almaları gerektiğine inanıyorum. Ama küresel tabii ki de politikalara baktığımız zaman bunun çok fazla kırılımı var yapılması gereken şeyler adına.
1: Evet.

0: Küresel tarafta nedir şeyiniz? Yani hani çok sıkıntılı konular var ya çünkü. Hani en önemli topik ne olacak sizce?
1: Geçen seneki senaryoda olduğu gibi Avrupa'nın doğal gaz sıkıntısı yine bence bu sene de bizim konuştuğumuz başlıklar içerisinde olacak. Geçen sene Avrupa'da belirli bir krizin olmamasının sebebi havaların iyi gitmesiydi. Yani iklim onlara bu sefer yüzüne güldü. Eğer bu sene de iklim gülen yüzünü gösterirse, yani aslında gülen yüzü derken tabii ki de kışın kış olmasını bekleriz, aslında iklimin gereği budur. Ama biraz daha havalar sıcak tonlu giderse tabii ki de bu elektrik tüketimleri de doğal gaz tüketimleri de azalacak. Temmuz sonu, Ağustos sonu yanılmıyorsam tarihin en düşük doğal gaz rezervleri görüldü Avrupa'da. Ve baktığımızda yine bu Temmuz ve Ağustos, Eylül aylarını incelediğimizde İskandinav ülkeleri dahil en fazla elektrik tüketiminin yapıldığı ülkeler olarak işte listeye girmiş Avrupa'da. Evet.
0: Bir virgül koyalım. Neden tamam. derseniz, çünkü önemli bir gelişme Türkiye için. Kalyon Amerika Birleşik Devletleri'nde güneş enerjisini üretecek bir fabrika kurmaya hazırlanıyor. Detaylara bir bakalım.
2: Güneş enerjisinde Türkiye'nin önemli üreticilerinden Kalyon PV Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni fabrika kurma kararı aldı. Şirketin çoğunluk hissedarı olduğu ve ABD'de kuruluşu tamamlanan yeni şirket bünyesinde başta güneş panelleri olmak üzere güneş enerjisi teknolojileri üretilecek. Üretilecek ürünlerin ABD pazarına doğrudan satılması ve bu yapının aynı zamanda satış ve pazarlama merkezi olarak kullanılması planlanıyor. Yatırımın ABD'de yerli üretimi destekleyen teşvikler ve güneş enerjisine yönelik artan talepten yararlanması hedefleniyor. Kalyon PV, yatırım sürecinde ABD'de yerleşik bir danışmanlık firmasıyla vergi, hukuk ve yatırım konularında çalışıyor. Şirket, federal vergi teşviklerinin yanı sıra eyalet ve yerel düzeydeki ekonomik kalkınma teşviklerinden de yararlanmayı öngörüyor. Kalyon PV Yönetim Kurulu Başkanı Muratan Kalyoncu, Türkiye'de kazanılan üretim deneyimi ve teknolojik birikimin global pazarlara taşınacağını belirtti. Kalyoncu, ABD'de kurulan şirketin uluslararası büyüme stratejilerinin önemli adımlardan biri olduğunu vurguladı. Kalyon PV, yatırımcılarla gerçekleştirdiği toplantıda şirketin üretim kapasitesi, teknoloji altyapısı, finansal görünümü ve gelecek dönem hedeflerini de paylaştı. Toplantının ardından yatırımcılar Ankara'daki entegre üretim tesislerinde üretim süreçlerini yerinde inceledi. Kalyon PV'nin ABD yatırımı, şirketin Türkiye'deki üretim gücünü uluslararası pazarlara taşıma stratejisinde önemli bir adım olarak öne çıkıyor.
0: Bu arada Donald Trump'ın da önemli açıklamaları var. Yapay zeka tartışmasında yeni bir adım attı Amerikan başkanı. Süper zeka yerine yapay zeka ifadesini kullananları düşman olarak gördüklerini açıkladı.
3: Probably won't be able to take off and the planes really got bugged.
4: ABD Başkanı Donald Trump yapay zeka terminolojisini tartışmaya açtı. Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda süper zeka yerine yapay zeka terimini kullanan herkesi düşman olarak gördüklerini belirtti. Trump son günlerde yapay zeka ifadesi yerine süper zeka tanımının kullanılmasını teşvik ediyor. Bu kapsamda 30 Eylül'de bir başkanlık kararnamesi de imzalanmıştı. Beyaz Saray tarafından yayımlanan bilgi notuna göre kararname, tüm bakanlık ve federal kurumların resmi yazışmalarında, kamuoyu duyurularında, politika belgelerinde ve yasal nitelik taşımayan diğer evrakta süper zeka ve bunun İngilizce kısaltması olan C ifadelerinin kullanılmasını öngörüyor. Trump'ın son açıklamasıyla birlikte yönetimin yapay zeka alanında tercih ettiği terminolojinin kamu kurumlarında kullanımına yönelik yaklaşımı yeniden gündeme geldi.
0: Ve güneş ve rüzgarda da tarihi bir rekor kırdık üretimde. Bunun da detaylarına bakalım ve Cansu Hanım'la birazdan değerlendirelim.
4: Türkiye'nin yenilenebilir enerjideki yükselişi Ağustos ayında yeni bir rekorla devam etti. Güneş ve rüzgar kaynaklı elektrik üretimi Ağustos'ta tüm zamanların en yüksek aylık seviyesine ulaştı. Güneş santrallerinden 5.16 milyar kWh, rüzgar santrallerinden ise 4.74 milyar kWh elektrik üretildi. Böylece iki kaynaktan sağlanan toplam üretim 9.9 milyar kWh'e çıkarak tarihi rekor kırdı. Ağustos ayında Türkiye'nin toplam elektrik üretimi 36.71 milyar kWh oldu. Üretimde en büyük pay ise 9.08 milyar kWh ile hidroelektrik kaynaklarının oldu. Yenilenebilir kaynakların toplam elektrik üretimindeki payı %56.4'e, yerli kaynakların payı ise %69.7'ye ulaştı. 2026'nın ilk 8 ayında da yenilenebilir enerjide güçlü tablo sürdü. Ocak-Ağustos döneminde hidroelektrikten 75.2 milyar, rüzgardan 30.4 milyar, güneşten ise 29.8 milyar kWh elektrik üretildi. Böylece yılın 8 ayında yenilenebilir kaynakların toplam üretimdeki payı %60.3 olurken yerli kaynakların payı %73.2 olarak kayıtlara geçti. Ağustos ayında ayrıca yılın en yüksek günlük elektrik üretimi de gerçekleşti. 13 Ağustos'ta günlük elektrik üretimi 1 milyon 241 bin 291 MWh ile 2026'nın en yüksek seviyesine çıktı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, güneş ve rüzgardaki yüksek potansiyelin teknolojiyle şebekeye entegre edilerek enerjide tam bağımsız Türkiye hedefine ilerlenmeye devam edeceğini belirtti.
0: Ne dersiniz? Önemli tabii güneş evet. ve rüzgarda geldiğimiz nokta. Tarihi rekor.
1: Bizim için çok önemli. Çünkü bizim yenilenebilir alanında bugüne kadar küçük küçük ektiğimiz tohumların ben bu haber sonrasında da görüyorum ki meyvelerini toplamaya başlamışız. Bu sadece aynı zamanda hani buradaki teşvik yatırım teşviki değil. Bu aynı zamanda da bu alandaki öngörülebilen şeylerin de önünün açılması gibi. Ne gibi? Şöyle izah edeyim. Sadece santrali kurmak önemli değil. O santralden üretilen elektriğin aynı zamanda da iletim hatları üzerinden ulaşabilmesi gerekiyor. Dolayısıyla da görüyoruz ki biz bu haber sonucunda bugüne kadar yapılan altyapı çalışmaların, yatırımcının teşviklenmesi ve bunların az kayıplarla tüketiciye ulaştırılması gibi aslında bunun arkasında, bu üretimin arkasında, tarihi rekorun arkasında yatan bir senaryo var. Ve bunun geliştiğini görüyoruz. Tabii ki de bu neye sebep olacak? Biraz önce de belirttiğim gibi, size de söylediğim gibi petroldeki fiyat artışının globalde, TTF'de doğalgazın artışının bizim ülkemize fiyat olarak neden yansımadı? İşte bu üretim dolayısıyla yansımadı. Ve bugüne kadar atılan adımlar ve bunun bir strateji, politika etrafında sadece yatırımcıyı teşvik eden değil, yatırımcının en kısa zamanda bu yatırımı dönüştürmesi, kendi yatırdığı parayı finanse edebilmesi gibi aslında arkasında büyük bir senaryo ve hikaye yatıyor. Biz bunu görüyoruz. Bu anlamda Türkiye zaten çok başarılı ülkeler arasında. Elektrifikasyonu da geliştirdikçe ve önümüzdeki senaryolar işte bu sene COP31'de açıklanacak yeni hedefler, 2040'a giden yollar ve sonrasında net sıfır hedefleri gibi süreçlerde biz bunların çok çok daha üzerine çıkacağımızı ve aynı zamanda da fosil yakıtlardan tamamıyla uzaklaşmak değil ama elverişli ölçüde uzaklaşarak daha temiz bir dünya için ve her şeyden önemlisi enerji bağımsızlığına ulaşmış bir Türkiye için bugün çok sağlam adımlar atılıyor. Bunu hem faturalarımızda görüyoruz hem de küresel ortaklıklarımızda sıklıkla görüyoruz.
0: Peki ne lazım sizce? Mesela hani Türkiye'nin enerji politikasında şu atlanmamalı, şuna mutlaka dikkat etmemiz gerekir dediğiniz ne var?
1: Aslında şu ana kadar yapılan şeyler, yani bu Ukrayna-Rusya savaşı ve aynı zamanda da Hürmüz kriziyle ilgili. Mesela Hürmüz'de normalde bu savaş olmasaydı, bu gerginlik olmasaydı günde 150 geminin geçtiğini ama 6 Ekim'de 7 Ekim'de de 10 tane sadece gemi Boğaz'dan üzerinden geçebilmiş. Yani bu tedarik zincirine de yansıyor. Dolayısıyla da burada ne yapmak gerekiyor? Öncelikle bir ülkeye bağımlı kalmamak gerekiyor ki bunu yapabildiğimizi inanıyorum ve düşünüyorum da. Yani politikalarda

0: görüyoruz. İkincisi her şeyden önce kendi şeyinizi, altyapınızı güçlendirmeniz, kapasitenizi arttırmanız, iletim ağlarınızı güçlendirmeniz ve şunu da görmek gerekiyor. Ne kadar elektrik tüketeceğiz? 5 yıl sonra, 10 yıl sonra. Bunun analizini de yapmak gerekiyor. Bugün ortalama 30 ile 36 terawattlarda biz aylık tüketim yapıyoruz. Bu 3 sene sonra, 5 sene sonra 40 terawattlara, 45 terawattlara çıkacak. Bu ne demek? Mevcut sistem bunun için yetmeyecek. Dolayısıyla da bu tüketimi, bu muazzam işte veri çağında olduğumuz bu muazzam tüketim çağında ileriye dönük yatırımları yapmak, bunun için yeni teşvikler, yeni hamleler, yeni yollar bulmak gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Evet, peki buradan bir röportaja gidelim. Global Enko Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya Ağparaya konuştu. Önemli tespitleri var yenilenebilir enerjiye dair, bir kulak verelim.
2: Global Enko Enerji olarak hem Global Enko Enerji, bizim diğer grup şirketlerimiz beraber enerji alanında depolamalı güneş santrali, hem rüzgar santrali, hem güneş santrali, hem doğalgaz santrali tarafının işte bakım ve yatırım tarafında, hem de maden tarafında Türkiye, İtalya, Amerika olmak üzere bu taraflarda faaliyet gösteren bir şirketiz. Şu anda potansiyel bizim iş hacmimiz yaklaşık nereden baksanız 5-5,5 milyar TL civarında bir yatırım planımız gözükmektedir. Haliyle maden tarafında krom alanında çok ciddi yatırım yaptık. Sivas Divri tarafında hem zenginleşme tesisimiz bulunmaktadır. Haliyle maden camiası ve nadir elementlerle ilgili yatırımlar yapmaya çalışıyoruz. Enerji tarafında batarya üretiminden tutun güneş santralinin yatırım tarafı, rüzgar santrali tarafında ithalle başlamak üzere yeni yeni yatırımlar şu anda yapıyoruz. Hatta sanayi tarafında da batarya hücre sonrası yatırımlar şu anda yapmaktayız. Dolayısıyla enerji tarafında daha da hem portföyümüzü büyütmeye, hem EPS tarafında, hem de yatırım tarafında bilen bir global bir şirketiz.
3: Önümüzdeki yıl GESRES ya da enerji depolama yatırımlarınız olacak mı? Bu yatırımların büyüklüğü ne kadar olacak?
2: Şöyle, ben aynı zamanda Enerji Depolama Dernek Başkan Yardımcısıyım. Türkiye'nin 2022'de yaklaşık 33.500 megawattlık bir kapasite tahsisi yapıldı. Şu anda da bu kapasitelerle birlikte yatırımlar yavaş yavaş hayata geçiyor. Yaklaşık bugün itibariyle 600 megawatt saatlik bir yatırım şu anda devrede. Ve artık günümüzde yeni değişen enerji dönüşümüyle birlikte, yeşil finansmanla birlikte depolamalı projeler hayata geçiyor. Biz de burada 2035'e kadar yaklaşık 700 megawattlık bir yatırım yapmayı hedefliyoruz. Depolamalı güneş veya rüzgar tarafında, sadece Türkiye değil İtalya tarafında da 200 megawattlık ve Amerika tarafında da, Houston tarafında da 100 megawattlık bir portföye ulaşma hedefimiz bulunmaktadır. Bununla birlikte de bunların ekosisteminin, sanayisinin ekosisteminde de kez aynı şekilde batarya tarafında da yine yatırımlarımız devam edecektir.
3: Bolu-Van ve Afyon'da da devam eden GES projeleriniz var. Bu üç projede son durum nedir? Ne zaman devreye alınacak?
2: Şöyle, bu taraflarda EPC hizmeti yapmış olduğumuz projelerimiz, bizim Türkiye'de şu anda bu bölgeler başta olmak üzere Doğu, Batı, İstanbul'da ve İtalya'da projelerimiz devam etmektedir. Bu bahsetmiş olduğumuz projeler önümüzdeki birkaç yıl içinde hayata alınacak. Biz de bunların EPC tarafından bulunmaktayız. Önümüzdeki senede kendi yatırımlarımızı hayata geçeceğiz. Haliyle bu projelerle birlikte önümüzdeki 2-3 ay içinde bunların şebekeye artık enerjilendirip şebekeye elektrik vermesini öngörüyoruz.
3: Yakın zamanda da New York'taydınız. Oradaki temaslarınızdan nasıl sonuçlar çıktı?
2: Şöyle, New York bu sene gerçekten çok güzel ve yoğun bir gündem vardı. Malumunuz son bir yıldır artık dünyanın bir gündemi belirsizlik üzerine olan bir gündemi var ve geçici olmayan bir gündemi. İşte Rusya-Ukrayna savaşından sonra Orta Doğu'da patlayan bu krizle birlikte geçici zannettiğimiz bu kriz artık bütün maliyetlerimizi etkilemektedir. Haliyle dünyanın artık değişen bu yeni düzenine bu belirsizliklere alışma düzeni. Yani aslında kalıcı olabilir mi diye düşündüğümüz bu belirsizliklere New York'ta da, Türk Konfet'te de hepimizin ortak ana temas konusu belirsizliğe biz nasıl alışabiliriz?
3: Türkiye'nin bu küresel konjonktürde konumunu nasıl görüyorsunuz? Enerji potansiyelini nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Türkiye'nin Avrupa tarafında çok gerçekten ciddi bir potansiyeli var ve Enerji Bakanlığımızın, Sayın Bakanımızın açıklamış olduğu 2035 enerji programıyla birlikte, hatta COP31'de tahminimize göre yeni bir enerji revizesi, enerji programı revizesi olmasını beklemekteyiz.

0: biz şu anda.
1: Efendim, enerji hattını burada kapatalım. Cansu Hanım, size de teşekkür ediyoruz.
2: Teşekkür
1: ayağınıza
2: ederim.
1: Sağlık diyelim.
2: Çok
1: görüşmek
2: mersi.
1: Üzere diyelim. Size de başarılar dileyelim yılın devamında. Efendim, görüşmek üzere. İyi hafta sonları.

dönüyor'da yepyeni bir bölümle karşınızdayız. Ben Rıfat Fırat. İstanbul'dayız. Dev bir fabrikadayız ve bu fabrikada paslanmaz çelik termoslar üretiliyor. Malumunuz

0: konforda, aklınıza gelebilecek her alanda kullanılıyorlar. Hem içeceklerin sağlığını muhafaza ediyorlar, hem de tazeliği koruyorlar. Çeşitleri üretimde kullanılan malzemeye, yapısına ve hacmine göre değişiklik gösterebilir.
1: Termosun içerisinde tabii birden fazla bir malzeme var. Şimdi baktığımız zaman camın silikonla birleştiği, aynı zamanda plastiğin de farklı çeşitlerinin içinde olduğu ve performans, yani ısı performansının en ileri düzeyde korunması gerektiği bir üründen bahsediyoruz. Çok spesifik bir ürün ve Türkiye'de üretim açısından baktığımız zaman da üretim kültürü şu geçtiğimiz yaklaşık 10 seneye dayanıyor diyebiliriz. 10 sene öncesinde ne oluyordu? 10 sene öncesinde ağırlıklı olarak ithal geliyordu. Şu anda ithal ikamesi bir ürün. Aynı zamanda yurt içinde kullanımından çok özellikle ihracata yönelik olan bir ürün. Bu konuda da gerçekten hem son dönemlerde ülkemize gelen nüfusun da etkisiyle aynı zamanda ülkemizde de teknolojik gelişmelerden dolayı her birinin bir etkisi bizi termos ürünüyle buluşmaya çağırdı. Ve şu anda bu tesiste de yoğun olarak termos üretimi yapılmakta.
0: Peki kullanım alanları neredeyse sınırsız olan bu termoslar nasıl üretiliyor?
1: Öncelikle hazırlık aşaması var. Hazırlık aşaması bu plastik ürünün içerisinde en uygun camın seçilmesi. Cam iki duvarlı ve içinden havası alınmış vakum cam adı verilen bir cam. Bu camın üzerinde de sızdırmazlığı sağlaması gereken silikon contalar var. Silikon contaları bu testte de üretmek mümkündü ama biz özellikle ofis fabrika dışarısında üretimini yaptırıyoruz. Hemen ardından da ABS dediğimiz aglomerobütadiyen stren çok özel bir malzeme. Beyaz eşya üretiminde çok yoğun olarak kullanılıyor. Televizyon üretiminde çok yoğun olarak, çerçevelerinde özellikle çok yoğun olarak kullanılıyor. Beyaz eşyada kullanılan ham maddenin aynısı, aynı kalitede bu tesiste termos üretiminde kullanılıyor. Sadece bunda da kalmıyor. Bunun üzerindeki süslemeler, özellikle altın varaklar ki özellikle Orta Doğu'da çok yoğun olarak talep gören altın varaklar da aynı zamanda başka makinalarımızda üretimi yapılmakta ve bunların her birinin montajı polipropilen malzeme destekleyici bazı üretilen bazı parçalarla da birleştirilip o şekilde bir araya getiriliyor. Bunun içerisinde altın kaplaması var. Diğer taraf

taraftan transfer baskısı var. Bunun yanında çok ciddi bir montaj maliyeti var. Ve camla da birleştikten sonra ortaya ihraç edilebilecek bir ürün geliyor. Tabi bu süreç yaklaşık olarak hazırlığına bakarsanız her bir modelin hazırlanması yaklaşık 4 ayı bulabiliyor. Oldukça gerçekten zorlu bir süreç diyebiliriz.

0: 75 kişi çalışıyor. Burada üretilen termoslar iç pazarın ihtiyacını karşılarken aynı zamanda da dünyanın 35 ülkesine ihraç ediliyor.
1: Ülke ihracat sıralamasında öyle firmamız için. Bunun içerisinde en önemli ülkeler yine bahsettiğim gibi Kuzey Avrupa ülkeleri. Kuzey Avrupa ülkelerinde önemli bir ağırlık var. Hemen ardından da Orta Doğu'daki işte Suudi Arabistan'ın önden başını çektiği, hemen arkasından Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar gibi ülkeler de bizler için önemli. Özellikle gelecek senelerde yine Kuzey Afrika'nın daha ön plana çıkmaya başlayacağını da öngörüyoruz. Libya biraz daha sakinleşmeye başladı baktığımız zaman. Diğer taraftan işte Mısır'la ilişkiler daha sakinleşti. Bu ülkelerde de tek tek yine Türkiye ile olan ticaretin artması beklenmekte. Çünkü her iki taraf da çalışma çabasında. Onu görüyoruz. O yönüyle de sadece iki tarafında önünün daha fazla açılmasında büyük fayda var. Tabii burada özellikle kalite konusunda da Türkiye, Türk ürününün kalitesi bu bölgelerde kabul görmüş bir seviyede. Bu da çok önemli. Çünkü kaliteyi kabul ettirmek en az 10 senenin üzerinde geçen bir süreç. Türkiye bu avantajını da kullanma çabasında gördüğümüz kadarıyla özellikle ihracatla bu bölgelerde firmamız gibi birçok rakip firmalarımız da yine bizler gibi üretim yapan diğer plastik firmaları da yine bu bölgelere ağırlıklı ihracat yapabilecek potansiyelde.
2: Fabrikanın sürekli değişim halinde olan bir piyasaya ayak uydurabilmesi için son derece esnek bir sisteme sahip olması gerekiyor. Tam otomasyon bu konuda yeterli değil. Bu tesis o yüzden insan emeğine ihtiyaç duyuyor. Burada üretilen binlerce ürün her gün dünyanın farklı coğrafyalarına gönderiliyor.
1: Bakıldığı zaman tabii tesiste üretim çeşidi olarak şu anda mevcutta 4 tane ürün var. Ve her üründen günlük çıkan adet yaklaşık 3000 her modelden. Bakıldığı zaman 12.000 parça günlük üretimi mevcut diyebiliriz. 12.000 üründe yaklaşık bir konteynerden yaklaşık 1,5 konteyner 40'lık hayküp bazda düşünürsek her gün 1,5 konteyner ürünün buradan ihracat potansiyeli var anlamına geliyor. Tabii bunun yanında tamamlayıcı ürünler de olması gerekiyor. Bunun için de büyük bir tesise ihtiyacınız var. Sadece şu anda arkada görmüş olduğunuz gövdenin üretimi yeterli gelmiyor. Bunun yanında 7 ayrı parçayı daha üretmeniz gerekiyor ki bu parçalar bir araya gelsin ve ihraç edilebilir bir ürün haline gelsin. Bu yönüyle oldukça hem yatırımı daha yüksek hem de bir tarafta sizi bu konuda daha geçmişten bu kültürde, bu ürün kültürüne alışkın olmanız biraz da isteniyor diyebiliriz. Personel sayısı açısından da zaman zaman 175 personele kadar çıkıldığı zamanlarda oluyor yoğunluğa göre. Ramazan öncesi en yoğun olan dönemler. Ramazan'dan sonra biraz daha artık satışlara odaklanıldığı bir dönemden bahsediyor olabiliriz. Tabii özellikle Uzak Doğu'ya buradan ürünlerin gitmesini de öngördüğümüz zaman artık Ocak ayı, artık bu sezonun kapanışı diyebiliriz.

0: Bunun bir sebebi var.
1: Tabii başlangıç aslında ısı farklarının fazlalığından oluşmuş. Şimdi baktığımız zaman biz 40 derecenin üzerinde bir sıcaklığı çok fazla görmüyoruz. 40 derecenin üzerinde olan bir sıcaklıkta yaklaşık 5 derecelik bir meyve suyunu korumak gerçekten önemli bir hale gelmeye başlıyor. Bir taraftan tabii bizim çok daha fazla buzdolabı kültürümüz var ama termos kültürümüz olmamış. Bakıldığı zaman bu bir taraftan da gerçekten kültür meselesi. Sıcağın haricinde bir de soğuğa da geçelim. Şimdi bu bölgelerde özellikle Orta Doğu'da çok daha soğuk olan örneğin gece yarılarında bu sefer çok daha sıcak tutulması gereken kahve, çay. Bu sefer bu ürünlere, bu gıdalara en az 8 saatlik aynı sıcaklıkta erişim rahatlığı veren bir üründen bahsediyoruz termosta. Biraz da kültürden denilebilir. Kültür farklılığından dolayı ülkemize pek fazla girmemiş olan bir ürün. Ama yine söylediğim gibi son yıllarda öncelikle gastronomide ön plana çıkmış. Çelik ürünlerde çok daha fazla kullanılmaya başlanmış. Çelik ürünlerde çeliğin çift cidarlı yapılmasıyla içine konulan sıcaklığın dışarıya aktarımını engellemek, hatta ve hatta içine gerekiyorsa polistiren bazlı straforların, koruyucuların konulmasıyla beraber oluşan bir ürün. İzolasyonun çok ön planda olduğu, izolasyondaki teknolojilerin de birebir uygulanabileceği aslında bir ürün olarak baktığımız zaman son yıllarda hem ısı kaybını engellemek için yapılan yarışlar taraftan hem endüstride hem yapı malzemelerinde bu endüstriye de artık sıçramış durumda. Buradaki performansı olabildiğince üst seviyede tutmaya çalışacağız bizler.
0: Termos üretiminde kalite önemli bir yapı taşı olma özelliğini taşıyor.
1: Her ürün tek tek kalite kontrole giriyor. Burada özellikle dikkat ettiğimiz performans içindeki izolasyonun performansı. İzolasyonun performansı da özellikle test cihazlarımızla ölçülüyor. Ve hedef burada 8 saat içerisinde 20 derecenin altında bir ısı farkı oluşması. Bu sıcaklığın etkisi çok çok önemli. Çünkü içerisine soğuk bir sıvı da koysanız, kaynar bir sıvı da koysanız 20 derecenin üzerinde bir değişim bu ürünün performansının iyi olmadığını gösterir. Biz de bunu test ediyoruz. Her ürün teker teker test edilip tamam denildikten sonra ürün haline getiriliyor. Garantisi de 10 yıllık bir garanti veriyoruz. Eğer kullanım sırasında 10 yılın daha altında bir süreçte baktığınız ürünün kalitesinde bir performansında bir düşüklük var, bunu hemen değiştirme şansına sahip olabiliyorsunuz. Özellikle Almanya zaten termosun ilk çıktığı ülkelerden bir tanesi. İtalya sizin de söylediğiniz gibi tasarımın önde olduğu ülkelerden bir tanesi. Ama hem plastik teknolojilerindeki gelişme, aynı zamanda plastik testlerine yapılan yatırım, aynı zamanda o çok kültürlülük Türkiye'de daha da zenginleşmeye başladı. Bütün bunların bir araya gelmesi bizi termosa yönlendirdi diyebiliriz. Bakıldığı zaman İtalya'dan daha iyi tasarımcılarımız var. Zaten uzun yıllar tasarım yarışmaları ülke bazında yapıldı ve burada birinciler dereceye girmiş olan öğrencilerimiz de yurt dışında devlet destekli burslar aldılar. Bakıldığı zaman bu çok büyük bir avantajdı. Hem yurt dışındaki tasarım kültürünü ülkemize getirdiler. Bir taraftan da teknolojiyi de bizler getirdik, satın aldık getirdik. Hepsinin bileşimi ortaya farklı farklı ürünler çıkartmaya başladı. Sadece termos olarak da bence bunu sınırlamamakta fayda var. Bakıldığı zaman gerçekten özellikle Avrupa'da ki Türkiye'nin ihracatının %50'sinden fazlası Avrupa Birliği'ne yapılmakta. Bakıldığı zaman Türkiye oldukça iyi bir ürün

0: sağlayıcısı bu bölge için pek de vazgeçilecek gibi de durmuyor. Çünkü diyelim ki yarın Türkiye'nin tüm ihracatını Avrupa'ya kestiğiniz anda bunu ikame edebilecek ülke sayısı çok çok az. Bir bölümü Polonya'dan, ki Polonya'nın maliyeti halen çok çok yüksek seviyede devam ediyor. Onun haricinde Uzak Doğu, ki Uzak Doğu'dan da Avrupa Birliği kurtulma çabasında bir taraftan ve lojistik maliyetlerinin de yüksekliği düşünülürse Türkiye Avrupa Birliği'nin hemen yanı başında bulunmaz bir fırsat denilebilir. Aynı zamanda bu kadar her 4 ayda bir yeni ürün tasarımları yapacak. Diğer taraftan üretim teknolojilerini sürekli artıracak. Robot teknolojilerine bu kadar ağırlık verecek. Endüstri 4.0'a bu kadar yoğun olarak odaklanacak. Böyle bir ülke gerçekten kolay kolay bulunamayacak bir fırsat Avrupa Birliği için diyebiliriz.
1: Tesiste üretilen her bir termosun ayrı bir önemi var. Çünkü bu ürünler sadece iç pazara değil, tüm dünyaya satılıyor. Termos üretiminde sıkça kullanılan plastikler ise stratejik bir öneme sahip. Plastik sektöründe hatırı sayılır bir konumda olan Türkiye, makro üretimlerle ön plana çıkan Çin'in ardından dünya pazarındaki konumunu daha da güçlendirmektedir.

Çin'den hemen sonra ikinci sırada plastik üretiminde. Şimdi bakıldığı zaman plastikler aslında hayatımızın her yerinde. Şimdi sabah uyandığımız zaman başımızı koyduğumuz yastığın içerisinde tümüyle yün olmayan bir üründen bahsediyoruz. Yün olduğu zaman tabii bu sefer bakteri oluşumu çok daha fazla oluyor. Sağlığımız daha da sıkıntıya girmeye başlıyor. Tabii hepimiz doğallığı seviyoruz ama bir taraftan da sağlık önemli. Bu yönüyle tekstille plastiğin karıştırılmış olduğu işte battaniyelerimiz, işte bir taraftan yorganlarımız, yastıklarımızdan tutun, işte dişlerimize fırçaladığımız ürünler baktığımız zaman hemen onun ardından işte aracımıza oturuyoruz. Aracımıza işte konsoldan tutun, üzerinde deri diye oturduğumuz o bütün koltuklar hepsi yine plastiğin bir türevi bakıldığı zaman. Tabii bu bize şu konforu da veriyor. Plastiğin içerisinde artık antibakteriyel ki Covid döneminde bunu çok daha iyi gözlemledik. Herhangi bir şekilde bakteri oluşumunu engelleyici yüzeyleri artık yapma kabiliyetine sahibiz. Nano kimyasalları plastiklerin içerisine birebir uygulayabilecek pozisyondayız. Bu yönüyle bakıldığı zaman artık gerçekten bu kadar insan sağlığının hiç olmadık zamanlarda tehdit altında olduğu ortamlarda bunu koruyabilecek yine teknolojiyi plastikle sağlayabiliyoruz. Bakıldığı zaman hem üretimi, diğer taraftan kullanım kolaylığı ve geriye dönüşüm kolaylığı bir taraftan da bu üçünün bir arada olduğu ürün plastik. Şimdi bazen kağıdın, bazen camın ön planda olduğu kullanım alanları da tabii ki olabiliyor. Bu da doğaldır. Ama geriye dönüşüm anında en az karbon harcayarak yine elde edeceğiniz plastikler. Bu ham maddelerin en büyük özelliği o. Şimdi baktığınız zaman bir plastiği tekrar eritip tekrar kullanıma sağlayabiliyorsunuz. Bir örnek vereyim. Örneğin evlerimize kullanmış olduğumuz eğer sentetik bir halıysa bu halının ana ham maddesi polipropilendir. Polipropileni tekrar dönüştürdüğümüz zaman karşımıza bir bahçe saksısı olarak çıkabilir. Onu tekrar dönüştürdüğümüz zaman bir araba tamponu olarak yine karşımıza çıkar. Hiç ummadığımız şekillerde aynı formda plastikler sürekli karşımıza çıkabilirler. Bunun en büyük avantajı ne biliyor musunuz? Bakın yakıtı, petrokimyasal yakıtları yaktığımız zaman bir daha geriye gelmiyor. Ya da herhangi bir plastiği tutuşturduğunuz zaman, yaktığınız zaman artık onu tekrar geriye döndürmeniz, kazanmanız mümkün değil. Ama plastiklerin en büyük özelliği eğer iyi şartlarda geriye dönüştürebilirseniz inanılmaz derecede size geriye dönüşümde fırsatlar sağlar. Bu da doğal kaynaklarımızı ki limitli olan, bu kadar sınırlı olan doğal kaynaklarımızı tekrar tekrar kullanma fırsatını verir bizlere. Buna dikkat etmeyin.

gelmekte büyük fayda var. Özellikle son dönemlerde Avrupa Birliği'nin karbon salınımına bu kadar önem verdiği, karbon salınımının bu kadar sıfırlanması, sınırda karbon uygulamalarının uygulamaya geçtiği, ülkemizde de çevre kanununun meclisten geçtiği bir dönemde bizim çok daha önemli karşımıza geçecek bir konu olduğunu görüyoruz. Hem sanayicilerimiz hem ihracatçılarımız açısından, bu yönüyle de firmalarımızın da kendilerini bir taraftan bu konuda eğitmelerinde de fayda var. Şimdi biz her ne kadar plastikleri, kağıtları, camları kapımızın önüne çok düzenli olarak belki ayrıştırılmış olarak koysak da maalesef geriye dönüşüm merkezlerine kadar o ürünler tekrar karışıyor. Ve Almanya'da en son yapılan sempozyumlara katıldık. Burada da en çok dile getirilen şey, plastiklerin yine gıdaya uyum sağlayacak şekilde bu zincirde geriye dönüştürülmüş olması. Ama maalesef yurt dışında da ülkemize de bunun sağlanabileceği bir zincir halen net olarak oluşturulmuş değil. O yüzden geriye dönüştürülmüş plastikler genelde ambalaj malzemesi olarak kullanılıyor ve gıdayla temasından da özellikle uzak duruluyor. Biz gıdayla da temas edebilecek ham maddelerin, plastiklerin oluşturulabileceği geriye dönüşüm merkezlerinin bir an önce geriye kalandırılmasında büyük fayda var. Çünkü Avrupa Birliği tarafından da bu konu artık daha da diretilmeye başlandı. Hem ülkemize hem sanayicimize, çift taraflı diyebiliriz.

Radyo'yu da bu hafta İstanbul'daydık. Dev bir termos fabrikasında işlerin nasıl ilerlediğine hep birlikte şahitlik ettik. Önümüzdeki haftalarda farklı bir şehirde, farklı konu ve konuklarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.

para. Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin.

İstanbul güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 16 derece. Kocaeli ve Sakarya 26, Bursa 25, Balıkesir 29. Ankara bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 10 derece. Konya 23, Kayseri 22, Nevşehir ve Sivas 19. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 15 derece. Denizli ve Manisa 28, Aydın 30, Muğla 26. Antalya güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 18 derece. Mersin 32, Adana 30, Kahramanmaraş 27, Hatay 29. Trabzon gök gürültülü yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 15 derece. Bolu ve Rize 23, Karabük 25, Samsun 24. Erzurum gök gürültülü yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 15, en düşük sıcaklığı 4 derece. Malatya 21, Erzincan ve Van 18, Ardahan 14.

Gaziantep bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 14 derece. Mardin 24, Şanlıurfa 27, Siirt ve Diyarbakır 25.

0: Beyler, siz ne yapıyorsunuz ya?
1: GS para transferi free. Böyle pas antrenmanı gibi oluyor.
2: Kanada uzun pas atayım.
3: Efsane.
4: GS parayı kullanın. EFT, havale, fast işlemlerine komisyon ödemeyin. Üst üste 5. şampiyonluk yolunda. Kazananlar Kulübü'nün bankacılık uygulaması. GS para.
5: Vakıfbank bireysel kredi kartı sahibiyseniz her alışverişte World Puan kazanmaya devam edersiniz. Ekim ayında giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın. Toplam 500 TL hediye World Puan kazanın. Vakıfbank daima seninle.
6: Bu mutluluğun arkasında Atlas Pool var.
7: Karşınızda yılların kobisi Fahri Bey. ATR Fiziki Post'la tek anlaşmayla tüm kartlardan ödeme alıyor. Aylık sabit ek ücret ödemiyor. İşlemleri tıkır tıkır geçiyor. Büyük rahatlık
8: ATR. 25 binden fazla ürün çeşidiyle Hırdavat Dünyası burada. 18-21 Kasım tarihleri arasında 10. Uluslararası İstanbul Hırdavat Fuarı'ndayız.
9: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
10: Çıkar, çıkar da her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar.
11: Dene, sana da çıkar.
10: Denemesi bedava. Ocağa çıkar.
12: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
13: Günde böyle. Otobit'te.
14: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
15: Canım Cimri.
16: 3-9 Ekim arasında BİM'de efsane baldo.

0: Devlet Tahvili. Türk Hazinesi'nin çıkardığı, vadesi bir yıl ve daha uzun olan borçlanma senetleri.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: sigorta sigortamnet'ten alınır.
1: Kazancım net, sigortam net.
2: Zamanın izinde aslan. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dedi. Lötem İstanbul Karaköy. Kurye Collection by Hilton.
3: Bu devirde hangi banka herkese %43 getiri veriyor?
4: Banka neredeyse veriyor. Bana da 5 milyon lirası olan Ali Bey'e de 5 bin lirası olan Ayşe Hanım'a da. Hadi de herkes vadeli hesap.

0: tanıştırayım. Yeni nesil mobil yatırım uygulaması Yafi.
1: Merhaba.
0: Kendisi yatırım finansmanın 50 yıllık tecrübesinin eseri. Yafi'nin senin için harika planları var. Tanışmak için hemen indir.
2: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
2: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
1: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
3: Alanında deneyimli ve ünlü isimler bilinmeyen yönlerini her şeyi konuşalım da gündeme getiriyor. Cemil Barlas'ın sunduğu programın bu haftaki konukları yapay zeka stratejisti Soner Özcan ve fütürist Halit Danagöz. Her şeyi konuşalım yarın 17'de Apara'da.
4: Doğan her gün işinize değer katan Doğan Yatırım Bankası yatırım günlüğünü sunar.

0: Ampar ekranlarından herkese mutlu günler. Saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Yatırım günlüğüyle karşınızdayız ve hemen bültenimize haber özetleriyle başlıyoruz.
1: ABD-İran gerilimine ilişkin değerlendirmede bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, küresel petrol ihracatının %35'inin geçtiği Hürmüz'deki tıkanıklık onca çabaya rağmen aylardır bir türlü giderilemedi diye konuştu. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la görüşmelerin sürdüğünü belirterek 3 Kasım'daki kongre ara seçimlerine kadar saldırı düzenlemeyeceklerini açıkladı. ABD yönetimi ise İran'ın petrol gelirlerini hedef alan yaptırımlarını genişletti. Bu kapsamda İran petrolüne ve petrokimya ürünlerinin taşınmasında kullanılan gölge filo ağına yönelik 17 gemi ve çok sayıda şirket yaptırım listesine alındı. Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayına ilişkin sanayi üretim verilerini yayımladı. Buna göre sanayi üretimi yıllık %1.9 azaldı. Üretim aylık bazda ise %1 geriledi. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde Ağustos ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %1.7 arttı. İmalat sanayi sektörü endeksi %2.5 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme ve üretim dağıtımı sektörü endeksi %1.3 arttı. Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Beklenti Anketini yayımladı. Ticaret Bakanlığı'nın yılın 4. çeyreğine ilişkin ihracat beklenti endeksi bir önceki çeyreğe göre 4.6 puan azalarak 96.9'a düşerken ithalat beklenti endeksi ise 12.7 puan artışla 115.4'e yükseldi. Avrupa Merkez Bankası finansal piyasalardaki düzensiz hareketlere karşı müdahale mesajı verdi. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Euro bölgesi maliye bakanlarıyla Lüksemburg'da gerçekleştirdiği basına kapalı görüşmede para politikasının düzgün aktarımını tehdit eden gerekçesiz piyasa hareketlerine karşı gerekli araçlara sahip olduklarını belirtti. Ancak Lagarde bu araçların devreye alınmasının belirli uygunluk kriterlerine bağlı olduğunun altını çizdi.
0: Şimdi küresel ve yurt içi piyasalarla devam ediyoruz. Hemen bakalım, küresel piyasalarla başlayalım. Amerika'da S&P 500 yatay pozitif 7796, Nasdaq 30.983 seviyesinde, Dow Jones 51.312 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Avrupa'ya baktığımızda Madrid 19.134, Londra 10.534, Frankfurt 25.106 seviyesinde, Hong Kong 24.211, Hindistan 72.544 seviyesinde, Asya'da da ve Çin'de 3.813 seviyesinde. Şimdi tahvillerle hemen devam edelim, ABD tahvillerine bakalım. 2 yıllık 4.79, %0,61 yükselişti var. 5

0: yıllıkta %0,42'lik bir yükseliş olduğunu görüyoruz. 5 seviyesinde ve 10 yıllıkta 5,25 %0,4'lük bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Şimdi enerji fiyatlarına hızlıca bakalım. Petrol düşüşte, 90,92 dolar seviyesinde. Brent petrol %1,3'lük bir düşüş olduğunu görüyoruz. Brent petrolün varil fiyatında 103 dolar seviyesinde ve doğalgazda 3,13. Şimdi kıymetli metallere bakalım. Altın ons fiyatı yükselişte, %1,26'lık bir yükseliş olduğunu görüyoruz. 4185 seviyesinde. Gümüş ons %2'lik bir yükseliş var, 60,39. Paladyum yükselişte, 1159. Ve platin de yine yükselişte, %2,5'luk bir primlenme olduğunu görüyoruz. Şimdi biz sizle devam edelim. 12254 seviyesinde %0,34'lük bir yatay pozitif bir seyir olduğunu görüyoruz. Gün içerisinde gördüğün yüksek seviye 12320 seviyesinde ve 12225'te gün içerisinde gördüğü en düşük seviye BIST 100 endeksinin. Sektörlere bakalım. Bankacılık yatay negatif, sanayi yatay pozitif. Turizm %2,3'lük bir yükseliş var. Turizmde, teknoloji de yine yatay pozitif. Gayrimenkul %1,4'lük bir yükseliş var. Ve biz sporda %2'ye yakın bir primlenme var. Sigortacılıkla devam edelim. Yatay pozitif seviyesinde biz sigorta, kimya %1'e yakın bir düşüş olduğunu görüyoruz. İnşaat %1,3'lük bir yükseliş var. Bilişim yatay pozitif seyirde ve madencilik %3,4'lük bir yükseliş var ve gıdada da %2'ye yakın primlenme olduğunu görüyoruz ve şimdi gün içerisinde en çok artan ve azalanlarla devam ediyoruz. Artanlara bakalım öncelikle. Bin Yatırımlar Holding, TR Doğal Enerji, Reysaç Lojistik, CVK Maden İşletmeleri, Ege Endüstri gün içerisinde en çok artanlar bu şekildeydi. Hızlıca Borsa İstanbul'da en çok azalanlara da bakalım. Sabancı Holding, Aygaz, Tüpraş, Borusan, Boru ve Akçansa, bunlar da Borsa İstanbul'da gün içerisinde en çok azalanlardı. Şimdi canlı yayın konuğumla bültenime devam ediyorum. Invio Portföy Portföy Yöneticisi Betül Gedik bizimle birlikte. Betül Hanım, hoş geldiniz. Evet, zannediyorum benim sesimi alıyorsunuz siz. Şimdi fonlarla isterseniz başlayalım. Bir süredir, aslında birkaç haftadır fonlarda yaşanan gelişmeleri konuşuyoruz. SPK'nın tedbirlerini konuşuyoruz ve bu gelişmelerin piyasalara yansımalarını konuşuyoruz. Şu an baktığımızda, piyasalara baktığımızda BIST100'le başlayalım isterseniz. Nasıl bir görünüm var BIST100 endeksinde?
1: Şöyle, aslında baktığımız zaman bu hafta oldukça zayıf bir performansın yaşandığını takip ettik. Ancak ardından gelen görece tepki adımlarıyla birlikte bir toparlanma vardı. Burada hatırlayacak olursak, özellikle 28 Ağustos sonrasında fon tarafındaki düzenlemelerle birlikte piyasada volatilitenin ve ana gündem maddesinin biraz daha fon cephesine kaydığını söyleyebiliriz. Buradaki gelişmeler ve buradaki özellikle resmi haber kaynaklarından gelen açıklamalar bu anlamda oldukça önemli ve değerli. Zaten burada özellikle yayınlarımızda da sizler de özellikle söylüyorsunuz. Gerek sosyal medya, gerek farklı platformlarda burada önemler alınsa da burada kirli bilgi akışları söz konusu olabiliyor. Bu sebeple yatırımcıların bu hassas dönemde özellikle resmi haber kaynaklarından gelecek haberlerin dikkatle takip edilmesi gerektiğini tekrardan altını çizmiş olalım. Burada fon cephesindeki gelişmelerin ardından özellikle burada 43 bin yatırımcının parasını yattığını bu hafta itibariyle buradaki gelişmeyi takip ettik. Geri kalanında Ekim ayı içerisindeki buradaki 1 milyonluk ödemelerin maksimum 1 milyon olmak kaydıyla yapılacağını takip ettik buradaki haber akışlarıyla birlikte. Ancak burada fon yasasının mecliste sunulmasını aslında gene itibariyle bekliyoruz. Bununla birlikte tabii ki Mehmet Şimşek'in de açıklamaları oldu. Buradan Sayın Cevdet Yılmaz'ın da açıklamaları oldu. Buradan gelecek olan aslında bu teklifin ve detaylarına tekrardan yeniden bakıyor olacağız. Ancak buradaki düzenlemeyle beraber özellikle uyum süreci, bu 3 aylık sürecin ardından piyasada artık daha sağlıklı fiyat hareketleri ve dengenin bulunabileceği görüşündeyiz. Bundan sonraki dönemde en azından daha sağlıklı bir piyasa işleyişi için buradaki gelecek düzenlemeler oldukça reform niteliği taşır diyebiliriz.
0: Evet, fon yasası da meclise sunuluyor. Zaten ekranlarımızda da son dakika olarak görüyoruz. Nakit oluşmayan fonlarda enflasyon endekslemesi uygulanmayacak. Nasıl değerlendirmek gerekir şu ana kadar ki süreci, özellikle yatırımcı güveni açısından bu konuyu nasıl ele almak lazım?
1: Şöyle, aslında burada gerek para piyasası fonları da dahil olmak üzere buradaki sorunların hallolunması anlamında oldukça önemli ve değerli.

0: adımları atılıyor ancak biraz daha ivedilikle, yani biraz daha hızlı bir şekilde atılmanın adımlara ihtiyaç var ve bununla beraber de atılan adımlar tabii ki yerinde, ancak bununla beraber gelecek haber akışları da oldukça değerli. Yani buradaki yeniden güvenin sağlanabilmesi için, yeniden aslında yatırımcı güvenini teyit edebilmemiz için buradaki ödemelerin belli oranda yapılması ve daha sonraki ödemelere ilişkin de aslında detaylara ihtiyacımız var diyebilirim. Bununla birlikte de yatırımcı tarafında da, aslında yatırımcı tarafından baktığımız zaman da bu taraftan gelecek olan haber akışlarıyla birlikte de yeniden aslında sermaye piyasalarına güvenin sağlanması adına atılan bu adımları oldukça yerinde ve değerli buluyoruz. Ancak dediğimiz gibi sonraki süreç içerisinde de detaylar ve başlıklar oldukça belirleyici olacak. Özellikle Borsa İstanbul'da fon cephesindeki gelişmelerle birlikte şirket bazlı, sektör bazlı ayrışmaları yaşandığını takip ediyoruz. Borsa İstanbul'da alımların kuvvetlenemediğini, hacmin oldukça zayıf kaldığını zaman zaman takip ediyoruz. Evet, genele yayılan bir alım söz konusu değil. Ancak zaman zaman Aselsan, Tüpraş öncülüğünde yaşanan yükselişlerin olduğunu, ancak ertesi gün buradaki yükselişlerin de yerini yeniden kar satışlarına, özellikle buradaki satışlara, yani buradaki alım iştahının güç kazanması için yeniden yatırımcı güvenine ihtiyaç var diyebilirim.
1: Peki biraz bankacılık ve sanayi endeksini de isterseniz konuşalım. Bankacılık endeksi 15.800'lerde. Sanayi endeksine baktığımızda aslında 16.000 sınırında diyebiliriz. Oldukça yakın bir seviyede. Dün aslında pozitif ayrışmıştı. Bankacılığa göre sanayi endeksi biraz daha dirençli bir seyir olduğunu takip etmiştik sanayi endeksinde. Her iki endeks için önümüzdeki dönemlerde nasıl bir seyir takip edeceğiz? Tabii bu ayın sonunda Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Faiz indirimine yönelik beklentiler sanayi endeksini ve bankacılık endeksindeki fiyatlamaları nasıl etkiliyor?
0: Şöyle, aslında pozitif etkileyecek. Neden? Finansmana erişimdeki kolaylık ve faiz indirim döngüsünün artık yeniden başlamasıyla birlikte hem bankacılık sektörü öncülüğünde aslında buradaki alım iştahının güç kazandığını, sanayi sektöründe de bir rahatlama yaşanmasını bekliyoruz. Tabii ama sanayi sektöründeki rahatlama sonraki çeyreklere biraz daha yansıyabilir, ama ancak özellikle yıl içerisinde baktığımız zaman bankacılık sektöründe %4'lük bir kayıp var. Hali hazırda artık 10 Ekim itibariyle baktığımız zaman sanayi tarafında da %14'lük bir kazanç var. Şimdi biz burada aslında sanayi tarafında da belli şirketlerde aslında yükselişlerin yaşandığını takip etmiştik. Bu sebeple hem bankacılık sektöründe, en azından bu son çeyrek için söyleyecek olursak, bankacılık sektöründe faiz indirim döngüsünün başlamasıyla birlikte, biliyorsunuz ki hafta başı da enflasyon rakamlarını da aldık. Bu da bunu teyit etti aslında. Ekim ayında indirimin devam etmesiyle beraber bu tarafta alım iştahının yeniden güç kazanmasını bekliyoruz. Sanayi tarafına da dediğimiz gibi aslında bankacılık sektörü öncülüğünde alım iştahının güç kazanacağı bir performans bekliyoruz. Devamında finansmana erişimle beraber sanayi sektöründe de tabii ki alım iştahı güç kazanacaktır. Ancak sonraki çeyreklere pozitif yansıması daha rasyonel olacaktır ve daha bilançolarda daha çok görmeye başlayacağız sonraki dönem etkilerini.
1: Bankası bu ay sonu, yani 22 Ekim'de nasıl bir karar verecektir sizce? Bu yaşanılan olaylar, fon krizi, Merkez Bankası'nın faiz kararını etkiler mi? Gerçi Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan geçtiğimiz günde yaptığı sunumda buna ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Halen son çeyreğe ilişkin, yani 22 Ekim'e ilişkin faiz indirimine yönelik güçlü beklenti devam ediyor mu sizce?
0: Şöyle, aslında özellikle baktığımız zaman enflasyon rakamlarını almamızın ardından bu tarafta gıda kaynaklı sürpriz bir enflasyon rakamıyla karşılaştık. Özellikle aylık bazda burada 1,84 seviyesinde gerçekleşen bir enflasyon rakamı vardı. Bununla birlikte de aslında buradaki beklentilerimiz, özellikle burada 22 Ekim'deki toplantıda da 100 bas puanlık bir faiz indirimine gidileceğini, daha sonraki toplantıda da yine 100 bas puan bir faiz indirim öngörümüz var. Yani politika faizini aslında biz senelik tarafta %35 bandında tamamlanmayı bekliyoruz. Yıllık tarafta da TÜFE tarafını da söylemem gerekirse, çünkü bahsettiğimiz gibi aslında Sayın Karahan da özellikle enflasyon cephesinde burada dikkat çekiyordu ve vurguluyordu. Buradaki sürecin, enflasyondaki bu düşüşün aslında devamı açısından sıkı para politikasının devam ettiğini biz gördük geçtiğimiz günlerde. Bu tarafta aslında enflasyonun düşüş eğiliminde olmasıyla beraber faiz indirim döngüsünde devam etmesini bekliyoruz. Dediğim gibi Ekim ayında özellikle bu ay itibariyle 100 bas puanlık, Aralık ayı itibariyle de 100 bas puanlık bir indirim beklentimiz var diyebilirim.
1: Peki biraz yabancı yatırımcıları da konuşalım. Bütün bu gelişmeler, fon krizi, SPK'nın aldığı tedbirler, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in verdiği mesajlar, yabancı yatırımcıları

0: Yatırımcının alacağı pozisyonu nasıl şekillendiriyor? Verilere baktığımızda geçen hafta 189,9 milyon dolar hisse, 484,7 milyon dolar tahvil satışı gerçekleştirmişti yabancı. 250 bas puan seviyelerinde CDS'te. Önümüzdeki dönemlerde yabancı nasıl bir pozisyon alacaktır sizce?
1: Şöyle, yabancının zaten çok ön planda olmadığı bir 2026 yılını aslında tamamlıyoruz. Bu dönemde gerek iç gelişmeler gerek burada uygulanan politikalarla birlikte, sıkı para politikamızla birlikte aslında bankacılık sektöründe oldukça zayıf seyrin yaşandığını biraz önce aslında bahsettik. %4'lük bir kayıp söz konusu. Şimdi biz burada son dönemde özellikle evet diskontoluyuz, oldukça bu tarafta ucuz kaldık diyebiliriz, ancak bununla beraber yabancı yatırımcının gelebilmesi için bu fon cephesinde atılan adımların ardından bu uyum sürecinin tamamlanmasıyla birlikte aslında yabancı yatırımcının daha çok sahnede olduğu, çünkü hep söylüyorduk burada bir kataliste ihtiyacımız var diye. Evet, Merkez Bankası burada indirim sürecine girerken burada SPK tarafından özellikle fon tarafındaki problemi ve fon tarafındaki reform niteliğinde aslında kararlarla birlikte, atılan adımlarla birlikte daha sağlıklı bir fiyat hareketi görüyor olacağız. Daha sağlıklı işleyen bir piyasa görüyor olacağız. Bununla birlikte de aslında yabancı yatırımcının daha çok burada geldiği rakamların, evet son dönemde satış ağırlıklı rakamlarla karşı karşıyayız. Ancak burada gerek geldiğimiz noktalar, bulunduğumuz fiyatları da baz aldığımız zaman aslında atılan adımlarla birlikte de burada biz yabancı yatırımcının özellikle son çeyrek itibariyle burada ilgisinin artmaya başlayacağı 2027 yılı itibariyle burada buradaki süreci sağlıklı bir şekilde atlatacak olursak, şu ana kadar olduğu gibi bu tarafta da aslında yabancı yatırımcının 2027 yılında daha çok konuşacağımızı değerlendiriyoruz.
0: Peki, küreselle devam edelim. Brent petrol fiyatlarına baktığımızda Trump seçimlerden önce İran'a saldırmayacağını açıklamıştı. Bir miktar düşüş takip ettik ancak hala 100 doların üzerinde Brent petrolün varil fiyatı. Önümüzdeki dönemlerde Brent petrolde nasıl bir seyir takip edebiliriz? 100 doların üzerinde kalması ne ifade ediyor?
1: Aklıma şöyle, ara seçimler öncesinde burada düzenler, yani saldırının olmayacağına ilişkin beklentiler evet burada görece destekledi, ancak bununla beraber de Amerika'nın İran'a yönelik bu 3 günlük saldırı planı hazırladığı dönemlerdeki haber akışlarıyla beraber de buradaki özellikle saldırılar ve bununla beraber de 100 doların altında çok gerilemeyen bir Brent petrol fiyatı aslında görüyoruz. Yani burada diğer taraftan Meksika Körfezi'ndeki bu gelişmeleri, buradaki kasırgayı aslında aynı zamanda da takip ediyoruz. Burada da çünkü 1.3 milyon varillik bir petrol üretiminin durdurulma durumu söz konusu. Yani burada biz biraz daha artık küresel arz endişelerinin arttığını, fiyatlardaki düşüşlerin de daha sınırlı kaldığını görüyoruz. Buradaki jeopolitik riskler zaten halen gündemde. Ancak dediğimiz gibi evet, seçim olmadan Trump'ın saldırmayacağını söylemesine her ne kadar pozitif karşılıyor olsak da maalesef ki buradaki düşüşü sınırlayan farklı gelişmelerde söz konusu.
0: Peki FED ve ECB'de sorayım. Şimdi FED 28 Ekim'de, ECB'de 29 Ekim'de faiz kararını açıklayacak. FED'in faiz politikası ne olacak? FED içerisinde halen görüş ayrılıkları söz konusu. Nasıl bir tutum sergileyecektir sizce FED ay sonu?
1: Burada FED üyelerinden gelen açıklamaları da son dönemde dikkat ettiğimiz zaman yıl sonunda burada bir faiz arttırımı daha olabileceği düşüncesindeyiz aslında. Ancak burada gelen üyelerde de aslında görüş farklılıkları var. Özellikle sizin de altını çizdiğiniz gibi. Bu tarafta FED cephesinde evet burada beklentilerde özellikle Ekim ayında pas geçeceğine ilişkin bir beklenti söz konusu olsa da Aralık ayında yine 0.25 bas puanlık bir faiz arttırımı söz konusu olabileceği düşüncesindeyiz. Ancak dediğimiz gibi evet şu an masada, ancak enflasyon cephesinde ki tabii ki gelişmeye bağlı. Önümüzdeki hafta açıklanacak enflasyon rakamları da bu anlamda önemli olacak. Son açıklanan tarım dışı istihdam rakamlarının ardından biz Ekim ayında bir faiz bu tarafta bir değişim olmayacağı ve buradaki beklentilerde bir gerileme gördük. Ki bunu tahvil faizlerine ve dolara olan yansımasında gördük. Ancak ECB cephesinde biraz daha durum farklı. Evet burada bir rahatlama söz konusu olsa da ECB tarafında enflasyon tarafındaki buradaki yükselişle beraber, yani enflasyon tarafında hedeflenenin üzerinde olmasıyla beraber ECB cephesinden üyelerden gelen açıklamalara dikkat ettiğimiz zaman ECB'nin bu anlamda daha efektif olduğunu ve ECB'nin faiz artırımına devam edebileceğini, yıl içerisinde bir faiz artışı daha öngörmesi söz konusu. Burada ECB'nin pas geçeceğini açıkçası düşünmüyoruz. Biraz daha beklemesi taraftarı olan üyeler de var. Ancak burada gelen mesajlar ve enflasyon rakamlarına baktığımız zaman yılı ECB'nin tamamen bir faiz artırımıyla tamamlayabileceğini düşünürken FED cephesindeki biraz daha belirsizlik söz konusu diyebilirim.
0: Peki ons altınla devam edelim. Baktığımız zaman 4000 doların üzerinde.

0: 4180 dolar seviyelerinde. Ons altın bütün bu yani Fed'in vereceği karar ons altını nasıl etkileyecek?
1: Şöyle aslında burada Fed'den gelecek olan rakam ve beklenti aslında biraz daha fiyatlamalar üzerinde belirli. Ancak petrol fiyatları da bu tarafta oldukça baskılıyor diyebiliriz aslında. Çünkü burada Amerika'da tahvil getirilerindeki gerilemeyi takip ediyoruz. Son dönemde evet bununla beraber faiz getirisi sağlamayan bir enstrüman ve yıl içerisinde bu geri planda kalmıştı ons altın. Ancak bununla beraber faiz tarafındaki bir gerileme burada ons altında yeniden bir toparlanmayı beraberinde getirdi. Özellikle Trump'ın burada biraz önce bahsettiğimiz İran ile verimli görüşmeler yürütüldüğünü ancak ara seçimler öncesinde bir saldırı olmayacağını belirtiyor olması da buradaki petrol fiyatlarını aşağı çekti. Bununla beraber de aslında hem burada emtia tarafındaki gelişmeler hem de aslında altın tarafındaki gelişmeleri de bir araya aldığımız zaman özellikle Amerika'daki bu 30 yıllık tahvil ihalesine gelen güçlü bir tahvil bu tarafta getirisi var. Bununla beraber de aslında tahvil tarafındaki gerileme her ne kadar ons altın destekli olsa da buradaki kalıcılık içinde buradan gelecek jeopolitik risklerin tonlaması daha belirleyici olacak diyebilirim.
0: Peki Betül Hanım çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
0: Sayın seyirciler, fon yasası meclise sunuldu. Şimdi ayrıntıları alacağız. Ankara'da bulunan arkadaşımız Tülay Ağoğlu bize detayları aktaracak.
2: Evet, mağduriyetlerin giderilmesine yönelik AK Parti kanun teklifi hazırladı. 9 maddelik bir kanun teklifi bu. Bu teklifte 9 maddelik teklifte önemli düzenlemeler var kuşkusuz ve az önce söylediğim gibi mağduriyetlerin giderilmesine yönelik bu. Tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarında işte o ödemelerin yapılmasına yönelik 1 milyona kadar ödemeler zaten dün yapılmaya başlanmıştı. Düzenlemeyle yatırımcıların paralarının geri ödenmesi, fonlardan usulsüz şekilde çıkarılan paraların bulunması ve oluşan zararların sorumlulardan tahsil edilmesi amaçlanıyor bu teklifte. Teklif 17 Eylül 2026'dan itibaren geçerli olacak. Geçici bir teklif olacağını da ifade edelim yine bu bağlamda. Yatırımcıya 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılması yine öngörülüyor. Bu teklifle birlikte zaten dün başlamıştı bu ödemeler. Herkese yetecek kadar para yoksa ne olacak peki? Fonun elindeki nakit bütün yatırımcılara ödeme yapmaya yetmezse mevcut para yatırımcıların hak ettikleri tutarlara göre oransal olarak dağıtılacağı ifade ediliyor yine bu yasa teklifinde. Ve yatırılan paraların da yine önemli bir düzenlemesi bu da teklifin enflasyona göre güncelleneceği ifade ediliyor. Fonlardaki mal varlıklarının satılmasına ilişkin düzenlemeler de yine burada yer alıyor. Hazineden karşılanmayacağı zaten hükümet tarafından net bir şekilde belirtildi. İşte ne şekilde bu fon ödemeleri yapılacak, yatırımcılara ödenecek. İşte bu detaylar yine bu teklifte yer alacak. Saatler 15.30'u gösterdiğinde AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler bu teklifi Meclis Başkanlığı'na da sunulmuş olacak. Bu teklifin detaylarını açıklayacak. Biz de sizlere aktaracağız. Şu anda aktarabileceklerimiz bunlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağoğlu bize fon yasasının detaylarını aktardı. Sayın seyirciler, şimdi reklama gidiyoruz, devam edeceğiz.

0: Evet, yatırım günlüğüne devam ediyoruz. Şimdi canlı yayın konuğum MTA piyasaları uzmanı Zafer Ergezen. Efendim hoş geldiniz.
1: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Hemen isterseniz altınla başlayalım. Baktığımız zaman ons altın 4186 dolar seviyelerinde, 4180 doların üzerinde olduğunu görüyoruz. Altının, ons fiyatının. Tabii bu ay önemli. Fed faiz kararını verecek. Fed'in içerisinde görüş ayrılıkları söz konusu. Ve tabii jeopolitik gerilimler de devam ediyor. İran seçime kadar, Trump seçime kadar İran'a saldırmayacağını açıkladı. Bunun üzerine Brent petrol de sınırlı bir düşüş oldu. Genel tablo nasıl şu anda baktığımızda? Bir değerlendirme alayım sizden, sonra diğer detayları da konuşalım.
1: Tabii aslında bir miktar son dönemde ABD'den gelen veriler, tarım dışı istihdam verisi, enflasyon verileri faizin artırım beklentilerini azaltmış durumda. Bundan dolayı da aslında bir miktar toparlanma görüyoruz altın fiyatlarında. Genel olarak piyasada bir miktar toparlanma olduğunu görüyoruz. Fakat hala bu toparlanma sınırlı. Çünkü petrol fiyatlarında o düşüşü tam olarak görmüyoruz. Petrol fiyatları yüksek kaldığı sürece de enflasyon ve tahvil faizleri yüksek kalmaya devam ediyor. Bunu şimdilik bir tepki olarak görebiliriz. Evet, faiz artırım ihtimalleri azaldı. 2 faiz artırımı olabilir mi diye konuşuyorduk. Bu tek faiz indirimine, artırımına kalmış durumda gibi şu anda. Aralık ayı beklentisi bir miktar daha fazla yüksek seyrediyor. Ama genel görüntü hala petrol fiyatları yüksek kaldığı sürece enflasyon endişeleri ve faizlerin de yüksek kalacağı yönünde. O yüzden de yükselişlerin de kısmen sınırlı olduğunu görüyoruz. Sadece bir tepki hareketi diyebiliriz. Genel olarak piyasadaki o faiz artırım beklentilerinin azalması kaynaklı.
0: Peki gümüşte devam edelim. Özellikle tabii Çin'den gelen veriler de önemli. Sanayi kullanımının yoğun olduğu bir emtiadan bahsediyoruz. Gümüşte nasıl bir seyir takip edeceğiz önümüzdeki dönemlerde?
1: Gümüş tarafında ise orada tabii tepkiler olduğu zaman, yukarı hareketler olduğu zaman faiz arttırım ihtimalleri azalınca daha sert tepkiler verdiğini görüyoruz. Bunu görmeye devam edeceğiz açıkçası. Bir süre daha hareketli bir piyasa olacak ama ben bir yükseliş trendine girmesini hala henüz beklemiyorum. Bunun en büyük sebebi de hala faizlerin yüksek olması. Gelen veriler de evet, endüstriyel alanda talebi arttırabilir ama şu anda küresel büyümede yavaşlamayı konuşuyoruz. Böyle bir beklentinin olduğu ortamda endüstriyel metaller tarafında bir yükseliş trendi beklemek zor. Bunları da gene o tarafta da bir tepki hareketi olarak görebiliriz ki gümüşte evet yapay zeka kaynaklı da bir miktar talep artışı var. Fakat bu artışın, talebin de sınırlı olduğunu söylememiz mümkün genel talep içerisinde. O yüzden de oradaki hareketlerin de sınırlı olmasını bekliyorum. Açıkçası ben bu sene içerisinde 72-80 bandına doğru bir hareket olabilir mi? Belki olabilir ama buralarda kalıcı olmasını çok fazla beklemem açıkçası, savaş bitse bile.
0: Peki şimdi küresel büyümede yavaşlamayı konuştuğumuz bugünlerde siz de bahsettiniz. O halde platin ve paladyumda da paralel bir seyir takip edeceğiz herhalde, değil mi?
1: Aynen, kesinlikle. Orada işler bir miktar daha zor. Çünkü orada otomotiv sektörü de devreye giriyor. Oradaki yavaşlama veya talep maalesef gümüşe, bakıra göre daha zayıf. Endüstriyel metallerde dediğim gibi bir yukarı bir hareket beklemek zor. Ben platin, paladyum tarafında bir miktar karamsarım. Onu söyleyebilirim. Gümüşe göre daha karamsarım. Onu da söyleyebilirim. Ben eğer bir endüstriyel metaller tarafında eğer illa bir yatırım hikayesi olacaksa bakır tarafında olduğunu düşünüyorum. Uranyum tarafında olabilir. Ama diğer endüstriyel metallerde çok da iyimser olmak bir miktar zor ki özellikle platin ve paladyum tarafında çok iyimser olabilmek zor geliyor şu anda.
0: Peki şimdi Kasım önemli Amerika için, ara seçim olacak. Trump'ın da açıklamaları vardı. Seçimlerden önce de İran'a saldırmayacağını duyurmuştu. Bunun üzerine petrolde de bir miktar düşüşü takip etmiştik. Özellikle Kasım'dan sonra kıymetli metallerde daha farklı bir tablo olabilir mi karşımızda?
1: Bu tamamen savaşın nereye evrileceğiyle alakalı. Eğer savaşın devam ettiği bir senaryoyu konuşuyor oluyorsak burada kıymetli metaller için işler gene zor devam edecektir. Ama tam tersi, eğer Kasım seçimlerinden sonra bir uzlaşma sağlanırsa ya Trump'ın dediği gibi, ki ne kadar güvenilir orası da ayrı bir soru. O zaman yukarı bir sıçrama göreceğimizi düşünüyorum. Ama bu sıçrama, ilk sıçrama yüksek olacaktır. Sonrasında bir süre yatay piyasa görme ihtimalimiz yüksek. Nereye kadar olabilir? Altında baktığımız zaman 5000

0: Halen faiz politikası konusunda görüş ayrılıkları söz konusu. Kıymetli metallere baktığımızda şu an neyi fiyatlıyor? Artırmasını mı yoksa düşürmesini mi?
1: Şu anda baktığımız zaman kıymetli metallerin ağırlıklı fiyatladığı nokta petrol fiyatları diyebilirim. Evet, Fed'in faiz artırma ihtimalleri azaldı. Bunun bir tepkisini görüyoruz. Ama dediğim gibi bu fiyatlamalar sadece tepki oluyor ve marjlar oldukça düşük oluyor. Ben Fed'in bir faiz artırımı yapmasını beklemiyorum açıkçası. Şu ortamda faiz artırımına gitmesi özellikle gelen istihdam verileriyle birlikte ve bir miktar azalmış durumda. Ama sonrasında Aralık ayında eğer böyle devam ederse ki muhtemelen devam edecek gibi gözüküyor petrol fiyatları, faiz artırımının kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum. Yani bu faiz artırımını pas geçebilir ama sonrasında mutlaka bir faiz artırımı gelecektir. Genel tablo içerisinde bir faiz artırımı olmasını bekliyorum yıl sonuna kadar. Bu ikiye çıkar mı? İkiye çıkmasını çok fazla beklemiyorum. Özellikle zaten bir faiz artırımı gelmişti. Verileri görmek isteyecektir FED. Özellikle yeni istihdam verilerini görmek isteyecektir. Ona göre karar vermek isteyecektir. Çünkü ekonomide eğer biz yavaşlama geliyorsa faiz artırımı bu hızla devam ederse resesyon tartışmalarını oldukça gündeme getirir. Bunu yapmak için istekli olacaklarını hiç düşünmüyorum.
0: Peki petrolü de sormak isterim size. Aslında siz de söylediniz, yani fiyatlamalarda yönü belirleyecek temel unsur aslında burada savaşın seyri olacak. Trump'ın açıklamalarından sonra Brent petrolde bir miktar düşüş oldu, ancak halen Brent petrolünün varil fiyatının 100 doların üzerinde olduğunu görüyoruz. Bu anlamda önümüzdeki dönemde nasıl bir seyir olabilir petrolde?
1: Petrol de tabii ki tamamen savaşa bağlı devam ediyor. Orada kalıcı bir anlaşma olmadığı sürece 95 doların altına inmesi sıkıntılı olacaktı. Ki baktığımız zaman hala Brent petrol 100 doların üzerinde devam ediyor. Burada 95 doların üzerine altına gelmediğimiz sürece risk fiyatlaması var demektir. Bu risk fiyatlaması ne demek? Her an yukarı yönlü sıçramalar olabilir. Kötümser bakış açısının etkin olduğu bir piyasada olduğumuzu söyleyebilirim. Burada kalıcı bir anlaşma tek bir çözüm yolu gibi gözükmekte. Kalıcı bir anlaşma olmadan petrol fiyatları geri gelmeyecek. Petrol fiyatları geri gelmediği sürece her geçen gün enflasyon, faiz endişeleri artacaktır. Bu da piyasadaki risklerin daha da fazla artmasına yol açacaktır. Ki şu anda bile zaten piyasada çok ciddi risklerin olduğunu görüyoruz ki tahvil faizlerinin geldiği nokta ne kadar riskli bir piyasanın içinde olduğumuzu da bize gösteriyor aslında.
0: Peki son olarak şunu da sormak istiyorum. Yurt içinden bir soru. 22 Ekim'de de Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Ne dersiniz? Merkez Bankası nasıl bir faiz kararı alacaktır? Son çeyrekte düşmesine yönelik, faiz düşüşlerinin tekrar başlamasına yönelik bir beklenti vardı. Sınırlı bir düşüş görebilir miyiz sizce?
1: Yani sınırlı bir düşüş gelebilir. Zaten faiz indirim patikasına yeniden girdiğimizde alınan önlemlerle, açıklamalarla görüyoruz zaten. Buradaki tabii ki en büyük risk petrol fiyatlarının hala yüksek seyrediyor olması. Fon konusunda yaşanan sıkıntılarda piyasa üzerinde bir miktar riskler oluşturmuştu. Bütün bu tablo içerisinde diğer merkez bankalarının da faiz artırımına gittiği bir noktada Merkez Bankası'nın ben pas geçme ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. Açık konuşmak gerekirse bir miktar daha verileri görmek bu anlamda çok daha etkili olabilir, çok daha sağlıklı olabilir ki zaten eğer kalıcı bir anlaşma olursa Kasım ayında zaten hızlı bir düşüşü görüyor olacağız. O zaman faiz indirimine çok daha net ve çok daha hızlı devam edebilir Merkez Bankası. Ama tabii bizden çok daha fazla verileri görüyorlar. Eğer zaten bu veriler bir ekonomide zaten bir yavaşlamaya işaret ediyorsa ki bir miktar öyle görünüyor. O zaman zaten faiz indirimine gideceklerdir. Ama ben faiz indiriminin sanki şu ortam içerisinde belki bir ay daha beklemeye yol açabileceğini düşünüyorum.
0: Peki, MTA piyasalar uzmanı Zafer Ergezen. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Rica ederim, iyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ ol. Sayın seyirciler, ABD Başkanı Donald Trump'ın 3 Kasım'daki ara seçimlere kadar İran'a saldırı düzenlemeyeceğini açıklaması, Orta Doğu kaynaklı arz endişelerini hafifletti. Brent petrolün varil fiyatı geriledi. Petrol piyasasında beklentileri stratejist Özgür Çandır değerlendirdi. İzliyoruz.
2: Petrol fiyatlamasında 92 dolar Brent petrolü önemli bir destek seviyesi. Yukarıda da 105 dolar seviyesi çok önemli. Çünkü 105 dolar geçilirse

0: Maalesef 2008'de gördüğü 140 dolar seviyeleri potaya girebilir. Yani bunu tabii çok istemeyerek söylüyorum ama süreç içerisinde tabii o daha önceki dönemde beklediğimiz yapının oluşmaması. Hani biz şunu söylüyorduk işte seçimlere kadar olan süreçte Trump daha alımlı olur. İran'la ABD arasında en azından bir ateşkes oluşabilir. Bu da işte petrol fiyatlarını 85 dolar civarında stabilize edebilir şeklinde bir vurgu yapıyorduk. Ama maalesef bu süreçte hala o çatışmanın devam ediyor olması, o jeopolitik riskin masada olması ister istemez petrol fiyatlarında da bu beklediğimiz geri çekilmeyi beraberinde getirmiyor. Tabii ki birçok ülke açısından enerji fiyatlarının bu seviyede olması enflasyonist baskı yaratıyor. Bu Avrupa için de geçerli, işte bizim için de ya da birçok ülke için maalesef geçerli. Ama akışta Trump beklediği etkiyi bence göremedi. Yani biraz daha belki İran tarafından daha hızlı pes etme durumu, daha işte kabullenen bir yapı bekliyordu. Ama bunun bu jeopolitik riskin, bu çatışmanın farklı şekillerde devam ediyor olması petrol fiyatlarında da bu seviyelerde bir kalıcılık oluşturuyor. O yüzden aşağıda 92 dolar, 93 dolar seviyesi, yukarıda da 105 dolar seviyesi önemli. Gidişatta işte 105 dolar üzerine atarsa petrol fiyatları maalesef dikine yukarı bir hareket görebilir. İşte burada tekrardan belki çatışmaların alevlenmesi ya da işte bir şekilde müzakere olmaması ABD-İran arasında bir etki yaratabilir. Yani olası ters durumda da işte 92-93 dolar seviyeleri bence önemli. Yani ilk etapta seçime kadar olan süreçte biraz daha Trump bu anlamda işte ılımlı tavırda olur. İşte İran'a saldırmayacağız ya da ateşkes ihtimali, hatta bununla ilgili bir haber geçti. İşte 7 günlük bir ateşkes süreciyle ilgili işte İran'ın kararı ne olacak şeklinde. Bununla ilgili olumlu bir yapı oluşursa burada tekrardan biz 92 dolar seviyelerini görebiliriz. Ama 105 dolar üstüne atarsa maalesef görünüm çok keyifli olmaz. Yukarı yönlü hareket devam edebilir düşüncesindeyim.
1: Sayın seyirciler, yatırım günlüğünü noktalandırıyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın.

0: her gün işinize değer katan Doğan Yatırım Bankası yatırım günlüğünü sundu. Genel izleyici için uygundur.
1: Ziraat Bankası sunar.
2: Sarı çiçekleri ve baş döndüren kokusuyla insanı masal alemine götüren mimoza ağacı. Güzelliğin, saflığın ve aşkın çiçekleri, mimozalar, gökyüzüne uzanan sarı boncuklar. Mimoza aslında bir süs ağacıdır fakat özellikleri itibarıyla diğer süs bitkilerinden farklıdır. Kış sonunda ilkbahar döneminde açan mimoza ağacı, top şeklindeki çiçekleriyle, var gücüyle baharı müjdelemektedir adeta. Anavatan Avustralya olarak bilinen mimoza, yurdumuzda Ege ve Akdeniz bölgelerinde yetişmektedir. Çoğunlukla sarı çiçeklere sahip olan mimozanın pembe ve beyaz türleri de bulunmaktadır. Boyu 15 ila 20 metreyi bulan mimoza ağacının ömrü çok da uzun değildir. Ortalama 20 yıl, bakımına bağlı olaraksa 40 yıl kadar yaşayabilmektedirler. Hızlı bir şekilde yayılan mimozaların her yıl budanması gerekir. Budama işleminde dallar ve toprağın altında bulunan kısımlar beraber budanmalıdır. Mimoza ağacı çok hızlı büyüyen bir ağaç türüdür. Yapraklarını dönemsel olarak döker ve kabukları kahverengidir. Gövdesi oldukça pürüzsüzdür ve yeşil yaprakları erelti otunu andırmaktadır.

narin yapıda bir görüntü verse de mimoza çok sağlam bir ağaçtır. Sert iklimlerde bile eksi derecelerdeki ısıya dayanabilir. Sağlıklı büyümesi için güneş ışığına ihtiyaç duyan mimozanın yine de direkt güneş ışınlarına maruz kalmaması gerekmektedir. Killi toprakta da yetişebilen mimoz ağacının sağlıklı bir şekilde büyüyebilmesi için uygun olan toprak cinsi kumlu topraktır. Toprağın alkali yapısı gelişimini olumlu yönde etkiler. Mimozanın dikimi için en uygun mevsim ilkbahar ve sonbahar dönemleridir. Sulamasının sistemli olması mimoza için çok önemlidir. Sulamanın çok fazla olmamasına dikkat edilmelidir. Yetiştiği coğrafyalara güzellik götüren, insanın içini sonsuz bir gülümsemeyle dolduran mimoz ağacı, kısa ömrüne inat, baharı müjdelemeye, eşsiz kokusuyla insanı hayal dünyasına sürüklemeye devam ediyor.

havuç, ülkemizin belirli bölgelerinde bolca üretilip tüketilen kök sebzeler arasında yer alır. Çıtır, lezzetli ve son derece besleyici sebze, özellikle iyi bir beta karoten, lif, K1 vitamini ve potasyum kaynağıdır. Türkiye, havucun anavatanı olarak gösterilebilir. Ülkemizde yıllık havuç üretimi 250 bin tonun üzerindedir. Bu da ülke ekonomisinde ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu kanıtlar niteliktedir. Havuç yetiştiriciliğinin gelişimi incelendiğinde en yüksek miktardaki üretimin Avrupa ülkelerinde olduğu görülmektedir. Ülkemizde havuç kış sebzesi olarak nitelendirilir. Ancak Avrupa'da yılın her döneminde kullanılan bir sebzedir. Üretiminin dünya üzerindeki ısı haritası incelendiğinde kuzey yarımkürede yoğunlaştığı gözlemlenmektedir. Bu bölgelerde üretilen havucun neredeyse tamamı turuncu renkte olur. Farklı renklerde üretim imkanına sahip olan havuç, turuncunun yanı sıra kırmızı, sarı, beyaz, mor ve siyah olarak karşımıza çıkabilir. Havuç, serin iklim sebzeleri arasında yer almaktadır. Çimlenme ve sonrasındaki erken dönemde soğuk havalara karşı dayanıklı olması nedeniyle serin bölgelerde erken ilkbahar aylarında, ılıman bölgelerde ise kış aylarında havuç yetiştiriciliği yapılabilmektedir. Sıcaklıklar, havuçta renk oluşumunu etkileyen faktörlerden bir tanesidir. Üretim süreci soğuk ve yağışlı geçerse daha açık bir renge kavuşacak olan havuçlar sıcak dönemde daha koyu turuncu renkte elde edilir. İstekleri yönünden seçici olarak nitelendirilen havuç, bu özelliğini toprakta da gösterir. Ülkemizin havucun anavatanı olarak gösterilmesinde topraklarımızın havuca uygun olmasının payı büyüktür. Toprağın genel yapısı, derinliği, içerisinde zararlıların bulunup bulunmadığı havucun gelişimini etkilemektedir. Havuç, derin bünyeli, besin maddeleri yönünden zengin, serin ve iyi işlenmiş toprakta yetişir. İmparator grubu havuçlar başta olmak üzere birçok havuç türü derin bünyeli, killi kumlu topraklarda başarıyla yetiştirilir. Havuç yetiştiriciliği sırasında her zaman organik gübrelerin kullanılması gerekmektedir. Özellikle erken dönemde yoğun miktarda inorganik gübre kullanımından kaçınılması gerekir. Havuç, taze ahır gübresinden hoşlanmamaktadır. Taze gübre kullanımı havucun renginde bozulmalara yol açmaktadır. Havucun rengi mavi kırmızı olarak nitelendirilen bir renge döner ve erken çiçeklenme sorunu görülür.

Bunun olgunluk dönemi çeşit özelliklerini kazanmaya başladığı tarihte başlar ve birkaç hafta sürmektedir. Havuç daha erken dönemde hasat edilirse cılız, açık renkli ve az şekerli olacaktır. Çiğ olarak değerlendirilecek olan havuçlarda hasat işlemlerinin kesinlikle erken dönemde yapılmaması gerekmektedir. Muhafaza sıcaklıkları konusunda geniş bir aralık söz konusu olmaktadır. Sıcaklığın hiçbir zaman 0 santigrat derecenin altına düşmemesi gerekir. Ancak genelde 20 santigrat derece seviyelerinde depolanması önerilmektedir.

Fatma Yıldırım. Küresel piyasalarda yılın başından itibaren en çok yükselen hisselere ve sektörlere bakacağız. Aslında herkesin bildiği teknoloji hisselerinden daha az tanınan şirketlerin ön plana çıktığını görüyoruz. Özellikle petrol fiyatının bu kadar yükseldiği, jeopolitik risklerin olduğu ve tahvil faizlerinin yine bu kadar arttığı bu ortamda yatırımcılar da paralarını, aslında tasarruflarını daha da değerlendirme yoluna gidebiliyor. Dolayısıyla bu ortamda kazandıran hisseler hangileri? Sektörleri ayırmadan hepsinin detaylarına bakacağız. Ama önce gidelim bir borsalara bakalım. Listeye bakmadan önce hemen bakalım. Nasdaq Hong Kong borsasında burada %1,5 üzerine bir getiri sağladığını görüyoruz gecelik seansında diyelim. Ve buradan ST Holdings diyelim. Aslında çiplerin üretimde çalışan bir şirket. Sadece çip tasarlamıyor, üretim hattında paketleme, programlama gibi hizmetler sunan bir şirket. İlk bakışta tabii göz önünde bir şirket değil. Daha az konuşulan, daha az ilgi çeken bir şirket olsa da son dönemdeki bu yapay zekanın yarattığı dalgayla beraber aslında ilginin yine son bir senede en çok çektiği hisselerden bir tanesi olmuş. Özellikle çip üretim ve elektronik tedarik zincirinde önem kazanırken bu şirketlerde yine bu bahsettiğimiz dönemde yatırımcıların radarına da girebiliyor. Tabii burada önemli bir ayrım var. Hisse yıllardır işlem görmedi. Bu yıl yeniden piyasaya döndü. 3 yıllık bir ara vermişti. Dönüşünden itibaren %650'lik 3 haneli bir yükseliş kaydettiğini bu yılki performansında takip ettik. Dolayısıyla da geçmişteki sorunlarla beraber hissenin kapatılmasından sonra yeniden işlem açılmasıyla toparlanacağı beklentisi bir parça fiyatlamanın merkezinde yer aldı. Dolayısıyla hem yatırımcının ilgisini kazanması, yeniden bir toparlanma beklentisi, hem de yapay zekanın yarattığı bu öncülükle beraber ST Holding hissesi bir yılda %650'lik bir getiri yatırımcısına kazandığını görüyoruz. Tabii buradaki önemli noktalardan yine bir tanesi şirketin ilgiye baktığımızda gelecekteki siparişler ve gelire ve kâra dönüştürüp dönüştürmeyeceği de bundan sonraki fiyatlama içerisine girecek ama şu ortamda en çok kazandıranlar listesinde de yerini bulduğunu görüyoruz. Bir de bakalım Nasdaq endeksine, ABD borsaları diyelim. Haftanın son işlem günündeyiz. Orada nasıl bir tablo var? Yarım puan üzerine bir yükseliş endeks kontratlarında takip ediyoruz. Dün sert bir düşüş vardı Nasdaq endeksinin. Teknoloji sektörüne gelen bir satış dalgası vardı. OpenAI'ın gelirlerine yönelik bir takım soru işaretleriyle çip sektörüne %2,5'luk bir geri çekilmeyle Nasdaq da baskı altında kaldı diyelim. Ve Nasdaq borsasında listelenen ve en çok getiri sağlayanlardan bir tanesi olan Mega Fortune hissesine bakalım. Bu şirket cihazları birbirine bağlayan sistemler üretiyor. Bu noktada IoT sistemleri dediğimiz çözümler sunuyor. Yani yapay zeka denince akla gelen ilk, yani büyük şirketlerden değil, daha fazla bu teknoloji zincirinin küçük halkasında yer alan bir şirket. Hong Kong pazarına yönelik de bir bu taraftan faaliyet alanı var ama holding şirketi Jaiman odalarında da kurulu diyelim. Ve hemen ise performansa bakalım. Çünkü burada 4 haneli rakamları gördük. Yılın başından itibaren %1,300'lük bir getiri sağlayan bir performansı var ama finansallarına baktığımızda tam tersine işaret ettiğini de görüyoruz. Çünkü gelirlerde bir gerileme vardı son mali tablosunda ve şirket zarar açıklamıştı ama bundan sonra yatırımcı tabii ki yine geleceğe fiyatlamaya odaklandı. Geçmişten ziyade beklentilere daha da fazla yön verdi. Dolayısıyla hisseye talep arttığında çok hızlı fiyatlamalar olabiliyor ama o hisseyi destekleyecek sonuçlar gelmezse de aynı hareketin terse dönme olasılığı da var. Bilançolarda şu an için bunu işaret ediyor diyelim. Dolayısıyla da yükselişin ne kadarı şirketten, ne kadarı da hisseye gelen ilgiden kaynaklandığını bu tarz sert yükselen hisselerde de ayırmak gerekiyor diyelim. Bir de bakalım yine buradan Şangay borsasında orada nasıl bir tablo var Asya tarafında diyelim. Sınırlı bir yükselişle gecelik seansını kapatmış bugün özelinde ve hemen buradan bir diğer şirket Xingyun Teknolojisi'ne bakalım. Bu da en çok yükselenlerden ilk üçte sırasını bulmuş. Şirketin aslında e-ticarete dayanan bir faaliyet alanı vardı geçmişte ama bugüne döndüğümüzde yapay zeka altyapısına daha da fazla odaklandı diyelim. Özellikle yazılım tarafından ziyade sunuculuğu, hesaplama gücüne ihtiyaç arttığı bu dönemde bu şirkette yılın başından itibaren %530'lukta bir getiri sağlamış. Dolayısıyla da sözleşme açıklamaya devam ediyor. Gelir ve kar büyüdükçe de yapay zeka ilgisiyle beraber 3 haneli bir getirde üretmiş. Tabii bu 3 hissede en çok yükselenleri gördük ama bir de listenin son kalanına da bakalım. Burada tabloyu biraz daha genişletelim. Çünkü hisselerin her
türlü %400'den fazla yükselmesi aynı sektörden gelmeyebiliyor. Burada dün işlediğimiz Moderna vardı, sağlık sektöründen. Yine Sandix var burada, teknoloji sektörüne yönelik. Dolayısıyla birçok farklı sektörden 3 haneli ve 4 haneli getiri üreten şirketleri görüyoruz. Özellikle tabloyu okurken şunu da ayırmak lazım. Tek başına şirketlerin işleri aynı anda oranda büyümüyor ama burada yine beklenti haber akışı da, hissenin dolaşım hızı da şirketleri bu ölçüde yükselmesine destek sağlıyor diyelim. Dolayısıyla her yükselişin arkasındaki hikayeyi de ayırmak gerekiyor demiş olalım ve hisse haftasını burada noktalayalım. Tekrar görüşünceye dek de hoşçakalın.

0: BIST'te komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sundu.
1: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.

0: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.
1: Ne var sırada Deniz Bankura?
2: Çiftçilerimiz gibi biz de gece gündüz çalıştık. Bakalım ne var sırada?
3: Haluk Bey, tarlanın ihtiyacı çok. Gübresi var, yemi var, tohumu var. Bunların ödemesi var.
4: Ya baba daha mazot var ya.
3: Bir de o var. Hasadı da çok var.
5: Yazıyor muyuz?
2: Yazmıyoruz. Üretici katlı alıyoruz, ödemeyi hasata bırakıyoruz. Şimdi siz de mobilinizden başvurunuzu yapın. Onaylandığı anda kartınızı dijital olarak kullanmaya başlayın. Üstelik nakit ihtiyaçlarınızda da üretici kart hep yanınızda.
3: O zaman sırada sabanı toprağa vurmak var.
2: Hadi bakalım.
1: Ne var sırada Denizbank burada.
6: Bir gün bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Çibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Sen ne istersen o. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden.
7: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferre Artline artısı var.

0: bu mutluluğun arkasında Atlas Pool var.
1: Karşınızda yılların kobisi Vedat Bey. Paytier sanal posuyla online ödemeleri zamanında kesintisiz alıyor. Tek anlaşmayla tüm kartlara taksit yapıyor. Verelim diğer özellikleri.

0: 18'de 20'ye varan spa ve alakart indirimlerini tüm otellerde değerlendirin. Ayrıcalıklarla dolu Kaya Club Rewards dünyasına siz de katılın.
1: Hava temizleme cihazı ve kombide alışılmadık fırsatlarla İdefix hava durumunu sunar. Hava temizleme cihazı ve kombide alışılmadık fırsatlarla İdefix hava durumunu sundu.
2: Çeşit çeşit markalı ürünü A101 fiyatıyla alabileceğin tek uygulama.
3: Salona dev ekran çeken uygulama. Tek uygulama.
2: İndir A101 Ekstra'ya gir. Elektronikten modaya binlerce ürün ucuza gelsin. A101 uygulamasıyla her yerde kazanan sensin.
4: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. PR Art Line artısı var.

İzmir'i anlatmak için tek bir bakış yeter. Şimdi o bakışta ve yeni konak var. %5 peşinat, 48 aya varan vade ve 2027'de ödemeye başlama avantajlarıyla satışta. Ve yeni konak.

0: fırsatıyla İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferre Artline artısı var.

0: fırsatıyla. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Tanıştırayım. Yeni nesil mobil yatırım uygulaması Yafi. Kendisi yatırım finansmanın 50 yıllık tecrübesinin eseri. Yafi'nin senin için harika planları var. Tanışmak için hemen indir.
2: Bu hafta tüm Reed dükkanlarda bir alana bir bedava. Reed.
3: Vay be, Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
4: Kolay mı?
5: Nasıl kolay?
3: Aa!
4: Sabah ayazında işbaşı yapan Vadam için kolay mı?
6: Sağ ol Vadam.

0: Bir uğruna yanık gezen adam, her özel günü neşeyle dolduran koca yürekli adam. Direk olay 35 yıl. Mendil var mı?
1: Gel buraya gel.
2: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda yetiştim, tek bir soru yetiştim. Var. Daha ne var? Vada.

0: alanında deneyimli ve ünlü isimler bilinmeyen yönlerini her şeyi konuşalım da gündeme getiriyor. Cemil Barlas'ın sunduğu programın bu haftaki konukları yapay zeka stratejisti Soner Özcan ve fütürist Halit Danagöz. Her şeyi konuşalım yarın 17'de Ağparada.
1: Sasa Polyester piyasa gündemini sunar.

0: piyasa gündemiyle karşınızdayız. Artık haftayı tamamlıyoruz. Gözümüz, kulağımız Ankara'da, mecliste. Teklif kanunu meclise sunuluyor. Neyle alakalı? Elbette fonla alakalı. 9 maddelik teklif mecliste konuşulacak. Yasalaşması önümüzdeki günleri bulacak. Böyle düşündüğümüz takdirde öne çıkan başlıklar ne anlatıyor? Bu fonlara yönelik teklifte hangi başlıklar var? Konuşacağız. 43.643 yatırımcıya ödemeler gerçekleştirildi. Bu 43.643 yatırımcı 17 fonda vardı. 14'ü Pardus ve A1 Kapital'in fonuydu. 3 tanesi de Bulsun fonuydu. Bu fonlarda da tasfiye süreci tamamlanmış oldu. Geriye 114 fon kaldı. O fonların tasfiyesi nasıl gerçekleşecek? 17 Eylül'den önce emir verenler parasını alabilecek mi? 15 Eylül'de, 14 Eylül'de emir veren kişi ben sadece neden ana paramı alıyorum, neden kazançlarımı da almıyorum sorusunu yöneltiyor. Gerçekten kazançlarla birlikte mi buradaki tasarruflar yatırımcılara iade edilecek ya da formül nasıl olacak, merak edilen bir diğer nokta bu. Öte yandan net yatırım tutarı MKK tarafından nasıl hesaplanacağı henüz açıklanmadı. Bunun da ayrıntıları merak ediliyor. Birçok konu var konuşacağımız. Yine fon soruşturması ve bu mağduriyetlere yönelik gelinen noktayı değerlendireceğiz. Stratejist Yunus Kaya bizlerle birlikte olacak. Hoş geldiniz. Merhabalar.
1: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. 15.30'da meclise sunulacak teklif kanunu. Nasıl buldunuz 9 maddelik teklifi, nasıl değerlendirirsiniz? Burada bazı hususlar hala net değil. Tabii meclise gelirken orada başka nüanslar olacak mı, farklı maddelerde olacak mı, bunu da merak ediyoruz. Ama kat ettiğimiz yolu bu soruşturmada, bu meselede nasıl değerlendirmek gerekir?
1: Şimdi sizden son yaptığımız yayında mevcut mevzuatın buna uygun olmadığı ve değişikliklerin gelmesi gerektiğini söylemiştik. Onun arkasından şimdi bu düzenleme geldi. Taslak olarak şu anda dağıtıldı. Muhtemelen 15.30'da da tam teslim edilecek. Önümüzdeki haftada yasallaşacak gibi duruyor. Burada yapılan ara ödeme aslında vermek ki bu piyasanın ihtiyacı olan likidite krizini çözümü için atılan bir adım olarak görebiliriz. Çok sert ifadeler de var içerisinde. Bugüne kadar uygulanmayan yöntemler uygulanıyor çünkü burada. O da şu, normalde tasfiyede her fon kendi bacağından asılıyor. Zaten sistem bir yere kadar öyle gidiyor. Ve ödemeler de ona göre yapılacak ama sonra fonun içerisi bittiğinde bu sefer TMSF bünyesinde her fon için oluşturulan geri kazanım hesapları olacakmış. O hesaplara başkalarının mal varlığından alınanlar konulacak. Ve o fona için, sadece o fona ait olarak oradaki tasfiye fonu da en son aşamada tekrar paydaşlara dağıtılacak gibi ayarlandı sistem. Türk mevzuatında böyle bir şey yoktu çünkü. Bu nokta bir gönüllülük esası zaten getirildi. Gönüllü olarak teslim edenler edecek, edemeyenler suçlu bulunursa mal varlığı

0: adına da el konulacak ve temel seviyesindeki hesaplar aktarılacak. O yüzden Türkiye tarihinde önemli bir eşik olarak görebileceğimiz bir düzenlemeyle karşı karşıyayız. Amaç devlete bunun maliyetini yüklememek. Bu yüzden şu an itibariyle net bir şekilde pozitif olarak görebiliriz. Devlet bu işin net olarak karşısında ve zarara uğrayanların yanında olarak gözüküyor diye söyleyebilirim özetle.
1: Devlet zarara uğrayanların yanında bu işin karşısında adımlar geliyor ama bazı muğlak noktalar var. Onları da konuşalım. Bu arada 15.30'da bu kanun teklifi meclise sunulacak. Öne çıkmasını beklediğimiz bazı başlıkları da derledik. 17 Eylül'de tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarına ilişkin kanun teklifi taslak halinde ve taslağa göre yatırımcılara net yatırım tutarları esas alınarak en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılacak. Ayrıca net yatırım tutarının hesaplanmasında TÜFE ve yurt içi üretici fiyat endeksi değişimlerinin aritmetik ortalaması dikkate alınacak. Ayrıca fonlarda yeterli nakit bulunmaması halinde mevcut tutar yatırımcılara oransal olarak dağıtılacak. Burası önemli. Bu hususla alakalı Yunus Bey'in değerlendirmesini merak ediyorum. Diğer sayfaya da bakalım. Eksik tasfiye bakiyesinden öncelikle portföy yönetim şirketleri sorumlu tutulacak. Sorumlulardan tahsil edilecek tutarlar TMSF nezdinde açılacak özel hesaplarda izlenecek ve geri kazanılan varlıkların ilgili fonların yatırımcılarına ödenmesi öngörülüyor. Bazı başlıklar bu şekilde. Bu taslağa yönelik farklı bir şey içine girecek mi girmeyecek mi onu sunulduktan sonra göreceğiz. Onay sürecinde veya yasalaşma noktasında takip edeceğiz. Şimdi bir önceki sayfayı tekrar rica edeyim. Oradaki son madde oldukça önemliydi. Bunu konuşalım. Burada fonun içerisinde yeterli miktarda tutar bulunmaması halinde ödeme nasıl olacak? Hiç tutar bulunmaması durumunda o fonda bulunan yatırımcıya ne ödenecek Yunus Bey? Netice itibariyle yapılan açıklamalarda hazine kaynağı, kamu kaynağı kullanılmayacak denildi. Yani fonun içerisinde bir tutar yoksa o fondaki yatırımcı hiçbir şekilde yatırdığı parayı dahi alamayacak mı?
0: İşte bu az önce konuştuğumuz nokta burada devreye giriyor. Öncelikle fonun kendi varlıklarının tasfiyesi, satışı. Baktık buradaki para yatırımcıların listesi olsun. Mesela 5000 kişilik bir fon olsun. 5000 kişinin adı, soyadı, MKK numarası. Yanına da net yatırım tutarı gelecek. Bunların en altında bir toplam olacak. Diyelim ki 400 milyon olsun. Burada tasfiye yapıldığında kalan tutar 400 milyonun altındaysa bu sefer herkesin o net yatırım tutarını tasfiye bakiyesine bölerek yüzde kaçını alacakları belli olarak ona göre oransal olarak herkese verilecek. Böylece herkes net yatırım tutarımın %90'ını aldım diyebilecek mesela. Kimse ben %85'ini aldım, sen %90'ını aldın diyemeyecek. Net yatırım tutarını herkes eşit bir oranında almış olacak. Ama bu finalize değil. Finalize olması için bu sefer TMSF bünyesinde fonlar adına hesaplar açılacak her bir fon için. O fonda da, o hesapta da para birikirse onlar da sonrasında tasfiye bakiyesine eklenip tekrar herkese dağıtılabilecek. Bu sayede ilk ödemelerden sonra tasfiyeye kadar bu TMSF'ninkiler de dahil olacak. Anormal olan, bugüne kadar olmayan yöntem bu olarak gözüküyor. Yani varlıklarımız yetmese bile varlıklar dışında gelecek kaynaklarla, ki gayet iyi rakamlar bekleniyor bugünkü Sabah gazetesindeki haberde, 100 milyonun üzerinde kar edenlerin davetiye göndereceği ve geri isteneceği paranın yazılıyordu. Yeni düzenlemede de zorlama var. Orada TMSF bünyesine alınma söz konusu gözüküyor. O yüzden seve seve gönüllü olarak vermelerinin önü açılıyor. Bunun arkasından burada biriken para da tasfiye bakiyesine ekleneceği için yatırımcı ya burada varlıklar çok eridi, buradan bize bir şey düşmez demektense İşte toplanan para o varlık değerinin çok üzerinde bir rakama ulaşabilecektir fon bazında. Bu da bir artı bir unsur. yatırımcı lehine bir unsur olarak gözüküyor. Yine onlar da oransal olarak dağıtılacak.

0: Böylece herkes net yatırım bakiyesinin önemli bir kısmı tamamının yakını alacaktır ama çok yüklü yatırım yapanlar hariç geri kalanlar 350 bin kişiden bahsediliyor. 1 milyon liraya kadar olanlar. Onlar tamamını alacaklar gibi duruyor ki dünkü tasfiyede de çoğunluk tamamını aldı gözüküyor. O yüzden şu an itibariyle gidişat bu düzenlemeyle beraber yatırımcı lehine gözüküyor diyebiliriz.
1: Şimdi 187 milyar 653 milyon TL 214 kişinin elde ettiği gelir. Bugünkü sabah gazetesine vermiş olduğu mülakatta, röportajda Bakan Gürley'in ifadesi bu şekilde. Ve diyor ki biz bunlara gelin kendi isteğinizle bu parayı iade edin dedik. TMSF noktasında şayet böyle bir eylem gerçekleşmezse başka bir yöntem de anladığımız kadarıyla masada olacak. Bu iade noktasında gelişmeler o zaman düşündüğümüz kadar hızlı olmayabilir, değil mi? Ya da hızlı olmayacak mı? Ya da bu süreç 6 ayın aşma durumunu bizlere gösterebilir mi? Kalan 114 fondaki yatırımcı çünkü bizim suçumuz neydi sorusunu da şiddetle soruyor.
0: Suçumuz neydi? Yanlış bir ifade. Zaten kriz bağıra bağıra geliyordu. İçeride kalanlar bir miktar orada yani son yakalananlar olmuş oldular. Dolayısıyla biraz beklemeleri normal olacaktır. Buradan zararsız çıkmaz asıl başarı. İşte dünkü tasfiyelerde gördük. Para piyasası fonlarında %100'ünü aldılar. Yani o günden beri artı yazanlar bile oldu. Yani tasfiye bakiyesi artanlar oldu. Bu gayet iyi bir şey. Netice itibariyle geri kalan yatırımcıların da çoğunun bakiyelerinin üzerinde alma potansiyelleri bile olabilir para piyasasındaki. Yani hisseler geri geldiği için tabii orada bir kayıplar olacaktır ama likit olmayan hisselerden kaynaklı sorunları olan fonlar olacak. Asıl korku yani yatırımcı 100 liralık yatırımının 5 lirasını alacaksa diye söylentiler gözüküyor mesela piyasada. Ama şimdi yapılan düzenleme bunun 30 lirasını geri alabileceğine dair hamlelerin yapıldığını gösteriyor ki bu iyi bir şey değil mi? Yani sadece bu fazla kazananlardan geri istenenler ki şu anda yapılan mevzuat düzenlemesinde fonların kayıplarından öncelikle portföy yönetim şirketleri, portföy yönetim şirketleri karşılayamasa da aşırı yatırım kârı edenler sorumlu tutulacaklar gözüküyor. O yüzden burada gelen yükümlülük nedeniyle yatırımcılar mal varlıklarında el konulmasındansa gönüllü iade mekanizmasını çalıştıracaklardır. Bu da buraya işte söylediğiniz rakam 3,5 milyar dolardan fazla yapıyor. Zaten buranın hasarı toplam 7-8 milyar dolar. Neredeyse yarısı gönüllü iade olarak gelirse fonların içindekilerin de tasfiyesiyle beraber yatırımcılar ciddi kazanım elde etme imkanı oluyorlar. O yüzden fon bazında çoğu fonun 131 fonun belki de 110'u gayet iyi bir şekilde tasfiye edilecektir diye tahmin edebiliriz nihai olarak. Ha zaman konusu önemli. Çünkü siz mal varlığı aldığınız zaman bunun tasfiyesi veya şirkete koyduğunuz zaman bunun satışı filan zaman alan bir şeydir. Hemen o piyasada bu kadar likidasyonu bulmanız zordur. O yüzden 6 ay yetmez büyük ihtimal. Ama yine de 6 ay içerisinde büyük çoğunluğu tamamlanır diye düşünmek lazım.
1: Yunus Bey, bu adı geçen fonlar ya da yatırım fonlarına öneriler sadece o şirketin portföy yöneticisi ya da uzmanı tarafından mı yapılıyor? Yoksa bankaların portföy kanatları ya da yatırım uzmanları da bu tarz öneriler veriyorlar mı? Çünkü şunları da ben duymaya başladım. Ya ben evimi satmıştım, fon nedir bilmem. X bir özel bankasındaydı. Uzman aradı beni. Bugüne kadar her ay %10, %20 getiri oluyor. Bundan neden nemalanmak istemiyorsunuz? Sizi buna koyalım. Bu fonda yer alın. Biz de bu söylemler sonrası paramızı

0: bu ülkedeki güzide bir banka olduğu için ve oradaki stratejist, oradaki uzman bunu söylediği için yatırdık. Ya birçok kişinince, yani benim anladığım kadarıyla hiç olaydan haberi olmadan kendisini bu olayın içerisinde buldu. Bankalardan bu tarz öneriler geliyor mu? Nedir işin aslı astarı?
1: Menkul kıymetler hakkında bir yatırım danışmanlığı formu gözüküyor sanki burada. Yatırım danışmanlığı yapmışlar oradaki arkadaşlar. Ve zorunda değil. Yani yatırımcı adına alıp da fona koyduysa o tabii portföy yönetimi, illegal bir portföy yönetimi yapmış olur ama şu an itibariyle bu süreçlere baktığımız zaman bankacılar genelde müşterilerine burada çok iyi kazanç var, siz buraya gelin, girin diye yönlendirmişler. Nihai kararı yine yatırımcı veriyor. O yüzden bir yatırım danışmanlığı gibi davranılmış gözüküyor. Buradaki süreç işleyişinden dolayı oradakilere henüz bir ceza geldiğini gözlemlemedik. Ama tabii bununla ilgili daha net engeller, öneri verme konusunda engeller getirilebilir. O konuda ilerleyen zamana bunu bırakmak lazım. Şu anda ilk öncelikli çözüm bu değil. Çünkü kararı verenler hep yatırımcılar aslında.
0: Burada bu çalışan arkadaşların, bankalarda bu işi yapanların hedefleri mi oluyor aylık? Ya da böyle bir öneriyi, böyle bir tavsiyeyi neden verirler ki? Netice itibariyle 2000'den fazla fon var. Daha risk oranı düşük fonların olduğunu görüyoruz. Para piyasası fonları, işte konuşuyoruz onları da. Sırf getiri uğruna bu fonların anlatılması ya da bunların yatırımcıya tavsiye edilmesi de bence problemin başka bir boyutu.
1: Onu orada direkt suçlayamıyorum. Çünkü burada kabahatliler yine SPK falan gözüküyor. Çünkü bir yıldan fazla süredir sistemin böyle gitmesine müsaade ettiğiniz için her gün o sistem büyüyor. Bir yıl önce balon patlasaydı belki 1 milyarlık bir zararı olacaktı. Bir yıl sonra patlayınca 10 milyarlık zarara yol açıyor. O süreçte her gün yükselen bir fonu bakıyor ki kimse bir şey demiyor. Bu sefer yatırımcılar veya sektör çalışanları da üşüşmeye başlıyorlar. Yani bir yıl önce 100 bin yatırımcısı olan bu sistemde aradan geçen bir yıl sonunda 450 bin yatırımcı gelmiş gözüküyor. Bu noktada bir yıldan bir daha müsaade etsiniz. Yani bir yıl sonra burası 1 milyona ulaşacaktı. Para büyüklüğü daha da artacaktı. Müdahale geciktikçe sektörden de katılımların arttığını söyleyebiliriz. Yani komşusu kazanırken adam burada standart bir getiriye razı olmaktan uzak duruyor. Neticede bu sürecin gecikmesinden kaynaklı üşüşme diye öngörüyorum ben. Direkt orada her tarafı suçlamaktansa olan olmuş ama bundan sonrası için tedbirlerin alınması gerekir diye düşünüyorum.
0: Şimdi geçtiğimiz hafta biz sizle yayın yaparken Sermaye Piyasası Kurulu'nun bir tebliği yayın esnasında geldi. Oradaki o tebliğde 1 milyon sınırına da atıfta bulunuyordu Sermaye Piyasası Kurulu. Siz de çok kıymetli, çok önemli bir değerlendirme yaptınız yayında. O değerlendirme 17 Eylül öncesinde emir veren yatırımcılarla alakalıydı. Bu hem çok soruldu tekrar hem de bu anlamda paylaşımların ardından da sosyal medyada çok fazla ses getirdi sizin bu değerlendirmeniz. Hala netlikte kazanmış değil. 14, 15, 16 Eylül'de emir veren kişi benim parama, benim tasarrufuma, benim yatırımıma ne olacak sorusunu soruyor. Kimi çıkıyor diyor ki verilecek, neye göre onu diyor onu da bilmiyorum. Diğer yandan bununla alakalı hiçbir açıklamanın da gelmediğini görüyoruz. Nasıl yorumlamak gerekir?
1: Şimdi satış emrini verdiler. P blok işareti gözüktü ekranlarda. Öncelikle hakkını kazandılar. SPK zaten sonraki iki gün sonra yaptığı açıklamada burada hukuk var. P blok yazıyorsa öncelik onundur diye yazmıştı. Orada bir sıkıntı yok. Sonraki düzenlemede, ay sonundaki düzenlemede ise şöyle bir şey dedi. Temerrüte düşen ve fiyatı belirlenmeyen bütün fonlar tasfiye tabidir. Bu şu demek, 13'ünde de versen, 14'ünde de versen, 15'inde de versen, satış emrini verdin ama paranı alamadın bir türlü. Çünkü ne fiyat var ne veya temerrüte gitmişler. P blok olsa bile, bu P blok nedir? Takasta seni alt hesaba alıyorlar. Karşıdan para gelince de hesabından gönderecekler. Bu nedenle burada seni geçici olarak bir alt hesapta tutuyorlar. Fakat karşıdan para gelmeyince senin menkul kıymetin de gitmiyor. Bu durumda sen bu işlem tamamlanmadığı için orada bekliyorsun. Evet, önceliklisin çünkü para gelince, ama gelmedi. Sistem patlamış oldu. Şimdi genel herkesin derdi bir aslında P blok olmuş oldu. Bütün herkes P blok gibi olmuş oluyor. Herkes öncelikli olmak istiyor. Ama öncelik diye bir şey yok zaten. Yasa mevzu şu anda yazın. Yeni yasada ne diyor? Herkes tasfiye bakiyesinden eşit olarak, oransal olarak alacak. Yani bakiyemize bakacağız. Bakiyemiz bütün herkesin %90'ına yetecekse %90'ını vereceğiz herkesin. Şimdi bazı P bloklar şöyle diyor: ben o günkü fiyattan istiyorum. O günkü fiyat diye bir şey yok. O günkü fiyat olsa o gün gelecekti para sana zaten. Fiyat oluşmadı. Zaten SPK'da diyor ki fiyat oluşmadıysa, temerrüt varsa tasfiyeye kaldınız demektir. Şu anda bekleyen herkes aslında bu modda gibi gözüküyor. Düzenleme herkesin canını kurtarmaya çalışıyor. Şimdi F-Block olup da ben sadece kendi canımı düşünürüm, gerisini düşünmem demek de bir tuhaf geliyor bana açıkçası. O yüzden inşallah herkes buradan parasını kurtararak çıkar diyelim. Ve çoğunlukla öyle gözüküyor. Yani 100-110 falan gayet iyi bir performansla tasfiye olacak gibi gözüküyor ki Cumhuriyet tarihinde olmayan düzenlemeler getiriliyor. Yani TMSF'nin altında her bir fon için hesap açıp oraya, oradan aşırı kazananların parasından konulması, sonra fon varlığına bunun eklenmesi görülmüş bir şey değil. Dünya tarihinde de nadir olacaktır bu büyük ihtimal. O yüzden bu çabaları takdirle karşılamak lazım. Kalkıp da devlete karşı dava üstüne dava açmak bana bir tuhaf geliyor. İnşallah devlet burada, bu arada da yatırım fonu sahipleriyle, işte katılma payı sahipleriyle mutabakat yaparak paralarını öder. Çünkü bazılarının aklına giriyor avukatlar, İşte dava açalım, şöyle açalım, böyle açalım. Devleti zor duruma düşürmek istiyorlar gibi geliyor. Bu da benim hoşuma gitmeyen bir durum. İnşallah buna da çözüm bulunur.
0: Yunus Bey, bir diğer konu, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan malum cezalar da geliyor. Burada kişi bazlı yaklaşık 1.8 milyar liralık cezalar ve burada yine lisans iptallerini görüyoruz. Herhalde daha önce bu denli büyük bir cezai yaptırım son dönemde olmamıştı, değil mi? Ne dersiniz? 1.8 milyar.
1: Geçen sene sonlarında bir önceki yılında yoğun bir yağmıştı yine böyle cezalar, ama şu anda zaten içinde bulunduğumuz dönem tasfiye dönemi, birilerinin tasfiyesi netice itibariyle sektörden de kesiliyor. Yani 2 yıl boyunca lisanslar iptal ediliyor demek birçok müdürün, yöneticinin, sektör içerisinde son yıllarda öne çıkmış, sivrilmiş insanların 2 yıl boyunca sektörden uzaklaştırılması demek bu lisans iptalleri. Dışarıdan iş yapabilirlerse yapabilirler, ama birçoğunun malına da tedbir konulduğu için aileleri için de sıkıntılı bir süreç yaşıyorlar bir yandan. Sürecin buralara gelmesini kimse istemezdi, ama gelinen nokta tabii ki bazılarının canını yakıyor. O yüzden önümüzdeki günlerde buranın daha kısa sürede toparlanması avantaj olur diyelim. Çünkü bir yandan fonzedelerin zararını telafi etmeye için uğraşırken, fon zedelerin tıkanması nedeniyle borsa zedelerinin oluştuğu bir dönem yaşıyoruz. Borsadaki şirketlerin yarısı %20'den fazla düştü. Dörtte biri %35'den fazla düştü. Ve bunların portföylerdeki hasarı daha ciddi boyutlarda oldu. Kredi limitlerinde de daralmalar geçiniyor. Kredili işlem yapanlarda da sıkıntılar oluşuyor. Burası sermaye piyasalarının önemli bir bacağı. Orta Doğu'nun, Doğu Avrupa'nın en likit borsası olarak bilinen bir borsanın bu hasarı atlatması gerekiyor diye düşünüyorum. Buna yönelik de destekler gelmeli diye ekleyebiliriz.
0: Şimdi borsa zede dediniz. Dün Üzeyir Doğan da yayınımızda dedi ki 600'e kadar olan şirketlerin yaklaşık 350-360 tanesinde %60'ın üzerinde değer kaybı var. Ve 2020 sonrasında halka açılan şirketlerin sayısı bu bahsettiğimiz rakamlar içerisinde 240. Burada halka açılan şirketleri mi sorgulamak lazım? Bu halka açılan şirketlerin potansiyelini ve doğru şirketler miydi? Halka açılma stratejileri doğru muydu? Bunların kabulleri olmalı mıydı? Halka arzlarla alakalı sürece mi bakılmalı acaba burada? Ne dersiniz?
1: Hayır, o önemli bir konu olarak arkalarda kalır. Çünkü Türkiye'nin yapısı böyle. Sanki Türkiye çip üreticisi, enerji zengini ve yüksek teknoloji bir üretici ülke mi ki borsamızda da bu şirketlerden olsun? Türkiye geleneksel sektörleri yoğun olduğu, gayrimenkule dayalı şirketlerin yoğun olduğu bir ülke. O yüzden borsasında da bunlar var. Yani borsadaki şirketlerin yerden fazlası reel sektör şirketi ve gerçekten son 3 yıldır enflasyon muhasebesinin gelmesi, parasal sıkılaştırma politikalarının gelmesi, yüksek finansman maliyeti nedeniyle tamamına yakını zarara düşüyorlar. İhracatçılar dahil olmak üzere. Şimdi bunların borsada ağırlığı varken diğer öne çıkan şirketler, bazılarının öne çıkması da normal karşılamak lazım. Çünkü elle tutulan, yatırım yapacak şirket arıyorsun, bulmakta zorlanıyorsun. Şimdi Amerika'da da yüksek teknoloji şirketleri borsanın itici gücü. 493 şirket bir yana, 7 büyük teknoloji şirketi bir yana. Orada da Standard & Poor's 500 endeksinde. O yüzden Türkiye'de halka açılan şirketlerin yapısı da böyle. Yani bunda ağlayacak bir şeyimiz yok. Yapı böyle. Keşke daha iyi şirketler gelse. Keşke daha iyi şirketlerimize, yeni gelişen sanayi şirketlerini, savunma şirketlerini, dünyaya söz sahibi olan şirketleri koyabilsek ama gelmiyorlar. Gelenler de bunlar. Bunlardan idare etmemiz lazım. Şirket sayısının artması da bir iyileştirme.
0: Her yani, geleni halka açmak doğru bir karar mı? Doğru bir bakış açısı mı? Diğerleri gelmiyor diye geleni kabul edeceğiz diye bir nokta var mı peki?
1: Orada araya girenler, bozuklar veya mevzuata uymayıp da mevzuata uygun hale getirip sonra tekrar mevzuatın dışına çıkarılan 5-10 tane var. Yani bunlarda illegal bir şeyler dönmüş olabilir diye söylenenler de gördük. Bir şey diyemiyoruz. Yani geldiler ama neticede borsadalar. Bunlar da yatırımcıları var. Önümüzdeki dönemde şirket sayısını burada durduralım, bir de arttırmayalım demek de bir tuhaf olur. O yüzden gerçekten güzel şirketlerin borsaya katılmaya devam etmesi lazım. Buna halkın da katılımını, desteğini arttırmak lazım. Çünkü yıllarca 1,5 milyonda kalmıştı yatırımcı sayısı. Sonra 8,5 milyona ulaştı. Bu 8,5 milyona ulaşırken gelen şirketlerin sayısı da ciddi arttı. 15 yıl boyunca neredeyse 400'de kilitli kalmıştı borsanın şirket sayısı. Ve 400'den 650'lere geldik şimdi. 640'lara geldik. O yüzden bu süreç içerisinde şirketlerin gelmeye devam etmesi, önümüzdeki yani 1000 şirkete ulaşalım inşallah diyelim. Önümüzdeki yıllarda 2030'da 35'te 1000 şirkete ulaşalım. Yatırımcı sayımız 10-15 milyonlara ulaşsın. Halkımız buradan kazansın. Tasarruflarını biriktirdiği, zorla biriktiriyor zaten halkımız. Tasarruflarını buradan daha da arttırsın. Bakın Amerika'da enflasyon %3. Ama Standard & Poor's yıllarca %8 ortalamayla gidiyor. Enflasyonun çok üzerinde bir getiri sağlıyor. O yüzden Amerikan halkının %55'i, %60'ı tasarruflarını borsada değerlendiriyor ki oradan gelen satın alma gücü onları daha da zenginleştiriyor.
0: Ama bizde son yıllarda dolar bazlı çok geriledi şirketler. TL bazlı da çok ileri gittiği söylenemez son 3 yılda.
1: Az önce söyledim. Dedim ki Türkiye'nin yapısı, şirketlerin yapısı buna müsait değil. Yani çok az şirket burada öne çıkıp gerçekten temeliyle içini doldurarak ilerleyebiliyor.
0: O zaman temeli olan şirketlere mi yatırımcı odaklanmalı, fokuslanmalı?
1: Yani yatırımcı temeli olan direkt öyle demektense yani hikayesi olup güzel gelecek olan şirketlere yatırım yapanlar borsada da özellikle kurumsal yatırımcıların da güçlenmesiyle, iyileşmesiyle diyelim. Bir ara çünkü yapıları bozuldu. Biraz haylazlığa kaçtıklarını gözlemledik. Şimdi tekrar kurumsal yatırımcıların da güçlü şirketlere yönelim sağlamasıyla beraber oranın büyümesiyle bu şirketlerin de prim yapmasını görebiliriz. Türkiye potansiyeli her zaman yüksektir. Potansiyelini bir türlü gerçekleştiremez. Yani Türkiye en son 2013 yılında iki yatırım yapılabilir notuna sahipti kredi notu olarak. O zaman 500 dolarların üzerindeydi. Şu anda yine 300 dolarların altında yıllardır dolanıp duruyor. O arada Amerika'da Standard Poor's endeksi kalktı gitti, kaç katına gitti. Yani Türkiye'ye yatırım yapmak hiçbir zaman cazip değildi.

0: yüksek finansman maliyetleri. Bunu bir türlü çözemedik. O yüzden şirketlerimizin büyümesi önünde de engeller oldu. Yatırım süreçlerinin önünde engeller oldu. Bunu çözersek, yani bunlar tek bir yerden, tek bir hamleyle olacak işler değil. Birçok noktadan yapılacak düzeltmelerle beraber borsa şirketlerinin iyileşmesi, şirketler iyileşince getirilerin artması, getirilerin artınca yatırımcının kazanması, yatırımcı kazanınca refahın artması, bunlar hepsi bir arada ilerleyecek noktalar diye düşünüyorum.
1: Bakalım mecliste sunulan taslakta hangi başlıklar olacak? Önümüzdeki hafta mutlaka biraz da yol kat edeceğiz bu konuyla alakalı. Biz de süreci takip edeceğiz. Yunus Bey, çok teşekkür ederiz katkılarınız için.
0: İyi yayınlar dilerim.
1: Teşekkürler, iyi seanslar. Stratejist Yunus Kaya bizlere eşlik etti. Fonlarda gelinen süreci konuştuk. Konuşmaya devam edeceğiz ama öncesinde kısa bir aramız var.

hayatı kesintisiz yaşamanız için gündüz güneşten ürettiği elektriği gece için bataryasında saklayan, kendi elektriğini üreten akıllı evler var artık. Aracınızı kapınızın önünde hızlı, ekonomik ve güvenle şarj edin.

0: kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bizlere Onur Canbal eşlik edecek. Gedik Yatırım, Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı. Piyasalarda öne çıkan başlıkları konuşacağız. Hoş geldiniz. Merhabalar.
1: Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Fonlarda gelinen noktayı uzun süredir konuşuyoruz. Bugün de bir taslak kanun teklifi 15.30'da meclise sunulacak. 9 maddelik bir teklif ve bazı nüansları da biliyoruz. Tabii son hali nasıl olacak bizler de izleyeceğiz. Bu arada 17 fona da ödeme yapıldı. İçerisinde 43.643 yatırımcı vardı. Şimdi 114 fonda gözümüz. Ne dersiniz, hem bu taslakta öne çıkan başlıkları nasıl değerlendiriyorsunuz, hem de artık ufak da olsa bir ödeme noktasına geçebildik. 17 fonun ödemeleri yapıldı. Bundan sonrası için beklentiniz nedir?
1: Evet, yani burada tabii şimdi sürecin süreçle ilk karşılaştığımızdaki belirsizliğin atılan adımlarla birlikte, yapılan düzenlemelerle birlikte gün be gün azaldığını takip ediyoruz. Burada özellikle bu taslağın da sunulması ve devamında kanunlaşmasıyla birlikte sürece ilişkin yol haritası biraz daha netleşmiş olacak. Özellikle bu hafta içi çarşamba günü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın meclisteki konuşmasında da bu fon gelişmeleri alakalı bilgilendirmesinde de ara ödemelerin Ekim ayı içerisinde tamamlanmasının hedeflendiğini ifade etmişti. Şimdi bu tasarıyla birlikte ara ödeme konusunda da gördüğümüz bizim özellikle fonlarda eğer yeterli para yoksa bunun oransal dağıtılabileceğini de görüyoruz. Yani Ekim ayı içerisinde ya da işte önümüzdeki kabaca bir aylık süreç diyelim, bir ara ödeme tarafının büyük ölçüde tamamlanmasının hedeflendiği düşüncesindeyiz. Yani bu açıklamalardan ve düzenlemelerden bunu anlıyoruz. Burada ara ödeme noktasında 1 milyon TL üst sınır var zaten. Eğer fondaki mevcut para, içerideki para, nakit kısmı yeterli olursa burada yatırımcıların 1 milyon TL üst bandla ana parasına göre, net yatırım tutarına göre ödemeler yapılacak. Ama eğer fondaki para toplam burada net yatırım tutarına ödenecek toplam net yatırım tutarını karşılamıyorsa da oransal yönteme başvurulacak. Yine burada gördüğümüz tasfiye sürecinin ilerleyen dönemine ilişkinde özellikle bu daha olağanüstü tasfiye olarak adlandırılan 4 portföy yönetim şirketini içeren kısımda da yatırımcıların burada içerideki paraları koydukları

0: net yatırım tutarları, para piyasası fonları tarafında ve diğer fonlarda enflasyona göre de bu ortalamasını alarak TÜFE'nin ve ÜFE'nin tasfiye tarihine kadar enflasyona karşı güncellenecek. Ama tabii yine burada önemli noktalardan biri, tasfiye süreci sona erdiğinde, ki orada da yine 5-6 aylık bir süre öngörülüyor. Bu süre sona erdiğinde bu tasfiye sonucunda elde edilen nakit, fondaki nakit eğer yeterli gelmezse yine oransal dağıtım yöntemine başvuracağım. Ben buradaki düzenlemeden bunu anlıyorum. Ama tabii bu süreçteki tek kaynak fonun varlıklarının nakde çevrilmesi değil, aynı zamanda sorumlulardan veya fonun zararı uğratıldığına ilişkin tespit edilen işlemlerden de bu bakiyelerin geri kazanımı olacak. Yani geri kazanılan bir bakiye de olacak. Burada sorumluların elde ettikleri haksız görülen kazançlara geri alınması gibi veya işte o mal varlıklarının satılması gibi noktalarla bu tasfiye süreci sonunda yatırımcı mağduriyetini giderecek en maksimum bir bakiye tasfiyesine, tasfiye bakiyesine ulaşılması hedefleniyor. Bunun nihayetinde eğer tutar yeterli ise yatırımcılara da enflasyona göre değerlenmiş, enflasyona karşı da bu tasfiye sürecinde değer kaybetmeyecek şekilde değerlenmiş kısım ödenecek, ama yeterli gelmezse oransal ödenecek. Bu tasfiye enflasyona değerleme konusunda da bu tasfiyenin duyurulduğu tarihte itibaren işlenecek diye anlıyorum ben düzenlemeden. Yani özet toparlayacak olursak, buradaki yol haritasının gün be gün yapılan düzenlemelerle birlikte biraz daha netleştiğini görüyoruz. Tabii ki tasfiye, o büyük fonların tasfiyesi biraz zaman alacak. 5-6 aylık bir süreden ifade ediliyor zaten. Ama bu süreçte de yatırımcı haklarını korumaya gayret eden bir usulün uygulandığını, hedeflendiğini görüyoruz. Enflasyona karşı değerleme vesaire de bunu gösteriyor. Ama tabii ki fon varlıklarının satışında, özellikle hisse fonlarda, belirli kayıpların oluşması belli ölçüde kaçınılmaz. Çünkü bu fonların zaten ağırlıklı taşıdığı hisselerin Eylül ayının ikinci yarısına itibaren taban serileriyle hareket ettiğini dikkate aldığımızda bu hususta bir kaybın olacağı aşikar. Ama tabii geri kazanılan bakiye diye adlandırabileceğimiz işte sorumluların mal varlıklarına el konması gibi noktalar vesaireler, o haksız kazançların geri alınması gibi noktalar sonucunda tasfiyedeki kayıp ne kadar olur, bunu bize zaman gösterecek. Ama yavaş yavaş buradaki belirsizliklerin azalmasını olumlu yorumluyoruz. Ki geçen hafta SPK'nın ara ödeme kararı vesaire de bu hususta olumluydu. Önümüzdeki günlerde bu taraftaki gelişmeleri tabii ki takip edeceğiz, ama piyasa üzerindeki etkisinin kademeli olarak azalmasını bekleriz. O ilk gelişmelerle birlikte piyasada gördüğümüz satış baskısı artık geride kaldı diyebiliriz. Ama piyasalarda henüz anlamlı bir toparlanma, anlamlı bir alım iştahı, hacim tarafında bir toparlanma göremiyoruz. Hacim düşük kalmaya devam ediyor. Bunun için de biraz daha zamana ihtiyacımız var. Piyasaların biraz daha bu tarafı sindirmeye ihtiyacı var gibi duruyor kısa vadede.
1: Bu dengelenme süreci piyasada ne zaman tamamlanacak peki? 11.800'ü gördük, 12.400, 12.500'ü test ettik. 2 gün önce yine 12.000'e gelmiştik. Bugün 100 puan, 200 puan yine yukarısındayız. Yani bir de bu soruşturma devam ederken adı geçen kurumlarda işlem yapan yöneticilere cezai yaptırımların gelmesi sonrasında da piyasada sanki o baskıyı ara ara hissediyoruz. Bu dengelenme sürecinin ne zaman tamamlanmasını beklersiniz? Önümüzde bir Merkez Bankası toplantısı olacak ayın 22'sinde. Yani henüz sanıyorum o dahi fiyatlamalarda yok, değil mi?
0: Evet, yani burada yok. Açıkçası zaten yani bu hafta başında 5 Ekim'de karşıladığımız enflasyon verisi sonrasında hafta genelinde normal şartlar altında daha olumlu bir piyasa görmeyi beklerdik. Çünkü enflasyon verisi beklentilerden gerçekten iyi gelmişti. Bunun da faiz indirim döngüsünün beklentileri desteklemesiyle normal koşullar altında olsaydı, yani fon kaynaklı gelişmeler olmasaydı, borsada bu haftanın genelinde bankaların ve holdinglerin öncülük ettiği bir yükseliş trendi görmek beklerdik. Ama bu olmadı. Yani pazartesi günüyle sadece sınırlı kaldı. Sizin dediğiniz gibi bazı hisselerdeki artan oynaklığın etkileri var. Tabii buna net bir zaman verebilmek mümkün değil. Bizim burada takip edeceğimiz belli başlı 2-3 parametre var. Bunlardan birincisi, öncelikle hacim tarafında bir artışı görmemiz lazım. Yani şu an için 100 milyar TL bandına oturmuş bir hacim var. Bunun tekrardan bir 150-160 bandına doğru gelmesi ve buralarda kalması gerekiyor ilk aşamada. İkincisi, üst üste

0: ve post kapanışları görmemiz lazım hacim destekli. Üçüncüsü de daha kısa vadeli olarak endekste 5 ve 8 günlük daha böyle yakın kısa vadeli takip ettiğimiz üstel ortalamaların şu an için aşılmakta zorlandığını görüyoruz. Yani bu hafta 8 günlük ortalama güçlü bir direnç olarak çalıştı. Bugün de yine burayı test ettik, aşamadık. İlk aşamada da bu seviyelerin devamında bir 12.500 üzerinde kapanış görmemiz lazım. Yani toparlarsam hacmin arttığı 12.500 üzerine yerleşen bir endeks görebilirsek ve devamında da üst üste böyle pozitif kapanışlar görebilirsek biraz daha piyasalarda bu gelişmeleri sindirmeye başlandığını söyleyebiliriz. Tabi burada yani bu bir haftada da olabilir, 2-3 haftada da yayılabilir. Buna ilişkin net bir tatmin verebilmek zor. Ama Merkez Bankası'nın yönelik faizlerinin beklentileri şu an fiyatlamalara yansımış değil. 22 Ekim'e yaklaştıkça bu fiyatlamanın biraz daha başlanmasıyla birlikte, fiyatların içine girmeye başlamasıyla birlikte piyasa tarafındaki toparlanmanın da biraz daha belki güç kazanabileceğini düşünüyorum. Yani 22 Ekim toplantısına kadar piyasalarda biraz iyileşme olabilir diye bekliyoruz, umuyoruz diyelim. Merkez Bankası'ndan da 100 bas puan indirim piyasada neredeyse kesin gözüyle bakılıyor sana enflasyon verisi sonrasında. Aralık'ta da keza 100 bas puan indirim gelebilir. Önümüzdeki süreçte tabii bu petrol fiyatları yapıp gelişmeler, bu da önemli ama en azından yılın son iki toplantısında 100'er bas puan da olsa, cüzi bir rakamla da olsa faiz indirim döngüsünün başlamasının endeksi destekleyebileceğini düşünüyoruz. Yani mevcut seviyeler orta vade için ana hisselerde oldukça ucuz.
1: Birçok konu var ama bizim odak noktamız yatırım fonları. Düzenleme, gelişmeler ve ödeme hususu. Şimdi net yatırım tutarı hala netleşmemiş bir durum. MKK'nın bunu açıklaması, nasıl hesaplanacağını ifade etmesi gerekiyor. Hala bununla alakalı da soru işaretleri var. Ne anlaması gerekiyor yatırımcının net yatırım tutarından? Nasıl hesaplanacak?
0: Şimdi burada MKK tarafından yapılacak açıklamaya ve hani hesaplamaya da bakacağız ama ilk giren ilk çıkar yöntemi uygulanacak ve yatırımcının fona yapmış olduğu giriş ve çıkışların netleştirilmesi usulüyle yapılacak diye anlıyorum ben. Yani örneğin yatırımcı fona 1,5 milyon TL para yatırmıştı. Daha sonrasında da oradan bir 700-800 bin lira gibi bir rakam çekti diyelim. O arada kalan tutar net yatırım tutarı olarak hesaplanıyor olacak. Ama burada tabii o ilk yatırdığı zamandaki tutarın değerlenmesi, bundan hani arız mı bırakılacak, arındırılacak mı gibi noktaları biraz daha görmemiz gerekiyor. O taraftaki hesaplamaya ilişkin yani biraz bir belirsizlik var piyasada. Ama onun da önümüzdeki günlerde MKK tarafından yapılacak hesaplamayla birlikte, bu ara ödemelerin başlamasıyla birlikte netleşeceğini düşünüyorum. Şu anki yol haritası ilk aşamada Ekim ayı içerisinde tamamlanmasını hedeflendiği dile getirildi. Ara ödemeler olacak. O ara ödemeleri geride bıraktıktan sonra önümüzdeki 4-5 aylık süreçte de bu sefer tasfiye tarafını izliyor olacağız. Burada da tabii zamana yayılan bir şekilde olacak bu. Hızlı bir şekilde hareket edip hani piyasa yapısını bozmamak ve yatırımcı menfaatleri de gözeterek hareket etmek adına. Tabii ki para piyasa fonlarının tasfiyesi daha hızlı olacaktır hisse fonlarına kıyasla. Ama ellerinde ağırlıklı hisse olan fonlardaki olan yatırımcıların bu tasfiye süreci nispeten biraz daha yani 4-5 aya yayılan bir süreç olabilir. Daha hızlı ilerleyebilir. Yani bunu zaman gösterecek. Ama şu anki durumda net yatırım tutarı yatırımcının fona giriş ve çıkışlarını netleştirmesi üzerine hesaplanacak tutar olarak görüyoruz. Burada elde edilen o süreçte hani ilk girişin ardından yapılan çıkıştaki kazanım bundan arındırılacak mı, bunu biraz daha görmemiz gerekiyor. O konuda ben de net bir şey söyleyemiyorum.
1: Bu arada şimdi yüksek montanlı şirketlerin de baskılandığı bir dönem yaşadık. Yer yer tekrar benzer görüntüyü izliyoruz. Farklı bu hususlarla adı geçmeyen BIST 30 şirketlerinin yatırımcıları bu süreci nasıl geçirmeli? Buradaki geri çekilmeleri alım fırsatı olarak değerlendirmek doğru olur mu? Ciddi anlamda bazı şirketler %30-%40 civarı değer kaybı yaşadı çünkü.
0: Yani evet, burada şimdi iki husus var. Birincisi tabii ki bu gelişmelerden tüm yatırımcılar, tüm borsa yatırımcıları etkilendi. Çünkü özellikle bu gelişmelerin ilk ortaya çıkmasıyla birlikte 16 Eylül'den itibaren borsada sert düşüşler de gördük. Dolayısıyla burada elin

0: de banka hissesi olan da, örneğin ana bir holding hissesi olan da bu borsadaki düşüşlerden, yatırımcı iştahındaki azalmadan ve satışlardan etkilendi. Son dönemde de özellikle borsada, piyasada hacmin düşmesine bağlı olarak normal şartlarda bu denli bir satışa neden olmayacak işlemler dahi hisselerde daha fazla düşüşlere yol açabiliyor. Örneğin Aselsan tarafında dalgalanmanın ve volatilitenin de arttığını görüyoruz. Bunun da bir nedeni yine piyasadaki hacmin düşmesi. Normal şartlarda hisseyi o kadar düşürmeyecek satışlar ekstra bir baskı oluşturabiliyor. O yüzden yani bu süreçten yatırımcının fonda parası olup olmamasından da bağımsız tüm yatırımcılar öyle ya da böyle az ya da çok elinde tuttuğu hissenin tabii ki mahiyetine göre değişmekle birlikte etkilendi. Ama endeks tarafında yani biz bu 16 Eylül'den önce bu fon kaynaklı gelişmelerin ortaya çıkmasından önce endekste 14 binlerin üzerindeydik. Şimdi endeks tarafında BIST 100 endeksinde 12 bin puan civarındayız. Yani 12.275'den şu an işlem görüyor. Burada tabii ki biz 14 binlerdeyken de BIST 30'da ana hisselerde yukarı yönlü potansiyellerin olduğunu ve orta vadede borsaya ilişkin görüşümüzün olumlu olduğunu söylüyorduk. Bu düşüşle birlikte buradaki iskonto daha da arttı. Şimdi bu gelişmelerin sindirildiği ve önümüzdeki süreçte Merkez Bankası'nın konuştuğumuz gibi faiz indirimlerine başladığı ve bunu sürdürebildiği dezenflasyonla uyumlu olarak ve buna ilaveten biraz da jeopolitik risklerin yatışıp petrolün düştüğü bir senaryoda zaten banka, holding tarafı öncelikli olmak üzere telekomda, gıda perakende de havacılık tarafında yukarı yönlü hareket alanlarının olmasını bekliyoruz. O yüzden burada BIST 30 aralıklı ana hisseler yani temel görünümü sağlam olan önümüzdeki sürece ilişkin bu faiz indirimlerine ve petrolün de biraz düştüğü bir konjonktüre uyumlu hareket edebilecek ana hisselerin, ana sektörlerin orta vadeli bakış açısıyla mevcut seviyelerden yatırımcılar tarafından değerlendirebileceğini ben düşünüyorum. Tabii ki burada portföyü çeşitlendirmek önemli. Yani borsada potansiyel görüyoruz ama bu hani varlıkların %100'ünün borsada değerlendirilmesi anlamına gelmemeli. Çünkü gelişmeler önümüzdeki süreçte illaki olacak. Her gelişmeyi öngörmek mümkün değil. Ama burada borsada hisselerde ağırlıklı risk seviyesi de uygun yatırımcılar için bir portföy oluşturulabilir. Hisselerde de yine çeşitlilik önemli. Yani tamamen banka hisselerinden oluşan bir portföy önermeyiz. Banka, holding dediğim gibi telekom, gıda perakende, havacılık gibi ana sektörleri, ana hisseleri kapsayan bir portföyün uygulanması ki yatırımcılar bu hususta zaten aracı kurumların model portföylerini takip edebilirler, inceleyebilirler. Ama mevcut seviyeleri biz orta vadede gerçekten cazip olarak görüyoruz. Kısa vadede sadece biraz daha yayının başında da konuştuğumuz hacmin toparlanmasının, alım iştahının biraz toparlanmasına ihtiyacımız var. Bunun da önümüzdeki haftalarda yavaş yavaş olabileceğini, gerçekleşebileceğini ekstra bir yeni bir risk başlığıyla karşılaşmazsak bunu yaşanabileceğini düşünüyoruz.
1: Şimdi BIST 100'de işlem gören şirketlerin görüntüsüne bakıyoruz. 81 şirketten itibariyle yükseliş var. 18 şirket düşüyor. Zorlu Enerji'de de nötr fiyatlama var. Bin Yatırım Holding, Reysaç, Batı Çimento, Astor, Trenç, Pahol, Ege ve TRMET fiyatı en fazla artanlar noktasında ilk sıralarda. Ege Endüstri'de de %4,59'luk yükseliş var. Astor burada en fazla dayak yiyen şirketlerin başında geliyor. BIST 30'da olup 170'leri gördü. Bugün 210 lira seviyesinde. Bankaların da biraz daha aşağıda kaldığını görüyoruz. Akbank 67,90. Havacılık kanadında Pegasus 135 lira seviyesinde. Tamamıyla banka dolu bir portföy önermeyiz dediniz. Ama bu süreçte 22 Ekim'de faiz kararını da düşünecek olursak burada faiz indiriminin gelmesi halinde öncesinde ya da işte faiz indirimi sonrasında bir hareket olur mu? Ne dersiniz?
0: Tabii olabilir. Yani benim buradaki ifadem hani daha orta vadeli oluşturacak ve taşınacak portföyler içinde. Çünkü hani portföyde mantık riskleri dağıtmak olduğu için tamamen tek bir sektöre yoğunlaşmak. Yani bu sadece banka için değil, örneğin tamamen holding içeren ya da tamamen havacılıkta oluşan bir portföyde önermeyiz. Yani burada sektörel dağılmayı vurgulamak için söylemiştim ve orta vadeli taşınan portföyler için. Ama yatırımcılar örneğin faiz kararına doğru biraz daha banka ağırlığını arttırıp faiz kararından hani öncesindeki süreçte Bunun fiyatlanmasıyla birlikte buradaki karını biraz realize edip ağırlığını normalize edip daha sonrası tekrar diğer sektöre

0: dönebilir. Yani aktif portföy yönetimi uygulaması anlamında. Bu da bir seçenek ama biz toplantıya yaklaştıkça bankacılık tarafında biraz daha yukarı yönlü hareketlerin oluşmasını bekleriz. Çünkü faiz indirimi bekleniyor ve faiz indirimleri bankacılık sektörünü destekleyecek en önemli katalizör ve şu an için fiyatlamalar içerisinde değil. O yüzden faiz kararına doğru gittikçe bankacılık sektörünün öncülük ettiği bir toparlanma da görebiliriz. Yani bankacılıkta mevcut seviyeler zaten ucuz ama faiz kararına doğru bunun da fiyatlanmaya başlamasıyla birlikte bir toparlanma görmemiz gerekiyor. En azından böyle düşünüyorum ben. Tabii o sürece kadarki gelişmeler vesaireleri takip edeceğiz. Artı petrol fiyatları da önemli. Çünkü yani petrolün yüksek seyretmeye devam etmesi hani hem bizde hem de küresel çapta merkez bankalarının faiz indirimini alanını daralttığı için veya sınırladığı için bu da bizim bankacı tarafında da dalgalanmaya yol açabiliyor. 22 Ekim'e kadar petrol de biraz gerilerse toplantı tarihi yaklaştıkça bankalar daha iyi bir fiyatlama görebiliriz. Bu süreçte tabii birçok ana hissede düşüşler gördük. Haber akışlarının etkisiyle Astor tarafında ciddi dalgalanmalar ve volatilite artışı görüyoruz. Yani temel olarak sağlam bir şirket ama yakın zamandaki haber akışları vesaire bunlar biraz volatiliteyi arttırdı. Orada bu tarz gelişmelerle volatilitenin arttığı hisselerde yani bir o oynaklığın azaldığını, bir dip oluşumunu vesaire de görmek gerekiyor. Özellikle bu tarz gelişmelerin olduğu dönemlerde yatırımcıların yani kısa vadeli işlem yapıyorlarsa da aktif bir kar stop loss stratejisiyle hareket etmeleri ve özellikle oynaklığın yüksek olduğu süreçlerde hisselerde kredili işlemlerden biraz daha uzak durmalarında fayda olduğunu ben düşünüyorum. Yani burada kısa vadeli işlemler yapılacaksa dahi bunun nakitle kendi nakitleriyle yatırımcıların yapması daha yararlı olacaktır. Çünkü kaldıraç burada kârı arttırdığı gibi zararı da arttırabiliyor. Ters bir durumda istenmeyen sonuçlarla karşılaşmamak da önemli. Yani bu süreçte
1: Peki.
0: evet fırsat ama ana parayı korumak da önemli bu tarz dönemlerde.
1: Kesinlikle bizler de hem süreci hem de fiyatlamaları takip edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.
1: Sağ olun, iyi seanslar. Gedik Yatırım'dan Onur Canbal bizlere eşlik etti. Piyasalarda gelinen noktayı konuştuk. Böylece süremizin sonuna geldik. Görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Akbank bireysel kredi kartı sahibiyseniz her alışverişte World Puan kazanmaya devam edersiniz. Ekim ayında giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın. Toplam 500 TL hediye World Puan kazanın. Vakıfbank daima seninle.
1: Bir gün bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tansanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Sen ne istersen o. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinde.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
3: Dün de ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. Vade de bozulmuyor.
4: Finansal özgürlük budur işte.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: taksit fırsatıyla İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: Halı, kumaş, seramik. Kapalı çarşıya bakmadan alınmaz. Altın, dolar, gümüş. Hadi'ye bakmadan alınmaz. Çok iyi kurlar için Hadi uygulamayı indir.
2: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki ara

0: taksit fırsatıyla. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Daha ilk dokunuşta gerçek bir farkı var. Ferre Art Line artısı var.
2: Karşınızda yılların kobisi Fahri Bey. PTR Fiziki Post'la tek anlaşmayla tüm kartlardan ödeme alıyor. Aylık sabit ek ücret ödemiyor.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank. Hazine bonosu. Türk hazinesinin çıkardığı, vadesi bir yıldan kısa olan borçlanma senetleri. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Your choices are no coincidence. In a city that never stands still, every move shapes your path. And some choices stay with you. Swiss made. Rochemont. Your style. Your smart choice.
2: Saat ve saat. Türkiye'nin saatçisi.
3: İzmir'i anlatmak için tek bir bakış yeter. Şimdi o bakışta ve yeni konak var. %5 peşinat, 48 aya varan vade ve 2027'de ödemeye başlama avantajlarıyla satışta. Ve yeni konak.
4: Zamanın izinde asar. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dedi. Letam, İstanbul Karakur, Kuyo Collection by Hilton.
5: Avantajlı fiyatlarla sigorta sigortam.net'ten alınır.

0: fırsatıyla. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
2: Çıkar. Çıkar da. Her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava. Ocağa çıkar.
3: Tanıştırayım. Yeni nesil mobil yatırım uygulaması Yafi. Kendisi yatırım finansmanın 50 yıllık tecrübesinin eseri. Yafi'nin senin için harika planları var. Tanışmak için hemen indir.
4: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferre Art Line artısı var.
5: Vay be! Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
6: Kolay mı?
7: Nasıl kolay?
5: Aa!
6: Sabah hayasında işbaşı yapan Vadam için kolay mı?
8: Sen Vadam.
6: Tatil uğruna yanık gezen Vadam. Her özel günü neşeyle dolduran koca yürekli Vadam. Dile kolay. 35 yıl. Mendil var mı?
5: Gel buraya gel.
9: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda yetiştim, tek bir soru yetiştim. Var. Daha ne var? Vada.

Yönlerini her şeyi konuşalım da gündeme getiriyor. Cemil Barlas'ın sunduğu programın bu haftaki konukları yapay zeka stratejisti Soner Özcan ve fütürist Halit Danagöz. Her şeyi konuşalım yarın 17'de Apara'da.

Mutlu günler efendim. 9 Ekim Cuma saatlerimiz 15'i gösteriyor. Paranın yönünde bir saat boyunca birlikte olacağız ve gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Oldukça yoğun bir haftaydı. Haftanın son işlem gününde de yine oldukça yoğun bir tempo olduğunu söyleyebiliriz. Ayda ayda açıklamalar geliyor. Bu bülten içerisinde de açıklamaları izleyeceğiz. Bakalım şu an itibariyle hangi gündem maddeleri öne çıkıyor, bir hızlıca özetlemeye çalışalım. Fon teklifi bugün meclise geliyor. Bu saat dilimi içerisinde saat 15.30 civarında AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonları hakkında kanun teklifini meclise sunmasını bekliyoruz. Teklifte daha önce ifade edilen 1 milyon liraya kadar ana para ödemeleri düzenlenirken fon piyasasının işleyişine ilişkin sıkı yaptırımlar da öne çıkıyor. Teklife göre dağıtılabilir nakit ara ödemelerinin tamamının karşılanamaması durumunda mevcut nakit ara ödemeye esas tutarın toplam ara ödemeye oranı korunarak dağıtılacak. Nakit oluşmayan fonlarda ara ödeme hesaplamasında enflasyon endekslemesi uygulanmayacak. Yatırımcının fona koyduğu ana para TÜFE ve yurt içi üretici fiyatı endeksi artışlarının ortalaması esas alınarak tasfiye kararına tarihine kadar enflasyona karşı güncellenecek. 3 fondan 187 milyar gelir elde edildi. Bu açıklamalar Adalet Bakanı Akın Gürlüğe ait Sabah Gazetesi'ne yaptığı röportajda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında ilk incelemelere göre 141 gerçek kişiyle 73 şirketin rekor kazanç sağladığı tespit edildi. 214 kişinin 3 fondan toplam 187 milyar 653 milyon lira gelir elde ettiği anlaşıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın TMSF'ye gönderdiği isimlerden gönüllü iade hesapları iade istenecek. TMSF bünyesinde oluşturulan fonu aktarılacak olan bu para da mağdurlara iletilecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturma kapsamında özellikle fonlardan önceden haberli olarak ve kendilerine verilen bilgiler doğrultusunda çıkış yapan isimlere odaklanıldığını belirtti. İran Savaşı'nın enflasyon üzerine sınırlı etkisi oldu. Bu açıklamalar ise Uluslararası Ödemeler Bankası Genel Müdürü Pablo Hernandez de Cos'a ait. Bugün İstanbul Ekonomi Forumu'nda konuştu. De Cos ve İran Savaşı sonrası enerji fiyatlarındaki yükselişin enflasyon üzerinde ikinci etkilerinin şu ana kadar sınırlı olduğunu söyledi. Orta Doğu'daki çatışmaların ekonomi açısından olumsuz bir arz şoku yarattığının da altını çizdi. Bu arada seçimlere kadar İran'a saldırı olmayacak açıklamasını yaptı Amerikan Başkanı Donald Trump. İran ile savaşı sona erdirmek için verimli görüşmeler yürütüldüğünü belirtti. 3 Kasım'da yapılacak kongre ara seçimlerinden önce İran'a askeri saldırı düzenlenmeyeceğini açıkladı. Evet, bakalım piyasalarda nasıl bir tablo var. BIST 100'de 12.287 puanı görüyoruz. %0.6'lık yükseliş var. BIST Banka'da yatay negatif seyir var. %0.3'lük düşüş var. BIST Sanayi'de %1.2'lik yükseliş var. BIST Turizm'de %2.2'lik prim var. BIST Spor'da da yine %2'nin üzerinde fiyatlama var. BIST Gayrimenkul'de %1.75. BIST Teknoloji'de ise %1.3'lük yükselişi takip ediyoruz şu an itibariyle. BIST Sigorta'da yatay pozitif seyir var. BIST Kimya'da %0.6'lık düşüş var. BIST İnşaat'ta %1.6. BIST Gıda'da %2. Ve BIST Bileşim %1.3'lük yükseliş var. BIST Madencilik'teki yükseliş ise %5'i bulmuş durumda. BIST 100'de fiyat en çok artan hisselere baktığımızda Bin Yatırımlar Holding, Batı Çimento, Reysaç Lojistik, Astor Enerji ve TR Doğal Enerji olarak sıralanıyor. BIST 100'de fiyat en çok azalan hisseler Sabancı Holding, Borusan Boru, Tüpraş, Akçansa ve Koç Holding olarak sıralanıyor. Altının ons fiyatına baktığımızda %1.2'lik yükseliş var. 4.184 dolardan işlem görüyor. Enerji tarafına baktığımızda ise hafif bir düşüşü takip ediyoruz. Amerikan tipi ham petrolde 90 doların üzerinde fiyatlama var. Brent petrolde ise 103 dolara yaklaşan fiyatlamayı takip ediyoruz şu an itibariyle. Evet, bugün tabii özellikle fon tasfiyesine ilişkin kanun teklifi oldukça

0: Önemli olacak. Az sonra da ekranlarınıza taşıyacağız ama bunun öncesinde fon soruşturmasına ilişkin Adalet Bakanı Akın Gürley'in önemli açıklamaları var. Özellikle 3 fondan 187.6 milyar lira kazanç tespiti dikkat çekici. Haberimizde izleyelim, üzerinde konuşacağız.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında ilk incelemelere göre 141 gerçek kişi ile 73 şirketin rekor kazanç sağladığı saptandı.
2: Fonlardan 100 milyon liranın üzerinde kazanç sağlayan 214 kişilik listenin 3 fondan toplamda 187,6 milyar lira gelir elde ettiği anlaşıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı TMSF'ye gönderdiği isimlerden bu rakamın gönüllü iadesini istedi.
1: TMSF bünyesinde oluşturulan fona aktarılacak olan bu para da mağdurlara iletilecek. Soruşturma dosyasına giren verilere göre 100 milyon üzeri kar sağlayan 141 kişinin 100 milyar 676 milyon, 73 kurumunsa 86 milyar 977 milyon kazanç sağladığı belirlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturma kapsamında özellikle fonlardan önceden haberli olarak ve kendilerine verilen bilgiler doğrultusunda çıkış yapan isimlere odaklanıldığını belirtti. Soruşturma Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda büyük bir titizlikle yürütülüyor. Bu süreçte yapay zeka sistemlerinden destek alınıyor. Özellikle 13, 14, 15 ve 16 Eylül tarihlerinde fonlardan satış gerçekleştiren kişiler mercek altında.
0: Efendim, oldukça yoğun bir hafta dedik. Bir yandan enflasyonu, Eylül ayı enflasyonunu görerek başladık haftaya. Tabii fon soruşturması derinleşiyor gittikçe. Bugün de fona ilişkin, fon tavsiyesine ilişkin daha doğrusu kanun teklifi de meclise sunulacak. Bunların hepsini konuşacağız. Beykent Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Volkan Öngel konuğumuz olacak. Hocam hoş geldiniz yayına.
3: Hoş bulduk Özlem Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Hocam şimdi... Tabii sermaye piyasalarını konuşarak başlayalım. Oldukça hareketli günler yaşıyoruz. Aslında biraz da böyle Cumhurbaşkanı Erdoğan dediği gibi sermaye piyasalarında bir safraları temizleme dönemi galiba. Biraz sancılı da oluyor tabii. Ama herkesin gözü kulağı bugün mecliste olacak fon yasasıyla ilgili. Şimdi burada... Tabii ilk ödemeler başladı bu hafta 3 şirkette ama bu süreci genel olarak fotoğrafa baktığımız zaman nasıl okuyorsunuz hocam?
3: Tabii bu süreci şimdi iki şekilde değerlendirmek lazım. Bir, sizin de bahsettiğiniz, Sayın Cumhurbaşkanı'nın da bahsettiği şekilde bir mikro boyutta sermaye piyasası özelinde değerlendirmek lazım. Bir de genel itibariyle aslında ekonomiye yansımalı makro boyutu noktası değerlendirmek lazım. Şimdi mikro boyutta bizim aslında bildiğimiz şöyle bir gerçek olduğunu düşünüyorduk. Özellikle 2000-2001 krizinden sonra yapılan düzenlemelerle birlikte önceki dönemlerdeki yapılmış olan, kurulmuş olan mekanizmalarla birlikte biz hem bankacılık sisteminin hem sermaye piyasası tarafının çok güçlü olduğunu ve Türkiye'de bu tip krizlerin hiçbir zaman tekrar karşımıza gelemeyeceğini aslında düşünüyorduk, bekliyorduk. Ben de bunlardan biriydim bu tarafta. Biz gerçekten dünyada belki de en güçlü mekanizmalara sahip durumdayız diye. Bir taraftan aslında şunu da görmüş olduk. Evet, mekanizmalarımız var ama bu mekanizmalar içerisinde insan faktörü ister istemez var. Ve bu insan faktörünü gözden kaçırdığınız anda bu tip şeylerin olması her zaman muhtemel ve burada birkaç fon için konuştuğumuz bu husus geneli ilgilendiren bir hale döndü. En nihayetinde yatırımcı sayısı evet bir miktar fazla gibi gözüküyor ama burada şöyle de bir gerçek var, bunu net olarak aslında biliyoruz. Fonlar içerisinde de iki tip fon var. Birincisi para fonu dediğimiz fonlar, bir diğeri de serbest fon. Serbest fonlara yatırım yaparken aslında yatırımcılar olarak giren herkes bu fonlar içerisinde bir risk olduğunu, bir düşme ihtimali olduğunu, bir kayıp ihtimali olduğunu bilerek girmiş durumda. Bu tarafı çok aslında

0: ikinci plana atıldı. Hiç konuşulan tarafta olmadı. Bir de para fonları var. Asıl problem buralarda belki ön plana çıkmış oldu ve ilk anda da zaten işte bu para fonlarındaki ödemelerin yapılacak olması önceliği en nihayetinde bize alınan tedbirlerin bu noktada önemli olduğunu ve gerekli olan şekilde yürüdüğünü gösteriyor. Ama bir gerçek var ki her ne şekilde olursa olsun sermaye piyasaları üzerindeki o bizim aşırı iyimserliğimizi bir miktar gölgeledi açıkçası. Biz bunu şu anda kısa vadeli olarak görüyoruz ama orta uzun vadede de muhtemelen birçok sancısını yaşıyor olacağız. Özellikle bu tarafta. Tabii bunun diğer yansımaları makroekonomik tarafta çok daha sonrasında gelmeye başlayacak. Artçıl sarsıntılar dediğimiz sarsıntılar ki bence asıl korkulması gereken kısım biraz orası. Çünkü en nihayetinde buradaki fonların tasfiyesiyle birlikte nasıl yürüneceği, ne olacağı ve yatırımcıların kayıpları diyelim ortadan kaldırılacak mı? Evet, kesinlikle kaldırılacaktır. Ama sonrasındaki süreç nasıl ilerleyecek? Burası biraz daha üzerine konuşulması ve tartışılması gereken alan diye düşünüyorum.
1: Herhalde sermaye piyasası kurulu kanununda ciddi değişiklik yapılması gerekiyor hocam. Yeniden bu tip işlere fırsat verilmemesi için.
0: Kesinlikle bu yapılması lazım ama biraz önce dediğim gibi yani mesela serbest fonlar için zaten belirli şartlar aslında vardı bildiğimiz. Buraya girebilecek yatırımcıların en azından finansal okul yazarlığı olan işte 1 milyon liranın üzerinde yatırım yapabilecek büyük yatırımcılar olması durumu vardı. Dolayısıyla bu giren kişilerin tüm piyasanın aslında şartlarını biliyor olmaları gerekiyordu ve bu fonların serbest fon olmasının sebebi de aslında baktığınızda bir noktada istedikleri gibi işlem yapabilmeliydi. Ama buradaki asıl sıkıntı tabii şimdi detaylarını ilerleyen günlerde daha net göreceğiz. Manipülasyon var mı ve bu manipülasyonların neden kaynaklandığı, o manipülasyonların ortadan kaldırılmasına yönelik olarak kesinlikle sizin de belirttiğiniz gibi çok daha ağır belki de yaptırımlar gelecektir yeni sermaye piyasası kanunu ile birlikte.
1: Şimdi 3 fondan toplam 187.6 milyar lira gelir elde ettiği 214 kişinin tespit edilmiş ve TMSF'ye bildirilmiş, mal varlıklarına el konulacak ve bu aslında fondakilere de aktarılacak bundan sonrası sonraki dönemde. Ama çok ciddi rakamlardan bahsediyoruz ve aslında hani biz hep konuştuğumuz konu hocam, bir şekilde aslında tüm ekonomilerde de olabiliyor bu Ponzi, bir şekilde gelip bir yerden yakalıyor vatandaşı. Burada herhalde hani sadece tabii sistemin de regülasyonlarının çok sağlam olması lazım ama bir yandan da vatandaşın da bu okur yazarlık hikayesinde daha hani hep konuşuyoruz ama orada da birazcık daha farklı bir yapı oluşması gerekiyor herhalde. Siz hani önemli bir üniversitenin rektörü olarak bu işin eğitimin içine nasıl adapte edilmesi gerektiğini düşünüyorsunuz?
0: Aslına bakarsanız son dönemlerde özellikle son 4-5 yıllık süreçte biz yüksek öğretim özelinde konuşursak tüm programların içerisine bu programlar ister sağlık programı olsun ister mühendislik programı olsun mutlaka finansal okuryazarlık, ekonomi, iktisat, hukuk girişiyle alakalı derslerin ve bilgilendirmelerin dahil edildiğini görüyoruz. Yani buradaki iş belki de biraz şundan geliyor, sizin de söylediğiniz gibi Ponzi noktasında insanın karşı koyamadığı bir
1: cazibe
0: var. Yani hep söylediğimiz şey nedir? Bir şey gerçek olamayacak kadar güzelse gerçek değildir. Dolayısıyla normal şartlarda da işte siz de sayın izleyiciler de sürekli şunu görüyor. Yıllık, aylık getiriler ne oranda? Siz piyasada ortalama %50 getiri varken bir enstrüman %50.000 kazandırıyorsa bunun gerçek olamayacak kadar güzel olduğunu aslında biliyoruz. Girerken de birçoğumuz bunu bilerek görüyoruz ama oradaki o cazibe karşı koyamadığımız nokta maalesef.
1: Zengin olma hayali

0: Değil mi hocam? Engellenemez bir şey aslında, cazibe odağı. Ama maalesef son dönemde şunu da görüyoruz. Bu ekonominin geneline de yansıyor gibi görünüyor. O kadar çok bu hayalle hareket eden var ki ve bu o kadar cezbediyor ki insanları, üretimden uzaklaşmaya başlıyoruz gibi maalesef bir fotoğraf görüyorum ben. Ama siz nasıl görüyorsunuz? Yani üretimin daha fazla desteklenmesi ve daha cazip hale getirilmesi gerekiyor herhalde.
1: Kesinlikle doğru. Burada değişen bir dünya var gerçekten. Biz bu dünyayı biraz gözden kaçırıyoruz zaman zaman. Özellikle genç nesiller noktasında o bizim bildiğimiz üretim, para kazanma süreçleri de farklı algılanmaya başlamış durumda. Belki bu sosyal medya ya da dijitalleşme dediğimiz süreci ciddi bir etkisi var ve insanlar bunun ciddi şekilde cazibesine kapılıyorlar. Ama en sonunda, günün sonunda bir gerçek var ki, üretmiyorsanız hiçbir değeri, hiçbir anlamı yok. Evet, sermaye piyasalarında bugün baktığımız zaman birebir üretim yapan şirketlerden çok daha değerli teknoloji firmaları dediğimiz, aslında birebir üretim içerisinde olmayan firmalar var. Ama önemli olan sürdürülebilir olmak. O üretim yapan firmaların biz şunu biliyoruz, görüyoruz. 100 yıllık, 150 yıllık, 200 yıllık firmalar var ve hala bu firmalar yaşamaya, üretmeye ve kazanmaya devam ediyorlar. İşte burada asıl peşinde koşulması gereken o sürdürülebilirlik tarafı. Üretimle alakalı destekler konusunda önemli destekler var, önemli yatırımlar var ama yine o yüksek kazanç güdüsü, işte enflasyon konuştuğumuzda da hep aynı şeyi söylemiyor muyuz? Yani piyasa profesyonellerinin beklentileriyle hane halkının beklentileri arasında iki kattan fazla bir fark var. Neden oluşuyor? Aslına bakarsanız işin özü buradaki o cazibeyi, o beklentiyi biraz hane halkı tarafında farklı okuyor, farklı bekliyor olmamızdan kaynaklanıyor. Yoksa normal şartlar altında üretimin gerçekliğine inanmayan olduğunu zannetmiyorum izleyicilerimiz arasında da.
0: Doğrusu tüm kötülüklerin anası olarak görüyorum ben enflasyonu. Şimdi maalesef bir süredir de hani dezenflasyon süreci noktasında özellikle Şimşek'in de altını çizdiği bir savaş etkisini de gördük ve bir yavaşlamayı gördük maalesef ama hani vazgeçmeyeceğiz vurgusu da önemli tabii ekonomi yönetiminin. %30'un altına indi bu haftanın başında. Her ne kadar bu fon tartışmalarının arasında çok görünmese de önemli bir eşik hocam. Nasıl değerlendirirsiniz? Gördüğünüz enflasyon fotoğrafında neredeyiz? Gerçekten önemli bir noktaya geldik mi? Yoksa daha adım atılacak çok yol var mı?
1: Önemli bir noktaya geldik. Şimdi burada da bardağın dolu tarafını düşünmek, konuşmak gerektiğinde önemli bir noktaya geldik. 30'un altı gerçekten bence psikolojik sınır olması açısından çok önemliydi. Çünkü biz ciddi zorlandık bu rakama yaklaştığımızda. Ama burada da şunu gözden kaçırmamak lazım. Bu bardağın dolu tarafı, bir de bardağın boş kısmı var. O da bundan sonraki sürecin daha zorlu olacağını bilmek gerekiyor. Her şey bitti. Tamam, biz artık bu savaşı kazandık, 29-73, 2 ay üst üste 1.84'ü gördük, bundan sonra da böyle gidecek diye bir beklentiye girdiğimizde orada ıskaladığımız bir nokta olabilir diye düşünüyorum. Çünkü riskler masadan kalktı mı tam anlamıyla diye konuştuğumuzda, düşündüğümüzde şunu görüyoruz. Hala ciddi riskler var masada ve işte bu fon krizi bizim belki bir ay önce bu yayını yapıyor olsaydık hiç konuşmayacağımız risklerden bir tanesiydi. Şimdi o risklere eklenen artı bir risk olarak karşımıza çıktı. Sadece fonda kazanılan, kaybedilen unsurlar değil, bu fondaki ödemeler yapılıyor ama sonrasında buradaki ödemelerin nereye gideceği bizim enflasyonumuzun son çeyreği içinde, yılın son çeyreği içinde aslında belirleyici olacak. Çünkü çok korktuğumuz bir süreç vardı bizim. Her zaman dolarizasyon, enflasyonun ne diyelim, en büyük birkaç etkisinden bir tanesi. Beklentilerden sonra baktığımız zaman biz enerji fiyatları ve kurdaki değişimlerin ekonometrik çalışmalarımızda

0: çalışmalarda da çok etkili olduğunu görüyoruz enflasyon üzerinde. O zaman bizim kurdaki değişime şu anda hiç tahammülümüz aslında yok o kırılganlık noktasında. Ve buradaki geri ödemelerin şu anda böyle bir yere gitme ihtimali bile enflasyonu maalesef olumsuz etkileyebilecek unsurlardan biri. Bir diğeri de enflasyon içerisinde son ay 0.20'lik bir geri çekilme var. O da gıda ve alkolsüz içecekler grubunda. Şimdi bunun da yazdan çıktığımız bir dönem aslında verimli bir dönem. Şimdi kışla karşı karşıya kalacağız. Burada da o gıda enflasyonu problemi tamamen ortadan kalkmış durumda değil diye düşünüyorum. İşte o da bizim yine 3 ana kalemimiz içerisinde çok ağırlıklı olmaya devam ediyor. Yani giyim, ulaştırma ve konut gerçekten 3 ana kalem. Evet, işte Eylül ayı için mesela eğitimi %14.19 görüyoruz tek kalem olarak, ama ana enflasyon içerisindeki payı çok düşük olduğu için bunun etkisi 1.84'e 0.7 civarında, yanlış 0.07 civarında yanlışım yoksa, ama orada ulaştırmadaki ya da gıdadaki %2-3'lük bir artış enflasyon rakamını çok çok ciddi şekilde etkiliyor. Ve çokça konuştuğumuz bir unsur daha tabii ön planda hala. Sabit gelirli hane halkı açısından baktığımızda hala o çekirdek enflasyonun biraz üstünde hissetmeye devam ediyoruz. Çünkü bu 3-4 kalem, gelirimizin en büyük kısmını harcadığımız 3-4 kalem hala yüksek olmaya devam ediyor. Bu da maalesef beklenti savaşını kazanamadığımızı bize gösteren unsurlardan biri. Beklenti savaşını kazanamadan da biz ne yaparsak yapalım, ekonomi yönetimi ne yaparsa yapsın, enflasyonun o tek haneye inme hedefi çok kolay bir hedef değil diye düşünüyorum.
1: Hocam tabii beklentileri biraz olumsuzluğa götüren kalemlerden birisi de enerji. Özellikle petrol Eylül ayında sıklıkla 100 doların üzerinde gördük. Şimdi Ekim'de yine 100 doların üzerinde, 105'ti dün. Bugün işte 102'ye, 103'e yakın. Şimdi burada 100 doların üzerinde artık kalacağını düşünmek herhalde bütün planları alt üst edecek bir tablodur. Yani sadece Türkiye için değil, tabii tüm dünya için.
0: Tüm dünya için çok olumsuz bir tablo. Buradaki en olumsuz yan aslında şu. Belki sene başında konuşurken ve yapılan planlamalara baktığımızda tüm dünya için petrolle ilgili beklentiler vardı. Bu beklentiler işte $60'la $70 arasında bir petrol fiyatının olabileceği aldı. Kötü senaryolarda işte $75 gibi rakamları gördük, ama şu anda $100 dediğimiz anda şunu normalleştirmeye başladık. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nde de mesela Fed tarafında çok ciddi getirilen unsurlardan bir tanesi buydu. Normalleşmeye başladı bu fiyat. Yani biz daha önceki petrol krizlerinde de bunu görmüştük. Bu şoklar, ilk başta geçici olarak düşündüğümüz şoklar, kalıcı olmaya başladı ve dünya artık, ya evet, 80 bugün $80 olursa Brent petrol, şunu hissediyor olacağız. Ne güzel, $105'dan $80 düştü. Petrolün fiyatı düştü. Ama $80'lık bir petrol fiyatı bile dünyanın o beklentilerini ve enflasyon dinamikleri için aslında çok yüksek olan bir rakam. Ve bunun normalleşiyor olması gerçekten bizi, belirttiğiniz gibi, hem küresel tarafta tekrar bir enflasyonla karşı karşıya getirebilir, hem de yurt içindeki beklentileri yönetme noktasında çokça zorlayan bir unsur. Ki merkez bankaları tarafında da buna karşılık atılan adımlar tüm dünyada başladı gibi görüyoruz. İnşallah daha önceki deneyimlerde olduğu gibi merkez bankalarının sürekli birbiri arkasına eklemlenip faiz yükselttiği bir tabloyu da görmeyiz. Böyle bir tablo olursa bu herkesin beklentisini tüm dünyada daha yukarıya çekecektir ve ister istemez enflasyon bizim 2027-2028'de global bir problemimiz olarak karşıya çıkacak bir unsur olarak

0: en büyük risk olacaktı diye düşünüyorum maalesef.
1: Hocam peki faiz noktasında ne düşünürsünüz? Şimdi 30'un altına inmiş bir enflasyon faiz noktasında da biraz daha geri çek. Aslında bu yılın başında yani çok ciddi bir şekilde bir faiz indirim trendi olur ve yıl sonuna kadar rahatlarız diye bekliyorduk. Ama savaş biraz işleri bozdu tabii. Şimdi faiz indirimi nasıl olur? Bundan sonraki aylarda yılı bitirirken nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalırız? Burası aslında biraz soru işareti olmaya başladı.
0: Evet, faizle alakalı da benim aslında şöyle bir beklentim vardı. Hep de konuştuğumuz aslında her faiz kararı öncesi sonrası değerlendirmemiz ya da analizler yaparken Türkiye için normal enflasyon neyse, manşet enflasyon neyse onun 5-6 puan üzerindeki bir politika faizi kabul edilebilir bir politika faizi. Dolayısıyla enflasyon işte madem ki 29'a düştü, o zaman 35'lerdeki bir faiz politika tarafında çok kabul edilebilir diye düşünürdüm. Hala da öyle düşünüyorum ama burada son işte 2-3 haftada buradaki düşüncemi değiştiren tek bir unsur var. O da fonla alakalı bu krizin ortaya çıkması. Çünkü şu anda Merkez Bankası'nın aşağı yönlü hareket şansı enflasyon tarafında var mı? Evet var. İşsizlik tarafında var mı? Evet var. Türkiye açısından baktığımızda üretimle büyümeyle alakalı ciddi sıkıntımız var mı? Kabul edilebilir düzeyde olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla yine Merkez Bankası'nın aşağı yönlü bir hareket alanı var. Ama Merkez Bankası yönetiminde ya da para politikası kurulu içerisinde olsam en büyük korkum buradaki faiz indiriminin tekrar işte dolar başta olmak üzere, dolar euro başta olmak üzere dolarizasyona bir kayışa yol açıp açmayacağı olur. Dolayısıyla Merkez Bankası muhtemelen benim düşüncem yıl sonuna kadar olan iki toplantısı daha var önünde. Bir toplantıyı pas geçebilir. Yıl sonunda biraz daha bir ay sonra tabiri caizse sular, piyasalar biraz daha durulunca ne olacağını çok daha net görüp karar verebilir. Ve yıl sonunu biz 35'li bir politika faiziyle bitirebiliriz. Çok sürpriz olmaz diye düşünüyorum.
1: Hocam şimdi tabii burada etkileyen konulardan birisi de dünyanın durumu, küresel tablo. Şimdi Fed'de de değişik bir tablo var aslında. Hani faiz indirimleri beklenirken bir anda faiz artışına onayladı. Yani Trump karşı çıksa da ki hiç beklenmiyordu. Şimdi daha doğrusu şöyle, beklentileri karşılaması beklenmiyordu borçun. Şimdi burada yine acaba faiz artırır mı, ne durumda olur denilirken şimdi ne yapar diye bakılıyor. Yani artık aslında belki de o özgürlük anlamında bir rüştünü ispat etti son toplantıda ama şimdi ne olur ve bu gerçekleşirse, yani Fed faiz artırmaya devam ederse savaşlar devam ediyor. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşı yani kış gelmeden orada daha da hızlanıyor, hatta savaş daha da derin. Şimdi Kasım seçimleri öncesinde İran'a bir daha saldırmayacağını söyledi Amerika ama hani bölgede kendi içinde başka saldırılar olur mu, o belli değil. Dolayısıyla böyle bir tabloda Fed'in atacağı adımlar dünya ekonomisini ve tabii bizi nasıl etkiler?
0: Şimdi her şeyden önce sizin de söylediğiniz gibi hem Fed hem yeni başkan rüştünü ispatladı. Beni şaşırttı. Ben kendisini çok eleştiren tarafta oldum. Çünkü en nihayetinde biz Fed'le alakalı hep işte neredeyse en bağımsız Merkez Bankası olarak davranıyor. Ve derslerde de işte ilk örneğimiz bağımsızlığa belki de Fed olurdu. Tamamen tüm unsurlardan, siyasetten bağımsız hareket edebiliyor diye. Ama Trump etkisinin çok baskın olduğu bir dönem gördük. Sonrasında yeni başkanla birlikte acaba buradaki o bağımsızlık ikinci plana atıldı mı diye düşünmeye başladığımız bir dönemdi. Bir faiz artışıyla karşılaştık. İşin ilginç kısmı, açıklanan tutanaklara baktığımız zaman benim beklentimin çok üzerinde de bir şahin tablo ortaya çıkmış durumda. Yani neredeyse tüm FED başkanlığının ortak şeyle 19 oyla alınmış bir karar ve hala yukarı yönlü ciddi ettiği mesajlar var.

0: ama sonrası için yukarı yönlü bir harekette bulunursa bu ciddi bir sıkıntıyı beraberinde getirir ki biz belki ufak diyebileceğimiz merkez bankaları ama mesela Hindistan Merkez Bankası'nın da 4 yıl sonra tekrar yukarı yönlü bir faiz artışı yaptığını gördük geçtiğimiz hafta içerisinde. Tamamen farklı davranan, farklı düşünen merkez bankalarının da o faiz arttırım sürecine dahil olduğunu görüyoruz. Bir diğer büyük risk daha var. O da FED'le birlikte ECB. Yani ECB tarafında ikili de bir kriz var. Onun nasıl davranacağı bence dünyanın bundan sonraki son çeyreğinde yılın belirleyici olacak gibi gözüküyor.
1: Hocam tabii bu sürece baktığımız zaman 2027'yi nasıl bir yıl olarak görüyorsunuz?
0: Eğer ki var olan savaşlar bitmediği, mevcut enerji fiyatı böyle olduğu, hem Avrupa Birliği tarafındaki bu siyasi diyelim, hem siyasi hem finansal bir kriz olduğunu söyleyebiliriz, ikili bir kriz olduğunu söyleyebiliriz. Bunların tamamının varlığı noktasında 2027 zor bir yıl olacak gibi gözüküyor küresel anlamda da. Çünkü hem büyümeyle alakalı ciddi riskler ortaya çıkmış durumda, artı yukarı yönlü giden enflasyon ve faiz artış trendi arka arkaya gelirse 2027 günlük gülistanlık kesinlikle olmayacak. Bu noktada ne olması lazım? Net olarak aslında bizim petrol fiyatı başta olmak üzere enerjide, yani Brent petrolde o normal kabul ettiğimiz 60 dolarlara tekrar dönmemiz lazım ki işler biraz daha rahatlamış olsun. Tabii burada bunun yanında seçimler de var. Hem Amerika Birleşik Devletleri'nde hem küresel tarafta çok önemli olacak ülkeler, aktörler içinde. Buradaki seçim sonuçları da çok önemli. Orada da çünkü farklı düşüncedeki liderlerin ya da partilerin seçimlerde yüksek oylar aldığını görüyoruz. Bu da bizim bugüne kadarki düşüncelerimizi değiştirecek unsurlar olacak diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum hocam. Yayınımıza katıldığınız için, değerlendirmeleriniz için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Efendim Profesör Doktor Volkan Öngel bizimleydi. Beykent Üniversitesi Rektörü. Piyasalarla konuşacağız tabii. Hemen dönelim. Sayın Mehmet Aşçıoğlu konuğumuz olacak. Tacirler Yatırım Yönetim Kurulu Danışmanı. Hoş geldiniz Mehmet Bey yayına.
2: Hoş bulduk.
1: Şimdi az sonra meclise sunulacak teklifi bekliyoruz aslında fon tasfiyesiyle ilişkin. Dün de ilk ödemeler yapıldı. Geldiğimiz noktayı nasıl değerlendirirsiniz diye sorarak başlayayım.
2: Şimdi neredeyse iki haftadır fon tasfiye kurulduğundan beri devlet denetleme kurulu gözetiminde ve Sayın Cevdet Yılmaz başkanlığında burada özellikle fonda alacak olanlar netlik bekliyordu. Tabii ki şimdi fon dediğiniz yapı, bir tane fon yok, bir sürü fon ve bir sürü tipte fon var. Hisse yoğunluğu olan, para piyasası fonu olan, algoritmik trading yapan fonlar, her birinin tasfiyesi de kendi içinde, eğer varlıklar tasfiye edilecekse kendi içinde ayrı bir özellik barındırıyordu. Burada da tabii hangi fonda kimin nasıl bir edinim elde edeceği fonlar tasfiye edilirken kafalarda soru işaretiydi. Aslında bu plan doğrultusunda 3 tane ana maddesi var. Yani burada bir tanesi ilk giren ilk çıkar yöntemi uygulanacak. Çünkü net varlık hesabı yapılacak. Net varlık hesabı yapılırken de o fona giriş çıkışlar varsa onu netleştirmesi gerekiyor. Bu netleşti. Bir diğeri, evet, özellikle hazine tarafına yükü olmadan fonların kendi içinde tasfiyesi gündemde olacak. Bu netleşti. Ve daha da önemlisi, zamana yaygın bazı fonların tasfiyesi devam edecek. Bu hadi ince olmayacak. Bu da netleşti. Aslında bunlar da bilinen, üzerinde konuşulan şeylerdi. Ha, daha netleşen olay bugün, evet, bu meclise sunulan şeyle alakası yok belki ama özellikle fonlarda tespit edilen fahiş kazanç elde etmiş olan kişiler, tespit edilen kişilere elde ettiğiniz kazancı geri iade edin çağrısı muhtemelen bu %100 oranında bence sonuç verir ve oradan gelecek meblağ da az bir meblağ değil. Çok belli ki o meblağ şu manada önem taşıyor. Özellikle şimdi içeriğinde bulunan hisse senetleri taban taban giden fonlarda

0: Onun tasfiyesi halinde oluşacak gerçek değer çok aşağıda olacak. Eğer bu kazançlar o fonlardaki bu hisseler ve fonlardaki bu hareketler sebebiyle elde edilmişse tabii ki o fonları bir kaynak sağlayacak. Eğer böyle olursa da tabii ki fonların kadük duruma düştüğü, yani temeri doluştuğu anda ifade edilen bir değer var ki onun içinde kazanılmış paralar da var. Eğer net yatırım tutarı itibariyle o tutarı biz düşünecek olursak o boyutta bir miktar olmayacağı da açık. Böyle olunca da bana şöyle bir izlenim yarattı. Muhtemelen fon sahipleri buraya yatırdıkları kaynakların çoğunu belki de tamamını alma şansı bulacak. İnşallah böyle olur. Bana böyle düşündürttü.
1: İnşallah. Ben de nedense bu teklifi okuduğumda hani herkes yatırdığı kadarını alabilir mi soru işareti de doğurdu Mehmet Bey. Umuyorum dediğiniz gibi herkes alabilir. Çünkü o hesabı nasıl yapılacağı aslında çok önemli olacak herhalde. Ve burada fonun karşılığının nasıl bulunacağı noktası önemli olacak. Ama dün gerçekten 3 şirketin tavsiye ettiği 17 fon aslında insanlara gerçekten umut da vermiş oldu işin başlanması noktasında. Bundan sonraki süreç için tabii özellikle sizinle de çok konuşuyoruz. Sermaye piyasasının tekrar regüle edilmesi noktası oldukça önemli olacak herhalde. Bu teklifin bu kadar hızlı sunulması belki o noktada tekliflerin de hızlı sunulacağı noktasında umut vaat ediyor mu? Ne dersiniz?
0: Yani o teknikler hızlı sunulmak zorunda çünkü bir regülasyon tarafında bir açık olduğu çok net. Her halükarda bu fonlarda şimdi artık herkes biliyor yapılan şey planlı ve organize bir şekilde hisse senetlerinin fiyatının şişirilmesi, şişen hisse fiyatlarıyla fon içeriğinde o hisseler olduğu için hisse fon fiyatının dolayısıyla da baktığınız zaman buradaki hisse getirilerinin şişmesi hikayesi. Tabii özellikle de bizde kulaktan kulağa oyunu çok oynanır. Herkes yatırımcılar, ben de dahilim, siz de dahilsiniz buna. Nerede kazanç varsa tabii ki onu seçmeye eğilimimiz muhakkak var. Şimdi fon bu. Baktığınız zaman fonları yatırımcı şöyle düşünür. Hepsi yekmesak, burada iyi yönetilenler var, iyi para kazandıranlar var. İyi para kazandıran varsa ben niye kötüye gideyim? Anlayışıyla bu yatırımları yaptılar. Bu çok net. Şimdi onların bu çıkış noktası kimse tarafından eleştirilemez. Çünkü bazı eleştiriler var. Doğru, ben de söylüyorum, bedava peynir baktığınız zaman fare kapanında var. Ama şimdi yatırımcının bu manada bir kabahati olamaz. Şimdi bu söylediğimiz fiyat hareketleri öncesinde tespit edilip ki belli ki Sayın Bakan bile 2025 yılında bunu tespit etmeyi başarmış ki bir konferansında bunu söylemişti. Tespit edilebilir bazı şeyler var. Denetim mekanizması da düzenleyici kurumların elinde. Zamanında neşter vurulabilseydi bunlara bu boyuta çıkmayacak bir durum söz konusu olurdu. Muhakkak yine ses getirecek hadiseler yaşardık ama boyut bu denli olmayabilirdi. Çok belli ki bazı düzenlemelere ihtiyaç var. Sizinle ilk yaptığımız yayında söylediğim pay repo hikayesi mesela. Pay repo devam etmeli. Çünkü dünyada çok ciddi şekilde uygulanan finansman imkanı sağlayan da bir şey ama pay reponun konusu olan pay yani hisse senetleri bir şekilde standartize edilmeli. Yani neler pay repo yapmaya konu olabilir, bunun sınırları çizilmesi gerekiyor. Her şeyle pay repo yapılamaz. Bunun kriterlerinin belirlenmesi lazım. Muhakkak ki baktığınız zaman kriterler var ama belli ki o kriterler bunu belirlemede yetersiz kalıyor. Bunun içine bir şeyler daha koymak lazım. Bu sadece küçük bir örnek. Bu ve buna benzer düzenlemelere pek çok ek unsur gelebilir. Ki tartışmalar esnasında söylemlere bakıldığında bunun geleceğini de anlıyoruz. Öyle anlaşılıyor. Hatta birkaç köşe yazarı yazılarında buna değinmiş. Değindiğine göre muhakkak ki bu tartışmalar yapılmış demektir. Önümüzdeki günlerde çok belli ki bir musibet oluşmadan maalesef piyasalarda daha ileriye dönük piyasaları daha güvenli kılacak tedbirler tam manası da oturtulamıyor. Burada da maalesef çok kötü bir şey yaşadık. Şimdi bundan sonrasında da böyle şeyler yaşamayacağımız unsurlar muhakkak oluşturulur ve önüne de geçilir. Herhalde fon piyasası geçmişte olduğundan çok daha fazla insanların güvenebileceği rahat bir yatırım yapılabilir.

0: yüce alan haline gelir. Muhakkak ki bir şeyler kaybettik bu manada sermaye piyasaları olarak. Ama emin olun bu düzenlemeler geldikten sonra o güven zamana bağlı olarak da test edilir. Çünkü fon dünyasının, fon aleminin dünyadaki hali belli. Bitecek bir şey değil bu. Çok da iyi yönetilen fonlar var. 2000'den fazla fon var Türkiye'de. 131 tane tasfiye edilecek fon konuşuyoruz. O sebeple de bu manada yeni gelecek yeni tedbirlerle evet geleceğe dair özellikle fon piyasasına dair güvenin tekrar test edilebileceğini düşünüyorum.
1: Mehmet Bey tabii bir de borsaya etkisini konuşalım. Şimdi bugün borsa yani 100 hisse yeşil ağırlıklı ve biraz daha umut var belki önümüzdeki döneme ilişkin. Her ne kadar 12.000 de biraz sanki duruyor gibi görünse de. Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Eylül raporuna baktığımız zaman şöyle bir tablo ortaya çıkıyor. Gerçi Eylül'ün sonunda oldu bu iş ama yine de önemli bir gösterge olabilir. Hızlı çıkış olmadığına dair. 110 bin azalış var Eylül'de yatırımcı sayısında. %1.62'lik bir azalış var. 6.7 milyona gerilemiş durumda. Portföy değerine baktığımızda ise %23.26'lık bir düşüş var. Yani %24'de yaklaşan bir düşüş var. Şimdi böyle baktığımız zaman acaba borsa yatırımcısı çok düşüp de içeride kaldığı için mi çıkamadı? Eğer bu işler biraz daha yoluna girerse çıkar mı? Daha mı bu 6.7 milyonun çok daha altına mı gelir? Buradaki fotoğrafı nasıl okuyorsunuz?
0: Ben çok önce bir zamanda bundan 3 yıl evvel 7 milyon yatırımcının üstüne çıktığımız zaman şunu söyledim. Borsa hep böyle gidemez. Zamanı biri geldiğinde biz herhangi bir şekilde olumsuz bir durum yaşarsak biz bu yatırımcıların yarısını da kaybedebiliriz. Bunu tabii öngörmedim. Yani borsa neticede dinamizmi var. Bir uptrendin yani yukarı trendin kesinti vermeden sürekli devam etmesini bekleyemezsiniz. 2020-24 aralığında biz kesintisiz bir çıkış yaşadık. 2023 diyelim aslında, 24 demeyelim, o abartılı olur. 23'te seçim bitip de para politikası değişen ana kadar. Orada 11.200 endeks zirve yaptıktan sonra da gün yüzü görmedik. Çünkü para politikası değişmişti. Para artık oldukça pahalı bir hale gelmişti. Ondan evvel erişimi kolay olan paranın gücüyle ve emisyonun gücüyle de borsa özellikle Türk lirası yatırımlarının azaldığı bir dönemde inanılmaz revaçta, inanılmaz rağbet görmüştü ki tarihte hiç görmeyeceğimiz kadar halka arzında bu dönemde gördük. Hatta bu sene daha fazlasını gördük. Şimdi bakıldığı zaman bu yaşanan hadisede birinci tanımınız doğru. İnsanlar satamıyoruz. Çok zararda olan insan var. O sebeple de satıp da çıkmak, gitmek isteyenler muhakkak vardır fazlaca. Çünkü ben ona oyuna küsmek diyorum. Maalesef çok zarar etmiş biri 3 yıldır o zararda bekliyorsa artık lanet olsun moduna girebiliyor. Bu zaman içinde tabii ki bir takım hesaplar satarak çıkarak tasfiye edecektir kendini. Bu boyutta bir çıkış olmasa da biz buradaki yatırımcı sayısının azaldığını görürüz. İlginç olan şey maalesef dünya borsalarında da böyle, bizim borsamızda sıklıkla böyle. Düşüşler fırsat yaratıyor. Yükselişler, kesintisiz yükselişler Türkiye'nin büyüme dönemlerinin hemen arifesinde geliyor. Ciddi büyüdüğü zaman Türkiye, neticede o büyümenin şirketler üzerinde ve sermaye piyasası ürünleri üzerinde, başta borsada varlık değerleri de arttığı için, burada şirketlerin değeri yükseldiği için, hisse senetleri üzerinde muhakkak etkisini gösteriyor. Ama biz uzun zamandır, evet Türkiye bir büyüme rakamı içinde ama gelişmekte olan ülke olarak büyüme rakamına bakıldığında bu söylediğim tarzda bir büyüme yaşamıyoruz. Hiç yaşamayacak değiliz. Eninde sonunda bu olacak. O vakitte de muhakkak borsada biz yine prim göreceğiz. Ama arada tabii bu geçen 3 yılda uzun vadeli yatırım için bile hisse alıp da 3 yıl boyunca zarar etmiş, para kazanmamış ama daha çok zarar etmiş bir sürü insan var. Şimdi bunlar da yaşandıktan sonra satılabilir konuma geçtiği zaman hisseleri biz onların çıkıp gittiğini görürüz. Benim öngörüm o. Fakat o geçmişte yaptığım tahminden daha yumuşak olur diye düşünüyorum. Çünkü hala 6 milyon 700 bin yatırımcı konuşuyoruz biz. Belli ki borsada da baktığınız zaman burayı yatırım aracı olarak gören bir kitle de oluştu ki doğrusu da bu. Çünkü uzun vadede siz zarar görmeyecek, batmayacak şirketi belirleyip siz onu satın almaya devam ettiğiniz saatleri de muhakkak ki şirketler kendilerine hemen

0: enflasyon hem de değer yitiren TL karşısında büyütüyorlar, büyütmeyi başarıyorlar. Reel manada o büyümeler eleştirilebilir ama büyüme sürüyor. Öyle olunca da zamana bağlı borsadaki değerleri de artıyor olacak. Mutlak belki artmayacak ama nispi olarak muhakkak bir artış göreceğiz. Hal böyle olunca da endeksin değer artışlarını yaşamaya devam edeceğiz. Geçmişte de böyle oldu, yine böyle olacak. İşte o aşamada kendine biriktirmeyi seçmiş yatırımcı belli bir ortalama ile hisse alıyor. Onlar para kazanıyor olacak. Burada temel sıkıntı belli bir anda varlığının çoğuyla borsaya girmiş ve zararda olan yatırımcı kitlesi. Onlar şu an bedbaht durumda. Biz onları zaman içinde kaybettiğimizi görürüz. Ama dediğim gibi geçmişte yaptığım o tahminden daha az kayıp yaşayacağımızı düşünüyorum. Burada yatırımcı sayısı azalsa bile zamana bağlı bu dediklerim yaşandığında biz yine belli bir yatırımcı sayısını gelecekte de korumaya devam ederiz.
1: Mehmet Bey, bundan sonraki dönem için soruyorum aslında. Özellikle yani yatırımcının da çok zorlandığı ve hani gerçi bu yılın her anı yatırımcı için çok zordu tercih yapmak için ama şimdi mevduatta da özellikle 2027 yılında biraz daha faizlerin düşeceğini de öngörecek olursak acaba borsa bir portföyde ne kadarlık bir oranda olmalı? Bundan sonra bu oran giderek düşer mi yatırımcı için?
0: Bu biraz evvel söylediğim yatırımcının içinde bulunduğu duruma bağlı değişecek ama bana göre borsa minimum %30'la bir portföyün içinde yer alması gereken uzun vadeli yatırım aracı. Borsaya yapılacak yatırım paranızın tamamıyla olmamalı ya da borsaya yapacağınız yatırım kaynak kullanarak yani kredi kullanarak olmamalı. Şu anda en büyük zararı kredi kullananlar gördü. Hele özellikle fonda tavsiye uğramış hisse senetlerini kredi alanlar temerrüt hali oluştuktan bir hafta sonra batmıştı bile. Yani bütün paralarını sıfırlamışlardı. Evet, bu pozisyonları açtıkları anda görünürde, buzdağının görünür tarafında hiçbir şey yoktu. O hisselere de kredi kullanabiliyorlardı ve onlar popüler olandı. Çünkü fonların içindeydi, fonlar çok kıymetliydi ve o fiyatları da o fonlar tutuyordu. Ama bu şimdi artık klişeleşti ama bu fon faciasını yaşadıktan sonra neyi gördük biz? Suni olarak oluşan fiyat oluşumunda eğer alıcı taraf tek taraflıysa fiyatın da ne kadar hızlı çökebildiğini gördük. İşte o çökerken de aslında borsada bu hisse senedini yapanlara birinci zararı oluşturdu. Şimdi az evvel söylediniz Eylül ayı rakamlarını gördük. Ekim'de muhtemelen bu yatırım sayısında ciddi azalmayı görürüz. Neden? Dediğim türden pozisyonlar battı. O hesaplar otomatik kapanacak zaten. Ama ne olursa olsun zamana bağlı değer yatırımı yapmak isteyen biri varsa portföyün %30'uyla hep hisse senedi düşünmesi gerekiyor.
1: Evet.
0: Bunun da en mükemmel hali tasarruf edebilenin tasarruf ettikçe hisse yatırımı yapması. Bu ortalama bir değerle o hisseleri alma şansı verir. Yakalanma şansını da ortadan kaldırır. Sıkıntımız tasarruf oranı Türkiye'de çok düşük.
1: Evet, maalesef. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben
1: Yayınımıza
0: teşekkür ederim.
1: katıldığınız için iyi hafta sonları diliyorum. Efendim Mehmet Aşçıoğlu bizimleydi. Küresel piyasalara bakalım. Philip Capital'e gidelim. Philip Capital Portföy Yönetim Müdürü Metin Taşçıoğlu bizimle olacak. Metin Bey, hoş geldiniz yayına.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Küresel piyasalarda da hareketliliğin devam ettiği bir dönem. Nasıl bir hafta geçirdik? Ne bekliyoruz önümüzdeki haftadan diye sorayım.
2: Tabii ana gündem enerji fiyatları ve buna bağlı olarak da faizlerdeki enflasyon fiyatlaması yer tutuyor. Burada Amerika ile İran arasındaki herhangi bir haber akışı bile fiyatlar üzerindeki enerji fiyatları üzerinde etkili olduğunu söylemek lazım. Burada 3 Kasım'daki seçimlerden önce Amerika'nın İran'a bir saldırı yapmayacağı açıklamasıyla birlikte petrol fiyatlarında bir miktar gevşeme olduğuna şahit olduk. Bunda tabii trend açısından bir değişiklik yok. Halen daha petrolde yön yukarı gözüküyor. Sadece kısa vadeli oynamalarla, kar realizasyonlarıyla yukarı doğru gitmeye istekli bir petrol fiyatından bahsedebiliriz. Öbür taraftan da yine Körfez'den işte bir yeni bir tankere bir saldırı yapıldığına dair bir haberle de petrol fiyatlarındaki düşüşün durduğunu belki de önümüzdeki zamanlarda da tekrar yukarı doğru atacağına da iddialar edilen işaret şikayetler de var. O taraftaki konu çözülmediği sürece de, bir ateşkes imzalanmadığı sürece de faizlerdeki yukarı doğru hareketin

0: getirmiş olduğu bir takım sıkıntılar var. Daha doğrusu hareket değişimleri var. Tercihlerde bir değişim var. Özellikle Amerika tarafında faizler yukarı gittikçe zarar görmekten çekinen fonların para piyasası fonlarında likit tarafta kalmayı tercih ettiklerine şahit oluyoruz. Böylece bonolardaki yukarı hareketin devamının geldiğini, ara ara realizasyonlar olsa da faizlerin yukarı doğru gitmeye devam ettiğine şahit oluyoruz. Bir diğer hikayemiz mikro bazda tabii ki hikayeler de var bu arada. SpaceX'in bir mobil operatör lisansı almaya yakın olduğuna dair açıklama yapması hem hisseleri hareketlendirdi, hisse fiyatını hareketlendi SpaceX'in, ama öbür taraftan da mobil operatörlerin fiyatlarında bir baskı kurmasına sebep oldu. Bu tarafta bir satış baskısı geldiğine şahit olduk. Diğer konu yapay zeka. Yapay zeka biliyorsunuz dün üreticiler yapay zeka ile ilgili şirketlerdeki realizasyonları geldiğine şahit olmuştuk. Onun ana temelinde de OpenAI'ın 70 milyar dolarlık bir geliri yakalayamayabileceği, daha aşağıda kalacağına dair bir beklenti analistler tarafından paylaşıldı. Bu da kar satışlarının geldiğine şahit olduk hissede. Mikro bazdaki hikayeler bu şekilde devam ediyor. Bir diğer tabii ki kaygı yükseliş olduğu zaman global piyasalarda, Amerikan piyasalarında bunun genele yayılmayıp sadece belirli hisselerde yoğunlaşması sonucu fiyatlarda bir şişmenin meydana gelmesi. Her ne kadar bilanço dönemi Amerika için de başlıyor ve burada da kârlardaki artış beklentilerinin de oldukça yüksek olduğunu görüyoruz. Bu taraftan herhangi bir şey yok, sorun yok yatırımcılar açısından. Ancak baktığımızda yükselmiş olan faizlerin borç çevirmekte sıkıntı yaşaması muhtemel sektörlerden bir tetikleme ile bir satış dalgası yaratıp yaratmayacağı ile ilgili endişeler de etkili. Dolayısıyla burada hikayeler, borsaları global tarafı yukarı doğru ittiren hikayeler daha çok mikro bazdan çıkmaya devam ediyor, ama makro taraftan şimdilik genele yayılmasını gerektirecek bir resim gözükmüyor.
1: Teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için Metin Bey. İyi hafta sonları
0: Rica
1: diliyoruz.
0: İyi hafta sonları.
1: Metin Taşçıoğlu bizimleydi efendim. Böylece yayınımızın sonuna geldik. Pazartesi günü görüşmek üzere. İyi akşamlar, iyi hafta sonları.

0: Akbank bireysel kredi kartı sahibiyseniz her alışverişte World Puan kazanmaya devam edersiniz. Ekim ayında giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın. Toplam 500 TL hediye World Puan kazanın. Vakıfbank daima seninle.
1: Bir gün bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo kaliteli kahve

0: yorumla günün kazananı Ahmet Bey.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
2: Her gün kazandırır.
1: Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
0: Siz de bakıp katılın, mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
3: İdefix Premium günlerinde Seiko, Lufyan, Stanley ve The North Face ürünlerinde tüm günlerde geçerli 1000 liraya varan kupon fırsatı. Üstelik World Kart'a 6

0: taksit fırsatıyla. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobik.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Böyle.
2: Otobik'te. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. FR Artline artısı var.
3: Bu devirde hangi banka herkese %43 getiri veriyor?
4: Bankan hadise veriyor. Bana da 5 milyon lirası olan Ali Bey'e de 5 bin lirası olan Ayşe Hanım'a da.

0: fırsatları kaçırmayın. Fırsatları hemen sevdiklerinizle paylaşın. Birlikte almanın keyfini yaşayın. Bu çok iyi. Acele edin, grup alışverişine başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: İste komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital.
2: İtibariyle sadece bu tasfiye yönelik olarak bu tasfiye sürecinin usul ve esaslarını ve kanuni tanımlarını yapmak üzere bir karar oluştu ve bunun üzerine de yaklaşık 15 gündür arkadaşlarımla çalışıyoruz ve kanun teklifimizi tamamladık ve biraz önce meclis başkanlığımıza arz ettik. Ben emeğe geçen milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum. Yine bu konuda katkı sağlayan Maliye Hazine Bakanlığımıza, ilgili kuruluşlara ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Değerli basın mensupları, hepinizin yakından bildiği gibi dünyamız şu anda küresel ölçekte büyük bir belirsizlik ve olumsuzluklar yaşanıyor. Gerek yakın coğrafyamızdaki, gerekse de diğer bölgelerde yaşanan sıcak çatışmalar sadece ülkelerin değil, küresel ekonomik ekosistemi de tehdit eder hale gelmiştir. Tüm bu belirsizliklere ve risklere rağmen ülkemizin ekonomisinin temellerinin sağlamlığı ve bu konudaki etkin kararların devreye girmesiyle beraber tüm bu olumsuzluklar ve belirsizliklerden uzak bir şekilde güvenli bir liman olarak bölgemizde adeta bir yıldız gibi parlıyor. Bunu da ifade etmek isterim. Makroekonomik istikrarımız ve finansal sistemimizin direnci de bu nedenden dolayı da en üst seviyede olduğunu ifade ederim. Geçtiğimiz hafta açıklanan verilere göre ihracatta yıl başından bu yana %5.2 artışla 211 milyar dolar seviyesine ulaşarak yeni bir rekor kırıldı. Eylül'de 26 milyar dolarlık ihracat yaparak Cumhuriyet tarihimizin en yüksek Eylül ayı ihracatına da ulaşmış olduk. Böylelikle 2026 yılının 5 ayında ihracat rekoru kırarak tarihi bir başarıya da imza atılmış oldu. Yıllıklandırılmış ihracatımız ise

287.3 milyar dolarla bugüne kadarki en yüksek seviyesine de çıkmış oldu. Bölgemizdeki savaş ortamı ve küresel enerji fiyatlarındaki baskılara rağmen cari açığımız milli gelire oranı %2.6 seviyesinde dengelenmiştir. Asrın felaketi olan 6 Şubat depremlerinin meydana getirdiği olumsuzluklar ve bunun neticesinde mevcut bugüne kadar harcadığımız 100 milyar dolar civarındaki harcamayı da dikkate aldığımızda bu yılki 2026 yılı itibariyle baktığımızda bu harcamalara rağmen bütçe açığımızın milli gelire oranı da %3 civarındadır. Merkez Bankamızın rezervleri de dış şoklara karşı tam bir emniyet sağlarken bankacılık sektörümüzde yüksek sermaye yeterlilik oranlarıyla dünya standartlarında son derece güvenli ve güçlü bir yapıyı da sergilemektedir. Dolayısıyla finans piyasalarımızın güçlü yapısı nedeniyle de sermaye piyasalarında da herhangi bir olumsuz durum söz konusu olmamaktadır. Kıymetli basın mensupları, sermaye piyasalarımızın güvenilirliği, yatırımcılarımızın haklarının korunması ve mülkiyet hakkıyla beraber hukukun üstünlüğü temel önceliklerimiz arasındadır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17 Eylül 2026 tarihli kararıyla tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarında yaşanan olağan dışı durumun yatırımcıların ortak menfaatini gözeten adil ve şeffaf bir yöntemle çözüme kavuşturması amacıyla özel bir kanunu düzenlemeyi hazırlamış olduk. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17 Eylül 2026 tarihinde müdahalede bulunduğu fonlar piyasalarımızın genel resmini asla göstermemektedir. Nitekim rakamlar da bunu açıkça ortaya koymaktadır. Tasfiyedeki fonların toplam portföy büyüklüğü hane halkımızın finansal varlıklarının yalnızca sadece %2.4'üne tekabül etmektedir. Yine tasfiye halindeki 131 fon sistemimizdeki toplam fon sayısının yalnızca %4.6'sını oluşturmaktadır. Yani sorun fon piyasasının belirli ve sınırlı bir alanında yaşanmıştır. Ama bu demek değildir ki buna sessiz kalacağız, görmemezlikten geleceğiz veya sessizce izleyeceğiz gibi bir durum asla da söz konusu değildir. Tam tersi, üstüne gideceğiz, kararlılıkla mücadele edeceğiz, bu virüsü bünyeden söküp atacağız. İşte bu teklifimizde tam da bunu gerçekleştirmek istiyoruz. Ve bu hastalıklı unsurları özellikle sermaye piyasasına bu manada farklı bir etkisini de ortadan kaldırmak ve tasfiye etmek için de önemli bir adım olacaktır. Meclis Başkanlığı'na sunduğumuz kanun teklifimizde piyasalarımızın sağlam gövdesini korumak, sermaye piyasalarımızı her türlü riskten arındırarak yoluna çok daha güvenli ve çok daha olumlu havada devam etmesini arzu ediyoruz. Biliyoruz ki Sermaye Piyasası Kurulumuzun 17 Eylül 2026 tarihli kararıyla tasfiyesine karar verilen bu fonlarda yaşanan olağan dışı gelişmeler klasik tasfiye usullerinin ötesinde hak sahiplerini gözeten adil ve şeffaf özel bir kanunu çerçeveyi zorunlu kılmıştır. Burada bir hususu özellikle vurgulamak isterim. Hazırladığımız bu kanun teklifi sermaye piyasalarımız için genel veya sürekli bir tasfiye rejimi getirmemektedir. Yalnızca Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17 Eylül 2026 tarihli kararıyla tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarından bu kanunun yayımı tarihinde tasfiyesi tamamlanmamış olan fonlara özgü geçici istisnai bir düzenlemedir. Değerli basın mensupları, biraz sonra teklifimizin belli başlı ana metinlerini sizlerle paylaşacağım. Aziz milletimize ve kamuoyuna şunu ifade etmek isterim ki 9 maddeden oluşan
bu kanun teklifimiz ve devamında fon izleme ve koordinasyon kurulunun ve diğer SPK'nın sermaye piyasası kurulunun alacağı kararlarda asla hiçbir şekilde kamu kaynağı kullanılmayacaktır ve bundan sonra da kullanılmasına izin verilmeyecektir. Bunu açık yüreklilikle ifade ediyoruz. Gerek bu kanun teklifimizde, gerekse de daha sonra sermaye piyasasının alacağı kararlarda ne hazineden bir katkı, ne de bir kaynağı, ne de bir kamu kaynağı asla bu süreçte kullanılmayacaktır. Fonların mevcut teminatları, gerek menkul, gerek gayrimenkul varlıkları veya diğer hisse senedi, tahvil gibi varlıklarıyla beraber tamamı kendi varlıkları içerisinden bu tasfiye süreci devam ettirilecek ve sonuçları itibariyle inşallah tamamlanacaktır. Değerli basın mensupları, kanun teklifimizin birinci maddesiyle beraber amaç ve kapsam ve tanımlar bölümünde bunların ne manaya geldiği, hedefin ne olduğu çok açık bir şekilde yazılmıştır. Geçici bir hüviyet arz ettiği ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17 Eylül tarihinde almış olduğu kararlar çerçevesinde bir tasfiye sürecinin yapılacağı ifade edilmiştir. Tanımlar bölümünde belli başlıklı kavramlar kullandık. Bu kavramlarla beraber uygulamayı gerçekleştireceğiz. Özellikle üçüncü madde anlamında tasfiye iş ve işlemlerini sermaye piyasası kurulumuzun sıkı gözetim ve denetiminde olmasını arzu ediyoruz. Merkezi Kayıt Kuruluşu, Takas Bank, saklama ve dağıtım kurumlarının kayıtlarını birbiriyle mutabık hale getirerek her bir fonun gerçek mal varlığını ve gerçek hak sahiplerini tek tek ve şeffaf bir şekilde belirliyoruz. Fonların portföyündeki varlıkların aceleyle ve değer kaybına yol açacak şekilde elden çıkarılması yerine mümkün olan en yüksek ekonomik değerin elde edilmesi de hedeflenmiştir. Gerekli hallerde kurulun kararı ve denetimi altında hakim ortağı satma hakkı, toptan satış, özel emir, geçici farklı fiyat marjı ve borsa dışı satış imkanında yararlanabilmesinin önü açılmaktadır. Dördüncü maddemizde açıkça ifade edildiği gibi yatırımcılarımızın mağduriyetini önleyen 1 milyon TL ara ödeme imkanı da sağlıyoruz. Bir diğer önemli düzenleme, fon varlıklarının tamamının henüz nakde dönüştürülmediği aşamada yatırımcılarımıza ara ödeme yapılabilmesinin önünü açıyoruz. Teklifte fon pay sahibinin fiili nakit giriş ve çıkışlarını esas alan net yatırım tutarı üzerinden belirlenen koşullarla kişi başına en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılabilmesi öngörülmektedir. Bu tutar herkese koşulsuz veya peşin ödenecek bir meblağ ya da nihai tazminat vaadi değildir. Dağıtılabilir nakdin yeterli olmaması halinde mevcut nakdin fon pay sahipleri arasında da en fazla sayıda fon pay sahibine ödeme yapılmasını temin eden, kurula yetki veren bir yöntemi de hedefliyoruz. Beşinci maddemizde hukuka aykırı işlemlerde şahsi sorumluluk ve TMSF aracılığıyla cebri tahsilat imkanında getiriyoruz. Teklifimizde gerçeğe aykırı değerler üzerinden fonlardan çıkış yaparak olağan piyasa koşullarının üzerinde getiri elde edenlerin ve fiyatı gerçeğe aykırı oluşmuş paylardan olağan dışı kazanç sağlayanların objektif emsal getiriyi aşan tutarlarını ise gönüllülük esasına göre iade edebilmelerine de imkan tanıyoruz. Fon varlığından hukuka aykırı biçimde çıkarılan değerlerin geri kazanılması için de özel hükümleri öngörüyoruz. Fonun kurucusu portföy yönetim şirketinin sorumluluğu esas alınmakta, tahsilin ondan sağlamadığı durumlarda da sorumluluğu belirlenen diğer gerçek ve tüzel kişilere de başvurma imkanı getiriyoruz. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tespit edilen tutarların takibi ve tahsili Tasarruf Tevduat Sigorta Fonu tarafından yürütülecek ve am alacaklara
6183 sayılı kanunun hükümlü

ya da uygulanacaktır. Altıncı maddemizde el konulan ve müsaade edilen mal varlıkların doğrudan fonlara iadesi imkanı getiriyoruz. Ceza soruşturmaları kapsamında el konulan veya yargılama sonucunda müsaade edilen ve ilgili fonla bağlantısı hukuken belirlenen mal varlıkları değerlerinin de sahiplerinin yararına geri kazanılması amaçlanmaktadır. Geri kazanılan tutarlar TMSF nezdinde her fon için ayrı hesaplarda izlenecek ve yalnızca ilgili fonun tasfiyesiyle fon pay sahiplerine yapılacak ödemelerde kullanılacaktır. Tasfiye tamamlandıktan sonra elde edilen tutarlar da belirlenen usulle yatırımcılara ulaştırılacaktır. Gerçeğe aykırı değerler üzerinden fonlardan çıkış yaparak veya suni fiyatlandırılmış paylardan piyasa koşullarının üzerinde olağan dışı kazanç sağlayanlar için nesnel bir çerçeve getiriyoruz. Bu kişilerin objektif emsal getirileri aşan tutarları açılacak, özel hesaplara gönüllü olarak iade edilmeden de yasal zemin oluşturuyoruz. Sermaye piyasası kanununda 63-62 sayılı kanunda yer alan piyasa dolandırıcılığı veya bilgi suistimali gibi fiiller işleyen veya bu fiilleri işleyenlerle birlikte hareket ettiği tespit edilen kişi ve kurumları bu mekanizmanın tamamen dışında tutuyoruz. Suç işleyenin, suistimal yapanın bu kanunun sağladığı ödeme imkanlarından faydalanması asla ve kata da mümkün değildir. Değerli basın mensupları, amacımız bir yandan yatırımcıların meşru menfaatlerini korurken diğer yandan da hukuka aykırı işlemlerden doğan sorumluluğun ilgililerine yöneltilmesini ve sermaye piyasasına duyulan güvenin de güçlendirilmesini amaçlıyoruz. Kanun teklifimiz ile mevcut sermaye piyasalarımıza, ekonomimize ve hak sahibi olan vatandaşlarımıza bir güvence oluşturmuş oluyoruz. Dolayısıyla mevcut bu kanun teklifimizle beraber son dönemlerde yaşanan bu durumları en azından belli bir periyotta kanuni güvenceye de sağlamış oluyoruz. Ben kanun teklifimizin hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah önümüzdeki hafta öncelikli olarak plan bütçe komisyonumuzda görüşmeleri tamamlanacak. Çarşamba günü olur, perşembe günü olabilir. Plan bütçe komisyon başkanlığımız gerekli planlamayı yapacaktır. Daha sonraki haftalarda da inşallah genel kurul gündemine gelmek suretiyle bu süreci inşallah tamamlamış oluyoruz. Değerli basın mensupları, 63-62 sayılı sermaye piyasası kanununun 104. madde piyasa bozucu eylemler. Yine 106. madde bilgi suistimali. Özellikle iş, meslek ve görevler icrası nedeniyle bu bilgilere sahip olan kişilerin. Yine bu bilgilere suç işlemek suretiyle elde edilen kişilerin. Yine 107. maddede piyasa dolandırıcılığı. Madde 107. Sermaye piyasa araçlarının fiyatlarına, fiyat değişimlerine, arz ve taleplerine ilişkin olarak yanlış veya yanıltıcı izlenim uyandırmak amacıyla alım veya satım yapanlar, emir verenler, emir iptal edenler, emri değiştirenler veya hasap hareketlerini gerçekleştirilenlerle ilgili mevcut soruşturmalar ve buna göre de gözaltılar ve tutuklamalar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Bugüne kadar 85'in üzerinde gözaltıyla beraber bu süreçlerde tutuklamalar oldu. Yine Türk Ceza Kanunu'nun 220. maddesi ilgili bu eylemleri bir örgüt halinde işlenmesi halinde. Türk Ceza Kanunu 220. Yine Türk Ceza Kanunu'nun 157-159 nitelikli dolandırıcılık. Yine Türk Ceza Kanunu'nun 168. madde etkin pişmanlık gibi orada katalog suçlar var. Bu süreç içerisinde yine soruşturmalarda bu kapsam içerisinde ciddi bir şekilde yargıda görevini yapıyor. Dolayısıyla buradaki mevcut 16 17 Eylül

17 Eylül'den itibaren meydana gelen bu olaylarla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında ilgili Maliye Hazine Bakanımız, Adalet Bakanımız ve ilgili kurullar ve başkanlıkların katıldığı fon izleme ve koordinasyon kurulu var. O da farklı bu süreçlerde ortaya çıkan durumlara yönelik kararlar yapıyor, kararlar oluşturuyor. Bir bütünlük içerisinde, bir koordinasyon içerisinde bu süreci ciddi, kararlı ve piyasalara güven verecek şekilde devam ettiriyor. Bu çok önemli bir husus. Ve bugüne kadar da alınan kararlar, yapılan işlemler ve sürecin şu anda hali hazırda ne konumda olduğuna dair de Türkiye Büyük Millet Meclisimizde iç tüzük 59 bağlamında ve genel görüşme çerçevesinde Cumhurbaşkanı Yardımcımız meclisimize geldi ve genel kurulu bu süreçte bilgilendirdi. Tabii siyasi partilerin de orada parti grupları adına konuşmaları oldu. Yine dediğim gibi, biraz önce bahsettiğim gibi 63-62 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 104. 106. 107. maddesi bağlamında, yine Türk Ceza Kanunu'nun 220, 157, 159 ve 168. madde bağlamında etkin, caydırıcı ve nitelikli bir şekilde soruşturmada devam ediyor. Tabii bunun yanında yine bu süreçle ilgili olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın görevlendirmesiyle beraber Anayasamızın 108. maddesi bağlamında Devlet Denetleme Kurulu ilk görevlendirildiği günden itibaren ciddi inceleme, denetleme ve bu konuyla ilgili soruşturma yapıyor. Kimin ihmali varsa, kimin bu manada herhangi bir olumsuz kararı varsa, bu sürece dair neler varsa Devlet Denetleme Kurulu'nun raporuyla da ortaya çıkacaktır. Ben şundan eminim. Bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlılığı ortada. Bunun sonucu, bunun kime dayanacağı, kime ulaşacağının hiçbir önemi yok. Bunu açık yüreklikle söyleyelim arkadaşlar. Ve bunun da gereğini hem parti olarak hem kurumsal manada yaptığımızı da açıkça söylemek isterim. Kim karışmışsa bu olaylara ve gerçek manada bir eylemleriyle gerek SPK Kanunu 104, 106, 107. madde bağlamında, gerekse de Türk Ceza Kanunu ilgili maddeleri bağlamında kimin bir eylemi, kim bir suç işlemişse gereği sonuna kadar yapılacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki kararlılığı, açıklamaları ortada. Bunun da gereğini biz yapacağız. Hiç kimse merak etmesin. Aziz milletimiz müsterih olsun. AK Parti kadroları olarak bizler aziz milletimizin bu emaneti noktasında elbette bu konuda yanlış yapanlar olabilir. Biz büyük bir partiyiz. Büyük bir camiayız. Kim de ne yapmışsa asla yanına da kar kalmayacaktır. Bundan da herkes emin olsun. Biz birilerine benzemeyiz. Açıkça bütün kamuoyunun göz önünde otel odalarında basılan baklava kutularında rüşvet paraları ortaya çıkan insanların utanmazlığını bizler asla gösteremeyiz. Bizler kardeşimiz de olsa, arkadaşımız da olsa, partimizde görevli bir arkadaşımız da olsa bundan üzüntü duyarız. Mahcubiyet duyarız, üzülürüz, kırılırız. Ama gereğini de sonuna kadar yaparız. Sayın Cumhurbaşkanımızın bize öğrettiği, bize anlattığı ve bizden beklediği de budur. Ve gereğini de yapıyoruz. Ama ve lakin, üzüldüm. Bu mecliste 8 Ekim değil mi? Bu mecliste 8 çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kürsüsünde gerçekten üzüldüm. Haya ettim. Bu meclis çatısı altında bir milletvekili, yeni parti milletvekili, ismini de söyleyelim, Ümit Özlale. Benim

Kendisi tanıdığım kadarıyla bir başkasının hukukuna girmeyecek, bir başkasının hukukunu zedelemeyecek nezaket sahibi olarak görmüştüm ama yanılmışım maalesef. Kendisini bir aparat olarak kullanan bazı yapıların, buna terör örgütleri de dahildir, yalan yanlış bilgiler vererek özellikle iki bakanımız hakkında yaptığı iftirayı ve yalanı buradan açıkça lanetliyorum ve kendisini de kınıyorum, ayıplıyorum. Peki bu arkadaşımıza bu olaylar çıktığında kendisinde ismi karışmıştı değil mi? Ümit Özdağ'a diye, değerli basın mensubu. Onun da bu fon piyasalarında manipülasyon yaptığına dair isminin olduğuna dair bilgi çıkmıştı. Hemen açıklama yaptı Ümit Bey. Benim adıma attığınız yalanı bir kenara bırakalım. O yatırımcının kimlik bilgilerine hangi fonda ne kadar parası kaldığını gösteren kayda nasıl ulaştınız? Bu bilgiler size kimden geldi diye sosyal medya hesabından sormuştu. Burada açığa çıkan şey bir trolün beceriksizliği değil. Fon mağdurları için ciddi bir tehlike. Birikimleri bu düzende eriyen insanların bilgileri şimdi de sosyal medya hesaplarının elinde dolaşıyor. Yarın kapılarını paranızı geri alacağız diyerek çalacak dolandırıcılara karşı bu insanları kim koruyacak? Adalet Bakanlığı kayıtlarının kaynağını ve kimler uğraştığını derhal ortaya çıkarmalıdır. İktidarın dilinden güvenlik düşmüyor. Siz ortalıkta dolaşan bu durumlara bakın diye tweet attı. Kınadı. Kendisinin isminin karıştırmasıyla beraber. Ve bunu yayınlayan ilgili haber sitesi de özür dileyerek kaldırdı. Güzel. Öyle bir yalan, bir iftira, ismin benzerliğinden dolayı karıştırılmışsa buna da tepki verdi Ümit Bey. Çok güzel. Sonra kendisi burada eşi, bu eşi bir gazeteci Serap Hanım, gayet haklı bir tepki olarak eşinin isim benzerliğinden dolayı karıştırılmasından dolayı ispat etmeyen şerefsiz kere şerefsizdir diye bir tweet attı. Benim kocamın isim benzerliğinden dolayı buraya karıştırıyorsanız siz şerefsiz kere şerefsizsinizdir diye tweet attı. Güzel. Doğal bir tepki. Niye karıştırıyorsunuz insanların? İnsanların onuru ve şerefiyle niye oynuyorsunuz? Peki ne yaptı Ümit Bey sonra? 8 Ekim tarihinde geldi. Basın açıklaması yaptı partisinde. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Mahir Özdemir Göktaş'la ilgili olarak babanız Hasan Özdemir'in bazı numaralar paylaştı. Tekrardan söyledi. Bununla ilgili olaraktan işte 830 milyon liralık bir işlem gerçekleştirip gerçekleştirmediği noktasında iddiada bulundu. Meğersem Türkiye'de 4000 civarında olan Hasan Özdemir'leri karıştırmış. Kendisini aparat olarak kullanan bazı merkezler. Şimdi biz Ümit Özdağ'a kendisinin sorduğu soruları soruyoruz. Tweetindeki. Bu yalanı ve iftirayı bir kenara bırakalım Sayın Ümit Özdağ'a. Bu yatırımcının kimlik bilgilerine hangi fonda ne kadar parası kaldığını gösteren kayda nasıl ulaştınız? Bu bilgiler size kimden geldi? Bu yalan ve iftiranızın bilgilerini sizin sorunuz gibi soruyorum. Kimden geldi? Peki ortaya çıktı. Bir başka Hasan Özdemir olarak meğersem karıştırılmış. Bakan Hanım açıkça dedi ki iddialarınızı somut delillerle ispatlayın. Görevimi derhal bırakacağım. Peki bu iddiaların yalan ve iftira olduğu ortaya çıktığında siz de görevlerinizi bırakacak mısınız? Ben bu sözümün arkasındayım. Bu iftira atanlardan da aynı durumu bekliyorum dedi. Aynı şekilde Ömer Bolat Bey de açıklamalarını yaptı. Peki bu kadar yalan ve iftiradan sonra bir insandan ne beklersiniz? Değerli basın mensubu, bir özür değil mi? Kusura bakmayın. Ben Hasan Özdemir isimlerini karıştırmışım. Özür diliyorum dersiniz değil mi? Eşiniz de çünkü bu iftira atanlara şerefsiz dedi eşiniz. Ben size öyle bir şey demiyorum.
Ne dedi biliyor musunuz Ümit Özdağ'la? Hayretler içinde kaldı.

0: Efendim, iki senedir çirkin iftiralarla tutukladığınız arkadaşlarımıza ve onların ailelerine yaşattığınız zulmün mağduriyetin yanında Sayın Bakan'a fırsat doğdu. Bir günlük incinmenin esamesi okunmaz. Sayın Bakan'ın da çok iyi bildiği gibi Yunus Emre bir söz okuyor. Bizden özür mü bekliyorsunuz? O zaman ilk önce gerçekten mağdur ettiğiniz hak sahiplerinden, sonra da yıllardır hak mahrumiyeti yaşattığınız, zulmettiğiniz arkadaşlarımdan özür dileyin, gerisi kolay. Ben bir yıldan beri bu fon vurgununu çalışıyorum ve halkımı dolandıranlara ve nasıl dolandıklarını ifşa ediyorum. Vicdanım rahat, vermeyeceğim bir hesabım yok. Partimle çalışan arkadaşlar bu konudaki hasiyetimize gurur duyuyorum. Evet, Ümit Özdağ'a yalan ve iftirayı kabul ediyor, özür dilemeyeceğim diyor. O zaman ben de Ümit Bey, yalan ve iftiranız haksız yere hem Ömer Bolat Bey'i hem Mahim Bakanımızın ismini karıştırdığınız ve açıkça bu yalan ve iftira olmasına rağmen bir özür bile dilemiyorsanız size eşinizin tweetini okutacağım. Eşiniz sizin isminiz karıştırıldığında nasıl tepki verdiyse eşiniz şu anda size aynı tepkiyi veriyor. Ne demişti eşi? Eşime bu yalan ve iftirayı atanlar şerefsiz kere şerefsizdir. Bakın, bir insana ben kendisine hiçbir şey demiyorum. Eşinin sözleriyle cevap veriyorum. İnşallah utanır. Ve maalesef utanmıyor. Yalan ve iftiralarında bir aparat olarak kendilerini kullandırdıkları için kimin kullandırdığını bilmiyorum. O bilgiler kendinin sözüyle nereden gelinmiştir? Bu numaralar nereden öğrenmiştir? Kendisi ifade ediyor. Benim adıma attığınız bu yalanın kimlik bilgilerine nasıl ulaştınız? Kim getirdi size? Bir aparat olarak kullanılmaktan utanmıyor musunuz? Efendim, pazartesinden itibaren de
1: BİST'te komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sunar.

0: 9 maddelik kanun teklifi artık mecliste AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in açıklamalarını dinledik. Bu 9 maddelik kanun teklifinin ayrıntılarını masaya yatıracağız. 43 fonun ödemesi dün itibariyle yapılmıştı. Şimdi yeni bir aşamaya geçiliyor. Bu aşamada yaklaşık 2 haftalık periyotta kanunun yasalaşması gibi durumların tamamlanacağına yönelik kanaatini dile getirdi AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler. Öne çıkan başlıkları değerlendireceğiz. Kimsenin hakkı yenmeyecek. Biz burayla açıkçası üzerine gideceğiz ve gerekeni yapacağız dedi. Üzeyir Doğan bizlerle birlikte. Hoş geldiniz, merhabalar.
1: Hoş bulduk Kuri, yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Dün yayında konuşurken özellikle kanun teklifinde nelerin olacağını net bilmiyoruz demiştik. Mecliste ne onaylanacak? Vakıf değiliz. Meclise giderken de görüntünün ne olacağı, içeriği önemli demiştik. Şimdi netleşti. Nasıl değerlendirirsiniz bu 9 maddelik kanun teklifini?
1: Evet, yani netleşti diyoruz ama asla hala net değil. Çünkü meclisteki görüşmeler, komisyondaki süreçler, yani buraya ilave maddeler de gelebilir. Bazı maddeler yolda değişebilir ya da iptal de olabilir. Yani bu açıdan nihai kanun görülene kadar hala belirsizlikler var. Ama netleşen konulardan biri şu. Yani bu ödemeler en azından bu kanun çıkana kadar, ki bu birkaç hafta sürecek gibi gözüküyor. Gelecek hafta plan bütçe komisyonunda görüşmeleri tamamlanacak deniyor. Sonraki hafta muhtemelen meclise gelme süreci ve görüşme süreçleri. Yani en azından bu ara ödemeler için en azından bir iki haftalık daha süreç var gibi gözüküyor. Sonraki sürece kalacak gibi ara ödemeler. Bu ara ödemelerle ilgili de bugün dikkat çeken bir husus daha vardı. Yani açıklamada gördüğüm kadarıyla ve şeyle de bu esas alan yatırım tutarları üzerinden belirlenen o tutar kişi başına 1 milyon lirayı olacak gibi gözüküyor.
0: İfade bu şekilde.
1: Yani bu ara ödemede kullanılacak 1 milyon TL kişi başına en fazla 1 milyon TL diyor. Halbuki daha önceki hatırlarsan SPK'nın yaptığı açıklamalardan sonra

0: Direkt buradaki metni okuyayım. Teklifte fon payı sahibi fiili nakit giriş çıkışlarını esas alan net yatırım tutarı üzerinde belirlenen koşullarla, burası önemli, kişi başına en fazla 1 milyon lira ödeme yapılabilmesi öngörülmektedir diyor. Yani daha önceki ben SPK açıklamayı yaptığında, hatta ilk açıklamayı yaptığında oraya kişi bazında ya da fon bazında ibaresini koysa bu kafa karışıklığı olmayacak demiştim. Burada kişi başına ibaresi eklendi. Kişi başına demek de yani buradaki sizin on fonda da paranız olsa ara ödemede 1 milyon lira alabileceğiniz gibi bir sonuç çıkarıyor. Elbette net metni görmek lazım. Yani sunulan metni tam net olarak göremedim. Sadece Sayın Güler'in açıklamalarını şu anda dinledim ve okuyorum. O taraftan edindiğim bilgi bu. Ama dediğim gibi eğer bu şekilde çıkacaksa, kişi başına en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılması öngörülüyorsa, bu her fon bazına 1 milyon TL açıklamasından farklı bir yöne gidiyor. O taraf dikkat çekecek unsur. Onun haricinde hiçbir şekilde kamu kaynağı kullanılmayacaktır ve bundan sonra da kullanılmasına izin verilmeyecektir diyor. Yani o bahsettiğimiz işte kamu desteği, işte stopajların iadesi, işte alınan komisyonların vesaire iadesi gibi konular da şu anda gördüğümüz kadarıyla gündemde yok, olmayacaktı deniyor. Her fon kendi içinde tasfiye olacak ve bu tasfiye varlıklarını arttırabilme adına da işte bugün şeyler açıklanmıştı. Bu 100 milyon TL üzerinde kar elde eden kişilerin bu ödemeleri yapma çağrısı, geri çağırmalar.
1: 214 kişi var. Toplamda da 187,6 milyar liralık bir tutardan bahsediyoruz.
0: Eğer bu harcanmadıysa, yani önümüzdeki dönemde tahsil edilebilirse, bunlar bu tasfiye havuzuna gelecek gibi gözüküyor. Bununla birlikte tasfiye havuzuna bu şirketlerden elde edilen işte gayrimenkuller vesaireler, yani tüm varlıklarında buraya geleceği yönünde bir açıklama var. Yani o açıdan burası da biraz daha genişleyecek gibi gözüküyor. Yapılan açıklamada fonların mevcut teminatları, gerek menkul, gerek gayrimenkul varlıklar ve diğer hisse senedi, tahvil gibi varlıklar ile beraber tamamı kendi varlıkları içerisinde bu tasfiye süreci devam edecek ve tamamlanacak deniyor. Yani o tarafta da ne tahsil edilebilirse anladığımız kadarıyla, o nedenle bu fonda tasfiye sürecinde yatırımcılar ben ne alacağım sorusunun cevabı şu an için bilinmiyor. Yani bu 6 aylık dönem içerisinde, öngörülen 6 aylık tasfiye süreci içerisinde o fon, ilgili fon ne elde edebilirse yatırımcısı onu alacak. Yani o nedenle bir 1 milyon ara ödeme çıkacak ama muhtemelen geri kalan tüm fonlar için olmasa da belli fonlarda belki 6 ayın sonunu bulacak. Geri kalan artık ne düşüyorsa fon paydaşlarına, bunu almaları bu dönemin sonuna gelecek. Çünkü bu varlıkların likide çevrilmesi vesairesi gibi süreci de görüyor olacağız. Çünkü orada da yapılan açıklamada fonların dört bir yandaki varlıkların aceleyle ve değer kaybına yol açacak şekilde elden çıkarılması yerine mümkün olan en yüksek ekonomik değeri elde edilmesi hedeflenmiştir diyor. Yani burada da bu satış sürecinin hani hemen her şeyi satın, geride kalan ne varsa verin gidin şeklinde değil, biraz zamana yayılacağı net bir şekilde gözüküyor. Yani o nedenle bu 1 milyon altı ara ödemeler, evet belki 2 hafta sonra kanun yürürlüğe girdikten sonra hak sahiplerine yapılıyor olacak. Ama geri kalan alabilecekleri bir tutar kalırsa fonlarla ilgili süreçte, bunlar biraz daha zaman alacak gibi gözüküyor. Bir de her fon ayrı değerlendirildiği için, yani şu an tasfiye sürecindeki tasfiyesi devam eden fonların da hepsini de aynı kefeye koymamak lazım Uğur. Ya bazı fonlar belki çok kısa sürede tasfiye olup o fon içerisindeki kişiler paralarını alacak. Zaten şu anda halihazırda devam eden süreçte 3 portföy yönetimi şirketinin fonlarını tasfiye bu süreçten ayrı tutuluyor zaten. Onların tasfiyeleri devam ediyor. Hatta dün 17 fonun tasfiyesi gerçekleştirildi ve paralar ödendi. Belki önümüzdeki günlerde bu belki 50-60 tane daha fonun bu kendi tasfiye sürecini yönettiğini görüyor olacağız. Diğer fonlar içerisinde de belli kurumların fonlarında, ki bir tanesi de bu kendi tasfiye sürecine geçebilir denmişti Sayın Bakan Atlas Portföy için. Belki bir fon yönetiminin de varlıkları tarafında içindeki yatırımcılarda çok büyük kayıp olmadan belki çıkıyor olacak. Aslında bu işin özü 2 tane, özellikle bir tane portföy yönetim şirketinin elindeki fonlar. Yani o taraf biraz muğlak kalıyor. Yani o tarafta yatırımcılar yatırdıkları tutarın ne kadarını alacaklar? O

0: belli değil. Yani ana paraların geri ödenmesi gibi bir durum söz konusu değil. Yani şu anki gidişatta bu. Yani yatırımcı bunu söylediğimizde kızıyor, sanki biz ödüyormuşuz ya da ödemiyormuşuz gibi bir tepki sürecine giriyor. Ama mesela aynı durum PBLK'lar için. Yani bu teminat şeydeki işlemi gerçekleşip gerçekleşmediği, işte kaydın oluşturduğu
1: 17 Eylül öncesinde emir verenler.
0: Aynen. Aynen. Yani orada şeyde duranlar, blokede duran tutanlar, onların da ödeneceği yönelik bir beklenti vardı ama onunla ilgili de burada bir süreç yok. Ve mevcutta tavsiye eden fonlar sürecine baktığımızda da öyle bir ayrımın olmadığını görüyoruz. Yani
1: bu açıklamanın olmaması onların da havuza dahil edildiği anlamına mı geliyor acaba?
0: Evet, dur. Yani dünkü 17 fonun tasfiye sürecinde de bu dikkate alınmadı bildiğim kadarıyla. Yani o açıdan o işte PBLK bloke tutarlar vesaire, onlar da bu tasfiye havuzun içerisinde gibi düşünülebilir kanaatince.
1: O zaman tüm bu 131 fonda bulunan yatırımcıların ana bakiyesi üzerinden bir ödeme sistemi tasarlanmış.
0: Ana bakiye üzerinden, ama orada da işte yatırım fonunun içerisindeki paraya bağlı. Yani örneğin ana bakiyeniz 10 milyon ama diyelim ki fon ödeme kabiliyetleri toplam varlığın %50'si. O zaman düşen payınız 5 milyon olacak. Yani orada da böyle bir durum söz konusu olacak. Belki bir fonda %50 olacak, birinde %10 olacak, birinde %90 olacak. Artık o fonun varlık grubu, likidite durumu neyse o duruma göre, o fonun elde edebildiği gelire göre bir tutar söz konusu olacak. Burada dikkat edilmesi gereken hususlardan biri şu: bu nasıl bir dağılım yapılacak onu bilmiyoruz. TMSF'nin havuzuna varlıklarla, fonlarla ilgili bu faiz kazanç elde edenler geri getirecek. Bunlar yatırılacak. Buna rağmen de bunlar fon bazında belli. Hangi fondan ne gelir elde edildiyse o fona girilecek. Ama bir de bu şirketlerin diğer varlıkları, örneğin gayrimenkulleri, başka bir yerdeki varlıkları, bunlar da fona geldiğinde acaba fon tutarları oranları üzerinden mi fonlara dağılım yapılacak? Onunla ilgili net bir şey yok ama orada da zannımca fon büyüklükleri dikkate alarak, örneğin bir tanesi toplam tasfiye havuzunun %50'sini oluşturuyorsa toplanan varlıkların %50'si o fona, bir tanesi %5'ini oluşturuyorsa toplam varlıkların %5'i oraya gibi bir tasnif yöntemi kullanılabilir kanaatimce. Çünkü tüm elde edilen gelirler ilgili fon gelirleri olmayacak. Gayrimenkul satışları olacak, şirket satışları olacak, belki lisans satışları olacak, farklı şeyler olacak. Bu 6 aylık süreç içerisinde bu TMSF bünyesindeki o tasfiye sürecinde elde edilen gelirlerin hepsini doğrudan bir fonla ilişkilendirmek mümkün olmayacak. O nedenle orada edilen gelirler de muhtemelen fon büyüklükleri dikkate alarak oransal bir şekilde dağıtım esas söz konusu olabilir. O nedenle dediğim gibi yatırımcıların bu işin sonucunda ne kadar para alabilecekleri şu an bilinmiyor. Muhtemelen birkaç ayda, belki 6 ay sonuna kadar da
1: Üzeri Bey, tam anlamıyla bilinmiyor. Teklif kanununda var olan 9 maddeyi tam inceliyordum siz son cümlelerinizi ifade ederken. Orayı kaçırmış olabilirim. Lütfen kusura bakmayın. Tekrar etmenizi rica edeceğim. Burada o fonda parası olan yatırımcı fonun içerisindeki tutar yetersiz olması durumunda kamu kaynaklarının da kullanılmayacağını düşünecek olursak, hazinenin de burada kaynaklarının kullanılmayacağını düşünecek olursak, asla kullanılmayacak dedi çünkü Başkan Güler. Burada o zaman yatırdığının daha altında bir tutar alma durumu yatırımcıda olabilir mi?
0: Yani ana parasının altında olabilir. Zaten o olacak. Onu zaten görüyoruz ama hani eksi bakiye kalır mı diyorsan, yatırımcı öyle bir yük kalmaz. Yani fondan tasfiye sürecinde eksi bakiye kalırsa ilgili fon, işte saklamacısı vesairesi, artık süreç neyse o tarafta gider. Yani borçlu kalma durumu olmaz yatırımcının fona, ama yatırdığı ana parayı alamama ihtimali oldukça yüksek belli fon gruplarında. Çünkü böyle bir varlığın olmadığı kaç gündür ifade ediliyordu. Yani o açıdan yatırdığı ana parayı alamama, belli bir kısmını alma ya da belli kısmının kesilmesi, artık hangi tarafından bakarsan dolu boş tarafı, bu söz konusu olacak. Görünen o. Çünkü tasfiyeye giden fonlar, dün sen de yayında söylemiş, yaklaşık 604 milyarlık bir varlıktan bahsediyoruz. Yani şu an konuşulan rakamlar, ele geçen rakamlar ya da geçmesi planlanan rakamlar, bu tüm tasfiyeyi sağlayacak tutarlarda olmayacak. O nedenle yatırımcı da bir hani haircut dediğimiz, bu hani Yunanistan'ın temerrüde düştüğü dönemde vesaire çok konuştuğumuz bir tabirdi, ana paradan kesintiler olacak şekilde de alacak. Ama bu da fon bazında değişecek. Yani birinde belki hiç ana paradan kesinti olmadan ana parasını alacak. Ama bir başkasında belki ana parasının belli bir kısmı gidecek. Yani ne kadar olacağını da şu öngörüde bulunabilmek mümkün değil. O nedenle bir rakam da telaffuz etmek istemiyorum aslında. İnsanlar aynı üzüntüye de sokacak bir rakam da söylemek istemiyorum. Ama fon bazında bu oranlar değişecek. Yani tasfiye bittiğinde yatırımcıların biri bulunduğu fona göre belki ana parasının tamamını alacak. Belki %90'ını alacak, belki %80'ini alacak, belki %70'ini alacak. Bunun gibi bir skala söz konusu olacak. Yani herkes ana parasını eşit tutarda alamayacak. Çünkü her fon kendi içerisindeki olması gereken de o aslında. Çünkü her fon ayrı bir tüzel kişilik. Yani onu ona katıp buna buna katıp bir dağıtım yapma zaten söz konusu olamazdı. Hukuka da aykırı olurdu bu. Ama burada dediğim gibi ana paralardan kayıplar da en azından belli fonlarda söz konusu olacak.
1: Bu sermaye piyasaları geleceği noktasında yaşadığımız bu süreç geleceğini nasıl etkileyecek sermaye piyasalarının, yatırım fonlarının?
0: Ya, o keşke bu süreç yaşanmasaydı ama bazen bir musibet bin nasihattan iyi oluyor. Çünkü bin nasihat edildi aslında aylardır, yıllardır bu nasihatlar herkes tarafından dile getirildi ama bir sonuç görmemiştik. Bu yaşanan musibet sermaye piyasalarının daha da güçlü hale gelmesi konusunda bir fırsat tanıyacaktır. Yani bu birçok açıdan. Yani
1: Zeybe, müsaadenizle bir es verelim. Abdullah Güler yine fon meselesiyle alakalı bir şeyler söylüyor. Bir kulak verelim, üstüne konuşalım.
2: Savcılığın süreçleri devam ediyor. Bunlar eylem biçimi olarak. Ancak biz bir başlık açtık. İlgili kişi bu piyasa bozucu eylemlerden haberdar olmayabilir. Ancak yatırdığı fonlardan yüksek getiri elde etmiş olabilir. Biz bir açıklama yapıyoruz. Yani ilgili kişi bu eylemlerin dışında da bu türden çok yüksek getiriye ulaşmış ve bunu da öğrenmişse biliyor ki artık o kağıtlardaki bu aşırı oynaklığın sebebi bu piyasa bozucu eylemler olduğunu. Çünkü biz şunu biliyoruz. Borsaya her giren, fonlara giren bütün yatırımcıların bir şeyi yok ki. Oradaki bu eylemleri yapan 455.578 kişiden bahsediyoruz. Bu eylemleri yapan gerek 104 bağlamında, gerek 106 bağlamında, gerek 107 bağlamında SPK kanununa. Bu ihlalleri yapan belki 300 kişi, belki 500 kişi. Ama diğerleri bundan olumsuz etkilenmiş insanlar. Diğerleri bunu devam ederken o aşırı oynaklıkla beraber yüksek bir getiri elde ettiğini düşünen varsa bunu kendi muhasebesini yapsın. Kendi vicdani manada bunun haksız olduğunu, meşru olmadığını düşünüyorsa da gelsin iade etsin. Bununla ilgili de bir fonlarla ilgili temesi ve bünyende hesap açıldı. Ama bu demektir ki elde etti. Zaten genel gerekçemize bakın. Genel gerekçemizde bunu çok açık yazdık. Bunu yaptınız diye asla herhangi bir suçun kabulü manasına gelmez. Ben bunu yaptım ama ben suçu kabul ediyorum denilmez. Ha bunu yaptınız diye bu suçun parçası da olmazsınız. Yani hem suçlanmama noktasında hem de suçu kabul etme noktasında biz herhangi bir değerlendirme yapmıyoruz. İlgili kişi bu piyasa bozucu eylemlerin neticesinde normalde piyasaların çok üstünde aşırı bir getiri elde edecek bir pozisyondaysa ve bu durum da şimdi bu olaylarla beraber öğrendi, bütün kamuoyu öğrendi. Bunu rahatlıkla vicdani muhasebesini yaparak haksız bir kazanç olduğunu düşünerek gelip iade etme imkanı olabilir. Buyursun gelsin bu hesapları iade etsin diyoruz. Ama etmediği takdirde de kendisinin bulunduğu konum özellik yargının konusu içerisindedir. O konuda da herhangi bir değerlendirme yapmıyoruz. Aynen genel gerekçeyi okumak istiyorum Uğur Bey burayı da. Bu mekanizma cezai veya hukuki sorumluluğun yerine geçmemekte olup ilgili mevzuya türence hukuki veya cezai sorumluluğu bulunan kişiler hakkında uygulanacak hükümlerin saklı olduğu tabidir. Diğer yandan isteğe bağlı olarak yapılacak iadeler herhangi bir hukuki yükümlülük, borç ikrarı veya sorumluluk kabulü anlamına da gelmemektedir. Bunu da bilelim. Buradan var mı başka? Evet, soldan geçelim.
3: Yeni Parti milletvekiline yanıt vermiş, pazartesi yemek diyelim demişti, bir çağrı yapmıştı ama sadece muhalefetten değil, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Genel Kurulu'na bilgilendirme yaptığı sırada her partiden bu yönde çağrı gelmişti. Hatta AK Parti Grup Başkanı Özlem Zengin de listeler açıklansın demişti. Var mı buradan böyle bir...
2: Arkadaşlar bu

0: teknik ve ince bir açıklama. Bir defa ne açıklansın? 455.578 kişi mi açıklanmasın? Neyin açıklanmasını istiyoruz? Bakın burada borsaya girmek suç değil. Fonlara para yatırmak suç değil ki yani. Ama bu eylemleri yapan, yani herkesin ben muradını biliyorum. Yani insanlar Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda bulunan bütün kişisel veri olarak kabul edilen bütün bilgiler açıklansın demiyorlardır herhalde. Onların maksadı bu çerçevede SPK kanunun 104. 106. ve 107. madde bağlamında piyasa bozucu eylemde bulunan, piyasa dolandırıcılığı yapan, bundan haksız menfaat elde eden farklı fon kağıtlarında olağanüstü artışlar sağlayan ve bunu da manipüle edilmiş, şişirilmiş bir fiyat haline getiren, herhalde bunları kastediyorlardır. Yani bütün bilgileri açıklanmak değildir. Bu da, bakın arkadaşlar, bu da mevcut böyle iyi bir inceleme gerektiriyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu konuda çok derinlemesine inceleme yapıyor, soruşturma yapıyor. Şimdi siz neyi yayınlayacaksınız liste olarak, kim ne anlayabilir? Bunu çok geçmişten bugüne SPK uzmanlarıyla beraber ve onların hazırlayacağı raporla beraber hangi kişi veya hangi şirket hangi tarih itibariyle ne kadarlık bir pay sahibi olarak fona girmiştir? Süreç açısında nasıl bir değer artışı olmuştur? Bakın bunların hepsinin çok ince detayda çalışılması gerekiyor. Ama maalesef arkadaşlar iftira atmaya, yalan söylemeye o kadar müsaitler ki, önemli değil. Siz 3-5 isim verin, bunları biz kamuoyuna linç ettirelim, gerisi siyaseten bize kar sağlar diye bir düşünce içindeler. Böyle bir durum olmaz arkadaşlar. Türkiye bir hukuk devleti. Herkesin de kişisel güvenliği, kişisel verileri kanunu koruma altında. Böyle ulu orta sırf birileri istiyor diye bütün Merkezi Kayıt Kuruluşu kayıtları açıklanamaz. Öyle bir şey olmaz. Ama diyorum ki bu eylemleri yapanlar, esas bizim amacımız bu olmalı. Kimler hangi tarihte ne yaptı? Nasıl bir getiri elde etti? Bunun ne kadarını nasıl bir farklı fonlara kaydırdı? Veya haksız kazanç olarak ne gibi işlemlere sonradan imza attı? Acaba burada mevzuata aykırı ne gibi durumlar var? Bunların çok iyi çalışılması lazım. Biz de o yüzden diyoruz. Bakın bu arkadaşların utanması da yok. İftirayı atıyor, yalanı söylüyor, ortaya çıkıyor, sonra özür bile demiyor. Özür bile dileyemiyor. Kendisi de aynı şekilde muamele görmüş. İsim karışıklığı, farklı numaralar, farklı isimler, çok titiz, iyi bir çalışma yapılması lazım arkadaşlar. Ben de açıkça söylüyorum. Bu konuda, bu mahiyette, bu olaylara sebebiyet veren bütün varsa açıklansın. Hiç önemli değil. Ama bunun içerisinde alıp bütün borsa yatırımcılara açıklansın, kim ne yapıyor gibi bir şeye giriliyorsa bu doğru bir şey değildir arkadaşlar. Lütfen bu konularda hassasiyet sahibi olalım. Hukuk güvenliğinin, kişisel verilerin, kişi özgürlüğü ve güvenliğinin ve borsada yatırımcı olmanın hiçbir günahı yoktur. Bunun günahı ve suç olanı bu dediğimiz eylemlerde bulunmaktır. Lütfen bu ince çizgiyi de çizelim.
1: Şimdi elbette tüm yatırımcılar suçlu kabul edilemez. Aynı zamanda sizin söylediğiniz gibi masumiyet kalitesi de vardır. Fakat şimdi bu halifenin zaman zaman isim veriyor. Yani siz de söylediğiniz Aile Bakanı örneği de son derece önemli. Şimdi burada dezenformasyonun önüne geçmek adına en azından hani az önce arkadaşımın sorduğu soruya olarak binlerce kişi değil fakat bugün Sayın Akın Gürlek 214 gibi bir rakam açıkladı. En azından onların bir isimleri liste halinde açıklanacak mı, böyle bir çalışma olur?
0: Arkadaşlar ben de bakın diyorum ya, ben Anayasa 38 bağlamında lekelenmeme hakkı ve masumiyet karinesi açısından ve kişinin savunma hakkını da belirterek, bakın diyorum ki bu arkadaşlar açıkça yalan söyleyip iftira attığı bakandan özür bile dilemiyor. Bu arkadaşların derdi gerçekten bunu öğrenmek mi, yoksa siyaseten önemli değil, birilerinin onuru şerefi önemli değil, ben yalanı söylerim, iftirayı atarım, sonra o kişi masum da çıksa önemli değil diye yaklaşıyorlar. Ben de diyorum ki AK Parti olarak biz böyle yaklaşmıyoruz. Masumiyet karinesine önem veriyoruz. Savunma hakkına önem veriyoruz. Ulu orta herkesin onurunu, şerefini etkileyecek şekilde itham etmeyin. Gerçek veriler. Bunun için de diyorum başsavcılık çalışıyor. Bu soruşturma konusu.

0: Şimdi ben bir kişi sadece borsada ismi vardır diye suçlayabilir miyim? Eylemleri nedir? Bunlar etkilenme durumu nedir? Gerçekten haksız bir kazanç elde etmiş midir? Değil midir? Piyasa bozucu eylemde bulunmuş mudur? Değil midir? Bunları bir netleştirelim. Elbette bu kimlerse ben de açıklanmasını isterim. Asla bunların saklı gizli kalınmasını istemem. Kimin ne suçu varsa da bu konuda sonuna kadar da takipsiz olacağız diyorum. Ama arkadaşlar önemli değil diyor. Siz verin isimler. Biz biraz oyalanalım, linç edelim, sonra haksız da çıksak önemli değil gibi yaklaşıyorlar. Bunu doğru bulmuyoruz. Evet. Bu tabii eylem dedim ya arkadaşlar, bizimki sadece buradaki tasfiyeye uygun olarak birinci aşamada her bir fon için ayrı bir işlem yürütülecek. Her bir fon, 131 fon ayrı ayrı işlem yürütülecek. Ve kendi varlıklarından, her bir fonun varlığından öncelikli olarak birer milyon TL'yi bir avans gibi düşünün. Ön ödeme gibi düşünün, ara ödeme gibi düşünün, bunları sağlayacağız. Sonra zaman içerisinde eğer bu işlemlerde 63-62 sayılı SPK kanunu gereğince 104-106-107. Madde bağlamında bir şey varsa, kanuna aykırı işlem, onun gereği yapılacaktır. Eğer oradaki farklı bir durum söz konusuysa kendi işlemler açısından, ki bu PÖRT ve yöneticisi olabilir, oradaki farklı görevliler olabilir, onlara da yine yasal çerçevede, yani Türk Ceza Kanunu çerçevesinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın yürüttüğü soruşturma kapsamında hangi eylem çeşidi neye uygunsa onun devamı gelecektir. Ama o kişi gerçek manada bir olumsuz etkilenen yatırımcı ise de, pay sahibi ise de, fon pay sahibi ise de, mevcut öncelikli birer milyondan başlayarak diğer büyüklüğüne göre tasfiyede varlıktan nakde çevrilmek suretiyle ilgili kişiye bu yatırım bedelleri ödenecektir.
1: Altında olan yatırımcılara yatırılan paranın bugüne kadarki
0: tefessülü
1: ortalaması
0: hesaplanır. Bu sonrası birinci aşamada sadece yatırdığı net tutarın belirlenmesi ve devamında dediğim gibi enflasyona karşı değer kaybı varsa onu sağlayacağız. Ama bu nakit 1 milyon altında eğer bir yatırımcı varsa onu uygulamayacağız. En son tasfiyede uygulanacak. Bu bir avans ödemesi gibi düşünün. Bu nihai evrede bir kapanış tasfiye bedeli değil. O sonradan hepsi hesaplanacak. Başlangıçta birer milyon nakitler verilsin. Bir genel mağduriyet gibi hisseden yaklaşık 350 bin kişinin bir parası ödensin. Ondan sonraki esas tasfiyeyle beraber arada bir enflasyon farkı da oluşmuşsa ilgili kişiye yine ödenecektir. Genel tasfiyenin kapanışıyla beraber. Evet. Peki arkadaşlar, çok teşekkür ediyorum. Kanun teklifimiz hayırlı uğurlu olsun.
2: AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler açıklamalar sonrasında soruları yanıtladı. Kanun teklifinde öne çıkan başlıkları bir ekrana getirelim, özetleyelim. Üzeyir Doğan Dizerli olmaya devam edecek. Bu kanun teklifinde öne çıkan başlıkları konuşmayı sürdüreceğiz. Burada tasfiyenin yürütülmesine ilişkin esaslar ve fon pay sahiplerinin belirlenmesi noktasında bazı başlıkların olduğunu da söyleyelim. Fonların tasfiyesi kurulun gözetim ve denetiminde tasfiye ile görevli kuruluşlar tarafından yürütülür. Kurul tasfiye sürecinin aşamalarını, fon varlıklarının tespitini ve nakde çevrilmesini, değerleme esaslarını, fon pay sahipliğinin belirlenme şeklini, ara ve nihai ödemeyi, dağıtım sırasını ve tasfiyeye ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkilidir. Tasfiye ile görevli kuruluşlar yatırımcı menfaatini, ilgili varlığın piyasa koşullarını ve fon portföy yapılarını, fon varlıklarının korunmasını ve fon pay sahiplerinin ortak menfaatini gözeterek mümkün olan en yüksek ekonomik değerin elde edilmesi amacıyla gerekli özeni gösterir. Borsada oluşan fiyatın ilgili varlığın gerçek değerini yansıtmadığının veya tasfiyeyi geciktireceğinin kurulca belirlendiği hallerde tasfiye işlemlerinde geri alım, hakim ortağı satma hakkı, toptan satış ve özel işlem bildirimi yöntemleriyle geçici farklı fiyat marjına ve sermaye piyasası mevzuatı ile borsa mevzuatında yer alan diğer yöntemlere kurulca karar verilebilir. Kurul tasfiye ile görevli kuruluşların talebi üzerine ilgili varlıkların borsa dışında satışına onay verebilir. Bu fıkra kapsamında yapılacak satış işlemleri bakımından kurulun yatırım fonlarına ilişkin düzenlemelerinde yer alan kısıtlamalar uygulanmaz. Borsada veya borsa dışında yapılacak satış yoluyla varlıkları satın alacak yatırımcıların bu işleme konu olan varlıkları belirli bir sürede borsada satamayacağına ve bu varlıkların borsada satılması sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir işlemde bulunmayacağına kurulca karar verilebilir diyor. Net yatırım tutarı ara ödeme ve nihai ödeme noktasında da bazı notlar var. Fon mal varlığının nakde çevrilmesi sonucunda elde edilen dağıtılabilir nakdin tasfiye kararından bir önceki gün sonu itibariyle geçerli fon birimiyle pay fiyatıyla ödemeye esas katılma payı adetleri üzerinden hesaplanan toplam tutarı karşılamaya yeterli olmaması halinde 3. maddenin 6. fıkrası saklı kalmak kaydıyla tasfiye bakiyesinden yapılacak ödemelerde dikkate alınacak. Fon pay sahibinin net yatırım tutarı fona fon pay sahibi tarafından fiilen yapılan her bir nakit girişinin ve çıkışının tasfiye tarihine kadar Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan tüketici fiyat endeksi ile yurt içi üretici fiyat endeksindeki değişim oranlarının aritmetik ortalaması kıyaslanacak, ortalaması alınacak. Giriş ve çıkış tutarlarından giriş tutarının çıkış tutarından fazla olması durumunda fondan fon pay sahibine yapılan her bir nakit çıkışının tutarının ilk giren ilk çıkar esasıyla düşünülmesi suretiyle MKK tarafından hesaplanır. Yaklaşık 21 sayfalık bir şey var. Fon tasfiye sürecine yönelik başlık 21 sayfada toparlanmış. 9 madde. Bu 9 maddeyi konuşacağız. Ama kısa bir aramız var. Saat başına devam edeceğiz.

0: BIST'te komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital ile devam edecek.
1: Çiftçilerimiz gibi biz de gece gündüz çalıştık. Bakalım ne var sırada?
2: Haluk Bey, tarlanın ihtiyacı çok. Gübresi var, yemi var, tohumu var. E bunların ödemesi var.
3: Ya baba daha mazot var ya.
2: Bir de o var. Hasatı da daha çok var.
4: Yazıyor muyuz?
1: Yazmıyoruz. Üretici kartla alıyoruz, ödemeyi hasata bırakıyoruz. Şimdi siz de mobilinizden başvurunuzu yapın. Onaylandığı anda kartınızı dijital olarak kullanmaya başlayın. Üstelik nakit ihtiyaçlarınızda da üretici kart hep yanınızda.
2: O zaman sırada sabanı toprağa vurmak var.
1: Hadi bakalım.
5: Ne var sırada, Denizbank burada.
6: Bir gün bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Çibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Sen ne istersen o. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinde.
7: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. PR Art Line artısı var.
8: 25.000'den fazla ürün çeşidiyle Hırdavat Dünyası burada. 18-21 Kasım tarihleri arasında 10. Uluslararası İstanbul Hırdavat Fuarı'ndayız.
9: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
10: Karşınızda yılların hobisi
11: Vedat Bey. PTR Sanal Posu'yla online ödemelerini zamanında kesintisiz alıyor. Tek anlaşmayla tüm kartlara taksit yapıyor.
10: Verelim diğer özellikleri.
12: Büyük rahatlık PTR.
0: BIST'te komisyonsuz işlem rahatlığı Philip Capital ile devam ediyor.

0: Tasfiye sürecini konuşmaya devam edeceğiz. 9 maddelik teklif mecliste artık 15 günlük periyot içerisinde bunun tamamıyla yasalaşma sürecinin olabileceğini ifade etti AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler. Ayrıntıları değerlendirmeye devam edeceğiz. Açıklamaları sonrasında soru cevap noktasında kendisine bazı sorular geldi. Yine aslına bakarsak bu sürecin üstüne gidileceğinin altını çizdi. Bu sorulara verdiği cevaplardan da yine bahsedeceğiz. Üzeyir Doğan bizlerle olmaya devam edecek. Tekrar hoş geldiniz yayına.
1: Hoş bulduk Kur, sağ olasın.
0: Asla ve kesin bir şekilde kamu kaynağının kullanılmayacağı ifade ediliyor. Ve burada sürecin titizlikle devam edeceği, sürdürüleceğinin altı çiziliyor. Ülkenin makroekonomik istikrarının ve finansal direncinin en üst seviyede olduğu Abdullah Güler tarafından vurgulandı. Fonların tasfiye sürecinde yapılacak ödemelerde kesinlikle kamu kaynağı kullanılmayacak dedi. Müdahalede bulunduğu fonların piyasaların genel resmi asla göstermediğini belirtti ve sorunun fon piyasasında sınırlı bir alanda gerçekleştiğini vurguladı. Ama sınırlı bir alanda oldu diye biz bunu görmezden de gelmeyeceğiz. Biz bunun üzerine gideceğiz. Gereken neyse onu yapacağız vurgusunda bulundu. Sunulan yasa teklifinin genel ya da sürekli bir tasfiye rejimini getirmediğinde dikkat çeken Güler, söz konusu adımın sermaye piyasasına farklı etkisini ortadan kaldırmak için önemli bir adım olduğunu da belirtti. Siz 9 maddelik bu teklifi gördünüz de ne dersiniz, nasıl değerlendirmek gerekir? Ufak ufak zaman zaman araya gireceğim ve bazı detayları da sevgili izleyenlere aktaracağım. Buyurun.
1: Evet Uğur, yani maddeleri ben de aldım önüme. Yaklaşık 10-11 sayfalık bir metin. Yani öncesi biraz daha imzalar vesaire 21 sayfanın. Ben de bir taraftan da okumaya çalışıyordum. Hepsini okuyamadım açık söyleyeyim. Sadece Sayın Güler'in açıklamalarını net bir şekilde dinledik. Oradan gelen mesajları aldık. Aslında metnin içerisinde şöyle ilk sayfalardayım ama okudukça yeni şeyler çıkacak. Yani oraya baktığımızda mesela buradaki toplanan varlıkların satımıyla ilgili bir önemli husus var. Yani normalde gelip hepsini birden satmaya çalışıp kısa vadede bu işi bitirmekten ziyade asıl olanın ekonomik değerine uygun bir şekilde satılmasını sağlamak ifadesi var. Bunun için de biraz zaman alabileceği ifade ediyor. Burada hakim ortağı satma hakkı gibi konular gündeme geliyor. Şirketlerin geri alım açıklaması gibi konular gündeme geliyor. Bunlar var. Özellikle tasfiye halindeki serbest fonlar için de bence şu madde önemli. Orada da şöyle bir konu gündeme geliyor. Bu varlıkları satın alanların belirli bir süre borsada satış yapmasının sınırlandırılabilmesi de özel tasfiye yönteminin hemen ardından piyasaya satış yapılarak amacın etkisizleştirilmesini önlemeye yöneliktir diyor. Yani muhtemelen bu serbest fonlarda serbest fonun içerisindeki pay sahiplerine hisseler bir şekilde devredilecek. Bu özel emir mi olur yoksa birman yoluyla mı olur? Bunlar netleşecek ama bu özel emir ya da birman yoluyla bu özel fonlardaki varlıklara ulaşan kişilerin bunları piyasada satmasına da en azından belirli bir süre için izin verilmeyecek. Bunun gibi hususlar söz konusu. Kamu kaynağı kullanılmayacak. Yani bunu artık çok net anladık. Aslında burada kamu kaynağını aslında en başından beri hani kamu kaynağından kastımız gidip hani vatandaşın normal işlerinden elde ettiği ödediği vergilerin vesairenin yol, köprü yapılacak paraların belki buraya gelmesi değil ama ben en başından beri söylediğim bir husus vardı. Bu kamu kaynağı sayılır mı sayılmaz mı? Bunu da tartışmak lazım. Bu fonlar üzerinden kamunun elde ettiği gelirler ya da TEFAS sistemi üzerinden bu sene elde ettiği gelirler ayrı tutulabilirdi ama öyle bir şey de olmayacak. Yani açık ve net bir şekilde bu ifade ediliyor. Herhangi bir istisnadan hiçbir şekilde bahsedilmiyor. O nedenle bu süreçte işte alınan stopajlar, borsa komisyonları, takas bank komisyonları vesaire gibi süreçler devreye girmeyecek. Yani onları da çok net görmüş olduk. Ve net de her bir fon kendi mal varlığı içerisinde dağılacak. Yani burada kamunun bir yüklenimi söz konusu olmayacak.
0: Dahili olmayacak yani kamunun.
1: Aynen. Her fon içerisinde ne elde edilebilirse o ödenecek. Bir şey elde edilemezse bir şey ödenmeyecek. Yani çıkan sonuç bu. Buradaki özellikle 350 bin kişi vurgusu önemli. 355 bin kişi. Aslında çok doğru da bir tahmin yapmışız. Bu olay ilk çıktığında da söylemiştim. Bu 450 bin kişinin 4'te 3'ü 1 milyonun altındadır yatırımcı profili diye. 3 aşağı 5 yukarı bu noktaya geliyordu. Biz 350 bin diyorduk. 355 bin çıktı. Bu da hani yatırımcı profil.

0: niye analiz edildiğinin bir göstergesi gerçekten bizim açımızda. Ama neticede 350 bin kişi bu taraftan çıkıyor. Ama geri kalan 100 bin kişi sayı olarak az olabilir ama tutar olarak çok daha yekün teşkil eden kişiler olacak. Çünkü 350 bin kişiye belki dağıtılacak tutar. Yine de bu 350 bini de ortalama 500 bin demiştik. Hani bakiye büyüklüğünü dikkate aldığımızda 175 milyar civarı bir para yapar. Yani bu tamamen afaki konuşuyorum ama tahsiye büyüklüğü 600 milyarın üzerinde. Yani burada baktığımız rakam 4'te 1'i civarında bir rakamdan bahsediyoruz. Geri kalan 100 bin kişi ise yaklaşık 4'te 3'lük bakiye yüklenim zorunda kalacak. Elbette hepsi değil. Yani alacakları da olacak. Ama ana bakiye yüklenim kısmı buranın üzerindeki kısımlarda kalacak. İlerleyen dönemde dediğim gibi bunlar daha çok tartışılır. Ben en başından beri söylüyorum. Yani herkesi mutlu edecek bir tablo yok. Çünkü fon mağdurları dediğimiz kitlenin kendi içerisinde bile herkesin önceliği farklıydı. Yani mesela bir grup kurulmuştu. Bu PBLK'lar yani blokeli tutarlar ödensin diye. Bir başka grup kuruldu. Para piyasası fonları bunlardan ayrı tutulsun, önce bizim paramız ödensin dedi. Bir başka grup para piyasası fonlarıyla beraber risk 2, biz düşük risk aldık, 7 ile biz aynı kefeye koymayın dedi. Bir başka grup işte biz 14, 15, 16'sında emir gönderdik. Bu bizim haklarımız, işte bu PBLK'lı tarafı, bunlar ne olacak dedi.
1: Herkes kendi tarafından, grup, kendi cephesinden sürece yaklaştı.
0: Ben bu işe hiç girmedim. Ben niye kamu kaynakları bunlara ödensin diyen oldu. İşte birçok şey oldu. Yani böyle konuşulan taraf oldu. Yani ne yapsan bir taraf mutsuz olacaktı. Burada dediğim gibi en azından 355 bin kişi belki en mutlu olacak taraf olacak. Yani o düşük tutarlı sermaye tarafı alacak ama 1 milyon hani artık bu saatten sonra konuşmanın da çok bir manası yok, kamunun takdiridir, ama 1 milyon düşük bir rakam. Yani kanaatimce burada bir araba bir ev parası bırakan insanların hani gelecek umutları buradan ölçülebilir. Belki ilerleyen dönemde tasfiyede farklı senaryolar gündeme gelir mi, mecliste bunlar dikkate alınır bilmiyorum, ama en azından bir ev bir araba parasını burada bırakıp gelecek ailelerin umutlarını burada bırakanlar için bu limit biraz daha yüksek olabilirdi. Ama öyle bir kaynak var mı yok mu onu da bilmiyoruz tabii. Daha fon tasfiye sürecinde göreceğiz. İnşallah hani tasfiye sürecinde bu kaynaklar adil bir şekilde toplanır. Hakkaniyete uygun bir şekilde bu işte sorumlu olanlardan bu işler tahsil edilir ve bu fon mağdurlarının alacağı tutar yükselir. Ama şu aşamada dediğim gibi insanlara ki dediğim gibi totalde bir şey söylemek zaten mümkün değil. Her bir fonun içeriğini bilip o fonun likit edilebilecek varlıklarını bilmek, o fon içerisindeki kişileri bilip kaçı 1 milyonun altında onların alacağını çıkmak, geri kalana bu kalan tutardan ne kadar pay verilebilir buna bakmak lazım. Yani o açıdan dediğim gibi şu anda kimseye sen fondan bu kadar alırsın diyebilecek bir uzman yok. O nedenle sağda solda duydukları rakamlara inanmasınlar, güvenmesinler. Bu kanun meclisten geçtikten sonra da bunu anlayamayacağız. Yani tahsiye bitene kadar aslında kimin ne alacağı belli değil. Yani o nedenle biraz bazı şeylerde kulakları kapayıp hani artık kadere teslim olmak mı gerekir bilmiyorum, ama sonuçta eğer hakkını yendiğini düşünen varsa da burası bir hukuk devleti. Her türlü hukuki yollara da başvurabilir. Süreçler o tarafa taşınacak gibi gözüküyor açıkçası.
1: Siz bu sürecin başında bir bakış açısı getirmiştiniz, hikayeleştirmiştiniz durumu. Demiştiniz ki bir sofra kuruldu, herkes geldi yedi, bu aylarca sürdü, hesap son gelenlere kaldı. Şimdi 1 milyon TL ve üzeri parası, yatırımı olanlar adına kilit gelişmeler var aslında. Siz de bunu biraz önce söylediniz. Ev parası, araba parası yatırımcılar bıraktı. Bu ara ödeme en azından biraz daha fazla olsaydı diye. Belki de o fon tutarı oluşmayacağı için bırakın nakdinden biraz daha aşağısını hiç alamayacaklar. Bu tabloyu biraz açalım mı? Biraz daha değerlendirelim mi? Çünkü sermaye piyasalarına güvendi bu yatırımcılar. Bir şekilde buraya geldi, yatırım yaptı. Yatırım fonları anlatıldı. Elbette soruşturmanın kapsamı genişliyor. Dört bir yandan buna sebep olan müsebbipler ilk etapta soruşturmaya dahil ediliyor. Gözaltına alınıyor. Belki tutuklanıyor ama netice itibariyle bu fona yatırım yapıp günahsız olan, hiç bu fonla alakası olmayan, sadece bankadaki portföy uzmanı tarafından bu fonda olan kitlenin de olduğunu biliyoruz. Nasıl okumak, nasıl değerlendirmek gerekir? Sadece bir banka uzmanının, ya burada aylardır şöyle getiri var, siz neden bundan nemalanmıyorsunuz? Siz niye burada olmuyorsunuz? Madem haftaya ev alacaksın, bir hafta tut bari. Sen de buradan şunu alırsın, bunu alırsın demesi belki de bu yatırımcıların gerçekten büyük bir kayba uğramasında şu an için etkili oluyor.
0: Evet, yani burada hani o bahsin geçen 455 bin kişinin tek tek her birinin mağduriyeti ölçüsünde dinlemek, bunlara bireysel çözüm geliştirebilmek çok zor. Yani onu da hakkaniyet vermek lazım. Biz kısa vadede hani bu cezalar vesaire gibi, orada bile böyle kişilerin dinlenip durumun ne olduğunu olduğunu görmüyoruz. Yani orada bile hani böyle bazen yargısız süreçler yürütülebiliyor. Yani o açıdan baktığımızda 455 bin kişi ayrı ayrı tavsiye kurumunda dinleyip sen nasıl yatırdın, senin durumun neydi, o beyanların doğruluğu vesaire araştırılacak bir durum yok. Maalesef hani böyle olaylarda kurunun yanında yaş dayanıyor. Yani onlar kurunun yanında yanan yaşlar olacaklar, yani açık söyleyeyim. Bir, bu fonlara bu manipülatif işler amacıyla girenler ve bu işin içinde olanlar. Asli kusurlar onlar zaten. İki, fonun getiri cazibesine kapılıp risk var ama ben bu riski de bir şekilde alırım diyenler. Üç, ne riskten haberi olan ne işte fondan haberi olan, işte bankacım önerdi, arkadaşım önerdi. İşte ya da çalıştığım kurumdan dediler ki buranın getirisi yüksek. Zaten bu örneğin para piyasası fonu, bunda risk de yok. Ya bak getirisi de yüksek, gel bunu al diyenler vesaire, bunlara inanarak alanlar. Yani herkesin hikayesi farklı. Şimdi sen tavsiye havuzunda evet asli kusurlar ayıklanabildiği ölçüde ayıklanacak ve onlar bir şey almayacak zaten. Ve onlardan belki geriye dönüm kazanımlar, alımlar söz konusu olacak. Ama diğer gruptakileri bu tasnifi yapabilmek, sen risk aldın, sen Ayşe teyzeden geldin vesaire, hani sana %90'ını verelim, sana %100'ünü verelim gibi bir durum olmayacak. Yani öbür taraf maalesef herkes aynı. Yani o açıdan bu taraf bir şekilde aynı sepet içerisinde değerlendirilecek. Yani orada bireysel bir ayrışma söz konusu olmayacak maalesef. Dediğim gibi hiç günah olmayan, belki emeklilik birikimini, belki emeklilik ikramiyesini, belki sattığı ev ve arabayı götürüp bankaya mevduat yapma niyetindeyken orada bir bankacının ya da bir yatırım uzmanı, neler fark etmez, herhangi birinin bak burada da böyle bir getiri var, bunun riski de yok, zaten TEFAS diye bir sistem var, bu resmi bir sistem, buradan bu elde ediliyor, gel sen de parayı buraya yatır, getirin yüksek dedi ve yatırdı. Bunu bilemeyiz, bunu hani resmi otoritenin de bilme şansı yok. Yani o açıdan buralarda mağduriyetler illaki oluşacak Uğur. Yani mağduriyetlerden tamamen kaçınma şansımız yok. Ama mağduriyetleri nasıl azaltabiliriz, ona bakmak lazım. Yani elbette kimse, en azından bu fonlar içinde olmayanlar şunu söylüyor: kamu kaynağı elbette kullanılmasın. Ben de kamunun doğrudan bir kaynak aktarılmasına yana değilim. Ama bu süre zarfında kamunun bazı buralardan elde ettiği gelirleri buraya geri koyması da niye bu kadar katı duruyoruz, ondan da emin değilim. Yani o taraf öyle mi olmalı? Ya da bu işte sorumlu olduğu düşünülen kişiler, kurumlar vesaire, hani buradan elde ettiği gelirleri buraya koyacak, buralara başka bir şeyler ilave edilebilir mi? Yani biraz daha bu kaybı azaltmaya yönelik bazı gelir aktarımları, yani kurumlar arasında söz konusu olamaz mı? Bunu belki irdelemek, tartışmak lazım. Ama dediğim gibi meclisten çıkan nihai halini görmek lazım. Muhtemelen oralarda da bu konular gündeme gelecektir. Konuları gündeme getirenler olacaktır, teklif edenler olacaktır. Yani bu bir teklif, nihai halini görmeden de tam anlamıyla yorum yapmak zor. Ama dediğim gibi nihai halini görsek bile yine de hangi yatırımcının ne kadar para alacağını görmek belki 6 ayın bitmesini gerektirecek, eğer tavsiye 6 ayda tamamlanabilirse. O açıdan o tarafta da muğlaklıklar illaki kalacak. İllaki herkesin kendi özelinde mağduriyetler oluşacak. Kimi diyecek ki ya ben girdim, evet kar elde ettim, ben karımı çekmedim, benim karım elimden gidiyor, ana param veriyorlar, benden bir hafta önce olan çekti, karını da aldı. Ben de ona göre mağdurum diyecek mesela. Yani bu mağduriyetler katlı, yani nereden baktığına, nasıl baktığına bağlı. Ama illaki birileri mağdur olacak. Yani buradan kaçış yok Uğur. Yani herkes için bir diğeri mağdur konumunda ya da herkes kendine

0: göre mağdur konumunda olacak. Ama mağduriyetsiz bir şekilde bu sürecin bitmesi mümkün değil. Yani onu da kabul etmek lazım.
1: Hikmet Baydar da bizlerle birlikte. Ekonomist Hikmet Baydar. Hoş geldiniz. Merhabalar.
2: Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederiz. Sağ olun. 9 maddelik kanun teklifini konuşuyoruz. Sağ olsun Üzeyir Bey. Bayağı noktaya temas etti. Siz bu kanun teklifinde hangi noktaları biraz daha ön plana çıkartırsınız? Sizle de daha önceki günlerde yayın yapmıştık. Bir perspektif masaya yatırmaya çalışmıştık. Şimdi doneler yavaş yavaş netleşiyor. Ne dersiniz?
2: Şimdi en önemli konu bence kamu kaynaklarının kullanılmayacak olması. Çünkü daha önce özellikle sosyal medyada bu konu sürekli böyle paylaşılırken işte biz bu zararları biz mi ödeyeceğiz, işte bizim vergilerimizle mi ödenecek diye böyle sürekli eleştirilerin olduğunu görüyorduk. Bu konu net. Artık kamu kaynakları bu işte kullanılmayacak. Bu önemli. Bence en önemli madde bu. Diğer konu bu tasfiye sürecinde özellikle fon varlıklarının tamamı nakde döndürülemediği için fon varlıkları nakde tamamı döndürülebilseydi eğer zaten fonun değeri belli olduğu için şu an katılım payı sahiplerinin hepsinin parası ödenecekti. Burada bazı fon varlıklarının değerleme problemi var. İşte siz de hatırlarsanız yayında konuşmuştuk bunu. Bu değerleme probleminden dolayı ara ödeme formülü geliştirilmiş. Bu da yatırımcıların mağdur olmaması için bir an önce yatırımcılara bir miktar ödeme yapma çabası var bunun arkasında. Dolayısıyla hisse senedi var, işleme kapalı. Değerlemeyi nasıl yapacaksınız? Örnek olarak söylüyorum. Böyle bir hisse senedin var mı yok mu? Onu bilemiyorum. Onu fonu detaylı olarak görenler bunu söyleyebilir. Mesela örneğin özel sektör tahvili var. Temelde düşmüştür. Bu tahvilin değeri nasıl tespit edilecek? İşte bu belirsizlikler nedeniyle fonun tüm ödemeleri yapma şansı yok. Ama burada yatırımcı mağdur olmasın diye bir ara formül geliştirilmiş ve orada 1 milyona kadar ara ödeme yapılması netleştirilmiş. Bu arada bu işlemleri kimlerin yapacağı da netleştirilmiş. Ve burada yetkiyi hem tahsilat yetkisini hem ödeme yetkisini TMSF'ye devretmişler gibi görünüyor. Bu da net yatırım tutarına göre bu ödemeler yapılacak. 1 milyona kadar da bir limit konulmuş. Burada espri şu. En önemli ikinci maddeye geçiyorum. Hukuka aykırı işlemlerle fonlardan çıkarılan varlıklar geri kazanılacak diyor. Yani dolayısıyla bir hesaplar açılmıştı hatırlarsanız. Daha önce bu duyurulmuştu sizler vasıtasıyla da açıklandı bu. Bu hesaplara gelecek olan para buradaki işte manipülatif işlemlerden dolayı haksız kazançlardan kaynaklanan yasal olmadığı düşünülen paraların bu hesaplara toplanılması bunların da ilgili fonlara aktarılması suretiyle bir zarar tazmini söz konusu olacak. İşte burada önemli olan şu. Hangi işlem manipülatif? Kimler zarar bilerek bu işlemi yaptı? Bu çok önemli. Bunun ayrıştırılması çok zor. Yani bu konuda dikkatli olunması gerekiyor. Çünkü bir fon aldınız. Bir gün sonra da hisse senetleri taban yaptı, düştü. Tabii ki hisse senedi fonu aldıysanız değeri düşer. Şimdi sonuçta piyasadan kaynaklanan, fiyat hareketlerinden kaynaklanan zarar bir mağduriyet mi? Yani bunu bir mağduriyet olarak yorumlayacaksak hisse senetleri fiyatlarının düşüşünü gözleyemeyecek kişinin hisse senedi fonu alması zaten doğru değildi. Fiyatlar düştüğü zaman bu fonlar zaten zarar yazıyor. Bu sistem içerisinde olan bir risk. Dolayısıyla bunu ayrıştırmak lazım. Değer azalışı olacak mı? Evet olacak. Çünkü bu hisse senetlerinde bir satış dalgası oluştu. Ama likitte korundukça bu satış dalgası da devam edecek. Bu konuda da açıklama var. O dikkatimi çekti benim. Hisse senetlerinde bir satış baskısı oluşmadan bu hisse senetlerinde bir zarara yani fon sahiplerine bir zarar oluşmaması için burada mümkün olduğunca piyasa koşullarına uygun, realiteye uygun bir satış politikası izleneceği zaten burada belirtilmiş. O yüzden de süre uzatılıyor. 6 ay gibi bir süre konuldu. Neden? Bu hisse senedini 3 günde satmaya kalkarsanız onda bir fiyata düşer. Belki daha da aşağı düşer. Ama 6 aylık bir süre içerisinde gelen taleplere göre piyasa ağırlığına göre bunu verirseniz piyasa koşulları içerisinde bu pozisyonu eritmiş olursunuz. Bu bence son derece sağlıklı. Böylece katılım payı sahiplerinin zarar etme olasılığı da azalıyor. Nispeten daha az zarar ederek çıkacaklar ama bu zarar belki de piyasadaki hisse senetlerinin değer kaybıyla alakalı olacak. Dolayısıyla mağduriyet piyasa koşulları

0: zarar piyasa koşullarından oluşmuşsa ben buna mağduriyet demiyorum. Eğer bu fon katılım payı sahibi konut değerinden parasını alıyorsa bu kesinlikle bir mağduriyet değil. Mağduriyet parasını geri alamamasıdır. Yani yasal olan süreç içerisindeki bir piyasa kaybı bana göre bir mağduriyet değil. Bunu iyi açıklamamız lazım yatırımcılarımıza. Dolayısıyla piyasa fiyatları hareketlerinin bir zarar oluşturmaması için süreci uzatıyor bu mevzuat. Dolayısıyla burada 6 aylık süre belki hisse senetlerinde satış konusunda biraz daha yavaş hareket ederlerse fiyatı düşmemesi için işte o zaman da
1: mesela 5 lira hisse 5000'de TL olmuştu. Her gün taban oluyor. Evet. Sizce biraz bekler mi yatırımcı? Her gün satıyor. O bahsettiğimiz hisseler zaten bu fonlarda vardı.
0: Doğru. Çok doğru Uğur Bey. Dolayısıyla burada kısa süre içerisinde bu fonları satmaya devam ederseniz tabanlar devam eder. Ve zarar daha da büyür. Ama bu fonun piyasa koşulları içerisinde bu hisse senetlerini daha zamana yayarak çıkartması bu zararı nispeten azaltacak. Ama bu şu demek değil. Borsa düşmeyecek, bu hisse senetlerin tamamı diğerleriyle beraber düşmeyecek. Böyle bir şey yok. Ama borsaya bir alım geldiğinde de bu hisse senetlerinden pozisyon kapatmak biraz daha kolay olacak. Ama piyasa bunları biliyor. Bu hisse senetlerini biliyor. O yüzden de buradan gelecek satışı dikkate alarak da piyasa kalkıp da kısa sürede yükselir diye de kısa vadeli bunlarda pozisyon almayacaktır. O yüzden de bu süreç tahminimizden daha da uzun olabilir tabii ki.
1: Biz de süreci takip edeceğiz. Hikmet Bey teşekkür ederiz. Evet. Katkılarınız, değerlendirmeleriniz için.
0: Ben teşekkür ederim efendim. İyi günler diliyorum.
1: Sağ olun, sağ olun. Üzeyir Bey, şimdi 187 milyar TL'den bahsediliyor. Burada 214 kişinin iadesi beklenecek. Zaten hem Bakan Bey söyledi, hem AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler söyledi. Kendi istekleriyle gelip iade ederlerse ne âlâ. İadenin olmaması durumunda sanıyorum TMSF aracılığıyla başka bir tabloda meydana gelebilir. Siz yeteri kadar bir iadenin olacağı kanaatinde misiniz? Çünkü ödemeler hususunda buradan gelecek olan iadelerin de büyük bir payı olması bekleniyor. Üzeyir Bey, sesinizi mi kapattınız? Bilgisayarınızı bir kontrol edin.
2: Evet, şimdi tam o bölümü okuyordum ben de detaylı bir şekilde. Yani şu ana kadar okuduğum kısımda şu var net bir şekilde. Bu diyor ki gerçeğe aykırı değer üzerinden fondan çıkış yapan kişilerin fiili net yatırım tutarları ile fonun türü ve yatırım stratejisine göre aynı veya benzer nitelikteki fonların olağan getirisi toplamının aşağı kısmı gönüllü olarak iade edilecektir. Yani bir kişi örneğin para piyasası fonuna girdi, 100 milyon yatırdı, bir yıl fonun içerisinde kaldı. Bu afaki giden fonları çıkarttıktan sonra geri kalan para piyasası fonlarının örneğin ortalama yıllık getirisi %40. O zaman 140 milyona kadar getiri makul kabul edilip 140 milyonun üzerindeki tutar, örneğin bu kişi 200 milyon 250 milyon gelir elde ettiyse, örneğin 250 milyonsa toplam çıkışı, aradaki 110 milyonu getirip gönüllü olarak iade etmesini bekliyoruz diyor. Yani ama bu gönüllülük esasına dayalı. Yatırımcı da şunu diyebilir, yani ben yatırdım, riski de aldım, paramı da aldım, gönüllü de değilim, ödemiyorum. O zaman ne olacak? Yani bunun bir hani zorunlu bir alma süreci, bir dava süreci ya da bu adam diyecek ki ben hiç kimseyi tanımıyorum, tesadüfen aldım koydum. Yani bunu bir suça iltisak edip bu fazla para ödemediği için suçlu konumuna mı düşürülecek? Bu para tahsil edilebilecek mi, edilemeyecek mi? Bunlar belli değil. Yani alsanız hukuki süreçler orada da ayrı bir sorun. Almasanız diğer tarafın kaybı sorun. Yani onunla ilgili nasıl bir yol izleneceğini görmek lazım. Yani bu yani bahsi geçen rakamın hepsi tahsil edilip hesaba gelecek gibi de algılanmasın. Çünkü özellikle gönüllü olarak iade edilmesidir diye bir arzudan bahsediliyor. Yani hukuki olarak altı nasıl doldurulacak, bu tutarlar alınabilecek mi, bunlar belli değil. Yani o açıdan çıkmış kişilere yönelik bir zorunluluktan ziyade bir gönüllülükten bahsediyoruz. Ama fonda kalanlar için bir zorunluluk var. Yani sen o elde ettiğin getiriyi alamıyorsun. Dedim ya, bir yıl önce girdin, işte geçen ay çıktın.

0: %200 kazandım. Halbuki fonun emsal örneği %50 kazanmış. Aradaki %150'lik kısım hani bir gelir fazlası. Yani bunu gönüllü olarak iade edersen edeceksin, etmezsen ne olacağı belli değil. Ama sen çıkmadıysan zorunlu olarak iade etmiş olacaksın o kar kısmını, sadece ana parana döneceksin. Yani böyle bir süreçte ortaya çıkmış oluyor. Bir de şimdi okurken dikkatimi çeken taraf, hani hep şu soruluyordu. Örneğin 1 milyon TL herkese ara ödeme yapılacak, yani altındaki tutarlara. Peki fonda para yoksa ne yapılacak diye. Orada da çok net bir şekilde bir tasvir yapılmış. İki tane yöntemden bahsediliyor. Diyor ki mevcut nakdin bu ödemelerin tamamına yetmemesi halinde ise net yatırım tutarı en düşük olan fon pay sahibinden başlamak suretiyle ödeme yapılmasına ve veya tüm fon pay sahipleri bakımından uygulanacak asgari bir geri ödeme tutarı belirlenerek bu tutara kadar ödeme yapılmasına kurulacak karar verilebileceği düzenlenerek en fazla sayıda fon pay sahibinin alacağının tam olarak ödenmesi amaçlanmaktadır. Yani bu da şunu ifade ediyor. İki yöntem var. Birincisi, ben 1 milyon ödemeye başlarım en az tutardan. Yani 50 bin lirası olan öderim, 60 bin öderim, 70 bin öderim, 80 bini, 100 bini, 150 bini, para bitti, ya da 300 bini, 500 bini öderim, para bitti, 1 milyonu bekleyecek diyor. Ya da ödeyebileceğim toplam tutar belli, bunun içindeki gerçek kişi belli. Ben bu tutarı kişi sayısına bölerim. Bu rakam örneğin 1 milyon değil de 500 bin çıktı. 500 bine kadar olan tutarı öderim diyor. Yani burada da o sayıyı arttırabilme adına bir yol izlenecek. Hani hep söyleniyordu, fonda para yoksa bu 1 milyon nasıl ödenecek diye. Bu 1 milyon herkes için de nihai rakam değil. Yani benim 1 milyonum vardı, çok şükür ben 1 milyonumu aldım çıktım değil. 1 milyonlu yatırdığınız fonda eğer kişi başı 1 milyon lira, yani üzerinde olanlar tabii zaten 1 milyon alacak sadece, ama yani normal şartlarda eğer kalan para kişi başı 1 milyonu dahi karşılamıyorsa o zaman 300 bin, 500 bin, 700 bin, 800 bin lira alabilirsiniz. Yani böyle bir yöntem de olabilir. Ya da en düşük olanlar alıp örneğin 900 bin olana, 1 milyon olana sana avans ödemesi kalmadı da denebilir. Muhtemelen ikinci yöntem uygulanır. Yani şey olarak bir eşit dağılım yolu, oransal dağılım yolu belirlenir, ama böyle bir yöntem söz konusu. Bir de özellikle bu fon tasfiye sürecinde hani ben de yayınlarda bahsetmiştim. Bu bir stok yönetimi olacak ve stok yönetiminde iki yöntemden biri kullanılacak diye. Biri first in first out, ikincisi de last in first out. Ben last in first out'un daha doğru olacağını düşünüyordum, ama dağıtım yönteminde first in first out, yani ilk giren ilk çıkan mantalitesi kullanılıyor. Burada da kanaatimce ilk giren içeride birikmiş karı da var. Zaten kar alamayacak, ana parasını verelim, bunları bir çıkaralım gibi bir yöntem belirlenmiş gibi gözüküyor. Yani o işte ana karla beraber örneğin 1 milyon yatırdı, 10 milyon gözüktü. Sen bir 1 milyon al, bir çık sistemden. Şu 9 milyonluk kar eridi gibi bir yöntem olacak. Yani orada da böyle bir yöntem teşkil edilmiş gibi gözüküyor. Yani dediğim gibi daha çok sayfası var. Hepsini okuyamadım yayın esnasında geldiği için
1: Siz o
0: metin.
1: zaman devamına
0: Ama
1: da bakın bu esnada. Çünkü konuşmayı sürdüreceğiz. Bu arada Mehmet Aşçıoğlu da bizlere eşlik edecek. Hoş geldiniz, merhabalar.
2: Hoş bulduk, merhabalar.
1: 9 maddelik kanun teklifi mecliste. Maddeleri konuşuyoruz. Bazı noktalar netleşmeye başladı. Nasıl değerlendirirsiniz geldiğimiz noktayı?
2: Şimdi başından beri bütün fonlar aynı noktada değil. Zaten dün tasfiye edilip ödemesi başlanan fonlar Pusula ve Tera fonlarından sonra ilave edilen fonlar 131'e çıktı bir anda. Şimdi bazı fonlar var ki onlar zaten otomatik olarak tasfiye edilebilecek durumda ki onunla başlandı. Şimdi bütün bu yapılan şeyler asıl aslında Tera yönetimindeki fonları bence ilgilendiriyor. Hem para piyasası fonlarındaki ters repoyla olmayacak bir şekilde mal edilmiş hisseler ki o hisseler hisse yoğun fonlarında da var ve onlar hala taban taban gidiyor. Bu sebeple hem de tasfiyede şimdi belirlenen yöntemden önemli şey tabii ki özellikle içindeki varlıkların tasfiyesi. Bu varlıkların tasfiyesiyle birlikte de minimum tutarı 1 milyon olmak üzere 1 milyon ve altı ödemelerin yapılması. ödemeler yapıldıktan sonra kalan miktarda tahsilatlar fonlar bazında özellikle gönüllü

0: Şimdi burada baktığınız zaman yatırım tutarı esas alındığı için yatırım tutarına göre ödeme yapıldığında ilk girenlerin ve çıkmadan kalanların ciddi bir kar durumu bu fonlarda söz konusu olabilir. Onlar burada hak edişleri neyse onu aldıktan sonra kalan kısma yoğunlaşılacak. Bu çok belli. O kalan kısımda da şu iade edilecek tutarlar önemli olacak. Çünkü iade edilecek tutarda vaaz edildiği gibi 200 milyara yakın bir para varsa fonların içinde varlık olarak tuttukları varlıkların satılabilir kısımları artı bu para eğer ilk yatırılan para dikkate alınacaksa neredeyse bütün hak sahiplerine büyük ölçüde bir meblağın ödenmesini de temin edebilir. Tabii bu husus oluşması bu fonun oluşacak fonu zaman alır. Buradaki en büyük şey ne olabilir? Dilema, ikilem ne olabilir? İade edecek tutarların birkaç tane fona ait olması halinde hangi fon neyi alacak? Ama burada da tasfiye kurulu yetkili kılınıyor. Burada da muhtemelen eşit ağırlıklı bir dağıtım söz konusu olacaktır. Fonun büyüklüğü, fonun içindeki kişi sayısı, toplam yatırım miktarı ve benzeri unsurlar alınarak, ağırlıklandırılarak hakkaniyetli bir muhakkak ki fona göre iade yapılacaktır. Benim özellikle bu anlattığım türden fonlar özelinde gördüğüm yegane şey bu. Buradaki tasfiye büyük oranda iade edilecek tutarlara dayanacak gibi bir şey, bir izlenim edindim ben orada. Tabii ki burada gönüllü olarak yapılacak iadelerin vaaz edildiği gibi toplam miktarı olacak mı, ne olacak bunu zaman belli edecek. Ama şu anda
1: yeterli olur mu Mehmet Bey peki? Toplam bu 131 fon için 644 milyar liralık bir oran söyleniyordu. Daha doğrusu tutar söyleniyordu. Şimdi Akın Gürlek Sabah gazetesine vermiş olduğu röportajda 214 kişiden 187 milyar 187 milyar 600 milyon TL'lik bir gelir elde ettiklerini ifade ediyor. Yine yeterli olur mu? Hepsi geri getirse bile bu 131 fonun tasfiyesi adına yeterli olur mu?
0: Şimdi o tri'yi biraz evvel konuştuk. O ilk anda içeride pay başına o fonların kapanış değeriyle hesap edilmiş olan miktar. Ne dedik? Onların içinde para kazanmış olanlar yatırım miktarına indirgenerek ödenecek. Öyle anlıyorum ben. Şimdi onu indirgediğinizde o rakam 644 belki de düşecek 344'e. Bu fonların içinde varlıklar var. O varlıkların satışından muhakkak bir değer ortaya çıkacak. Bir de neredeyse 200 milyara yakın bir değer konuşuyoruz. Bakkal hesabı yapalım. Benim o meşhur hesabım var ya bilançolarla ilgili. Burada 400 milyara yakın bir para toplansa zaten o 644 eğer bu haliyle tasfiye olacaksa inebileceği rakam bu olur. İşte bu inecek rakamda baktığınız zaman kimlerin parasının maliyeti neyse bu fonlara mal ettiği para neyse tutarların neredeyse tamamına yakın kısmı matematiksel olarak düşünürsek ödenmesi olasılığı ortaya çıkar. Ama bu fon tasfiyesinden elde edilecek parayla olamaz. Bu açık. Onu zaten konuşumun başında da söyledim. Bugün TERA fonların içindeki hisse senetleri hala taban taban gidiyor. Bu gidişle de çöp seviyesine düşer onlar. Şimdi öyle olunca da onların satışıyla elde edeceğiniz paranın özellikle hisse yoğun fonlar için bir hiç olacağı da açık. O yüzden de bu gönüllülük esasıyla ya da tespit edilme esasıyla ödenecek paralar önemli. Dediğim üzere diğer fonlardaki varlıkların da satışı söz konusu olduğunda oradan da bir para açığa çıkacak. Kümülatif olarak düşündüğümüzde bence bu haliyle tasfiyenin şekli buysa eğer bu olacaksa bu fonların karşılığında yatırılan paralar, maliyetler neyse onları ödemeye yeter bir para çıkabilir.
1: Hı hı. 6 aylık periyotta bu süreç tamamlanır mı peki? Daha uzun sürer mi?
0: Vallahi o paralar hemen gelirse çok uzun sürmez. Oraya bağlı. Hemen o paraların tahsili mümkün olursa geçtim fonlarını tasfiye edecek miktarlarının satışını. Şu anda fonda tasfiye edilecek hisse senetleriyle ilgili şunu söyleyebilirim. Artık bir satış güçlüğü diye bir şey yok. Öyle fiyatlara geldiler ki piyasayı bozacak bir hali de yok. Geldiği noktada zaten tasfiye değerinin altındaki bir fiyata da düşerse bunlar ve alıcı gelirse o fiyattan ancak satılabilecek ya da sonrasında peyderpey satmayı da tasfiye eden deneyebilir ama üzeyir de bilir bugün kredide takılan müşteri durumu söz konusu olduğunda kredide takılan hisseleri genelde şöyle oluyor bir hisseyi alıyor müşteri taban

0: taban hisseler gidiyor, alıcı yok. Tasfiye edecek olan kurumdaki uzmanın yapacağı ilk şey, o hisse senedi satılabilir hale geldiğinde onu satıp kredinin tahsilini sağlamak. Oturup da dur bakalım buradan da yükselecek, hadi bakalım biraz daha yükselir mi kovalamak değil. O yüzden de bunların artık alıma konu olduğu noktada toplamda ifade edeceği değer, tabii ki ilk başlangıçta temelde düşürdüğü andaki değerden çok daha aşağıda olacak. 6 aylık mevzu. O değer muhakkak oluşacak. O en hızlı olacak şey. Ki bence bu bir aylık süreçte oluşur. Zaten onları niye serbest marj uygulanmıyor onu da anlamıyorum. O da ayrı bir mevzu. Çünkü her gün taban açacağı belli olan hisseler. Neredeyse 20 gündür taban olan hisse var. Şöyle bir kaide yok. Oturtulmamış. 5 taban ya da %50 düşüşten sonra sıranın işte işlem akışı serbest marjla başlatılır. Mesela.
1: Belki bir o kadar daha belki taban olacak. 20 gün daha. Belki.
0: Tabii ki şimdi ona ömür dayanmaz. Öyle olacak tabii ki. Onu anlatmaya çalışıyorum zaten. Bu şimdiye kadar piyasamızı da bozdu. Çünkü her sabah açılışta bir sürü taban olmuş hisse görmek hoş değildi. Ama şu anda sadece Terra grubu hisse senetlerinin, o fonlardaki hisselerin taban serisiyle devam ediyoruz. Bugün katılım evi bile dünden sonra ikinci tavanını yaptı. Taban değil. Yani orada artık bir alıcı oluştu. İstediğin bir şey varsa buyur sat. Şimdi 6 ay sürüp sürmemesi bu söylediğim şeye bağlı. O 180 küsur milyar ne kadar hızlı sürede tahsil edilir? Bence en önemli nokta burası. Tahsilatı ne kadar mümkündür? Ki mümkün görünüyor. Çünkü bakanımız çok emin bunun demecini verdi. Hal böyle olunca da dediğim gibi yani matematiğini yaptığım zaman epey hızlı bir zamanda insanlar en azından yatırdığı paranın büyük kısmını alabilir. Tekrar söylüyorum, 644 milyarın içinde kazanılmış fonda yatırılmış para, kazanılmış para da var. Adam 1 milyon yatırmış, öyle insanlar var. Olmuş 14 milyon, o satmamış. Çünkü o ciddi çıkışın ta başında almış. O da şimdi şöyle isyan edecektir. Ya ben burada yatırımcıydım, 1 milyonum vardı zaten. Benim niye 14 milyonum ödenmiyor? Ama biraz evvel okuduğunuz maddelerin en canlıcı tarafı o. Maksimum değer değil. Burada asıl olan şey yatırım değeri esas alınacak olan ve ona işletilecek olan TÜFE ve ÜFE'nin ortalama değeri üzerinden yansıtılacak belki de bir değer olacak. Tabii ki insanlar yatırdığı parayı almanın derdinde, çoğu insan, çoğunluk öyledir. Şu an bir anket yapsanız muhakkak pek çoğu evet ben yatırdığım parayı istiyorum diyecektir. Öyle olunca da eğer o paranın tahsilatı çok hızlı olursa bu durumda tasfiyede kişilere ödenecek paranın ödemesi de o denli hızlı olur ve maksimum faydayı da o alacaklı insanlar sağlar. Burada sıkıntı ne biliyor musunuz? Hep bu fonları konuşuyoruz ama asıl para nerede kaybedildi?
1: Borsa zede. Ben borsa zedeleri...
0: Hem de fonlarda bu konuştuğumuz paraların kat be katı. Birinci haftada bu hisse senetlerine teveccüh edip yatırım yapmış, kredi kullanmış bir sürü insan vardı. Onlar birinci haftada battı. Yani paralarını kaybettiler. O hisseleri hiç kredi kullanmadan almış insanlar vardı. Şu an o taban serisinde paralarının nereye gittiğini izliyorlar. Şimdi onlar borsa yatırımcısı, bunları seçmişler. Neçede riski bir yatırım? Tabii ki bu olabilir. Ama realiteye baktığınız zaman, borsadaki erimeye bakıldığında kat be kat fazla yatırımcı sayısı fonlardakinden daha fazlası burada ciddi zarara uğramış durumda bu fonlar yüzünden.
1: Kesinlikle. Mehmet Bey çok teşekkür ederiz. Çok kıymetli görüşleriniz.
0: Teşekkür ederim.
1: Sağ olun. Mehmet Aşçıoğlu da bizlere eşlik etti ve önemli noktalara temas etti. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Üzeyir Bey bizlerle olmaya devam ediyor ve 9 maddelik bu kanun teklifini konuşmaya devam ediyoruz. Biraz piyasaya da temas edeceğiz ama Üzeyir Bey maddelere ben bakıyorum demişti. Var mı farklı olan bir nüans daha?
2: Evet, dikkat çeken bazı maddeler var. Yani ben şu anda madde gerekçelerini okuyabildim. Yani hangi madde hangi gerekçeyle
1: toplamı 21
2: gibi.
1: Sayfa. Yani siz madde... 17. sayfadan evet. İtibaren okuyorsunuz. Evet.
2: Aynen. Şu anda madde 5'te şöyle bir ifade var. Hani ben diyordum ya, yapılan işlemlerin çoğu aslında mevzuata ve hukuka uygun kavramlar. Yani bu açıdan baktığın zaman mevzuat buydu. Ben de bunu yaptım. Mevzuata uygun. Şimdi madde 5'te diyor ki yalnızca açıkça mevzuata aykırı işlemler değil, şeklen mevzuata uygun görünmekle birlikte fonun menfaatine uygun gerçek bir ekonomik amacı bulunmayan karşılıksız veya

0: muvazzal işlemler de kapsama alınmaktadır diyor. Yani hukuka uygun olabilir, mevzuata uygun olabilir ama vicdana ve ahlaka uygun değilse ben bu işlemleri de muvazzal işlem sayarım ve bundan dolayı seni de sorumlu tutarım diyor. Bu kapsamda hangi işlemler var? Kredi, borç, örneğin yüksek faizde fona kredi kullandırıldıysa, bu borç verme, avans verme, teminat, devir, temlik, alım satım, repo, ters repo gibi tüm işlemler buradaki örnekleyici nitelikteki işlemlerdir diyor. Bunlar var. Bu birinci kısım madde 5'te. İkinci bir kısım da portföy yönetim şirketlerini ve portföy yönetim şirketlerinde sorumluluğu olan kişileri ilgilendiriyor ki burası çok önemli. Sorumluluk bakımından öncelikle fonun kurucusu ve veya yöneticisi portföy yönetim şirketine başvurulması. Yani diyor ki eğer burada bir fonla ilgili bir zarar zayi tespit edildiyse bununla ilgili öncelikli olarak fonun kurucusu veya yöneticisi olan portföy yönetim şirketine başvurulması. Yani ben bir zarar tespit ettiysem bunu önce bu portföy yönetim şirketinden talep edeceğim diyor. Yani bu da şu demek. Yani önümüzdeki günlerde zaten gelmeye başladı. Görüyoruz, duyuyoruz. Portföy yönetim şirketlerine ve sorumluluğu olan kişilere, yani bunlar icraatı olabilir, işte fon yöneticisi vesaire olabilir. Böyle hani rasyonel olmayan cezalar da gelebilir. Çünkü ilk buraya başvuracağım diyor. Daha sonra bu buradan tamamen veya kısmen tahsil sağlanamaması ya da tahsil edilemeyeceğin açık olması halinde zarar veya kaybın oluşmasında sorumluluğu kurulca belirlenen gerçek ve tüzel kişiler ile birlikte hareket edenlere gidilmesi öngörülmektedir. Yani son günlerde bazı hisselerle ilgili ceza listeleri geliyor. Bir, ben burada doğrudan o fonlarda işlemi olan, o hisselerde işlemi olan fonları komple suçlu sayarım. Ve devamında döner bununla ilişkili olan kişilere giderim ve buralardaki hareketlere bakar ve bu tazminin önlenmesi konusundaki süreci yürütürüm diyor. Yani önümüzdeki bir dönemde hani o listelerde şu an ağırlıklı olarak kurum çalışanları, yöneticileri yer alıyor ama ikinci dalgada da bu hisselerde işlem yapan gerçek ve tüzel yatırımcı kitlesine de bu zararın tasdifi konusunda cezai yaptırımlar gelecekmiş gibi gözüküyor. Yani buradaki maddede de vurgulanan husus bu aslında. Yine fonlar tarafında biraz önce bahsettiğim bir konu vardı. Eğer hani
1: Zeyir
0: örneğin
1: Bey,
0: doğrudan bir
1: fonlara geçmeden o hisse noktası bence çok önemli. O zaman bir dalga daha görebilir miyiz önümüzdeki süreçte?
0: tabii yani o hisselerde işlem yapanlar, örneğin fonun zarar etmesine sebebiyet veren, örneğin hisseyi 10 liradan şahsi hesabına aldı. 1000 liraya geldiğinde ya da 100 liraya geldiğinde o payı özel emirle vesaire bir şekilde fona sattı. Bunların hepsi incelemeye girecek gibi gözüküyor. Buradan anladığımız bu. Yani fonun değerinin üzerinde bir varlık almasına sebebiyet veren kişi ve kuruluşlar artık kimse, onların da tespit edilip cezai yaptırımların oraya taşınması da söz konusu olacak. Şu an bir zarar tespit ediliyor ve bu zarar doğrudan ağırlıklı olarak portföy yönetim şirketlerine ve oradaki sorumlulara rücu ettiriliyor ama bunun devamında muhtemelen, dediğim gibi muhtemelen değil, bunun devamında bu fonlara, bu hisse satışları vesaire yoluyla yani kişisel olarak kar elde edip fona zarar veren kişiler üzerinde de çok ciddi bir inceleme süreci olacakmış gibi gözüküyor. Yani bu ikinci dalga demeyelim ama hisseler incelendikçe bunlarla ilgili cezai yaptırımların kurumlardan çıkıp yatırımcılara doğru, gerçek ve tüzel kişilere doğru gittiğini de görüyor olacağız. O nedenle bir hissenin defalarca belki bu SPK bültenlerinde yer aldığını, bununla ilgili ilişkilere yönelik verilen cezaları da o tarafta görüyor olacağız. Biraz önce bir hani çıkarımda bulunmuştum. Hani öyle olur diye tahmin ediyorum demiştim ama onunla da ilgili bir düzeltme yapayım. Yani madde 6'da da buna değinilmiş. Örneğin bir fonun doğrudan içini ilgilendiren bir varlık grubu TMSF tarafından tahsil edildiğinde o fonun içine eklenecek. Hangi fonla ilişkiliyse o oraya gelecek. Ama doğrudan fonla ilişkilendirilemedi ya da birkaç fonu birlikte ilgilendirilen bir gelir elde edildiyse, örneğin bir gayrimenkul satıldı. Bu diyelim ki X portföy yönetim şirketinin 4 fonunu da ilgilendiren bir gelir. Bunu hangisine koyacağım? Orada da şöyle bir madde konmuş. Orayı da netlik kazandıralım. İlk bölümdeki yanlış anlaşılmasın.

0: olmasın, ben belki oransal dağılım yapılır demiştim. Hani okumadan söylediğim için. Bir mal varlığı değerinin veya tahsilatının birden fazla bu fonla bağlantısı olması halinde tek bir fon lehine tahsis yapılmaması için fon türü, likidite yeterlilik oranı, katılma payı sahipliği yapısı, yatırımcının korunması ve ilgili fondaki tahsiye oranı gibi nesnel ölçütler çerçevesinde dağıtım usulünü belirleme yetkisi kurula verilmektedir. Yani SPK'ya verilmiştir. Orada bir dağılım söz konusu olacak ya da TMSF'ye. Yani kuruldan kasıt burada ilk madde şeyi görmedim ama kurulu herhalde SPK diyor diye düşünüyorum ama yani TMSF'de olabilir. Açıkça yazmamış. Ben de kısaltmalar kısmına bakmamıştım. Yani kurula verilecektir. Yani ikili kurul kimse oraya verilecek diyor. Yani orada şöyle bir şey de uygulanabilir. Örneğin bir fonda yatırımcılar parasının %90'ını aldı, 80'ini aldı. Diğer fonda %10 aldı. Kurul burada şunu öngörebilir. Yani buradakiler zaten 90'ını aldı. Buraya bir daha pay verip vermek yerine belki %10'dakinin alım payını arttırabilecek bir dağıtım yöntemi kullanabilir. Çünkü bazı nesnel ölçütler var. Burada her şey var. Katılma payı sahipliği yapısı, yatırımcının korunması, zaten yatırımcı korunması dedikten sonra her türlü ben istediğim yere dağıtabilirim gibi bir durumda ortaya çıkabilir. İlgili fondaki tahsiye oranı işte biraz önce bahsettiğim gibi 90 bir tarafta tahsiye olmuş, diğer tarafta 10 olmuş. Ya burada da 90'ını zaten aldı, ben şu 10'daki tahsiye edili bu geliri yazayım gibi bir yöntemde uygulanabilir diyebilirim. Yani genel hatlarıyla
1: Evet.
0: maddeler bunlar. Ben madde gerekçelerini okudum. Ben hukuki metin biraz daha uzun, yani meclise sunulacak
1: Doğru.
0: metin daha detaylı. Yani buna biraz daha detaylı bakmak lazım. Ama asıl olan işin özü zaten kanunun gerekçesi burada nitelendiriliyor.
1: Evet.
0: Hukuki metin öbür tarafta ama işin özü bu anlattıklarımızla sınırlı diyebilirim şu aşamada.
1: Önümüzdeki haftada yine konuşmaya devam edeceğiz. Önemli bir konu, önemli bir gelişme. Üzeyir Bey, çok kıymetli görüşleriniz, değerlendirmeleriniz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun, sağ olun. İyi akşamlar. Efendim, 9 maddelik kanun teklifini ayrıntılı bir şekilde yayınlarımızda masaya getirdik. Değerli konuklarımız değerlendirdi. Böylece süremizin sonuna geldik. Görüşünceye dek hoşça kalın. İyi akşamlar diliyoruz.

0: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay. Apara. X. Apara TV. Facebook. Apara. Instagram. Apara. YouTube. Apara.

İstanbul güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 16 derece. Kocaeli ve Sakarya 26, Bursa 25, Balıkesir 29. Ankara bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 10 derece. Konya 23, Kayseri 22, Nevşehir ve Sivas 19. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 15 derece. Denizli ve Manisa 28, Aydın 30, Muğla 26. Antalya güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 18 derece. Mersin 32, Adana 30, Kahramanmaraş 27, Hatay 29. Trabzon gök gürültülü yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 15 derece. Bolu ve Rize 23, Karabük 25, Samsun 24. Erzurum gök gürültülü yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 15, en düşük sıcaklığı 4 derece. Malatya 21, Erzincan ve Van 18, Ardahan

0: 14. Gaziantep bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 14 derece. Mardin 24, Şanlıurfa 27, Siirt ve Diyarbakır 25.
1: Hedge etmek. Döviz ya da altın gibi emtiaları ellerinde bulunduranlar, fiyatların düşme ya da yükselme olasılığı halinde karşılaşacakları risklerden korunmak için yaptıkları işleme hedge etmek denir. Bu işlem var olan açık pozisyonu kapatmadan bu açık pozisyonun tam tersine işlem yapmak suretiyle piyasada oluşabilecek risklere karşı kendini koruma altına almak şeklinde yapılır.

0: Bir gün bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tansanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chivo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Sen ne istersen o. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden.
1: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Böyle
2: Otobit'te. Zamanın izinde aslar. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dedi. Letam, İstanbul Karakur. Kuyo Collection by Hilton.
3: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne

0: bozulmadan alınmaz. Çok iyi kurlar için hadi uygulamayı indir.
1: İdefix Premium günlerinde Seiko, Lufyan, Stanley ve The North Face ürünlerinde tüm günlerde geçerli 1000 liraya varan kupon fırsatı. Üstelik World Card'a 6 taksit fırsatıyla. İdefix, alışılmadık alışveriş.
2: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
3: Çıkar, çıkar da her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava.

0: Brexit fırsatıyla İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferre Artline artısı var.
2: Vay be, Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
3: Kolay mı?
4: Nasıl kolay?
2: Aa!
3: Sabah hayasında işbaşı yapan Vadam için kolay mı? Tatil uğruna yanık gezen Vadam. Her özel günü neşeyle dolduran koca yürekli Vadam. Dile kolay. 35 yıl. Mendil var mı?
2: Gel buraya, gel.
5: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda yetiştim, tek bir soru yetiştim. Var. Daha ne var? Vada.

0: sigorta sigortamnet'ten alınır.
1: Kazancımnet sigortamnet.
2: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
3: Bir de böyle Otobit'te.
4: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferre Art Line artısı var.
5: Tanıştırayım. Yeni nesil mobil yatırım uygulaması Yafi. Kendisi yatırım finansmanın 50 yıllık tecrübesinin eseri. Yafi'nin senin için harika planları var. Tanışmak için hemen indir.
6: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: CV Enerji ile 4 mevsim konfor tek dokunuşla hayatınızda. Kış sıcak huzurlu bir ev, yaz serin ferah bir ortam. CV Enerji.
2: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Ayrıca Antalya'ya tatile gidiyorduk. Geçerken sana uğrayıp bir hal hatır soralım dedik.
2: Tatile çıkmaya karar veren bir aile.
3: Böyle yapınca bunların hepsi havalanıyor.
4: Ah, ayakkabılar Sıtkı.
2: Başlarına gelen eğlenceli olaylar.
5: Fren mi tutmuyor?
6: Ne?
3: Atlayın arabadan.
6: Kusumu dinleyeceğin tuttu çocuğum.
3: Yürüyün hanımlar eve.
7: Siz frikik barajı kurar gibi böyle duruyorsunuz ya.
3: Aç bakayım ağzını.
8: Diş yok diş.
3: Çene var ama can konuşuyorsun.
2: Gülümseten sımsıcak bir komedi.
3: Oh, maşallah Sıtkı.
1: Şuurunu kaybedersin. Adını bile hatırlayamazsın.
3: Öş, sus.
1: Göreviniz tatil.
3: Tatil.
2: Görevimiz tatil pazar 20'de Ağbara'da.

Ahbap ekranlarından herkese mutlu akşamlar. Sayın seyirciler, saatlerimiz 18'i gösteriyor. Z raporuyla karşınızdayız. Hemen günün öne çıkan gelişmeleriyle bültenimize başlıyoruz. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler fon tavsiyesiyle ilgili kanun teklifini açıkladı. Güler, ülkenin makroekonomik istikrarını ve finansal direncinin en üst seviyede olduğunu söyledi. Fonların tasfiyesi sürecinde yapılacak ödemelerde asla kesin bir şekilde kamu kaynağı kullanılmayacağını vurguladı. SPK'nın müdahalede bulunduğu fonların piyasaların genel resmi asla göstermediğini belirten Güler, sorunun fon piyasasında sınırlı bir alanda gerçekleştiğini dile getirdi. Detaylarına bakacağız birazdan. Fon Koordinasyon Kurulu 4. kez bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda gerçekleşen toplantıya Adalet Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı ve bu bakanlıkların ilgili kurum ve kuruluşları katıldı. İletişim Başkanlığı'ndan toplantıya ilişkin yapılan açıklamada, toplantıda olağan tasfiye sürecinde olan fonlarla ilgili gelişmelerin ele alındığı aktarıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yürütülen fon soruşturmasına ilişkin yapay zeka desteğiyle 187 milyar liralık haksız kazancın tespit edildiğini önceden haber alarak fon

0: Dan çıkan isimlerin belirlendiğini ve TMSF'nin bu paraların iadesi için harekete geçtiğini duyurdu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen ve aralarında ABD Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'nin de olduğu dünyanın dört bir yanında Merkez Bankası başkanlarıyla üst düzey politika yapıcıları bir araya getiren İstanbul Ekonomi Forumu sona erdi. Karahan, İstanbul Ekonomi Forumu'nu yıllık bir etkinlik haline getireceklerini belirterek bir sonrakinin hazırlıkları hemen bundan sonra başlıyor. Umarım her yıl iple çekeceğiniz, meslektaşlarınızla yeniden bir araya geleceğiniz, yenileriyle tanışabileceğiniz ve bu diyalogları sürdürebileceğiniz bir buluşma olur dedi. Günün öne çıkan gelişmeleri bu şekildeydi. Devam ediyoruz şimdi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler bugün fon tasfiyesi için kanun teklifine dair detayları paylaştı mecliste. Hemen bakalım, 9 maddelik kanun teklifimizi meclis başkanlığına teslim ettik. Fon tasfiye sürecindeki 131 fon tüm sistemin sadece %4,6'sını oluşturuyor. Tasfiye işlemleri SPK'nın denetim ve gözetiminde olacak. Hiçbir şekilde kamu kaynağı kullanılmasına izin verilmeyecektir. Fahiş kazançların gönüllü iadesi imkanına getiriyoruz. Tasfiye edilen fonlar piyasanın genel resmini göstermemektedir. Bu sürece dahil tüm detaylar Devlet Denetleme Kurumu tarafından ortaya çıkacaktır. Açıklamalarından satır başlıklarını aktardık ve şimdi A1 Kapital Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir Doğan'ın değerlendirmesini seyrediyoruz.
1: Meclisteki görüşmeler, komisyondaki süreçler, yani buraya ilave maddeler de gelebilir. Bazı maddeler yolda değişebilir ya da iptal de olabilir. Yani bu açıdan nihai kanun görülene kadar hala belirsizlikler var. Ama netleşen konulardan biri şu, yani bu ödemeler en azından bu kanun çıkana kadar, ki bu birkaç hafta sürecek gibi gözüküyor. Gelecek hafta plan bütçe komisyonunda görüşmeleri tamamlanacak deniyor. Sonraki hafta muhtemelen meclise gelme süreci ve görüşme süreçleri, yani en azından bu ara ödemeler için en azından bir iki haftalık da süreç var gibi gözüküyor. Sonraki sürece kalacak gibi ara ödemeler. Bu ara ödemelerle ilgili de bugün dikkat çeken bir husus daha vardı. Yani açıklamada gördüğüm kadarıyla ve şeyle de bu esas alan yatırım tutarları üzerinden belirlenen o tutar kişi başına 1 milyon lirayı olacak gibi gözüküyor. İfade bu şekilde. Yani bu ara ödemede kullanılacak 1 milyon TL kişi başına en fazla 1 milyon TL diyor. Halbuki daha önceki, hatırlarsan, SPK'nın yaptığı açıklamalardan sonra bu fon bazına 1 milyon TL denmişti. Yani bir kişinin 5 fonda parası varsa, örneğin 1 milyon, 5 milyon ne kadar para alabilecek gibiydi. Bugün Sayın Güler'in yaptığı açıklamaya baktığımızda kişi başına en fazla 1 milyon lira diyor. Bu da yolda değişen unsurlardan bir tanesi. Yani daha önceki ben SPK açıklamayı yaptığında, hatta ilk açıklamayı yaptığında oraya kişi bazında ya da fon bazında ibaresini koysa bu kafa karışıklığı olmayacak demiştim. Burada kişi başına ibaresi eklendi. Kişi başına demekti. Yani buradaki sizin 10 fonda da paranız olsa ara ödemede 1 milyon lira alabileceğiniz gibi bir sonuç çıkarıyor. Kişi başına en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılması öngörülüyorsa bu her fon bazına 1 milyon TL açıklamasından farklı bir yöne gidiyor. O taraf dikkat çekecek unsur. Onun haricinde hiçbir şekilde kamu kaynağı kullanılmasına kullanılmayacaktır ve bundan sonra da kullanılmasına izin verilmeyecektir diyor. Yani o bahsettiğimiz işte kamu desteği, işte stopajların iadesi, işte alınan komisyonların vesaire iadesi gibi konular da şu anda gördüğümüz kadarıyla gündemde yok. Bu 6 aylık dönem içerisinde, öngörülen 6 aylık tasfiye süreci içerisinde o fon, ilgili fon ne elde edebilirse yatırımcısı onu alacak. Yani o nedenle bir 1 milyon ara ödeme çıkacak ama muhtemelen geri kalan tüm fonlar için olmasa da belli fonlarda belki 6 ayın sonunu bulacak. Geri kalan artık ne düşüyorsa fon paydaşlarına bunu almaları bu dönemin sonuna gelecek. Çünkü bu varlıkların likide çevrilmesi vesairesi gibi süreci de görüyor olacağız. Çünkü orada da yapılan açıklamada fonların dört bir yandaki varlıkların aceleyle ve değer kaybına yol açacak şekilde elden çıkarılması yerine

0: mümkün olan en yüksek ekonomik değeri elde edilmesi hedeflenmiştir diyor.
1: Evet, şimdi konuğumuza devam ediyoruz. Kuzey Menkul Değerler Analisti İbrahim Şişman bizimle birlikte. Efendim hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar. 3-4 dakika var günün tamamlanmasına, haftanın tamamlanmasına. Biz yüzle başlayalım isterseniz. Tabii yeşillerin aslında çoğunlukta olduğu bir tablo var hali hazırda. Nasıl değerlendirmek gerekir bu haftaki performansını BIST 100 endeksinin?
2: Aslında BIST 100 endeksindeki genel tabloya baktığımızda 3 haftadır ciddi kayıplar vardı. Bu hafta kayıpların artık nötrlendiğini, gün sonu itibariyle bir miktar tabii alışları da var ama haftalık kaybında çok sınırlı olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bunun bir etkeni de şu, biz 1 Ekim itibariyle 27 şirketi BIST 100'de değiştirdik. Tabii BIST 100'deki bu değişimle beraber özellikle orada ağırlığı küçük ama etkisi fiyat hareketinden dolayı büyük şirketler vardı. Bunların tabii BIST 100 ölçeğinde değiştiği için de buradaki satış baskılarından da kurtulmuş olduk. Şu anda tabii piyasada işlem hacimleri de aslında baktığımızda bu tarafta da %40'a varan bir azalış görüyoruz. Ve burada kısmen sektörel olarak tepki gördüğümüz ki bu haftanın aslında en önemli gündeminden birisi ki o olması gerekirdi. Enflasyon konusu ama şu anda çok daha farklı öncelikli konular var. Tabii biraz buradan da destek geldiğini belki ifade etmek gerekebilir. Bankacılık endeksine burada enflasyondaki ılımlı seyrinde bir parça katkısı oldu. En azından zararın çok minimize edilme noktasına geldiğimiz fiyatlarda büyük ölçekte bir dengelenme yaşadığımız bir haftayı ifade edebiliriz.
1: Evet, 12.265 seviyesinin yatay pozitif bir seyirde. Önümüzdeki hafta nasıl bir seyir takip edebiliriz BIST 100 endeksinde?
2: Tabii yani şimdi yurt içi tarafa baktığımızda artık fiyat dengelenmelerinin birçok şirkette oluştuğunu ifade edebiliriz. Tabii burada kısmi alıcılar geliyor ama çok büyük beklentiye en azından kısa vadede girmemek gerektiğini düşünüyorum. Yani bu haftaki seyrin devamı kısmen burada belki toparlanma görebileceğimiz alanlar oluşabilir. Bu da tabii çok endeks genelini belki ifade etmese de şirketler bazlı biraz daha burada haber akışlarının da öne çıkmasını bekleriz ama hani tekrardan o yükseliş serisi V şeklinde olur mu soru işaretleri tabii var. Burada bir yatayda dengelenme sürecini görürüz gibi de duruyor. Burada 12.000-12.500 gibi biraz daha bandın daralacağı ama hani bilançolarla da beraber aslında ay sonunda almaya başlayacağız burada. Üçüncü çeyrek finansallarını da karşıladıkça biraz daha piyasanın yönü şekillenecektir. Tabii ucuzlayan şirketler var. Bunların alıcı görmesi gerekiyor. Burada bir talep gelir mi? İlave bir buraya para girişi gelir mi? Yerli yatırımcı ve yabancı yatırımcının da tutumları burada önemli olacaktır.
1: Evet İbrahim Bey, borsa kapanışına gidelim. Devam edeceğiz.

0: Alecón.
1: Evet, Borsa İstanbul'u gün sonu ve hafta sonu 12.265 puanla haftayı tamamladı. Borsa İstanbul'da BIST endeksi %0,43'lük yatay pozitiflik bir seyirle. İbrahim Bey, BIST'i konuşmuştuk. BIST sınayi ve BIST bankacılığı sormak isterim size. Dün özellikle sınayi endeksinin biraz daha bankacılığa göre dirençli olduğunu takip ettik. Ve bu ayın sonunda Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Nasıl bir seyir takip edebiliriz önümüzdeki hafta BIST sınayide ve bankacılık endeksinde?
2: Aslında tabii iki tarafta önemli noktalara geldi. Yani arasındaki rasyoya da baktığımızda dengelendiğini de gördük ki zaman zaman biz özellikle son dönemde Merkez Bankası'nın para politikası çerçevesinde bankacılık endeksinde baskıyı da görmüştük. Tabii bundan sonrası çok fazla küresel konjonktür Merkez Bankası için faiz indirimini desteklemese de talepte bir zayıflık var. Yani iç talepteki zayıflıkla beraber artık 2027 OVP hedeflerini de yanımıza koyduğumuz, yani sadece kısa vadeli gelişmeleri değil, biraz da uzun vadeli beklentileri ortaya getirdiğimizde ki biz burada enflasyonu %30'un altına sonunda da olsa diyebiliriz belki indirmeyi başardık ve bundan sonra tabii ki dezenflasyon da devam edecektir. Yılın son iki ayında çok önemli bir gerileme bekleyemeyebiliriz çünkü zaten çok düşük bir baz etki vardı burada. Bunun çok daha aşağıya gelmesi belki mümkün olmayacaktır ama bu ayda buna destek sunulabilir. Bununla beraber Merkez Bankası'nın 100'er bas puanlı yıl sonuna kadar faiz indirmesini bekliyoruz. Bu indirimi sağlarsa tabii ki bankacılık ilk etapta, sonrasında da sınayi endeksteki toparlanmaları görebiliriz. Ancak şu anki fon tasfiye süreci, likidite ihtiyacının öncelikli gündem olduğunu hatırlatmak gerekiyor. Bunlar çözüldüğünde biraz daha piyasa dinamiklerini fiyatlamalar olarak da odaklandığımızda aslında Merkez Bankası'nın duruşu elbette ki şu anda çok önemli bir toplantı da yapılıyor. Yani hem küreseldeki gelişmeler değerlendiriliyor bir açıdan baktığımızda. Buradan gelecek mesajlar bile piyasalar için şu anda risk iştahını arttırmak için destekleyebilir. Ama bu oluşur mu? Burası biraz soru işareti.
1: Peki fonla devam edelim. Bugün AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler fon yasasının detayları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Fon yasası meclise sunuldu ve kanun teklifi de aslında hazırlandı. En önemli başlıklar arasında baktığımız zaman 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılacak, kamu kaynağı kullanılmayacak. Net yatırım tutarının hesaplanmasında TÜFE ve yurt içi ÜFE değişimlerinin ortalaması dikkate alınacak ve nakit yetersizse oransal dağıtım yapılacak. Öne çıkan başlıklar bu şekilde. Nasıl değerlendirmek gerekir? Piyasaların takip ettiği başlıklar artık burada netlik, büyük bir bölümü netlik kazanmış diyebilir miyiz ve önümüzdeki hafta bu borsada fiyatlamalara nasıl yansıyabilir?
2: Aslında tabii yani uzun zamandır, belki 17 Eylül'den beri olan belirsizliğin büyük bir kısmı en azından giderildiğini görüyoruz. Yani burada bir yol haritasının netleşmiş olması elbette ki piyasaların aslında en sevmediği konu belirsizlik. Bu belirsizliği azaltacaktır. Tabii alt maddelerine baktığımızda çok daha adil bir tasfiye süreci. Burada nette yatırılan ana yatırım tutarının baz alınması ve zamana göre üfe tüfe ortalamasının burada tabii ki son güne getirilmesi. Ama son günkü varlıklar içerisinde kamu kaynaklarının kullanılmayacak olması bütün piyasa için aslında önemli bir çizgiydi. Bunun altında tabii ki burada bazı fonların belki tasfiye edildiğinde çok düşük varlıklar kalabileceğini buradan öngörebiliyoruz. Yani büyük fonlar içerisinde de var tabii ki bu. Ki hisse senedi serbest fonlarda daha çok bunun olduğunu görüyoruz. Nispeten normal para piyasası fonlarına göre daha riskli konuma getirilmiş burada para piyasası fonlarda da var. Burada tabii ki sonda kalan varlığın fon yatırımcılarına tahsisi söz konusu. Para piyasası fonlarında artık ödeme takviminin çok daha hızlanması burada beklenebilir ki bir kısmının, yani burada miktarsal olarak da %10'luk kısmının da dün ve bugün itibariyle ödendiğini biliyoruz. Yani buradan da aslında bir miktar tabii piyasadaki belli katılımcılara paraları ödeniyor. Ve bu hisse tarafında tabii bu iş 3 ay 6 ayda bulabilir mi? Evet, bulabilir. Buradaki zaten risk grubu bir miktar daha yüksekti. Diğer taraf aslında biraz da hukuki süreci var. Yani burada tabii ki fona para yatırmış, mağdur olmuş kişiler diğer tarafına baktığımızda da aslında çok hızlı bir şekilde elde edilen kazançlar var. Yani bunun takibi ve geri getirilmesi de söz konusu. Buna ilave olarak aslında sadece fon yatırımı özelinde değil, evet çok büyük bir etkiyi burada aslında alıyor. Yani 450 bin kişiden bahsediyoruz, büyük bir etki alanı var ama doğrudan hisse senedinde de bir şekilde bu fiyat hareketliliğine katılmış ve bu durumdan zarar etmiş yatırımcıların da aslında bu sürece dahil edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Tabii bu çok kolay bir süreç değil, yani hesaplaması, yöntemi çok kolay değil. Belki burada tutarlar işte zarar başına belirli miktarlar da ortaya getirilebilir ama bunun piyasada oluşmuş olması ister istemez yatırımcıların burada tabii en başta söylediğim gibi bilerek veya bilmeyerek bu riski satın almış tekil yatırımcıları günün sonunda ilgilendiriyor. Bu da risk gruplarını ilgilendiriyor. Ama önemli bir burada en azından iç rahatlığının oluşabileceğini ve bu tasfiye sürecinin de en adil şekilde bu belirlenmiş yöntemle olmasını bekleriz. Tabii bu piyasalarda tekrar alış getirir mi? Kısa vadede biraz piyasanın aslında dengelenmesi gerekiyor. Yani burada yatırımcılar bu varlıkları, bu paraları aldıklarında ki hani kısa vadeli para piyasası fonlarının çok fazla borsaya gelmesini zaten beklemeyiz. Ki buradaki süreç diğer

0: para piyasası fonlarında da aslında para çıkışlarını biraz daha mevduat tarafına kaydırdığını görüyoruz. Yani burada belki yıl sonuna kadar genel itibariyle yatırım iştahının işlem hacimlerinin biraz soğuyacağını, sonrasında aslında daha da belki hareketleneceğini beklemek çok da yanlış olmayacaktır. Ama tabii ki biz piyasada baktığımızda birçok temeli güçlü, ucuz diyebileceğimiz şirketlerde elbette ki bütün bu fırsat maliyetlerine karşın elbette önemli fırsatlar barındırıyor. Yani günün sonunda aslında yatırımcılar da şu noktaya gelmesi gerekiyor. Ben aldığım şirket, benim aldığım fon ne var, içerisinde ne var, bunu araştırması gerekiyor. Buna göre bilinçli bir şekilde risk alırsa aslında aldığı riski daha yönetebilir. Bu açıdan tabii fırsatları da beraberinde getiren bir durumu yaşıyoruz. Tabii umarız en kısa süre içerisinde bu sürecin tamamlanıp gündemimizden de tamamen çıkması olacaktır.
1: İbrahim Bey, katkılarınız için çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar.
1: Sağ ol.

0: Sayın seyirciler, fon yasası teklifinin detaylarını ekonomist Hikmet Baydar değerlendirdi. İzliyoruz.
1: En önemli konu bence kamu kaynaklarının kullanılmayacak olması. Çünkü daha önce özellikle sosyal medyada bu konu sürekli böyle paylaşılırken işte biz bu zararları biz mi ödeyeceğiz, işte bizim vergilerimizle mi ödenecek diye böyle sürekli eleştirilerin olduğunu görüyorduk. Bu konu net, artık kamu kaynakları bu işte kullanılmayacak. Bu önemli. Bence en önemli madde bu. Diğer konu bu tasfiye sürecinde özellikle fon varlıklarının tamamı nakde döndürülemediği için fon varlıkları nakde tamamı döndürülebilseydi eğer zaten fonun değeri belli olduğu için şu an katılım payı sahiplerinin hepsinin parası ödenecekti. Burada bazı fon varlıklarının değerleme problemi var. Bu değerleme probleminden dolayı ara ödeme formülü geliştirilmiş. Bu da yatırımcıların mağdur olmaması için bir an önce yatırımcılara bir miktar ödeme yapma çabası var. Bu belirsizlikler nedeniyle fonun tüm ödemeleri yapma şansı yok. Ama burada yatırımcı mağdur olmasın diye bir ara formül geliştirilmiş ve orada 1 milyona kadar ara ödeme yapılması netleştirilmiş. Bu arada bu işlemleri kimlerin yapacağı da netleştirilmiş. Ve burada yetkiyi hem tahsilat yetkisini hem ödeme yetkisini TMSF'ye devretmişler gibi görünüyor. Bu da net yatırım tutarına göre bu ödemeler yapılacak. 1 milyona kadar da bir limit konulmuş. Burada en önemli ikinci maddeye geçiyorum. Hukuka aykırı işlemlerle fonlardan çıkarılan varlıklar geri kazanılacak diyor. Yani dolayısıyla bir hesaplar açılmıştı hatırlarsanız. Daha önce bu duyurulmuştu. Bu hesaplara gelecek olan para buradaki işte manipülatif işlemlerden dolayı haksız kazançlardan kaynaklanan yasal olmadığı düşünülen paraların bu hesaplara toplanılması, bunların da ilgili fonlara aktarılması suretiyle bir zarar tazmini söz konusu olacak. İşte burada önemli olan şu: hangi işlem manipülatif? Kimler zarar bilerek bu işlemi yaptı? Bu çok önemli. Bunun ayrıştırılması çok zor. Yani bu konuda dikkatli olunması gerek. Hisse senetlerinde bir satış baskısı oluşmadan bu hisse senetlerinde bir zarara, yani fon sahiplerine bir zarar oluşmaması için burada mümkün olduğunca piyasa koşullarına uygun, realiteye uygun bir satış politikası izleneceği zaten burada belirtilmiş. O yüzden de süre uzatılıyor, 6 ay gibi bir süre konuldu. Neden? Bu hisse senedini 3 günde satmaya kalkarsanız onda bir fiyata düşer, belki daha da aşağısı düşer, ama 6 aylık bir süre içerisinde gelen taleplere göre, piyasa ağırlığına göre bunu verirseniz piyasa koşulları içerisinde bu pozisyonu eritmiş olursunuz. Bu bence son derece sağlıklı. Böylece katılım payı sahiplerinin zarar etme olasılığı da azalıyor. Nispeten daha az zarar ederek çıkacaklar, ama bu zarar belki de piyasadaki hisse senetlerinin değer kaybıyla alakalı olacak. Dolayısıyla mağduriyet piyasa koşullarından, zarar piyasa koşullarından oluşmuşsa ben buna mağduriyet demiyorum. Eğer bu fon katılım payı sahibi fonun değerinden parasını alıyorsa bu kesinlikle bir mağduriyet değil. Mağduriyet parasını geri alamamasıdır. Yani yasal olan süreç içerisindeki bir piyasa kaybı bana göre bir mağduriyet değil. Bunu iyi açıklamamız lazım yatırımcılarımıza.
0: Fon soruşturması derinleşiyor. Fonlardan kazanç sağlayan 214 kişilik listenin 3 fondan toplam 187,6 milyar lira gelir elde etti.

ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı TMSF'ye gönderdiği isimlerden Burakam'ın gönüllü iade hesaplarının iadesini istedi. Adalet Bakanı Akın Güllek yaptığı açıklamada soruşturmanın büyük titizlikle yürütüldüğünü ifade etti.

0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında ilk incelemelere göre 141 gerçek kişiyle 73 şirketin rekor kazanç sağladığı saptandı.
1: Fonlardan 100 milyon liranın üzerinde kazanç sağlayan 214 kişilik listenin 3 fondan toplamda 187,6 milyar lira gelir elde ettiği anlaşıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı TMSF'ye gönderdiği isimlerden bu rakamın gönüllü iadesini istedi.
0: TMSF bünyesinde oluşturulan fona aktarılacak olan bu para da mağdurlara iletilecek. Soruşturma dosyasına giren verilere göre 100 milyon üzeri kar sağlayan 141 kişinin 100 milyar 676 milyon, 73 kurumunsa 86 milyar 977 milyon kazanç sağladığı belirlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturma kapsamında özellikle fonlardan önceden haberli olarak ve kendilerine verilen bilgiler doğrultusunda çıkış yapan isimlere odaklanıldığını belirtti. Soruşturma Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda büyük bir titizlikle yürütülüyor. Bu süreçte yapay zeka sistemlerinden destek alınıyor. Özellikle 13, 14, 15 ve 16 Eylül tarihlerinde fonlardan satış gerçekleştiren kişiler mercek altında. Fon tavsiyesine yönelik kanun teklifinin çalışmaları tamamlandı. 1 milyon liraya kadar alacakların ana para ve enflasyon farkıyla ödenmesi, küçük yatırımcılara öncelik verilmesi ve ödemelerin Ekim ayında başlatılması hedefleniyor. Peki kalan 114 fonun ödemeleri ne zaman yapılacak? Detaylar haberimizde. 3 şirkete ait 17 fon tasfiye edildi. 43 bin fon yatırımcısının paraları ilgili bankalara transfer edildi. Tasfiye sürecindeki yatırım fonları için yeni düzenlemenin detayları da netleşti. Buna göre kalan 114 fonda 1 milyon liraya kadar alacakların ana para ve enflasyon farkıyla ödenmesi, küçük yatırımcılara öncelik verilmesi ve ödemelerin Ekim ayında başlatılması hedefleniyor.
2: Düzenlemenin ilk aşamasında yararlanması beklenen küçük yatırımcı sayısının 350 bin seviyesinde olduğu ifade ediliyor. Tabii burada kalan 114 fonun ödemeleri ne zaman yapılacak? Akıllardaki soru bu. Planlamaya göre ilk ödemelerin Ekim ayı içerisinde başlaması hedefleniyor. Ancak bu tarih henüz kesinleşmiş değil. Bununla birlikte düzenlemenin yasalaşması ve uygulama takviminin ilan edilmesi gerekiyor.
0: 16 Eylül ve öncesinde satış emri veren yatırımcılar da planlanan takvim doğrultusunda paralarını alabilecek.
2: 16 Eylül ve öncesinde verilen emirler normal işlem sürecine alındı. Temerrüt veya fiyat açıklanmaması nedeniyle gerçekleşmeyen emirler ise tasfiye kapsamına dahil edildi. 17 Eylül'de verilen emirler iptal edildi. Buna ilişkin ödemeler yatırımcıların alacakları tasfiye bakiyesinden hesaplanacak.
0: Ödeme planının önemli başlıklarından birini yatırımcıların ana para tutarlarının belirlemesi oluşturuyor.
2: Merkezi kayıt kuruluşu verilerinden yararlanılması ve her yatırımcının alacağının dosya bazında hesaplanması öngörülüyor. Böylelikle hak sahiplerine yapılacak ödemelerde kayıtlı yatırım tutarlarının esas alınması hedefleniyor.
0: Peki portföy yönetim şirketlerinin fonlarında para kalmadıysa ödemeler nasıl yapılacak?
2: Burada hazırlanan plana göre kamu kaynaklarından ödeme yapılması öngörülmüyor. Özellikle ödemelerin her fonun kendi varlıkları ve tasfiye gelirleri üzerinden karşılanması hedefleniyor. Ödemelerde esas olan şirketin kasası değil, fonun ayrı tutulan mal varlığı. Fonun elindeki varlıklar nakde çevrilecek, yatırımcılara dağıtılacak. Ayrıca usulsüz kazançların gönüllü iadesi için açılan hesaplara yatırılan paralar da yine ilgili fonun tasfiye sürecinde ödemelerde kullanılacak.
0: Fon ödemelerinde yol haritasını stratejist Yunus Kaya değerlendirdi. İzliyoruz.
3: Yapılan ara ödeme aslında vermek ki bu piyasanın ihtiyacı olan likidite krizini çözümü için atılan bir adım olarak görebiliriz. Çok sert ifadeler de var içerisinde. Bugüne kadar uygulanmayan yöntemler uygulanıyor çünkü burada. O da şu, normalde tasfiyede Her fon kendi bacağından asılıyor. Zaten sistem bir yere kadar öyle gidiyor. Ve ödemeler de ona göre yapılacak ama sonra fonun içerisi bittiğinde bu sefer TMSF bünyesinde her fon için oluşturulan geri kazanım hesapları olacakmış. O hesaplara başkalarının mal varlığından alınanlar konulacak. Ve o fona için, sadece o fona ait olarak oradaki tasfiye fonu da en son aşamada tekrar paydaşlara dağıtılacak gibi ayarlandı sistem. Türk mevzuatında böyle bir şey yoktu çünkü. Bu nokta bir gönüllülük esası zaten getirildi. Gönüllü olarak teslim edenler edecek, edemeyenler suçlu bulunursa mal varlığına da el konulacak ve TMSF bünyesindeki hesaplara aktarılacak. O yüzden Türkiye tarihinde önemli bir eşik olarak görebileceğimiz bir düzenlemeyle karşı karşıyayız. Amaç devlete bunun maliyetini yüklememek. Bu yüzden şu an itibariyle net bir şekilde pozitif olarak görebiliriz. Devlet bu işin net olarak karşısında ve zarara uğrayanların yanında olarak gözüküyor diye söyleyebilirim özetle. Fonun kendi varlıklarının tasfiyesi, satışı. Baktık buradaki para yatırımcıların listesi olsun. Mesela 5000 kişilik bir fon olsun. 5000 kişinin adı, soyadı, MKK numarası. Yanına da net yatırım tutarı gelecek. Bunların en altında bir toplam olacak. Diyelim ki 400 milyon olsun. Burada tasfiye yapıldığında kalan tutar 400 milyonun altındaysa bu sefer herkesin o net yatırım tutarını tasfiye bakiyesini bölerek yüzde kaçını alacakları belli olarak ona göre oransal olarak herkese verilecek. Böylece herkes net yatırım tutarımı %90'ını aldım diyebilecek mesela. Kimse ben %85'ini aldım, sen %90'ını aldın diyemeyecek. Net yatırım tutarını herkes eşit bir oranında almış olacak. Ama bu finalize değil. Finalize olması için bu sefer TMSF bünyesinde fonlar adına hesaplar açılacak her bir fon için. O fonda da, o hesapta da para birikirse onlar da sonrasında tasfiye bakiyesine eklenip tekrar herkese dağıtılabilecek. Bu sayede ilk ödemelerden sonra tasfiyeye kadar bu TMSF'ninkiler de dahil olacak. Anormal olan, bugüne kadar olmayan yöntem bu olarak gözüküyor. Yani varlıklarımız yetmese bile varlıklar dışında gelecek kaynaklarla, ki gayet iyi rakamlar bekleniyor Sabah gazetesindeki haberde, 100 milyonun üzerinde kar edenlerin davetiye göndereceği ve geri isteneceği paranın yazılıyordu. Yeni düzenlemede de zorlama var. Orada TMSF bünyesine alınma söz konusu gözüküyor. O yüzden seve seve gönüllü olarak vermelerinin önü açılıyor.
4: Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Onurcan Bal, tasfiye edilen fonlarda ödeme esasları, fon düzenlemelerinin piyasa yansımaları ve fon tasfiyesinde yatırımcı beklentilerini değerlendirdi.
5: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın meclisteki konuşmasında da bu fon gelişmeleri alakalı bilgilendirmesinde de ara ödemelerin Ekim ayı içerisinde tamamlanmasının hedeflendiğini ifade etmişti. Şimdi bu tasarıyla birlikte ara ödeme konusunda da gördüğümüz bizim özellikle fonlarda eğer yeterli para yoksa bunun oransal dağıtılabileceğini de görüyoruz. Yani Ekim ayı içerisinde ya da işte önümüzdeki kabaca bir aylık süreç diyelim, bir ara ödeme tarafının büyük ölçüde tamamlanmasının hedeflendiği düşüncesindeyiz. Yani bu açıklamalardan ve düzenlemelerden bunu anlıyoruz. Burada ara ödeme noktasında 1 milyon TL üst sınır var zaten. Eğer fondaki mevcut para, içerideki para, nakit kısmı yeterli olursa burada yatırımcıların 1 milyon TL üst bandda ana parasına göre, net yatırım tutarına göre ödemeler yapılacak. Ama eğer fondaki para toplam burada net yatırım tutarına ödenecek toplam net yatırım tutarını karşılamıyorsa da oransal yönteme başvurulacak. Yine burada gördüğümüz tasfiye sürecinin ilerlemesi,

5-6 aylık bir süre öngörülüyor. Bu süre sona erdiğinde bu tasfiye sonucunda elde edilen nakit, fondaki nakit eğer yeterli gelmezse yine oransal dağıtım yöntemine başvuracağım. Ben buradaki düzenlemeden bunu anlıyorum. Ama tabii bu süreçteki tek kaynak fonun varlıklarının nakde çevrilmesi değil, aynı zamanda sorumlulardan veya fonun zararı uğratıldığına ilişkin tespit edilen işlemlerden de bu bakiyelerin geri kazanımı olacak. Yani geri kazanılan bir bakiye de olacak. Burada sorumluların elde ettikleri haksız görülen kazançlara geri alınması gibi veya işte o mal varlıklarının satılması gibi noktalarla bu tasfiye süreci sonunda yatırımcı mağduriyetini giderecek en maksimum bir bakiye tasfiyesine, tasfiye bakiyesine ulaşılması hedefleniyor. Bunun nihayetinde eğer tutar yeterli ise yatırımcılara da enflasyona göre değerlenmiş, enflasyona karşı da bu tasfiye sürecinde değer kaybetmeyecek şekilde değerlenmiş kısım ödenecek, ama yeterli gelmezse oransa ödenecek. Bu tasfiye enflasyona değerleme konusunda da bu tasfiyenin duyurulduğu tarihte itibaren işlenecek diye anlıyorum ben düzenlemede. Yani özet toparlayacak olursak buradaki yol haritasının gün be gün yapılan düzenlemelerle birlikte biraz daha netleştiğini görüyoruz. Tabii ki tasfiye, o büyük fonların tasfiyesi biraz zaman alacak. 5-6 aylık bir süreden ifade ediliyor zaten. Ama bu süreçte de yatırımcı haklarını korumaya gayret eden bir usulün uygulandığını, hedeflendiğini görüyoruz. Enflasyona karşı değerleme vesaire de bunu gösteriyor. Ama tabii ki fon varlıklarının satışında, özellikle hisse fonlarda belirli kayıpların oluşması belli ölçüde kaçınılmaz.

Türk iş dünyası Avrupa Birliği ile ekonomik ilişkilerde yeni bir sayfa açmak için Brüksel'e çıkarma yapıyor. 13 Ekim'de Avrupa Birliği Türkiye İş Zirvesi gerçekleştirilecek. Zirvede Gümrük Birliği'nin güncellenmesinden enerji güvenliğine, sanayi yatırımlarından teknoloji ortaklıklarına kadar kritik başlıklar masaya yatırılacak. Türk iş dünyası Avrupa Birliği ile ekonomik ilişkilerde yeni bir sayfa açmak için Brüksel'e çıkarma yapıyor. Gümrük Birliği'nin güncellenmesinden enerji güvenliğine, sanayi yatırımlarından teknoloji ortaklıklarına kadar kritik başlıklar masaya yatırılacak. DEİK ve European Business Summit İşbirliği ile düzenlenen 2. Avrupa Birliği Türkiye İş Zirvesi 13 Ekim'de tarihi Egmont Sarayı'nda gerçekleştirilecek. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Avrupa Birliği Komiseri Maris Sefcovic'in katılması beklenen zirve 500'ün üzerinde iş insanını buluşturacak. Zirvenin önemine değinen DEİK Başkanı Nail Opak, Türkiye Avrupa Birliği ekonomik ortaklığını yeni küresel rekabet düzenine hazırlanmıştır. Gerektiğinin altını çizdi. Olpak, Gümrük Birliği'nin güncellenmesini yalnızca mevcut sorunların çözümü olarak değil, Türkiye ve Avrupa'nın küresel rekabet gücünü birlikte artıracak stratejik bir adım olarak görüyoruz dedi. DEİK Türkiye Avrupa İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ ise daha güçlü entegrasyonun küresel rekabette iki tarafında elini güçlendireceğini vurguladı. Yalçındağ, Türkiye ve Avrupa Birliği'nin birlikte oluşturacağı yapı, küresel ölçekte güçlü bir çekim merkezi yaratabilir. Daha güçlü bir entegrasyonla bu ortaklığın yeni bir güç merkezi ve gerçek bir oyun kurucu haline gelebileceğine inanıyoruz dedi. Zirvede otomotivden yenilenebilir enerjiye, yapay zekadan dijital dönüşüme kadar yeni işbirliği alanları ele alınacak. İş dünyasının vize süreçlerinde yaşadığı sorunlar da gündemde olacak. Brüksel'de hedef, ekonomik ortaklığı yeni yatırımlara ve somut projelere dönüştürmek. Türk iş dünyası, Avrupa'yla üretimde, enerjide ve teknolojide daha güçlü bir ortaklık için temaslarını yoğunlaştıracak. Bu temaslarla amaç, Türkiye ile Avrupa arasındaki ticaret hacmini büyütmek, yatırımları artırmak ve Gümrük Birliği'ni çağın ihtiyaçlarına uygun biçimde güncellemek. DEİK ve Sıfır Atık Vakfı arasında yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik alanında işbirliği yapıldı. İmzalanan anlaşmayla sıfır atık uygulamalarının özel sektörde yaygınlaştırılması ve Türkiye'nin bu alandaki deneyiminin uluslararası iş dünyasına taşınması hedefleniyor. Reel sektörün yeşil dönüşümünü hızlandırmak amacıyla DEİK ile Sıfır Atık Vakfı arasında işbirliği protokolü

0: protokolü imzalandı.
1: 3 yıl geçerli olacak anlaşmayla sıfır atık ve döngüsel ekonomi uygulamalarının iş dünyasında yaygınlaştırılması hedefleniyor.
2: İlk olarak iklim diplomasisini ticari faaliyetlerimizin de bir ana unsuru olarak görüyoruz ve atılacak adımlarla iş dünyamızın diğer kurumlarıyla birlikte hareket etmeye devam ediyoruz. Mevcut işbirliğimizi daha ileri bir seviyeye çıkararak başta döngüsel ekonomi ve sıfır atık yaklaşımı olmak üzere sürdürülebilirlik alanında da birlikte güzel bir koordinasyon oluşturacağız diyorum.
3: Biz sıfır atık hareketini Türkiye'nin geleceği için önemli görüyoruz. Türk sanayisinin, Türk ekonomi geleceği için önemli görüyoruz. Önümüzdeki süreçte de yaklaşık 100 milyar liralık bir finansman paketiyle şirketlerimizin, KOBİ'lerimizin yanında olacağız.
1: İşbirliği kapsamında şirketlere yönelik eğitimler, seminerler ve ortak projeler hayata geçirilecek. Uluslararası ticaret heyetleri ve iş forumlarında sürdürülebilirlik çalışmalarına daha fazla yer verilecek. Öte yandan Türkiye'nin sıfır atık alanındaki deneyiminin uluslararası pazarlara taşınması ve Türk şirketlerinin küresel rekabet gücünün artırılması amaçlanıyor.

0: İşkur yılın ilk 9 ayında 1 milyon 87 bin kişinin işe yerleştirilmesine aracılık etti. İşverenlerden alınan açık iş talebi 1 milyon 843 bini aşarken başvuruya açık ilanların sayısı da 83 bini geçti.
1: Türkiye İş Kurumu iş arayanlarla işverenleri buluşturmaya devam ediyor. İş Kurum 2026 yılı Ocak-Eylül dönemi verilerine göre yılın ilk 9 ayında 1 milyon 87.541 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık edildi. Aynı dönemde işverenlerden 1 milyon 843.569 açık iş talebi alındı. İşkur sisteminde halen başvuru yapılabilecek 83 bin aşkın açık iş bulunuyor. Güncel ilanlarda en fazla personel ihtiyacı beden işçisi ve temizlik görevlisi pozisyonlarında öne çıkıyor. Servis elemanı yani garson ve satış danışmanı kadroları da en çok eleman aranan meslekler arasında yer alıyor. İşkur'un önceki açıkladığı ilan dağılımında İstanbul açık iş sayısının en yüksek olduğu il olarak öne çıkarken Ankara, Bursa, Antalya, İzmir ve Kocaeli de üst sıralarda yer alıyor. İş arayanlar kendilerine uygun pozisyonları İşkur'un resmi e-şube sistemi üzerinden inceleyip başvuru yapabiliyor.
0: Ticaret Bakanlığı et ve süt gibi çabuk bozulan gıda ürünlerinin bedelini 30 gün içinde ödemeyen zincir marketler ve komisyonculara 292 milyon lira ceza kesti. Denetimler kapsamında 57 işletmeye yaptırım uygulandı. Bakanlık, üreticinin korunması ve piyasada adil rekabetin sağlanması amacıyla denetimlerin süreceğini bildirdi.
1: Ticaret Bakanlığı, üreticinin alacağını zamanında tahsil etmesi için denetimlerini sıkılaştırdı. Et, çiğ süt ve yumurta gibi çabuk bozulabilen tarım ve gıda ürünlerinin bedelini yasal sürecinde ödemeyen zincir marketler ve komisyonculara toplam 292 milyon lira idari para cezası uygulandı. Bakanlığın incelemelerinde ulusal zincir marketlerin yanı sıra çiğ süt ve salça üreticisi firmalarla toptancı hallerindeki komisyoncular da mercek altına alındı. İhbar ve şikayetler üzerine yapılan incelemelerde mevzuata aykırı uygulamalar tespit edildi. Toplam 57 işletmeye idari yaptırım uygulandı. 2024 yılında yürürlüğe giren düzenlemeyle et, çiğ süt ve yumurta gibi çabuk bozulabilen tarım ve gıda ürünlerinin bedelinin üreticiye en geç 30 gün içinde ödenmesi gerekiyor. Bu süreye uyulmaması işletmeler açısından idari para cezasına neden oluyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat da tarım ve gıda ürünlerinde arz talep dengesinin bozulduğu, fiyat hareketlerinin olağan piyasa koşullarından ayrıştığı dönemlerde gerekli tedbirlerin alındığını belirtti. Bakanlık piyasa ve fiyat hareketlerini izlemeyi ve ihtiyaç duyulması halinde yeni tedbirleri devreye almayı sürdürecek.
0: Ağustos ayı sanayi üretim rakamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre sanayi üretimi aylık %1, yıllık %1,9 azaldı. Yıllık düşüşte imalat sanayindeki %2,5'lik gerileme etkili oldu.
1: Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı.

0: Buna göre sanayi üretimi Ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre %1.9 azaldı. Aylık bazdaki gerileme ise %1 oldu.
1: Veri enflasyonist değil. İyi taraftan konuşmak gerekirse bunu söylemek gerekiyor. Veri hali hazırda dış ağırlık olmak üzere, enerji fiyatları ağırlığı olmak üzere zaten içeride oturduğumuz plato bir konu, iç sebepler ama dış sebeplerin de etkisiyle artan yükü ilave bir yük getirmeyeceği açısından kıymetli.
0: Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde yıllık bazda farklı bir görünüm ortaya çıktı. Madencilik ve taş ocakçılığı sektörü %1.7 büyürken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı %1.3 arttı. İmalat sanayinde ise %2.5'lik düşüş kaydedildi. Aylık değişimlerde de imalat sanayindeki gerileme öne çıktı. Ağustos'ta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü %4.1, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı %3.3 artış gösterdi. İmalat sanayi endeksi ise bir önceki aya göre %1.6 geriledi.
2: Türkiye, dünya turizmindeki yükselişini sürdürüyor. Dünya Ekonomik Forumu'nun Seyahat ve Turizm Gelişmişlik Endeksinde 11 basamak ilerleyerek 36. sıraya yükseldi. Raporda Türkiye'nin sürdürülebilir turizm alanındaki çalışmaları da örnek gösterildi. Türkiye, dünya turizmindeki konumunu güçlendirdi. Dünya Ekonomik Forumu'nun 2026 Seyahat ve Turizm Gelişmişlik Endeksinde 11 basamak yükselerek 36. sıraya yerleşti.
3: Türkiye turizmde dünya sıralamasındaki yerini güçlendiriyor. Dünya Ekonomik Forumu'nun 2026 Seyahat ve Turizm Gelişmişlik Endeksinde 2019'a göre tam 11 basamak yükselerek 36. sıraya çıktı.
2: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin sürdürülebilir turizm alanındaki çalışmalarının Dünya Ekonomik Forumu raporunda örnek ülke uygulaması olarak gösterildiğini açıkladı. Raporda Türkiye'nin turizmin sosyoekonomik etkisi, turizm talebinin sürdürülebilirliği ve çevresel sürdürülebilirlik alanlarında ilerleme kaydettiği belirtildi.
3: Türkiye'nin sürdürülebilir turizm programı da raporda örnek gösterildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un vurguladığı hedef turizmi büyütürken doğayı ve kültürel mirası korumak, bu büyümenin kazancını yerel halka daha fazla yansıtmak.
2: Bakan Ersoy, Türkiye'nin turizmdeki rekabet gücünü artırmaya ve elde edilen kazanımları kalıcı hale getirmeye yönelik çalışmaların süreceğini belirtti. Turizmin sosyoekonomik etkisinde de önemli bir gelişme kaydedildi. Türkiye, %8,3'lük puan artışıyla dünyada en yüksek ikinci gelişimi gösterdi. Ülke genelinde 2650'den fazla konaklama tesisi uluslararası sürdürülebilir turizm sertifikası aldı. Şimdi şirket haberleriyle devam ediyoruz.
0: Türk Hava Yolları Eylül ayında 9 milyon yolcu taşıdı. Yolcu sayısı geçen yılın aynı ayına göre %3.6 artarken doluluk oranı 2.2 puan yükselişle %86.8 oldu. Garanti BBVA 100 milyar liraya kadar varlığa dayalı menkul kıymet ihracı için karar aldı. İhraç, bankanın finansman kaynaklarını çeşitlendirmesine imkan sağlayabilecek. Açıklanan tutar üst sınırı ifade ediyor. CVK Maden, 100 milyon adet payı kapsayan geri alım programı için 1.4 milyar lira kaynak ayırmayı planlıyor. Program kapsamında yapılacak işlemler ve gerçekleşen alımlar ayrıca takip edilecek. Emlak Konut GYO, Umman Sultanlığı, İSKAN ve Şehir Planlama Bakanlığı ile olası işbirliklerini değerlendirmek üzere iyi niyet anlaşması imzaladı. Anlaşma, uluslararası gayrimenkul geliştirme fırsatları açısından önem taşıyor. Akfen GYO, Kocaeli Gebze'de planlanan lojistik depo projesinin inşası için Akfis ile sözleşme imzaladı. Projenin yatırım tutar ve tamamlanma takvimi gibi ayrıntıları ayrıca izlenecek. Goodyear'ın kayıtlı sermaye tavanının 400 milyon liradan 7.6 milyar liraya çıkarılması genel kurulda onaylandı. Bu karar gelecekteki olası sermaye artırımları için izin verilen üst sınırı yükseltiyor.

0: ABD Başkanı Donald Trump İran'la görüşmelerin sürdüğünü belirterek 3 Kasım'daki kongreye ara seçimlerine kadar saldırı düzenlemeyeceklerini açıkladı. ABD yönetimi ise İran'ın petrol gelirlerini hedef alan yaptırımlarını genişletti. Detaylarına bakalım.
1: ABD Başkanı Donald Trump'tan İran'a yönelik yeni açıklama geldi. İran'la görüşmelerin devam ettiğini belirten Trump, 3 Kasım'da yapılacak kongre ara seçimlerine kadar İran'a herhangi bir saldırı düzenlemeyeceklerini söyledi. Tahran yönetiminin ekonomik ve askeri açıdan çok kötü durumda olduğunu savunan Trump'ın açıklamaları, diplomatik temaslar ve bölgedeki gerilim açısından dikkat çekti. ABD Hazine Bakanlığı ise İran'a yönelik ekonomik baskı arttıracak yeni yaptırımlar devreye aldı. İran petrolü ve petrokimya ürünlerinin uluslararası pazarlara taşınmasında kullanılan gölge filo ağı hedef alındı. Yaptırımlar kapsamında 17 gemiyle çok sayıda şirket yaptırım listesine eklendi. Adımın İran'ın petrol ticareti üzerinden elde ettiği gelirleri sınırlandırmayı amaçladığı belirtiliyor.
0: Piyasa takvimiyle devam ediyoruz. Önümüzdeki hafta takip edeceğimiz verilere hızlıca bakalım. Pazartesi günü yurt içinde Türkiye perakende satışlar. Salı günü Almanya enflasyon verisi. Türkiye dış ticaret endeksleri cari hesap verisi. FED üyesi Waller'ın konuşması olacak. OPEC aylık rapor ve ABD'de 3 veri takip edeceğiz. Haftalık istihdam değişimi, ikinci el ve mevcut konu satışları, federal bütçe dengesi. Çarşamba gününe baktığımızda İngiltere Merkez Bankası Başkanı'nın konuşması olacak. Almanya toptan satış fiyat endeksi. Türkiye tarım üfe. ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması, FOMC üyesi Bowman'ın konuşması, IMF toplantıları, ABD enflasyon verileri olacak. Perşembe gününe hızlıca bakalım. İngiltere inşaat, imalat, üretimi, ticaret dengesi, gayri safi yurt içi hasılası verisi Ağustos ayı, yurt içi bütçe dengesi, Euro bölgesi sanayi üretimi ve toplam rezerv ve Türkiye'de de yine döviz rezervleri verilerini takip edeceğiz. ABD'de perakende satışlar, üfe, çekirdek üfe verisi ve işsizlik haklarına yararlanma başvuruları ve haftanın son işlem gününde de, son gününde de Türkiye hane halkı tüketim harcaması, Türkiye piyasa katılımcıları anketi, konut ve iş yeri satış istatistikleri, Euro bölgesi çekirdek tüfe, ABD ithalat ihracat fiyat endeksi ve sanayi üretimi. Önümüzdeki hafta takip edeceğimiz veriler bunlar olacak ve piyasa takvimiyle sayın seyirciler Z raporunu noktalandırıyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın.

Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley. Para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin.

İstanbul bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 17 derece. Kocaeli 28, Sakarya 27, Bursa 26, Balıkesir 30. Ankara güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 11 derece. Konya ve Kayseri 23, Nevşehir ve Sivas 20. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 18 derece. Denizli 29, Aydın 32, Muğla 27, Manisa 30. Antalya güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 18 derece. Mersin 33, Adana 32, Kahramanmaraş ve Hatay 29. Trabzon bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 13 derece. Bolu 25, Karabük 27, Rize 23, Samsun 24. Erzurum güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 15, en düşük sıcaklığı 2 derece. Malatya 21, Erzincan 19, Van 17, Ardahan 15. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 14 derece. Mardin ve Siirt 24, Şanlıurfa 29, Diyarbakır 25.

0: Sunar. İdefix, İdefix.
1: Marmaris'in 30 kilometre kuzeyinde bulunan Gökova Körfezi, yaz turizminin en gözde destinasyonları arasında gösteriliyor. Özellikle Körfez'de bulunan plaj ve koylar, paraşüt ve uçurtma sörfü meraklıları için adeta bir cennet. Hemen kıyıda yer alan popüler tatil beldesi Akyaka ve yanı başındaki Azmak Nehri, meşhur Kleopatra Adası ve plajıyla Akbük Koyu, Gökova Körfezi'nin gezip görülmeye değer yerlerinin başında geliyor.

0: Çiftçilerimiz gibi biz de gece gündüz çalıştık. Bakalım ne var sırada?
1: Haluk Bey, tarlanın ihtiyacı çok. Gübresi var, yemi var, tohumu var. Bunların ödemesi var.
2: Ya baba, daha mazot var ya.
1: Bir de var. Hasatı da daha çok var.
3: Yazıyor muyuz?
0: Yazmıyoruz. Üretici kartla alıyoruz, ödemeyi hasata bırakıyoruz. Şimdi siz de mobilinizden başvurunuzu yapın. Onaylandığı anda kartınızı dijital olarak kullanmaya başlayın. Üstelik nakit ihtiyaçlarınızda da üretici kart hep yanınızda.
1: O zaman sırada sabanı toprağa vurmak var.
0: Hadi.

0: Keyboards dünyasına siz de katılın.
1: Gecenin bu saatinde durmadan, yorulmadan mücadele eden biri varsa orada bir ışık vardır. Herkes uyurken biri gözü gibi bakıyorsa, o dükkanı açıp ilmek ilmek işliyorsa, bir yerlerde kağıt ve kalemle kendi geleceğini yazan bir kız çocuğu varsa, orada daima bir ışık vardır. Biz Enerjisa olarak Türkiye'nin her yerinde bir ışık görüyoruz. Çünkü nerede bir ışık varsa orada gelecek vardır. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.

volatilite. Finansal piyasalarda belirli bir ürünün belirli bir zaman içinde fiyatında yaşanan oynaklığıdır. Genellikle standart sapmayla ölçülür. Genellikle belirsizliğin arttığı dönemlerde volatilite yüksek olur. Opsiyon prim hesaplamalarında kullanılan bir kavramdır.

0: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç. Canım Cimri.
1: Bu devirde hangi banka herkese %43 getiri veriyor?
2: Bankan hadise veriyor. Bana da 5 milyon lirası olan Ali Bey'e de, 5 bin lirası olan Ayşe Hanım'a da. Hadi de herkes vadeli

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Ailesiyle birlikte yolculuk eden bir baba. Yol verme kavgasında peşlerine düşen bir katil. Aksiyon ve gerilim dolu bir kovalamaca. Yakın takip yarın 20'de Apara'da.
2: Genel izleyici için uygundur.

0: efendim. Yüksek topuklarla yine karşınızdayız ve yine bir kadını, bir kadının hikayesini ve tabii onun yaptıklarıyla önümüzdeki dönemde genç kadınlara nasıl örnek olduğunu anlatacağız. Bugün konuğumuz Münceha Adalı olacak, girişimci, sosyal fabrika kurucusu. Hoş geldiniz efendim yayınlar.
1: Hoş bulduk Özlem Hanım.
0: Şimdi bize biraz anlatır mısınız? Münceha Adalı kimdir? Nasıl bir iş hayatı oldu? Daha doğrusu önce nasıl bir eğitim hayatı oldu?
1: Ya aslında artık Münteha'yı kendimi anlatırken birazcık sıkılıyorum ama bilinen bir şey işte Urfa Siverek doğumluyum. İlk ve orta öğretimimi orada tamamladım. Sonra İstanbul'a liseyi okumak üzere geldim. Daha sonra ailem de büyük şehire taşındı. Açık öğretim iktisat mezunuyum. Bu eğitim hayatım boyunca sonra açık öğretim iktisat ilk defa Türkiye'de açılmıştı. Kendi isteğimle orada okumak istedim. Sonrasında yolum bir bankayla kesişti. 8,5 yıl kadar bankada çalıştım. Ama hayatı nasıl öğrendim derseniz gerçekten bankacılıkta öğrendim. Hem insan tanıdım, hem kendimi tanıdım, hem yetkinliklerimin farkına vardım. Dış ticarette ikinci müdür olarak ayrıldım ama 3 yılın sonrasında da eğitmenlik de yapıyordum kariyer planlamada. Hep kendi işimi yapmak isteyen bir kadın vardı. Ama bunu yüksek sesle hiç kimseye söylemiyordum tabii ki. Çünkü yani bankada o memuriyet hayatını görünce kendi inisiyatif alanımı yaratmak, kendi sınırlarımı belirlemek acayip bir içgüdüsel olarak böyle bir duygu çok hakimdi. Hatta ilk 3 ay sonra istifa etmiştim. Sonra

0: tekrar geri döndüm. Yani baktım ki bankacılık her yerde aynı. Kendimi hazır hissedene kadar da bankada hiç ayrılmayacakmışım gibi çalıştım. Dediğim gibi hayatı öğreten, parayı öğreten, insanları bana tanıtan ve bu öğrenme sürecinde de kendimi çok daha fark ettiğim bir dönemde. Ben hep kendimi fark eden birisiydim. Gözlemlemeyi seven, iletişimi de seviyorum. Yani mesela o gücümü bankada fark etmiştim, müşterilerle olan ilişkilerimde. Özgürlüktü benim bu iş motivasyonumu harekete geçiren. Sonuçta da kendimi hazır hissettiğimde ve uygun ortamı bulduğumda da eşimle birlikte kendi kurduğumuz şirketin içine dahil oldum. Tesis yönetimi şirketiydi. Bankacılıktan sonra herkes bana çok soru sordu. Hizmet sektöründe ne işin var? Çünkü biz hep bir işi yapmaya başladığımızda hep o işin akademik background'unu sorguluyoruz. Halbuki insanız. İstedikten sonra her şeyi de öğrenebiliyoruz. Hizmet sektörü de benim toplumun başka bir tarafını görmeme olanak sağladı. Mavi yaka denilen bir kesimle ticaret yapıp para kazanmayı ve insan odaklılığın gerçekten ne kadar önemli olduğunu anladığım bir süreçti. Öyle diyeyim.
1: Peki neden böyle bir sektöre girdiniz?
0: Herkes onu soruyor, neden böyle bir sektör? Çünkü girişimcilik aslında fırsatların kullandığı bir duygudur. Rekabet çok yoğun değildi. Ondan sonra daha çok o dönemlerde alaylıların bu sektörde oldu. Daha yabancı sermaye gelmemişti. Okul olmayan bir sektördü. Distribütörlüklerle önce sektörün hem nasıl yapacağız kısmında çok güzel öğrendik. Hem de distribütör olduğumuz firmaların ürünlerini satıyorduk. Dediğim gibi rekabetin çok olup olmadığı da aslında çok önemli değildi. Sonradan bunu hani ifade ederken şeyi fark ettim, yani güzelleştirmeyi seviyorum. İnsanı seviyorum. Hiç kimsenin yapmak istemediği şeyler aslında en büyük fırsat alanları. Çünkü herkes o dönemlerde şu anda bile bir moda sektörler oluyor. Herkes o sektörlerde olmak istiyor. Benim öyle bir derdim yoktu. Yani orada yapabileceklerim çok daha önemli bir fırsattı. Bir de büyüyen İstanbul, gelişen Türkiye, inşaat sektörünü biliyorsunuz. Plazalar moda olmaya başlanıyor. Böyle bir dönemde rakipleriniz de çok hassa ve siz orada kendi vizyonunuzla, kendi yapma niyetinizle bir yol belirlediyseniz bence çok da iyi oldu. Yani orada olma sebebimiz yok. Ama oraya girdiğimizde de tamam, burada yapılacak çok şey var dediğimi biliyorum. Hiç de vazgeçmedim, çok zor olmasına rağmen.
1: Şu anda nasıl bir noktadasınız?
0: Halen devam ediyor şirket. Şu anda tabii ki dünyadaki ekonomik ve siyasetin birbirleriyle ilişkileri doğal olarak sektörleri de, ülkeleri de, ekonomiyi de etkiliyor. Ama yani 99 yılında merkez İstanbul'dan Türkiye'ye açılan ilk firmalardandım. Ben şeyi severim, denenmemişliği yapmayı. Bir de hiç farkında bile değildim. Yani yoruluyor muyum, ben ne yapıyorum kısmı. Sadece başarıya odaklanmak, yapmak. Çünkü bankadan ayrılıp kendi işimin içine geçtiğimde çok şey duymuştum. İşte nasıl böyle bir kariyeri bırakıyorsun, temizlik işine giriyorsun. Çünkü ben şeyi de fark ettim, insanlar hani hep şunun altını hep çiziyorum, sınıflar sektörlerini oluşturmuş. Ve ben bankadan ayrılıp bu işi satmaya başladığımda benim geçmiş background'um sıfırlanmıştı. Herkes beni hiçbir şey bilmeyen, anlamayan, kolay yönetebilecek, ondan sonra öyle algılamışlardı. Sonra zoru sevmek diye böyle konuşma başlığım da olmuştu. Yani hayat da bir oyun. Sizi göz ardı ettiklerini düşündükleri anda siz aslında başka bir yerden karşılarına çıkıyorsunuz. O yüzden bu akıl oyunları gibi değildi ama toplum algısı açısından sonraki süreçlerde benim çok işime yaradı. Yani sizi etiketlerle yorumlamaları ya da kendilerini bir başkaları üzerinden konumlandırmaları. Yani insan ilişkileri öyle değil mi? Yani ticaret yaparken siz bir şey yapmak istiyorsunuz ama sektör sizi ticaretten anlamayan, bilmeyen ve sürekli yönetilmesi gerektiğini düşünen ve sizi sürekli, halbuki ticaret yapan bir firmasınız, herkes gibi siz de yasalara karşısında eşitsiniz. Ama biz sürekli sorgulanan, doğru iş yapmadığımız düşünülen bir sektördü. O yüzden benim bankacı kimliğim aslında bu sektörde, kendi şirketimizde çok farklı bir noktaya gittik. Türkiye genelindeydim. 2010 yılına kadar 81 ildeydik. Sonra sektörlerdeki bu ekonomik dalgalanmalarla birlikte şeyi de çok iyi gözlemeniz lazım. Toplumu, kültürü, piyasayı, koşulları. 2010'dan 2017 yılına kadar da Türkiye genelinden yumuşak toparlanmalara başladım. Çünkü ilk açılırsınız, ilk kazanan olursa sonra yine oradaki riskleri görüp tekrar toparlanmanız gerekebilir. O dönemi de şöyle yorumlardım. Yani küçülürken büyümek, büyük kalabilmek ve güçlü kalabilmek çok önemliydi. Çok keyifle çalışıyorum. Şirket yönetimindeki arkadaşlarım da benimle birlikte 30 yıllık çalışanlarımız var.
1: Kaç kişi çalışıyor?
0: Şu anda 1000'e yakın bir çalışanımız var Türkiye genelinde. Ama merkez ofis, o kilit kadroların halen ilk benim işin içine girdiğim 96'dan beri devam etmesi şirketin de gücüdür. Çünkü sirkülasyon ticari olarak baktığınızda iyi gözükebilir ama aslında sizin güvenilir olduğunuzu ve insana gerçekten değer verip onların gelişimine de katkıda bulunduğunuzu gösteren de çalışanlarınızın yılı. O yüzden bir de eğitim imkanlarından faydalanamayan, yani tüm eşitsizliklere maruz kalmış bir kesimle iş yaparken sorumluluklarınız da var. Ben o sorumluluklarımı hiçbir zaman göz ardı etmedim. Yani onlara bir çalışanın dışında aslında birbirimizin hayatına nasıl dokunabiliriz, nasıl değiştirebiliriz noktalarında da çok çalışmalar yaptım. Güvensan Akademi'yi kurdum hemen. Çünkü bankadan ayrılmaz. Aynı zamanda eğitmenlik de yaptığım için. Kitabı olmayan bir sektördü. Eğitimi de olmayan bir sektördü. Allah'tan geçmiş tecrübeler çok işime yaradı. Sahada çok kaldım. O dönemde de şunu fark ettim. Ben aslında hiçbir şeyden gocunmuyorum. Yani ne yaptığıma, nereden geldiğim, nereye gitmek istediğim de benim hedefim. O yüzden çok da keyifliydi. 4 yıl ben de sahada çok aktif çalıştım temizlik işinde, ekiplerle birlikte. Ve çok iyi öğreniyorsunuz. Yani nasıl, kimlerle çalıştığınızı, hem müşterinin tavır davranışlarını, müşteri nasıl yönetilir, nasıl vazgeçilmez olunur gibi. Oh, geriye dönüp baktığımda çok uzun bir süre ama keyifli.
1: Bir yandan da aslında sivil toplum örgütlenmesi konusunda da çok önemli, evet, aşamalardan geçti hayatınız, değil mi? Çok
0: tabii.
1: Farklı farklı alanlardaydınız. Biraz onlardan da bahsedelim. Arya platformu var mesela.
0: Arya'dan önce sivil toplum örgütleri. Yani bankadan sonra 8 yılda iki çocuk annesi oldum. Şirket belli bir noktaya geldi ve o kısır döngü içerisinde o dönemde sivil toplum örgütleri daha yeni yeni duyuluyor. Kagider de yeni kurulmuş 2002. Ben 1,5 yıllıkken Kagider'e üye oldum. Aslında üye olma sebebim hem ekonomik anlamda kendimi artık daha güçlü ve ifade edebiliyorum. Çünkü etki alanınızı oluşturabilmeniz için sosyal anlamda kapitaldeki başarılarınıza da bakıyorlar. Hani bir şey yapmadan çıkıp ya ben de şu fikirlerim var dediğinizde kimsesi dinlemiyor maalesef. O yüzden kapital etkinin sosyal etkiyle ilişkisini çok önemsiyorum. O yüzden hiç ikisini birbirinden ayırmadım. Sivil toplum örgütlerine girdiğimde de evet, artık ben de hiç tanımadığım birileri için neler yapabilirim? Bu ise bankacılıktan sonra ikinci üniversite gibiydi benim için. Çünkü toplumun farklı kesimleriyle bir aradasınız. Kadın girişimciliği kavramı yeni yeni dillerde. İşte kadınların örgütlenmesi, birlikteliği noktaları da çok keyifliydi. Çünkü bir işin patronu olduğunuzda yalnızlığınız da başlıyor. Çalışanlarınız da siz ne kadar arkadaş gibi olsanız da olmuyor. O benim hem o tarz sosyal anlamdaki ihtiyaçlarımı da karşılıyordu. Hem de hayatı keşfetme sürecimdeydi. Sonra oraya girdiğimde çok farklı sivil toplum örgütleri de hayatıma girdi. Gençlerin olmadığı çok dikkatimi çekiyordu. Ben de ailemde küçük çocuğum. Hiç dinlenilmeyen bir küçüklük var, dinlenilmeyen bir gençlik var. O yüzden nereye git dersem gideyim, gençlerin olmasının hep savunucusu oldum ve örgütlenmelerine ön ayak oldum. Sivil toplumculuk çok farklı bir şey. Orada toplumun farklı yüzlerini de görüyorsunuz ve ben dedim ya, çocukluğumdan beri çok iyi bir gözlemciyim ve gözlemlerim, onları yazıya dökerim, çok da yazı yazarım. Sonra projeler yazmaya başladım. İşte mavi yaka beyaz yaka hikayeleri, iki yakamızı bir araya getirdik. Aslında toplumdaki bu sınıfsal eşitsizliğin karşısında görünmeyen bir kesim vardı. Gençlikle ilgili, genç etki ve gençlikle ilgili her bulunduğum sivil toplum örgütünde örgütlenme ve çalışmalar yaptım. Doğal olarak şimdi kadın girişimciliği diyoruz, istihdamı diyoruz, kadın örgütlenmesi diyoruz ama kadının finanse erişim konusu hep eksik kalıyordu. 2012 yılında biz Arya'da ortağım Ahu ile birlikte Arya Kadın Yatırım Platformu kurma sürecinde kadınların finanse erişim konusundaki ihtiyaçları için müthiş bir şeydi. Yani aslında bir zincirin parçalarından birisiydi. Çünkü tabii orada hem melek yatırım ağı olarak kurulduk, hem sermayeyi yöneten kadınlara yatırımcı olabilmelerinin anlatıyorduk. Hem de yatırımcının iştahını kabartacak, büyüme potansiyeli yüksek olan kadın şirketlerini de yatırımcılarla bir araya getiriyorduk. Tabii burada şeyle de karşılaştık. Yani melek yatırımcılık, yatırım platformu kavramları da çok yeniydi 2013 yılında, 12-13 yıllarında. Bunun bir misyonerliğini yaptık öncelikle. Daha çok biz yatırım yapmak durumundaydık. Çünkü önce sizin yaptığınızı görmek istiyorlar. Yani eğer batacaksa önce siz batırın, bir başkası zaten arkanızdan gelir. O psikolojileri de çok iyi hissetmeniz gerekiyor. Yani gelinen noktada 2022 sonunda, 2023 itibariyle de isim verebiliyor muyum ama Türkiye İş Bankası'yla Maxis'le ortaklığında bir cinsiyet dengeli etki yatırım fonu kurduk. Aslında bizim 2013'ten 2023'e giden süreçte minik minik tohumlarla eke eke yaptığımız yatırımcılık kavramı, işte lisanslı melek yatırımcı olma kavramı, hiç tanımadığı ama parlak gördüğü bir girişime kendi kaynağından oraya para aktarması, bunun bir yatırım aracı olduğu süreçlerinin sonucunda Türkiye'nin en büyük bankalarından birisiyle böyle bir cinsiyet dengeli etki yatırım fonu kurmak müthiş bir şey. Yani onurlandırıcı, hem de geçmişten gelen süreçteki belki de taşlandırılmanız. Orada da şirket yönetiminde en az bir kadın ortak arıyoruz. Yine kadın odağımızdan hiç uzaklaşmadık. Artık melek tarafında da yine cinsiyet dengeli hareket ediyoruz. Yani gelinen noktada kendi hayat yolculuğuma baktığımda, hayatta anlarken kendimi anlamaktı derdim, iz bırakmaktı derdim, sorun değil çözümün bir parçası olmaktı derdim. Yoksa sorunları sabaha kadar oturup konuşabiliriz. Önümüze gelen her şeyi oyuna çevirip bu fırsatları çok iyi değerlendirmekti derdim. Sadece yalnız olmak değil, kalabalıklarla birlikte aslında birbirimizi desteklemek, sözle değil eylemle birlikte desteklemekti derdim. Çünkü derdi hep, işte senin derdin ne diye sorduklarında derdimin ne olduğunun önemi yok. Onu kendime, gördüğüm bir şeyi kendime dert edinmem de bence önemli bir şeydi çözüme giden süreçte. Böyle.
1: Peki sosyal fabrika?
0: Sosyal fabrikada herkes şeydi, Münta'nın girişimci sıfatı, yatırımcı sıfatı oturmuştu. Ama ben aynı zamanda sosyal etki çalışıyordum. Yani yıllardan beri, 2004 yılından beri. Belki de Güneydoğu'dan İstanbul'a gelme sürecimdeki gördüğüm tüm biriktirdiklerimdi. Ve projeler yazıyordum. Herkes de şunu soruyordu. Ya Münta, sen girişimciyim diyorsun, yatırımcıyım diyorsun, sosyal etki diyorsun. Biz karıştırıyoruz, sen ne yapıyorsun diye. Çünkü biz şeye de alışmışız. Herkes bir şey yapacak. Ve herkesi de bir sıfatıyla tanıyacaksınız. Ben hep şunu söyledim. Ben kendime sınır koymayı sevmiyorum. Yapabileceklerimi yapmak, deneyimlenmek ve deneyimlerimle de konuşmayı seviyorum. O yüzden Sosyal Fabrika Toplumsal Dönüşüm Platformu'nu 2018'de kurdum. Kurduktan sonra Google'a girdim, baktım. Atatürk'ün bir söylemi vardı. Diyor, basmane, Sümerbank basmane fabrikasını açarken her işletme, her fabrika bir Ar-Ge merkezi, bir okul olmalı. Ama muhteşem bir şey dedim. Ben zaten bunu aslında anlatmaya çalışıyordum. Yani ticaretini yapanla her şirket toplumsal sorunların çözümünün de bir parçası olmalıydı. Çünkü ben ara ara çok yazılarda yazıyorum. Para kazanmak gereklilik, harcamak ise kültürdür dedim. Aslında o harcadığınız kültürünüzü nerelere nasıl harcadığınız da gösteriyordu. Şimdi kurumsal sosyal sorumluluk kavramı da sonradan geldi. Herkes bir şeyler de yapmak istiyor. Ama yaparken gerçekten neyi değiştiriyoruz, nasıl bir etki yaratıyoruz, çözümün nasıl parçasıyız kısımları da benim kendime edindiğim sorunlardan birisiydi. 2018 yılı itibariyle de yaptığım projeleri bu fabrikanın içine koydum. Dedim ki sanayici olmanın en kısa yolu sosyal etkiden geçiyor diye. İşte aynı yıl Erkekler Konuşuyor diye bir proje başlattım. Halen devam ediyor. YouTube'da da var. Şey dedim, cinsiyet eşitliği meselesi sadece bir kadın meselesi değildi. Bir insanlık meselesiydi. Toplumun diğer tarafı erkekler neden yok? Neden bu konunun içine dahil olmuyorlar? Aslında onlara da yapılan kodlamalar çok fazla kültürler altında. Yetiştirme tarzlarından bir erkeklik kültürü vardı. Bunu erkeklerle konuşmak istedim. Çünkü biz kadınlar erkekleri de çok geç tanıyoruz. Onlar da bizi çok geç tanıyor. Öyle değil mi? Yani hayat yolculuğumuza baktığımızda erkekleri ne zaman tanıdım diye sorduğumda ben çok geç tanıdım dedim. Belki de bu geç tanışıklığı projeyle birlikte hem toplumun erkeklik kültürünü de tanımasını, erkeklerin ağzından dinlemelerini istedim. İyi gidiyor. Yani erkekleri korkutmuyorum. Sarıp sarmalamak. Çünkü onlar hep bir kadın tarafından sarıp sarmalanmak isterler ya. Aynısı. Yani çok... naif bir şekilde sorularım var, öğrenmek istiyorum ve bu toplumun da öğrenmesi gerektiğini düşünüyorum. Erkekler Konuşuyor, öyle iyi gidiyor. Fabrikanın içinde çok proje var. Sosyal etki zirvesi de aslında bu yolculukların zirvesiydi. Ben kendime çok mail atarım. Böyle aklıma bir şey gelir yazarım, atarım. 2016'da kendime bir mail atmışım sosyal etki zirvesi yap diye. Ve onu unutmuştum. Sonra sosyal fabrika ile ilgili bir röportajda zirve fikri aklıma gelmişti. Onu anlattım. Dedim ki aslında ben bir zirve yapmak istiyorum ama onların o bakışlarından yapalım mı dedim. Biz varız dediler. Geçen sene 2,5 ayda sosyal etki zirvesini hayata geçirdik. Buradaki amacım şuydu. Biz toplumda çok bilinen şeyleri konuşmuyoruz. Üstünü örtüyoruz. Hani halı altını süpürmek var ya. Aslında konuşursak çözüm kendiliğinden gelecek. Konuşursak rahatlayacağız. Konuşursak ötekileştirmeyeceğiz. Sen ben demeyeceğiz. Şimdi iyiliği, doğruluğu, güveni, sevgiyi arayan bir insanlık neden iletişim gücünü de Yaradan bize vermiş? Neden bunu iyi kullanmıyoruz diye? Eşitsizliklerden eşitlik arıyoruz ve birliktelik zamanı diye yola çıktım. Dediler ki birliktelik zamanı Türkiye'de bizim elimizde 675 tane sivil toplumun, vakıfların olduğu bir liste vardı. O listeye davet gönderelim dedim. Birliktelik zamanı bence artık tek başımıza değil, bir arada hareket ettiğimizde, bir arada sorunları konuştuğumuzda çözüm de kendiliğinden ortaya çıkacaktır diye düşündüm. Zor olur dediler. Zaten zoru seviyorum dedim. Deneriz. Deneyelim. En azından gelmemenin sebeplerini de ölçümleriz. Geçen sene 121 sivil toplum, içinde üniversitelerin, vakıfların da olduğu bir birliktelik zamanıyla sosyal etki zirvesini yaptık ve eşitsizlikleri sahneye taşıdık. Kapsayıcılıkla. Çok ses getirdi. Bir de şey dediler ya, müntadalı kimdir? Beni merak etmeye başladılar. Ben şunu da söylüyorum. Ben hiçbir zaman ben tek başıma ne yapabilirim demedim. Ne yapabiliriz dedim. O yüzden bir hiç olduğumu biliyorum dünyada ama aynı zamanda da çok şeyiz. İnsanın ruhu çok büyük. Bedenimizin kapladığı yer çok küçük ama ruh o kadar büyük ki o yüzden bu kadar dağları devirip de neler neler yapıyoruz, öyle değil mi? Bu kadar kötülüğe rağmen, hani günümüzde yaşananlara rağmen. Bu sene ise Ben zaten bir zincir yaratmıştım. Yani zaten hepsi yazılıydı yıllardan beri. Bu sene de dedim ki eşitlik ön yargıları kırmakla başlar. Çünkü iletişimin en büyük engeli ön yargılardı ve ötekileştirme. Kültürel ön yargılardan tutun sermayedeki ön yargıya kadar sanattaki ön yargı, bütün ön yargılar, kuşaklar arası ön yargılar, kadın erkek perspektifinden ön yargılar, birbirimize yaptıklarımız, toplumun her kesiminden, lüks markadan tutun Kırpınar Ağalığı'na kadar her türlü konu bu zirvede vardı. Bu sene 258 paydaştık. Müthiş bir şeydi. Evet. Demek ki birlikteliğe inanç var. Sadece harekete geçmek istiyormuşuz diye. Seneye de onun da başlıkları hepsi hazır. Sürpriz olsun, şimdi söylemeyeyim. Buradaki amaç, konu ben değildim. Benden başlayan ama bize giden süreçte aslında birbirimize yaptıklarımızı konuşmak, biraz rahatlamak, biraz doğallığımızı, özgünlüğümüzü kaybetmemek. Çünkü herkes bana diyor ki çok doğalsın, çok özgünsün. Çünkü ben nereden geldiğimi hiçbir zaman üstünü örtmedim. Nereye gideceğimi bilmiyorum. Ama nereden geldiğimi çok iyi biliyorum. Gelirken getirdiklerimi de biliyorum. O bölgenin genetiğime kattığı değerleri de biliyorum. Herkes şimdi oralara giderken biz orada sahip olduklarımızı batıya getirdik. Batıyla yani entegre oluyoruz. O yüzden bence en büyük sermaye kişinin kendi özüne sahip çıkması. Şeffaflıkla, ondan sonra hiçbir şeyi reddetmeden, ne anamızı, ne babamızı, ne yaptıklarımızı, ne gördüklerimizi, ne başa gelenleri, hepsi bizdik. O yüzden böyle söylüyorum ben, ruhani gibi bir şey gibi çıktı. Ama o niyetle değil.
1: Ama bir yandan da şöyle bir şey var değil mi? Geleceği belki görmüyorsunuz ama böyle hani gözünü budaktan esirgemeyen derler ya, biraz öyle bir yapınız var. Yani hedefe koyduğunuz şeye kilitlenip sanki orayı başarmak evet. için üzerine yürüyorsunuz.
0: Evet. Ama şöyle, kimseyi rahatsız etmeden. Ben kendi kendime, yani önce içeride, çünkü zaten bunlar yılların birikimi. Böyle bir sert tarafımı söylüyorlar. Diyorum ki ya ben çok tatlı bir kadınım. Yani sohbeti de biliyorum, espriyi de. Belki de o şeydir. İş disiplin belki öyle gösteriyor. Ben merkezi gibi gözükebilirim. Aslında takım çalışmasına çok yatkınım. Zaten bu işler tek başınıza yapabileceğiniz işler değil. Bizlerin disiplinle sertliği, dürüstlükle işte duruşu, her şeyi çok karıştırıyoruz. Kavramlar çok karışık.
1: Bir de kadın güçlü olunca sanki böyle erkeksi olmak zorunda ya da sert olmak zorunda gibi bakılıyor.
0: Yok, tüpelerimle geldim. Süslendim.
1: Yok, ben genel algıdan evet, bahsediyorum.
0: Yok, espri yapıyorum ben de.
1: Mutlaka sert olmanız ya da daha erkeksi davranmanız gerekiyormuş gibi algılanmıyor mu? Güçlü kadın kavramı sizce ne?
0: Bence kendiniz olabilme hali. Güç demek, yani bir erkek içinde, bir kadının içinde güç, kendinizi doğru ifade edebilme, kendiniz olabilme halidir. Ama şimdi toplumda biz kadınlar sonradan hayatın içine dahil olduğumuz için, geldiğimizde de örgütlenmemiz çok hızlı olduğu için belki ürküttük. Yani yoksa kendi cinsiyetimizden memnunuz, yapmak istediklerimizden de memnunuz. Ama bu yaftalar altında tabii ki kaldım. Yani ben mi kaldım, bana mı yaptılar, çevreme mi yaptılar, eşime mi yaptılar? Ama hiç önemli değildi. Yani siz hedefinize kilitlenmek zorundasınız dediğiniz gibi. Yoksa sizi o yoldan çevirecek çok gerekçe var. Anneliğinizi öne getirirler, çocuk sahibi olduğunuzu değil mi? Bir kadın olduğunuzu. Sanki bütün hayatı derleyen, düzenleyen kadın olmalıymış gibi. Bu da bir cinsiyetçi kodlama ya. Erkekler o yüzden eşleri para kazansa da toplumda, ekonomik ve sosyal anlamda yeri olsa da hizmetleri ya da o hizmetlerin örgütlenmesini kadından bekliyor. Bu da onlara yapılanlar. O yüzden bu işler de konuşmaktan geçiyor. Evet, çok sert diye söyleniyor.
1: Peki şu anda Türkiye'de iş hayatındaki kadının geldiği noktayı nasıl buluyorsunuz?
0: Ya o kadar dalgalı ki, yani istatistiklere baktığınızda çok dalgalı. Bir ritmi tutturamadık. Bu da kültürle çok bağlantılı. Yani gelenek, kültür, eğitimdeki eşitliğin olmaması. Yani eğitim çok temel nokta değil mi var olma hikayemizde? Düşünsenize biz okumak için geliyoruz buralara ve sonra kalıyoruz. O yüzden kadının çok dalgalı. Yani çok şeyden etkileniyor kültür. Çok şeyden etkileniyor. Bu da kadın üzerinde etkisini çok daha net hissettiriyor.

0: dijitalleşme ile birlikte yozlaşmaların başlaması. Yozlaşmaların sanki kadın ekonomik açıdan uyandığında ya da güçlendiğinde ailelerin bozulduğu algısı gibi gibi. Belki bazılarımızın edindiğimiz gücü çok hazmetmeden yanlış kullanma hallerimiz, hepsi var, insanız çünkü. Erkeklere de baktığınızda erkeklerin de gücünü nasıl yorumladığı çok önemli. Yani parayla ilişkimiz çok iyi değil. Parayla ilişkimiz kişiliklerimizin önüne geçiyor. Bazen hiç size ait olmayan kimliklere bürünebiliyorsunuz. O yüzden onlar da bir sınavdır. Güç de bir sınavdır. Parada bir sınavdır, sahip olduklarımızda olamadıklarımızda. Bence hepsi bir sınav. Buna da inanmak zorundayız. Bu çok öyle sıradan bir laf değil. Sınanıyoruz.
1: Bugüne kadar kaç kadının hayatına dokunmuşsunuzdur?
0: Ben kapısı açık birisiyim. Saymadım ama çok insan var hayatımda. Şimdi sosyal etki zirvesinin sahnesine baktığınızda, size görseller de göndermiştik. O salon doluydu. 800 kişilik salonda 1900 küsur kayıtlı katılımcı vardı ve Türkiye'nin tamamı vardı. Her yerden gelmişlerdi. Toplamda da 2000-2500'ün üzerinde bir sirkülasyon vardı. Bana sordular, sen işte bu işleri yapıyorsun, kazanıyor musun? Evet, kazanıyorum dedim. Salona dönüp bakın dedim. Kazanç o. Yani aslında kazancımız ne? Bıraktığımız dostluklardaki izler ve siz bir şey yaptığınızda size inanmaları, gelmeleri, sizi yalnız bırakmamaları en büyük kazançtır bence. O yüzden çok kadın var hayatımda. Erkek de var, gençler de var. Arya'da, genç Arya'yı da kurdum 2019 yılında, Arya'nın içinde. Kagider'de genç Kagider'i kurmuştum 2011'de. Çünkü ben her zaman diyorum, gençliğine güvenmeyen, öyle lafta gelecek gençlikte gençler size güveniyoruz da, gençlere şey söylüyorum, lütfen sorun size bunu söyleyenleri. Siz bugün gelecek için ne yaptınız? Eğer size birisi geleceğe teslim ediyorsa bugün onun da bir şeyler yapmış olması lazım. Belki de bu sorumluluğun, belki de bu soru bana sorulur diye mi? Kendi kendime seviyorum.
1: Peki, mavi yakadan bahsettiniz az önce. Evet. Hani iki yakayı bir araya getirdik dediniz. Şu anda Türkiye'nin en büyük sorunlarından birisi bu.
0: Ara kadın.
1: Evet, maalesef hemen hemen her sektörde, kiminle konuşsam, hani büyük şirketlerinden, holdinglerden, KOBİ'lere kadar, evet, küçük işletmelere kadar herkes mavi yakalı bulamamaktan yakınıyor. Bir yandan da gençlerin hepsi üniversite mezunu. Şimdi bizim mavi yakalı konusunda ne yapmalıyız acaba?
0: Ben yıllarca, bakın 2010 yılında projeler yaptım. Housekeeper diye. Keeper'da da kusursuz ev işleri eğitim projesi dedim. Green Step yazdım. Çünkü kendi sektörümle ilgili projeler yazıyordum. Green Step'i de sistemde tesis hizmetleri eğitim projesi dedim. Ve haddimizi aştığımız projelerle geliyoruz dedim. Aslında toplum hazır değildi. Bunun farkındaydım. Toplum halen temizlik konusunda hazır değil. Toplum insanları sınıflara ayırırsak, biraz önce bahsettiğim gibi senden çok var mesajını verirseniz, onların kariyer planıyla ilgilenmezseniz, onları göz ardı ederseniz, onları sürekli asgari ücrete mahkum ederseniz, bütçelerinizi asgari ücretle bağlantılı yaparsanız, doğal olarak herkes çocuğunu iyi ya da kötü bir üniversitede okuyup kendi kaderini yaşamaması için sistem dışına çıkartmaya başladılar. Yaşlanıyor mavi yaka. Mavi yaka genç değil. Şimdi fabrikalarda mavi yaka, fabrikada çalışan olma statüsü altında mavi yaka olmayı hasbelkader toplumdaki algıya göre kabul ediyor. Ama temizlikçi olmak istemiyor. Şimdi hayat, şöyle dedim, hayat temizlikle başladı ve temizlikle bitti. Bir doğduğumuzda bir öldüğümüzde bizi yıkıyorlar. Temizliği böyle anlatmaya çalışıyordum. Yani temizliği bir felsefe gibi anlatıyordum satışta. Halen temizlikle ilgili bağımız çok güçlü değil. Neden değil? Çünkü orayı, o sektörü hor görüyoruz gözümüzde. Onu oturtmamışız hayatımızın bir noktasına. Sıkıştıklarında müntaha ya sende bir kadın var mı da, yok öyle bir şey. Ben size yıllar önce evinizde çalışan kadınların sertifikalanması, eğitim verilmesi konusunda, bu kadınları ev hizmetlerinde çalıştırsanız da sigortasını yapmak zorundasınız dediğimde beni kimse dinlemedi. Sonra yabancılar geldi. Sonra yasal

0: Bir müşteriye gittim, temizlik işi satacağım. Beni saatlerce beklettiler ve içeriden sesi duydum. Temizlik firmasını beklesin gitsin ya da. O gün duvara çarpmıştım. O gün kendime söz verdim. Bu sektörün hikayesini farklılaştıracağım. Çalışanıyla birlikte. O yüzden müşteri ne ister, vazgeçilmez olmak, üçüncü göz gibi yazılar yazdım. Yani ben lüksün kıyısında yaşayanlarla çalışıyorum. Çünkü onların gerçekliğini unutuyorsunuz, besleniyor mu? Gerçekten ihtiyaçlarını karşılıyor mu? Ailede huzur var mı? Bakın kadın programlarına baktığınızda hangi sınıfların dijitalle birlikte deformasyona uğradığını. Uyanış var ama eğitim yok, ama para yok. Doğal olarak her yol mübahtır da herkes ipini koparmış. İstediği hayatı yaşamanın derdine düşüyor. Yani burada okumuş tarafın okumamışlara ne yaptığını sorgulamamız gerekiyor. O yüzden bu sektörde inatla kaldım ve hiç çıkmayı da düşünmüyorum, düşünmedim. Allah sağlık verdi sürece.
1: İnşallah. Peki sizin için hayatta dönüm noktası ne oldu?
0: Siverek'ten İstanbul'a geliş. Çarpıyorsunuz duvara. Oradaki bence o dönüm noktası. Sonra açık öğretimden mezun olup iş bulamamadaki duvara çarpma. O da ikinciydi. Orada da etiketlere yenik düşen kompleksli bir toplumu nasıl yönetebilirsiniz? Yani kültürü öğrenmem gerekiyordu. Sonra temizlik işinin başına geçtiğimde patronuna bunu yapan sektörün çalışanına neler yapıyor ya takıldım. Bu sefer orayı karıştırmaya başladım. O yüzden dedim ki her anlamda temizlik şart. Ondan sonrasını zaten artık yüreğiniz de şey yapıyor, daha güçleniyorsunuz. Ondan sonra size kolay geliyor. Allah hep diyorum sağlık versin, iç motivasyonunuz daim olsun öyle.
1: Peki başarısızlık nedir sizin için? Yani hiç başarısız olduğunuz oldu mu?
0: Öğrenmek. Başarısızlık öğrenmektir. Başarısız olmanın dayanılmaz hafifliği diye bir projem de var. 2012'de ilk konuğum da rahmetli İsa Kalaton'du. Başarısızlık diye bir şey yok ki, deneyimliyorsunuz. Yani ben hep şunu örnek veriyorum. Bir kursa gittiğinizde, para verdiğinizde, yabancı dil kursuna gittiğinizi düşünün. Öğrenip öğrenmeyeceğinizi bilmiyorsunuz ki. Öğrenmeden çıkıyorsunuz da başarısızlık, ama öğreniyorsunuz en azından bir dili öğrenemeyeceğinizi. Yani üstüne para verip para harcadınız ama sonucunun öğrenme olduğu bir süreç bence. O yüzden insanların başarısızlığa takılması çok doğru bir şey değil.
1: Şimdi bu başarısızlık konusu aslında siz öğrenmek dediniz.
0: Evet.
1: Son dönemde baktığımız zaman aslında biraz hani böyle bu da bir ön yargı gibi kabul etmezseniz eğer genç kuşaktaki en büyük problem galiba öğrenme isteğinin daha azalmış olması. Ne dersiniz? Öğrenmek mi istemiyoruz? Biraz böyle hani şöyle. Dijitalin de etkisiyle böyle bir hani sanki bir çip taksalar da her şey oraya aksa diye mi bekliyoruz?
0: Ebeveynler değişti, bizler değiştik. Onların kulaklarında olan anne baba figürleri de değişti. Bir arkadaşımın bir sözü var. Ben onu çok yerde kullanıyorum. Gençlerle yaptığım projelerde kulakları çınlasın aslında. Şimdiki gençlik yorgun doğmuş, dinlenmek için yaşıyor. Muhteşem bir söz. Yani gençliği en iyi anlatan. Bir de şimdi çok şeyi görünce bizim dönemimizde biz köstebek gibiydik. Hani toprağın altında karanlıkta sağa sola çarpa çarpı öğreniyorduk. Şimdi dijitalleşmeyle herkes her şeyi görüyor. Farklı hayatları görüyor. Farklı dünyaları ve artık hedeflerini bilemiyorlar. O kadar çok şey önlerinden geçiyor ki hangisine, hangi hedefe tutunayım, ne yapayım kısmı. O var bir. İkincisi, bu ekonomik koşullarda hiçbir şey alamayacağım motivasyonu çok yüksek. Ne ev alabileceğim, ne istediğim hayatı yaşayabileceğim, koyu vermek. Yani hayatın savrulması. Bir de bunu fırsata çevirenler var. Yani bu dönemin hikayesi değil. Her dönemde öyleydi. Bakın ben bundan 30 sene öncesini söylüyorum. Yani üniversiteden çıktığınızda siz de ne yapacağınızı bilmiyor. Sizi hayat savuruyor. Yani her dönem kendi içinde zorluklarıyla, fırsatlarıyla artık görebileni. Görebileni. Ama ben söylüyorum, çok yorgunlar. Ama bir kısmı da çok canavar gibi. Bugün buraya gelmeden önce bir arkadaşımla sohbet ediyorduk. Böyle Doğu ve Güneydoğu'dan gelenler dedim ki bakın o da bir ön yargı ve algı. Sanki yokluklar insanları başarıya götürüyor. Bu bir ihtiyaçtır. varlık içinde de çok yaratıcı.

0: yaratıcı zihinler var, çok farklı şeyler yapıyor. Bu algı da var. Ben de iki çocuk yetiştiriyorum. Hani baktığımda şunu da soruyorlar, benim yanımda çocuğuma da soruyorlar. İşte böyle güçlü bir annenin çocuğu olmak, yani ne alakası var? Bu benim yolculuğum, o da onun yolculuğu. Yani çocuklarıma örnek olmak için bu yolu seçmedim. Ben kendime hizmet ediyorum. Yani gerçekten herkes kendine hizmet ederse çevreniz de nemalanır, siz de nemalanırsınız hayattan, çocuklarınız da. Çocuklarımın nasıl etkilendiği kısmı onlara kalmış bir şey.
1: Peki hayatta rol modeliniz yok mu?
0: Yok. Çünkü benim ailemde girişimci kadın yok. Yani girişimci erkek de yoktu. Çünkü toprakla uğraşan bir aile, çiftçi ailede. Ya rol model, ben özgürlüğümden etkilendim. Özgür olmak istemem. Kendi inisiyatifimi kullanma isteğim. Ya ben çok seviyorum böyle her şeyi öğreneyim, meraklı oluşum. Kim şimdi böyle deyince aklıma geldi. Bunu da birkaç yerde de anlattım. Ben çocukken daha okuma yazma bilmeden önce de annemler de söyler. Hep hostes olmak istemişim. Şimdi Siverek'te kim hostesti ben gördüm de. Yani rol modeli çürütecek bir şey bu. Sonra hostes olmaktan vazgeçtim. Ben gazeteci olacağım diyordum. Yine gazeteci yoktu önümde. Yani bırakın erkek kadın, yani kadını bırakın erkek de yoktu hiç önümde. Ama olmak istiyordum. Nereden duydum bilmiyorum, hostes olmak, gazeteci olmak. Sonra şey dedim, özgürlüğümün aslında temsiliymiş bunlar farkında olmadan. Çünkü iki meslekte hani gazetecilik her yere rahatlıkla girebiliyor. Her soruyu sorabiliyor. Ne kadar güzel bir şey. Ben de hasbelkader kıyısından yapıyorum böyle moderasyonlarla birlikte.
1: Ne güzel. Peki. Şimdi şu andaki şimdi ön yargı dediniz ama hala ön yargıyla karşılaşan pek çok kadın var, pek çok genç var. Bir yerinden yola çıkmak istiyorlar, bir şeyler yapmak istiyorlar. Ne tavsiye edersiniz?
0: Değil mi? Kendi olma hallerini yani tavsiye edemem çünkü herkesin yetiştiği aile, bulunduğu mahalle, kültür, herkes o kadar farklı ki. O yüzden rol modellik çok bende işlemiyor. Çünkü ben hep başkalarının hayatına onların hayatı diye baktım. Buna nasıl kendimi adapte ederim demedim. Bence kendileriyle barışık olmaları gerekiyor. Çok böyle çok zorluyor insanlar kendilerini ya da başkası olma konusunda da çok gerginlikleri var. Yani topluma baktığımda işte biraz önce büyük bir alışveriş merkezinden geldim. O kadar markaya, o kadar kendisi olma dışında çaba sarf eden insanlar önümden geçti yürüdü ki. Ya yazık, hayat bir kere, yani bir rahat olmak lazım. Ben hep şey diyorum, siz varsanız o markalar olur. Markalarla siz var olacaksınız, zaten yoksunuz demektir. Biraz ona takılmaları lazım.
1: Peki, özellikle şimdi bundan sonraki dönem için çok heyecanlandığınız, yaparsam benim için zirve olur dediğiniz ne var? Şimdi, peşinden koştuğunuz yeni hayaliniz ne diye sormak istiyorum
0: aslında. Peşinden koştuğum şey var. Tabii ki ben bu zirveleri boş yerine yapmıyorum. Kamuya gitmek istiyorum. Minik bir buluşma yapmak istiyorum. Kültürel Önyargılar Ankara diye. Orada hem bürokratlarla hem siyasilerle hem iş dünyasıyla birlikte aslında biraz Ankara'nın havasını hafifletmek, biraz o birbirimizi kucaklama hali, birbirimizi anlama hali. Orada küçük bir panel, bir etkinlik yapmak istiyorum. Çünkü yaptığınız her şeyin bir çıktısı olmalı. Bu çıktı kime gidecek? Yasa koyuculara gitmeli. Çıktı raporu hazırlıyoruz. İlk zirvenin de çıktı raporunu yaptık. Bu zirvenin de çıktı raporu hazırlanıyor 9 üniversite tarafından. Ben de zaten işlerindeyim, birlikte hazırlıyoruz. Bence bu üçgenin tamamlayıcısı kamu. Öyle değil mi? Öyle. Çünkü sivil toplum var, özel sektör var, herkes var. Hep birlikte. Buradan nereye gidilir kısmını çok sorgulamıyorum. Su akar yolunu bulur, nereye giderse gider. Çünkü iyi bir şey yapılıyor, bir şey altında hiçbir şey yok. Tamamen temiz duygularla, tam temizlikçi kimliğimle, her anlamda temizlik şart diyorum. Yani konuşmak, dediğim gibi Yaradan'ın bize verdiği en güçlü özelliğimiz aklımız kadar konuşabilme halimiz. Zarar gelmez diye düşünüyorum.
1: Peki 18 yaşındaki Münceha bugün karşınızda olsa ne dersiniz ona?
0: Aferin sana, hiç engel tanımadın.

0: Ne güzel.
1: Peki birden 18 yaşında deyince babam, rahmetli babam ve bana 6 saatlik kolye aklıma geldi.
0: Peki 10 yıl sonraki Münteha'ya ne dersiniz?
1: Enerjim daim olsun. Sağlığım yerinde olsun. Aklım çalışıyor. Yani ben gördüğüm her şeyi bir projelendirebiliyorum. Şu da şöyle olmadı. Çünkü birleştirmeyi seviyorum. Herkes bana şey diyor, birleştiricisin. Demek ki insanlar bunu boş yere söylememiş. Şeyi seviyorum, kalabalığı da seviyorum. Ama kalabalıkta yalnız olmayı da bilmek lazım. Onu da biliyorum. Çünkü kalabalık bir aileden geliyorum. Kalabalıklar güzeldir ya. Değil mi? Güzeldir. Onlar da birlikte.
0: Çok mu kalabalıkta aile?
1: 8 kardeşiz.
0: Oo.
1: Evet, ben 7.
0: Diğerleri peki?
1: Hepsi onlar... benden büyük.
0: Hayır, diğerleri de sizin gibi girişimci mi?
1: Yok. Yalnız ben.
0: Peki, belki siz rol modeli olursunuz orada. Hı? Belki siz rol modeli olursunuz birilerine.
1: Bir kuzenim şu anda, ona ben girişimci olmak istemiyorum diyordu. O da sizin sektörden, televizyon dünyasından. Olmalısın dedim. Bak, benden sonra bir tane daha kadın girişimci çıksın. O da şirketini kurdu. O da şimdi canavar gibi çalışıyor.
0: Ne güzel. Türkiye'de çalışan kadınlardan, kadınların geldiği noktadan, kendilerini savunmasından ya da işte fırsat eşitliği arayışından memnun musunuz?
1: Onlar adına konuşamam. Hadsizlik olur ve ukalalığa girer. Benim memnun olup olmamamın hiçbir önemi yok. Onlar kendilerinden memnun mu? Ama kadın dostlarım var. Hiç tanımadığım insanlarla sosyal medyadan yazışıyoruz. Bana geliyorlar. Bugün bile takvimimi doldurdum. Tanımadığım insanlarla sohbete gelecekler. Benim de görüşmek istiyorlar. Hangi konunun olduğunu bile hiç sorgulamıyorum. Vakit buldukça bu iletişimde kalıyorum. Burada gördüğüm nokta şu. Bizi birbirimizi güçlendirmemiz gerekiyor. Gerçekten güçlendirmemiz gerekiyor. Ben Arya platformunda da 2019'da Arya Challenge Club'ların kurulmasına da öncülük ettim. Çünkü bir kapital etkinin olduğu bir platformda sosyal etki de lazımdı. Yani kadınların bir arada olma hali de lazımdı. Ben bu yolculuğa çıkmamın sebebi şuydu. İş dünyasında, yani bankada gördüğüm, sonra girişimciliğimde gördüğüm, sonraki süreçlerde gördüğüm şey, kadınlar para kazanmayı bir başarı gibi görüyor. Başarının bununla çok sınırlı kalmaması gerektiğini, kendi kişisel markalarını yaratması gerektiğini, bir kurumun çatısı altında olsalar bile yarın öbür gün o etiketlerden çıktığında özüyle memnun kalıp kalamayacağını şimdiden düşünmesi ve bunun hikayesini oluşturması gerektiğini hep söylüyorum. Ben şey diyorum, zaten çok açık sözlü ve açık bir iletişim kuruyorum. Bazen haddimi aştığım zamanlar olduğunu hissediyorum. Diyorum ki ama sen sordun, ben söyledim. Yani ben sormasaydım ben söylemeyecektim gibi. Yani aramızda çok güzel, güçlü ve etkili bir iletişim var. Yani saygısızlığa vardırmadan açık iletişim kurmayı seviyorum. Kadın, yani arkadaşlarımızın, dostlarımızın kendi güçlerini farkında olmaları lazım. Kazandıkları paraya da sahip çıkmaları lazım. Yani bir erkeğin onun kazancını yönetmesi bir aile birliği altında iki tarafın ortak kararlarıyla, evet, ama çok teslim olan kadınlarımız oluyor. O zaman da iş dünyasında şey oluyorlar, sessizleşiyorlar. Çünkü güç kendinizi yönettiğiniz zaman da geliyor. Eğer birisi siz, yani iplerin kimin elinde olduğunu çok iyi bilmek lazım. Benim şirkette toplantı odamda iki tane kukla asılı, bir kadın bir erkek. Orada da şey yazıyor, ipler kimin elinde? Aslında kendimize bunu sormamız lazım. İpler kimin elinde? Ben kendimi mi yönetiyorum, yönetiliyor muyum? Yönetilirken ki halinden de memnunsan onunla da bir sorun yok. Ama bilmek lazım.
0: Evet. En çok uğradığımız aslında şiddetlerden birisi ekonomik şiddet herhalde.
1: Evet.
0: Sizin bu söylediklerinizden biraz da onu çıkardım. Peki şimdi bizim birkaç kelimemiz var. Bunlar, hı-hı, karşısında böyle bir kısa kısa cevaplar rica, tamam, edeceğim sizden. Sizin için ne ifade ediyor diye. Başarı.
1: Hayatın kendisi.
0: Güç.
1: Nasıl kullandığınıza bağlı.
0: Çocukluk.
1: Cennetim.
0: Ne güzel ifade ettiniz.
1: Evet.
0: Aşk.
1: Olmazsa olmaz.
0: Tutku.
1: O da olmazsa olmazlardan birisi.

0: Aile?
1: Sığınak, aynı zamanda da korunması gereken yer. Kendinizi korumanız gereken yer.
0: Huzur? Huzur?
1: Her zaman aradığımız şey.
0: Kadın?
1: Ben.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür
0: yayınımıza
1: ederim.
0: Yayınımıza katıldığınız için. Umuyorum bu hikayeniz tüm genç kadınlara da örnek olur.
1: İnşallah. Allah sağlık versin. Ben de çok teşekkür ederim davetiniz için.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Çok sağ olun.
0: Münteha Adalı bizimleydi efendim. Önümüzdeki programlarda görüşmek üzere.

Para bulunmadan önce deniz kabuğundan kıymetli metallere kadar çeşitli mallar takas için kullanılıyor. Dünyada basılmış ilk para M.Ö. 600 yıllarında Lidyalılara ait. Tarihte ilk kağıt parayı Çinliler kullandı. Avrupa'da ise ilk kağıt para 1660 yılında İsveç'te basıldı. Bugün cebimizde taşıdığımız banknotlar hakkında ise pek çok bilinmeyen. Banknotların ağırlığı yaklaşık 1 gram. Her bir banknot üzerinde titizlikle çalışılarak ortalama 22 günde üretiliyor. 22 günde üretilen bir banknotun üretim maliyeti ise yaklaşık 18 kuruş. Banknotlar darphanelerde basılıyor. Piyasaya dağıtılmasındansa Merkez Bankası sorumlu. Bir günde 6 milyon civarında kağıt para basılıyor. Kağıt paraların ham maddesi %100 pamuk. Türkiye Cumhuriyeti banknotları 84 yıllık geçmişe sahip. Üzerinde Latin harfleri olan ilk banknot 1937'de basılan 5 lira. Bugün piyasada en çok dolaşan banknotsa 100 lira. Dünyadaysa 170'ten fazla para birimi kullanılıyor.

0: saklamışsın aileyi?
1: Aile çok önemli.
2: Hadi ben kaçarsın. Arkadaşlarla buluşacağız.
3: Paran var mı?
2: Neyle gideceğim?
3: Nerede harcayacağım?
1: Darladın ama çocuğu.
3: Ama ben nereden bileyim parası yetecek mi?
1: Mobilde ailem var. Çocuğuna ek kart çıkartıyorsun. Harcamalarını kontrol edebiliyorsun.
0: Hesabını tek bir yerden yönetebiliyorsun. O da var.
1: Biraz rahat olun kızım.
4: Gecenin bu saatinde durmadan, yorulmadan mücadele eden biri varsa orada bir ışık vardır. Herkes uyurken biri gözü gibi bakıyorsa, o dükkanı açıp ilmek ilmek işliyorsa, bir yerlerde kağıt ve kalemle kendi geleceğini yazan bir kız çocuğu varsa, orada daima bir ışık vardır. Biz Enerjisa olarak Türkiye'nin her yerinde bir ışık görüyoruz. Çünkü nerede bir ışık varsa orada gelecek vardır. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
5: Vay be, Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
6: Badalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda tek bir soru var. Daha da

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Kışı ayrı dert, yazı ayrı dert.
2: Kendi elektriğini üreten akıllı ev sistemleriyle 4 mevsim konforunu zamlardan etkilenmeden, fatura derdi olmadan yaşarsın.

0: 6 taksit fırsatıyla. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
2: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
3: Finansal özgürlük budur işte.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: ve 20'ye varan spa ve alakart indirimlerini tüm otellerde değerlendirin. Ayrıcalıklarla dolu Kaya Club Rewards dünyasına siz de katılın.
1: Ne var sırada Deniz Bankura? Çiftçilerimiz gibi biz de gece gündüz çalıştık. Bakalım ne var sırada?
2: Haluk Bey, tarlanın ihtiyacı çok. Gübresi var, yemi var, tohumu var. Bunların ödemesi var.
3: Ya baba daha mazot var ya.
2: Bir de o var. Hasat da çok var.
4: Yazıyor muyuz?
1: Yazmıyoruz. Üretici kartla alıyoruz, ödemeyi hasata bırakıyoruz. Şimdi siz de mobilinizden başvurunuzu yapın. Onaylandığı anda kartınızı dijital olarak kullanmaya başlayın. Üstelik nakit ihtiyaçlarınızda da üretici kart hep yanınızda.
2: O zaman sırada sabanı toprağa vurmak var.
1: Hadi bakalım.
5: Ne var sırada Deniz Bank burada.
6: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Ayrıca Antalya'ya tatile gidiyorduk. Geçerken sana uğrayıp bir hal hatır soralım dedik.
2: Tatile çıkmaya karar veren bir aile.
3: Böyle yapınca bunların hepsi havalanıyor.
4: Ah, hayat tabular Sıtkı.
2: Başlarına gelen eğlenceli olaylar.
5: Fren mi tutmuyor?
6: Ne?
7: Yaptın arabadan.
8: Kızımı dinleyeceğim tuttu çocuğum.
9: Yürüyün hanımlar eve.
10: Siz frikik barajı kurar gibi böyle duruyorsunuz ya.
11: Aç bakayım ağzını.
12: Diş yok diş.
11: Çene var ama can konuşuyorsun.
2: Gülümseten sımsıcak bir komedi.
13: Oh, maşallah Sıtkı.
1: Şuurunu kaybedersin. Adını bile hatırlayamazsın.
11: Öş, sus.
14: Göreviniz tatil.
11: Tatil.
2: Görevimiz tatil pazar 20'de Ağbara'da.
0: Kuzu Grup Sır Küpünü sunar.
15: Genel izleyici için uygundur.

0: Hoş geldiniz efendim. Kaybeden olmadığı yarışma sır küpündesiniz. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma. Peki nasıl kazandırıyoruz? 3 etapta yarışıyoruz. Birinci etap, her doğru yanıtımız 5 puan değerinde. İkinci etap, 120 saniyede 10 soru istiyoruz, 10 doğru yanıt arıyoruz. Üçüncü etap, butonlar devreye giriyor ve her yanıtımız 10 puan değerinde. Finalde şifre kelimeyi doğru yanıtlayan yarışmacımız da kazanan oluyor. O zaman hiç vakit kaybetmeyelim ve Sır Küpü'nün yeni bölümünü başlatalım mı? Buyurun efendim. Birinci etapta 1 ile 25 arasından seçebiliyoruz. Kaç numaralı soruyu açmamızı istersiniz?
1: 34.
0: Pardon.
1: 34.
2: Nereden buldun onu ya?
1: Birden 25'e kadar 40.

0: Evet efendim, harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma Sır Küpü diyoruz. Bugün bizim için de zor bir bölüm olacak. Neden derseniz, Aspor ailesinden çok değerli, çok kıymetli iki kardeşimiz, iki dostumuzla beraber yarışacağız. Kime destek olacağız, kim öne geçecek, kim geride kalacak? Heyecanlı bir bekleyiş bizim açımızdan sürecek. Gülsemin hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi.
0: Sevgili Mustafa hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
0: Neyi yaptınız, geldiniz. Apara stüdyolarında sizi de misafir olarak ağırlıyoruz ama esasında biz de size gelmiş olduk. Dost kanalımızın iki kardeşiyle beraberiz bu bölümde.
1: Sabırsızlıkla bekliyorduk Oğuz abi. Vallahi sabırsızlıkla
0: biz de
1: bekliyorduk.
0: Biz de
1: heyecan dorukta. Yani seninle programa çıkabilmek için gün sayıyordum ben.
0: Bir provalarda biraz yarışmıştık değil mi? İlk daha yarışmanın ilk günlerinde. Çok keyifli geçiyordu.
1: Ama en zor rakibi getirdiniz karşıma.
0: Gerçekten biraz zor rakip bulduk. Sağ olsun, kendisi
2: abi
0: de kırmadı.
2: Abi hemen bu güzellemelerle başladı. Yanlıyor sana sanki biraz. Öyle bir kayırmacılık olmaz herhalde oradan değil mi?
0: Vallahi elimizden geleni yapacağız.
1: Çok gibi
0: bizim için çok zor bir program olacak. Özellikle benim için çok zor bir program
1: bence
0: olacak.
1: Bence benim için ama neyse.
0: İki tarafı da kıramayacağım bir bölüm. Hemen ne yapalım? Mustafa hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Tanıyalım ustadım seni. Yani
2: Mustafa İnci, kardeş kanal dediğiniz gibi Aspor'da çalışıyorum. Yaklaşık 12-13 yılı devirdim. 2013'ten beri Aspor'dayım. Bunun son 6 editör olarak başladım. 6 yıldır da yaklaşık yurt haberler şefliğini yapıyorum. Anadolu'daki takımların takibi bende. İşte bunlarla ilgili işler, gelişmeler oldukça her zaman düğmeye basıyoruz. Yunus da yaklaşık ne kadar oldu?
1: Bir buçuk yıldır
2: bizle birlikte ama çok böyle hemen kaynaştı. Hızlı bir kaynaşma gerçekleşti.
0: Hızlı
2: ve bugün buradaki yarışmamızın amacı da bakalım abi ben seni neyse o argo tabiri kullanmayayım. Tokatlamak istedi açıkçası.
0: Tokatlamak
2: öyle tabii. Onu
0: dedi.
2: Bakalım göreceğiz.
0: Peki bakın çok iddialı. Yunus kardeşimiz evet aileye yeni katıldı ama sıcak kanlılığıyla, yakınlığıyla çok hızlı kendisini sevdirdi.
1: Kameralar açıkken ayrı oynadım. Burada evet. ayrı oynayacaktım. Mustafa abi önümü kesti şu an tamamen.
0: Mustafa Bey direkt önünüzü kesmiş oldu. O zaman hoş geldin Yunus Emre. Seni tanıyalım.
1: Abi hoş bulduk. İsmim Yunus Emre Kaplanoğlu. 30 yaşındayım. Aspor'da 1,5 yıldır editörlük görevimi icra ediyorum. Son sayfa programındayım genellikle Melike ile birlikte. Onun dışında hobilerimden bahsedeyim biraz da. Otomobil ve futbolla özellikle ilgileniyorum. Bir dönem kendim amatör futbol oynadım. Sonrasında da hayatım boyunca otomobil işiyle ilgilenmeye, otomobillerle ilgilenmeye devam ettim. Aspor'la 1,5 yıl önce kesişti yollarım. Gayet mutluyum. Bakalım yarışmaya hazırlandım. Biraz heyecanlıyım. Haber merkezimizde konuştuk çünkü dediler ki Mustafa bölüm sonu canavarı gibi de dediler. Yenmen kolay olmayacak dediler. Ama hazırlandım, çengel bulmaca falan çözdüm abi. Sudoku çözdüm.
0: Çok güzel.
1: Yayına girmeden önce bana Meltem Hanım'la Aynur Hanım ceviz verdi, bitter çikolata falan verdi. Zihin açıklığı getirir dedi.
0: Oo.
1: Sağ olsunlar işte bakalım.

0: Valla o Coffee Brain orada gördüm. Yani evet, küçük evet. bir ara vermiştiniz
1: Saklandım
0: orada.
1: Saklandım şöyle yiyordum abi de.
0: Bu arada Mustafa benden duymuş olma ama küçük bir operasyon vardı
2: ben
0: orada.
2: Ben fark ettim.
0: Editörümüz hem yapımcımızla beraber Yunus Emre sanırım oradan geliyorduk.
2: Ben küçük fark küçük. Ettim zaten yarışma için buraya gelmek üzereydim. Hani koridordan çıktım konuk odasından. Baktım Meltem Hanım'la Yunus burada yürüyor böyle bir fısır fısır böyle. Bir şeyler konuşuyorlar. Ben orada bir işkillendim ama bakalım abi. Er meydanı göreceğiz.
0: Beraber göreceğiz.
2: Göreceğiz.
0: O zaman birinci etabı başlatalım mı?
2: Başlatalım.
0: Bir tablomuzu açalım ve Sır Küpü'nün birinci etabını başlatıyoruz efendim.

0: Evet efendim, Sır Küpü'nün birinci etabını başlatıyoruz. Bu sefer iki dostumuz stüdyoda olduğu için bizim için de çok zor bir etap geçecek diyorum. Hatta çok zor bir bölüm geçecek. Çünkü iki destek isteyen göz şu anda tam gözümün içine bakar gibi sorularını çok zor soracağım ama hemen dönüyorum. Tablomuzu açalım. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: 1 ile 25 arasında soru seçerek başlayacağız. Bakalım bu etapta, bu bölümde kaç soru üstünden yarışıyoruz? 1'den 65'e kadar sorularımız var. Ama biz birinci etapta 1 ile 25 arasından seçebiliyoruz. Ve her doğru yanıtımız da 5 puan değerinde.
2: Peki.
0: Mustafa Beyciğim, hazır mıyız? Sevgili Mustafa İnce, hazırsak sizinle başlayacağız. Kaç numaralı soruyu açmamızı istersiniz?
2: 34.
0: 34.
2: 25'e kadardı değil mi?
0: 1 ile 25 arası.
2: Tamam.
0: Pardon.
3: 34.
0: Nereden buldun onu ya Mustafa?
3: 1'den 25'e kadar 40.
0: 34 harika bir tercih ama 1 ile 25 arasında yol 10. olabilir. 10. 10. Çok hızlı bir seçim oldu. Geliyor 10 numaralı soruyu okuyorum. Karşıdakini etkilemek amacıyla sergilenen abartılı davranış acaba ne olabilir? 3 harfli. Abartılı bir davranış.
2: Harf alabiliyor muyum?
0: Harf alamıyorsunuz ama harfi süreniz dolduğunda biz sizin için destek amacıyla açıyoruz. Tamam. Şöyle ki hemen ilk harfimizi mesela açıyoruz ve A ile bir kelime arıyoruz. Sürenizi başlatıyoruz. Bu sefer Yunus Emre sizdeyiz.
2: Hiç gelmedi aklıma bir şey.
0: Abartılı bir davranış yok mu?
2: Yok.
0: İkinci harfi de verelim. Tekrar Mustafa Bey size geliyoruz. Tek harfe ihtiyacımız var. A.
2: Emre Aydın. Afili yalnızlıktan afili yola çıkarak. Yalnızlıkta. Afi.
0: Afi. Harika. Ben bir an şarkıda mı geliyor acaba arkadan diye
2: onu
0: düşündüm.
2: Yunus Emre'ye bırakıyorum.
0: Onu Yunus Emre'ye bırakıyorum.
2: Ben önde olduğum için şu an her kazandığım soruda Yunus Emre'ye böyle bir paslama yapacağım.
0: O zaman şarkı sözleriyle sevgili Yunus Emre şarkılarıyla eşlik edecek bize. Mustafa Bey'den sözleri, Yunus Emre Bey'den de şarkıların gerisini alacağız. Nameler alacağız. Size devam ediyoruz Mustafa Bey. Kaç numara soruya çalın?
2: 9.
0: 9 numaralı soruya gidiyoruz. Hazırsa geliyor. İki olguyu, iki olayı birbirinden ayıran zaman, süre başladı.
2: Ara.
0: Ara. Doğru. Harika.
2: Tebrik ederim.
0: Dostluk
2: tebrik
0: kazansın.
2: Ederim. Çok zor soruydu.
0: İki olayı birbirinden ayıran zamandı. Ara. Sizle devam ediyoruz Mustafa Bey. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 22.
0: 22 numaralı soruya gidiyorum hızla. Eski kullanımda yoksulluk, fakirlik anlamına gelen bir kelime. Fakirliğe çok yakın diyeyim. Sürenizi başlatın.
2: Abi ben bunu biliyorum. Tasavvufi anlamı da var bunun. Fakir.
0: Fakir.
2: Aynen.
0: Evet.
2: Fakir, fukara anlamında doğru. Da kullanılıyor. Doğru mu bu arada?
0: Doğru.
2: Evet. Tasavvufta da kişinin kendinden vazgeçip aslında gerçek mutlak gücün Allah olduğunu kabullenmesi gibi bir anlamı var. Evet, biraz hakimim bu soruyu. Hızlı
0: harikasınız.
2: Bildim.
0: Gördüğünüz gibi sorunun üstüne açıklamasıyla da kendisi bayağı bildiğimiz meydan Larus değil mi? Bir sözlük.
1: Var, bir daha yeni başlıyoruz.
4: Çalıştığı farklı, demek ki farklı kanallarda bir bulmaca çözüyor. Hangi bulmaca çözüyor ben de merak ettim şu an.
2: Ya 13 yıldır bu Turkuaz Medya bünyesinde editörlük de yaptım. Yurt Haber şefliği.
0: Kelimelerle
2: yaptım.
0: Bu kadar aramızda.
2: Tabii arkadaş bir buçuk yıllık normal. Olduğu için zamanla birazcık daha oturtacak ya.
1: Genciz o zaman.
0: Ama çok normal. Etmiyor. Editör olarak çalışmanın
2: tabii
0: sürekli
2: ki.
0: Sabahtan
2: tabii
0: akşama ki. Kadar kelimelerle içini
1: gerçek bir editördür. Gerçek bir editördür. Meslek büyüğümdür.
2: Eskiden.
1: Saygılar abi.
0: Harikasınız.
1: Bana
0: o zaman
1: sıra
0: sevgili gibi. Meslek büyüğümüzle devam ediyoruz. Buyurun. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: Ya şimdi kaybetmek istiyorum. 11 numaralı soruda bayağı harf gözüküyor. Onu bir isteyeyim. Bakayım 11 numarada ne gelecek?
0: 11 numaraya gidiyoruz o zaman. Evet, biraz farklı bir kelimeyi açıyoruz. Sizin için geliyor sorumuz.

0: Sayfa kenarına düşülen not, açıklama veya şerh anlamına gelen terim. Süre başladı.
1: Bir tahminim var ama şu an tam emin olamadım. Bana biraz harf lazım. Bunu bulamayacağım şu an. Yunus'a geçsin sıra.
0: Süremiz doldu. Bir harf desteğiyle Yunus Emre'ye geldik. Sevgili Yunus Emre Kaplanoğlu, sizin için süremiz başladı. Ne olabilir bu? Bir kenarmış tabii, kenarına
1: derlemek düşen... falan mı? Derlemek.
0: Derlemeye çok yakın ama kenar destek olabilir diye düşünüyorum. Bir harf desteğinde daha bulunuyoruz. Mustafa Bey'e geçiyor söz sırası.
1: Zaten sizdeyiz, süremiz derlemekle başladı. Bana büyük ipucu verdi. Der kenar.
0: Der kenar doğruydu. Evet.
2: Kopyayı geç aldım.
1: Evet.
2: Kopyayı, tüyoyu geç aldım.
1: Kopyayı sen verdin bana aslında.
2: Olsun canım, sağ olsun abi.
0: Küçük bir pas buradan geldi ama.
2: Abimiz orta çeres. Abimiz iyi golcüdür.
0: Oraya harikasınız. Spordan da orta yaptık ve golü bulduk. Der kenardı buranın şifre kelimesi. Sizdeyiz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: İki. Yine çok harfli bir yer. Evet, onu seçelim. İki numara.
0: Geliyor iki numaralı sorumuz. Uzun değerlendirmelerden sonra verilen değişmesi zor son hüküm. Süreniz başladı.
1: Son karar, nihai karar.
0: Ah, doğru.
1: Nihai karar.
0: Nihai karar böyle giderse kesinlikle elime kalmayacak ve sevgili Yunus Emre şu anda diyor ki Mustafa İnci ne yapıyorsun?
2: Çok büyük konuştu.
0: Peki. Kaç çok numaralı büyük soruyla devam ediyoruz? Sevgili Yunus Emre, sürekli sana gelemiyorum.
2: Ben en iyi yerden izliyorum şu an abi. En iyi yerden izliyorum, böyle devam. Biriyiz abi.
0: Peki. Mustafa Bey, kaç numaralı 34 soruyla devam edelim?
2: 20.
0: 20 numaralı 20 soruya gidiyoruz. Gelsin bakalım 20 numaralı soru. Özneden bağımsız, tarafsız ve dış dünyaya ait olanı ifade eden felsefi kavram. Süre başladı.
1: Ya abi biliyorum da Yunus'a çok yazık olmayacak mı?
2: Bil ben bunu bilemem.
1: Ben Yunus'a bırakmak istiyorum bunu. Emin değilim. Yani şimdi orada aslında cümlede Yunus'a da yardımcı olmak istiyorum. Özne geçiyor zaten. Hani öznenin
0: ama...
1: tersinde bir şey düşündüm yani. Hani öznel, artık gerisi Yunus'ta.
0: Öznel ne olabilir mi acaba? Neyle mi başlıyor, evet, diyebiliriz. Belki, evet, ilk harfimizde nedir? Öznel değilse...
2: Mesnel.
0: Bir saniye önce süre.
2: Alkışa hazırdır.
0: Başlatalım. Reji de karıştı. Süreyi başlatalım.
2: Mesnel.
0: Bravo.
2: Mesnel, harikasınız.
0: Bravo. Bravo.
2: Bir gol sevinci gelsin mi abi o zaman? Harika. Bir gol sevinci gelsin mi?
0: Gol sevinci gelsin. Buyurun, alkışlarımız sizinle beraber. Ama çok erken sevinmeyelim.
2: İki tike.
0: Arayı hızla kapatalım Yunus Emre Kaplanoğlu diyoruz.
1: İnanılmaz.
0: Seçme ya sırası sizde. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
2: Ben 24 ayar bir Erzincanlıyım. 24 diyorum efendim.
0: 24'e gidiyoruz o zaman. Hazır
2: i̇şte
0: mıyız?
2: İşte bakmadım nasıl bir kelime ama. Hazırız.
0: Geliyoruz
2: abi.
0: Sorumuz. Türk-Moğol kültüründe hükümdar anlamına gelen ünvanı da çağrıştıran yaygın erkek ismini soruyoruz size. Süre başladı. Türk-Moğol. Neler var? Hanlıklar var.
2: İşte
0: değil
2: Mete
0: mi?
2: Han var. Aklıma hangisi geldi? Gelmedi ki.
0: Cengiz. Peki. Biz han dedik, sondan bir desteğimiz olsun. Evet, hanın H'sini açtık. Mustafa Bey, size geçti cevap sırası. Süremizi başlatalım, bulabilecek miyiz?
1: Abi sevmediğim birinin ismini hatırlatıyor bana. Ben bulamayacağım bu ismi.
0: Ah, biliyoruz ama bulamıyoruz.
1: Tahmin ediyorum ama sevmediğim
0: tahmin
1: birini
0: ediyoruz
1: hatırlatıyor
0: bana. Sevmediğimiz için.
1: Evet.
0: Cevap hakkımızı sevdiğimiz bir kişiye devrediyoruz.
1: Ama reji çok akıllı. Han'dan devam ediyor.
0: Han'dan devam ediyor.
2: Aynur Hanım.
1: Hadi Ayhan mı diyeceksin?
0: Peki acaba Ayhan mı diyoruz? Ayhan'a çok güvenmem ben.
2: Ben de güvenmiyorum.
0: Sizin yeriniz olsa
2: ne yazık ki doğru cevabı söyleyeceğim.
1: Hayır, söyleme, sevmiyoruz.
0: Evet, buyurun, ne olabilir? Han. Ama ne Han?
2: Orhan.
0: Hayır.
1: Zorla bana gelecek bu.
0: Orhan da olmadı. Mustafa Bey, size geliyoruz. Bir
2: M
0: harfini ah dedik ve süreyi sizin için başlattık.
1: Ben söylemek istemiyordum ama çok açık artık. 5, 4, 3, 2 maalesef İlhan.
0: İlhan doğru yanıtıydı. Sevgili rejimize de teşekkür ediyoruz. L harfiyle,
1: evet,
0: size büyük bir destek oldu.
2: Futbola başladığımda ilk antrenörümün ismiydi abi.
0: Öyle mi?
2: Evet. İlhan

0: Yıldız. Kendisine buradan selamlar olsun. Çok söyle, güzel. Söyledim ama söyleyebiliyor muyduk bilmiyordum
1: tabii
0: abi.
1: Tabii ki.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Sizin
0: ben de yeri çok ayrıdır hocam.
1: Sizin ekranınız ne demek tabii ki. Sevgiler, selamlar olsun kendisine de. İlhan, ısrar ettiğimiz ilk bulduğumuz kelime isim İlhan mıydı gerçekten?
0: Evet, evet.
1: Yoksa Ayhan mıydı?
2: Hemen bilemezdim. Yok, hemen bilemezdim ama o aklıma geldi. Yani doğru olduğunu emin olamadım ama aklıma gelen ilk isim oydu.
1: Ha, yani sevmiyorum bir bahaneydi. Hani yani sevmediğim evet, kişiler evet, Ayhan, evet, İlhan, evet, Orhan evet, diye devam edermiş.
2: Evet, evet, evet.
1: Çok sevgi doluymuşsunuz Mustafa Bey deyip değil mi? Sevmediğim
0: i̇nanılmaz,
1: insanlar
0: inanılmaz
1: listesi. Evet, İlhan yanıtını aldık. Sizle devam edelim mi Mustafa Bey?
2: Tabii nasıl ki, yapalım? Tabii ki. 15.
1: 15 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım 3 harfli ne arıyoruz? Eski Türkçe'de bazen anlamında kullanılan, günümüzde de edebi dilde rastlanan bir sözcük arıyoruz. Ne olabilir? Sürenizi başlattık.
3: Bunu da biliyorum.
2: Kah.
1: Kah. Doğru yanıt tabii ki.
0: Kah güler, kah üzülürüz.
2: Kah ağlarız.
0: Kah ağlarız. Tebrik ederim.
1: Kah ağlarız, kah güler, kah üzülürüz, kah seçmeye devam ederiz. Ya. Mustafa Bey, sizdeyiz. Kaç numaralı sorumuzla devam edelim?
2: Evet efendim, 14 numaralı soruyla devam
1: 14
2: edelim.
1: Numaralı
2: güldürüyor
1: soru.
2: Beni.
1: Ara güldürüyor, küçük güzel. Açılıyor, bilgimiz güzel olsun.
2: Bu hareketler güzel, güldürmeye devam et sen.
1: Aramız küçük küçük açılıyor, bilgimiz olsun.
0: Kapatırız efendim. Biz her yerden döneriz abi, biz bitti demeden bitmez.
1: Peki. Osmanlıca kökenli, mavi gök rengi anlamına gelen ve divan edebiyatında geçen sıfatı soruyoruz. Sürenizi başlattık Mustafa Bey.
2: Mayı.
1: Mayı, doğru yanıt. Bir yanıt daha aldık. Bir harf biz.
0: Keyifli program sırımız abi. Ben zaten izlemeyi seviyordum. Her hafta takip ediyorum. A parayı açarım burada gazetelerim. Bu hafta da güzel. İyi yerden izliyorum.
1: Önceden ekranda izliyorum.
0: Hep tanıdık
1: daha
0: güzel, yakından tanıdık
1: izliyorum.
0: Güzel.
1: İzlemeye tanıdık devam oradan ediyorum diyorsunuz. Peki biz Mustafa Bey'le devam ediyoruz o zaman. 34. Kaç numaralı soruyla devam edelim Mustafa Bey?
2: Oz abi güldürüyor, görüyor musun? Beni daha çok kamçılıyor.
1: Ama ne yaparsa
2: ben bir yarış atı gibiyim. Ben ama yarış atı gibiyim. Beni kamçıladıkça ben daha çok hızlı
1: ama
2: koşarım.
1: 34.
0: Mustafa.
2: Ben geliyorum. Gülmeye devam etsin o.
1: Vallahi
2: ben
1: şey geliyorum. O değil de fena bir ara açılıyor. Küçük küçük. Benden söylemesin.
2: Ben 18
1: bence
2: diyorum.
1: Çok fazla üstüne gitmesen iyi olur sevgili.
0: Ben bir çıta gibiyim abi.
1: Sonradan
0: açılırım tık aradayım.
1: Açılırım peki.
0: Hadi abi.
1: Ama bu ara biraz açılıyor.
0: Kaplumbağa, tavşan, çıta. Bak bunlar abi bir şeyler çağrıştırsın. Benim sıram geldiğinde sahnedeyim.
1: Sıram geldiğinde diyor.
2: Kardeşim ben bilemezsem sana sıra geliyor.
1: Ama evet sıkıntı orada.
2: Problem
1: sıra gelmiyor şu anda.
2: Sıranın kendisi ben oldum yani burada. Ben karar veriyorum.
0: Herkes bana güvensin. Ben bu yarışmanın tek galibiyim.
1: Peki.
0: Yaklaşık 3 aydır falan bu program için hazırlıyorum. Tüm seyircilerimize de söz veriyorum. Programın galibi benim.
1: Peki.
0: Ya çok iyi.
1: Çok iddialı bir yarışmacımızla devam ediyoruz. Küçük bir farkla yakından takip ediyordu Yunus Emre Mustafa İnci'yi.
2: Tur bindireyim mi sana? Tur bindireyim mi Yunus?
0: Şu an saatime bakıyorum sadece. Peki. Ne kadar vaktin kaldı abi onu hesaplıyorum.
1: Buyurun Mustafa Bey. Siz de devam edin.
2: 18 numara.
1: 18 numaralı soruya gidelim. Hadi gelsin bakalım 18 numaralı soru. Matematik ve fizikte doğrusal ilişkiyi ifade eden İngilizce kökenli bilimsel bir terim soruyoruz. Size ne olabilir? Bu sürenizi başlattık.
2: Bunu Yunus çok iyi bilir. Matematik de çok başarılı. Galiba Yunus bilecek gibi. Ben şu an bunu bilemiyorum.
1: Acaba ne olabilir?
0: Abi sen matematik ve fizik dedin. Ben soruya bakmadım bile. Ben sözelciyim.
1: Sözelcisiniz. Sözelciyim. O zaman biz bir harf desteğinde bulunalım. Belki bir çağrışım yapar diyoruz. İlk harfimiz L ve N var. Süre sizin için başlıyor. Yunus Emre Kaplanoğlu. Bakalım bulabilecek miyiz? Bir line desem.
0: Lineer.
1: Lineer doğru yanıtını bulduk. Gerçekten matematikle aranız çok iyiymiş.
2: Tabii line'dan o çaktı o mevzu.
1: Line deyince bak, lineer olarak yakaladı.
0: Bir gol sevinci daha geliyor
1: kalplerini
0: abi.
1: De,
2: hayretler içerisinde izliyorum Yunus.
0: Anne!
1: Kalplerini de gönderiyor.
0: Meşhur bir gol sevincidir
1: Yunus
0: bu da abi.
1: Yunus Emre Kaplanoğlu harika. Sevincimizi de aldık. Tribünlere kalbini gönderdi Yunus Emre Kaplanoğlu. Size devam ediyoruz.
0: 34 demeyeceğim abi.
1: Bir. Bir numaralı soruya gidiyoruz. Harika bir soru açıyorsunuz. Geliyor. İroniyle karışık, söylenenin tersini ima ederek ince bir mesaj verme sanatı. Programın başından beri yaptığınız olay nedir bu? Sürenizi başlattık. İna ki...

0: Kinaye, kinaye doğru yanıttı. El birliğiyle tebrik ediyoruz. Harikasınız. Her gol sevincimizde, her soru sevincimizde.
1: Özel çalıştım. Victor Gökereş.
0: İnanılmaz. Farklı bir sembolle.
1: Gökereş
0: farklı
1: gol sevincisi. Golleri atıyorum.
2: Peki bir şey soracağım.
0: Gol sevinciyle.
1: Şimdi seçeceğin numaradan sonra doğru cevabı verirsen yerde kaymalı gol sevinci yapacak mısın?
3: Pantolonum yırtılabilir.
1: Peki.
0: Yerde yerimiz müsait değil. Peki. Diyelim biz de. Peki. Çünkü Yunus Emre bu potansiyele sahip. Onu fark ettim. Gerçekten kayarak o gol sevincini yapabilir. Aman yani Mustafa Bey isterseniz siz de ya dostluk kazansın. Stüdyoda durduğumuz yerde başımıza iş açılmasın.
1: Abiciğim
0: tamam, Yunus Emre gerçekten var. Kayabilir.
1: Ben de potansiyel var. Cidden var.
0: Gerçekten var. Siz de devam edelim. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: Kaç numaralı soruyu açalım? Bakıyorum abi.
2: 34.
1: 26 olsun abi. 26 Eskişehir'e numaralı. Selamlar buradan.
0: Bir dakika, 26 25'e numarayı kadar. Açamıyorum.
1: 25'e kadar mı buradaydı?
2: 25'e kadar.
1: O zaman 34.
0: Abi 3 numaralı soruya gidiyorum. Hemen geliyor. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Padişaha ait özel birlik ve saray hizmetlerini ifade eden terim soruyoruz. Sürenizi başlattık.
1: Kopya versene abi.
0: As. Eski bir...
1: Söylemeyeceğim. Hiç aklıma gelmedi şu an abi ya.
0: Bak has. Ne olabilir?
1: Has diyor. Has diyor. Ha, yakalayamadım Tio'yu biliyor musun abi? Evet. Oraya odaklanınca.
0: Peki. Bir harf desteği bizden Mustafa İnci için başlatıyoruz süremizi. Evet Mustafa Beyciğim. Has.
1: Hassa.
0: Hassa tabii ki. Doğruydu. Buranın şifresiydi. Son sorumuzu açıyorum. Hazırsak.
2: Hazırım.
0: Bu bölümün birinci etabın son sorusu geliyor. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: Hemen bakıyorum. 21.
0: 21. 25'e çok yakın yerlerde dolaşıyoruz mutlaka ve 21 numaralı sorumuz bir foto soru. Bir fotoğrafımız var. Bakalım bunu bulabilecek miyiz?
1: Bu ne abi?
0: Sizi bir doğamasıyla baş başa bırakıyoruz.
1: Ateş, su, toprak, tahta.
0: Ateş, su, toprak, tahta. Birazcık yeşillik, birazcık da toprak
2: Ürgüt
0: var.
2: Ürgüt mü?
0: Burada.
1: Abi bununla ilgili çok burada güzel birisi var.
2: Şu peri bacalarına benziyor ama yok peri bacası değil bu ya.
0: Peri bacası değil ama.
1: Neyi bileceğim
0: burada
1: ben?
0: Burada bir coğrafi açılım var. Şöyle tarif edebilirim size.
1: Depremde de hadi söyle.
0: Kireç taşı diyoruz. Kireç taşı arazilerde oluşan. Bu mağara obruklarla karakterize edilen jeomorfolojik yapı türü diyoruz buna. Jeomorfolojik yapı türü. Tam da bildiğiniz yerden geldi. Sürenizi başlatalım.
1: Şef bunları çok iyi takip eder.
2: Abi çok burada bana harf ihtiyacı var benim.
0: Harf ihtiyacı var.
1: İhtiyacım var. Yunus'a bırakacağız mecburen.
0: Kireç taşı.
2: Bir şey Yunus yapı Emre. Diyorduk ama oradan bir şey yapı diyorduk değil mi?
0: Evet. Bir şey yapı
2: devamında.
0: Buna.
2: Aynen.
0: Biz bir harf desteğini bulalım. Hatta ilk harfimizi de açalım. Bakın kireç taşı. K. İki harf koy desteği gerekecek araya. İki sessiz harf neler olabilir? Hangi harfleri koyabiliriz? Süremizi sizin için başlatıyoruz. Buyurun.
1: Karst.
0: Tebrik ederim. Direkt karst kelimesini buldunuz. Bildiğiniz yerden mi geldi? Matematik, fizik değil ama gerçek bir coğrafya üstadıyla beraberiz. Karst kelimesini
2: ama demişti,
0: anında yakaladı kendisi.
2: Ben açılacağım demişti. Saatimi gösterdi.
1: Takip ederim. Araştırırım. Coğrafya benim işim.
0: Harikasınız. Kast kelimesi fotoğraftan. Jeomorfolojikten yakaladınız galiba.
1: Evet. Oradan yakaladım.
0: Oradan yakaladık kardeşim. Sevgili Yunus Emre'ye ben jeomorfolojik yapı deyince Yunus Emre Kaplanoğlu hemen ben bunu biliyorum dedi ve soruyu aldı. Harika bir birinci etap bitirdiniz.
1: Bitti Celal mi? Şengör'e selamlar.
0: Birinci etap bitti.
2: Abi çok hızlı bitti.
0: Çok hızlı bitti böyle.
2: Daha bundan hızlı biten oldu mu?
0: Bir de zaten inanılmaz zaman geçiyor.
2: Çok iyi.
0: Daha sorularımızın daha var. İkinci etabımız var. Üçüncü etabımız tamam, var. Ama güzel. Birinci etapta sorularımız bitti. Puan tablosuna gideceğiz. Hazır mıyız?
2: Abi Karst'ı nasıl bildi ya?
0: Gerçekten. O jeomorfolojilikten. Evet, gerçi ben onu tam okuyamadım ama o yine de bildi.
2: Bildi. Ya nasıl olur bu?
1: Kaybettiğim savaş yok.
0: Kaybettiğiniz
1: asla savaş kaybetmem yok. Ve kaybetmeyi sevmem. Karst.
0: Bu Karst sorusunu, Karst yanıtını aldıktan sonra nereye gidiyoruz? Hemen puan tablosuna gidiyoruz. Bakalım. Puanlara bir bakalım mı?
2: Bakalım. Şöyle bir omuzlarımı şöyle bir genişleteyim, şöyle dimdik bakayım puan durumu.
1: Daha yeni başladık abi.
0: Peki, şimdi iyi, Mustafa iyi. İnci, bakalım kaç puan aldı bu bölümde? 45 puan.
1: 30.
0: Harikasınız. Kaç soru bildiğinizi biliyor musunuz Mustafa Bey?

0: Kaç soru soruldu şu ana kadar? 25
1: şu ana
0: mi?
1: Kadar 13 soruda.
0: 13 kaldım. Sorum. Evet. 13 soruda 10 tane bilmişimdir.
1: Doğru söylüyorsunuz. 9 doğru yanıt aldık sizden.
2: Ben 9 dedim. Tutturdum.
0: Tebrik ediyorum.
1: Doğru. Burada Yunus Emre Bey de mücadeleyi bırakmadı ve 4.
2: Şu an bilerek.
1: Kelime.
2: Şu an bilerek. Hatta fazla bile bilmişim.
1: Keşke bir avantaj bilmeseydim. Verdiğini söylüyordu kendisi. Sonradan arayı açacak. Şefi Mustafa İnci'ye küçük bir jeste bulunduğunu söyledi kendisi. 45'e 20 idi birinci etap. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
1: O zaman ikinci etaba geçelim mi?
2: Tabii ki.
1: Efendim birinci etap sır küpünü tamamladık. Sıra geldi ikinci etapta 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız bölüme.

0: Hayat efendim geldik sır küpünde ikinci etaba 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız bölümdeyiz. Yarışmacılarımız Mustafa İnci ve Yunus Emre Kaplanoğlu çok çekişmeli bir mücadele içerisindeler ve Mustafa Bey birinci etapta 45 puanla ikinci etaba önde girmeye hak kazandı diyelim. 45 puan topladı ve hemen Mustafa Bey'e dönüyorum. 120 saniyeniz var, 10 soru yönlendireceğim. İstediğiniz soruda istediğiniz kadar pas diyebilirsiniz. Sesli ve video sorularda sürenizi durduracağız, dinleyeceğiz, seyredeceğiz, arkasından yanıtınızı bekleyeceğiz. Hazır mıyız?
1: Hazır.
0: 120 saniyenizi başlatıyorum. Tamam. Semaver Sarnıç Şahmeran öykülerinin yazarıdır. Sait
2: Faik Abasıyanık.
0: Harikasınız, 10 puan. Filios çayı hangi denize dökülür?
2: Karadeniz.
0: Karadeniz, doğru. Hemen bir sesimiz, bir şarkımız var, dinliyoruz.
3: Ve sen hayatını boyarsın pembeye.
2: Abi çok meşhur bir dizi. Evet, orada bu şarkıyı ben de izledim, diziyi duydum ama şu an kimin söylediğini bilmem bunu.

0: de ismi vardı ama daha da ipucu vermeyeyim. Dinlediğiniz Seni Bana Katsam adlı şarkısını kim seslendirmektedir diyorum. Geçeyim mi?
1: Pas diyorum.
0: Peki döneriz tekrar. Çok zor bir soru geliyor. Futbolda rakibe baskı yapmayı ifade eden terimdir.
1: Hiç bilmez.
2: Pres.
0: Pres. Çok güzel. Sefiller romanının yazarı kimdir?
1: Ben biziz. Victor Hugo.
0: Victor Hugo. Doğru yanıtını aldınız. Efendim bir video sorumuz var. Geliyoruz.
3: Ne oluyor Acep? He? Oğlumla yeni çıkanın ölçülerini alayım. Muhteşem çağım. Bak aynı dediğim gibi her yeri ölç. Kim bilir belki yarın belki yarından da yakın bu dükkanın başına sen geçeceksin.
4: Leblebi hala sıcak. Yeni kavrulmuş olabilir.
3: Muhteşem. Dokanma oğlum hadi sen dışarı çık Allah aşkına.
4: Peki tamam ben dışarı çıkayım da dükkanın önünü ölçeyim. Bakayım kaç bin santim.
2: Ne gelecek buradan acaba çok merak ediyorum.
0: Efendim izlediğiniz Dedemin Fişi filminde Onur Bulduğ ile başrolü paylaşan oyuncunun adını soruyoruz.
2: Adı.
0: Evet.
2: Adı ve soyadı mı?
0: Adı ve soyadı.
2: Abi ben çok da iyi tanıyorum. Ölümü Dünya'da da oynuyordu kendisi yanlış
0: çok
2: hatırlamıyorsam.
0: Çok iyi tanıyorsunuz. Pas diyebiliriz, geçebilirim.
2: Pas diyorum.
0: Pas. 1998'de NBA liginde oynayan ilk Türk basketbolcuyu soruyoruz.
2: Mirsad Türkcan.
0: Harikasınız. Rebap ne tür bir müzik aletidir?
2: Tür derken?
0: Yani üflemeli mi, yaylı mı yoksa üstünde?
2: Telli.
0: Telli doğru. Telli. Diğer zaten bir tane kalmıştı. Evet. Hemen bir dinliyoruz bakalım.

0: Tabii hiç bitmedi daha.
1: Ne kadar dans ettin biliyor musun?
2: Estağfurullah.
0: Harika. Dinlediğiniz 8 in 20 adlı şarkıyı kim seslendirmektedir?
1: J-Lo. Jennifer
0: Lopez. Hemen sorumuz geliyor. Formula 1'in unutulmaz İngiliz pilotudur.
1: Lewis Hamilton.
0: Hamilton tabii ki. Hemen gidiyorum. Sesimizi dinliyoruz. Seni bana katsam diyoruz. Acaba kimdi bu dinlediğimiz şarkı? Kimden gelmişti? Sen
1: hayatını boyarsın. 4 harfli değil mi?
0: Dinleyelim biraz. Sını döndürürsün tersine. Kim acaba? Yok mu? Dört harf eskilerden.
1: Burada harf yok mu abi? Burada alamıyor muyum?
0: Benden size hemen bir ikram. İlk harfimiz ne?
1: Neco.
0: İkinci harfimiz
1: Neco.
0: E. Tabii ki Neco doğru yanıt olacaktı. Harikasınız. Peki Dedemin Fişi filmi izledik değil mi?
2: Evet izledik.
1: İzledik abi
2: ben
1: de.
2: Ben de aklıma gelmedi beyefendinin adı.
0: Onur yani... Buldu'nun yanında cool desem.
1: Alper miydi? Alper. Abi kusura niye? Bakma. Alper abi çok özür diliyorum.
0: Çünkü niye? Çok peruk iyi vardı değil mi? Saçı olduğu ben için tanıyamadınız.
1: Bizim
0: göz evet. Alışkanlığı böyle bir şey.
1: Alper abi. Hatta evet TV serilerinde tiyatrolarda da oynadığı doğru değil mi? Ben evet, çok iyi tanıyorum. Ben muhteşem bir sanatçı.
0: Kesinlikle.
1: Ben Alper, de heyecanımdan bilemedim.
0: Harika. 120 saniyenin yarattığı heyecanımdan sizdeki o baskıdan dolayı evet. Bulamadık diyelim. Evet, evet. Yoksa Alper Kul tabii ki çok rahat bulabileceğimiz.
2: Alper abiye bir kahve borçlandı. İnşallah size konuk geldiği zaman.
0: En kısa sürede inşallah hep beraber misafirimiz olsunlar ve bir çay kahveyle kendimizi affettirelim diyoruz. Sevgili Alper Kul'a da buradan sevgiler selamlar olsun.
2: Şimdi bana geçiyoruz herhalde.
0: Evet 120 saniye.
2: Ama ben şimdi öncelikle şunu söyleyeceğim. Abim Victor Hugo'dan aşağı kalır bir adam değildir öncelikle.
1: Ne olarak? Yazarlık çizer.
2: Tabii ki. Yani Victor Hugo belki sefilleri yazamayabilir ama Victor Hugo da onun attığı kajeleri manşetleri atamaz. Bunu da belirtmek isterim yani. Hakkı yenmesin.
1: Teşekkür ediyorum.
2: Bu arada Lewis Hamilton'dan da hızlıdır. Piste.
0: Piste.
2: İyi ama bir motor. Kendi iyi bir motor.
0: KJ ve yayın pistinde.
2: Evet, evet. Her türlü işinin ustasıdır yani abim.
0: Kesinlikle. Hazır mıyız?
2: Her senin zaman daima hazır.
0: Senin
2: daima hazır.
0: 120 saniye süreyi kuralım mı?
2: Her zaman. Naim geliyorum.
0: Hazır geliyor sorumuz. Kaşağı Yalnız Efe diyet öykülerinin yazarıdır.
2: Ömer Seyfettin.
0: Ömer Seyfettin tabii ki. Emet çayı hangi denize dökülür?
2: Marmara Denizi.
0: Marmara Denizi tabii ki. Çok zor bir soru da size hazırlanmış. Futbolda hızlı karşı saldırı.
2: Kontratak.
0: Kontratak daha bitmedi geldi. Bir şarkımız, bir sesimiz var. Dinliyoruz. Dışarıda bir
1: yağmur başlar. Hemen cevap verebilirim.
0: Ama önce dinlememiz lazım. Biraz dinleyelim. Kulaklarımız. Ağlar
1: fabrika güzel. Oysa yatağında. Abi senin de sesi. Bir gün uyku gör. Abi Oğuz abi. Mütevazilik yapmayalım.
0: Yanıtımız
2: Alpay.
0: Alpay tabii ki fabrika kızıydı.
2: Severim.
0: Savaş ve Barış romanının yazarını soruyoruz.
2: Kimdi ya?
0: Savaş
2: pas, ve Barış. Pas geleceğim oraya. Hemen. Geleceğim.
0: 2003'te Detroit Pistons'ta
1: Mehmet Okur.
0: Ya harikasınız. Hemen bir videomuz var, görselimizi izleyelim. Daha soruyu okuyamadan geldi yanıtı.
3: Hocam tamam ama ya. Nezarethaneye çevirdin kulisi. Bizi de geriyorsun şu an.
4: Gerilin arkadaş, ben geriliyorum, herkes gerilsin.
3: Aa, tamam mı? Biz birazdan dans etmeye çıkacağız yani. Az motive etsen, birkaç taktik versen fena olmaz diyorum.
4: Taktik maktik yok. Dans.
2: Ben ikisinin sahnesi var. Puan paylaşmadan.
4: Bize? Yok. Ya size güvenmediğimden değil de diğerleri çok iyi bir Aysel. Kazanmamız için bir mucize lazım.
0: Hazırsak okuyorum sorumuzu. İzlediğiniz Sen Kiminle Dans Ediyorsun filminde Şengül karakterini kim canlandırmaktadır?
2: Pas diyeceğim, geleceğim oraya da.
0: Harika. Kisilofon ne tür müzik aletidir?
2: Abi kisilofon duymadım da saksofon gibiyse üflemeli diyorum.
0: Değil. Telli ol değil. Yaylı değil.
2: Vurmalı.
0: Vurmalı doğru yanıt. Harikasınız, bildiğiniz yerden geldi. Formula 1'in Brezilyalı unutulmaz pilotu.
2: Senna.
0: Senna tabii ki. Ve hemen bir şarkımız var, dinliyoruz.

0: Anlayacağız,
1: evet, diyoruz mi? Ki Break My Heart adlı şarkıyı kim seslendirmektedir?
0: Dua Lipa.
1: Dua Lipa doğru yanıtı da geldi. Hemen gidiyorum. Savaş ve Barış romanının yazarı.
0: Tolstoy.
1: Ah Tolstoy.

0: Onu yaptık.
1: Ben bir Feyyazi'yi taylandım aynı zamanda.
0: Yok, sizinki bir iki tane eksik.
2: Ben de bildim ya.
0: Bildiniz mi?
2: Döndüm ya, ben yapamadım mı?
0: İki sorumuz olmadı. Eksikti.
2: Peki.
1: Canın sağ olsun abi. Peki. Canın
0: sağ olsun. Ama büyük desteğimiz var. Peki. Gördüğüm kadarıyla içeriden sevgili hem yönetmenimiz Naime Hanım.
1: Teşekkür
0: ederim. Dünyanın en iyi insanı olabilir. Aynur Hanım ve çok yapımcımız iyiler. Meltem Hanım olmak üzere neredeyse bütün ekibimiz.
1: Bir alkış onlara. Bir alkış onlara.
0: Size büyük bir destek göstermişler. Şunu, soruların şunu, hazırlığından da belli.
2: Şunu söylemek
0: hatta kurgudan Hakan Bey diyeceğim. Sena onu, Hanım bravo. Üstüne Tuğrul Bey'imiz bile büyük destek vermiş bütün arkadaşlarımız size. Evet.
2: Yani şunu söylemek istiyorum. Sorular da çok keyifli, eğlenceli. Yarışmayla birlikte o dozu sorular da böyle bir yükseltiyor. Bizi kıpır kıpır etti abi. Şu müzikler, sorular inanılmaz.
0: Harika.
2: Bu bölüm.
0: Ve bir de size haberim var. Rejide büyük bir taraftar kitlesi oluşmuş durumda. Karşılıklı sevgili Yunus Emre'yi destekleyenler ve sevgili Mustafa seni destekleyenler, iki farklı grup oluştu.
1: Utandırmayacağım onları.
0: Resim masasından ses masasına kadar rejide ikiye bölündü. Büyük bir mücadele başladı içeride.
2: Beni destekleyenler.
0: Tüm teknikteki kameraman arkadaşlarımız dahil
2: çıkışta
0: herkese
2: çorbaya gideceğiz.
0: Buradan sevgilerimizi de iletiyoruz. Harika bir yarışma geçiyor ailemizin içinde. Evet, nasıl yapalım?
1: Abi büyüğümüzdür, meslek büyüğümüzdür önce o.
0: Önce bir puanlara bakalım mı?
1: Bakalım.
0: Hadi bakalım, kaç puan topladık, nasıl bir durumdayız? Bu arada daha kat edeceğimiz bayağı bir yol var. Çok bilginiz iyi. Olsun, daha hiç harf açamadık. Üçüncü
1: koşuyoruz yavaştan.
0: Harikasınız.
1: Sessiz ve derinden.
0: 135. İki soru eksik açtırmış olmanıza rağmen Mustafa Bey hala 135 puanla ikinci etap önde tamamlıyorsunuz.
1: Ama bu ilkinde 25'ti değil mi?
0: İlkinde 45'ti.
1: Şu anda 45'e 20'ydi.
0: Evet,
1: 25 puandı. Şu an 15.
0: Şu anda 15.
1: Yavaş yavaş geliyorum abi.
0: Ama bir de şöyle bir durum var. Butonlar devreye giriyor. Esas mücadele burada başlıyor.
1: Abi ben her gün spor yapıyorum. Abi, tak tak tak.
2: Ne devreye girerse girsin ben yarışmanın başında Ağustos böceğiyle karıncanın hikayesini canlandırdım.
1: Nasıl abi, anlatır mısın?
2: Ben karınca olarak çok çalıştım. O birazcık ağırdan aldı. Hmm. Onun için beni geçemeyecek.
0: Peki o zaman 3. etaba geçelim. Bakalım kim kimi geçecek, kim kimi geçemeyecek. Beraber izleyelim. Hazır mıyız?
1: Biz her zaman sahnedeyiz.
0: O zaman efendim her zaman hazırlar, her zaman sahnedeler. 3. etaba geçiyoruz Sırküpü'nde.

0: Evet efendim, Sır Küp'ün 3. etabındayız. Stüdyomuzda iki dostumuz var. Aspor ailesinden iki kardeşimiz, iki dostumuzun çekişmesine, mücadelesine şahitlik, tanıklık ediyoruz burada. Mustafa Bey 1. ve 2. etapta önde bitirdi. Yunus Emre Kaplanoğlu çok yakından takip ediyor. Ve geldik yarışmacılarımızın seçtiği ama butonların karar verdiği 3. etaba. Hazır mıyız?
1: Daima hazır.
0: Daima hazır geldi. Burada çok basit bir kuralımız var. Siz seçiyorsunuz ama butonlar karar veriyor. Sorunuzu okuduktan sonra süreniz başladı dediğim an butonlar açılıyor ve en önce basan yarışmacımız cevap verme sırasını
1: ilk basan kazanıyor.
0: Dolayısıyla sorunuzu okurken sürekli butona basıp masayı itelemenizi değil,
1: tamam,
0: sakin bir şekilde beklemenizi özellikle Yunus Emre Bey sizden önemli rica ediyorum.
1: Sakin kalamıyorum da.
0: Böyle bir potansiyel var, var diyorum ve sizinle başlıyoruz sevgili Mustafa İnci. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: Artık 30. serbest miyiz?
0: Artık serbestsiniz. 34'ü açabilirsiniz.
1: Yarışmamız 34'e
0: takılın. 34'e takılın. Tablomuzu açalım bakalım. Kaç numaralı soruyu açalım Mustafa Bey?
1: 34.
0: 34 peki. O 34'ü alacağız. Gelsin 34 numaralı sorumuz. Harika. Hemen okuyorum. Bir şeye bağlı olma, onunla ilgili bulunma durumunu ifade eden kelime diyorum. Süreyi başlattım.
1: İlk ben bastım ya.
0: Buyurun Yunus Emre.
1: Aa, ben kazandım.
0: Böyle bir şey olmaz.
1: Cevap ait.
0: Ait olmak doğru yanıt tabii ki. Harikasınız.
1: Süre başlamadı.
0: Şimdi sizinle devam ediyoruz sevgili Yunus Emre Bey.
1: Oğuz Bey, 6 demek istiyorum.
0: 6 numaralı sorumuz geliyor. Harika kararlılıkla bir duruşumuzla beraber seçtiğimiz soru. Bir şeyin zihinde bıraktığı izlenim, etkilenme durumu, sürekli bıraktığınız. Buyurun, süreniz başladı. Buyurun Mustafa Bey.
1: İntiba.
0: İntiba tabii ki.
1: Biliyor muydun?
2: Biliyordum tabii, ondan seçtim.
0: Biliyordu ve sürekli de kameralara oynuyor.
1: Evet evet. Yunus, o sırada kameraya bakayım derken azıcık geç kaldım basmaya. Neyse, sağlık olsun. Bakmaya devam.
0: Harika. Zihinde bırak.

0: Yaptığı izlenimde etkilenme durumuydu intiba. Mustafa Bey sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı sorumuzu açalım?
1: 34. Hadi zor soruyu açıyorum. Hadi buna da bas bakayım. 37.
0: 37'ye gidelim. Nerede bakalım 37'de
1: ne var? Bayağı bir harf var orada. Bilirim.
0: Gerçekten zor bir soru geliyor.
1: Çok iyi.
0: Hazır mıyız? Okuyorum. Evet. Japon kültüründe çiçek düzenleme sanatı estetik ve dengesi de ön plandadır. Süre başladı. Buyurun.
1: İnkene yani Asya kültürüm var biraz.
0: Japonca bu çok iyi bildiğiniz bir kelime. Iyokotamaya Soshi'nin.
1: Ghost of Tsushima'yı çok oynadım.
2: Çok oynadım. Ya. Gittim Tayland'a Japon. Kadar da gittim. Doğru, Asya kültürünü kesiyor. Severim.
1: Vuruyor.
0: Evet. Peki. Bir harf desteğinde biz bulunalım.
1: Tabii iyi biliyordum
0: Japonca
1: zaten.
0: Japonca bir işte. Kelimeydi. Sürenizi başlattık. Kim? Buyurun.
1: Ama o Ichibe Azu gibi bir şey mi bu? Bilemem.
0: Chamita Jakianota'nın
1: ise Kora.
0: Olmadı tabii ki. Chaniko Japonikota'nın Türkçesini soruyoruz. Sürenizi başlattık. Buyurun.
1: Ikenora.
0: Ikenora da değil. Çok bildiğiniz bir yerden geliyor. Ike Ba
1: Hadi devam edebiliyor muydum abi?
0: Devam edebiliyordunuz süreniz dolmadan ama biz bir harf desteğinde bulunuyoruz.
1: İke.
0: Ah.
1: İke bana.
0: Suya.
1: İke bana.
0: Süreyi önce bir başlatalım, bir basın butona. Buyurun.
1: Abi böyle bir şey olmaz ya.
0: İke bura.
1: Ne?
0: İke bura.
1: İke
0: bura
1: değil.
0: İke bura
1: dedi.
0: İke bana.
1: İke bana.
0: İke bana doğru yanıt. Doğru yanıt.
1: Onlardan düzelttin ya abi.
0: Yeşile dönelim.
1: Yeşile dönelim.
0: İke bana geldi.
1: İnanılmaz.
0: Hayretler içerisinde. Rejinin bölündüğü çok belli. Biz doğru yanıtı verseniz evet, bile rejindeki arkadaşlar kırmızı ya yapıyorlar.
1: İke bana'yı nereden söyleyeceksin
0: duydu.
1: Tüm Türkiye duydu. İke bura dedin
0: tüm
1: sen.
0: Tüm Türkiye duydu.
1: Sen İke bura dedin. Ama abi, tebrik ediyorum.
0: Abi bak
1: doğru. Kazanan haklıdır. Yapacak bir şey yok. Şampiyon olan İke haklı bana. Olacak. Ben şampiyon oldum.
0: İke bana doğru yanıtını aldık.
1: Ben karşı değilmişim. Buradan oyun verir miyim?
0: Gerçekten ama rejimizde bölünmüş durumda.
1: Sağ olsunlar.
0: Yarışma inşallah.
1: Mustafa abi desteklenenler de bizden.
0: Bizden.
1: Sıkıntı yok ama biz kazanacağız.
0: İkebana doğru İyi yanıtını varsın. Aldık.
1: İyi evet
0: ve
1: iyi ki varsın.
0: Harika Japon kültüründe çiçek düzenleme sanatıydı. Sizinle devam ediyoruz Yunus Emre Bey. Siz seçiyorsunuz, butonlar karar veriyor.
2: Abim bir meydan okumada bulundu. Hiç harf çıkmamış bir sayı seçti. Ben de 58 diyorum. Tüm Sivas'a selam. Zavağa kadar vurdum.
0: Evet, 58 numaralı soru geliyor. Hazırsak okuyorum. Gerekli, zorunlu anlamına gelen yaygın bir kelime arıyoruz. Nedir? Sürenizi başlattık.
1: Hadi bas.
0: Bastı. Kim basacak?
1: Bastı o.
0: Evet, şimdi yandı.
1: Ha, şimdi mi yandı?
0: Evet. Ne olabilir?
1: Zorunlu. Hemen.
0: Değil. Bir harf desteğinde bulunuyoruz.
1: Ya.
0: Ve
1: olsun, denemedir.
3: Kral da bir şeyler biliyor. Abi. Kral da bu işi biliyor. Bekledim.
0: Peki, bir harf desteği bizden geldi. Sürenizi başlattık. Ne olabilir? Buyurun.
1: Lazım.
0: Lazım. Lazım. Doğru yanıtıydı. Harikasınız. Sizinle devam ediyoruz. 56'dan destek alabiliriz. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
2: 64. Yine harf çıkmamıştan
0: 64.
2: Devam.
0: 64. Peki 64'e gidiyoruz. Hazırsa geliyor sorumuz. Örnek, benzer durum anlamında kullanılan bir kelime. Süre başladı. Mesela... Buyurun.
1: Misal.
0: Misal tabii ki.
1: Aa, ben altı harf sanıyorum geldi. Ya.
0: Misal yanıtımızı
2: misal
0: aldık.
2: Diyecektim. Altı şey sandım. Yani stüdyodaki ışıklar falan herhalde engelledi.
1: Ben sana süre
0: tanıyorum. Sevgilim.
3: Süreyi kullanamadın.
0: Mustafa İnci'den bir doğru yanıt daha aldık.
1: Helal
0: evet,
1: İnci tanesi.
0: Harfleri de yönlendiriyorum bu arada.
1: Evet.
0: Bakın 38 diyorum. 45
1: abi 38 diyorum o
0: zaman. 38 yeni geldi Kayseri'den. O zaman.
1: 38 nerede?
0: Geliyor 38 numaralı sorumuz. Tam ortada. Tablonun
1: tamam,
0: ortasında
1: gördüm.
0: Aşağıya doğru.
1: Gördüm.
0: 4 harf okuyorum. Osmanlı'da ağırlık ölçü birimi olarak kullanılan yaklaşık 1,28 kilograma denk gelen birim. Süremiz başladı.
1: Ben bastım.
0: Buyurun
1: abi,
0: kabul
1: etmiyorum.
0: Mustafa Bey.
1: Okka.
0: Okka doğru okka. Yanıtını kabul ediyoruz. 4 harfli okka yanıtı.
1: Mustafa Bey bunu hediye etmemiz lazım.
0: Ağzına okkalı bir yanıt geldi. 1,28 kilogram değerinde bir soru kazandı Mustafa Bey. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı sorumuzu açalım?
1: Evet, kritik noktalardayız artık.
0: 42 yapabiliriz. Video sorularımız var. Mesela 51'i yapabiliriz. Bakayım. İsterseniz

0: Bu arada 47. 47 nasıl? Güzel müzikli bir sorumuz varmış 47'de.
1: 47 mi?
0: Evet.
1: İki harfli.
0: 47.
1: 47 uzun, abi.
0: Soldan sağa. 5 harfli.
1: Ben ha görmedim pardon.
0: Bir tamam, de video yapalım. Var bununla ilgili. Yapalım. Seyredelim mi?
1: Yapalım.
0: Hadi seyredelim o zaman. Yapalım. Gelsin görüntüler.

0: sorumuz: boşta gezen, işsiz dolaşan kimse mecazda başı boşluk ifade eder. Süreniz başladı, kim basacak? Buyurun Mustafa Bey.
1: Avare miydi? Avara.
0: Avara. Avara. Doğru avara. Yanıtını hızlı basıyoruz, kabul ediyoruz gönülden. Ve sizinle devam ediyoruz. Video sorularımız da var. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
1: 51 numarayla devam edelim.
0: 51 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım 51'de nasıl bir görüntümüz var, izliyoruz. Çok okuyan mı bilir, çok gezen mi bilirden görüntülerimiz var. Neresi acaba bu görüntülerin ait olduğu bölge diyoruz. Ve hazırsak sorumuzu okumaya başlıyorum. Türkiye'nin komşu ülkelerinden biri olan Orta Doğu'da yer alan bir devleti soruyoruz. Süre başladı.
1: Erken bastın.
0: Erken gerçekten. Mustafa Bey buyurun.
1: Yine mi? Erken bastın, süre başladı.
2: Şalam Çetori. Bu benim Çetori.
0: Irak. Buyurun. Irak, doğru yanıtını aldık. Harikasınız.
1: Gerçekten.
0: Geliyoruz. Kaç numaralı soruyla devam edelim? Harika bir yanıt aldık. 39 yapabiliriz. 56 yapabiliriz.
1: 39 yapalım.
0: Peki, 39 numaralı soruya gidelim. Bakalım 39'da ne arıyoruz?
1: Nerede 39?
0: Bir şeyin yerine başka bir şeyi koyma, substitüsyon anlamına gelen kelime. Süreniz başladı. Substitüsyon. Substitüsyon.
1: Aynen.
0: Subs. Ama süre bitti.
1: Bitti mi?
0: Tamam. Bir harf desteğini veriyoruz. Yunus Emre Bey çok detaylı bakıyor. Acaba ne olabilir bu yanıt? Sürenizi başlatıyoruz. Bir şeyin yerine onun neyi olur? Onun iyi... Buyurun Mustafa Bey. Onun
1: ikame.
0: İkamesi olur. İkameydi.
2: Nasıl aklıma gelmez ya.
0: Evet, oradan
2: yaşlandık.
0: Çok rahat bulabileceğiniz bir yanıttı. Bir harf daha açtık. Tebrik ediyoruz sizi. Sorularımıza devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 45'i açalım.
0: Peki 45'e gidelim. 45 numaralı sorumuz geliyor. Edebiyatta ve günlük dilde ünlem, seslenme anlamı taşıyan kelime. Süreyi başlattık. 4 harfli, bir de kadın ismi olarak da geçer diyeyim.
1: Buyurun. Bilir, bilir, bilir.
0: Bilirim. Nida. Nida doğru yanıt. Tebrik ediyorum. Son saniyede.
1: Abi kadın ismi deyince buldu.
2: Oraya, oraya kadar demeseydin yoktu.
1: Çok seni çok tebrik ediyorum.
0: Çok tebrik ediyorum. Çok fena bir yerden yakaladık.
2: Yakalandık.
0: Nida yanıtıydı. Harikasınız. Son iki soruyu açacağız. 59'u öneriyorum. 63'ü öneriyorum. Bu arada bakıyorum hemen video ve foto sorularımdan. 23 varmış.
2: 23'e devam o zaman abi.
0: 23. Peki gelsin o zaman, bir fotoğrafımız var. Görelim 23 numarada nasıl bir fotoğraf sakladık. Gördüğünüz gibi burada kuru bir meyve tabağımız var. Doğru mu?
2: Doğrudur.
0: Peki o zaman sorunumuzu okuyorum. Elma, armut ve benzeri meyvelerin güneşte kurutulmuş haline ne diyoruz? Süreyi başlattık. Buyurun.
2: Kak.
0: Kak. Doğru yanıt.
2: Bilirim. Bilirim.
1: Süre başlamadan
0: bilirim. Yerden geldi.
1: Aa, Oğuz abi basketbol sektirir gibi böyle basıyor sürekli zaten. Tık. Böyle bir şansım yok ki benim.
2: Anında saniyesinde tık refleks sesi.
0: Ama biraz önce çok güzel yakaladınız.
2: Yakaladım.
0: O kadar hızlı bastı. Aradan evet. Mustafa Bey çok güzel aldınız soruyu. Evet. Evet, sizle devam ediyoruz. Son sorularımızı açıyoruz. Son iki soru diyorum. 59'u öneriyorum.
2: 59 demek istiyorum Oğuz Bey.
0: 59'u açıyoruz. Gelsin 59 numaralı sorumuz. Bir malın karşılıksız veya ödünç verilmesi anlamına gelen Arapça kökenli bir soru soruyoruz. Bir kelime soruyoruz. Süre başladı. Kim basıyor?
1: Hadi bas, basketbol topu gibi sektiriyorum.
2: Al senin olsun, al. Sonra kızıyorsun.
0: Buyurun Mustafa.
1: Abi tam emin değilim, kazan iare olabilir mi?
0: İare olabilir.

0: Yarın. Tabii ki biliyorum da çok doğru bir yerden evet. Bildiniz. Son harfimizi, son kelimemizi arıyoruz ve öneriyorum. 41 öneriyorum, 60 öneriyorum, 61 öneriyorum.
1: 60.
0: 60 gelsin bakalım. Son kelimemizi açıyoruz. Ne olacak sonuç? Diğerleri. Başkaları anlamına gelen, resmi dilde kullanılan bir kelime arıyoruz. Sürenizi başlattık. Ne olabilir? Buyurun Mustafa Bey.
1: Sair.
0: Sair kelimesi de sevgili Asipor'dan sorumuzu çok hızlı yanıtlayan Mustafa İnci editörümüz kelimelerle arasının iyi olduğunu bir kez daha net bir şekilde bize gösterdi ve geldik finale. Evet, geçmiş olsun, nasıldı?
2: Bu son tur birazcık sıcak bastı, terledim. Yunus çok iyiydi. Çok hızlı bastı. Sürekli basıyordu yani. Bana zaman tanımadı bile.
0: Harika. Butonu çok iyi kullandı. Sevgili Yunus Emre Kaplanoğlu. Peki gerçekten kullandı mı? Bir bakalım mı?
2: Bakalım.
0: Tabloya gidiyoruz. Önce puanlarımızı görüyoruz.
2: Beni geçmiş
0: olabilirsin. Kaçar puanla tamamladık burayı? Bir bakalım. Birinci etapta
3: ufak bir konsantrasyon eksikliği yaşadım.
0: Küçük.
3: Çok ufak, ince.
0: Ama o ikinci etapta çok güzel arayı kapattınız.
3: Olur, yabancı değil abimiz, yabancıya gitmez.
0: Harikaydı ama kabul etmek lazım ki Mustafa Bey'in kelimelerle arası çok iyi. Ve daha lep demeden leblebiyi havada yakaladı dediğimiz
3: manası vardır Oğuz Bey. Cümle mühendisi.
0: Gerçekten cümle mühendisi, tebrik ediyoruz. Kolay değil. O yayınlarda son dakikada KJ'lere atmak yani, evet. Anında
3: inanılmaz manşetler atar.
0: Kelimelerle manşetleri belirlemek, hızlı karar vermek ve yayınları bu şekilde götürmek. Evet, puan tablomuzu gördük.
1: Evet.
0: Puanlarımızı gördükten sonra diyoruz ki finalde sevgili Mustafa İnci 215 puanda ve Yunus Emre Kaplanoğlu da 170 puanla
1: İyi
0: bu etabı tamamladı. Ve ne diyoruz? Finalde birinci tahmin hakkı Mustafa Bey sizde. Ve burada şifre kelimemiz için eksik olan harfi sizden rica ediyoruz. Tek seferde kelimeyi okuyabilirsiniz ve şifre harf hangisini belirliyoruz? Buyurun.
2: Burada tahminde bulunuyorum. L harfi diyorum. Bilmiyorum. Hidrolizan.
0: Hidrolizan. Acaba bu bölümün bakıyoruz şifre harfi doğru mu diyoruz ve bakalım hidro suyla ilgili olabilir mi acaba, değil mi? Hidro kısmı suyla ilgili bir çağrışım yapıyor. Hidro
2: J ile mi?
0: J ile olabilir mi? Ama biz L belirledik, değiştiremiyoruz.
2: Evet.
0: Son dakika acaba Yunus Emre Bey'e kaptırdık mı diyoruz ve Yunus Emre Bey hazır mısınız?
3: Hadi. Aa, bilemedim.
0: Ama bir saniye. Hadi bu daha kıyam. Doğru olup olmadığını söylemedik.
3: Aa, nefesler tutuldu.
0: Efendim, hidrolizan dedi sevgili Mustafa İnci. Yurt Haberler şefimiz kendisi Aspor'dan ve tabii ki hidrolizan yanıtımız doğruydu. Gönülden tebrik ediyoruz. Harika bir yarışma çıkarttınız şimdiden.
2: Gerçekten nasıl bildim ben bunu bilmiyorum.
0: Gerçekten ilk hidrolizan.
2: İlk defa.
0: Peki detayını biliyor muyuz
2: hiç
0: kelimenin?
2: Bilmiyorum. Kelimeye dair hiçbir fikrim yok. Hani hidrojen dediğiniz gibi bilmiyorum. Yani anlamı ne bilmiyorum.
0: Bir maddenin su ile tepkimeye girerek parçalanması anlamına geliyor.
2: Öğrenmiş
0: hidrolizan kelimesi maddeyi su ile tepkimeye girerek parçalanmasıydı. Üçüncü etabı da burada final yanıtıyla tamamlamış olduk.

0: seslendirme alayım. Önce Yunus Emre'den başlayayım. Sevgili Yunus Emre Kaplanoğlu, harika bir mücadele başlattınız. Nasıl geçti yarışmamız?
1: Çok güzel geçti, çok keyifliydi. Benim için de çok farklı bir deneyim oldu. Şefimle birlikte ve abi seninle birlikte olmak inanılmaz derecede mutlu ediciydi. Yayında, yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarımın, ekip arkadaşlarımı kutluyorum. Ellerine sağlık. Çok da güzel sorular hazırlamışlar. Kıymetli vakitlerini ayırmışlar. Çok sağ olun. Takipteyiz, devam ediyoruz. Ben bir de geçtiğimiz haftanın kazananı Bozkurt Bey'i izlemiştim. Evet. Ona da bir baktım, geldim, çalıştım. Tiyo da vermişti bana. Olmadı, nasip değilmiş ama yabancıya gitmedi. Mustafa abimize yakışır galibiyet.
0: Harika. Mustafa Bey, harika bir yarışma çıkarttınız.
2: Gerçekten öyle mi bilmiyorum.
0: Gerçekten.
2: Ama...

0: böyle.
1: Yani bence Yunus Emre de o konuda bana destek oldu. Bazı soruları bilerek yanıtlamadığını düşünüyorum ben açıkçası. Saygısından dolayı.
2: Ben pek yani böyle evet bazı sorularda şöyle biraz galiba süreyi tam kullanamadık evet. Ama son etapta gayet iyi bir mücadele çıkarttı ve ipuçlarını çok iyi değerlendirdi sevgili Yunus Emre Kaplanoğlu. Mustafa Bey sizi gönülden tebrik ediyoruz.
1: Çok teşekkür ediyorum.
2: Ve
1: çok sağ olun.
2: Ne iyi yaptınız geldiniz. Sevgili dost kardeşimiz, kardeş kanalımız A Spor'dan iki değerli yarışmacımızla bugün yarıştık. Okuduğunuz zaman da bizi hatırlamanız dilekleriyle birer küçük
1: çok naziksiniz.
2: Hediyemiz
1: çok teşekkür ederim.
2: Var.
1: Çok sağ olun.
2: Şu şekilde bana, veriyoruz.
1: Bana gelen.
2: Evet efendim, harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma Sır Küpü diyoruz. Siz de bu keyifli deneyimi bizle beraber yaşamak isterseniz lütfen bize ulaşın. sırküpü@apara.com.tr adresinden yazın. Sizi de burada misafir edelim, beraber yarışalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.

Akbank bireysel kredi kartı sahibiyseniz her alışverişte World Puan kazanmaya devam edersiniz. Ekim ayında giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın. Toplam 500 TL hediye World Puan kazanın. Vakıfbank daima sevindirin.

0: tamamen keyfi.
1: Vay be, Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
2: Badalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda tek bir soru var. Daha ne var?

0: Sevdiklerinizle paylaşın, birlikte almanın keyfini yaşayın. Bu çok iyi. Acele edin, grup alışverişine başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
2: Canım Cimri.
3: Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi. Baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de.

0: taksit fırsatıyla İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: İzmir'i anlatmak için tek bir bakış yeter. Şimdi o bakışta ve yeni konak var. %5 peşinat, 48 aya varan vade ve 2027'de ödemeye başlama avantajlarıyla satışta. Ve yeni konak.

0: taksit fırsatıyla İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: Gecenin bu saatinde durmadan, yorulmadan mücadele eden biri varsa orada bir ışık vardır. Herkes uyurken biri gözü gibi bakıyorsa, o dükkanı açıp ilmek ilmek işliyorsa, bir yerlerde kağıt ve kalemle kendi geleceğini yazan bir kız çocuğu varsa, orada daima bir ışık vardır. Biz Enerjisa olarak Türkiye'nin her yerinde bir ışık görüyoruz. Çünkü nerede bir ışık varsa orada gelecek vardır. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
2: Türksel sunar. 5G hızında reklam var.
3: Türksel 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
4: Diyeceksiniz ki bunu ne desene anlatıyorsun?
3: Çünkü neden?
4: Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz.
3: Olur mu Selim?
5: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
3: Bana soruyorlar. Sen Türksel'li misin diyorlar.
4: Ya ne olacaktı?
3: Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu? Almış reklamın ruhunu. Aferin.
2: Türksel gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türksel 5G Türkiye'nin dört bir köşesinde. Peki sen Türksel'li misin?
6: Türksel'le bana hayata.
7: ...7 yaş ve üzeri için uygundur.

0: Rıza. Aşk olsun Rıza. Hiç sesini çıkarmadın.
1: Ne diyeyim Nezahat? Adam dik kafalının teki.
0: Deniz'in ne suçu var? Çocuk sefil olacak Ankara'larda.
1: Bu kadar inatçı bir babası olursa daha çok sefil olur o çocuk.
0: Senin Mehmet'le erkek erkeğe konuşman lazım Rıza. Bence hep aranız bozuk diye yapıyor bütün bunları. Kırma beni. Hadi hatırım için ne olur.
1: İyi peki.
2: Baba buyurun aşağıda. Evet, biraz daha.

0: Çok güzel yapıyorsun.
1: Sahi mi? Kremayı eşit kalınlıkta sıkamıyorum ama.
0: Oo, onun zaten en zor kısmı orası. Onu bazen biz bile yapamıyoruz.
1: Aa, biliyor musun? Yarın akademiye ön kaydımı yaptırmaya gidiyorum.
0: Ya. Aa, ne tesadüf. Ben de yarın şehre ineceğim. Bir kitap siparişi vermiştim, gelmiş.
1: Beraber inelim o zaman. Vapurda gevezelik ederiz.

0: Biz babamla Ankara'ya gidiyoruz hala.
1: Mehmet, enişten seninle konuşmak için yukarıda bekliyor.
2: Ne konuşacakmış ki benimle?
1: Bilmiyorum. Git de kendin öğren. Hadi artık, uzatmayın bu gerginliği. Hadi canım.

0: Metruk eve gidelim mi?
1: Tamam.
2: Anne biz gidiyoruz.
3: Geç kalmayayım bak. Gelirken iki tane ekmek alıver Işık.
2: Tamam.
4: Benimle konuşmak ister misin enişte?
5: Bu tayin ne zaman çıktı?
4: Hafta başı.
5: Yeni kadrolaşmadan haberimiz vardı. Demek tatbikata geçtiler. Çocuğu neden götürmek istiyorsun Mehmet? Bizimle ilgili bir sıkıntı mı var? Çocuğa iyi bakamıyor muyuz?
4: Yok estağfurullah. Böyle düşünmek size haksızlık olur. Deniz'i kendi çocuklarınızdan ayırmadınız.
5: Derdin ne o zaman?
4: Oğlumla ayrı düşmeyelim diye. O da zorlandı benden ayrılırken.
5: Mektebi Sultan'ı diğer mekteplerle kıyaslamıyorsun değil mi? Yani şu Ankara'daki mekteplerle.
4: Hayır, Galatasaray kaç yıllık eğitim kurumu farkındayım.
5: O zaman bırak da iyi bir eğitim alsın. Bak ablan nasıl üzülüyor.
4: Ablamın hakkını ödeyemem. Deniz'e ikinci bir anne oldu.
0: Ben yokken arkadaş size emanet artık.
2: Hani burada okuyacaktın Deniz?
0: Şimdi vaziyet değişti. Babam gidelim diyor. Ne yapalım?
2: Sen gitmek istiyor musun peki?
0: Benim için fark etmez. Hem nasıl olsa yazları gelirim. O zaman bol bol görüşürüz.
2: Ama İstanbul'da yapılacak bir sürü planımız vardı. Hayvanları koruma cemiyetine üye olacaktık filan.
0: Artık siz olursunuz.
2: Sensiz olur mu Deniz? Of, dayıma çok kızdım şimdi. Seni bizden ayırıyor.
0: Ben de sizden ayrılmak istemiyorum ama ne yapalım?

0: Uzatın ellerinizi. Birbirimizi unutmak yok. Mektuplaşacağız. Olan biten her şeyi birbirimize yazacağız, tamam mı?
1: Tamam, tamam.
0: Arkadaş gel.
1: Benim fırına gitmem lazım daha.
2: Ben kararımı verdim enişte. Boşuna zaman harcamayalım.
3: Ya ne inatçı adamsın sen Mehmet. Sana diyoruz ki oğlun Türkiye'nin en iyi mekteplerinde eğitim görmeli. Orayı bitiren adam oluyor adam.
2: Adam olacaksa olur. Bunun mektepli bir ilgisi yok.
3: İşte meselelere de böyle bakıyorsun zaten. Zaviyen yalnız zaviyen.
2: Ama seninki doğru değil mi enişte?
3: Doğru tabii ya. İcraata bakarsan anlarsın.
2: İcraata bakarak bunu söylüyorum zaten.
3: Bırak şimdi bu mevzuları. Deniz'den bahsediyoruz. Konuyu ille de bu meseleye getireceksen şimdi sırası değil.
2: Evet, bence de değil.
3: Çocuğunun istikbalini düşün. Şahsi mevzularla bunu birbirine karıştırma.
2: Oğlumun istikbalini herkesten çok ben düşünüyorum, merak etme.
3: Belli oluyor. Çocuğu serseme çevir. Getirdim bıraktım, tam buraya alışacaktı, şimdi alıp götürüyorsun. Bu ne istikrar?
2: Senin dediğini yapmıyorum diye istikrarsız mı oluyorum yani? Zaten problem burada. Hep senin görüşlerin doğru, karşı taraf yanlış.
3: Ne yaparsan yap ama söylemediler deme. Bak buraya yazıyorum, çok pişman olacaksın.
2: Olursam da bu benim meselem.
3: Bu ne biçim konuşma?
2: Zaten bu eve bir daha ne zaman gelirim bilmem.
3: Mehmet, burası benim olduğu kadar ablanın da evi. Onu da mı görmeye gelmeyeceksin?
2: Ablam beni anlayacaktır.
3: Deniz'i halasından, kuzenlerinden uzaklaştıracaksın. Pes doğrusu. Üstelik çok bencesin. Sen gelmek istemiyorsan gelme. Ama Deniz'i akrabalarından ayıramazsın.

0: Deniz nerede abla?
1: Kızlarla birlikte. Koşturup gittiler bir yere ama Deniz odasına çıktı.
0: İyi, sen çocuğun eşyalarını toplayın bir. Biz gidiyoruz abla. Bizi merak etme. Bugüne kadar nasıl idare ettiysek yine öyle ederiz. Çayınızı tazeliyorum.
1: Evet, teşekkür.
2: Efendim, afiyet olsun.
3: Teşekkür ederiz.
4: Bugün epeyce kalabalık.
2: Evet, öyle.
4: Teo yok mu?
2: Ha, Teo'nun bir işi vardı, erken çıktı.
4: İşi mi vardı? Erken mi çıktı?
2: Evet.
4: Kimden izin aldı?
2: Benden.
4: Çalışanlara bu kadar yüz verirsen elinde tepsi böyle ortalarda dolaşırken bulursun kendini.
2: Ama Teo herhangi bir çalışanımız değil ki baba.
4: Öyle mi?
2: Evet.
4: Ne farkı varmış diğerlerinden?
2: Babacığım, biz bu işi onun ailesinden öğrenmedik mi ya? Bu pastaneyi onlardan devralmadık mı?
4: Evet. Ama bu mazide kaldı Necdet. Unut şunu artık. Buranın patronu sensin.
2: Ben Teo'ya patronluk taslayamam baba, kusura bakma.
4: Nedenmiş o?
2: Çünkü o aynı zamanda benim arkadaşım. Ayrıca 40 yılın başında bir izin istedi çocuk. Ne olmuş yani?
4: İyi. Çünkü birkaç gün kıpırdayacak vakit bulamayacak. Senin de haberin olsun, bu hafta kimseye izin falan yok. Birkaç tane doğum günü partisi hazırlığı yapacağız.
2: Fakat babacığım, ben yarın İstanbul'a inmeyi düşünüyordum.
4: Demek ki inemeyeceksin.
2: Fakat babacığım...
4: Necdet! Hala ne dediğimi idrak edemedin mi?
5: Deniz! Deniz, hadi oğlum, gidiyoruz.
6: Sen odasında dememiş miydin Emine?
1: Odasındaydı ama bavullarını almaya gittiğinde yoktu Nezahat abla.
6: Işık, Deniz senle mi geldi?
7: Yo, ben yalnız gittim. O evi döndü.
6: Nerede bu çocuk? Deniz! Deniz!
5: Deniz!
6: Deniz!
7: Deniz!
6: Deniz!

0: yapıyorsun öyle? Gel otur kızım, sana söyleyeceklerim var. Amcan evin kendine ait hissesini satmaya karar vermiş.
1: Ne? Yapabilir mi böyle bir şey?
0: Kanunen hakkı varmış. Kumar borcunu ödeyecekmiş. Peşimde adamlar var diyor.
1: Kumar borcu mu? Hissesini bundan dolayı mı satıyor? İnanamıyorum. Böyle bir mesuliyetsizlik nasıl olabilir? Babamın ölümünden sonra bu adam resmen başımızın belası oldu anne.
0: Öyle söyleme kızım. Ne de olsa amcan senin o.
1: Böyle amca yerin dibine batsın. Ne yapacağız şimdi?
0: Benim hissemi sen al diyor. Yastık altında param olduğunu zannediyor.
1: Senin şu sükunetin yok mu anne? Beni deli ediyor. Evimiz elden gidiyor, anlamıyor musun? Nasıl bu kadar sakin olabiliyorsun?
0: Ne yapayım kızım? Hani yapılacak bir şey varsa sen söyle.
2: Ahmet, ben bu davetten hiç hoşlanmadım.
3: Ben de öyle ama ne yapabilirdim?
2: Ya, tabii gitmen gerekiyor.
4: Niye? Bence gitmese de olur. Ne yapacak yani? Bu yüzden hapse mi tıkacak Ahmet'i?
2: Olmaz Sevim. Bu çok kaba bir hareket. Ahmet'e yakışmaz. Adab muaşeret kurallarına uymaz.
3: Bugün Rıza amca aradı. Yarın için randevu almış bile.
2: Nezaketen gider görüşürsün. Sonra lisan-ı münasipler reddedersin.
4: Doğru. Doğru canım, tabii olabilir.
3: Gel bakalım güzel kız.
2: Ne? Pek kederli görünüyorsun. Gel, gel. Gel şöyle. Ha. Otur bakayım.
5: Deniz babasıyla Ankara'ya gidiyor, temelli.
2: Ha. Hani Galatasaray'a gidecekti o?
5: Babası Ankara'ya tayin olunca fikir değiştirmiş.
4: Aa, Mehmet Ankara'ya mı tayin olmuş? Pek hızlı değil mi?
5: Deniz sizde mi? Yoo. Ben de sana vedaya geldi sanmıştım. Kaç saattir ortada yok.
2: Nasıl ortada yok? Ne demek ortada yok?
5: Evde değil. Meydana da baktık. Her yere baktık, yok.
4: Aa.
3: Ne yapalım?
2: Ahmet sen gidip bir bakıver. Belki bir yardımın dokunur.

0: Karakoldan bir haber yok. Hastaneden de. Nerede olabilir bu çocuk ya?
1: Denize girmeye kalktı mısın?
2: Yok canım, eve geldi. Odasına girerken ben gördüm. Sonra yer yarıldı, yerin içine girdi sanki.
1: Ne zaman geldi? Saat kaçtı?
2: Yani saati bilmiyorum da siz salonda Rıza Bey'le konuşuyordunuz.
3: Hah, münakaşanızı duydu, üzüldü çocuk tabii.
0: Yasemin nerede?
3: Geliyor. Necdet'e yardım ediyordu, az önce arayıp haber verdim.
4: Işık'tan öğrendik. Yeni bir haber var mı?
0: Maalesef. Ama dört koldan aranıyor.
2: Buldunuz mu?
3: Hayır kızım.
4: Hava karardı, acele etmeliyiz. Biz de birkaç gruba ayrılıp aramaya devam edelim.
1: Ben bütün adayı turladım. Hiçbir yerde yok. Yok, hiçbir yerde yok.
4: Olsun. Tekrar tekrar bakalım, ne kaybederiz?
1: Ben maden tarafına gidiyorum.
5: Dur. Korkmaz ol.
0: Biz de Nizam sokaklarına bakalım, yürü.
5: Gidip baksak mı acaba? Oradaysa getiririz. Karanlıkta oraya gitmeden korkarım. Ben de, ama çok merak ediyorum. Nasıl söyleriz? Onlara söylemedik diye ya bize kızarlarsa?
4: Efe? Deniz'le ilgili bildiğiniz bir şey varsa söylemeniz lazım.
5: Ne olacak ki?
4: Bilmiyorum. Siz ikiniz fısır fısır ne konuşuyordunuz böyle?
5: Bakılmayan bir yer var. Ama orası gizli bir yer. Söyleyemeyiz. Sır.
4: Kritik durumlarda sırlar ifşa edilebilir. Hem biz sırrınızı tutacağımıza söz veriyoruz.
2: Evet, ben de söz veriyorum.
5: Peki.
4: Burası bizim metruk ev ya. Necdet'le gelirdik. Gizli toplantılar yapardık.
5: Hayır, burası bizim gizli yerimiz.
4: Metruk ev vazifesini hala yapıyor demek. Dikkatli ol. Yavaş.
5: Deniz!
6: Deniz!
4: Deniz!
5: Deniz, burada mısın?
2: Deniz, neredesin?
6: Deniz!
4: Deniz! Deniz! Burada mısın Deniz? Deniz!
6: Gel. Deniz!
5: Deniz!
2: Deniz!
6: Deniz! Deniz, burada mısın? Deniz!
2: Neredesin?
4: Deniz!
7: Kız milletine güven olmaz zaten. Herkes toplayıp getirmişsiniz.
2: Bizden başka kimse yok Deniz. Seni çok merak ettik. Kızlar da söylemeye mecbur kaldılar.
4: Sırrınıza sadık kalacağız, söz. Ama artık eve gidiyoruz. Hadi bakalım. Herkes seni arıyor. Hadi.
2: Hadi gel.

0: Neredesin sen oğlum?
1: Ay Allah'ım, sana çok şükürler olsun.
0: Çok merak ettik. Neden ortadan kayboldun böyle? İnsan bir haber vermez mi? Bak, vapuru da kaçırdık.
2: Ben Ankara'yı sevmiyorum baba.
0: Sevmiyor musun? Daha görmedin ki. Belki seversin, ne biliyorsun?
2: Sevmiyorum. Burada kalsam olmaz mı?

0: kavga etmedik ki.
1: İşte diye ben hepsini duydum. Birbirinize bağırdınız, sonra da küstünüz.
0: Hayır oğlum, olur mu öyle şey?
2: Biraz münakaşa ettik, o kadar Denizciğim.
1: Benim yüzümden. Ben olmasam kavga da olmayacaktı.
0: Senin yüzünden olur mu hiç? Yanlış anlamışsın. Bunu düzeltmek için ne yapalım? Ne seni ikna eder?
2: Baban da ben de seni ikna etmeye hazırız. Hadi Deniz.
0: Hadi söyle oğlum. Ne istersin?
1: Saralım birbirimizi o zaman.

0: Ahmet. Teşekkür ederiz.
1: Rica ederim. Hatıra defterin. Bugün seni yalnız yakalamak için çok çaba sarf ettim. Ama olmadı. Defteri vermek için yani. Seni incittiğimiz için çok üzgünüm. Resme çok kabiliyetim var.
0: Tabii sen de defteri gördün.
1: Kendimi alamadım Yasemin. Beni affet. Yalnız merak ettiğim... beni nasıl bu kadar iyi tanıyabildin? Bu kadar mesafe varken bu nasıl oldu? Hangi ara? Neden utanıyorsun? Yasemin, yüzüme bak lütfen. Bunda utanacak ne var? Böylesini hissetmek için ömrünü verenler var. Lütfen bir şeyler söyle Yasemin. Böyle susmak sana yakışmıyor. Yasemin, neler oluyor? Mucize gibi bir şey. Gerçek olamayacak kadar güzel. Hem de çok güzel. Yasemin.
0: Tam izdivaç arifenizde yazdıklarımı ortalığı karıştırdı. Ben çok özür dilerim. Sizi rahatsız ettiğim için çok üzgünüm.

0: günde kalacakmış.
1: Tabii ya. Adanın en güzel günleri isabet etmiş. Ben akşam size güzel bir balık yaparım. Parmaklarınızı yersiniz.
2: Sen geç kalmıyor musun?
1: Şimdi çıkıyorum baba. Bütün evrakların tamam mı?
0: Tamam anneciğim. Bir gün daha kalmana çok ama çok sevindim.
1: Ortak açlığınız için bak.
3: Deniz burada olduğuna göre sık sık geleceğim demektir. İnşallah bıkmasın dayımdan.
0: Aşk olsun, o nasıl söz? Afiyet olsun.
2: Sağ ol.
4: Tamam.
1: Peki.
4: Yeter Halimeciğim. Eline sağlık. Afiyet olsun.
1: Herkese günaydın.
4: Günaydın. Günaydın.
1: Bir servis verir misin Halimeciğim?
5: Ne güzel bir sabah değil mi?
4: Müthiş. Ahmet katmadın mı?
0: Hem de erkenden. İlk vapura yetişmek için acelesi vardı onun. Menderes'le randevusu var ya bugün.
4: Bugün müydü? Bilmiyordum.
5: Dün belli oldu ama seni arayamadı demek.
4: Ben de onunla gitseydim keşke. Kapalı çarşıya gömmek istiyordum.
1: Hay Allah, şimdi çıksan bile yetişemezsin vapura.
5: Bir sonrakiyle gider can.
4: İyi olur. Tabii.
0: Merhaba. Hazır mısın?
6: Ya Yasemin, ben gelemiyorum.
0: Aa, neden?
6: Dün senden sonra birkaç doğum günü pastası siparişi aldık. İşte benim bugün burada olmam lazım.
0: Hay Allah, ne yapalım? Bir şey istiyor musun İstanbul'dan?
6: Eğer kitapçıya uğrayacaksan.
0: Uğrarım tabii, ne istiyorsun?
6: Hani şu yeni pasta tarifleri kitabı gelmiş. Siparişini verdiğim.
0: Tamam, alırım tabii, ismini yaz.
6: Bak, zahmet olmayacak değil mi? Hani benim için gitme sakın.
0: Yok canım, hazır gitmişken ben de kendime Doktor Jivago'yu alırım. Ne zamandır okumak istiyordum.
6: Bu.
0: Tamam. Akşamüstü görüşürüz.
6: Tamam, görüşürüz.

0: Buyurun.
1: Günaydın.
0: Günaydın.
1: Yoksa sen de mi İstanbul'a gidiyorsun?
0: Evet.
1: Ne hoş tesadüf. Ben de. Önemli bir iş mi?
0: Evet. Akademiye ön kaydını yaptıracağım.
1: Fındıklı'ya gidiyorsun yani.
0: Evet.
1: Benim de başvekille randevum var.
0: Biliyorum.
2: Sekiz tane üzümlü çörek, bir tane paskalya çöreği.
3: Günaydın.
2: Tamam Aynur Hanım.
4: 15 lira.
2: Hoş geldin.
3: Günaydın.
2: Günaydın.
3: Ben bugün Kıbrıs Çarşı'ya gidiyorum.
2: Ha.
3: Vapur saatine kadar burada bekleyin dediğim.
2: İyi yapmışsın. Buyur otur.
3: Teşekkür ederim.
2: Bir şey içer misin?
3: Limonata olabilir.
2: Limonata, hemen.
3: Ateo.
2: Efendim?
3: Defterin sahibi ortaya çıktı mı?
2: Hangi defteri?
3: Ahmet'in buraya bıraktığı defter.
2: He, Ahmet buraya defter bırakmadı ki.
3: Aa, ben yanlışladım o zaman. Belki postane demiştir, ben pastane anladım.
2: Postane. Limonatayı hemen getireyim.
3: Tamam.

0: Hangi ressamları beğeniyorsun?
1: Birçok isim var. Ama Cézanne ve Chagall'i çok beğeniyorum.
0: Paris'teki müzeleri gezdin?
1: Evet, hem de her gidişimde. Aslında Büyükada'dan da önemli ressamlar çıktı. Fahren, Nisa, Zeyd ve Nejat Devrim bunlar arasında. Ben Fahren, Nisa, Zeyd'le tanıştım.
0: Öyle mi?
1: Hı hı. Geçen yıl adaya geldi, yeğeninin düğününe. İşte geldik.
0: Hangi vapurla döneceksin?
1: Buradan Beyoğlu'na gitmem lazım, Kitapçı'ya. Necdet'in siparişi var.
0: Birlikte dönelim mi?
1: Olur.
0: O zaman işi biten Markiz'e gitsin. Oradan Karaköy'e trenle inmek çok kolay.
1: Tamam. Görüşürüz.
0: Görüşürüz.

0: haftamız Aydın'a geldiğinde ve il başkanıydım. Bize de uğradılar. Benden çiftçilerin durumuyla ilgili bilgi istediler. Anlattık, dinlediler. 5 dakikalık ziyaret tam 4 saat sürdü. Bu süre zarfında bir paket gazete ve 4 fincan kahve içtiler. Sonra konuştuklarımızı rapor etmemi istediler. Birkaç ay sonra adım radyoda milletvekili adayları arasında okundu. Hepimiz genç iktidarda memleket için çalışmaya başladık. Şimdi sıra sizlerde.
1: Tam vaktinde geçtik. Size baksana.
2: Yaz sonu bu sis çok tuhaf.
3: Geçen gün aniden soğuyan havanın muazzesi efendim.
1: Buna benzer bir sis en son 1948'de olmuştu.
3: Tabiat değişti efendim. Yaz ortası yağan doluyu da gördük biz.
0: Biliyorsunuz, Türkiye müşterek pazarla ilgili önemli bir sürece girdi. Yabancı dil bilen, iyi eğitim görmüş gençlere çok ihtiyacımız var. Özellikle de hukukçulara. Müşterek pazar, Türkiye tarihinin en önemli projesidir. Ayrıca Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu şu sıralarda Amerika'da Türkiye meselelerini tartışmaktalar.
4: Gazetelerden takip ediyorum Sayın Başvekilim.
0: Eylül ayı sonlarına doğru benim de oraya gitmem mevzubahistir. Bu seyahatte sizi de yanımda götürmek niyetindeyim. Rıza Bey'le de görüştüm. Kendisinin fikirlerini aldım. Sizden sitayişle söz etti.
4: Teveccüh göstermişler.
0: Ben de onun gibi düşünüyorum. Sizi bu sebeple çağırdım. İleriye dönük planlarınız nedir? Yeni kadrolarda yer almak ister misiniz?
4: Teklifiniz için çok teşekkür ederim Sayın Başvekilim. Benim için sürpriz oldu bu. Bir süre düşünmek için sizden müsaade isteyebilir miyim?
0: Elbette.
4: Tekrar teşekkür ederim efendim.
0: Güle güle.

0: 17.55 vapuru neden gelmedi?
1: Vapur seferleri sis nedeniyle yarına kadar iptal edildi.
2: Neredeyse kaçırıyorduk.
3: Tam zamanında geldik. Bizden başka yolcu yok mu?
4: Yok efendim. Sis nedeniyle seferler iptal edilmiş durumda.
2: Ne?
4: Seferler iptal edildi.
2: Ne yapacağız şimdi?

0: Alo.
1: Babacığım, adaya geçemedim. Vapur seferleri iptal edildi.
0: İptal mi edildi?
1: Ne olmuş?
0: Ne oldu ki?
1: Çok yoğun sis var.

0: Vakıf Bank bireysel kredi kartı sahibiyseniz her alışverişte World Puan kazanmaya devam edersiniz. Ekim ayında giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın. Toplam 500 TL hediye World Puan kazanın. Vakıf Bank daima seninle.
1: Çocukların eve her gün hastalık ihtimali.

Anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz Aile.

0: fırsatıyla. İdefix. Alışılmadık alışveriş. Ev bakıyorsun. Peki fiyatından emin misin? Emlak Jet'e gir. Endeksanın veri gücüyle hesaplanan gerçek değerini gör. Fiyat değişimini incele. Emin ol, kararını öyle ver. Emlak Jet. Akıllı ilanlar, doğru kararlar.
1: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
2: Canım Cimri.
3: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.

0: gecenin bu saatinde durmadan, yorulmadan mücadele eden biri varsa orada bir ışık vardır. Herkes uyurken biri gözü gibi bakıyorsa, o dükkanı açıp ilmek ilmek işliyorsa, bir yerlerde kağıt ve kalemle kendi geleceğini yazan bir kız çocuğu varsa, orada daima bir ışık vardır. Biz Enerjisa olarak Türkiye'nin her yerinde bir ışık görüyoruz. Çünkü nerede bir ışık varsa orada gelecek vardır. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
1: İdefix

0: Brexit fırsatıyla İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Abi toplamışsın aileyi.
2: Aile çok önemli.
3: Hadi ben kaçarım. Arkadaşlarla buluşacağız.
4: Paran var mı?
3: Öyle gideceğim.
4: Nerede harcayacağım?
2: Darladın ama çocuğu.
3: Ama ben nereden bileyim parası yetecek mi?
2: Mobilde ailem var. Çocuğuna ek kart çıkartıyorsun. Harcamalarını kontrol edebiliyorsun.
1: Hesabını tek bir yerden yönetebiliyorsun, o da var.
2: Biraz rahat

0: ailesiyle birlikte yolculuk eden bir baba. Yol verme kavgasında peşlerine düşen bir katil. Aksiyon ve gerilim dolu bir kovalamaca. Yakın takip yarın 20'de Apara'da.
1: 7 yaş ve üzeri için uygundur.
0: Yakın takip yarın 20'de Apara'da.
1: 7 yaş ve üzeri için uygundur.

0: olacak gibi. Abinle kalmana müsaade edemem Milli'yim. Daha ileri gidemeyiz.
1: Neden?
0: O kadar masum, o kadar temizsin ki. Elini bile tutarken ödüm kopuyor.
1: O zaman bırak yanında uyuyayım. Bütün gece seni seyrederim. Seyrederken uykuya dalar giderim.

0: Hayır, biliyorsun küvete doldurmaya pek meraklıdır. Aa. Ay ye içinde uyuyakaldıysa.
1: Ay Allah korusun abla.
0: Ne gülüyorsunuz siz maskaralar?
2: Suyun içinde hiç uyudun valla.
0: Niye uyumasın? Filmlerde hiç görmediniz mi?
3: Tam da küvette uyuyacak adamı buldun anne. O şimdi otelde fır dönüyordur.
1: Merak etme abla, Yasemin cin gibi kızdır.
0: Şu pencereyi kapatıver Emine. Hava nasıl da değişti.
1: Tamam abla.
0: Size de okul yolu göründü. Bakalım okulda kimle dalga geçeceksiniz.

0: Peki. Kaldı. Teşekkür ederim.
1: Tamam geliyorum.
2: Ben geçeceğim.
1: Ya dur, ya, ben geçeceğim.
2: Ya ben geçeceğim ya. Ya.
0: Odası cevap vermiyor.
3: Kahvaltı yemiş olmasın abla? Belki de iskeleye gidiyordur.
0: Yok,

0: zaman uyandın?
1: Hiç uyumadım ki.
0: Sahi mi? Neden?
1: Bütün gece seni seyrettim. Öyle masumdum ki. Yanımda melekler gibi uyuyan bu minicik kız bana nasıl bu kadar heyecan veriyor diye düşündüm. Onu daha önce nasıl fark edemedim? Yasemin, sen bana ne yaptın? Beni ne hale getirdin? Artık defterine başka şeyler yazacaksın. Artık aşkının deli divane karşılığı var.

0: Teo.
1: Geldim.
0: Hadi gel, bir şeyler yiyoruz.
1: Geldim.
2: Marilyn Monroe yeniden evlenmiş.
0: Öyle miymiş? Bak bir de böyleleri var. Cemiyet haberlerini takip edip yan gelenler.
2: Aşk olsun abi. Sabahtan beri ben de anneme yardım ediyorum.
0: Aa.
2: Canım çıktı vallahi.
0: Aa.
2: Gelirken Yasemin'e uğradım. Yoktu. Bizimki akşam de kalmış.
0: Herhalde sabah vapuruyla döner. Artık vapurlar çalışmaya başladı değil mi?
3: Hı.
2: Herhalde. Ben gidiyorum.
0: Nereye?
2: Yan gelip yatmaya.
0: Bak.
2: Çarşıya uğrayacağım. Annem naftalin bekliyor. Yazlıkları kaldırıyoruz. Alas mı aldık Teo?
4: Güle güle Lale. Sendeki de şans bebek kardeşim.
5: Niye? Hasan amcadan izni koparabilseydin dün geceyi Bristol'da geçirecektin. Hem de Yasemin'le birlikte.
3: Nasılsın canım?
6: Daha iyiyim, daha iyiyim.
7: Ankara'ya gidecek kadar mı?
6: Aa, 30 Ağustos resepsiyonunu hiç kaçırmam valla.
3: Yalnız dikkatli ol canım. Böbreklerin ihmale gelmez.
6: Merak etme. Gece treniyle gidiyorum. İyice dinlenirim.
8: Günaydın küçük hanım. Masanıza oturabilir miyim acaba?
9: Lütfen buyurunuz beyefendi.
8: Teşekkür ederim.
10: İçmek için ne arzu edersiniz efendim?
8: Küçük hanım.
9: Çay lütfen.
8: Bana da çay lütfen.
10: Peki efendim.
9: Senin kadar iyi artist değilim. Bütün gece yan yana uyuduğumuzu bu kadar iyi saklayamam.
8: Bu numarada fazla uzun süremez zaten. Biraz dikkatli bakan bir göz hemen vaziyetimizi anlar.
9: Vapurda nasıl gideceğiz?
8: Yine sen önden gidersin. Ben gelip karşına otur. Bütün yol boyunca birbirimize bakarız.
9: Adada herkesin içinde nasıl eskisi gibi davranacağız?
8: Dün geceden sonra hiçbir şey eskisi gibi olamaz artık.
9: Benim için değişen bir şey yok. Hayatta eskisi gibi olmayan sensin.
11: Arkadaş iyice iyileşti. Evet, bize de alıştı.
12: Ay şuna bakın, ne tatlı şey.
11: Elleme, baksana hasta.
12: Bir acayip.
13: Uzak durun çocuklar. Görmüyor musunuz, zehirlenmiş o köpek. Neyse, bu başıboş köpeklerden kurtuluyoruz artık.
11: Hepsini zehirleyecekler mi?
13: Tabii zehirleyecekler.
11: Bütün köpekleri mi? Ama bu daha yavru.
13: Ne yapsalardı yani? Mikrop saçıyorlar etrafa.
12: Aşı yapılsa olmaz mı? Bu belediyede iş yok. Kötü çalışıyor.
14: Güzel bir yazı olmuş.
7: Ama?
14: Daha da sert olabilirdin sanki.
7: Sabırlı ol. Bundan sonraki öyle olacak.
3: Günaydın.
15: Aa, günaydın.
7: Aa, günaydın.
15: Kahvaltı ettin mi canım? Halime bir servis getirir misin?
16: Tabii.
17: Kahvaltı ettim. Teşekkür ederim. Yürüyüşe çıkmıştım. Ahmet gelmiş mi diye bir bakayım dedim.
15: Gelmedi ama yakında gelir herhalde. Muhtemelen ilk vapura binmiştir.
17: En iyisi yürüyüşüme devam edeyim.
15: Ben de sanatoryuma gidiyorum. Seninle yürüyeyim biraz.
17: Olur.
14: Bak bu girişin çok güzel.
15: İyi misin Michelle? Biraz solgun görünüyorsun. Evde kalıp dinlenseydin keşke. Hem bu arada Ahmet de gelmiş olurdu.
17: Beni nasılsa bulur. Yani isterse otele gelebilir.
15: Münakaşa mı ettiniz yoksa?
17: Hayır. Ben otele döneyim. Belki Ahmet vapurdan inince uğrar.
15: Tamam canım.

0: gecikmeyle.
1: Teşekkür ederim. Hava şartları sürpriz yaptı değil mi?
0: Sorma. Vapur iskelesinde öyle kala kaldık. Ben ve bütün ada yolcuları.
1: Ha.
0: Neyse babam meseleyi halletti, netice güzel oldu. Otelde bir gece geçirmiş oldum.
1: Ya öyleymiş. Lale söyledi bana da. Bir çay içer misin?
0: Tamam. Bak iyi ki İstanbul'a gelemedin Necdet.
1: İyi ki.
2: Anne. Annem yok mu?
3: Sanatoryuma gitti. Ne var ne oldu? Ne bu telaş?
2: Ona bir şey soracaktım.
0: Belki bize sorarsın.
3: Baksana bize hiç ihtimadı yok bunun Sevim.
0: Aa, yok canım.
2: Zehirlenmenin çaresi nedir?
3: Ne var ne oldu? Biri mi zehirlendi? Kim?
2: Yok yok. Kimse zehirlenmedi de. Biz kendi aramızda iddiaya girdik.
0: Vallahi ben yoğurt diye biliyorum ama pek emin değilim.
3: Hele sarımsaklısı.
0: Of, yanında bir de mantı olursa ne güzel olur.
2: Sarımsaklı yoğurt.
0: Vallahi canım çekti. Diyor ki, çikolatayı içinde su kaynattığınız bir tencerenin üstünde eritin. Tabii çikolata bir tabakta olacak. O tabakta tencerenin üstüne oturacak. Neden acaba? Çikolatayı doğrudan tencereye koyup eritsen olmaz mı? Necdet.
1: Efendim?
0: Söylediğimi duydun mu?
1: Evet. Ha evet. Yani buna şey diyorlar. Buna ben Mari usulü diyorlar. Yani bu şekilde çikolata eritmeye. Hani buharla.
4: Merhaba.
1: Ha hoş geldin.
0: Merhaba.
4: Merhaba Yasemin. Söyleyin bakalım. Ne okuyorsunuz?
1: Çikolatalı pasta tarifleri.
4: Aa öyle mi? Çok severim çikolatalı pastayı.

0: Yanımda yiyecek bir şey ister misin?
1: Teşekkür ederim. Çok güzel bir kahvaltı ettim bu sabah İstanbul'da.
0: Aa, İstanbul'dan mı geliyorsun? Yoksa sen de Mrs. Mağdur'sun?
1: Benden başkaları da mı var?
0: Var. Yasemin var. Gelemedi dün adaya.
1: Sahi mi?
2: Hı hı.
1: Nerede kaldın peki?
2: Otelde.
1: Tüh, bak bu aklıma gelmemişti. Çok iyi bir fikirmiş.
0: Sen nerede kaldın? Park Otel'de mi?
1: Hı hı.
0: Ha. Siz ikiniz aynı vapurla döndünüz o zaman?
1: Yok. Doğru tabii. Sen de sabah vapuruyla geçmiş olmalısın. Ama ben Emin Kaptan'ın yanındaydım. Biraz sohbet ettik.
2: Benim artık eve gitmem lazım. Annem merak etmiştir. Al asmalı.
1: Güle güle.
0: Kitap için çok teşekkür ederim Yasemin.
2: Güle güle kullan.
0: Aa. Ben şimdi geliyorum. Yasemin'e bir şey söyleyeceğim. Yasemin. Yasemin. Yasemin, benim sana borcum var.
2: Ne borcu?
0: Kitap aldın ya, lafa daldık unuttum.
2: Ne olacak canım, benden sana küçük bir hediye olsun.
0: Ha yok, teşekkür ederim ama olmaz.
2: Aşk olsun, aramızda bir kitabın lafı mı olur? Lütfen kabul et, tamam mı?
0: Peki tamam, kabul ediyorum. Ama o zaman ben de senin için bir şeyler yapmak isterim. Hem de ne istersen.
2: Bir külah dondurmaya hayır demem. Ama Şükrü amcanın dondurması olacak.
0: Peki, memnuniyetle. Akşam şu buluşalım mı?
2: Olur.
0: Peki.
3: Hersen, şu buzdolabını taşımaktan helak olduk. Götür getir, götür getir.
4: Ne yapacaksın abla? Onsuz da olmuyor.
5: Merhaba.
3: Geldi bizimki. Neredesin sen? Sabah odanı aradım, cevap alamadım.
5: Herhalde kahvaltıdayken aradın anne. Ne e'si?
3: Okul kaydını yaptırdı mı? Ay yine aklı bir karış havada bunun Emine.
5: Her şey tamam anneciğim, merak etme. Her şey yolunda.
4: Merhaba. Merhaba.
3: Hoş geldin Laleciğim.
4: Hoş geldin.
5: Biz yukarıdayız anne.
4: Hadi.
3: 5 kuruşluk faydası oldu mu şu kızım bize? İnsan anne yoruldun mu? Bana düşen bir şey var mı diye bir sorar.
4: Boşver be abla.
0: Afiyet olsun.
6: Teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Gene bekleriz. Teopas teslim etmeye gitti. Bütün işler bana kaldı.
1: Şu yarım kalan konuşmamıza devam edelim mi?
0: Hangi konuşma bu?
1: Senin siyasi görüşlerinden bahsediyorduk.
0: Ha, canım pek mühim şeyler değil onlar. Hatırlıyor musun? Sen hep bana takılırdın. Hani bu konularla ilgilenmediğim için hep kızardın bana.
1: Yok, kızmak değil de şaşırırdım sadece. Bu arada dün başvekille görüştüm.
0: Sahi mi? Neden?
1: Benimle çalışmak istiyor.
0: Peki sen ne düşünüyorsun?
1: Yok, kabul etmeyeceğim canım. Zaten çok şaşırdım. Tabii nezaketen karar vermek için zaman istedim.
0: Hiç anlamıyorum. Niye hemen kabul etmeyeceğini söylemedin ki?
1: Biraz kaba olur gibi geldi.
0: Ben olsam hiç oy alamazdım. Benim politikacı olamayacağım kesin.
3: Bütün gece aynı yatakta mı uyudunuz?
5: Sabaha kadar.
3: Yasemin sen delisin, vallahi billahi delisin. Ya birisi görseydi, ya birden baban geliverseydi nasıl izah edecektin?
5: Bunları düşünmedim bile. Sadece o anın tadını çıkardım. En imkansız hayalim gerçek oluyordu. O da beni seviyor Lale. O da beni seviyor. İnanamıyorum Lale, beni seviyor.
7: Düşünmek için ne kadar zamanın var?
1: Bilmiyorum. Çok acelem olduğunu sanmıyorum. Yine de bir başvekili fazla bekletemem. Ayıp olur.
7: Başka ne yaptın İstanbul'da?
1: Birkaç kitapçı dolaştım. Sonra markizde oturdum. Bu kadar.
7: Sende bir gariplik var bugün.
1: Sahi mi? Nasıl yani?
7: Bilmem. Sıkıntılı gibisin. Benden sakladığın bir şey yok değil mi?
1: Ne olabilir Michel?
7: Evlilikte kafan karışmış olabilir. aramızda konuşabiliriz.
1: Haklısın. Ama şimdi eve gitmem lazım. Halam bu akşam Ankara'ya gidiyor. Ayrıca başvekilin iş teklifini onlara anlatmam gerekiyor. Ama sonra buraya gelirim. O zaman konuşuruz.

0: Gel sen. Oturalım. Yasemin, benim seninle konuşmak istediğim bir şey var. Önemli. Aslında ben bunu epeydir konuşmak istiyorum ama işte bir türlü olmadı bu. Çok zor bir konu benim için bu. Ne olduğunu tahmin ediyor musun? Geçen gün aşkla ilgili söylediklerinden sonra ben hemen konuşmayı düşündüm ama... Yasemin, ben de tıpkı senin gibi düşünüyorum. Hatta bunu geçen gün Ahmet'e de söyledim. Ben o defterin sana ait olduğunu biliyorum Yasemin.
1: Bildiğini tahmin etmiştim.
0: Hatta konu edilen kişiyi de biliyorum desem.
1: Bunu da tahmin etmiştim.

0: kadar şahsi mevzuları aranızda konuşmanızdan rahatsız olduğumu söylemem lazım. Ama sizi suçlayamam. Ben de her şeyimi Lale ile paylaşıyorum çünkü. Neredeyse kadere inanacağım. Düşünsene, hatıra defterimi düşürüyorum, işer buluyor. Dayanamayıp okuyor. Sonra Ahmet'in eline geçiyor. Aslında parti gecesi çok utanmıştım. Çırılçıplak kalmışım gibi hissetmiştim. Bir manada da öyle oldu zaten. Ama netice bu olacak deselerdi kızmazdım en azından. Şimdi o kadar mutluyum ki sanki bulutların üstünde uçuyorum. Çünkü Ahmet de beni seviyor. Ama sen zaten biliyorsun. Ne zamandır biliyorsun?
1: Çok yeni. Çok yeni.
0: Bana kızgın mısın? Kötü bir şey mi yaptın?
1: Yok. Neden ki?
0: Bilmiyorum. Sanki bu sebeple bana nasihat etmek istiyorsun gibi gelmişti.
1: Yok, hayır. Ne münasebet?
0: Yani Ahmet Mişel'le evlenmek üzere filan. Ben aralarına girmiş gibi oldum.
1: Yok, hayır. Aşk için her şey yapılır.
0: Sadece sırrımızı bildiğini söylemek istedin o zaman. Yoksa mevzunu da mı biliyorsun? Bir de Lale biliyor. Şimdilik kimseye bahsetmememiz lazım.
1: Yasemin, dönelim mi artık? Hava kararmaya başladı.
0: Dönelim.
2: Ankara'da birkaç kapı çalıp nabız yoklamam gerekiyor. Refakatin için teşekkür ederim. Sen eve mi döneceksin?
3: Mişel beni bekliyor.
2: Ne oluyor?
3: Ne gibi?
2: Mişel'i son günlerde pek düşünceli görüyorum. Seni de öyle.
3: İki gündür görüşemedik ya, ondandır.
2: Hadi geç kalma o zaman. Zaten vapur da gelmek üzere.
3: İyi yolculuklar.
2: Teşekkürler.
4: Bu halde nasıl eve gideceksin Necdet? Bir yerde oturalım, kahve mavi bir şey içelim.
3: Çok Necdet? Ne bu hal?
5: Bizim halimiz artık bu işte. Ama senin halin çok acayip. Değil mi Teo?
6: Tabii tabii.
5: Çok acayip. Senin halin dünyanın en şanslı adamının hali. Değil mi Teo?
6: Aynen
5: dünyanın
6: öyle.
5: Dünyanın en mesut adamının hali.
6: Tabii abi, et öyledir.
5: Ne mutlu sana işte.
6: Ahmet, biz sahildeydik de içkiyi biraz fazla kaçırdık.
5: Biz ondan deme bari. Sahilde içkiyi fazla kaçırmışız. Ben kaçırdım.
6: Tamam, sen kaçırdın.
5: Ben kaçırdım.
6: Sen kaçırdın.
5: Ben kaçırdım.
6: Tamam, sen kaçırdın.
5: Biliyor musun neden
6: tamam,
5: peki?
6: Tamam tamam. Tutmayalım Ahmet'i bak. Vakit bayağı geç oldu. Ahmetciğim, iyi geceler sana da. Hadi Necdet eve. Hadi hadi.
5: İyi geceler Ahmet. İyi geceler şanslı adam.
6: İyi geceler Ahmet.
5: İyi geceler.
6: Yürü eve, yürü.

0: Senden bunu saklamamam lazımdı. Haklısın. Tabii sadece o yürüyüşte kalsaydı, sana rahatça söyleyebilirdim. Sonra olanlara ben de inanamıyorum. Başıma bir şey geldi Michel. Bunun olmasını istemedim. Planlamadım. Sadece başıma geldi. O küçücük kızın bana bunları hissettireceği aklına gelebilir miydi?
1: Gece birlikte mi kaldınız?
0: Bir şey olmadı. Sadece yan yana uyuduk.
1: Bu daha kötü. Çok romantik. Bir şey olmasını isterdim. Daha az acı verirdi. Demek Conde Monte Cristo sendi.
0: Sana bunları yaşattığım için kendimi hiç affetmeyeceğim bir şey. Ben böyle olmasını istemedim.
1: Dürüst davrandın Ahmet. Artık burada kalamam.
0: Bunu bana yapma. Zaten çok perişanım.
1: İstesem de kalamam ki. Benim için çok zor. Yarın sabah İstanbul'a dönerim. Sonra Fransa'ya.
0: Beni affet Michel. Beni affet.
1: Şimdi yalnız kalmak istiyorum. Lütfen gider misin?
0: Sabah erkenden gelip seni alırım.
1: Gelme. Şimdi ayrılalım bitsin.

0: Yavaş Nezle, yavaş dur.
1: Geldi.
0: Yatmıştır Hasan amcalar, sessiz ol.
2: Yanmışlar.
0: Tamam tamam, sessiz ol. Tamam.
1: Ne oldu? İyi misin? Çok merak ettik seni.
0: İyi iyi, merak etme sen. Biraz dinlenirse daha iyi olacak. Tamam mı? Hadi iyi geceler.
1: Sana
0: hadi.
1: Da.
2: Sağ ol.
1: Neredeydin? Babam çok kızdı.
2: Tamam, sonra konuşuruz. Sonra konuşuruz.
1: Tamam.
3: Nereye Necde?
2: Odama çıkıyorum baba.
3: Selam sabah yok mu? İnsan ailesine bir merhaba demez mi?
2: Merhabalar ve iyi geceler.
3: Saatten haberin var mı senin? Bu kadar geç kalmak için iyi bir mazeretin vardır inşallah. Yoksa külahları değişeceğiz. Gel bakalım içeri.

0: Bu ne hal Necdet? Şimdi de içki içmeye mi başladın? Son günlerde ne kadar dik kafalı oldun gözümden kaçmıyor. Kendini ne zannediyorsun sen?
1: Hasan, bırak biraz dinlensin. Sabah konuşursunuz ha?
0: Sen karışma Dilşat. Bu mühim bir vaziyet. Baksana oğlun kucaklarda eve geliyor. Sabaha kadar bekleyemeyiz. Derdi neymiş öğrenmemiz lazım.
2: Ben de annem gibi düşünüyorum baba. Sabah konuşalım, daha iyi olacak galiba.
0: Geç içeri.
2: Geçmezsem ne yapacaksın baba?
1: Abi.
2: Ceza mı vereceksin bana? Sabah 5'te beni pastaneye yollayıp ortalığı mı temizleteceksin? Aman yok.
1: Abi ne olur.
2: Böyle yapma. Bulaşıkları yıkat. Bulaşıkları yıkatman daha iyi. Çünkü ben bulaşıkları yıkamaktan daha abi çok nefret ediyorum. Anladın mı?
0: Sen aklını kaçırmışsın. Terbiyesiz seni. Ne söylediğini kulakların duyuyor mu? Karşında babam var. Bu ne saygısızlık?
2: Senin de karşında oğlun var. Oğlun. Pasta işini öğrensin diye okuldan alıp fikrini heveslenip sormaya akıl etmedin oğlum.

0: bunca zaman sadece emirlerini yerine getirmemi istedin. Ama unutma baba, saygı göstermezsen saygı da göremezsin. Onun için baba, sakın bana saygısızlık ettiğimi söyleme. Sen benim heveslerimi o kadar çok bastırdın ki, o kadar çok bastırdın ki. Neydi onlar? Ha, neydi onlar? Ben hatırlamıyorum bile.
1: Koca pastaneyi emrine verdim. Daha ne istiyorsun? Ne yapayım daha senin için?
0: Teşekkür ederim. Sen sahiden böyle zannediyorsun değil mi?

0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Nereye böyle?
1: İstanbul'a, sonra da Fransa'ya.
0: Ters bir şey yok değil mi? Böyle aniden gidince merak ettim.
1: İsmet'le ayrıldık.
0: Çok üzüldüm.
1: Üzülmeyin. Öylesi daha iyi. Gerçek aşkı yakaladım.
2: Bilet lütfen.

0: Bak babası nasıl da koşturuyor. Tamamen iyileşmiş.
1: Babası mı? Ben miyim babası?
0: Ne var bunda bu kadar gülecek anlamadım.
1: Peki annesi kim? Hanginiz annesiniz?
0: Ben olabilirim.
1: Sen olamazsın.
0: Nedenmiş o?
1: Sen benim kuzenimsin, yani akrabamsın. Biz seninle evlenemeyiz.
0: Aptal, kim seninle evlenmek istiyor ki?
1: Anne baba olacaksak evlenmemiz gerekiyor. Ama Defne anne olabilir.
0: Sahiden aptalsın sen.
2: Günaydın.
3: Günaydın.
4: Günaydın.
2: Mahtum Bey yoklar mı?
3: Fırına gitti taze ekmek almak için. Neredeyse gelir.
4: Kilimlerin hepsini kaldırıyorum artık Selma Hanım.
3: İyi edersin Halime. Naftalinleyip çarşaflayalım da güvelere yem olmasınlar.
4: Tamam. Dilimleyip getiriyorum hemen.
5: Günaydın.
3: Günaydın. Hoş geldin.
2: Bu ne gayret böyle sabah sabah?
3: Mişeli de getirseydin keşke. Kaç gündür yalnız kaldı kızcağız.
5: Mişel Fransa'ya döndü anne.

0: Anlayamadım.
1: Michel döndü. Bu sabah gitti.
0: Hala anlayamıyorum. Neden? Kavga mı ettiniz? Yani kavga ettiniz ve o kalkıp gitti, öyle mi?
2: Ahmet, evlilik arifesinde hep olur böyle şeyler. Gitmesine nasıl müsaade edersin?
1: Biz ayrıldık baba. Buna birlikte karar verdik.
2: Dur. Benim iyice aklım karıştı Ahmet. Çok yakın bir zamanda izdivaç kararı almamış mıydınız siz? Nasıl bu kadar çabuk fikir değiştirebiliyorsun?
1: Yanlış bir kararmış baba. Neyse ki geç olmadan anladık.
0: Makul bir sebebi vardır herhalde.
1: Sebebi galiba biraz acele ettik anne. Bu kadar yakınlaşınca, biraz da fazla birlikte vakit geçirince bazı problemler çıktı aramızda.
0: Ayrılmanıza sebep olacak kadar mı?
1: Evet.
0: Kızın kalbini kırmamışsındır inşallah.
1: Ayrılıklar kalpler kırılmadan olmuyor. Maalesef. Müsaadenizle size haber vermek istedim.
3: Buyur. Nasıl oldun? Biraz daha iyi misin?
4: İşte daha iyiyim. Sağ ol.
5: Sabah seni yakalayamadım. Konuşmamız lazım Neşet.
3: Ben bir fırına bakayım.

0: Ben de zaten seninle konuşmak istiyordum baba.
1: O zaman önce seni dinleyelim.
0: Dün akşam söylediklerimi sarhoşluğuma verme sakın. Ben hala o laflarımın arkasında duruyorum. Fakat kendimi ifade ederken saygısızlık ettiysem özür dilerim. Babacığım, seninle aramızda çok mühim meseleler var. Hem de çok mühim. Ben burada, bu pastanede ömrümü geçirmek istemiyorum. Ben senin gibi değilim baba. Bende esnaf ruhu yok. Ben başka şeyler yapmak istiyorum.
1: Geçenlerde teklif ettiğin şeyse eğer, seni tam bir sükutu hayal bekliyor. Ben tecrübemle buna engel olmaya çalışıyorum.
0: Hayır baba, sen tecrübenle beni ezmeye çalışıyorsun. Ben sana işi büyütelim diyorum. Gel İstanbul'da bir yer açalım. Hatta lokanta işine girelim. Bu mevzuda tecrüben var mı? Hayır yok. Sen küçük bir pastanede ömrünü geçirmiş ama işini de çok iyi yapmış birisin. Tamam, bu çok mühim bir şey, anlıyorum. Ama bana göre değil baba. Düşündüklerimi seninle beraber yapmak isterdim ama olmuyor baba. Sen çok fazla temkinlisin. Pastacılık konusunda çok tutucusun. Ne kadar geride kaldığının farkında değil misin baba?
1: Nasıl ilerleyeceğimi sen mi öğreteceksin bana? Kim oluyorsun sen? Ömrünü bu işe adamış birine, bu ne saygısızlık?
0: Senin de iş

0: Ama benim de burada vakit öldürmeye niyetim yok. Benden bu kadar. Artık pastaneden ayrılıyorum. Kurtuluyorsun benden.
1: Ne saçmalıyorsun sen?
0: Benim kararım kesin.

0: Hay Allah.
1: Dur ben bakayım.
0: Ne aksilik? Birden elim çarpıverdi.
1: Dentür diyot var mı acaba?
0: Şurada banyoda olmalı.

0: biraz acıyabilir.
1: Biliyorum. Küçükken o kadar çok düşerdim ki sanki hep tentir diyot kokardım.
0: Pamuğu biraz bastırmamız ve öylece tutmamız gerekiyor. Kan durdu gibi. Bir de güzel sararsam bir şeyin kalmaz. Canını acıtmadım değil mi?
1: Teşekkür ederim. Hiç canım acımadı. Elin çok hafifmiş. Ben çocukken neredeydin? Melat abla, ne zaman geldiniz?
0: Geldiğini duymadık anne.
2: Yeni geldim zaten. Halime aldı içeri. Geçmiş olsun.
1: Bugün biraz dikkatsizim. Neyse aile buradaydı da.
3: Alışabildiniz mi Ankara'ya?
4: Ben küçük bir şehirden geliyorum. Haliyle biraz zorlandım. Kimseyi de tanımıyorum.
5: Biz sizi gazetedeki resminizden tanıyoruz tabii ki.
4: O gün biraz ipin ucunu kaçırmıştım galiba.
5: Bizi de umutlandırmıştınız.
4: Öyle mi?
3: Menderes'e muhalefet mevzuunda ne kadar ciddisiniz binbaşım?
4: En az sizin kadar. Açıkçası durumun değişmesini istediğinizi biliyorum. Ancak bu değişime demokratik şartlar hakim olmalıdır. Benim düşüncem bu.
6: Demokratlık, Demokrat Parti'nin tabelalarında kaldı. Bu düzeni değiştirecek bir güç göremiyoruz.
4: Ordunun değiştireceğine inanıyorsunuz o zaman. Bu nasıl olacak? Kara Kuvvetleri Komutanı 3 yıldır görev başında. Gelecek yıl emekli oluyor.
5: Sayın Cemal Gürsel'in planları bu. Şimdilik.
3: Ama kim planını harfiyen uygulayabilmiş ki?
2: Tabii burada.
7: Telefon sana. Güzel sanatlarda.
8: Buyurun, ben Yasemin.
1: Yasemin, benim Ahmet. Dinle, seni mutlaka görmem lazım.
8: Evet, anladım. Tamam, gelirim. Teşekkür ederim.
1: Bekliyorum.
8: Neymiş? Kayıt için eksik belge vermişim. Yarın götürmem lazımmış.
9: Bak, o kadar da söyledik sana her şeyin tamam mı diye. Aklın nerede senin kızım?
8: Ne yapalım anneciğim? Sen dersin ya akılsız başın cezasını ayaklar çeker diye. Yarın gider hallederim artık. Çarşıya inip damga pulu almam lazım. Pul da eksikmiş. Yarın sabah panikleyip unuturum şimdi.
9: Tamam. Git ama geç kalma. Bir yığın işimiz var. Daha ne eksikleri çıkacak bakalım.
2: Genç kız işte abla, ne yapsın? Hep böyle değil miydik? Tamam.
0: Ne yapıyorsun burada böyle anne?
7: Düşünüyordum.
0: Ne düşünüyorsun?
7: Selma Hanım'la işin daha ne kadar sürecek Ayla?
0: Bilmem. Neden sordun?
7: Ne kadar sürecek? Yani daha eve ne kadar gidip geleceksin?
0: Konferansı yakında. Ondan sonra biter herhalde.
7: O sana göre değil Ayla.
0: Kim bana göre değil? Selma Hanım'dan mı bahsediyoruz hala?
7: Ayla, kimden bahsettiğimi çok iyi biliyorsun. Yani adını söylememi ister misin? Boşa hayaller kurma kızım. Çok üzülürsün sonra. Ayla!

0: neredeyse ayrılır ayrılmaz.
1: Eline ne oldu?
0: Küçük bir kaza. Sakarlığımın nişanı. Çok daha önemli şeyler oldu. Michel Fransa'yı döndü.
1: Döndü mü? Ne zaman?
0: Bu sabah.
1: Neden?
0: Sence neden?
1: Yoksa ona söyledin mi?
0: Dün akşam konuştuk. Bizi İstanbul'da görmüş zaten.
1: Hayret. Michel'e ne kadar kızıyordum. Kıskançlıktan öldürecek gibiydim. Ama şimdi üzüntü duyuyorum. Birden içim çok kötü oldu.
0: Benim de. Başka çare var mıydı? Aklım başımdan bu kadar gitmişken hislerimi nasıl saklardım?
1: Senden bunları duymak için ne kadar uzun zaman bekledim biliyor musun? Uzak bir hayaldi.
0: Ama artık çok yakın değil mi?
1: O kadar yakın

0: Siz de sevinçle bir telaş içindeydiniz.
1: Annemlerle konuştum.
2: Bizimle ilgili mi konuştun?
1: Hayır. Sadece Michelle'le ayrıldığımızı söyledim. Bizi söyleyemedim. O kadar şaşırdılar ki. Michelle'in gidişinden beni sorumlu tuttuk. Galiba biraz kızdılar. Bizimle ilgili konuşmak için doğru zamanı yakalamam lazım.
0: Sen telefon edince ben de anneme yalan uydurmak zorunda kaldım. Yarın güya güzel sanatlara gidip eksik belgemi götüreceğim. Çünkü telefondaki ses bana öyle söyledi.
1: Madem öyle söyledi, cezasını çekmeli alacak. Yarın o da İstanbul'a inmeli.
0: Sahi mi?
1: Sahi tabii.
3: Ne oldu Dilşat? Neden alelacele çağırdın beni?
2: Necdet gidiyor.
3: Gidiyor mu? Nereye gidiyor?
2: Akşam vapuruyla İstanbul'a dönecekmiş. Oğlumuz bizi terk ediyor Hasan.

0: Artık burada daha fazla kalmama lüzum yok babam. Buradan bir an önce gitmem en iyisi.
1: Bu ne acele? Önce biraz konuşalım bakalım. Böyle büyüklerine danışmadan gitmek de nereden çıktı? Olmaz öyle şey. Bize biraz müsaade edin.

0: Birkaç yerle randevum var. Önce hepsiyle görüşüp ondan sonra bir karar vereceğim.
1: Sen birinin emrinde nasıl çalışacaksın Necdet?
0: Yadırgayacağımı hiç sanmıyorum. Zaten başlangıç için düşündüğüm bir çözüm bu. Ama ileride ben mutlaka kendi işimi yapacağım.
1: Bana sorarsan bir defa daha düşün derim.
0: Bu fevri verilmiş bir karar değil baba. Biliyorsun konuştuk. Tekrar etmeyeyim.
1: Bütün gece hiç uyuyamadım Necdet. Düşündüm durdum. Nerede hata yaptım? Oğlum beni terk ediyor. Neden? Babadan kalma yöntemlerle bu iş büyümez diyorsun. Haklısın. Bizim nesil elindekiyle yetinmeyi sever. Yaptığın işi iyi yap. Sadece onu yap. Ama devir değişti farkındayım. Gidip dışarılarda bir sürü yer görüyorum.

0: Buradan için olmasın? Risk almaya cesaretim yok. Haklısın. Ama senin önünü kesmeye de hakkım yok. Sonunda ben de bir karar aldım Necdet. Ne istiyorsan yap. Sorumluluk senindir. Geleceğini sen belirle. Ben artık çekiliyorum. Ama bizi terk etme. Buna dayanamam. Biricik oğlumun onun bunun yanında çalışmasına müsaade edemem.
1: Teşekkür ederim baba. Sonunda gerçekten konuşabildiğimiz için.

0: Var mı?
1: Kararlarının mesuliyeti sana ait Necdet.
2: Biliyorum baba. Biliyorum.
1: İçeri gelin hanımlar. Bizi dinlediğinizi biliyorum. Gelin gelin hadi.
3: Babacığım.
4: Ortam gittikçe gerginleşiyor.
2: Evet ben de fark
4: ettim.
3: Merhaba.
2: Çok karışık. Müsaadenizle. Merhaba, sizi görünce şaşırdım.
3: Açıkçası ben de şaşırdım. Basının üstüne fazla gittiklerini düşündüler galiba.
2: Bu arada son makalenizi okudum.
3: Nasıl buldunuz?
2: Durumu çok güzel ve net bir şekilde ortaya koyuyor.
3: Hala aynı fikirde olduğumuza sevindim.
2: Aynı fikirdeyiz. Benim de yazınıza ekleyeceklerim olabilir. Ama burası müsait bir yer değil.
3: Farkındaysanız çember daralıyor.
2: Doğru. Sizin için güzel bir makale başlığı. İktidarın etrafındaki çember daralıyor.
3: Her şeyin bir sonu vardır değil mi? Sizin de durumunu sor vallahi. Baksanıza eniştenize. Dünyanın farkında değil. O dar çemberin tam ortasında.
2: Buna ne kadar üzüldüğümü tahmin edemezsiniz.

0: Evet, postacınız geldi. Bu sizin Selma Hanım.
1: Teşekkür
0: ederim. Beklediğiniz davetiye olmalı. Bu bana. Bu da bana. Bu Sevim'in.
2: Merhaba baba.
0: Merhaba oğlum. Bu da sizin, buyurun.
3: Seni çok özledim. O kadar çok özledim ki bir an bile görebilmek için pencereye yapıştım. Artık sabredemeyeceğim. Haberin olsun, kapınıza dayanabilirim. Buna engel olmak elinde. İstanbul'da harika bir yer keşfettim. Ortalıkta olmayan gizli bir yer. Bugün orada buluşabiliriz. Adresi yazıyorum.
1: Haberleri iyi galiba.
2: Bir iş başvurusuna cevap. Benimle görüşmek istiyorlarmış. Belki bugün İstanbul'a gider bir konuşurum.
0: Sen Menderes'e cevabını bildirdin mi?
2: Yakında İstanbul'a geliyormuş. O zaman yüz yüze konuşmayı düşünüyorum.
0: İyi. Aman fazla geciktirme. Bu arada senin için ben de kendimce bir araştırma yaptım. Hı? Sana çok uygun bir yer var. Stajının da bittiğini duyunca sana hemen talip oldular. Önümüzdeki hafta senin için randevu alacağım. Gider görüşürüz.
2: Teşekkür ederim baba.
0: Hadi bakalım.
3: Beğendin mi burayı?
2: Çok.
3: Okulum artık açılıyor.

0: biliyorsun. Yakında İstanbul'a taşınıyoruz.
1: Biz de. Adli tatil bitti. Babam işe başladı. Zor oluyor gidip gelmesi. Ben de yakında çalışmaya başlıyorum. Para kazanmam lazım. Artık sorumluluklarım artıyor.
0: Öyle mi? Neden?
1: Bakmam gereken küçük bir kız var.
0: Aşk olsun.
1: Karar verdiniz mi efendim? Hı hı.
0: Ben bıldırcın istiyorum. Sonra da merengeci.
1: Ben keski alayım. Tabii içeriz.
2: Hemen efendim. Yalnız bıldırcın var mı bir sormam lazım. Hemen geliyorum.
1: Ne oldu?
0: Babam. Babam burada. Ankara'da olması gerekiyor.
3: Hoş geldiniz Rıza Bey. Şeref verdiniz.
4: Teşekkür ederim. Hangi masaya oturalım?
1: Ne yapalım?
0: Hemen çıkalım buradan.
2: Bıldırcın varmış küçük hanım.
1: Çok affedersiniz. Bizim kalkmamız gerekiyor hemen.
2: Tabii.
1: Kusura bakmayın.

0: Affedersin, rica ederim. Rıza Bey geldiler mi?
1: Evet hanımefendi, yukarıdalar.
2: Hoş geldin.
0: Hoş bulduk. Bekletmedim inşallah.
2: Seni beklemek de ayrı bir zevk.

0: Ankara'dan yarın döneceğini zannediyordum.
1: Öyleydi. Ama sonra fikrimi değiştirdim. Seni görme arzusu baskın geldi.
2: Her zamanki gibi mi efendim?
1: Evet. Tercihi sana bırakırım.
2: Teşekkür ederim efendim.
1: Ev işi nasıl gidiyor?
0: İyi, neredeyse bitti. Ufak tefek eksiklikler var.
1: Belki bir gün beni evine davet edersin.
0: Neden olmasın?
3: Artık biraz dinlen abla. Ne acelem var? Her şey bitti sayılır.
4: Her sene aynı şey. Ada evini kapa, İstanbul'dakini aç. Sonra da tersi. Neyse. Sen geç kalma. Bizim düğün çorbasının gerdanlık eti gidivermesin.
3: Aman aman, cüzdanımı alıp gidiyorum hemen. Rıza Bey bayılır düğün çorbasına. Yarınki sürprizimiz bozulmasın.
4: Koş hadi.
3: Tamam, koştum abla.

0: Emine dur. Boş ver dün çorbasını şimdi. Bir mercimek kaynatırız beyefendi. Dışarıda alasını içiyordur nasılsa.
1: Böyle kaçak görüşmekten çok sıkıldım Yasemin. Ben lokantadan kaçışımız ikimize de yakışmadı.
2: Evet, ben de çok utandım.
1: Birbirimizi seviyoruz, bunu artık herkes bilmeli. Yeter.
2: Evdekilere haber mi vereceğiz yani? Sahi mi?
1: Evet, artık zamandır bence.
2: Ne diyeceğiz peki?
1: Birbirimizi sevdiğimizi söyleyeceğiz.
2: Onlar da aferin diyecekler. Çok kızacaklar Ahmet.
1: Olabilir ama alışacaklar.
2: Ya bizi görüştürmezlerse?
1: Çok ciddi olduğumuzu anlarlarsa yapamazlar.
2: Nasıl olacak bu iş?
1: Nişan olursak olur. Zaten okulun bitmeden evlenebiliriz.

0: Sen ne dedin?
1: Sonsuza kadar elimi bırakma dedim. Bundan sonra bir an bile yanımdan ayrılma dedim.

0: Hani ki bizim bulaşık tenceresi değil mi abla?
1: Ay dibi çıktı tencere. Allah kahretmesin seni.
2: Köpekleri öldürmeyin. Köpekleri öldürmeyin.
3: Korkulur bu veletlerde.
4: Kanaatim bu çocukların dikkatle incelenmesi yönünde Selma.
2: Köpekleri öldürmeyin. Köpekleri öldürmeyin.
4: Göreceksin bunlar her şeye eyvallah diyen çocuklardan olmayacak.
5: Yok mu bu çocukların ailesi? Bu ne sorumsuzluk? Kulaklarını çekmezseniz münafık olacak bunlar, münafık.
1: Allah Allah.
6: He bana bak, Ahmet birkaç kere gelip seni sordu. Neyse boş ver yani, haberin olsun, onun için dedim.
7: Sana bir şey soracağım. Sen bu yeri sahiden beğendin mi?
6: Pastane için baktığımız yeri mi? Beğendim tabii, çok güzel, çok güzel.
7: Çok güzel değil mi?
6: Aha.
7: İyi o zaman. Dekorasyon düşünmeye başlayabilirsin Teo.
6: Tamam.
7: Ha, sonra o yastık altına attığın tarifleri de çıkar. Onlar bize lazım olacaklar. Babam sevmemişti ama bizim işimize çok yarayacak onlar. Bak göreceksin.
6: Tamam tamam.
7: Teo, ortağın olacağım pastaneye, daha fazla ihtimam gösterirsin herhalde, değil mi Teo?
6: Ne diyorsun sen Necdet?
7: Bu işte senin ne ortağız dostum. Asıl sen buna ne diyorsun? Söylesene.
6: Ortak mıyız? İyi de bende sermaye ne gezer Necdet?
7: Aradan çok daha önemli bir sermayem var Teo. Jüner'in.
6: Bana bak, sen ciddisin galiba he.
7: Hiç bu kadar ciddi olmamıştın daha önce, biliyor musun?
6: Sen ciddisin. Sen ciddisin kardeşim benim. Allah be. Pastane çöz be. Şimdi bana bak, kasar amca bozulmasın ha.
7: Bu sefer haber var, sen hiç merak etme.
6: Tamam. Şimdi ben pasta tarifleri çıkarayım. Sonra... Oo, çok işimiz var bizim be. Dur. Nereye koydum ben onları? Burada mıydı? Yok, burada değildi ya.
4: Evet. Seni dinliyoruz Ahmet.
8: Söyleyeceğim şey sizi şaşırtacak biliyorum. Ama tepki göstermeden önce biraz düşünmenizi rica ediyorum. Ben...
9: Hadi Ahmetciğim, söyle şunu artık.
8: Ben evlenmeye karar verdim.
10: Aa, yine mi?
4: Ha, şaka mı yapıyorsun Ahmet?
8: Hayır baba. Bu defa çok ciddiyim.
10: Demek bu defa çok ciddisin. Peki gelin adayı kim?
8: Yasemin.
4: Yasemin mi? Yasemin. Yasemin de kim?
10: Bizim bildiğimiz bir Yasemin var ama o değil herhalde.
4: Yok canım.
8: Doğru tahmin ettin anne. Rıza amcanın kızı Yasemin.

0: Ay, yüzünüz çok tuhaf oldu da kendimi tutamadım.
1: Ahmet, sen aklını mı kaçırdın?
2: Hiç bu kadar aklım başımda değildi.
3: Yo, bu kadarı fazla artık. Menderes'ten iş teklifleri, Demokrat Partili bir mebusun kızıyla izdivaç kararı. Ben senin aklından şüphe ediyorum Ahmet.
1: Yok, bu kabul edilemez.
2: Neden?
1: Onlar

0: Biz akraba mı olacağız yani? Sen deli misin?
1: Onu seviyorum anne. Onu seviyorum.
0: Michelle'in gidişinde bu ani aşk hikayesinin bir payı var mı? Şevket?
2: Oğlumuz Yasemin'i sevdiğini söylüyor ve kararlı görünüyor. Ailesini karşısına alacak kadar hem de. Doğru mu anlamışım Ahmet?

0: Sen niçin hala buradasın?
1: Benim daha merak ettiğim şeyler var. Romeo?
2: Hayır, böyle bir şey hayatta olmaz. Olamaz. Nereden çıktı bu? Hem tahsilin ne olacak?
3: Tahsilime devam edeceğim baba. Okulum bitmeden evlenmeyeceğiz ki. Zaten Ahmet de böyle istiyor.
2: Ahmet de böyle istiyormuş. Ahmet kim oluyor da benim kızımın geleceği hakkında karar veriyor? Duyuyor musun Nezahat? Daha geçen gün hiç evlenmeyeceğini söylemiyor muydu bu kız?
1: Lafını bile ettirmiyordu.
2: Hem Ahmet nişanlı değil miydi zaten?
1: Artık değil. Bir iki hafta önce nişanı attılar. Kız da memleketine geri döndü. Ama senin Ankara'ya gidip gelmekten, gece yarılarına kadar siyaset yapmaktan haberin olmadı tabii.
2: Hadi be sen de.
3: Ay yoksa senin yüzünden mi atıldı bu nişan? Ay gözümüzün önünde neler oluyormuş da haberimiz yok.
4: Birbirimizi seviyoruz ama.
2: Unut bu konuyu Yasemin. Bu konuyu unut o kadar.
3: Hiç bana bakma, baban haklı.
1: Anladım da Ahmet, bu iki aile nasıl bir araya gelir aklın alıyor mu?
0: Ailelerin bir araya gelmesi şart mı? Ben Yasemin'le evleniyorum, Rıza amcayla değil. Hem hiçbiriniz Yasemin'i tanımıyorsunuz. Babasının partisini bile eleştiren akıllı bir kız o.
1: Yo, akıllı tabii, o belli. Bir kere sanatçı. Söyle bakayım, Michel sahiden bu sebeple mi gitti? Sen gerçekten aşık oldun o zaman. Ah canım benim. Canım canım canım.
0: Ne olur bana yardım et. Yoksa durumum çok umutsuz görünüyor.
1: Dur bakalım, acele etme. Önce herkes bu habere bir alışacak.
3: Bekleyeceğiz.
1: Sabret canım. Sabret.
5: Bak aklıma ne geldi. Bizim İstanbul'daki marangoz Sabri'yi aramamız lazım. Çok titiz adamdır.
6: Aa tamam tamam. Ben ararım bugün onu, merak etme.
5: Tamamdır.
0: Aa, şükür kavuşturana ya. Ne zamandır görüşemiyoruz. Neler yapıyorsun? Nerelerdesin? Ne zaman gelsem hep İstanbul'dasın. Seni bir türlü yakalayamadım.
5: Doğru, bu aralar çok koşuşturuyorum.
0: Özledim seni. Çok havadis birikti. Mutlaka konuşmamız lazım.
5: Tamam, konuşuruz. Ama benim şimdi hemen çıkmam lazım, yoksa vapuru kaçıracağım.
0: Ama bana muhakkak bir zaman ayır, tamam mı?
5: Tamam. Hadi görüşürüz.
7: Kolay gelsin.
0: Güle güle. Her zamanki çöreklerden teyze.
7: Tamam.
1: Biraz uzanmam lazım. Yine sancı başladı.
8: Ne zaman en son iğneyi yapmıştık biz?
1: 4 saat oldu galiba.
8: O zaman bir tane daha yapalım hadi.
1: Tamam.
9: Kapıda 2 polis memuru var. Sevim Hanım'ı soruyorlar.
10: Ne? Polis mi?

0: kimi soruyorlar?
1: Bilmiyorum baba.
2: Ne oldu?
1: Buyurun.
2: Sevim Gürsoy siz misiniz?
1: Evet.

0: Birlikte teslim olmanız gerekiyor. Hakkınızda tutuklama emri var.
1: Tutuklama emrinin gerekçesini görebilir miyim?
2: Elbette efendim. 3 Eylül 1959 tarihli gazete yazısı.
3: Halime çantamı getirir misin? Kimliğim içinde.
4: Böyle götürüyorsunuz ama Sevim Hanım böbreklerinden rahatsız. İğne olması gerekiyor. Gideceği yerde bir doktor var mı?
2: Bu konuda bir şey bilemeyiz. Biz Sevim Hanım'ı götürmekle sorumluyuz.

para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin.

0: günün kazananı Elif Hanım.
1: Birikim yapmak yetmiyor. Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Ev bakıyorsun. Peki fiyatından emin misin? Emlakçı'ya tek.

0: taksit fırsatıyla. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Çeşit çeşit markalı ürünü A101 fiyatı ile alabileceğin tek uygulama.
2: Salona dev ekran çeken uygulama. Tek uygulama.
1: İndir A101 ekstraya gir. Elektronikten modaya binlerce ürün ucuza gelsin. A101 uygulamasıyla her yerde kazanan sensin.
3: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
2: Canım Cimri.
4: İzmir'i anlatmak için tek bir bakış yeter. Şimdi o bakışta ve yeni konak var. %5 peşinat, 48 aya varan vade ve 2027'de ödemeye başlama avantajlarıyla satışta. Ve yeni konak.
0: İdefix.

0: taksit fırsatıyla İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: Ayrıca Antalya'ya tatile gidiyordu. Geçerken sana uğrayıp bir hal hatır soralım dedik.
2: Tatile çıkmaya karar veren bir aile.
3: Böyle yapınca bunların hepsi havalanıyor. Ah, ayakkabılar Sıtkı.
2: Başlarına gelen eğlenceli olaylar.
4: Fren mi tutmuyor?
5: Ne? Yaptan arabalar.
3: Kusumu dinleyeceğim tuttu çocuğum. Yürüyün hanımlar eve.
6: Siz frikik barajı kurar gibi böyle duruyorsunuz ya.
3: Aç bakayım ağzını.
6: Diş yok diş.
3: Çene var ama can can can can konuşuyorsun.
2: Gülümseten sım.

0: Allah sıktı.
1: Şuurunu kaybedersin. Adını bile hatırlayamazsın.
0: Öş, sus.
2: Göreviniz.
1: Göreviniz
2: tatil.
1: Tatil.
3: Görevimiz tatil pazar 20'de Ağbara'da.
4: Genel izleyici için uygundur.

Uluslar Ligi'nde son şampiyon Portekiz. Lisbon'da José Alvalade de Galler'le karşı karşıya gelecek ilk maçta. İlk düdük geldi ve mücadeleye Portekizli oyuncular başladı değerli izleyiciler. Nuno Mendes, Vitinha, João Félix, şimdi Ronaldo. Çok sol çaprazdan vurdu ama dışarı. Sol çapraz iyi denedi. Uzak köşeyi düşündü. Kaleyi bulamadı Ronaldo. Ruben Neves bıraktı. Ruben Dias'a. Derinlemesine Ruben Dias'tan. Nefis bir dokunuş geldi. Bruno Fernandes. Şimdi Ronaldo. Ronaldo. Topun kontrolünü istediği gibi sağlayamadı. Sonuç alamıyor Ronaldo. İşte burada nefis bir dokunuş geldi João Félix'ten. Bruno Fernandes bıraktı Ronaldo'ya. Ronaldo'nun şutu. Savunmadan müdahale var. Ruben Neves. Sol kanada güzel bir top attı Nuno Mendes'e. Nuno Mendes iyi bir orta, Ronaldo dokunamadı, arka direkte bir dokunmuş dışarıya. João Félix çok tehlikeli bir top yolladı. Nuno Mendes, Pedro Neto arka direkte çok dar bir açıdan istediği gibi vuramadı Neto. Bruno Fernandes, Nuno Mendes sıyrıldı, Nuno Mendes verdi pasını. João Félix kaleyi gördü, gol! João Félix 22. dakikada Portekiz öne geçiyor Galler karşısında. Deni vardı, uzaktan avladı João Félix. Portekiz 1-0 önde Galler karşısında. Son şampiyon, Uluslar Ligi'nin son şampiyonu Portekiz. Üçüncü köşe vuruşu bu Portekiz'in. Bruno Fernandes ön direğe geldi. Kafa vuruşu Ben Davies'ten. Bir korner daha. Burada bir elle oynama. İtiraz geldi burada. Bir penaltı beklentisi geldi Portekizli oyunculardan. Oyun devam ediyor. Cancelo uzun oynadı. Pedro Neto hareketli, iyi bir top, iyi bir kontrol. Da Silva şimdi karşısında. Neto zorluyor savunma yerini almadan. Neto'nun pası. João Félix. Ronaldo. Kalecide kaldı top. Zemine sinirleniyor. Bu sefer de Ronaldo ama üzerinde fazlasıyla bir gol atma baskısının olduğunu söylememiz lazım değerli izleyiciler. İkinci yarıya Galler başlıyor Litvanyalı hakemin düdüğüyle José Alvalade stadyumunda. Sol kanattan yükleniyor Bruno Fernandes. Ronaldo. Ronaldo ortaya yaptı, João Félix vuramadı kafayı. Sonrasında Neto'nun faali var. João Félix yükseldi. İşte top böyle geçti João Félix'i. Neto zorluyor şimdi. Neto dokundu. Devam etti oyun. Ruben Neves orta, Ronaldo. Ronaldo kaçırdı bunu. Cristiano Ronaldo arka direkte yararlanamadı pozisyondan. Neto, Davies mücadelesi burada. Galli oyuncular faul bekledi. Neves'in ortası, Ronaldo'nun dokunuşu, top dışarı gitti. O eski halinden eser yok şimdi. Cancelo. Derinlemesine Ronaldo, ceza sahası Ronaldo.

0: Ronaldo. Kariyerindeki 980. gol. Bruno Fernandes. Offside. Offside var gibi. Sağ ayağı önde gibi Ronaldo'nun. Çok iyi bitirdi ama bu kez. Tek dokunuşla Danny Ward'ı geçti. Topu ağlara yolladı. Ama bu sevinci yarıda kalabilir. Evet, offside. Cristiano Ronaldo offside'da, ağlara giden top gol geçerliliği kazanmadı. Riskli bir top orada. Palinha'nın bir müdahalesi var. Avantajı oynattı hakem. İyi bir top geldi şimdi. Brennan Johnson. Çok açtı topu. Çevirdi, direkten döndü. İnanılmaz bir an. Kalecide kaldı top. Out bekliyor Portekizliler. Brennan Johnson son anda topu çevirdi. Çok ilginç bir an yaşandı. Üst direkten döndü top. İşte Brennan Johnson. Burada Costa bıraktı. Evet, çıkmamış gibi top gördüğümüz kadarıyla. İşte çok büyük bir tehlike yaşadı Portekiz kalesi. Costa'nın da hatası var burada. Ve son düdük geldi. Portekiz 1, Galler 0 maçın sonucu. 22. dakikada João Félix maçtaki tek golü kaydetti ceza sahası dışından. Portekiz'e 3 puanı getiren golü attı değerli izleyiciler.
1: Dünya futbol tarihinin en köklü, en dramatik ve en gerilimli rekabetlerinden birisi. Sportif mücadelenin çok daha ötesinde tarihi, kültürel ve psikolojik katmanlar da içeren bir düello. Hollanda, Almanya az sonra kozlarını Johan Cruyff Arena'da paylaşacaklar. Xavi Hernandez ve Klopp aynı karede gördük. Arkada Thomas Müller, birçok ünlü isim de var. İlk düdük sesi geliyor. Dev maç başlıyor. Uluslar Ligi'nde Hollanda, Almanya maçı başladı. Hollanda etkili geliyor. Sol kanadı kullanacak portakallar. Ceza sahasında tehlike olabilir. Şut şansı, vuruş geldi ama etkili değil. Out. Korner kullanıldı. Kale alanına indi ve gol! Virgil van Dijk. Hollanda açılışı kaptanı van Dijk de yapıyor. Gol inceleme altında, izleyecek Alejandro Hernandez. Pozisyonu izliyor Alejandro Hernandez. Del Cerro Grande'den uyarı gelmişti. Gol iptal. Robin'in kaleci Ter Stegen'i engellediğine yönelik bir kanaat. Del Cerro Grande'den bir uyarı gelmişti. Pozisyonu izledi Alejandro Hernandez. Gol iptal etti. Brown alamadı. İyi müdahale Dumfries'den. Dumfries uzun gönderdi. Ter Stegen çıkmadı, kararsız kaldı. Göğsüyle indirilen top ama Broby bir adım geride kaldı. Büyük hata Gakpo. Pas bekliyor Somerville ama hemen kapattı orada Troy. Somerville göremedi orada arkadaşını. Dumfries baktı içeriye, etkili orta. Savunmada müdahale. Van Eyck'e. Van Dijk. Van de Ven. Timber. Cody Gakpo. Troy'un üzerine gitti. Gakpo pas. Reinders. Müthiş verkaç. Gakpo çevirdi. Jonathan Tah. Troy. Çıkamadı Almanya. Bu dakikalarda Hollanda baskısı var. Dumfries. Van Eyck'ten Van Dijk'a. Van de Ven. Timber. Gakpo. Troy karşısında Cody Gakpo. Gakpo'dan orta. Brobbie.

0: gelmeden Schlotterbeck. Corner. Görüntüde Younes Ebnu Talip var değerli izleyenler. Çok değil.
1: Bundan 2 yıl önce 4. ligde oynuyordu.
0: Almanya'da 2 sezon sonra Hollanda deplasmanında Almanya formasını giyecek. Özel bir hikaye.
2: Yeni bir Vardy hikayesi olur mu?
0: Mümkün. Somerville'den nefis hareketler pasında aktardı. Dumfries çevirdi. Şut şansı. Timber vurdu dışarıya. Meça'dan pas. Ebnu Talip. Nadia Amiri. Schlotterbeck. Ebnu Talip ceza sahasında soluna çekti. Ebnu Talip vurdu. Kaleci Ferbrugen. Oyuna girdikten belki de saniyeler sonra golle buluşabilirdi. Zaten özel bir hikayesi var. Bu hikayeyi daha özel hale getirebilirdi. Soluna çekti ama köşeyi çok iyi kapattı Ferbrugen. Almanya Hollanda sahasına yerleşti bu bölümde. Kimmich'ten pas, iyi pas. Ceza sahasında tehlike. Troy. Troy Gakpo karşısında. Troy soluyla çevirdi. Van Dijk. Ryan Brobby son anda dokundu. Schlotterbeck. Brown. Maç bu anlarda tempo kazandı. Destek amiri'den geldi. Nadia Amiri baktı arkadaşlarına. Gözler aynı zamanda Hernandez'de çünkü Brobby yerde. Oyunda devam ediyor. Ceza sahasında tehlike. Troy çevirdi. Gol şansı değil mi? Top boşta gol! Felix Meça! Meça golü attı ama orada bir tartışma var. Jürgen Klopp kenarda. O da bir diyaloğun içerisinde. Almanlar gole seviniyor. Hollandalılar bu kararı protesto ediyor. İlginç bir sahne Amsterdam'da. Almanya önde ama gol kutlamasında adeta bir karambol var orada. Brobby yerde kaldı. Faul bekledi. Hollandalılar oyun devam etti. Sonrasında oyunun durmasını beklediler. Oyun yine devam etti. Devam dedi Alejandro Hernandez. Devamında Meça golü attı. Brobby de değişiklik istiyor. Bu golde belli ki fazlasıyla tartışılacak. Kimmich'ten pas. Troy çevirdi. Ateye mi yerde kaldı? Faneke hamleyi yapmıştı ama yeterli değil. Doğru zamanda doğru yerde Felix Meça. Meça ile Almanya 1-0 öne geçiyor. Devam edemeyecek. Brian Brobby, Almanya'da Havertz, Hollanda'da Brobby. Santraforlar için şu ana kadar kötü bir akşam. İşte az önce Brobby'nin sakatlandığı pozisyon Jonathan Tah'la ikili mücadelesi. Sonrasında kendisini yere bıraktı Brobby ve saniyeler sonra da ortalığı karıştıran bu gol geldi. Amiri. Amiri'den pas. Brown hareketli. Nathaniel Brown. Brown gole gidiyor. Gol şansı. Kale boş. Kaçtı. Bu gol kaçtı. Adeyemi. Çok büyük bir fırsat. Bomboş kale. Ama Adeyemi dışarı vurdu. Reinders boşluğu buldu. Dumfries etkili geldi Hollanda. Dumfries çevirdi. Kafa kalecide kaldı. Ter Stegen. Somerville kafayı vuran isim.
2: Şu ana kadar çok işlemedi sol kanadı Hollanda'nın. Sağ kanattan da etkili ama bu pozisyonda oldukça iyi başladı.
0: Bu arada çok büyük bir hata. Gakpo gol şansı. Ter Stegen. İkinci yarıya Hollanda başlıyor. Van Dijk Gakpo'yu içeri çağırdı. Reinders ön bölüme kafa vuruşunda top dışarı gitti. Yerde kalan bir isim var Almanya'da. Gravenberg. Van Dijk. Ferman. Merdink. Dumfries kaçtı arkaya. Dumfries'e gol şansı. Dumfries vurdu Ter Stegen. Denzel Dumfries çaprazla karşı karşıya kaldı. Ter Stegen gole izin vermiyor.

0: Oyferman orta geldi. Öbürme top boşta kaldı. Merdik vurdu. Büyük bir karambol devam ediyor. Top sıkıştı orada. Trafik var adeta. Karar ne? Faul. Karar faul. Golü buldu Hollanda ama çok öncesinde o düdüğü çalmıştı Alejandro Hernandez. Müthiş bir karambol. Ter Stegen uzaklaştıramadı. Merdik, Kimmich, Ter Stegen kurtarışı yapıyor. Jonathan Tah yerde. Kimmich yerde. Van Dijk, Troy yerde. 3 Alman yerde. Merdik topu ağlara yolladı ama çok daha öncesinde Alejandro Hernandez düdüğünü çalmıştı. Hollanda dalga dalga gelmeye devam ediyor. Almanya kapanıyor. Somerville. Sırtı dönük, topu aldı Dumfries. Dumfries çevirdi, gol mü? Bu da kaçtı. İlk yarı daha değil mi? Şimdi Merdik. Offside yok. Kale boş. Merdik atamadı. Ebnu Talip. Şimdi Almanya etkili geliyor. Führi. Führi çevirdi. İkinci gol şansı. Troy baktı kaleye. Adeyemi'ye bıraktı. Adeyemi çekmeye çalıştı. Adeyemi. Troy. Troy vurdu. Savunmaya çarptı. Korner. Gakpo. Reinders. Solunda Merdik var. Reinders gidiyor. Reinders pasını aktardı. Gol şansı. Merdik. Top dışarı gitti. Merdik'in vuruşu. Ter Stegen ve direk. Bir kez daha içeriye doldurulan top. Dumfries, Ter Stegen, tek yumruk. Van Bommel, Van Bommel, Ter Stegen. Nefis vurdu köşeye ama harika çıkardı. Marc-André Ter Stegen. Hollandalılar topu uzaklaştırdı. Dışarıda atacı Hollanda kullanacak. Ruben van Bommel uzun gönderdi. Schlotterbeck. Gnabry. Gnabry'den top kaybı. Ruben van Bommel. Van Bommel ayak dışıyla çevirdi. Gol şansı, gol. Golün sevincini yaşıyor Hollandalı oyuncular. Bu golü 92 dakika bekledi Amsterdam Arena. 1-1. Oyuna sonradan dahil olan Ruben van Bommel. Az önce nefis bir şut çıkarmıştı. Burada harika bir ayak dışı servis. Cody Gakpo gol attı. Ferman. Ferman'dan orta. Kafa vuruşu. Top dışarı gitti. Büyük bir şans kaçıyor. 90 artı 5'te tamamlanmak üzere. Son düdük geliyor. Alejandro Hernandez'den. Amsterdam'da, Johan Cruyff Arena'da iki dev yenişemiyor. Hollanda 1, Almanya 1 maçın sonucu.
1: Takımların sahaya çıkmasını bekliyoruz. Her şey hazır, tribünler dolu. Yıldızlar birazdan sahaya gelecek. Şu anda koridordalar. Sahaya çıkmak için hazırlık yapıyor milli oyuncularımız. İki takım sahaya geliyor. Dev maç başlamak üzere. Türkiye Fransa'yı konuk ediyor. Uluslararası Ligi'nde. Bu lige çıktık artık. Devler arasında çıktık. İlk maçımızda Kocaeli'de ev sahipliği yapıyor. Kocaeli'de çıkıyoruz. Felix Zweier işaretini verdi. Maç başladı. Başarılar bizim çocuklar. Melih Demiral. Abdülkerim uzun gönderdi Barış Alper'in olduğu yerine. Barış Alper cezalarında offside yok. Barış vurdu meğer. İkinci pozisyon yine engellediler. Can.
2: Offside, offside.
1: Şimdi bayrak kalktı.
2: Bir bakalım pozisyona, evet.
1: Pozisyon ekranlarda. En direkt vuruşu hemen kullandı Fransa. Mbappe baskı yaptık orada.

0: Capino onlarda kaldı şimdi. Jelki sağ tarafta Olise var, merkezden Mbappe hareketlendi. Olise ile oynadı. Olise Ferdi var karşısında. Olise yerden gönderdi. Mbappe dışarıya. Pozisyon buldu Fransa. Kötü bir vuruş geldi Mbappe'den.
1: Top kaptırdığımız zaman o zaman tabii hızlı geliyorlar. Driplingçi oyuncuları var.
0: Can bir kez daha Arda'yı topla buluşturduk. Can tekrar Arda ile oynadı. Barış Alper'e doğru. Barış Alper hareketlendi. Upe ve Kano takip ediyor. Barış Alper sakladı topu. Şimdi Oğuz. Arda Güler. Ferdi cezalında. Ona doğru. Ferdi vurdu kafayı, kalıçta kaldı Meyhan.
1: Şahane bir pozisyon.
0: İyi geldik kaleye.
1: Yazık.
0: Ferdi Kadıoğlu'yla milli takımımız gole çok yaklaşıyor. Top kaleci Meyhan'da kaldı. Barış Alper, Arda gösterdi kendini. Arda Güler, Barış Alper'e doğru. Barış cezalandı. Çekti, yerde kaldı. Felix Sivayer devam diyor. Taç kullanılsın diyor. Barış Alper henüz kalkmış değil. Taç atışı kullanıldı. Olise, Kunde'yi düşündü. Şimdi Kunde. Abdülkerim vardı karşısında. Pasını verdi Şerki. Olise. Önü kapandı. Yine pasını verdi Dembele. Şimdi Şerki cezalında. Şerki. Melih'le önlüyoruz pozisyonu. Geçti Can'ı. Can bir kez daha karşısına geldi. Olise. Sıyrıldı Can'dan. Orta şansı. Kaleye gönderdi Uğurcan. Müthişsin Uğurcan. Korner. İşte Olise böyle aç önünü. Böyle vurdu. Uğurcan parmaklarının ucuyla dokundu. Felix Zivayev'in düdüğü ikinci yarı başlıyor. Arda doğrudan taça gönderdi. Rakip yer alanına da yerleşti milli takımımız. Taktiksel bir başlangıç yaptık. Arda ile şimdi serbest vuruşu kullanıyor milli takımımız. Arda, Arda defansa çarptı, top dışarıya gitti, korner. Konturpide kaldı Meyhan ama top iki direğin arasında değil. Cezalanın içinde 5 oyuncumuz var. Arda Güler kullandı korner arkada. Kafa vuruşu Meyhan. İsmail vurdu kafayı. Meyhan son anda kornere gönderdi. Gole çok yaklaştık. İşte pozisyon ekranlarınızda. Bu kafa vuruşu İsmail'den. Meyhan korner. Bu da bir başka ölçü. Büyük destek tribünlerden.
1: Yazık oldu bu pozisyona.
0: Yine gole yaklaşan taraf olduk. Salih bir kez daha Uğurcan. Baskı var Dembele'den. Abdülkerim. Kaptırdık topu. Şimdi etkili geldiler. Cezalandı tehlike. Mbappe. Top alardan. Dakika 54. Kylian Mbappe. Fransa milli takımının en çok gol atan oyuncusu. Filelerimizi havalandırıyor. İyi başlamıştık. İkinci yarıya Mbappe topu ağlarımıza gönderdi. 66 golü vardı 107 maçta. 67'ye çıkarıyor. Zidane'da en çok gol atan 8. oyuncusuydu Fransa milli takımının. Cezalarına baktı Ferdi. Pas vermeyi tercih etti Abdülkerim. Bir kez daha Ferdi Kadıoğlu topla buluşan isim. Şimdi İsmail. Cezalarında Oğuz vurdu dışarıya. Bir kez daha izliyoruz. Bu şut top out'a gidiyor. Dembele. Şerki. Çabuk dönmemiz lazım. Şerki dripling halinde. Şerki gidiyor. Pasını verdi. Olise cezalarında topla buluştu. Kapattı gönlünü. Şimdi Şerki. Onun pası cezalarımızda değil ki. Gol pozisyonu, top dışarıya gidiyor. Out. Kunde ile pozisyon buldu Fransa. İşte bir kez daha izliyoruz. Bu vuruş out'a gitti. Can Uzun. Can sığdırma çabası rakiplerinden pasını verdi, aldı. Can Uzun ceza alındı. Can pozisyonunu kaybetti, yerde kalıyor. Upamecano baskı yaptı. Orada Hülen, kaleci Meyan. Yine gole çok yaklaştı. Yine Meyan başarılı. Şimdi Zeki. Zeki iki kişi baskı yaptı Zeki'ye. Zeki ona rağmen ortasını yaptı. Ceza alanında bir vuruş atan dışarıya. Abdülkerim. Stoperimiz geldi. Röveşata'yla topu ağlarla buluşturmak istedi ama o top dışarıya gidiyor. Ah, gol olsa çok şık bir gol olacaktı. İsmail Yüksek karşılıyor. İki değişiklik hazırlığı var milli takımımızda. Bu arada kaptırılan top. Defans arkasına atılan bir top. Uğurcan elle müdahale var mı? Oyun devam ediyor. Uğurcan tehlikeli bölgeden uzaklaştırdık. Bekleyin dedi. İtirazları dinliyor şu anda. Dembele, Rabiot itiraz eder. İsimler Fransa'da. Bizim oyuncularımız da orada. Salih orada. Kaptanımız Beli orada. Christian Dingert izleme tavsiyesinde bulunuyor. Felix Zivayer izliyor pozisyonu. Christian Dingert bir kez daha hatırlatalım. Şampiyonlar Ligi maçında verdirdiği kararlarla tepki çekmişti Okan Hoca'nın. Okan Burun'un açıklamaları vardı. İzledi hakem, arka cebin eline attı kırmızı kart. 10 kişi kalıyoruz. Bu arada izleme tavsiyesi geldi ve Flex Zivayer kırmızı kartını çıkardı izledikten sonra. Koltay kaleye geçti milli takımımızda. Felix Zivayer oyuncuları uyardı. Şimdi atış kullanılacak. Dembele geldi. Dembele vurdu Altay.
1: Bitirdi.
0: Ve son düdük Felix Zivayer'den. Türkiye 0, Fransa 1.
2: Olimpiyat stadında, Stadio Olimpica'da İtalya ve Belçika Avrupa futbolunun iki önemli ekolü bu akşam karşı karşıya gelecek. Daniel Zibert son kontrollerini yapıyor. Olimpiyat stadında İtalya-Belçika mücadelesi başlıyor. Mancini karşıladı. Moisken öncesinde maçın hekimi oyunu durdurdu. Endirek serbest vuruş Belçika kullanacak. Van Bommel görüntüde. Cambiaghi oyun alanında tuttu. İyi paslaştı İtalya. Cambiaghi çevirdi içeriye. Esposito kovaladı, olmadı. Şimdi Cambiaghi. Tonali yakın. Cambiaghi sıfıra indi Lammens. Etkili geldi ceza sahası içine. İlk kez bu kadar kalabalık girdi İtalya. Lammens'te kaldı top. De Bruyne. Nefis geçti Kevin De Bruyne. De Ketelare'ye nefis pas. Ketelare. De Ketelare. Donnarumma. Donnarumma. Çok iyi çıkarttı. Mancini görüntüde. Barella. Döndü çizgiye doğru. Şimdi verdi Tonali. Yeniden Barella. Barella, Esposito. Esposito direkten döndü. Offside. Yardımcı bayrağını kaldırıyor. De Ketelare. De Ketelare. Gidemedi. Coppola'dan sekti top. Ceza sahası Tielemans. Tielemans vurdu savunmadan seken top. Kaleci Donnarumma. Esposito. Cambiaghi gitmeye çalışıyor. Cambiaghi geçti rakibini. Cambiaghi. Götze çok inatçı ve ısrarcı, geldi geriye. Şimdi aldı Calafiori. Calafiori verdi pasını Moisken. Çekti sol ayak. Moisken vurdu Lammens. İtalya kaleyi yokladı. Lammens topun sahibi.

Yeniden Barella ama tembel pas kaptırdılar. De Bruyne solda boşluk var. De Bruyne attı Götze. Birebirleri sever Mika Götze. Götze üstüne gitti rakibinin. Götze geçti. Götze yatırdı. Herkesi mükemmel gol. Mükemmel gol. Mika Götze. Herkesi yatırdı. Harika bir gole imza attı Götze. De Bruyne'nin pası. Götze. Savunmayı karşısına aldı. Önce Mancini'yi, ardından Coppola'yı, son olarak da Romano'yu yere yatırdı. Ve ardından çok rahat bir gol vuruşuyla Donnarumma'yı mağlup etti. Belçika 1-0 önde Olimpiyat Stadında. İtalyan savunması yerde, top ağlarda. De Ketelare. Ruskin, De Bruyne. De Bruyne, De Ketelare kaleyi aldı karşısına. De Ketelare mükemmel çıkarttı Donnarumma'yı. Bir kez daha Donnarumma. İki kritik kurtarış Donnarumma'dan. Üç kurtarışa imza attı. 23 dakika içinde Donnarumma ama buna rağmen bir gole de engel olamadı. Tielemans verdi pasını. Kastanye topun dibine girdi. En arkaya kafa vuruşu Donnarumma. İlk yarıda farkı engelliyor Donnarumma. Arka arkaya kurtarışlar. Götze'nin kafa vuruşunda bir kez daha gole izin vermiyor Donnarumma. Calafiori. Romano alamadı yine nefis pas De Bruyne'ye. De Bruyne top önünde kaldı. Belçika hata devam edecek. Kevin De Bruyne Götze'den koşu var. Ceza sahasına şimdi De Kuyper geldi. De Kuyper. Bir şut daha. Cambiaghi. Cambiaghi. Moreira'nın yanından hareketlendi. Çevirdi içeriye. Arkada Moisken vuruyor yanağlar. Etkili geldi İtalya. İtalya adına ilk yarıdaki en önemli fırsat, en önemli pozisyon Moisken arka direkte son anda dokundu top yanağlarda. De Bruyne aldı topu döndü Götze. Götze kaleye baktı. Götze vuruş Hotspur'da dışarıya. Moreira veremedi pasını. Cambiaghi ve Ketelare yerde ceza sahası bir vuruş yanağlar. Engoy, sağ stoperiyle ikinci gole yaklaştı Belçika. Daniel Ziebert ikinci yarının ilk düdüğünü çalıyor. İkinci yarıya İtalya başlıyor. Keyifli seyirler. Romano. Coppola. Mancini. Calafiori. Top oyun alanında. Şimdi Cambiaghi geçti rakibini, çevirdi içeriye Esposito. Moisken vurdu Lamens ve top dışarı gidiyor sonrasında. Çok önemli bir fırsat. İtalya ikinci yarıya pozisyonla başladı. Lamens inanılmaz çıkarttı ayağıyla. Romano, Barella, Barella, Esposito. Esposito vurdu kafayı Lamens. İkinci yarıya daha iyi başlayan, daha arzulu başlayan İtalya. Çevirdi Esposito, Tonali. Alamadı önüne Tonali. Şimdi Cambiaghi. Döndü Tonali. Tek top Calafiori. Calafiori verdi pasını Cambiaghi'ye. Cambiaghi çevirdi içeriye Esposito, Lamens. İkinci pozisyon Esposito. Yine Lamens. Öncesinde Esposito'nun faali var. Arka arkaya pozisyonlar, fırsatlar İtalya'dan. Lamens'ten iki hayati kurtarış ikinci yarının başında Belçika milli takımında. De Bruyne önünde Götze, terse Moreira var. Götze şimdi çekti şut açısı. Döndü Moreira'ya. Moreira yeniden Götze. Tielemans da geldi de Ketelare. Ketelare, De Bruyne, De Bruyne. Vuruşunda Donnarumma. Barella. Pası kötü yere. Şimdi bir karşı atak şansı. Tehlikeli geliyor Luke Bacchio ile Belçika. Luke Bacchio. Luke Bacchio. Tonali yetişti ona. Luke Bacchio çekti. Luke Bacchio. Baktı kaleye. Vuruşu ve gol. Mükemmel bir golde. Luke Bacchio'dan. Belçika.

köşeye vuruyor. Direkt dibine vuruyor Luke Bakio. Engoy. Tielemans. Alamadı Tonali. Mika Götze. Götze geçti. Götze. Sol ayağıyla çevirdi Donnarumma. Maldini yaptı ortayı. Arkaya açıldı, kimse dokunamadı. Hiç kimse dokunamadı bu topa. Moisken. Calafiori. Yeniden Calafiori. Calafiori! Dışarıya. Çerçeveyi bulamadı Calafiori. Maldini yaptı ortayı. Moisken vuramadı. Gol pozisyonu inanılmaz. Scalvini. Mutlak pozisyon, dışarıya vuruyor Scalvini. İtalya'nın yakaladığı en net fırsat maçta. Bomboş. Kale sahası içinde. Atamıyor bu golü Scalvini. Luke Bakio verdi. Yeniden Luke Bakio'ya geçmiyor. Lukaku ceza sahasını karıştırdı. Faneken uzaklaşıyor hemen oradan. Lukaku bu arada bir tepkisi var. Ve son düdük geliyor. Açılış maçında milli takımımızın da yer aldığı mücadelede İtalya kendi evinde Belçika'ya 2-0 yeniliyor. Donnarumma ve Lukaku arasında bir gerginlik. Gerginlik, tansiyon artınca, yükselince her iki oyuncuya da sarı kart çıkıyor. Belçika İtalya karşısında 2-0'lık deplasman galibiyetiyle başlıyor Uluslar A Ligi 1. grup mücadelesine.

maçı Danimarka mücadelesi birazdan başlayacak. Mücadele başlıyor Danimarka'nın vuruşuyla. Haus Nesli'ye doğru gönderdi. Trollskart taç atışını kullandı. Kaleci Jorgensen. Haaland'ı presi vardı. Andersen. Højbjerg. Bir anlaşmazlık Meyle ile taç. Danimarka karşısında Norveç'in. Rierson geldi. Taç atışını kullanıyor. Ayer. Ödegaard, Ayer geride bekliyor. Ödegaard diğer taraftaki Hegem'i gördü. Stale Solbakken 58 yaşında Norveç'in teknik direktörü. Danimarka milli takım kalesini kimin koruyacağı soru işaretiydi. Filip Jorgensen kalede. Şimdi sağ tarafta bir boşluk. Dorgu aldı topu. Patrick Dorgu şut şansı. Dorgu vuruyor kaleci Nyland. İlk şut Danimarka'dan Patrick Dorgu'nun şutu, kaleci Örjan Nyland. Çok etkili vuruyor. 21 yaşındaki oyuncu kaleci Nyland'ı geçemiyor. Brian Riemer Danimarka'nın teknik direktörü 48 yaşında. İleride Højlund top bekledi sol tarafa. Damsgaard destekte geldi Meyle ile. Damsgaard ortası uzak tarafa. Dorgu kontrol etti. Destek geldi. Sert şut dışarıya Christensen. Rasmus Christensen isabetli vuramıyor. Sander Berge. Oscar Bob. Ødegaard. Tek top çok güzel yere. Oscar Bob. Proskart'la birebir de kaldı, içeri girdi. Oscar Bob iki oyuncu arasından çıkamıyor. Dönen topu alma mücadelesi şimdi. Çıkarken yakalandı Danimarka. Oscar Bob. Akıl dolu. Müthiş bir gol Oscar Bob. Fulham'ın yıldızı Norveç öne geçiriyor. Norveç ilk şutta golü buluyor. Oscar Bob. İlk Uluslar Ligi golü bu Oscar Bob'un. Milli takım formasıyla 20. maçında 3. golü. İşte burada Ødegaard. Oscar Bob'u görüyor. Kontrolü sol ayak içiyle. Çok klas bir vuruş. Pozisyon vardı da incelenecek kuşkusuz.

0: Bir offside şüphesi var. Oslo'da Ullevål stadında büyük sevinç. Danimarkalılar üzgün tabii ki. Ve gol kararı, evet. Norveç 1-0 önde. Uzun gönderiyor Örjan Milan. Haaland indirdi. Tek top hemen Berk'ten sol tarafa Antonio Nusa. Nusa gidiyor. Nusa bir çalım. Şimdi pası. Haaland çaprazdan ikinci gol. Erling Haaland. 18. dakika, fark 2'ye çıkıyor. Milli takım formasıyla 56. maçında 63. golü Erling Haaland'ın. İşte Nusa aradan Haaland'ı görüyor. Haaland vuruyor. Kaleci Jorgensen çaresiz kalıyor. Bacaklarının arasından kaçırıyor topu Filip Jorgensen. Danimarka teknik direktörü Brian Riemer düşünceli görünüyor. Haaland. Bir serbest vuruş daha Danimarka lehine. Çok kritik bir noktadan bu kez. İşaret geldi. Damsgaard. Mikael Damsgaard. En nefes bir gol. Harika bir serbest vuruş golü. Kaleci Nilan çaresiz sadece izledi. Brentford'un yıldızı Damsgaard. Çok klas bir gol. 2-1 oluyor skor. Danimarka tekrar maçın içine giriyor. Dorgu. Patrick Dorgu ortasını yaptı. Kale sahası içinde bir kafa, kaleci son anda. Rasmus Højlund. Çok uygun pozisyon. Kaleci Nyland. Hegem bir yerde kalmıştı. Arkadan Hegem'e faul yaptı. Højlund. Patrick Dorgu son şans olacak ilk yarıda. Dışarı çıkardı Dorgu. Meyle şut şansı. Meyle son anda kaleci Nyland. Danimarka'nın sol beki Joachim Meyle. Sağ ayakta sert vuruyor Nyland. Kornere tokatlıyor. Tobias Stiller işaretini veriyor. Oslo'da ikinci yarıya Norveç'in vuruşuyla başlanıyor. Dorgu köşe vuruşunu kullanıyor. Yaptı ortasını arka direğe doğru. Bir kafa, kaleci ikinci pozisyon gol. Højlund atıyor. Fırsatçılığını, takipçiliğini konuşturuyor. Rasmus Højlund. Danimarka geri döndü. İlk yarının son dakikalarında da önemli bir fırsat bulmuştu Højlund. Kaleciyi geçememişti ama bu kez kaleci Nyland'dan dönen topu işte böyle değerlendiriyor. Yulman'ın kafa vuruşu, Nyland, ardından Højlund. Froholt. Damsgaard sol tarafa doğru. Meyle. Højlund. Tekrar Højlund'un koşu yoluna. Højlund sol ayakta. Kaleci ardından direkt korner. Müthiş vuruyor Rasmus Højlund. Attığı golden sonra özgüveni tavan yaptı Højlund'un. Dar açıdan müthiş vurdu. Kaleci Nyland ardından direkt. Son 5 dakikaya kadar daha çok geriden top alıp oyun kuran oyuncu görüntüsündeydi, artık pozisyon yaratan oyuncu görüntüsüne büründü Ødegaard. Şimdi yerden pası. Tek top ve gol. Haaland bir kez fırsat bulsun. Maçta durum ne olursa olsun, İsterse rakip tek kale oynasın, top ona bir kez gelsin. Yeter. Sadece bir kez gelsin yeter. İşte bu yüzden yıldız Erling Haaland. Dakika 74, Norveç 3-2 öne geçiyor. Oslo'da moraller yerine geliyor Norveç adına. Evet, Norveçlilerin geleneksel kürek organizasyonu tribünlerde bu anlarda başladı. Hegem, Möller Wolfe, Şemlin Ulusal'dı. Antonio Nusa çekti, sağına girdi içeri. Nusa dışarıya. Antonio Nusa. Ve ilk maçında galibiyete birkaç dakika uzaklıktalar. Şeldrup indirdi. Haaland. Haaland yerden çevirdi, geçmedi. Dönen topu Asgard aldı. Şimdi gol pozisyonu, dışarı çıkıyor. Ødegaard. Kart çıkacak. Möller Wolfe'nin sarı kartı var. Möller Wolfe'nin sarı kartı var. İkinci sarı kart. Kırmızı kart 90+3. dakika. Ve son düdük geliyor. Norveç Danimarka'yı 3-2 mağlup ederek Uluslar Ligi'ne galibiyetle başlıyor.
1: İlk düdük milli takımımıza yürekten başarılar diliyoruz. Di Lorenzo karşısında. Destek de geldi. Aral bıraktı. İsmail aldı. Pasını verdi. Şimdi uzaklardan bir vuruş, Donnarumma. Ozan Kabak'ın vuruşu, Donnarumma uzanarak çıkarttı dışarı. Önünde bir boşluk var İrfan'ın. Sol tarafa doğru Aral'ın bulunduğu yere. Aral üzerine gidiyor rakibinin. Aral Şimşir. Bıraktı İsmail'e, onu geçti. Salih vuracak. Salih vurdu Donnarumma.
2: Atakta ceza sahası üstünü kullanma çok iyi.
1: Barella, baskı var İsmail'den. O baskıya Yunus da katıldı. O baskı sonuç verdi. Ferdi aldı. Orada İsmail yüksek. Şimdi Yunus. Bıraktı İrfan Can'a. İrfan Can içeri doğru gol pozisyonu. Donnarumma. Offside da yok. Çok iyi pozisyondu. İyi geldi milli takımımız yine. Abdülkerim. İrfan Can aldı. Aral yerde kaldı. Şimdi oynattı. Offside olması lazım. Kaldırdı yardımcı. Top ağlara gidiyor ama çok daha önce kalktı bayrak.
2: Ama bizim için en tehlikeli pozisyon bunlar. Bu. Çıkarken kaptırmak.
1: Hocam orada kaptırdınız mı?
2: Yani.
1: Bu adamlar faturayı kesiyor.
2: Yani.
1: Bastoni. Bir kez İtalyanlar bütün hatlarıyla bizim yarı sahamızda. Sağda Vergara. Top hala kendisinde. Di Lorenzo desteğe geldi. Orta. Kale sahamıza. Tehlikeli pozisyon. Ya. Top ağlarımızda. 26. dakika, Scamacca topu ağlarımıza yolluyor. Çok vermedik bu pozisyonları ama işte bir kere verdiniz mi değerlendiriyor
2: tabii
1: adamlar.
2: Ortaya müsaade var. Dönen topu mümkün olduğu kadar bizim vurmamız lazım. Seken topu, Scamacca ki iyi santrofor, vuruş kalitesi de yüksek.
1: Ve ikinci yarının ilk düdüğünü çaldı Marçinyak. İtalyanlar başladı. Uğurcan'dan yine Aral'a doğru. Aral'ın önünde kaldı top. Aral sıyrıldı Donnarumma'dan ama çizgide de tutabildi. Destek lazım şimdi. Aral Şimşir. Aral kendisi son çizgide. Köşe vuruşu bizim.
2: Çok net pozisyon ya. Sağ tarafından geçip vursa açtı biraz topu ayağından.
1: Kontrol sırasında topu açtı,
2: evet.
1: Hocam.
2: Evet. Donnarumma'nın da hatası var. Arada kaldı, çıkıp çıkmamakla alakalı. Şurada biraz daha
1: hafif dokunabilse.
2: Evet, evet. Çok net pozisyon ya. İyi başladık ikinci devreye.
1: Ferdi içeri kat etti. Salih yeniden. İsmail yüksek. Sağ tarafa doğru. Orada Yunus var. Kontrolü iyi. Yunus üzerine gidiyor rakibinin. Kale sahasına. Kafa vuruşu.

0: Aram'la gole yaklaştık.
1: Sonuçlandırmayı yapsak ki şunu skora bir çevirebilsek, oyunu bir dengeye getirebilsek.
2: Maldini ile geliyor şimdi İtalyanlar. Pio Esposito, Dumbia, aman Dumbia. Aferin Uğurcan. Bravo Uğurcan. Yunus. Zeki top istiyor ısrarla. Şimdi Zeki aldı. Zeki. Ferdi. İsmail yüksek bıraktı. Yunus. Yunus gidiyor, pasını da verdi. Şimdi Zeki'nin ortası. Vuruşu topa, gol! Gol, gol, gol Aral! Aral'ın golüyle skora dengeyi getirdik. Aral Şimşir 1-1 oluyor skor. Bologna'da Aral Şimşir'in golü skora dengeyi getiriyor. Yunus bıraktı, Zeki asisti yaptı. Aral Şimşir son dokunuşu, son vuruşu yaparak skora dengeyi getiren golümüzü kaydetti. Pio Esposito az önce oyuna girmişti. Serbest vuruşu kullandı İtalya. Kafa vuruşu bomboş. Yani çok çabuk yedik golü, evet. Hocam. Yani biraz götürebilsek şöyle. Eren bir faul bekledi. Oyuncularımız Marçinyan peşinde şu pozisyonda. Calafiori ve Eren.
1: Verdi golü.
2: Bartu ve Ozan. Ozan'ın pası. Yunus bir kez daha koşuyor savunma arkasına. Yunus bekledi desteği. Şut, son anda Donnarumma. Salih Özcan vurdu, Donnarumma çıkarttı. 78'de Salih ile yaklaştık gole. Bartuşi bir Kerem'e doğru. Kerem Aktürkoğlu koşuyor. Donnarumma hatalı çıktı. Kerem çevirdi. Kaleye doğru gider mi? Gitmedi. İyi çeviremedi Kerem. Donnarumma bugün 2'dir hatalı çıkıyor, evet. Ama yararlanamadık. Mancini. Fratesi, Kayode. Dumbia'ya doğru. Dumbia söktü topu. Dumbia, Pio Esposito pozisyon aldı. Dumbia, Dumbia. Şimdi Romano vurdu. Maalesef. Maalesef gol. Maalesef. Pio Esposito yine attı. 87. dakika. İtalyanlar seviniyor. 3-1 oldu.
1: Çok çabuk kırılıyoruz ya. Yani berabere 4 dakika sonra gol yiyoruz. Burada oyuncu değişikliklerini geç yapıyoruz, gol yiyoruz.
2: Maldini. Dumbia'ya ara pası. Dumbia. Dumbia gidiyor. Direkten sekti ama Uğurcan. Son düdük Simon Marçinyak'tan. Bologna'da, Dallara'da İtalya 3-1 kazanıyor.

0: taksit fırsatıyla İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: Ailesiyle birlikte yolculuk eden bir baba. Yol verme kavgasında peşlerine düşen bir katil. Aksiyon ve gerilim dolu bir kovalamaca. Yakın takip yarın 20.

0: de aparede. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar. İdefix.
1: Genel izleyici için uygundur.

Efendim İnsan Hali programına başlarken insanın türlü türlü halleri var. Biz iyi hallerini konuşacağız demiştik daha çok. Bugün programda hem iyi hallerine göz kırpacağız hem de kötü hallerine. İnsanın içinde bir hayvan var, arada bir devreye giriyor. Ama toplumsal hayat içinde sosyalize olmuş bu dünyada genelde kibar, zarif taraflarımızı ön plana çıkarıyoruz. Peki o içimizdeki hayvan, o şiddet, saldırganlık yanlısı, aniden öfkelenip aniden korkabilen canlıyı nasıl idare edeceğiz? İşte bugün hem biyolojik olarak, hem genetik olarak, hem pedagojik olarak, hem psikolojik olarak içimizdeki hayvanın ehilleştirilmesini konuşacağız. Harika bir konu, harika bir insan hali, nefis konuklarıyla başlıyor.

0: Şimdi biz insanın, o içindeki hayvanın sesini duymaya çalışacağız. İçimizdeki şiddetin, öfkenin, hatta o saldırganlığın sesini duymaya çalışacağız. Ama geçen haftada başka bir türden oraya yaklaştık. İçimizde bir sesle uzun yaşamak, sağlıklı yaşamak ve çok daha fazla deneyim kazanmak istiyor. Geçen haftada konumuz buydu. Uzun ama sağlıklı bir yaşam mümkün mü? Oğuz Hoca ve Tunç Hoca vardı. Bakalım bu hafta program başlarken hangi sözleriyle başlasın istemişler. Bir oraya bir kulak kabartalım, dönüp programımıza başlayalım bu haftaki.
1: Uzun yaşamın gerçek bir formülü var. Longevity pahalı bir biyoteknoloji meselesi değil. Dolayısıyla çoğu zaman günlük alışkanlıkların toplamı olduğunu öğrenmemiz gerekiyor. Muhteşem. Ana noktamız bu. Son olarak da şunu söyleyeceğim. Genç kalmanın sırrı zamanı durdurmak değil, bedeni ve zihni hayata bağlı tutabilmektir. Uzun yaşamak bir hedef olabilir ama iyi yaşamak bir kültürdür.
2: Çok güzel gerçekten.
0: Bravo, vallahi inanılmaz güzel cümleler. Peki Tunç Akkoç, son cümleleri ne olur?
3: Benim diyebileceğim
0: çok şey olur hocam tabii ki. Estağfurullah.
3: Biraz da genetik, hani konuştuk ya bir parça. Şimdi genetik yatkınlık, genetik risk bir kibrit çöpü gibi. Bizi yaşam tarzımızla ya onu söndürürüz ya da yine yaşam tarzı ve seçimlerimizle o kibritten büyük yangınlar çıkartabiliriz.
0: Çok güzel.
3: O yüzden seçim tamamen bizim elimizde.
0: Şimdi ülkemizde zaman zaman şiddet, saldırganlık vakaları olabiliyor. Bütün dünyada oluyor. Çünkü insanoğlu iyi tarafları kadar böyle bir haşin, acımasız bir takım taraflara da sahip. Kimileri bunları güzel yönetebiliyor, yok edebiliyor. Hatta daha sağlıklı şekillerde belki ortaya koyabiliyor. Kimisi de paldır küldür yaşıyor bunları. Şimdi stüdyomda gerçek beyefendi olan iki tane can dostum, konuğum var. Profesör Doktor Hakan Toytok. Efendim hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk değerli hocam. Nasılsınız? İyi misiniz?
0: İyi. Sizleri görünce çok mutlu oluyoruz.
4: Enerjik açılışınızda böyle bir hem insan hem hayvan derken ekildik şöyle bir, ama inşallah güzel şeye bağlayacağız izleyicilerimize beraber.
0: Sizi programın insani tarafı. Ben özellikle bu mavi kıyafetleri konuşurken sizi sakinleştirmek için giydim. Ve tabii ki insani tarafın değil, en insani tarafın sembolü olarak Profesör Doktor Korkut Ulucoğan. Can dostum stüdyoda.
5: Estağfurullah.
0: Hocam hoş geldin. Ayaklarına sağlık.
5: Sağ olun. İyi ki davet ettiniz. Sağ olun. Var olun.
0: Keyfiniz yerindedir inşallah.
5: Şükür şükür her şey yolunda.
0: Aman öyle
5: İzliyoruz
0: olsun. Sizleri. Dönem sonları daha mı yoğun oluyorsunuz?
5: Tabii yani şimdi hem okulda bir idari kimlikte olduğu için sadece kendi işlerimiz değil, tabii okulun da işleri biraz yoğunlaşıyor. Hani hepimiz hani normal öğretim üyesi, yani normal idari görevi olmasa kendi derslerimiz, kendi evet. yolumuz ama şimdi bütün okulun sorumluluğu da var ama doğru. Şükür gene.
0: Ama siz artık bu idari görevler konusundaki tecrübeniz herhalde bir 10 yıllığı geçti.
5: Oldu. 8,5 yıl bitti. 9'a doğru gidiyoruz. İnşallah.
0: Hocam valla beraber çalıştığınız insanlar çok şanslı. Şahsen yakından tanıdığım güzelliği. İçin canı gönülden söylüyorum bunu.
5: Sağ ol.
0: Dünya tatlısı hocam. Bir insanın idare ettiği bir yerde olmak bence büyük bir şans.
5: Estağfurullah.
0: Bu arada bütün Marmara Üniversitesi de gerçekten son zamanlarda adını çeşitli şekillerde duyuyoruz. Çok da mutlu ediyor bizi.
5: Hocam şöyle bir örnek vereyim. Şimdi bizim tabii sportif aktiviteler de var ve biz şimdi hocam ben diş hekimliği fakültesinde çok şanslıyım. Orada çok değerli öğrencilerle beraber yol arkadaşlığı yapıyoruz. Öyle yönetme, evet. idare etmek yok. O olanı evet. işte döndürmeye çalışıyoruz. Bir geçen final maçını kaybettik. Hep biz kadın voleybolda hep şeyizdir. İddialıyızdır ve çocuklar işte üzülenler, gözleri dolanlar ve şöyle dedim. Biz de hocam hiç boş vakit veremiyoruz çocuklara. 8-4 full çalışıyorlar. Hasta bakıyorlar, puan topluyorlar, dersler falan ve bunların yanında onu da eksik etmeden o finaldeki mücadeleleri gerçekten büyük övgü ve büyük takdir hak ettiler. Yani biz o açıdan biz çok şanslıyız. Yani öğrenciler bakımından çok şanslıyız.
0: Bayağı çalıştırıyor musunuz öğrencileri bu arada? Bilmiyorum bu. O da ayrı dikkat çekici bir konu.
5: Şimdi hocam şöyle bir şey var. Tabii amacımız evet, şimdi Marmara'nın bir şeyi vardır. Hani diş hekimliği camiasında el becerisi gerçekten en yüksek ama ekolden böyle gelir yıllardır ama. Şey. Şimdi Mehmet hocam şey de var ya, biraz daha şeyde hizmeti de arttırmamız yapmamız lazım tüm fakülte olarak. Hasta sayımız çok. Tabii ki de halkımız en güzel hizmeti, en güzel tedaviyi hak ediyor. Biz de bunu vermeye çalışıyoruz. Herkes bizim için değerli. Çünkü biz devlet kurumuyuz. Hani devlete de sağ olsun vatandaşlarımızın çoğu sağ olsun teveccüh ediyorlar. O yüzden de hani biraz daha çıtayı bir tık daha yukarı çekmemiz lazım aslında.
0: Harika. Şimdi ben program başlamadan önce güzel devletimizin güzel üniversitelerindeyiz. İyi ki üçümüz
5: evet,
0: dedim.
5: Evet, evet.
0: Aslında bu hakikaten çok önemli bir şey. Mesela sizin cümlelerinizde en iyi hizmeti götürmek gibi bir bakışa sahip olduğunda tabii, öğretim üyesi bulunduğu şehre de çok büyük katkısı kesinlikle oluyor diye düşünüyorum.
5: Kesinlikle.
0: Bilekliğiniz ilgi çekici.
5: Evet, Hakan Hocam sağ olsun.
0: Benim de ilgi çekici.
5: Bir bize mahcup etti kendisi.
0: Üçümüzün de bileklikler
5: evet,
0: var.
5: Evet, evet.
0: Tam bir bileklik kardeşliği. Evet. Bu el yapımı herhalde değil mi?
4: Tabii bunlar şeyde, el yapımı. Bakır özelliği şu. Dengeleme yapıyor. Dengeli olursak daha az öfkelenir. Daha az şiddet olur. Daha fazla insan kalıp insan halinden anlarız.
0: Aa, hadi bakalım. Böyle bir şeye bağlamanı beklemiyordum. Bak güzel güzel notlarını almaya başladı. Korkutucu evet, bir şey almaya başladı. Evet.
4: Belki öğrencilere daha az koştu.
0: Çocuklar artık 8-15 saat arasında. Peki Cezayir'e ile gelirdiniz eskiden. Herkes bekledi ama bir Cezayir olayını göremedik.
4: Evet.
5: Çalışmadım.
4: Özel gösterişim.
0: Yavaş yavaş hareketlendirmeye başlıyor. Şiddet saldırgan. Şimdi hocam tabii öfke bir duygu. Müsaadenizle Korkut Hocam, Hakan Hocam'a sorarak başlamak istiyorum bunu. Sonuçta hani okullardaki öfke şiddetin daha çok konuşulduğu bir dönemdeyiz. Acaba bizim çocuklarda bir şiddete yatkınlık mı oluştu? Hani futbolda da var, trafikte de var, yollarda var. Bir şekilde dünyanın her yerinde var ama hani belki bu haber bültenlerinde de fazla yansıyor. Belki de gerçekten arttı ama bu tür bir algı var. Nasıl bakıyorsunuz buna? Bizde öfkenin ortaya çıkışıyla ilgili bir tükenmişlik durumu ya da neye bağlıyorsunuz bu genel görüntüyü?
4: Şimdi dünyada artan bir şiddet var. Hı-hı. Yapılan araştırmada en fazla şiddetin arttığı ülke Amerika, ikincisi de Türkiye geliyor. Hı-hı. Zorbalık ve şiddetin arttığı özellikle çocuklar üzerinde ikinci sıradayız burada.
0: Evet. Amerika peki, birinci.
4: Amerika birinci, Türkiye ikinci sıralamada yer alıyor skalada. Yani yakın bir zamanda yanlış hatırlamıyorsam Nevzat Tarhan Hoca paylaşmıştı diye hatırlıyorum. Diye, sayfasında. Tamam. O da hatırlıyor. İkinci sırada gelen Türkiye yer alıyor. Tabii yani böyle bir yerde ikinci olmak çok hoşumuza giden bir şey değil. Genelde daha fazla, daha az olan, mutluluğun daha yüksek, yaşanan standartların daha yüksek olduğu yerlerde üst sırada, olumsuzlukların yüksek olduğu yerde alt sırada olmayı arzuluyoruz.
0: Tabii ki.
4: Türkiye bu anlamda ikinci sırada. Evet, Amerika'da şiddet çok yüksek. Hı hı. Hatta hani biraz da bu işi daha iyi yapmak adına 1970 yılından

0: 2025 yılına kadar Amerika'daki okul baskınlarını incelemiştim ben. Baktım ne oldu diye. En düşük rakam 2025 yılında olmuş. Hmm. Kaç biliyor musunuz? 18. 18'e seviniyor adamlar. En düşük okul baskını. Hmm. Bir yılda 2025 yılı 18. 2024 39 bu arada.
1: 39 tane okul baskını oluyor.
0: Bir önceki senede 2023 39. 2025 18, 2026 devam ettiği için bilmiyoruz. Peki 1970'ten 2025'e kadar toplam kaç okul baskını olmuş? 2936 okul baskını.
1: 3000 tane okul baskını var. 2936. Ama bu yılın istatistiğine bakarsak sanki bir şeyi başarmışlar gibi. O ne acaba?
0: 18'e düşmüş.
1: Düşmüş yine yani. 18'e. Bir şey var, bir şey olmuş ama ne acaba?
0: Çok çıktılar ama 2026'yı da görmek gerekiyor biraz. Tabii. 2026'da da bu sürdürülebilir düşüyorsa hani bu 2024 ya da 2023'te yapılan bir şeyin sonucu olabilir. Olabilir. Ama spesifik belki o dönemde alınan
1: değişik şeyden dolayı. Bir de belki teknolojik şiddetin, teknolojik zorbalığın artması da baskın denen şeyi ortadan kaldırıyor olabilir belki. Onu da bilmek
0: lazım. Ölüm sayısına baktım. Çok ilginç bu istatistikleri de verip hani programımızın başında olsun. 3986 ölüm. 4000 ölüm.
1: 3000 olay, 4000 ölüm. Ne kadar
0: evet,
1: fazla?
0: 4000 ölüm. Amerikan tarihindeki okul baskınlarına baktığımız zaman. Şimdi çok ciddi bir literatür de var burada, onu da söyleyeyim. Muazzam güçlü literatür var. Çok fazla yazılar var. Neden acaba diye baktık orada biz. Neden bu kadar şiddet var? Önce verilere bakmak lazım. Veriye dayalı gitmek daha iyi oluyor bu işte. Yapanların, okul baskını yapanların %94 erkek.
1: Tamam, o anlaşılır bir şey hocam.
0: Ölenlerin de %78 erkek. Erkeğin erkeğe karşı burada bir zorbalığı var. Daha çok. Baktığımızda. Yani,
1: trafik kazalarında, savaşlarda falan da benzer bir şey oluyor galiba bildiğim kadarıyla.
0: Bu da baktığımız şey zaman demek ki hani bir kitlenin başka bir kitle üzerine kurduğu bir zorbalama, aşağılama bir şey var ki bir insan durup dururken şiddete meyletmez.
1: Evet.
0: Baktığınız zaman. Şimdi yaş sigarasına baktığımız zaman da 14-18 yaş arası okul baskınlarına baktığımız zaman da. Tabii Türkiye'de biz bunlara çok alışık değildik. Yeni yeni evet. Urfa'da artı Maraş'taki olaylarla bizim dimağımıza geldi bu rakamlar. Tanıştığımız böyle oldu. Ancak tabii bu iki olayın olmuş olması üçüncünün olmayacağı anlamına gelmiyor. Biz ne yapacağız? Olan yerlerdeki tecrübeyi edinerekten bizim kültürümüze, bizim değerlerimize bunun hangileri uyuşuyor, nelerde sorun yaşıyoruz bakmamız lazım. Şunu
1: yani dünyada buna bulunan çözümlerin bir gözden geçirilmesi aceleyle lazım. Yapılmalı diyorsunuz.
0: Tabii, tabii, tamam. Şimdi şunu söyleyeyim, ilginç bir şey. Toplumda gördüm işte hani psikolojik rahatsızlığı olanlar bu işi yapıyor diye. Hemen söyleyeyim, 5'te 1 var. %22.6. Hani bu suçu işleyen, okul baskınını yapan kişilerin 5'te 1'i sadece psikolojik rahatsızlığı olan.
1: Çok yüksek bir oran değil bu. Yani normal popülasyonda.
0: 4'ü sağlam insan bunlar. Evet. Baktığınız zaman 5'te 1. Şimdi okullarda ben Maraş'ta duydum, televizyonda da duydum. İşte psikolojik sorunu olan çocukların okulda ne işi var gibisinden. Şimdi bunu anlama geliyor. Zaten bir zorbalık var atan. Psikolojik rahatsızlığı tanılanmış olanlar da bir zorbalaştırma, ötekileştirme, ayrılaştırma. Daha da ileri gidelim. Bu bakış açısı. Bir çocuk var. Tanılanması gerekiyor psikolojik olaraktan. Baba götürmekten korkuyor. Niye? O da yaftalanacak. Yarın bir gün aynı gözle bakılacak diye. Evet. Bakın zincirleme reaksiyonu.
1: Yani bu damgalama işini öyle bir kesmeliyiz ki birçok açıdan fayda sağlayacak.
0: Sayısı olaraktan söylüyorum. 5'te 1 bunu yapanlar.
1: Evet.
0: 5'te 1.
1: Tabii.
0: Bu arada bakın Mehmet Hocam, Korkut Hocam, ben de siz hepimizde şiddet meyli var.
1: Var tabii, herkeste var.
0: Hepimizde var. Tabii. Haksızlığa uğradığımızda, engellendiğimizde, yalnızlaştığımızda, ötekileştirdiğimizde, çaresizleştiğimizde, kaygı seviyemizi arttığında, öfkemizi kontrol edemediğimizde şiddete meyledebiliriz.
1: Tabii.
0: Bunu kontrol etme mekanizmalarımız zayıfsa olabilir. Yani bu da biz de bir adayız. Baktığımızda bunu yapabilecek bir adayız. Peki bizi yani diğerlerinden ayıran ne? Biz bunu engelleme mekanizmalarını, düğmelerini kontrol edebiliyoruz.
1: Evet.
0: Çocuklar bunu kontrol edemiyorlar. 14-18 yaş zaten kontrol etmek de çok zorlanan bir yaş.
1: Evet.
0: Bakın çok ilginç bir şey söyleyeyim size. Cornell'in bir araştırması var. Cornell 80 ülkeyi araştırmış. 80 ülke tam hocam. 1930 yılından günümüze kadar kitlelerin nesil nesil IQ'larını, zekalarını arttığını görmüş. 2010 yılından sonra da azalmaya başladığını görüyor.
1: Geriye doğru bir geçiş.
0: Evet,
1: öyle
0: dikkat.
1: Mi? 2010'dan sonra.
0: 2010'dan sonra. 2010'dan sonra yeni gelen neslin zekası bir öncekinden düşük olmaya başlıyor. IQ seviyesi, zeka kullanım kapasiteleri. Şimdi 2010 yılında ne oluyor? Şimdi epigenetik olarak bir şey bulmamışlar. Yeme, içme ile alakalı bir durum değil. Ailede bir şey yok. O zamana kadar hep nesil üzerine koya koya ilerlemiş. 2010 yılına kadar

0: 80 ülkede yapılıyor bu araştırma bir de. Cornell'in araştırması. Baktığınız zaman 2010 yılından sonra bakıyorsunuz bıçak gibi kesiliyor ve zeka hala düşüyor. Hmm. Hala. Şimdi teknolojinin hızla geliştiği dönemdeyiz.
1: Evet.
0: Çevresel faktörlerin çok fazla geliştiği dönemdeyiz. Aile ilişkilerinin çocuklara farklı farklı uygulamalarla yanaştığı bir dönemdeyiz. Çocuk ve aile ilişkilerinde artık otoritenin, disiplinin ve sorumluluk duygularının kaybolduğu bir dönemdeyiz. Ve çocuklar bu çevresel faktörlerle yetişkinliklerini alamadıklarından koparaktan artık nesil birbirini olumsuz döllüyerek aşağı doğru çektiğini görmekteyiz. Hmm. Bakın 2010 yılı, 2026-16 yıl. Bu işi yapanlar hangi skala atıyordu? 14-18. Dikkat edin bakın.
1: O gerilemeyle ilişkilendirebiliriz.
0: O gerilemeyle ilişkilendirebiliriz. Peki bu çocuklar neden geriliyor? 2010 yılından bu yana gerilemenin nedenini bulabilirsek. Hı hı.
1: Ama bu global bir şey diyorsunuz.
0: Tabii global zamanda. 80 ülkede. Ama Türkiye'de geliyor buna. Çünkü artık hani bir gerçeklik olgusunun kaybolması söz konusu değerli hocam. Evvelden gerçeklik literatürde, psikolojide, pedagojide üç taneydi hatırlarız. Neydi bunlara baktığımız zaman? Fizik gerçeklikti. İşte rüya gerçekliğiydi, hayal gerçekliğiydi. Hı-hı. Şimdi dijital gerçeklik de ortaya çıktı. Hı-hı. Dört gerçeklik oldu. Çocuklar üç gerçeklikte kendini bulamazsa dördüncü gerçeklikte buluyorlar.
1: Burada daha rahat bir yer bulmaya başladılar. Tabii, dijital gerçeklik.
0: Yapay zekanın da işe girmesiyle yapay zeka artık insan profillemesini çok hızlı yapabiliyor. Hı-hı. Karşınızda konuştuğunuz artık bir insan sanıyorsunuz ama o bir makine. Sizin profillemenizi 8-10 dakikada sorularla halledebiliyor. Hı-hı. Sizin gerçeklik duygularınızı manipüle edebiliyor. Baktığınız zaman bunu yapan şirketler var. Milyon dolarlık, milyar dolarlık şirketler var. Yaptığımız, yani çalışma işi isim vermiyorum buradan şirketler olduğunu. Tabii. Mesela bir tane platform biliyorum. Altında 17 yapay zeka platformu var. Hmm. Bunun iki tanesi zaten, iki tanesi kapatıldı. 2018'de isim verebiliriz. Cambridge Analytic kapatıldı. Amerika seçimlerine müdahale etti diye. Hmm. İnsan davranışlarının, oy verme davranışlarını modelini çıkartarak da seçimi etkiledi. Hmm. Yapay zeka. Hmm. Ve kapatıldı bu yüzden. Şimdi seçmen davranışı ki 18 yaşından etkileyebilen bir kavram. 14 yaşında çocuklar, hatta 14 de değil 12, 11 çocuklar kendilerini burada bulmaya başladılar artık. Gerçeklik olarak nasıl etkileyebilir? Pimi çekilmiş bomba haline getirebilir. Hı-hı. İstediği markanın kölesi yapabilir. Hı-hı. İstediği siyasi partiye, istediği oluşuma, istediği cemaate, cemiyete, organa onu bir aktör ya da bir dublör istediğin kıvamda oynatabilirsiniz. Manipüle edebilirsiniz.
1: Yani bu dijital kimliklerin gerçek dünyayla bağı azalttığı ve insanların bu manada dirençlerini, dayanıklılıklarını ve zihinsel yeteneklerini belli bir oranda kaybettiklerini
0: tabii,
1: görüyoruz diyorsunuz
0: tabii, bu hikaye. Bu araştırmalar bunu gösteriyor. 2010 evet. yılında birdenbire kaybolması evet. altında yatan şey Cornell ve arkadaşlar ki sonrasından pardon farklı 2-3 üniversitede, Stanford Üniversitesi, İngiltere'deki galiba Next Üniversitesi, yanlış hatırlamıyorsam, emin değilim o üniversiteye. Aynı benzer araştırma yaptılar, aynı şeyi buldular. Hı hı. Dediler ki, çevresel dijital faktörlerin artması, anne babaların gerçek görevli olan kültür aktarımını artık çocuklarını yapmayıp, bu kültür aktarımını evde, her evde açık bir pencere konumunda olan dijital platformlardan alması, çocukların maruz bıraktıkları yapılarla, kültürel kırılma neden olmaktadır diye raporlara da baktığımız var.
1: Okay. Şimdi çok güzel anlattınız. Tabii ki böyle bir şiddetin kendine bulduğu bu aralığın geniş bir kapıya dönme ihtimali de olduğunu söylüyorsunuz. Çünkü genel görüntü 2010 yılından beri çizdiğiniz profilde işte o belli zihinsel beceriler düşmeye başladıktan sonra ergenlerin tam bu yaşta da bir takım mevzuları var. Ama Amerika'da da yaklaşık 3000 tane olay var 50 yıl içerisinde diyorsunuz benzer şekilde. Yani hocam tabii ki Korkut hocam şiddetin, saldırganlığın global olması, öfke duygusunun da evrensel olması ama öfkenin herhangi bir duygu olduğunu biliyoruz. Temelde şunu sormak istiyorum size ilk başta. Hocam faillerin %92'sinin erkek olduğunu söyledi. Biz de baktığımızda suç oranlarına gerçekten erkekler daha fazla suç işliyor. Kadınlar olanak mı vermiyor çevre? Yoksa gerçekten bizim biyolojik donanımımızda şiddet ve saldırganlığa yatkınlıkla alakalı bir kadın erkek farkından bahsedebilir miyiz? Ne dersiniz?
2: Şimdi tabii hocam şimdi çok çarpıcı örnekler verdi. Şimdi bir Arizona katkıda bulunuyor.
1: Tamam,
2: hocam
1: lütfen,
2: şimdi 14-10 yaş, 18 yaş arası dedi ve gerçekten de kişiliğin, kimliğin, oturma yaşlarının, fiziki gelişimin aslında logaritmik olarak arttığı fazların
1: evet,
2: başıdır bu.
1: Kimlik.
2: Ki evet kimliğin oluştuğu, işte fiziksel özelliklerin oluştuğu, kendine yön vereceği ve

0: Maalesef bu yaştaki çocukların temel veya şey artık bu yaşta kim varsa temel önceliği genel biraz daha ilgi kendi üzerinde olsun ve birçoğunun tabii ki de karşı cinstir bu. Çünkü tam kendi benliğini bulma yaşları. Bakalım karşı cinsten etkili şeyi alabilir, geri dönüş olacak mı, olmayacak mı? Burada bir dolu faktör var. Şimdi hepimiz belki o yaşlarda ilgi çekmek çok istedik, değil mi? Ders çalışanları biz ulaşamadığımız için belki dışlamaya çalıştık. Kendimize bir açık kapı yaratmaya çalıştık daha doğrusu. Kendi farkımızı koymaya çalıştık ve aslında en kolay konacak farkların birinde de şiddet veya hani o duyguyu yaşamasak da öyle gözükmek kalıyor. Bir arkadaşımızı ittik, top attık. Şimdi bunu niye yaptık? Biz de buradayız. Kendimizi bir şekilde ifade edemedik. Ne o seviyeye gelebildik. İşte kimimiz belki belli bir enstrüman çalgısıyla veya bir hobisiyle ön plana çıkıyor. Ama bu doğal bir olay. Dopaminerjik sistemimiz bunu ister. Şimdi önemli olan nokta şu, hani biz daha önceki programlarda da hatırlarsınız hep bunu konuştuk. Şimdi hocam dijital bir yeni platformdan başladı. Şimdi biz daha önce bu daha dijital ortam bu kadar veya sosyal medya bu kadar ön planda değilken hep neden bahsederdik? Arkadaşlık azaldı çünkü dışarıda oyun zamanı, fırsatı, fiziki mekanlar azaldı. Hep ne derdik? Her yer beton oldu. Çocuk dışarıda paylaşamıyor. Anneye babaya kaldı. İşte bakın o boşluğun dolması lazım. Ben bunu hep söylerim. Demin hocam bize çok güzel hediyeleri verirken ne dedi? Denge. Evet. Hücrede bir dengedir dedi. Bu denge bozulursa onun hastalıklar da zaten hep şey bu dengenin bozulmasıdır. Bu dengenin bozulmaması lazım. İşte bu denge bozulduğu zaman yerine bir şey koymak zorundasınız. İşte bu insanları yönlendirme demin hocamın söylediği iyi kötü alışverişe veya artık sadakata veya şiddete adını siz koyun. O çok güzel bir yer yaptı kendine. Şimdi hocam çok güzel söyledi. O bizim arkadaşımız mı? Değil. O bir sanal bir ortam. O bir bilgisayar. Evet. O bir belki duymak istediğimiz şeyleri duyuyor. Belki işte örnek veriyorum. Siz daha fitsiniz benden. Mesela ben desem ki işte örnek veriyorum. Mehmet Şakiroğlu ile aram kötü. Sen onu döver. Beni güdüleyecek. Arkadaşlar öyle değil mi? Oğlum saldır. Arkamdayız biz.
1: Tabii harekete yani, geçiriyor.
0: Her şeyi yapabilir. Evet. Bu Connecton projesinin hani bir ara birçok tartışılmıştı. En korkulan noktası oldu. Acaba beyinler gerçekten bağlanacak mı? Bir merkez tarafından yönetilecek mi?
1: O kontrolü ele alabilecekler
0: tabii,
1: mi?
0: Tabii ki, de, tabii ki de. Şimdi tabii bütün bunları düşündüğümüzde o eksikliğin işte buna ebeveyn deyin, adını siz koyun. Birçok faktör var orada. Şimdi hocam gene demin çok güzel bir örnek verdi. Beşte biri psikiyatrik veya psikolojik sorunları olan vakalar dedi. Evet o yaşta ya, ergendir geçer. Hepimiz öyle söylüyoruz. Bekliyoruz. Hani kimse çocuğuna toz konduramaz. Çok az veli alır çocuğunu götürür bir psikoloğa veya psikiyatriste. Ya benim çocukta bir sorun mu var? Bunu çok az anne baba yapar. Toz konduramaz.
1: Tabii.
0: Ama oradaki işte açık bu tip sıkıntıları doğurma ihtimali oluyor. Hepimizde şiddetle ilgili ki zaten dedim ya bu dengedir. Bu denge bize güzeldir. Arada bir şiddetlenmemiz lazım. Hızlı aksiyon olmamız lazım. Bu da hayatta kalmamızın bizim için işte daha geçmişe dönelim. Düşmandan kaçacağız. Veya işte karnımaçsa biz şimdi yapmayacağımız sıra ihlali yapmayız ama bir şeye doğru giderken bir sıkıntı varsa orada sıra ihlali veya uçağa giderken kimse ama uçağa varken ya arkadaşlar kusura bakmayın uçağım kalkıyor diye yani bu insanları belli durumlar istemedikleri duygulara, davranışlara itebilir. Son bir şey daha söyleyeyim. Bunu ben yıllar önce bir sosyal medyada çok güzel bir şey bir siyahi beyefendi söylüyordu. İşte benim belki çok iyi bilirsiniz özet anlatacağım. İşte bunu hep ben derste de örnek veririm. İşte benim dedem veya büyük dedem işe yürüyerek giderdi. İşte onun oğlu işe işte toplu taşıma gitti. Onunkisi arabayla gitti. İşte benim dedem BMW'ye biniyordu. Ben işte Cadillac'a biniyorum. Hep şey derdi. Zor zamanlar yaratıcı insanları yaratır. Yaratıcı insanlar kolay hani teknoloji ve kolay hayat yaratır. Kolay hayat tembel insan yaratır. Şimdi size bir soru. Son bir soru kıymetli hocam. Yaşımız az çok birbirine yakın. Şimdi 20 yıl önce mi siz daha hani akıllı zeki demeyeyim ama şimdi mi? Kendinize söyleyin.
1: Hocam ben de Hakan Hoca'nın verdiği şeye uyuyorum. Ben 2010'dan sonra
0: Peki şimdi bir dakika. Biz eskiden bu telefonlar yokken 100 tane telefon numarasını ezbere bilmiyor muyduk?
1: Biliyorduk, çok iyiydik o zamanlar.
0: Her şey ezberdeydi.
1: 2010'da bozuldu her şey.
0: Çok iyi bir planlama şeyimiz vardı. İşte şurada buluşacağız, oradan buraya şu dakikada gidilecek, geç kalan oraya gelecek. Ama şimdi cep telefonu bunların hepsini, ki yapay zeka şimdi. Ama şimdi bakın, beyin bu boşluğu dolduracak bir şey.
1: Hocam navigasyon bile çok bence tabii, önemli bir şey.
0: Ben bakkala navigasyonsuz gitmiyorum ki, bakkala aynen, gideceğim.
1: Yani hiç kimse zihnine bu manada 3 boyutlu bir görseli çıkarıp da öngörüler ve şeylerle asla götürmüyor artık.
0: Bakın bu bizim algı sistemimizde, bütün sistemlerimizde, beyin dinamiğinde tabii ki de bir değişiklik yapacak. Şimdi besin dengesi değişti. Doğal beslenme gitti. Bu sentetik besinler, demin hocam epigenetikten bahsetti. Şimdi epigenetiğin önemi her geçen gün arttı ama evet, bu doğal besinler bize istediğimiz epigenetik katkıyı veremeyecek. Çünkü biz bunu metabolizmaya sokamayacağız. Giremeyecek. Beslendiğimizi
1: yani
0: zannedeceğiz.
1: Yani bu mirası kullanamayacağız. Devralamayacağız.
0: Tabii
1: yani
0: ki de şimdi öfke olayında da belki ileriki turlarda şey gelir, bir dengenin bozulması sıkıntısı var. O dengeyi kontrol epigenetik yapar. Metil grupları yapar. Şimdi ben yeteri kadar metil grubunu almazsam sentetik bana bunu vermez ki.
1: Evet.
0: Metil tozu isten, o benden midene emilecek de, geçecek de, istediği yere gelecek de, bulabilecek mi bakalım yolu. Ama doğal benim içinde bulunduğum sistem onu öyle efektif kullanmayı. Ha şu var.
1: Aydın da çilek topluyoruz dedi. Kızdın.
0: Estağfurullah. Hani şöyle yani şey yaptım orada, ne kadar güzel. Şanslısınız
1: şaka
0: o aile beraber.
1: İşte, hocam aradı da dedim ne yapıyorsun dedi. Dedim çilek topluyoruz
0: dedi. Biz de orada cebelleşiyoruz burada kantel içinde. Ama işte kıymetli hocam, o dengenin bozulacak her şey bizi maalesef iyilikten ziyade maalesef isteksiz, hani görmek istemediğimiz olaylara doğru itecek.
1: Evet, peki bu kadın erkek dengesine dair bir şey söyleyeceksin
0: hocam. Şimdi kıymetli hocam, şimdi her olayda aslında biraz içinde bulunduğun topluma göre gider. Olay bir. Hı-hı. Şimdi daha fazla iş kazaları bakıldı, erkeklerde var ama çalışan oranı erkeklerde daha fazla. Daha doğrusu iş kazası maruziyeti olacak işlerde erkekler daha fazla çalışıyor. Hı-hı. Sigarayla kaynaklı hastalıklar erkeklerde daha fazla, erkekler daha çok sigara içiyor. Şimdi bu istatistik büyük çaplı ve anlamlı çıkması lazım. Hı-hı. Ama şu var ki, tabii ki de biyolojik faktörler de var. Şimdi şiddet niye erkekte daha fazla var? Hı-hı. Şimdi çok iyi biliyoruz, hepimiz belgesel çok izliyoruz. Hayvanlar, özellikle erkek hayvanlar, testosteronun etkisine giren hayvanlar. Ne yapıyor şimdi? Alkol, bazı istemediğimiz narkotik maddeler ve testosteron beyni bloke eder. Düşünemeyiz, edemeyiz.
1: Tabii.
0: Saldırgan oluruz. Başka bir şey düşünemeyiz. O benim deriz.
1: Düşünen tarafı bloke ediyor
0: tabii
1: yani.
0: Tabii ki de bloke ediyor. Tabii ki de. O yüzden de tabii ki de şiddet öyle bir egoya giriyor ki. Şimdi ben örnek veriyorum. Beni burada kesseniz ben biriyle yol kavgası etmem. Yol ikiye gider. Hani etmem. Niye edeyim?
1: Evet,
0: yolun tek şeride düşmesi benim suçum değil.
1: Değil tabii.
0: O niye terbiyesiz? Onu ona bırakırım. Ben bırak, çoluğuna çocuğuna anlatacak bir şey var. Onu anlatamam ben sıranın bende olduğunu.
1: Tabii.
0: Bilse yapmaz zaten onu.
1: O yüzden hemen haydarı çekip
0: de, yok
1: Allah
0: ya,
1: ne verdiyse hani şey, o daha doğru olur.
0: Tabii ki de işte önemli olan bu. Evet, erkeklerde belli hormon veya belli sistem bunu daha şey yapar, tetikler. O
1: tabii,
0: doğru. Bu biyolojik bir gerçek.
1: Bu biyolojik bir gerçek. Evet. Yani bizim hormonal sistemimiz, yani bu belki de testosteronun etkisiyle biraz daha hızlı, ani çözüm arayışı ama böyle biraz agresif yoldan ortaya çıkabilme ihtimali var diyoruz.
0: Var ama
1: öğrenme
0: tek başına o değil.
1: Hesaba katarak.
0: Tek başına o değil. Vücut bir bütün. O onu etkili, o onu etkiliyordu ve oradaki bir, dediğim gibi, bir belli bir, gene aynı şey söyleyeceğim, dengenin bir tarafa kayması.
1: Evet. Bu arada tabii ki erkek çocuklarının yetiştirilme görüntülerinden de aslında öfkenin kabul edilebilir, şiddet ve saldırganlığın erkekler için anlaşılabilir olduğu söylemleri sık sık ulaşıyor. Tabii orada da bir hatalı algı olabiliyor. Çünkü kız çocuklarına öfkelenmek yakışmaz. Yani tabii ki genel algı bu ama buranın karşı tarafı erkek çocuk da erkekliği gereği arada şiddet ve saldırganlık göstererek dönüyor galiba.
2: Bir şey ekleyebilir miyim bu da? Şimdi erkeğin şurada, hani daha doğrusu insanın, modern insan olmasının taayyüşte 1000 yıl. Hı-hı. Var yok.
1: Yani.
2: Ondan önce baktığımız zaman erkek zaten saldıran, kavga yapan, savaşta önde giden bir yapıyken kadın arkada doğurganlık, ev bakan, ortalığı toplayan, yemek yapan, tarımla ilgilenen, daha çok savaşta da geri plana duran oluyor. Şimdi baktığınız zaman, şimdi günümüze gelelim, 21. yüzyıla. 21. yüzyıla çocukların, kız çocukların oynadığı oyun daha çok ne? Evcilik. Evcilik neyi geliştiriyor? Empati. Erkeklerin oynadığı oyun ne? vurma, yakalama, kovalama, kırma. Testosteron rekabete dayalı bunlar. Şimdi bir sistem rekabete dayalı genetik kodlarından dolayı rekabetçi gidiyor. Bir tanesi de erken yaştan itibaren emotional quality dediğimiz o duygusal zekası, empati gelişiyor. Neyle gelişiyor? Bebekle konuşmaya başlıyor. Bebeği var ya. Hı hı. Bizim neyi var? Bizimki Batman'i var, Superman'i var. Tak tak tak tak tak vurduruyor.

0: O bebeğin saçını tarıyor, onu empati kuruyor, konuşuyor. Şimdi bu mekanizmada öfke kontrolü, şiddet daha düşük oluyor.
1: Evet.
0: Öbüründe rekabetçi var.
1: Orada bir empati becerisi çıkıyor diyorsunuz.
0: Tabii geliyor yani, orada baktığı zaman. O yüzden içerisinde kadınların duygusal zekası çoğunlukla erkeklerden daha yüksektir.
2: Evet. Onu hemen şimdi konu konuya açıyor. Şimdi bu da bu çoğunlukla değil hocam. Zaten biyolojik olarak şöyle. Şimdi dişilerde iki tane cinsiyet kromozomu, X kromozomu vardır. Erkeklerde bir X vardır, bir de Y kromozomu vardır. Özellikle üreme organı oluşumuna sebep olan. O yüzden Y kromozomu erkeklikle alakalıdır. Evet. Şimdi X kromozomu Y kromozomundan çok daha büyük ve çok daha fazla gen içerir ve o genlerden bazıları da bu nöronal plastisite ve nöronların gelişmesiyle, yani beyin hücrelerinin gelişmesiyle, sadece görmeyi düşünsün ama hani merkezi sinir sisteminin gelişmesiyle alakalıdır. Ve şimdi X kromozomu üzerindeki genlerin varyasyonları daha çeşitlidir kadınlarda. O yüzden kadınlar, örnek veriyorum, renk ayrımını daha iyi yapar. Bu sarı mıdır, hayır, kahverengi, erkek daha az şeyi görür. Evet. İşte o epigenetiktir bu. X kromozomu çeşitliliğinden, daha doğrusu X kromozomunda taşınan genlerin çeşitliliğinden olur. Mesela bizim öfkeyle alakalı genlerden bir tanesi de X kromozomuyla taşınıyor. Erkekte onun karşılığında bir karşılık yok. Yani o gen kadında onu baskılayacak, etkisini değiştirecek varyasyon olabilir. Ama erkekte mesela bu yok. Tek gene indirgenmez bizim bu konuştuğumuz olay, ama o da faktörlerden biri. Eğer onunla ilgili yatkınlık geni aldıysa o arkadaş çok zor, öfkelenme şey hep önünde olacaktır.
1: Kadınların yine bu araba kullanırkenki muhteşem becerileri de belki aynı genetik
2: şimdi
1: şey.
2: Ama
0: kaşıyor. Kaşıyor. Gelme bak. Sakin ol. Şiddetle bir şey yok.
2: Ama mesela şu örneği de vereyim. O da gerçekten çok enteresan. Yurt dışında bir araba sürme geni var hocam. Eğer sizde o genin bir varyantı varsa, siz araba sürdüğünüzde size belli ek görevler, şuraya uğra, buraya uğra, o varyanta sahipler o işi çok daha güzel yapmışlar. Daha kusursuz yapmışlar. Ve ama bu BDNF adını verdiğimiz molekülün metabolizması kadınlarda biraz daha aktif. Aslında onlarda el becerisi daha iyi gelişebilir. Hani çünkü o kas hafızası ve kas becerisiyle daha alakalı o. Mesela o varyant çok önemlidir ve kadınlarda bunun gelişmesi erkeklere göre bir tık daha kolay.
1: Evet, şimdi tabii burada bizim
2: yani iyi araba sürerle onu
1: trafik öyle bir psikolojisi konusu daha önce dile getirdiğimiz için şey yapmayalım. Trafikteki hata, yani trafikte istenmeyen durumlar hata ve ihlal olarak ikiye ayrılıyor. Bunların bir kısmı bilerek yapılanlar. Yani kırmızı ışığı görüyorsun ama kimse seni görmeyecek diye geçiyorsun. Erkekler bunları kadınlardan daha fazla yapıyor. Doğru. Ama öbür taraftan kırmızı ışığı görmeden geçiyorsun, farkında olmadan yapılanlar kadınlarda burada daha fazla bir ekstra becerileri olabiliyor. Yani erkek kadın trafikte şu iyi ya da o iyi deme şansımız yok, ne yazık yok. Tabii, hatanın şekli, tabii, ihlal ve hata
0: bu
1: şeyleri biraz farklı.
0: X ve X'ye'den bahsetti ya. Mesela kız çocuklar hani XX erkek çocuklar X'ye, erkek çocuklar zekanın genetik bölümünün büyük bir çoğunluğunu, ki %84 yanlış hatırlamıyorsam, anneden geç alıyor. Çünkü X'ten geliyor zeka. Evet. Kız ise hem babada hem anneden alıyor. Bak orada da dezavantajı başlıyor erkek.
1: Evet.
0: Hayata.
1: Doğru. Evet. Peki yani çift taraflı bir hediye olmuyor yani orada diyorsunuz. Peki hocam. Peki hocam, şiddetin yerine hoşgörüyü koymak mümkün mü? Yani okullarda bir sistem olarak şimdi çocuklar ufak bir teneke kutuyu bastırıp paldır küldür kan ter içinde peşinden koşturuyor. İşte bir güreş yapmaya başlıyorlar. Uzun eşek oynuyorlar. Sürekli bir gergin ve terli bir durum. Kızlar da voleybol oynuyor ya da aralarında konuşuyorlar. Bu hoşgörü sistemini okulların içine yerleştirmek için bir yöntem var mı öfkeyi çıkarıp da?
0: Öfkeyi
1: çıkarıp yani.
0: Öfke ve şiddeti çıkarmak doğru bir terim olmaz. Çünkü öfke ve şiddet bence şey, suyun köpüren kısmı, üstü. Biz onu çıkartmak sorun değil, altta kaynayan nedeni bulmak lazım. Aynı şey gibi hani efendime söyleyeyim, iceberg modelini vermeyeceğim.
1: Evet.
0: Ama o arabanın
1: verdi
0: şeyi
1: şu
0: gibi
1: anda.
0: Vermeyeceğim ama yok yani. Oradan gelmeyeceğim.
1: Şimdi taktik ekrana yansıtıyoruz.
0: Olmaz ya. Hani arabada arızalanması yanar.
1: Evet.
0: Motor lambası. Kız öfke nedir? İşte o arızalanmasının yanmasıdır. Sen o arızalanmasını kırdın. Artık yanmadığı zaman motordaki arıza geçti mi?
1: Hayır, geçmez.
0: Geçmedi. Şu öfkeyi yok etmek demek, arıza lambasını söndürmek demek. Evet. Ama kaputu açıp gerçekten arızayı ortaya çıkarmadığımız sürece o lambanın

0: sönmüş olması bir anlam ifade etmez. Hoşgörünün gelişmesi için önce öfke ve şiddetin altında yatağını kaputu kaldıracağız. İçinde yatan gerçek nedeni ortaya çıkartmamız gerekiyor ki bu da o Young'ın, Adler'in, Young ve Adler'in, işte Gustav Young ve Adler'in o teorilerinden yararlansak çok iyi olur okullarda. Biz çocuklarımızın sosyal ve Adler'in dediği gibi sosyal ve ilişkisel bağlarını kurdurmalı. Aynı zamanda Young'ın dediği gibi, o gölge kalmış olan, gölgede attığı, kendisinde görmek istemediği özelliklerle, o bilinç altı demeyelim de daha çok bilinç dışı daha iyi olur sanki. Bilinç dışının attığı özellikler, karanlığa attığı yerlere tek tek yüzleşebilmeli. Çünkü o Young'ın çok güzel bir sözüdür. Ne diyor? Gölgede kalan bilinç dışı her şey ileride kaderin olur.
1: Bir şekilde ortaya çıkar ama
0: kaderin oluyor. Çıkacağı belli olmaz. Patlayacak o. Çünkü o bir gün bir yere patlayacak. Patlamasa daha iyi. Yansıtma diyor ya. Kendisinde baskıladığı, karşı tarafta özgü olan bir şeyi görünce öfkelenecek ona. Kendisinde var bu, baskılıyor ama karşı tarafta gördüğü zaman insan en çok öfkelendiği şey aslında dostluk baktığı zaman kendisinde olan baskıladığı şeylerdir.
1: Evet.
0: Baktığınıza sizin de alanınız hocam, psikoloji daha iyi biliyorsunuz. Evet, hocam. Kendindeki alanıdır baktığınız zaman. Ve öfkedeki, eğer biz o bizim gölgedeki içsel hatalarımızı, eksiklerimizi, görmezden geldiklerimizi, attıklarımızı o kaputu açıp tek tek tedavi edebilirsek zaten öfkeyi bitirmiş olacağız. Olayı bir rahatlatmış olacağız. Öfke dindiği için şiddeti de azaltmış olacağız tepkimizi. Hoşgörü ondan sonra gelişebilir. Orada hala hazırda yığın gibi bekleyen gölgede kabul etmediğimiz, görmezden geldiğimiz, beğenmediğimiz bütün duygularımız, işte yalnızlık duygularımız, işte aldatma duygularımız, şiddet duygularımız, efendime söyleyeyim insanlara yalanlarımız, kendimize beğenmediğimiz her şey, bededilmelerimiz, cinsellikle ilgili şeyler olabilir, dinsel şeyler olabilir, ilişkilerde yasaklı olan şeyler olabilir, hırsızlık yapmışız olabilir. O da o kaldığı sürece biz burada hoşgörü geliştirmemiz de olacaktır. Bizim o halının altını önce boşaltmamız gerekiyor, rahatlatmamız gerekiyor. Sonra bununla beraber hoşgörüyle burayı rehabilit etmemiz gerekiyor.
1: Peki hocam, şimdi öfkenin üzerinde durduğu halının altında bunlar var ama mesela hoşgörünün üzerinde bulunduğu halının altındakileri arttırmak da mümkün değil mi? Yani mesela belki paylaşım, belki sabır, belki umut, belki ne bileyim işte kabul gibi o olumlu duygular üzerine bir eğitim sistemini kurmak belki yine mümkün değil mi?
0: Mümkün. Zaten atlerde bunu söylüyor hocam. Sosyal ilişkiler çok önemlidir. Hayata bağlanma noktasında, güvenli yapılma noktasında. Şimdi orada şu var. Şimdi bak, iki tane sorunumuz var. Atlerci mantıkla bakalım şimdi orada. Bir, acınası bir durum var. Yetersizlik. Aslında bu çok doğru bir şey. Biz doğduğumuz zaman yetersiziz.
1: Evet, bir süre öyle.
0: Öyleyiz. Baktığımız zaman. Bizden daha güçlü, daha yeterli insanlara, değil mi? Destek alırız. Buna biz atla aşağılık diyor.
1: Evet.
0: Değil mi? Ama bunu kabul etmediğin zaman aşağılık komplekse dönüşüyor. Aşağılık komplekse girdiğin anda bunu telafi etmek için tam tersi bir yansıtma getiriyorsun. O da nedir? Üstünlük kompleksi.
1: Üstünlük kompleksi, evet.
0: Onu getiriyorsun.
1: Yani maskeli geziyorsun.
0: Maskeli geziyorsun yani. Baktığı zaman. Üstünlük kompleksi. Üstünlük kompleksi demektir. Evet. Senin zayıf yönlerinin görmemesi için sende olmayan bir davranış şekillerini, sende olmayan insan tipini, sende olmayan bir formla dolaşmaya başlıyorsun. Baktığında. Evet. Şimdi geldiğimiz noktaya baktığımız zaman okullarda bizim ilişkilerimizde şunu bilmemiz lazım. Eksikliğimiz bizim suçumuz değildir. Eksikliğimiz bizim aslında fırsatımızdır. Biz eksik doğan bir varlığız. Gün geçtikçe eksiklerimizin farkına vararaktan o acı aslında bizi evrimleştiren bir mazottur. Bizi evime iten temel dinamo o mazottur. Yani eksiğimiz de biz, mesela siz bugün bir eksiğinizi fark edersiniz. Ne yaparsınız? Yani bu eksikliğinizi tamamlamak için gerekli hamleler yaparsınız. Ama bu eksikliğinizi aşağılık kompleksine dönüştürüp üstünlük kompleksine yansıtaraktan davranışa dönüştürürseniz hala acı nasıl durumunuz devam eder, hissiniz devam eder. Bir de üstüne üstlük ne yapmış olursunuz? Reddetmiş olursunuz. Reddettiğiniz şeye ne diyordu Young? Gölgeye gider. Gölgede olan her şeyde seni öfkelendirmek için neden oluşur. Zaten bir insanı sinirlendirmenin en kolay yolu, onu sinirlendiren noktayı bulduğunuzda hep aynı tuşa bastığınızda o insanı sinirlendirirsiniz.
1: Sigorta attırmak.
0: Sizi sinirlendiren insan aynı zamanda sizi yöneten insan olur.
1: Evet. Tabii. Sigorta attırmak çok iyi bir manipülasyon aracı. Peki hocam, şimdi biz bakıyoruz insanlar hem iş yerlerinde öfkesinden, şiddet ve saldırganlıktan çok kaybedenler var. Bazıları futbol sahalarında, bazıları öfkeli, şiddet ve saldırganlık var ve kaybediyorlar bu yüzden. Bunları çocuklukta belli gen testleriyle bir kişinin şiddet ve saldırganlığa yatkınlığını başa

0: Hanımefendinin en büyük şeyi olmuş. Evet, hatta şöyle mesela 97 yaşına kadar sigara kullanmış hanımefendi ama günde 3 tane Fransız bir hanımefendi.
1: Ne kadar zararlı tabii, en kötü alışkanlık.
0: Yani evet, mesela belli bir alkol tüketmiş günde ama şeylerde az da olsa.
1: Ne kadar kötü, ne kadar zararlı bir alışkanlık.
0: Kesinlikle, ama şimdi şöyle, ona baktıkları vakit tabii bunlar doğru değil ama stres burada en büyük şey, stres. Ve bu gerçekten bunların tohumları demin hocamın söylediği gibi arkadaş ortamında, hatta bir çoğunluğunda evde başlıyor. Şimdi demin siz sporda şiddetten bahsettiniz değil mi? İşte spor sahasında. Şimdi bunun birçok faktörü var. Taraftarına şirin mi gözükeceksin? Taraftar bunu ister. Çünkü taraftar karşı tarafı düşman olarak görüyor. Siz de biz farklı takımı tutuyoruz. Ben niye size düşman olayım? Bir sebep olması lazım.
1: Evet, tabii.
0: Yarın bir gün ülkemizin de bir sıkıntı çıktığı zaman omuz omuza savunmaya çalışacağız.
1: Tabii.
0: Ama şimdi niye karşı olalım? Bakın, atışmalar tabii ki de olacak. Sporun doğasında vardır. Tatlı atışmalar. Bu yaratıcılığı yaratır. Tabii bu ki. Güzelliği getirir.
1: Tabii. Ama fanatizm boyutu.
0: Hayır, fanatizm boyutu değil. O biraz tabii işin işte şiddetin altında yatan faktörlerden bir tanesi o oluyor. Şimdi burada neden bu işler erken yaşta başlıyor? Hocam, daha önceki programlarımızda bir örnek vermiştim. Çok da güzel bir örnek. Hep diyecekler aynı örneği veriyor ama ben çok hoşuma giden bir örnek bu. Siz bilirsiniz hangi basketçiydi? Bobby Dixon'dı. Muhammed Ali oldu. Karşıyaka ve Fenerbahçe'de
1: Bobby
0: oynadı.
1: Dixon, evet.
0: Onun bir kitabı var. Bu bir reklam değil. Kitabın ismi Savaşçı diye. Hocam, kendisi gençliğinde nasıl bulunduğu ortamda, uyuşturucu kartelleri, abisinin öldürüldüğü, annesinin hapiste yıllarca geçtiği, kendisini kurtaranın ve bu kadar başarılı olma sebebini basketbol sevgisi olarak.
1: Amerika'da yaşarken.
0: Amerika'da en gidebildiğim kadar yere kadar gidip sabaha kadar eve gitmemek için basket oynayıp oradan eve gittiğini çok güzel anlatıyor. Güzel bir kitap. Ben bunu herkese okumasını istiyorum. İşte epigenetik deseniz, bizim yıllarca bilimsel anlattığımız işte epigenetik. Çevre sizi bir şekilde modifiye ediyor.
1: Bu yaşanan örneği.
0: Evet, evet. Şimdi bakın, bu öfkeye sebep olan, şiddete sebep olan genler bizim ve onların ürünleri, biyolojik hormonlar, enzimler bizim normal metabolizmamızda olması gereken. Onlarsız biz yaşayamayız. Ama şu anki bildiğimiz nokta, o anlarda, şiddet anında, öfke anında ölçebildiğimizde onların ya miktarı artıyor veya onu baskılayan sistemde bir azalma oluyor. Yani oransal bir, daha doğrusu göreceli olarak bir artış var. Total miktar da artmayabilir. Belki de onu baskılayan sistemdeki bir azalma bunu ön plana getiriyor. Şimdi bunu bilsek çok daha güzel şey yapabiliriz. Hatırlar mısınız, sizle bir, biz bir TÜBİTAK projesi düşünmüştük. Taksicilerde hani nabız atımı ile ilgili, buna genetik. Ben orada size bir genden bahsetmiştim. Gerçekten o genin bir varyantı bireyleri, ben bunlara Akdeniz tipi insan diyorum, çok ateşli yapıyor ve bunlar genelde biraz daha dava uğruna birçok şeylerini verebiliyor. İşte sporda arkadaşı, meslektaşını sakatlayabiliyor. Ben niye sakatlayayım hani? Bu olay topa sert girme olayı değil. Bu başka bir olay. Kimse kimseye anlatmasın.
1: Tabii tabii canım. Tabii
0: şunu demiyorum. Adamın sarı kartı var topluyor futbolcunun. Golü atıyor, formayı çıkartıyor. Unutuyor. Çünkü o an orada yaşamıyor.
1: Şey.
0: Evet
1: yani,
0: işte
1: tabii.
0: Bütün bunun altında yatan o faktörlerden bir tanesidir bu. Ve biz bunu Türk toplumunda çok yüksek oranda gördük. Yani biz sağlıklısında da hastasında da, psikiyatrik vakasında da o gen varyantı çok fazla. Yani aslında doğuştan şiddete meyilli doğduk desek, şimdi bilmiyorum biyolojik olarak ama şiddetin tam altında nedeni bilmiyoruz ama biz bu işte bu genleri analiz edip, ya evet, bu çocuğa biraz daha hobi veya biraz daha paylaşımı arttıran aktiviteler, tek bireysel değil de, çünkü onunla paylaşmayı öğrenecek. Bu yorumları yapabiliyoruz. Buna genetik testler müsaade ediyor şu anda.
1: Müsaade ediyor. Ama yani ön çıkarımlar yapıyorsunuz.
0: Tabii şimdi iki artı.
1: Bir takım çıkarımlar.
0: Mehmet hocam, hani siz de psikoloji içindesiniz hocam de. Ya sağlıkta 2 artı 2 4 diye bir şey yok.
1: Yok zaten.
0: Biz matematikte bir formüle koyarız. Oradan alırız öteki. Biyolojide böyle bir şey yok. Olaylar birbiri içinde karmaşık gidiyor. Zaten bizim bunları net anlayamama sebebimiz o. Bazı olaylarda evet, ürün oluşturuyor. Şu ürüne göre biz yorum yapabiliyoruz ama birçok bizim metabolizma, duygu davranışlarımızın, şu anda artık genleri çok iyi biliyoruz. Niye hala bazı şeyleri bilemiyoruz? Çünkü olay çok kompleks. Oradan giriyor, oradan giriyor. Onun miktarı onu arttırıyor. Onun şeyi onu arttırıyor. Net bir şey maalesef, net bir şey bulamıyoruz ama ana yol hakkında yorum yapabiliyoruz. Mesela ben size bir analizi yapsam, sizin şiddete meyilli mi? Ama daha mı sakin olmanızla %60-65 derim ki size, ya siz şu koşullarda pamuk gibi insan olursunuz. Ama o koşulları sağlamak, işte o koşullar epigenetik. Aileyle başlıyor, eğitimle devam ediyor, iş hayatıyla devam ediyor. Şimdi size bir soru. Hepimiz yani okullarımıza tabii ya.

0: bugün gitmeyeceğiz de pazartesi gideceğiz. Orası bizim iş ortamımız. Hı-hı. Şimdi niye gergin olalım? Ya ben size neyle gerginlik besleyeyim içimde?
1: Yani olmaması daha iyi yani. Tabii normal ki de. Koşullarda olmaması
0: tabii ki de. Ama çünkü bizim kafamız yoğun. Çünkü yapacağımız işe odaklanmışız. Size gelecek bir ortam veya örnek veriyorum. İşte maç esnasında hani örnek verdiniz diye. Hmm. Niye ben size küfürlü tezahürat yapayım? Ha bazen tabii ki de sürü psikolojisi, toplum psikolojisi bazen bazı şeyler olabiliyor. Ama bu illa bu kendini bir aksiyona dönüştürecek anlamında değil ama bunların genleriyle ilgili belli analizler yapılabiliyor ve bu bir ipucu verebiliyor.
1: Evet. Haksızlığa uğramak, bazen engellenmek gibi durumlar zaten temel tetikleyici. Hocam hatırlar mısınız? Zorbay Küçük'ten bahsetmiştik seninle programda. Bir bahis hikayesi döndü. Ben dedim bu çocuk futbolla ilgili konuşmaz bile. Bahis oynamayı tamamen aklandı.
0: Şükür.
1: Yeni şey kararı geldi. Birisi onun adıyla bir şey açmış. Sadece 20 liralık bir şey dönmüş ve onunla hiçbir alakası olmadı. Mahkeme tarafından gösterildi. Çok ama sevindim. FIFA kokartı gitti. O günden beri maç yönetmiyor. Ve ben ona demiştim ki devletimiz ve yargımıza güven eninde sonunda doğru kesinlikle ortaya çıkacaktır. Öyle oldu. Fakat arkada kaybedilen koskoca bir kariyer var. Dün konuştuk. Hayırlı olsuna gittik. Gözlerinden öptük. Fakat bir yandan da haksızlığa uğrama, engellenme algısı ne kadar değişik ve farklı durumlar yaratabiliyor. O yüzden yani siz, bizleri hepimiz için söylüyorum. Yani gerçekten yargıya, devlete güvenmek çok önemli. Yargısız infaz da bu manada en kötüsü bir noktada da galiba kesinlikle nasıl hesabı sorulur bilmiyorum ama o zaman okuduğumuz haberlere, o çocukla ilgili yazılanlara şöyle bir baktık ki siz korumuştunuz hatta çok iyi hatırlıyorum. Bir şey daha belli değildi. Yani öyle de bir durum. Haksızlığa varmakta. Bu işleri çok tetikliyor galiba. Şimdi bir ara, minik bir ara yapacağız. Ondan sonra tekrar geleceğiz. Efendim Korkut Ulucan'la Hakan Toytoklu İnsan Hali programı devam ediyor. Diğer duyguları da gözden geçireceğiz. Ve ne yapabiliriz? Acaba olumluları arttırmak mümkün mü? Onları konuşacağız. Az sonra buradayız.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

0: Yapay zeka ile ilgili en çok konuşulan mevzulardan biri de her şeyi yapar, problemleri çözer, şunu bunu yapar ama duyguları taklit edemez, kontrol edemez, duyguları geliştiremez gibi. Ki neden olmasın? Geliştirir. Duygu dediğimiz şey çok yönlü, multifaktöryal dile getirilmesi ve göze alınması, irdelenmesi gereken bir şey. Nereye bağlayacağım? Duygularımızın fizyolojik sağlığımıza da etkisi fazlaca var. Yani sen öfkeyi yaşa yaşa yaşa diyoruz ama şimdi onu bastırınca da üstünden duygu çıkacak bir yer bulur. Yani bu tarla faresi gibidir. Bir tarladaki gezinen tarla faresi gibidir öfke. Öfkeyi bir yerde bastırdığında zannetme ki o delikten çıkmaya çalışacak gider. Hiç beklenmedik bir anda besisini arttırıp başka bir delikten çıkar ve başa daha çok dert olur gibi başlıyoruz konuşmaya. Hakan Toytok ve Korkut Ulucan'la beraberiz. İnsan Hali programımız devam ediyor. İkinci bölümdeyiz. Hocam, bu öfkenin ifade edilmediğinde fizyolojimiz üzerinde etkileri nasıl?
1: Şimdi öfkeyi biz tüketemezsek, gömmezden gelirsek şeye benziyoruz. Kaynayan düdüklü tencerenin o hava basınç düdüğü var ya, onu kapattığımız zaman ne olur? Kaynamaya devam ederse patlar. Eğer duygumuzu biz tüketemezsek, ifade edemezsek, o kaynayan düdüklü tencere gibi en sonunda patlatırız. Peki başka bu nasıl patlar? Tabii düdüklü tencere patlamayız ama ne yaparız? Mesela hani öfke çok hitap edemezsek, içimize atarsak, daha çok mide bağırsak problemleri değil mi hocam ortaya çıkıyor. İşte kaygı, depresif durumlarda baktığımız zaman işte kardiyovasküler, kalple ilgili sorunlar ortaya çıkıyor.
0: Evet.
1: Kronik streste kas ağrısı, işte bağışıklık sisteminin düşmesi. Bakın, baskı altındaki çocuklar, öfke ve baskı altındaki çocuklarda yapılan bir bilimsel çalışma, beyinlerindeki gri sıvılarda azalma olduğu ortaya çıkıyor. Bu beyinlerdeki gri sıvının azalması ne demek biliyor musunuz? Öğrenmelerinin %30 gerilemesi demek. Bakın, o yani bu işin patolojisine, fizyolojisine baktığımız zaman hani duygular olumsuz

0: olumsuz yönde yüklenirse çocuğun beyninde bulunması gereken esen miktarda doğru olan olması gereken sıvılar azalıyor. Olmaması gereken bazı sıvılar ve enzimler, sentezler ya da salgılar da çoğalabiliyor.
1: Yani öğrenme kapasitesi düşüyor çocuğun.
0: Her şey düşüyor. Bakın bir örnek vereyim ben size. Hocam oradan da devam eder. Mesela kronik stres. Kronik stres durumunda bizim vücudumuzda deprem oluyor. Kortizol seviyesi yüksek ama vücutta alarm olunca cildimizi sağlandığı için bak diğer yani görünen bir şey cildimiz. Ciltte azalması gereken bazı salgılar çoğalıyor. Çoğalması gereken salgılar da azalıyor. Mesela hani yağ lipitleri vardır. Bu tenimizdeki bariyerdir. Yağ lipitleri. Bu azalıyor. Yağ lipitleri azaldığı zaman ne oluyor? Bariyer azaldığı için bizim burada deterjan, polen, parfüm, herhangi bir kimyasala karşı vücudumuz tepki veriyor. Son zamanlarda alerjenlere karşı. Neden bu kadar toleransımız düştü? Bariyer sistemimiz azaldı mesela streslerden dolayı. Evet. Başka bir şey mesela bu derimizde bizim az miktarda bulunması gereken histerilediğim madde var. Kaşıntı. Stres durumu, öfke durumunda kaşınırız deli gibi. Niye? Bu madde atıyor. Bakın cildimizdeki bariyer azaldı. Deli gibi kaşınma ne oluyor? Kanama. Azalttık ya bariyeri.
1: Evet.
0: Bu sefer de
1: dış dünyaya daha etkili hale
0: mikrobiyal lipitler var. Bunlar da hani vücuda deriden giren mikroplar öldürüyor. Bunlar da sayısı azaldığı için kanattık içeri girenlerden de dolayı da bu sefer ne oluyor? Zona, uçuk ne bileyim işte sedef, işte kurdeşen gibi rahatsızlıkların ortaya çıkması oluyor vücutta.
1: Direkt strese bağlı olarak.
0: Sadece cildi söylüyorum. Stresin, yoğun stresin duyguların yönetilememesinin vücutta yarattığı cildi içeri daha söylemiyoruz organlar. Hocam ne bir derya bu konuda bilgisi var. Hani sadece görünen ciltte bu kadar alerjik herkese bakıyor. 3 insandan bir tanesi şu an alerjik rahatsızlık var. Baktığınız zaman cilt rahatsızlıkları zona, uçuk, sedef çoğaldı. Bunlar sebebi ne? Bakın stresin, duyguların yaratmış olduğu
1: günlük bile olabiliyor. Günlük aniden yükselen bir streste. Türk filmlerinde vardır ya saçlar beyazlar bir anda falan. Bu da bir gösterge.
0: Bu gerçek. Yani beyazlayabilir de.
1: Evet.
0: Yani bu film yani değil. Tabii o birden beyazlayabilir.
1: Birden bile olmaz o kadar
0: hani,
1: da.
0: Tabii hani belli bir çok kısa bir süre içerisinde saçlar dökülebilir. Ya da beyazlatabilir. Mesela ben beyazlatmamak için döktüm. Öyle
1: bir anda beyazlatmasın.
2: Hocam ben önce ek yapayım. Şimdi çok güzel bir noktaya geldi. Hani bölmedim inşallah.
0: Tabii hocam. Buyurun.
2: Şimdi örnek veriyorum. Allah korusun. Akciğer kanserinin birinci faktörü nedir?
1: Nedir hocam?
2: Sigaradır. Ya bu sakın insanlar şuna gelmesin. Benim dedem 95 yaşında 5 yaşında. Ya onları geçin artık. Onları çünkü o zamanki dünya, o zamanki doğallık, o zamanki stresi işte bağlayacağım. Uyku durumu, o zamanki çevre artık yok. Bunu kabul etmemiz lazım. Ama genel olarak kanserin en büyük faktörü günümüzde demin de hocamın söylediği uzun süreli artık ve artık bize kanıksamış olduğumuz kronik strestir. Çünkü ne der? İmmün sistemi baskılar. Şimdi immün sistemin baskılanması bazı durumlarda güzeldir. Çünkü iltihabın verdiği aşırı reaksiyonu azaltır. Ama işte bunu yaparken de maalesef bizi birçok şeye açık tutar, açık hale getirir. Bakterilere karşı, diğer mikroorganizmalara karşı. Şimdi yeni bir tabir geldi epigenetikle beraber hayatımıza, mikrobiyota. Biliyorsunuz onu nedir? Hatta nedir şimdi? Bağırsaklar ikinci beyin mi? Bizden çok daha fazla organizma orada yaşıyor. Hatta ve hatta stresin sebebi oradaki mikroorganizmalar mı? Şimdi özellikle belli serotonin gibi belli bizler için önemli molekülleri onlar da salgılıyor. Sorun şu, acaba o bizim kan beyin bariyerini şu anki bildiğimiz geçemiyor ama acaba oradan bazı sinirler, ama sinir hücrelerinin görevi taşıma değil. Tabii yanında götürebilir belli miktar ama acaba beyin dinamiğinde azalan bu nörotransmitterlerin sebeplerinden bir tanesi oradaki mikrobiyatanın değişmesi mi, yoksa stresin oradaki mikrobiyatayı değiştirme sonucu mu, diğer şeyler oldu?
1: Yani nedensellik bunu, belli değil oradaki.
2: Nedensellik net değil ama şu biliniyor ki uzun dönemli stres vücudumuzu harap ediyor. Bu hani biz dedik ki 2 artı 2 4 olmaz ama en büyük faktörlerden bir tanesi bu. Evet, ben hep şunu söylüyorum. Haklı insanlar, hatta çok sevdiğim bir psikiyatrist hocam vardı. Ya diyordu, ben şu iş insanlarının çoğuna hayranım diyordu. İşte hocam neden diyorum. İşte nedeni, ya hiçbir hobi almadan yıllarca çalışıyorlar. Hiçbir hobi yok. Saatlerce uyku yok, sağlık yok. Beslenme

0: Ne yok. Belli bir yaşa geliyorlar. Kazandıklarını bana getiriyorlar beni toparla diye. Ben onu toparlayamam o şeyle de. Niye bunu yapıyorsun? Hani hobini koy. Besle. Çünkü Mehmet Hocam.
1: Sağlıklı yaşa yani değil mi başta?
0: Kesinlikle Mehmet Hocam bakın. Kesin veya bilindik şey artık doğa eski doğa değil. Bunu kabul etmek durumundayız. Tabii. Toprak eski toprak değil. Mineraller yeri gerektiği kadar bize gelmiyor. Su eskisi gibi değil. Hava eskisi kadar değil. Şimdi hepimizin patronu var iş yerinde. Bizden hep bir fazlasını istemiyor mu? Biz de öğrencilerimizden hep bir fazlasını istiyoruz. Artık uyku gitti. Mesajla bile taciz edilebiliyoruz. Adı tacizse ben onu öyle algılamıyorum
1: hemen,
0: ama
1: ben öyle
0: bir şey isteyebiliyor. Hemen bana bunu at. Allah gece kalkıyoruz yataktan onu atıyoruz filan. Evet bir acelecilik geldi. Bakın bütün bunlar bile sıkıntı biliyor musunuz?
1: Evet tabii ki.
0: Bir örnek daha vereceğim. Şimdi stresi azaltan faktörlerin başında ne geliyor? Tabii ki de 10 bin tane şey söyleriz ama haz duygumuz daha yerleşik düzende kalması haz. Hazı ne yapıyor bize? Dopaminerjik, serotonerjik. Aslında biz beyni hiçbir zaman şu ön plandadır diye ayırmak doğru değil. Beyin bir bütündür. Diğerinin az olması da bunun yüksek olmasının sebeplerinden bir tanesidir. Yani onun az olması bile hani biz deriz ya işte GABA bizi şu yapar bu yapar. Halbuki onun az olduğu için biz onu olmayabiliriz. Diğerleri üzerindeki etkisi azaldığı için biz ondan dolayı sakin kaldığımızı söyleyebiliriz. Bunu hala bilmiyoruz. Hani bununla ilgili net bir sonuç yok ama şunu biliyoruz ki bizim haz mekanizmamız bazı hani istenmeyen maddeleri kullananlar bireylerde de o mekanizma çok hızlı artıyor ama çok kötü düşüş gösteriyor. Dönüşüm çok kötü oluyor. Ama bizim egzersiz gibi hani şimdi sizler diyorsunuz ya sosyal kalın, hani psikologlar hani uzun yaşam, mutlu olmak için iyi arkadaşlıklar kurun, hayır demeyebilin. Bütün bu duygular bizim o haz mekanizmamızı ufak ufak işliyor.
1: Evet.
0: Bunu en hızlı işleyenlerden bir tanesi de kimyasal maddeler için değil ama onlar maalesef çok kötü. Egzersiz. Egzersizi düzenli yapan insanlar görüldü ki daha mutlu. Birçok duyguları daha iyi ve duyguları çok iyi kontrol ediyorlar. Bu egzersiz bakın çok basit bir şey. Yani bir yarım saat önce kalkıp bir ufak tempo yürüyüş 25-30 dakikalık. Son model ayakkabı, son model eşofman giyip en son model salona gidip değil. Her yerde artık park var, her yerde bir şey var. Artık belediyeler güzel aletler koydular. Ufak böyle bir 25-30 dakikalık
1: jala güzelliğini koymuştur.
0: Olsun bir harekettir ya. Hiç çok da iyidir.
1: Tabii
0: yani
1: canım,
0: yapılabilir. İnsan bahane üretirse.
1: Hayır, yürüyüş de yapılabilir. Hani, tabii ki.
0: Her zaman her yerde.
1: %100 katılıyorum. Ve Türkiye'nin her yerinde o işte güzel parklar, ya millet bahçeleri, yürüyüş parkları, havuz kenarlarındaki şeyler bunlar hep boş. Yani ne yazık ki boş yani. Hep boş. Genelde boş yani. O alışkanlığımız pek oluşmuyor.
2: Boş demeyelim de olması gerekenler yok.
1: Gereken başka şeyler oluyor. Evet doğru. Şimdi hocam bir şey şu az önce söylediğiniz hikayeden belki Korkut Hoca'nın da ifade ettiği şey. Şimdi biz haytaları ya da biraz daha böyle serseri tırnak içinde öğrencileri sınıfın en arkasına oturuyorlar. Ve bir arada oturuyorlar. Şimdi bunlar bir aktivasyona yakın, bir şiddete ve saldırganlığa yakın bir halde pozisyon alıyorlar. Aralarındaki diyalog genelde böyle fanatizm üzerine diyaloglar. Bir küçük bir olay olsa okulun kapısında dövüşmeye çıkıyorlar. Ve birbirlerinin delikanlılık, erkeklik kodları üzerinden motive ediyorlar ya da coşturuyorlar. Şimdi o zaman bir yandan da bunu yaptığın zaman bilişsel becerilerine de düşme oluyor diyorsunuz. Yani çocuk biraz böyle bir o erkeklik, serserilik, bu testosterondan aldığı kimlikle geriye gittiğinde sınıfın arkasına, burada bir grubun içine girdiğinde, bu desteklendiğinde bu bir sarmala dönüp bozuluyor galiba değil mi? Nasıl görüyorsunuz bunu bu şimdi, arkadaşlık grupları? Hani dedik ya iyi olmak için iyi arkadaş grubumuz olsun ama iyi arkadaş grubu da yani iyi olsun yani.
2: Sayın Bakanımız Ziya Selçuk döneminde Türkiye'de bir çalışma yapıldı. Bir hocam yaptırmıştı. Mustafa Sedar'ı yaptırmıştı. 7 bölgede lisedeki çocukların davranış profillerini çıkarttırmayla ilgili.
1: Harika.
2: Lisedeki çocuklara şu çıkmıştı. Sorunuza binaen olsun bu. En arkada kim oturuyor liselerde? Erkekler. Önde oturanlar kim?
0: Genelde
2: kızlar. Mesela çanta getiren kızlar, erkekler çanta değil defter bir tarafına şöyle koyuyorlar.
1: 97 yılından ajanda gelir falan.
2: Onun gibi böyle hani getiriyor. Mesela not tutmak inekli, kitap getirmek inekli
1: olarak. 163 gün geçiyor, çekiyor falan hala.
2: Çok ilginç bir şey. Bir de bir grup var. O grup kim? önde dotuyu, kızlarla dotuyu, arkada dotuyu, her yerde oturabilen bir erkek kitlesi var. Kim çıkmış onlar biliyor musunuz? Okul takımındaki sporcular.
1: Daha sosyalleşme
0: paylaşımı şey yapar.
1: Her yere
2: kendini ifade edebilen, kendinin ne olduğunu bilen, kimseye açıklama ihtiyacı hissetmeyen, önde kızın yanında da oturabiliyor. Ortada erkek arkadaşla oturabiliyor. En arkaya gidip arkadaşlarla kaynatabiliyor. Ama bu yeterli düşük olanlar sadece arkada oturabiliyor. Ve diğerlerinin kopya davranışlarını yapıyor. İnsanlar çok sevdiğim bir laftır. Sürü halinde çıldığı teke teke akıllanır. Baktığımız zaman. O sürüye dahil oluyor. Eşin sürüye uyma davranışı biliyorsunuz zaten.
1: Evet.
2: Psikolojik meşhur. Evet. Sürüye uyuyor. Yanlış doğru birbirine karışıyor. O da alınan kararlar. Ki biliyorsunuz insanlar grup içerisinde davranmaya başladıkları zaman rasyonellikleri değil duygusal fark ederler. Duygularda yönetilen manipülasyonu açık yapılarda yönetmeyi bilmediğin duygularla gezersen zaten pim çekilmiş bomba gibi olursun.
1: Yani burada şiddetin zaman öğrenilmesi ya da saldırganlığın öğrenilmesi bazen çok masum gruplar içerisinde de dönebiliyor.
2: Tabii tabii.
1: Oluşabiliyor. Şimdi, yani burada da bir kültür oluşuyor galiba işte, bir şekilde.
2: Oluşuyor. İşte bu kültürden de olumsuzluktan çocuğu korumak için ne yapacağız? Orada çok önemli bir anahtar verdim. Ne dedim ben? Okul takımındaki çocuklar ki özgüveni yüksek oluyor bunların. Umursamıyorlar. Peki hocam çok güzel bir şey söyledi. Spor yapmak. Spor yapmanın en büyük vücuttaki hormonal katkısı endorfin ve serotonin artmasıdır. Değil mi hocam?
0: Etkilerinden tabii.
2: Endorfin ve serotonin. Ki endorfin çok güçlü bir şeydir. İnsan için çok önemlidir. Hani dışarıdan alırsa kafa yapıyor ya. Morfin.
1: Evet.
2: Vücut ötesi endorfin çok etkili bir şey. Bizi evet mutlu kılmamız anlamında baktığımız zaman. Peki bunların eksik olmasında ne oluyor? Mesela serotonin eksik olduğu zaman ne oluyor biliyor musunuz? Endişeli ve kaygılı depresif oluyorsunuz. Endorfin eksik olduğu ne oluyor biliyor musunuz? Bu sefer de öfkeli. Öfkeli, sinirli, şiddetli bir insana dönüşüyorsunuz. Peki spor yapmak, yürüyüş yapmak, ağaca tırmanmak, sabahleyin bir güneşin doğuşunu izlemek, doğada yürüyüş yapmak şöyle bir, doğada vakit geçirmek endorfin ve serotonin arttırıyor.
1: Evet.
2: Bak bunlar bir enstrüman çalmak. Ki bir enstrüman çalmak muazzam güçlü bir şey. Şarkı söylemek, dans etmek. Bakın anne babayla beraber yapılması gereken şeyler de olabilir bunlar. Çok güzel. Şarkı değil mi? Oyunlar oynatmak, oyun uydurmak.
1: Evet.
2: Ve çocuklarımıza oyun oynatmamalıyız. Onlarla oyun oynamalıyız mesela. Onlarla oyun oynamak. Baktığınız zaman işte bağ kurmak.
1: Evet.
2: Bağ kurmak, bak bakın. Programın başında bir şeyden bahsetmiştim. Ne demiştim? Amerika'da o şiddetten bahsetmiştim.
1: Evet.
2: Yapılan bir araştırmadan gene o bilgi de vereyim. Okulda en az bir öğretmenle bağ kuran çocuk şiddetten uzak duruyor biliyor musunuz? En az bir öğretmenle bağ kuran.
1: Evet.
2: Maraş'taki olayla ilgili ben bu konuyu sordum. Maraş'ta bu olay yapan çocuk bağ kurmuş mudur diye. Sadece bir öğretmenle sadece selamlaşıyormuş. Hiç bağ kurduğu öğretmen yok. Baktığınızda.
1: Kendi içe
2: kapanık, kendini yalnızlaştırmış, tamamen efendime söyleyeyim psikolojide bir kavram var ya, enhedonist mi diyordunuz hocam?
1: Keyif hayattan keyif alamayan.
2: Tamamen artık duygularını reddetme. Enhedonist durumuna geçiyor çocuk evet baktığı zaman. Bakın bir öğretmenle bağ kurmuş olması gölgede kalmadığını, görünebildiğini ortaya çıkartıyor. Bir öğretmenle bağ kurmak çocuğun olumsuz ve davranışlarının azalması, akademik başarılmasının yükselmesinde 170'in üzerinde etki yaratıyor.
1: Kendini ifade etmeyi bir şekilde.
2: Bu kadar basit. Bağ
1: başarabiliyor
2: kurmak
1: burada.
2: Peki çocuk bakalım anne babayla bağ kuruyor mu? Anne çocuğuyla sorsam bağ kuruyordu. Görüyoruz. Bana da geliyorlar. Seansa geliyorlar bazı anne babalar. Ben çocuğumla hocam her şeyi yapıyorum. Ne yapıyor? Anlat diyor. Projesiyle ilgileniyor. Akademik başarısıyla ilgileniyor. Sınavlarla ilgileniyor. İşte netleriyle ilgileniyor. En iyi kıyafetleriyle ilgileniyor. Yemeğiyle ilgileniyor. Kimlerle görüşeceğine ilgileniyor.
1: Ama bir şut çekmiyorlar potaya beraber.
2: Abi tamam da. İlgilenmek. Duygular nerede burada? Bu çocuğun duyguları nerede? Duygularla kim ilgileniyor?
1: Evet.
2: Görünüyor mu? Daha baskıcı ailede ilgilenmek yerine diyor ki kontrol onlar da helikopter aile.
1: Yeterince zaman ayırıyorum diyor.
2: Ne diyor da? Çocuğun ne olacağına, kimle görüşeceğine, ne yapacağına, her şeye kim karar veriyor? Aile. Bak iki tarafta da reddedildi çocuk duyguları. Benli. Reddedilen çocuk ne olur? Bağ kuramaz ki. Bağ kuramaz çocuk. Hemen onaya girer. Yalnızlaşır. Duygularını reddeder, kapatır. Ütenceye gibi duygular bir yerde patlar. Ya okulda gider olay yapar, ya gider mahallede olay yapar, ya evde gider olay yapar. Bir yerde bu olay yapacak. Bu enerji patlayacak bir gün bir yerde.
1: Evet.
2: Baktığınız zaman. İşte hani bunu geliştirmek için işte bunların farkındalığıyla öğretmenlerimiz de varmalı. Çocuklarla bağ kurmayı öğrenmeliyiz. Anne baba farkına varmalı. gerçek ilişki, bağ kurmayı, sevgi, ilgi, ilişki geliştirmeyi öğrenmeliyiz onlarla. O zaman bağ kurduğun zaman merhamet, empati duygusu gelişiyor. Empati ve merhametin geliştiği yerde hoşgörü kendiliğinden gelişiyor zaten. Hoşgörü evet. Oluyor.
1: Bizim baktığınız anneler yine iyidir bu konuda aslına bakarsanız. Yani şey olarak bağ kurma açısından son derece verici olabiliyor bizim annelerimiz. Ama belki de işte, sorumluluklar çok artıyor.
2: Şey çocuk dedi devreye daha çok hocam. Hani o bağ kurmada özellikle okullardaki o tırnak içerisinde söylüyorum. Hani programımızın başlangıcında hayvan demiştik ya, seyircilerimiz yanlış anlamasın. Okullarda çok ciddi bir hayvani rekabet var akademik olarak.
1: Evet, akademik olarak.
2: Anneler de bu rekabetin içerisine girip çocuklarına o ne yaptı, bu ne yaptı, onu net yaptı.
1: Yarış atı gibi davranma şimdi, hikayesi.
2: Otomatikman buna gidiyor. Bu bir ilgi değil. Bu bir ilgi değil.
1: Evet.
2: İlgi farklı bir
1: bazı
2: şey.
1: Anneler, bunu
2: ilgi demeyelim. Bu ne biliyor musunuz? Bu takip. Bu bir takip. Evet. Takipçilik demek bağ kurduğun anlamına gelmiyor. Bağ kurmak için onun duygusunun altında yatan nedeni, onu duygulandıran şeyleri, duygu yolculuğunu anlamak, duygularını tanıtmak, ne olursa olsun koşulsuz yanında durduğunu, sevgisini, ilgisini, ilişkisini göstermektir bağ kurmak. Yani netleri ne olursa olsun, başarılı olması o önemli değil. Yani bunun üzerine kurgulaması lazım. Biz biraz sanki buralar ihmal ettik. Öğretimi çok öne çıkardık okullarda. Sanki eğitimi de bu anlamda biraz ihmal ettik. Bakın Japonya şu an bunu ona geçti. Avrupa'da da Finlandiya zaten bunu yapıyordu, geliştirdi. İlk 1,5 yıl çocuklara ne sayı öğretiliyor artık, ne sembol öğretiliyor. Birlikte yaşama, bir oyun kurma, işbirliği, dayanışma, yardımlaşma, toplum bilinci, toplum kuralları, pazara gittik, hadi pazarda ne yapacağız, yaşlılara yardım etme, bir miktar parayla, hadi bununla bir şeyler alalım, pazar çevirme öğretiliyor.
1: Tabii.
2: Bakın dünyada çok en güzel. Erken okumaya geçiren millet Türkiye, biliyor musunuz?
1: Doğru.
2: Eylül ayında arıyoruz çocukları, Kasım ayında okumaya geçiyoruz. En az okuyan çocukları Türkiye.
1: Yani tabii ki çocuklar böyle okuduğu zaman hiçbir davranışsal becerisinden sonra değil mi? Okuduktan sonra da kurdele takılıyor.
3: Doğru.
1: Sizin az önce söylediğiniz şeylerin arkasından takılan kurdeleler belki yaşamsal olarak daha değerli.
2: O kurdeleyi alamayan veli, geç alan veli krize giriyor.
1: Giriyor tabii. Hı. Öğrenci de giriyor.
2: Ve öğretmene sataşıyor. Diyor ki hocam benim çocukla kaydınız da bak yemeden kesildi.
1: Evet.
2: Niye kurdele takmıyorsunuz? Takın hocam, ben halledeceğim diyor. Bakın çocuğun eksikliğini görmek yerine...
1: Sonra en son evde kendi takıp okula gönderiyor.
2: Yani,
1: okulda takılan kurdeleler.
2: Hocam Siirt'te bir şey var. Aklıma geldi, biraz gülelim de. Siirt'te otel yapıyor bir tanesi. Hocam 5 yıldız takmış oteline. Herhangi bir butik otel, gelmişler turizm bakanı. 5 yıldızı kim verdi buna? İstiyorsun demiş, bu olmaz. Adam demiş, lo demiş, otel benim otel. 5 yılda kayın yeter abi, size ne demiş. O standardı çözemediği için bizim evde de anne baba 2 de takmış kurdele, 3 de takmış deftere, yıldız da koymuş.
1: Çocuk ne diyor? Sıkıntı.
2: Öğretmen vermezse annem var diyor. Başarısızlığıyla yüzleşmek yerine hep hataları kamufle eden bir anne baba.
1: Evet evet, kesinlikle. Şimdi bir de böyle seçilmiş çocuklar var. Şimdi konu biraz da oralardan gidelim. Şimdi bunların çok mu antrenman yapıyorlar, çok mu ellerindeki bir yeteneği değerlendiriyor, yoksa doğuştan getirdikleri zaten bir yıldız olma potansiyeli mi var? Şimdi Arda Güler herhalde 1/100 milyondur. Çünkü futbolda Türkiye'de her çocuk dener yani. Biz de oynamışızdır belki bir dönem, olmadı. Yani onun oldu. Real Madrid'de oynuyor. Ve çok sakin, çok cool, çok iyi, çok cana yakın. Ama öyle bir haksızlık deneyimi yaşadı ki Bayern Münih maçında kırmızı kartı gördü, gitti. Hakemin üzerine yürüdü. Belki de yaşı ve özgüveniyle alakalı bir tavır da olabilir. Bilmiyorum. Ama bu becerisi var. Şimdi Mete Gazoz'un bizim bu olimpiyat şampiyonu okçumuz güreşe yönlendirilebilirdi belki. Arda Güler oka yönlendirilebilirdi. Evet. Mete futbola yönlendirilebilirdi. Nasıl bakıyorsun? Yani bu Arda Güler'in biyolojik bütünlüğü olmasa yine öyle bir futbolcu olabilir miydi hocam sence? Yoksa Mete Gazoz'dan çok iyi eğitimle her türlü olimpiyat şampiyonu çıkar mıydı? Bu arada bir tane altın madalyamız yok son olimpiyatlarda.
0: Evet. Yani aslında gerçekten sporun bütünlüğüne baktığımız zaman, sadece futbol odaklı olmadığımız zaman, gerçekten hani bence daha alacak yolumuz var. Ben çok hani hepsinin Allah bin kez razı olsun gidiyorlar, uğraşıyorlar, çalışıyorlar. Ama gene söyleyeyim, son 10 yılda buraya yapılan yatırım ve ilgi biraz daha arttı. Şimdi hani doğruya doğru. Bunu ben şey anlamda söylemiyorum.
1: Gen çalışmaları, genetik çalışmalara
0: şimdi yatırılan hem şeyler. Hem de total sporcuya olan yaklaşım, şimdi sporda kazanılan başarıların aslında o kadar da rastlantısal olmadığını artık öğrendik. Evet, yani güzel. Bir sistem oturtabilirsek

0: Yani gerçekten bu kadar heterojen bir toplumda, genetik olarak da biz heterojen bir topluma sahibiz. Yani her branşta bizler aslında tepeye oynayabilecek potansiyel var. Yeter ki onu erken yaşta belirleyip egolardan, bireysel farklılıkları ön plana çıkarmadan, benim dediğim olacakları bir yana bırakıp daha böyle ölçülebilir metodolojileri daha erişebilir yapabilirsek, örnek veriyorum, şimdi siz mesela vücut yapınıza baktığımda mesela iyi bir kürekçi ama boyunuz bir tık daha uzun, belki işte belli şeye yönlendirilebilirsiniz. O konuda hocalarımız gerçekten çok ehliyetli, çok başarılı.
1: Tabii, tabii,
0: anatomik
1: kesinlikle.
0: Yapılara bakıp, ama şimdi biz bazı şeyleri yeni yeni anlar olduk. Neden? Şimdi bir kere sporcu bir biyolojik bir varlık, insan. Ki bunun artık altında yatan bütünlüğü biz yeni yeni anladık. Eskiden spor psikoloğu bu kadar önemli değildi. Artık var. Şimdi Arda muhtemelen çok büyük destek alıyor. Sadece Arda değil. O
1: olabilir.
0: Mertebeye gelmiş birçok sporcu. Çünkü çok zor. Çünkü şimdi düşünebiliyor musunuz? Ben Arda'yım. Maça çıktığım an biliyorum ki orada 100 bin seyirci varsa 60 bini beni boşta bile takip ediyor. Şimdi bunu bile düşünse çocuk. Orada yaptığı harekete bakacak. Burnunu kaşıyacak. Kafasını kaşıyacak. Düşecek. Her şeyine dikkat edecek. Çok büyük bir stres. Çok zor bir durum.
1: Evet.
0: Beklenti çok yüksek. Verilen baskı. Paralar çok yüksek. Baskı çok yüksek. Ve o da onun altında yapabilecek, bakalım altyapıya sahip mi? Hani acaba bu kadar, şimdi ben şöyle söyleyeyim, benzer hani belli web portallarında takip ettiğimiz yayın organları var. Bir tanesinin her gün inanın bir penceresi Arda Güler.
1: Tabii,
0: ya
1: muhakkak.
0: Konu yok.
1: Tabii.
0: Ortam
1: İlgi
0: yok.
1: Çeken konu o.
0: Gene şey
1: ya. Ya da Kenan Yıldız.
0: Ben olsam evet sıkılırım ya.
1: Tabii,
0: ya konu yok. Hadi dün beni haber yaptın.
1: Hı hı.
0: Akşam ne yapmış olabilirim ki? Çocuk zaten evine gidiyor. Takip ediyoruz tanıdıklardan. Yatıyor, sabah antrenmana geliyor.
1: İşte Arda patatesini bitirmedi falan,
0: evet,
1: flash.
0: Yani, şimdi onu da yani şöyle hani tamam onlara...
1: Ayranını tam içmedi burada.
0: Evet, yani şimdi bu çok büyük bir, aslında bu sistemsizlik dediğim olay bu. Yani bunu işin uzmanında bıraktığı zaman işte diyecek ki Mehmet Hoca, yani biz Arda'ya nasıl bir program uygulayabilelim? Şimdi biz onun biyolojisini bilmeden, yediğini içtiğini bilmeden, mutlaka çok başarılı diyetisyenleri vardır. Çok iyi hekimlerimiz onu kontrol ediyordur. Şeyim yok ama onun altyapısını belki tabii genetik yapıya göre de belli şeyler yapılmıştır. Hı-hı. Hani ben hatta bir tanıdıkla haber yolladım.
1: Hayır, siz kendiniz yapıyorsunuz zaten bunları. Ben, çok onu dile getirmiyorsunuz
0: Arda'ya
1: yani.
0: Arda'ya daha parladığı zaman hani bir tanıdığına, bir spor insanına haber yollamıştım. Hani böyle bir şeyde destek olabiliriz diye. Yani onun bazı takım arkadaşlarını yapmıştık. Hatta bir tanesinin oralar şimdi isim, gerçi isim verebilirsin de her şey ama hani işte Arda, Göztepe'deki Arda mesela, onu ona göre ben ayakla yazı yazmalardan tutun beslenme programı onlara göre ayarladım daha o zaman.
1: Ne ayakla maçı, yazı yazmalar mı?
0: Tabii tabii, daha genç yaşta ayağıyla o minör kaslarının hani tabii
1: ince ayağı, koordinasyon
0: tabii,
1: becerilerini geliştirmek için
0: çünkü
1: çok
0: o aslında şimdi sağ bek evrildi ama o dönemde Fenerbahçe'de işte Ufak Arda ile oynarken sağ açık veya çok seri bir çocuk, çok kuvvetli. İşte ona belli dokunuşlar yapmamız lazımdı. Evet. Elimizden geldiğince yapmaya çalıştık. Yani bakın bunlar önemli. Orada bunu ben söylemiyorum hocam. Bunu bilim söylüyor. Ben sadece
1: ama
0: onu
1: farklı branşlardaki kişilerle de bireysel çalışmalar yaptınız. Olimpiyatlarda dereceler de aldınız.
0: En son şeyde 5 sporcumuz birebir de olimpiyat yarışmıştı. Hı-hı. Hatta birçoğunu da yakından takip ettik. Ama evet maalesef en güvendiğimiz iki sporcu sadece puan kaybetmemek için, yarışmak için gitti. Yoksa bir puan kaybına uğruyorlardı. Sakatlardı mesela. Onlardan biri %1 milyon. Bakın
1: madalyayı alırdı yani.
0: %1 milyon ama çocuğun çok büyük bir ameliyat ve gitmesi bile büyük bir riskti. Onu kendinde aldı. Ama inşallah yaşı daha bir olimpiyatlar görebilir. Çünkü sporu efor gerektiren bir spor. Hani vücudu da kuvvetli. Ama kıymetli hocam, evet, bunlar yapılabilir. Bunları yapacak bizde gerekli altyapı, gerekli bilgi birikim, gerekli çevre, gerekli her türlü şey var. Şimdi bunu niye yapmıyoruz? Bu sorgulanmalı.
1: Ama bizde mesela başka metagazoz varsa bunu bulmanın yolu belli gen testlerini yapmaktan geçer mi? Aslında onu merak ediyorum.
0: O da bir faktör. Tek başına ona bağlamak doğru olmaz. Ama
1: peki hiç uygun olmayan biri çok antrenman yaparak da mesela
0: başarılı
1: okçulukta
0: olur.
1: Başarılı
0: i̇şte,
1: olabilir mi yani?
0: Bu
1: mesela eskrimde mesela. Bunlar işte, çok özel sporlar,
0: tabii
1: branşlar.
0: Tabii ki de. Şimdi örnek veriyorum. Şimdi okçulukta ben mesela kendisine de federasyona da gittim. Ya kas hafızası ile ilgili ve bilardo federasyonuna da gittim. Gerekli cevabı alamadım ama ben bu sporcularda kas hafızası ile ilgili belli biyolojik ve genetik markalar hackerları sizin desteğinizle ölçmek istiyorum ki yenilerini yetiştirmek de bize bir kılavuz olsunlar. Çok, çok başarılıyız o sporcularda. Hatta şöyle söyleyeyim, isim verebilirim herhalde. Ben kaç, hatta bir yıla yakın Semih Saygıner'in peşinden koştum.
1: Hocam dünyada Semih Saygıner'den daha iyi bilardocu o oldu. Şimdi senin elinde bu var yani. Böyle büyük isim var.
0: Ben onu niye istedim? Bir harita olsun. Biz aslında Semih Saygıner'i Türkiye Cumhuriyeti çok iyi kullanmalı. Çok başarılı. Evet. Zekası, hareketleri yani tam aslında olması gereken.
1: O zekayı başka alanlarda da güzel gösteriyor şu anda. Konuşmalar yapıyor. Çok iyi şöyle, konuşmacı oldu sahne insan oldu.
0: Kesinlikle çok disiplinli bir insan. Evet, evet. Hani vücudundaki değişim bile o yaşta kimse altına giremez. Yani evet. Kendi anlatıyor. Ben diyor hani kahve çırağı, kahvede çalışan işte yardımcı olarak İngilizce kursu isteyen ilk insanımdır belki dünyada. Diyor. Yani, kızlı üstün patronu. Evet. Oralardan şimdi insanın içinde olmalı. Evet, evet çok çalışmak çok önemli ama evet. Mantıklı. Evet. Şimdi bir çok başarılı bir güreşçimiz vardı. Bir gün onunla karşılaştım. Hatta havaalanında bir gittim yanına. Şimdi isim vermeyeceğim. Ya elini omzuma attım. Merhaba abi. Ya elim omzu. Ya. Böyle bir omuz anatomik evet. imkansız. Yani rakip evet. onu kavrayamaz biri. Islanınca.
1: Evet. Bu var yani onda hazır.
0: İşte biraz anlattım falan. Ya dedi ben çok çalıştığım için sakatlandım. Bak dedim güzel abim dedim. Evet çok çalışmak önemlidir. Ama sen tahminimce programsız çalıştığın için sakatlandın. Tabii. Hani çok çalışmaktan sakatlandın. Uygun çalışma olacak.
1: Tabii.
0: Yani işte bilim bunları söylüyor. İşte bu genetik testler, biyokimyasal, fizyolojik testler bunu veriyor. Tabii. Biz belirleyici değiliz. Biz yardımcıyız.
1: Peki şimdi şuradan, şimdi çok güzel söylüyorsun. Yani hocam bu senin genel mütevaziliğinle de alakalı. Sen kişisel mütevaziliğini biraz alanın içinde kullanıyorsun. Evet. Ben çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Yani o sizin yaptığınız müdahalelerin çünkü beraber çalışmalarımız da oldu.
0: Evet,
1: oradaki kullandığınız dildeki mütevaziliği de bildiğim için ama çok önemli. Yani sporun içine bilimi tam teşekküllü katmazsak evet çalışmak, bu biyolojik, genetik özelliklerin baştan tespit edilmesi, bunun üzerine yatırımlar yapmak hepsi bir bütün olarak haklısınız ama buradaki ihmal ettiğimiz taraf genelde bilim olabiliyor.
0: Şimdi, hemen bir araya gireyim mi? Tabii ki. Çok ilginç bir örnek. Şimdi beraber çalıştığımız bir sporcu arkadaşla da bir gün maçı var. O zaman bir alt ligde oynuyor. Dakika 89 ve penaltı çaldı. 1-0 gerideler. Bunu belki daha önce verdim ama. Şimdi arkadaş penaltı noktasına koydu ama top durmuyor. Şimdi ben de onun belli genetik özelliklerine göre didişmemesine göre hep söylüyorum. Topla başladı oynamaya. Tabii çok enteresan. Sağ olsun eşim bir ikram getirdi yanıma. Bak dedim penaltı kaçacak şimdi dedim. Bakın aynen. Dedi ki tabii dedi banttan yani ikinci izliyor. Vallahi dedim bak canlı yazıyor. Gerçek. Kaçırdı hocam. Hemen mesaj attım. Soyunma odası ya hocam çok özür ama dedik ona mesela çünkü o şey o didişmeyi gerektirmeyecek
1: topu
0: bir yapı gerektirdi.
1: Topu koy vur yani
0: evet,
1: artık değil mi? Onunla uğraşma yani.
0: Uğraştı. Dikkati gitti ve orada işte belki stresi ve siniri arttı ve onda ya her zaman yaptığı şey yapamadı. İstediği noktaya vurdu bu arada. Onunla çalışmıştık bu noktaya atacaksın topu diye. Ama biraz fazla gidince işte o koordinasyonu.
1: İşte tam şeye benzettim. Bugün bir video izledim. Kişi artık diyor ki artık yogaya başlıyorum. Huzurlu bir hayatım olacak. Yoga matını tam böyle sarmış. Açıyor, çıkıyor, arka taraf katlanıyor. Dönüyor bu taraf katlanıyor. En sonunda alıp tam didişmek işte. İşte evet. Benzer bir şey.
0: Evet.
1: Şimdi hocam teknoloji, bilim tabii ki buradaki konuşmada tam profesyonel olması gereken bir işte. Bu arada bütün federasyonlarımıza da selam olsun. Tabii ki altın madalyayı inşallah bu sene olimpiyatlarda bir sonraki olimpiyatlarda çıkaramayız ama altın madalya çıkarılmadığında da hesap sorulacak kişiler, federasyonlar, federasyon başkanları yönetimleridir. Bunun da ötesi yok. Pek onları unutuyoruz. Fark etmiyoruz ama tek altın madalya almak ülke için tabii ki kabul edilir bir şey değil. İnşallah bu sefer öyle olmaz. Şimdi hocam bilim ve teknoloji siz yapay zekada çok haşır neşirsiniz. Sizin izlediğim bir etkinliğinizde yapay zeka ile müzikler yaptınız ki bu 2 yıl önceydi. Şimdi çok yapılıyordu. O zaman bir programları anlattınız ve inanılmaz bir müzik yaptınız. Yani hakikaten çok daha iyi bir şey çıktı ortaya. Beni de çok şaşırtmıştı. Şimdi peki mesela yapay zeka burada mesela çocukların sporcu olma coşkusunu, sanatçının sanat yapma coşkusunu ya da içimizdeki o hani böyle saldırganlığı, şiddeti yönlendirdiğimiz alanları ele geçirecek mi? Ya da o tepkimiz azalacak mı? Nasıl düşünüyorsunuz?
2: Şimdi şunu söyleyeyim. Yapay zeka bir asistan. Bir ajan değil. Nerede kullanacağımızı biliyorsak bunu biz asistanı. Çok da etkin ve hızlı bir asistan. Yani yapay zeka ile o müzik yaptığımız zaman hatırlayalım. Aynı anda söz yazdık.
1: Evet.
2: aynı anda 2-3 tarz belirledik ve 3-4 tane de müzik yaparaktan orada eğlendik değil mi? AES yaptık, pop yaptık, rap yaptık, değişik formlar yaptık. Bunların hepsini yapmamız 15 dakika sürdü.

0: Ne istersek yapabiliriz.
1: Şimdi sadece 15 dakikada normalde hangi asistanla biz 4 tane farklı makamda sözleri sıfırdan yazarak şarkı yapabiliriz?
0: Anca bir şarkıyı çalıp şakır şukur oynayabiliriz abi.
1: Bir tanesi belki yapacağız. Şimdi o zaman bu baktığımız zaman yapay zeka bu şarkıcılarla geçmeyecek. Ben oraya ne komut gelsem onu yapabiliyor. Peki ben ne yapacağım? Beni hızlandırdı. Şimdi hocam haz çağı dedi ya, ben onu biraz daha yani eklemek istiyorum. Hız çağı bir de bu çağ. Haz önemli.
2: Orası zaten de,
1: hız çağı. Peki hızlanmak, evet biz durmayı da becermeliyiz ama bazı konuda hızlı aksiyon almak için de bu asistanları iyi kullanıyor olmamız lazım. Doğru. Yapay zeka yaratıcı değil, yaratıcı zeka kopyalayıcı. Yani yapay zeka ne yapıyor? Ben ona diyorum ki şu kelimelerden en çok eğlenceli, şuna dikkat edecek, bana diyorum bir tane şarkı sözü yazıyor. Bakıyorum, burası hoşuma gitmedi, burası daha Türkiye'deki, dünyadaki en çok kabul edilen çocuk şarkısının ritmine göre sound'unu değiştir diyor. Onu değiştiriyor. Bana çocukların en çok seveceği sound yap desem, bak bu yaratıcılık. Ama dünyada en çok dinlenen sound'u bul desem, onu bana 10 saniyede buluyor. En çok dinlenen sound'u. O sound'a bunu yerleştirebiliyor. Ama yeni bir sound yap, dünyada en çok o dinlensin desem yapamaz.
0: Yani artık yani ama şimdi
1: yani
0: insanın ama çalışma yöntemi şey de bu değil mi biraz? Yani o da çalışmak neden şey buna benziyor biraz. İşte, her insan da yaratıcı değil yani.
1: İşte, ama her insan yaratıcı değil ama her insan içinde yaratıcılık var.
0: Nasıl görüyorsun bu arada hakikaten? Yani çalışan, çok çalışkan çocukla yaratıcı olan çocuk mesela, bu da ciddi bir ayrımdır.
1: Bakın çocuk doğdu, şöyle anlatayım ben çok hızlı zaten. Çocuk diyelim ki mesela 10 bin puanla doğar. Hepsi de yaratıcı. Yaratıcı olmayan çocuk yoktur. Anne, baba, ebeveyn ve eğitim sonunda bu çocukların yaratıcılığı 10 bin puandan tek yaşam skorlarda 10 binden atıyorum 800'e düşüyor. 2000'e düşüyor. Kiminde 10 binden 8 binde kalıyor. 8 binde
0: ama başta maksimum var yani.
1: Herkes 10 binde doğuyor. 10 binde doğuyor. Ama doğduğun ev kaderin oluyor. Maruz kaldığın şeyin de senin kaderin devamı oluyor. Orada eğer baskıcı, kontrollü olan bir evse, mesela İsmail Aydın Hoca doğduğu zaman dedesinin ve babasının evinde Trabzon'da olan o beyin cerrahımız 6-7 bin kitapla 10 bin kitapla eve doğuyor. Dede 3 dil biliyor. Baba 2 dil biliyor. Gezmiş her şekilde. Her şekilde evde her şey hazır. Ne çıkıyor? Beyin cerrahı çıkıyor. Beethoven'du galiba. Mozart da olabilir. Tam karıştırdım. Emin değilim. Doğduğu zaman annesinin evinde annesi piyano çalan bir olmasa olabilir mi dese, ne Beethoven'la doğuyor.
0: Tabii ama
1: evlendi,
0: canım, tabii
1: evlendi
0: canım.
1: Ne Adal'a doğuyor.
0: İşte fazla sayı örneği.
1: Değil mi hocam? Tabii. Ne Adal'a doğuyor. Topa değmediği için, doğru temas edemediği için bitiyor. Tabii. Bugün bir halı saha maçına gidiyorsun. Bakıyorum çok topla dans ediyor resmen. O kadar yeteneği var. Ama doğru eller boşlamış, buluşmadığı için gidiyor, yok oluyor. Doğru. Şimdi yaratıcılık var. Biz yaratıcılık olan, yüksek olan çocukları seçen bir seçici eğitim sistemine sahip değiliz. Amerika'nın eğitim sistemi mesela, Amerika yapan her yıl bulduğu 10 bin çocuktur. Sistemden çekiyor onu alıyor üst kademelere, sonra devletin stratejik yerlerine getiriyor. Amerika yapan onunla. Amerika'nın eğitim sistemi sadece seçme eğitim sistemidir. Seçen alır. Bizde en zeki çocuklar en normal çocuklarla, daha düşük çocuklarla aynı sınıfta kalıyor. Doğru mu? Aynı sınıftalar.
0: Yani.
1: Ne var? Bilim saat merkezlerimiz yani, var. Ha. Bir miktar. Hafta bir gün, iki gün oraya gidiyorlar. Odası X, çok girmeyeceğim detayına. Odası olan sola IQ'ya da yazdı çünkü. Yaratıcılığı ölçmüyor. IQ ölçüyor. IQ yaratıcılığı doğrudan bir ilişkisi yok. Bu arada onu söyleyeyim. Artık hani kullanılan bir test biçimi değil IQ testleri. Artık bugün dünyanın en büyük CEO'ları artık IQ testleriyle alıyorlar. Bugün Elon Musk'ın şirketini alırken mühendise sorduğu soru, hayatta karşılaştığın en büyük problem neydi? Bunu nasıl çözdün?
0: Elon Musk'ın kendisinin IQ'su da yalnızlar bayağı sorgulanacak bir durum.
1: Yani sorduğu soru bu. Ben neyi ölçüyorum? IQ değil bakın. Duygusal zekası.
0: Anlıyorum.
1: Duygusal zekası.
0: Belki ölçüyor. Problem çözüm becerisi sosyal ortamdan daha yüksek oluyor böylece.
1: Ona bakıyor şimdi. Baktığımız zaman bizim bu seçici olan bir eğitim sisteminde yaratıcılıkları besleyecek, tırnak içerisinde söylüyorum, hafız yani ezberci mantıktan çıkaracak, yaratıcı, modern, çocukların dersinin dışında ev ödevi altında kitaplarla ödev verilmeyen, araştırma, sorgulama, işbirliği gerektiren, çalışmalar yaptıran, yaratıcılıklarını bulup sınıfta bu platformlarda etkinliklerle, yapıtlarla açan, bunu projelerle değişik yerlere sunma platformu açabileceğimiz eğitim ortamlarına ihtiyacımız var.

0: Anne babaların da erken yaşta bunu geliştirmek için yapmalar gereken şey ne? Bakın bir kez daha söylüyorum. 2 yaştan itibaren çocuklar mutlaka bir enstrüman çalmayı, bir spor yapmayı, herhangi bir spor. Jimnastikle başlasın. Her jimnastik belli bir süre sonra boyun büyümesi engelliyor. Sonra vazgeçebiliyor ama
1: esneklik var hocam.
0: Değil mi? Esneklik kazanıyor. Oradan derslik sonra rekabetçi oyunlar, top oyunlar, atıyorum topla, basketbol, futbol olabilir. Ama bir futbol, bakın bir enstrüman çalmak ve bir futbol oynamak, Uğur'un da kulağını çıtlatalım, Uğur Sunlar'ın da Süper Bey'in teorisinde falan bu çok işler.
2: Uğur Batı. Bir,
0: evet, sevgili dostumuz Uğur Batı, buradan da kendisine sevgiyle.
2: Yarın Denizli'deyiz hep beraber.
0: İşin aslına da girmek gerekirse yani buradan baktığımız zaman. Şimdi Uğur'un da sunumunda diyor ya, bir enstrüman çalmak 170 plus yeteneği geliştiriyor. Bakın 2 yaşından itibaren bir enstrüman çalması 170 plus.
2: Bizde blok flüt çalıyor hep.
0: Bak flüt de, çünkü enstrümanların çoğunda iki elimizi kullanırız.
2: Sen çaldın mı hocam şimdi, blok flüt müzik dersinde?
1: Şey tabii ki
2: plastik o onlar, flütten diyorum. Su tıştım dilim yandı.
1: Deli o destane.
2: Sen de onu çalmış. Sen çaldın mı orada, ciddi söylüyorum hocam.
0: Ben bağlama da çalıyorum.
2: Müzikte hayal ama müzik dersindeki o blok flütü çaldın.
0: Hem de
2: İşe yarıyor mu sence o da?
0: Çalmaz, olmaz.
2: O da yarıyor, ha tamam.
1: Kıymetli yani, hocam, çift eli çalıştıran her evet, şey ona müthiş bir tamam. bağlantı.
2: Onu hepimiz çaldık yani.
0: Yani enstrümanların çoğu da çift elli. Hani flütte biraz daha böyle çok basit ama bir bağlama düşünün.
2: Ama orada
0: bir bağlama düşünün. Bir yanda tellere basacaksınız. Doğru tel harmonisi, bir yanda doğru tel vurma, bir yanda pozisyon alma, postunuzu alma.
2: Ama hocam flütü hepimize çaldırdılar. Başka bir hata yapılıyor demek ki o zaman. Yani bu gerçekten amacı uğrunda değil de sanki yapılmak zorundaymış gibi yapılıyor şimdi, demek ki.
1: Hocam, çünkü çaldık yani. Ama sıkıntı flütü. Şuydu. Şimdi flüt bir mecburiyetten herkese denetilen. Tabii. Şimdi ben flüt sevmiyorum.
2: Ben de.
1: Sound'unu sevmiyorum. Hareketi hoşuma gitmiyor. Şimdi bunu dayatmak ayrı bir olay. Orada mecbur ve işin sonunda sınıf geçme kalma var. Şimdi tamam
2: bir şarkı çalsan yetecek.
1: Tabii şimdi. Ki de. Şimdi onu yapamamak. Hemen şunu da söyleyeyim hocam, hani araya girmeyeyim. Şimdi bizim alanda da yeni vefat etti. Çok değerli bir bilim insanı vardı. Hatta İnsan Genom Projesi'nin baş mimarlarından. Mesela onun biyografisinde de ben okumuştum ki ben hep şunu söylerim. İnsan yanlış yapmalı. Yanlış yapmak, ben asistan arkadaşlarla da konuşurken. Yanlış yap ama her şeyi not al ki bir daha oya ben sana söylesem bu sende bir şey ifade etmeyecek. Cihaz bozulur hocam. Korkma cihazı bozmaktan. Hatta o cihazın içinden geç derim ben. Boz, yaptırırız ama yeter ki seni öğren.
2: İkinci çünkü, kez yapma aynı hatayı
1: kesinlikle,
2: diyorsunuz.
1: Kesinlikle aynen. Çünkü bazı şeyler hani eskiden aynı örnekleri veririm. Hep hani denizciler denize en kötü havada çıkarmış. Sebebi erkenden o sorunla karşılaşalım ki ileride iyice açılınca o sorunla baş edemezsin.
2: Antrenman yapıyor yani.
1: Tabii ki de şeydeki Craig Venter de o çok değerli bir bilim insanı. Doktorasını NIH dediğimiz Amerika'nın ve dünyanın en saygın bilim merkezlerinden birinde yapmış. Ama şöyle diyor, işte epigenetik bu. O kadar şanslıydım ki diyor, üst katımda Nobel'li biyokimyacı bu vardı. Alt katımda Nobel'li fizyolog bu vardı. Ve ilk gittiğimde kalp kasıyla çalışıyor kıymetli hocam. Kaslarla çalışıyor. Bir o zaman işte adrenalin uyguluyor kasların kasılmasını. O Nobel niye şunu denemedin diyor. Denemem gerektiğini o söyledi. Ama diyormuş hani hocam böyle deneyeceksin göreceksin diye. Gerçekten o çok önemli. Deneyecek, flöt deneyecek, bağlama deneyecek, gitar, piyano bir şeyi sevecek. Onu bulmak önemli.
0: Evet. Ama bu denemeye devam edecek.
1: Kesinlikle.
2: Buna katılıyorum.
0: Peki. Şey film var ya, özür dilerim. Bu ödüllü bir film var, Kovu filmi. Bunu mutlaka...
2: Hangisi hocam bir de?
0: Kovu filmi var, Kovu. Ama Splash değil. 2007 Fransız ve İtalyan yapımı, ödüllü bir film, Kovu filmi. Bir müzik öğretmeni bir yatılı yurda gidiyor, gerçek bir hikaye anlatıyor. Ve o da herkesin terk ettiği çocuklardan muazzam bir eser yaratıyor. Kovu filmi gerçektir. Şimdi biz o şekilde, herkesi yan flüt değil, oradaki disiplinle yapmamız lazım. Önce kimin neye yatkınlığı var, seslere deneyeceğiz. Kimi sesle, kimi enstrümanda. Hiçbir yeteneği olmayan, o da üçgen zil veriyor. Dın,
2: evet.
0: Parçası, ritim. Onun parçası olup nerede vuracağını, o zil sesi bile yanlış vurursa bütün ahengi bozar.
2: Evet, tabii, baktığınız tabii. Zaman. O grubun içerisindeki kendi pozisyonunun
0: tabii,
2: farkında.
0: Ama çok güzel bir film. İşte biz... Herkes yan, bütün bizim sistemimiz bu. Bize kolektif mantık var ya. Blok herkes flüt. Aynı şeyi yapacak. Herkes flüt çalacak değil. herkes flüt çalmayacak. Sınıf bir orkestra gibidir. Herkesin farklı bir sesi, tınısı, düşünme şekli, yapısı var. İster bu öğretide olsun, ister uygulamada olsun. Biz bunu kabul etmeliyiz. İşte bu hoşgörü dediğimiz ortam burada başlıyor.
2: Resim konusunda
0: herkes
2: da biliyorsun.
0: Flüt çaldıysan hoşgörü gelişmez.
2: Resim konusunda da o klasik resmi çizdik hep. Doğa görüntüsü doğru diye.
0: Bir noktaya kadar
2: hiçbir bu önemli. Hiçbir referans yok.
0: Perspektif olarak bunu öğrenmeniz
2: lazım. Ev güneşten büyük, bulut, bulut inekten küçük.
0: Başlangıçta,
2: ağaç, horozdan
0: işte başlangıçta bunu yapmak önemli. Yani perspektif algısı, resimde birebir otonom aktarma, ölçüleme. Bunlar başlangıç olabilir ama sonrasında artık benim önüm açacak. Ben oradan yolumu çizecek, daha farklı resim denemeler yapabilecek bir yola gidebileceğim bana kanallar açmalısın.
2: İşte hocam senin dediğin gibi yani bu rekabet, oradaki rekabet belli yaratıcı alanların geliştirilebileceği dersleri öyle bir ikinci plana ittiriyor ki performans odaklı bu sistem. O yüzden bunlar göz ardı ediliyor ve çocuklar sadece akademik başarıyı ya da işte okul başarısını matematikteki akademik müzik, beceri üzerinden okullarda, değerlendiriyor.
0: Okullarda müzik dersinde deneme sınavı yapıyoruz biz.
2: Ha tabii tabii öyle. Beden derslerinde de işte beden dersinde koşturan çocuk garipsenir. Sınav var. 100 soru daha çözebilirdim.
0: Şimdi iki tane bir role play yapalım. İki insan. Hı-hı. Tamam mı? Bir Korkut hocam olsun. Hı-hı. Mehmet hocam bir de sen ol.
2: Tamam.
0: Şimdi basmavi giymiş hocam. Tam şeye geleceksin. Bir yıldan beri hazırlandı. Sınava gideceksin. Hı-hı. Çok da güzel. Hem mülakat hem de yazılı var. Güzel tamam. De giymiş. Tam yandan araba geçiyor. Su fışkırtıyor. Kıyafet gitti.
2: Gitti. Çok soğukkanlı davranırım.
0: Kıyafet gitti. Şimdi onu yapan arabada 10 metreyle de kırmızı ışıkta durdu. Hı hı. Mehmet hocam yanaştı. Didişmeye başladı. Adam bastı gaza gitti. Hı hı. Bu şekilde gidemez. Eve döndü. Üstünü değiştirdi.
1: Kaybı, stres, yetişim.
0: Arabaya bindi taksici. Taksi yavaş gidiyor. Taksici kavga yapmaya başladı. Hızlı gitsene, hızlı gitsene. Taksici bir şekilde gitti. Sınava girdi, oturdu. Kağıdı elini aldı ama el ayağı titriyor. Bütün yolu odaklanamıyor. Bir yıldan beri hazırladı bekledi sınav. Geçen not alamadığı için mülakatı da girmeye
2: hak kazanamadı.
0: Kazanamadı. Bir yılı gitti.
2: Evet.
0: Korkut hocam 1,5 yıldan beri de özel bir genetik çalışmaya çalışıyor kendisi. El notları, yazıları falan var. Bir gün de dedi ki kafam dağılsın. Dışarı çıktı. Yürüyüş yapıyor. Hı-hı. Yürüyüş yaparken eve temizci geldi. Bu müsveddeleri almış, şömine yatayım, sobaya yatayım, yansıtın diye burada dağınık hoca dedi. Hoca geldiği zaman rahat olsun diye.
2: Camı açtı. Güzel bir temizlik.
0: Camı açtı, bunları da yaktı. Korkut hoca bir geldi. 1,5 yıllık tüm notlar, araştırmalar, verileri küllerini gördü şöminede ya da sobanın dibinde. Dedi ki, evet, bu külleri tekrar geri getiremem. Dedi ki, evet, odamı temizlediğin için teşekkür ederim dedi hizmetçiye. Müsettele evet işime yaramıyordu. Atmışım, yakmışım. Ama senden ricam bundan sonra odamda benden habersiz hiçbir müsvetteyi atma ve yakma. Olur mu? Sizin için önemliydi, önemli miydi sayın hocam dedi. Yok önemli değil, ben onlara bir şey toparlarım. Ama dedi sen bundan sonra böyle yapmayalım olur mu dedi. Bakın iki farklı davranış. Öfke. Birinde öfke dışarıda vurdu. Birinde öfke dışarı çıkmadan
2: İçeride çözüldü ya da
0: çözüldü.
2: Bir şekilde.
0: Peki kişisel sefat ne? İki insan genetik mi bunu genetikle mi bunu bahsetmiş?
2: Öğrenmeyle gibi sanki.
0: Bu bahsettiğim şey tamamen duygulu, öğrenmeyle ilgili. Şey. Ne yapıyor? Olay şu. Hem de bu da hani öfkeyi nasıl kontrol edeceğiz, şimdi nasıl kontrol edeceğiz? Bunun anahtarını vermiş olalım.
2: Doğru yedi, Ahmet, yanlış Mehmet hikayesi çok güzel.
0: 7 saniye kuralı. 7 saniye kuralı.
2: Okay, tamam.
0: 7 saniye kuralı.
2: Tamam.
0: Birinci olarak ne yapacaksınız? Duyguyu gördüğünüz anda reddetmek yerine bir 7 saniye sakin durmayı başarmak
2: lazım. Bir süre vermemiz lazım kendimize.
0: 7 saniye. Evet.
2: Tamam.
0: Baktınız ki kıyafetiniz ıslandı. Bir 7 saniye duracaksın. Bu kıyafetimi şimdi kurtmam mümkün mü? Değil. Kavga yapmam sorunu çözmeyecek.
2: Çözmeyecek.
0: Benim bir sınavım var.
2: Evet.
0: Bunu yaptığın anda sen mantıksal alanında kaldığın için limbik bölüm hareket geçirmiyorsun.
2: 7 saniye yeterli olabilir.
0: 7 saniye. Bu sorular sorarak. Evet.
2: Dur düşün.
0: Peki, yapmadın.
2: Yani.
0: Yapmadın ne oluyor? Tak diye amiptalaya mesaj gidiyor.
2: Saldır.
0: Üzerin battı.
2: Haksızlığa uğradın.
0: Bu yapılır mı lan sana?
2: Evet.
0: Oğlum bu yapılır mı
2: saldırdı.
0: Sana? Bir yıldan beri sen bu sınava çalışmıştın.
2: Evet.
0: Amiptalaya mesaj gidiyor mu? Amiptalaya mesaj gidince amiptala biliyorsun nedir? Savaş, kaç. Yukarı hipokalamusa diyor ki ne varsa Salıver gitsin diyor. Hmm. Savaş durumu var diyor. Yani bir durum var diyor. Gerginlik var diyor. O da ACT hormonu o şeydi hocam değil mi galiba? ACT hormonu. Odan böbek üstü bezlere diyor ki kortizonu bas bu kadar. Kortizon bir gidiyor. Artık senin mantıksal bölüm felç. Sen tamamen savaş kaç modundasın. O an öfke artık kontrolden çıktı. Amigdala vücudunu gasp etti. Kortizon seviyen yüksek.

0: geldi, adrenalin yükseldi, vücutta kortizol yükseldiği için kalp basıncı arttı, tansiyon yükseldi. Tansiyon yükselince zaten öfke de daha çok katlanıyor. Hı hı. O saatte adamı da öldürürsün, hı hı, kavga da edersin, her şeyi de halledersin. Peki 7 saniye o da ne oluyor? 7 saniyede kalmış olsa amigdalanın gaspını ele geçirmesini vücutta engelliyorsun. Kontrol sende kalıyor gene şeyde. O da vasküs sinir değil mi hocam devreye giriyor. Kalbin kasılmasını, hızlanmasını engelliyor. Mantık sağında kalıyorsun. Amigdala az olmadığı için, devreye girmediği için kortizolda çok herhangi problem olmuyor. Evet. Sakin kalıyorsun. Diyorsun ki bundan sonra lütfen odamda kağıtlarımı, müsveddelerimi benden habersiz elleme ve yakma. Öbür tarafta sen kırmızı evet, adamlar evet, koyarsın. Evet. Bir yılı kaybediyorsun.
1: Evet hocam. Programın sonuna geldik. Kusura bakmayın. Hikaye bitmeyecek gibi gidiyor. Çünkü hakikaten Ali Can da sürekli 5 dakika diye gitti. O zaman öğrencilerimize diyelim ki o 7 saniye kuralı uyguladığın sınavda bir şok, panik, endişe, korku, sınav, sürem yetmeyecek falan gibi şey derseniz. Hocam önümüzdeki hafta program nasıl başlasın? Birkaç cümlenizi almak isteriz. Son bir dakikamız. Lafı evet, size bırakıyorum.
2: Estağfurullah. Tabii ki öfkeyi veya şiddeti kontrol etmek ben de hocama inanıyorum. Elimizde hani sakin kalmak zor gibi gözüküyor ama aslında işin en kolayı sonrasında düşündüğümüz zaman ben de hep şunu söylerim. Gerçekten sakin kalmak bütün sistemik özelliklerimizi mental açıdan, fiziki açıdan bizi her zaman tahmin etmeyeceğimiz kadar da dinç tutar. Sakin kalmak her zaman kazandırır. Nacizane.
1: Çok güzel. Hakan hocam önümüzdeki hafta bugünkü bütün programı düşünürsek hangi sözlerinizle başlasın programımız?
0: Önce şunu söyleyeyim. Dünya senin öfkenle ilgilenmez. Senin öfken seni zehirler. Öfkeni tetikleyen faktörleri bilirsen, kontrol edebilirsen kimsenin senin öfkeni ve seni yönetmesine izin vermez.
1: Evet, teşekkür ediyorum. Ben de şöyle bitireyim bu haftanın konusunu. Şiddet, saldırganlık bir davranış, öfke bir duygu. Suçlu olan öfke değil, bizim öfkeyle ne yaptığımız. Küçük yaşlardan itibaren öfkemizi nasıl yöneteceğimiz, nasıl kullanacağımız ya da onu nasıl olumluya çevirebileceğimizi öğrenir, güzel pratik edersek öfkeyi bir düşman değil, dost haline getirir. Şiddet ve saldırganlık yerine yaratıcı alanda kullanabiliriz. Yapımcımız Aynur Coşan, yönetmenimiz Ali Can Yaşar'la beraber bütün Apara ekibi olarak da efendim size selamlarımızı, sevgilerimizi gönderelim. Güzel bir hafta sonu dileyelim. Konuklarımıza tekrar teşekkür edelim bu değerli bilgilerle bizi aydınlattıkları için.
2: Teşekkür ederiz.
1: Önümüzdeki hafta tekrar bir arada olacağız.

0: sundu. İdefix, İdefix. Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
1: Yedi yaş ve üzeri için uygundur.

0: Gel bakalım. Hoş geldin Ahmetciğim.
1: Hoş bulduk.
0: Geç otur. Nasılsın?
1: Teşekkür ederim, iyiyim.
0: Kusura bakma, seni böyle apar topar çağırttım ama başka nasıl buluşup konuşuruz bilemedim.
1: Ziyanı yok Rıza amca.
0: Tahsil bitti. Hukuk doktorasını da tamamladın. Şimdi ne yapmayı düşünüyorsun?
1: Aslında ülkeye döner dönmez bazı iş teşebbüslerim olmuştu. Ama annem adada kısa bir tatil yapmam için ısrar etti.
0: Tatil de bitti.
1: Öyle. Artık çalışma hayatım başlıyor denebilir.
0: Var mı görüştüğün bir yer?
1: Şimdilik yok.
0: Beyefendinin seninle ilgili bazı düşünceleri var Ahmet.
1: Başvekilin mi?
0: Evet. Dün bu mevzuyu konuştuk. Seninle ilgili hemfikiriz aslında. İkimiz de istikbalini parlak görüyoruz.
1: Teşekkür ederim.
0: Başvekil seninle çalışmayı düşünüyor. Elçiye zeval olmaz. Benden seninle irtibat kurmamı rica etti. Seninle görüşmek istiyor.
1: Elbette, Sayın Başvekil benimle görüşmek istiyorsa buna hazırım. Ne zaman isterlerse.
0: Bir randevu alıp sana bildireceğim.
1: Teşekkür ederim.
0: Tamam.
2: Ay ne güzel. Demek şimdi nişan elbisesi modeli seçiyoruz ha? Ayla, şu modelleri getir misin kızım?
3: Peki.
2: Ne güzel havadis değil mi Ayla?
3: Öyle. Tebrik ederim.
4: Teşekkür ederiz.
3: Teşekkür ederim.
5: Nasıl diyorsunuz darısı?
4: Darısı senin başına.
2: Ben bakarım am kızım.
3: Sonra postaneye gitmem lazım anne.
2: Peki kızım, git.
3: Size iyi günler.
2: Güle güle.
4: Güle güle aileciğim. Senin bu kız pek zeki Melahat.
2: Ama kendini kurtarsın da. Cümleten
3: hoş
2: merhaba.
3: Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Buyurun.
4: Merhaba canım.
3: Hoş geldin canım. Bulduk.
4: Gel şöyle.
5: Merhaba Yasemin.
3: Merhaba.
2: Ay Nizahat Hanım, bak ne haberlerimiz var.
3: Ay hayırdır inşallah.
2: Ahmet'i evlendiriyoruz hayırlısıyla. Nişan elbisesi modeli bakıyorduk şimdi.
3: Ah çok tebrik ederim.
4: Canım teşekkür ederim.
3: Seni de tebrik ederim kızım.
6: Burada bir model gördüm. Şey. Çulumlar çok revaçta.
5: Yasemin, dergin miyiz?
3: Hayır, niye olalım?
5: Parti geçişi bana çok kızdın.
3: Ay, dur, daha da iyi.
5: Hatamı kabul ediyorum. Ama artık arkadaş olmalıyız. Yakında komşu olacağız.
3: Tamam, tabii.
2: Ben de bayıldım.
4: Bak,
3: ben geç
4: gördüm.
3: Kalıyorum.
4: Bak şu işte.
3: Ha. Anne, ben Necdet'e pasta süsleri için söz verdim. Şimdi gitsem olur mu?
2: Elbisen ne olacak?
3: Dönüşte uğrar modellere bakarım.
2: İyi madem.
3: Herkese iyi günler.
2: İyi günler kızım.
5: Güle güle,
2: güle
5: Yasemin.
2: Güle güle Yasemin'ciğim. Şu model
4: evet, çok güzel. Evet en iyisi.
7: Hop. Bu ne dalgınlık kızım? Amcını bile görmüyor gözün.
3: Biraz yorgunum.
7: Melah Sultan evde mi? Hmm. O mu kızdırdı seni? Sen ondan kaçıyorsun değil mi böyle?
3: Yo.
7: Ben şimdi gidip alıyorum ifadesi.
3: Evde müşterileri var.
7: Tamam canım. Bir şey söyleyip gideceğim hemen.
3: İyi. Hadi hoşça kal.
7: Hadi güle güle. Merhaba Yasemin. Selamını esirgenmiyor.
8: Hoş geldin Kamil, buyur.
7: Fazla vaktini almayacağım yenge. 2 dakika.
8: Ne söyleyeceksen çabuk söyle, müşterim var.
7: Yenge.
8: Ne?
7: Ben bu evin kendime ait hissesini satmaya karar verdim.
8: Ne? Deli misin sen? Ya bunu nasıl yaparsın?
7: Vallahi mecburum. Kumar borcum var. Adamlar yakama yapıştılar. Aslında

0: hissemi desen alsan keşke.
1: Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Hangi parayla senin hisseni alacağım?
0: Ne bileyim ben. Vardır belki yastık altı filan. Bilezik minezik bozdurursun.
1: Bilezik mi kaldı Kamil? Kız fakültede okuyor. Nasıl yaşadığımızı zannediyorsun sen?
0: Yenge, ben ister miyim sizi zor duruma düşürmek? Başka çarem yok vallahi. Neyse, sen yine de bir düşün. Belki bulursun bir yolunu.
1: Ne yol bulacaksam. Hadi hadi.

0: Hoş geldin.
1: Aa, kolye çok yakışmış.
2: Kolyemi çok beğeniyorum, çok zevklisin.
1: Beğendiğine sevindim.
0: Hoş geldin Yasemin.
2: Hoş bulduk.
0: Pasan bunlar hazır.
1: Sağ olasın.
0: Ben çıkıyorum.
1: Tamam.
0: Artık dönmem, size kolay gelsin.
2: Güle güle Teo.
0: Görüşürüz.
1: Görüşürüz.
2: Çok heyecanlıyım. Nasıl yapacağım bu işi ben? Daha önce hiç krema makinesi kullanmadım.
1: Ben sana göstereyim. Çok kolay zaten. Bunu böyle tutuyoruz. Bu elimizi şu şekilde tutup düzgünce sıkıyoruz. Sıkmayı hiç durdurmuyoruz, tamam mı? Hepsi bu.
3: Merhaba, Çokoldu mu geleli?
4: Hayır, yeni geldim.
3: Annenle biz de modelleri baktık. Yasemin de oradaydı. Biraz aramızı düzelttik.
4: Öyle mi?
3: Evet, soğukluk yok artık. Ahmet, harika bir model bulduk. Nasıl biliyor musun?
4: Nasıl?
3: Organze, açık renk, beli ince, kloş bitiyor. Çok güzel. Ahmet, dinliyor musun? Ne oluyor?
4: Az önce başvekilim benimle görüşmek istediğini bildirdiler de ani bir teklif oldu. Kabul etmek zorunda kaldım. Canım çok sıkıldı.
3: Niçin konuşmak istiyormuş?
4: Galiba bir iş teklifi. Bir an önce babamla konuşup fikrini almak istiyorum. Bu gece buluşmasak olur mu?
3: Tabii. Konuş babanla. Bu çok önemli.

0: Haberi duydun mu? Ahmet o Fransız kızla evleniyormuş.
1: Nereden duyacağım Nezahat?
0: Ne bileyim ben. Belki Ahmet söylemiştir. Daha tarih belli değilmiş ama. Aa, sen nereden çıktın böyle?
2: İki gün izinliyim abla. Uğrayıp bir oğlunu göreyim dedim.
0: Çok iyi ettin. Gel.
1: Hoş geldin Mehmet.
2: Hoş bulduk. Ankara'ya tayinim çıktı. Aa,
0: ne zaman?
2: Çok yeni. Onun için izinliyim zaten. Ankara'ya gideceğime göre Deniz'i de götürebilirim diye düşündüm.
0: Ne demek bu şimdi?
2: Orada da çok iyi mektepler var. Bir tanesi bayağı içmesinde.
0: Galatasaray'dan alacak mısın yani?
2: Öyle. Yanımda olsun kerata. Zaten arkamdan gözyaşları sel oldu biliyorsun.
0: Ama alıştı artık. Hem Işık'la da çok iyi anlaşıyorlar. Bu haberi hiç sevmedim Mehmet. Çocuğun bütün düzenini alt üst edeceksin şimdi. Ne mektebiymiş bu Ankara'da bulduğun?
1: Mektebi Sultani Ankara'daki mekteplerden daha iyi olacaktı ya Nezahat.
0: Gördün mü? Hem nasıl bakacaksın bir başına çocuğa?
2: Bir yolunu buluruz merak etme. Sen Deniz'in eşyalarını toplayıver abla.
0: Ay iyice kararlı bu. Rıza bir şey söylesene. Rıza. Aşk olsun Rıza. Hiç sesini çıkarmadın.
1: Ne diyeyim Nezahat? Adam dik kafalının teki.
0: Deniz'in ne suçu var? Çocuk sefil olacak Ankara'larda.
1: Bu kadar inatçı bir babası olursa daha çok sefil olur o çocuk.
0: Senin Mehmet'le erkek erkeğe konuşman lazım Rıza. Bence hep aranız bozuk diye yapıyor bütün bunları. Kırma beni. Hadi hatırım için ne olur.
1: İyi peki.

0: Çok güzel yapıyorsun.
1: Sahi mi? Kremayı eşit kalınlıkta sıkamıyorum ama.
0: Oo, onun zaten en zor kısmı orası. Onu bazen biz bile yapamıyoruz.
1: Aa, biliyor musun? Yarın akademiye ön kaydımı yaptırmaya gidiyorum.
0: Ya. Aa, ne tesadüf. Ben de yarın şehre ineceğim. Bir kitap siparişi vermiştim, gelmiş.
1: Beraber inelim o zaman. Vapurda gevezelik ederiz.
0: Tamam.
2: Biz babamla Ankara'ya gidiyoruz hala.
3: Mehmet, enişten seninle konuşmak için yukarıda bekliyor.
4: Ne konuşacakmış ki benimle?
3: Bilmiyorum. Git de kendin öğren. Hadi artık, uzatmayın bu gerginliği. Hadi canım. Hadi.

0: Metruk eve gidelim mi?
1: Tamam.
2: Anne biz gidiyoruz.
3: Geç kalmayayım bak. Gelirken iki tane ekmek alıver Işık.
2: Tamam.
4: Benimle konuşmak ister misin enişte?
5: Bu tayin ne zaman çıktı?
4: Hafta başı.
5: Yeni kadrolaşmadan haberimiz vardı. Demek tatbikata geçtiler. Çocuğu neden götürmek istiyorsun Mehmet? Bizimle ilgili bir sıkıntın var. Çocuğa iyi bakamıyor muyuz?
4: Yok estağfurullah. Böyle düşünmek size haksızlık olur. Deniz'i kendi çocuklarınızdan ayırmadınız.
5: Derdin ne o zaman?
4: Oğlumla ayrı düşmeyelim diye. O da zorlandı benden ayrılırken.
5: Mektebi Sultanı'yı diğer mekteplerle kıyaslamıyorsun değil mi? Yani şu Ankara'daki mekteplerle.
4: Hayır, Galatasaray kaç yıllık eğitim kurumu farkındayım.
5: O zaman bırak da iyi bir eğitim alsın. Bak abla nasıl üzülüyor.
4: Ablamın hakkını ödeyemem. Deniz'e ikinci bir anne oldu.
0: Ben yokken arkadaş size emanet artık.
2: Hani burada okuyacaktın Deniz?
0: Şimdi vaziyet değişti. Babam gidelim diyor. Ne yapalım?
2: Sen gitmek istiyor musun peki?
0: Benim için fark etmez. Hem nasıl olsa yazları gelirim. O zaman bol bol görüşürüz.
2: Ama İstanbul'da yapılacak bir sürü planımız vardı. Hayvanları koruma cemiyetine üye olacaktık filan.
0: Artık siz olursunuz.
2: Sensiz olur mu Deniz? Of, dayıma çok kızdım şimdi. Seni bizden ayırıyor.
0: Ben de sizden ayrılmak istemiyorum ama ne yapalım?

0: Uzatın ellerinizi. Birbirimizi unutmak yok. Mektuplaşacağız. Olan biten her şeyi birbirimize yazacağız, tamam mı?
1: Tamam, tamam.
0: Arkadaş gel.
1: Benim fırına gitmem lazım daha.
2: Ben kararımı verdim enişte. Boşuna zaman harcamayalım.
3: Ya ne inatçı adamsın sen Mehmet. Sana diyoruz ki oğlun Türkiye'nin en iyi mekteplerinde eğitim görmeli. Orayı bitiren adam oluyor adam.
2: Adam olacaksa olur. Bunun mektepli bir ilgisi yok.
3: İşte meselelere de böyle bakıyorsun zaten. Zaviyen yalnız zaviyen.
2: Ama seninki doğru değil mi enişte?
3: Doğru tabii ya. İcraata bakarsan anlarsın.
2: İcraata bakarak bunu söylüyorum zaten.
3: Bırak şimdi bu mevzuları. Deniz'den bahsediyoruz. Konuyu ille de bu meseleye getireceksen şimdi sırası değil.
2: Evet, bence de değil.
3: Çocuğunun istikbalini düşün. Şahsi mevzularla bunu birbirine karıştırma.
2: Oğlumun istikbalini herkesten çok ben düşünüyorum, merak etme.
3: Belli oluyor. Çocuğu sersem'e çevir. Getirdin bıraktın, tam buraya alışacaktı, şimdi alıp götürüyorsun. Bu ne istikrar?
2: Senin dediğini yapmıyorum diye istikrarsız mı oluyorum yani? Zaten problem burada. Hep senin görüşlerin doğru, karşı taraf yanlış.
3: Ne yaparsan yap ama söylemediler deme. Bak buraya yazıyorum, çok pişman olacaksın.
2: Olursam da bu benim meselem.
3: Bu ne biçim konuşma?
2: Zaten bu eve bir daha ne zaman gelirim bilmem.
3: Mehmet, burası benim olduğu kadar ablanın da evi. Onu da mı görmeye gelmeyeceksin?
2: Ablam beni anlayacaktır.
3: Deniz'i halasından, kuzenlerinden uzaklaştıracaksın. Pes doğrusu. Üstelik çok bencesin. Sen gelmek istemiyorsan gelme. Ama Deniz'i akrabalarından ayıramazsın.

0: Deniz nerede abla?
1: Kızlarla birlikte. Koşturup gittiler bir yere ama Deniz odasına çıktı.
0: İyi, sen çocuğun eşyalarını toplayın bir. Biz gidiyoruz abla. Bizi merak etme. Bugüne kadar nasıl idare ettiysek yine öyle ederiz. Çayınızı tazeliyorum.
1: Evet, teşekkür.
2: Efendim, afiyet olsun.
3: Teşekkür ederiz.
4: Bugün epeyce kalabalık.
2: Evet, öyle.
4: Teo yok mu?
2: Ha, Teo'nun bir işi vardı, erken çıktı.
4: İşi mi vardı? Erken mi çıktı?
2: Evet.
4: Kimden izin aldı?
2: Benden.
4: Çalışanlara bu kadar yüz verirsen elinde tepsi böyle ortalarda dolaşırken bulursun kendini.
2: Ama Teo herhangi bir çalışanımız değil ki baba.
4: Öyle mi?
2: Evet.
4: Ne farkı varmış diğerlerinden?
2: Babacığım, biz bu işi onun ailesinden öğrenmedik mi ya? Bu pastaneyi onlardan devralmadık mı?
4: Evet. Ama bu mazide kaldı Necdet. Unut şunu artık. Buranın patronu sensin.
2: Ben Teo'ya patronluk taslayamam baba, kusura bakma.
4: Nedenmiş o?
2: Çünkü o aynı zamanda benim arkadaşım. Ayrıca 40 yılın başında bir izin istedi çocuk. Ne olmuş yani?
4: İyi. Çünkü birkaç gün kıpırdayacak vakit bulamayacak. Senin de haberin olsun, bu hafta kimseye izin falan yok. Birkaç tane doğum günü partisi hazırlığı yapacağız.
2: Fakat babacığım, ben yarın İstanbul'a inmeyi düşünüyordum.
4: Demek ki inemeyeceksin.
2: Fakat babacığım...
4: Necdet! Hala ne dediğimi idrak edemedin mi?
5: Deniz! Deniz, hadi oğlum, gidiyoruz.
6: Sen odasında dememiş miydin Emine?
1: Odasındaydı ama bavullarını almaya gittiğinde yoktu Nezahat abla.
6: Işık, Deniz senle mi geldi?
7: Yo, ben yalnız gittim. O eve döndü.
6: Nerede bu çocuk? Deniz! Deniz!
5: Deniz!
6: Deniz!
7: Deniz!
6: Deniz!
7: Deniz.

0: Anne, ne yapıyorsun öyle?
1: Gel otur kızım, sana söyleyeceklerim var. Amcan evin kendine ait hissesini satmaya karar vermiş.
0: Ne? Yapabilir mi böyle bir şey?
1: Kanunen hakkı varmış. Kumar borcunu ödeyecekmiş. Peşimde adamlar var diyor.
0: Kumar borcu mu? Hissesini bundan dolayı mı satıyor? İnanamıyorum. Böyle bir mesuliyetsizlik nasıl olabilir? Babamın ölümünden sonra bu adam resmen başımızın belası oldu anne.
1: Öyle söyleme kızım. Ne de olsa amcan senin o.
0: Böyle amca yerin dibine batsın. Ne yapacağız şimdi?
1: Benim hissemi sen al diyor. Yastık altında param olduğunu zannediyor.
0: Senin şu sükunetin yok mu anne? Beni deli ediyor. Evimiz elden gidiyor, anlamıyor musun? Nasıl bu kadar sakin olabiliyorsun?
1: Ne yapayım kızım? Hani yapılacak bir şey varsa sen söyle.
2: Ahmet, ben bu davetten hiç hoşlanmadım.
3: Ben de öyle ama ne yapabilirdim?
2: Ya.

0: Abdü abiye gitmen gerekiyor.
1: Niye? Bence gitmese de olur. Ne yapacak yani? Bu yüzden hapse mi tıkacak Ahmet'i?
0: Olmaz Sevim. Bu çok kaba bir hareket. Ahmet'e yakışmaz. Adab muaşeret kurallarına uymaz.
2: Bugün Rıza amca aradı. Yarın için randevu almış bile.
0: Nezaketen gider görüşürsün. Sonra lisan-ı münasipler reddedersin.
1: Doğru. Doğru canım. Tabii olabilir.
2: Gel bakalım güzel kız.
0: Ne? Pek kederli görünüyorsun. Gel, gel. Gel şöyle. Ha, otur bakayım.
3: Deniz babasıyla Ankara'ya gidiyor. Temelli.
0: Ha. Hani Galatasaray'a gidecekti o?
3: Babası Ankara'ya tayin olunca fikir değiştirmiş.
1: Aa, Mehmet Ankara'ya mı tayin olmuş? Pek hızlı değil mi?
3: Deniz sizde mi? Yoo. Ben de sana vedaya geldi sanmıştım. Kaç saattir ortada yok.
0: Nasıl ortada yok? Ne demek ortada yok?
3: Evde değil. Meydana da baktık. Her yere baktık, yok.
1: Aa.
2: Ne yapalım?
0: Ahmet sen gidip bir bakıver. Belki bir yardımın dokunur.

0: futboldan bir haber yok. Hastaneden de. Nerede olabilir bu çocuk ya?
1: Denize girmeye kalk mısın?
2: Yok canım, eve geldi. Odasına girerken ben gördüm. Ay, sonra yer yarıldı, yerin içine girdi sanki.
1: Ne zaman geldi? Saat kaçtı?
2: Yani saati bilmiyorum da siz salonda Rıza Bey'le konuşuyordunuz.
3: Hah, münakaşanızı duydu, üzüldü çocuk tabii.
0: Yasemin nerede?
3: Geliyor. Necdet'e yardım ediyordu. Az önce arayıp haber verdim.
4: Işıktan öğrendik. Yeni bir haber var mı?
0: Maalesef. Ama dört koldan aranıyor.
5: Buldunuz mu?
3: Hayır kızım.
4: Hava karardı, acele etmeliyiz. Biz de birkaç gruba ayrılıp aramaya devam edelim.
1: Ben bütün adayı turladım. Hiçbir yerde yok. Yok, hiçbir yerde yok.
4: Olsun. Tekrar tekrar bakalım, ne kaybederiz?
1: Ben maden tarafına gidiyorum.
6: Dur. Korkmaz ol.
0: Biz de Nizam sokaklarına bakalım, yürü.
6: Gidip baksak mı acaba? Oradaysa getiririz. Karanlıkta oraya gitmeden korkarım. Ben de, ama çok merak ediyorum. Nasıl söyleriz? Onlara söylemedik diye ya bize kızarlarsa?
4: Defne. Denizle ilgili bildiğiniz bir şey varsa söylemeniz lazım.
6: Ne olacak ki?
4: Bilmiyorum. Siz ikiniz fısır fısır ne konuşuyordunuz böyle?
6: Bakılmayan bir yer var. Ama orası gizli bir yer. Söyleyemeyiz. Sır.
4: Kritik durumlarda sırlar ifşa edilebilir. Hem biz sırrınızı tutacağımıza söz veriyoruz.
5: Evet, ben de söz veriyorum.
6: Peki.
4: Burası bizim metruk ev ya. Necdet'le gelirdik. Gizli toplantılar yapardık.
6: Hayır, burası bizim gizli yerimiz.
4: Metruk ev vazifesini hala yapıyor demek. Yavaş.
6: Deniz, Deniz.
4: Deniz.
6: Deniz, burada mısın?
5: Deniz, neredesin?
6: Deniz.
4: Deniz, Deniz. Burada mısın Deniz? Deniz.
6: Gel. Deniz.
7: Deniz.
5: Deniz.
6: Deniz. Deniz, burada mısın? Deniz.
5: Neredesin?
4: Deniz.
8: Kız milletine güven olmaz zaten. Herkes toplayıp getirmişsiniz.
5: Bizden başka kimse yok Deniz. Seni çok merak ettik. Kızlar da söylemeye mecbur kaldılar.
4: Sırrınıza sadık kalacağız, söz. Ama artık eve gidiyoruz. Hadi bakalım. Herkes seni arıyor. Hadi.
5: Hadi gel.

0: Neredesin sen oğlum?
1: Ay Allah'ım, sana çok şükürler olsun.
0: Çok merak ettik. Neden ortadan kayboldun böyle? İnsan bir haber vermez mi? Bak, vapuru da kaçırdık.
2: Ben Ankara'yı sevmiyorum baba.
0: Sevmiyor musun? Daha görmedin ki. Belki seversin, ne biliyorsun?
2: Sevmiyorum. Burada kalsam olmaz mı?
0: Benimle gelmek istemiyor musun?
2: Senden de ayrılmak istemiyorum.

0: kavga etmedik ki.
1: İşte diye ben hepsini duydum. Birbirinize bağırdınız, sonra da küstünüz.
0: Hayır oğlum, olur mu öyle şey?
2: Biraz münakaşa ettik, o kadar Denizciğim.
1: Benim yüzümden. Ben olmasam kavga da olmayacaktı.
0: Senin yüzünden olur mu hiç? Yanlış anlamışsın. Bunu düzeltmek için ne yapalım? Ne seni ikna eder?
2: Baban da ben de seni ikna etmeye hazırız. Hadi Deniz.
0: Hadi söyle oğlum. Ne istersin?
1: Saralım birbirimizi o zaman.

0: Ahmet. Teşekkür ederiz.
1: Rica ederim. Hatıra defterin. Bugün seni yalnız yakalamak için çok çaba sarf ettim. Ama olmadı. Defteri vermek için yani. Seni incittiğimiz için çok üzgünüm. Resme çok kabiliyetim var.
0: Tabii sen de defteri gördün.
1: Kendimi alamadım Yasemin. Beni affet. Yalnız merak ettiğim... beni nasıl bu kadar iyi tanıyabildin? Bu kadar mesafe varken bu nasıl oldu? Hangi ara? Neden utanıyorsun? Yasemin, yüzüme bak lütfen. Bunda utanacak ne var? Böylesini hissetmek için ömrünü verenler var. Lütfen bir şeyler söyle Yasemin. Böyle susmak sana yakışmıyor. Yasemin, neler oluyor? Mucize gibi bir şey. Gerçek olamayacak kadar güzel. Hem de çok güzel. Yasemin.
0: Tam izdivaç harifenizde yazdıklarımı ortalığı karıştırdı. Ben çok özür dilerim. Sizi rahatsız ettiğim için çok üzgünüm.

0: içinde kalacakmış.
1: Tabii ya. Adanın en güzel günleri isabet etmiş. Ben akşam size güzel bir balık yaparım. Parmaklarınızı yersiniz.
2: Sen geç kalmıyor musun?
1: Şimdi çıkıyorum baba. Bütün evrakların tamam mı?
0: Tamam anneciğim. Bir gün daha kalmana çok ama çok sevindim.
1: Ortak açlığınız için bak.
3: Deniz burada olduğuna göre sık sık geleceğim demektir. İnşallah tutmasın dayımdan.
0: Aşk olsun, o nasıl söz? Afiyet olsun.
2: Sağ ol.
4: Tamam.
1: Peki.
4: Yeter Halimeciğim. Eline sağlık. Afiyet olsun.
1: Herkese günaydın.
4: Günaydın.
1: Bir servis verir misin Halimeciğim?
5: Ne güzel bir sabah değil mi?
4: Müthiş. Ahmet kalkmadın mı?
0: Hem de erkenden. İlk vapura yetişmek için acelesi vardı onun. Menderes'le randevusu var ya bugün.
4: Bugün müydü? Bilmiyordum.
5: Dün belli oldu ama seni arayamadı demek.
4: Ben de onunla gitseydim keşke. Kapalı çarşıya girmek istiyordum.
1: Hay Allah, şimdi çıksan bile yetişemezsin vapura.
5: Bir sonrakiyle gider can.
4: İyi olur. Tabii.
0: Merhaba. Hazır mısın?
6: Ya Yasemin, ben gelemiyorum.
0: Aa, neden?
6: Dün senden sonra birkaç doğum günü pastası siparişi aldık. İşte benim bugün burada olmam lazım.
0: Hay Allah, ne yapalım? Bir şey istiyor musun İstanbul'dan?
6: Eğer kitapçıya uğrayacaksan.
0: Uğrarım tabii, ne istiyorsun?
6: Hani şu yeni pasta tarifleri kitabı gelmiş. Siparişini verdiğim.
0: Tamam, alırım tabii, ismini yaz.
6: Bak, zahmet olmayacak değil mi? Hani benim için gitme sakın.
0: Yok canım, hazır gitmişken ben de kendime Doktor Jivago'yu alırım. Ne zamandır okumak istiyordum.
6: Bu.
0: Tamam. Akşamüstü görüşürüz.
6: Tamam, görüşürüz.

0: Buyurun.
1: Günaydın.
0: Günaydın.
1: Yoksa sen de mi İstanbul'a gidiyorsun?
0: Evet.
1: Ne hoş tesadüf. Ben de. Önemli bir iş mi?
0: Evet. Akademiye ön kaydını yaptıracağım.
1: Fındıklı'ya gidiyorsun yani.
0: Evet.
1: Benim de başvekille randevum var.
0: Biliyorum.
2: Sekiz tane üzümlü çörek, bir tane paskalya çöreği.
3: Günaydın.
2: Tamam Aynur Hanım.
4: 15 lira.
2: Hoş geldin.
3: Günaydın.
4: Günaydın.
3: Ben bugün Kıbrıs Çarşı'ya gidiyorum. Vapur saatine kadar burada bekleyin dedim.
4: İyi yapmışsın. Buyur otur.
3: Teşekkür ederim.
4: Bir şey içer misin?
3: Limonata olabilir.
4: Limonata, hemen.
3: Ateo.
4: Efendim?
3: Defterin sahibi ortaya çıktı mı?
4: Hangi defteri?
3: Ahmet'in buraya bıraktığı defter.
4: Ahmet buraya defter bırakmadı ki.
3: Ben yanlış anladım o zaman. Belki postane demiştir, ben pastane anladım.
4: Postane. Limonata yemeye getireyim.
3: Tamam.

0: Hangi ressamları beğeniyorsun?
1: Birçok isim var. Ama Sezan ve Şagal'i çok beğeniyorum.
0: Paris'teki müzeleri gezdin?
1: Evet, hem de her gidişimde. Aslında Büyükada'dan da önemli ressamlar çıktı. Fahren Nisa Zeyd ve Nejat Devrim bunlar arasında. Ben Fahren Nisa Zeyd'le tanıştım.
0: Öyle mi?
1: Hı hı. Geçen yıl adaya geldi, yeğeninin düğününe. İşte geldik.
0: Hangi vapurla döneceksin?
1: Buradan Beyoğlu'na gitmem lazım, kitapçıya. Necdet'in siparişi var.
0: Birlikte dönelim mi?
1: Olur.
0: O zaman işi biten Markiz'e gitsin. Oradan Karaköy'e tren inmek çok kolay.
1: Tamam. Görüşürüz.
0: Görüşürüz.

0: Atamız Aydın'a geldiğinde ve il başkanıydım. Bize de uğradılar. Benden çiftçilerin durumuyla ilgili bilgi istediler. Anlattık, dinlediler. 5 dakikalık ziyaret tam 4 saat sürdü. Bu süre zarfında 1 paket gazete ve 4 fincan kahve içtiler. Sonra konuştuklarımızı rapor etmemi istediler. Birkaç ay sonra adım radyoda milletvekili adayları arasında okundu. Hepimiz genç iktidarda memleket için çalışmaya başladık. Şimdi sıra sizlerde.
1: Tam vaktinde geçtik. Size baksın.
2: Yaz sonu bu, siz çok tuhaf.
3: Geçen gün aniden soğuyan havanın muhafızası efendim.
1: Buna benzer bir sis en son 1948'de olmuştu.
3: Tabiat değişti efendim. Yaz ortası yağan buluyu da gördük biz.
0: Biliyorsunuz, Türkiye müşterek pazarla ilgili önemli bir sürece girdi. Yabancı dil bilen, iyi eğitim görmüş gençlere çok ihtiyacımız var. Özellikle de hukukçulara. Müşterek pazar, Türkiye tarihinin en önemli projesidir. Ayrıca Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu şu sıralarda Amerika'da Türkiye meselelerini tartışmaktalar.
4: Gazetelerden takip ediyorum Sayın Başvekilim.
0: Eylül ayı sonlarına doğru benim de oraya gitmem mevzubahistir. Bu seyahatte sizi de yanımda götürmek niyetindeyim. Rıza Bey'le de görüştüm. Kendisinin fikirlerini aldım. Sizden sitayişle söz etti.
4: Teveccüh göstermişler.
0: Ben de onun gibi düşünüyorum. Sizi bu sebeple çağırdım. İleriye dönük planlarınız nedir? Yeni kadrolarda yer almak ister misiniz?
4: Teklifiniz için çok teşekkür ederim Sayın Başvekilim. Benim için sürpriz oldu bu. Bir süre düşünmek için sizden müsaade isteyebilir miyim?
0: Elbette.
4: Tekrar teşekkür ederim efendim.
0: Güle güle.

0: 17.55 vapuru neden gelmedi?
1: Vapur seferleri sis nedeniyle yarına kadar iptal edildi.
2: Neredeyse kaçırıyorduk.
3: Tam zamanında geldik.

0: Bizden başka yolcu yok mu?
1: Yok efendim. Sis nedeniyle seferler iptal edilmiş durumda.
2: Ne?
1: Seferler iptal edildi.
2: Ne yapacağız şimdi?

0: Alo.
1: Babacığım, adaya geçemedim. Vapur seferleri iptal edildi.
0: İptal mi edildi?
1: Ne olmuş?
0: Ne oldu ki?
1: Hı? Çok yoğun sis var.
0: Nereden arıyorsun sen?
1: Postaneden arıyorum.
0: İstanbul'daki evin anahtarı yanında mı?
1: Hayır, yok.
2: Hay Allah, ne yapsak ki?
0: Otelüne gitti Yasemin.
1: Ah.
0: Senin için bir oda ayırtıyorum.
1: Otel mi?
2: Evet, ben hemen arıyorum. Tamam mı kızım?
1: Tamam babacığım, teşekkür ederim. Bu gece otelde kalıyorum, babam yer ayırtıyor.
3: Demek ki ben de otelde kalıyorum.
1: Bu münasip mi?
3: Ne münasip mi?
1: Seninle aynı otelde kalmamız.
3: Bence bir mahsuru yok, ama seni tedirgin edecekse bunu kimseye söylemeyiz.

0: alanında deneyimli ve ünlü isimler bilinmeyen yönlerini her şeyi konuşalım da gündeme getiriyor. Cemil Barlas'ın sunduğu programın bu haftaki konukları yapay zeka stratejisti Soner Özcan ve fütürist Halit Danagöz. Her şeyi konuşalım bugün 17'de Ağbara'da.
1: 7 yaş ve üzeri için uygundur.

0: Şu an hayatım en mutlu. Kalbim duracak gibi. Ama benimle kalmana müsaade edemem Meleğim. Daha ileri gidemeyiz.
1: Neden?
0: O kadar masum, o kadar temizsin ki.
1: O zaman bırak yanında uyuyayım. Bütün gece seni seyrederim.

0: Peki.
1: Kaldı.
0: Teşekkür ederim.
2: Tamam, geliyorum.
1: Ben geçeceğim.
2: Ya dur, ben geçeceğim.
1: Ya ben geçeceğim ya. Ya
0: odası cevap vermiyor.
3: Kahvaltı yemiş olmasın abla? Belki de iskeleye gidiyordur.
0: Yok. Daha otelden ayrılmamış.
3: Ya.
0: Hayır, biliyorsun küvete doldurmaya pek meraklıdır. Ay, ye içinde uyuyakaldın.
3: Ay Allah korusun abla.
0: Ne gülüyorsunuz siz maskaralar?
2: Suyun içinde hiç uyudun mu valla?
0: Niye uyumasın? Filmlerde hiç görmediniz mi?
1: Tam da küvette uyuyacak adamı buldun anne. O şimdi otelde fır dönüyordur.
3: Merak etme abla, Yasemin cin gibi kızdır.
0: Şu pencereyi kapatıver Emine. Hava nasıl da değişti.
3: Tamam abla.
0: Size de okul yolu göründü. Bakalım okulda kimle dalga geçeceksiniz.

0: zaman uyandın?
1: Hiç uyumadım ki.
0: Sahi mi? Neden?
1: Bütün gece seni seyrettim. Öyle masumdum ki. Yanımda melekler gibi uyuyan bu minicik kız. Bana nasıl bu kadar heyecan veriyor diye düşündüm. Onu daha önce nasıl fark edemedim? Yasemin, sen bana ne yaptın? Beni ne hale getirdin? Artık defterine başka şeyler yazacaksın. Artık aşkının deli divane karşı.

0: Teo,
1: geldim.
0: Hadi gel, bir şeyler yiyoruz.
1: Geldim.
2: Marilyn Monroe yeniden evlenmiş.
0: Öyle miymiş? Bak bir de böyleleri var. Cemiyet haberlerini takip edip yan gelenler.
2: Aşk olsun abi. Sabahtan beri ben de anneme yardım ediyorum. Canım çıktı vallahi. Gelirken Yasemin'e uğradım. Yoktu. Bizimki akşam de kalmış.
0: Herhalde sabah vapuruyla döner. Artık vapurlar çalışmaya başladı değil mi?
2: Herhalde. Ben gidiyorum.
0: Nereye?
2: Yan gelip yatmaya.
0: Bak.
2: Çarşıya uğrayacağım. Annem naftalin bekliyor. Yazlıkları kaldırıyoruz. Alas mı aldık Teo?
3: Güle güle Lale. Sen de gide şans bebek kardeşim.
0: Niye?
4: Hasan amcadan izni koparabilseydin, dün geceyi Bristol'de geçirecektin. Hem de Yasemin'le birlikte.
5: Nasılsın canım?
6: Daha iyiyim, daha iyiyim.
7: Ankara'ya gidecek kadar mı?
6: 30 Ağustos resepsiyonunu hiç kaçırmam valla.
5: Yalnız dikkatli ol canım. Böbreklerin ihmale gelmez.
6: Merak etme. Gece treniyle gidiyorum. İyice

0: Dinlenir.
1: Günaydın küçük hanım. Masanıza oturabilir miyim acaba?
2: Lütfen buyurunuz beyefendi.
1: Teşekkür ederim.
3: İçmek için ne arzu edersiniz efendim?
1: Küçük hanım.
2: Çay lütfen.
1: Bana da çay lütfen.
3: Peki efendim.
2: Senin kadar iyi artist değilim. Bütün gece yan yana uyuduğumuzu bu kadar iyi saklayamam.
1: Bu numara da fazla uzun süremez zaten. Biraz dikkatli bakan bir göz hemen vaziyetimizi anlar.
2: Vapurda nasıl gideceğiz?
1: Yine sen önden gidersin. Ben gelip karşına otur. Bütün yol boyunca birbirimize bakarız.
2: Adada herkesin içinde nasıl eskisi gibi davranacağız?
1: Dün geceden sonra hiçbir şey eskisi gibi olamaz artık.
2: Benim için değişen bir şey yok. Hayatta eskisi gibi olmayan sensin.
4: Arkadaş iyice iyileşti.
5: Evet, bize de alıştı.
6: Ay şuna bakın, ne tatlı şey.
5: Elleme, baksana hasta.
6: Bir acayip.
7: Uzak durun çocuklar. Görmüyor musunuz, zehirlenmiş o köpek. Neyse, bu başıboş köpeklerden kurtuluyoruz artık.
5: Hepsini zehirleyecekler mi?
7: Tabii zehirleyecekler.
5: Bütün köpekleri mi? Ama bu daha yavru.
7: Ne yapsalardı yani? Mikrop saçıyorlar etrafa.
6: Aşı yapılsa olmaz mı? Bu belediyede iş yok. Kötü çalışıyor.
8: Güzel bir yazı olmuş.
9: Ama?
8: Daha da sert olabilirdin sanki.
9: Sabırlı. Bundan sonraki öyle olacak.
10: Günaydın.
11: Günaydın.
9: Günaydın.
10: Kahvaltı ettin mi canım? Halime bir servis getirir misin?
11: Tabii.
10: Kahvaltı ettim. Teşekkür ederim. Yürüyüşe çıkmıştım. Ahmet gelmiş mi diye bir bakayım dedim.
11: Gelmedi ama yakında gelir herhalde. Muhtemelen ilk vapura binmiştir.
10: En iyisi yürüyüşüme devam edeyim.
11: Ben de sanatoryuma gidiyorum. Seninle yürüyeyim biraz.
10: Olur.
8: Bak bu girişin çok güzel.
11: İyi misin Michelle? Biraz solgun görünüyorsun. Evde kalıp dinlenseydin keşke. Hem bu arada Ahmet de gelmiş olurdu.
10: Beni nasılsa bulur. Yani isterse otele gelebilir.
11: Münakaşa mı ettiniz yoksa?
10: Hayır. Ben otele döneyim. Belki Ahmet vapurdan inince uğrar.
11: Tamam canım.

0: Gecikmeyle.
1: Teşekkür ederim. Hava şartları sürpriz yaptı değil mi?
0: Sorma. Vapur iskelesinde öyle kala kaldık. Ben ve bütün ada yolcuları.
1: Ha.
0: Neyse babam meseleyi halletti, netice güzel oldu. Otelde bir gece geçirmiş oldum.
1: Ya öyleymiş. Lale söyledi bana da. Bir çay içer misin?
0: Tamam. Bak iyi ki İstanbul'a gelemedin Necdet.
1: İyi ki.
2: Anne. Annem yok mu?
3: Sanatoryuma gitti. Ne var ne oldu? Ne bu telaş?
2: Ona bir şey soracaktım.
0: Belki bize sorarsın.
3: Baksana bize hiç ihtimadı yok bunun Sevim.
0: Aa, yok canım.
2: Zehirlenmenin çaresi nedir?
3: Ne var ne oldu? Biri mi zehirlendi? Kim?
2: Yok yok. Kimse zehirlenmedi de. Biz kendi aramızda iddiaya girdik.
0: Vallahi ben yoğurt diye biliyorum ama pek emin değilim.
3: Hele sarımsaklısı.
0: Of, yanında bir de mantı olursa ne güzel olur.
2: Sarımsaklı yoğurt.
0: Vallahi canım çekti. Diyor ki, çikolatayı içinde su kaynattığınız bir tencerenin üstünde eritin. Tabii çikolata bir tabakta olacak. O tabakta tencerenin üstüne oturacak. Neden acaba? Çikolatayı doğrudan tencereye koyup eritsen olmaz mı? Necdet.
1: Efendim?
0: Söylediğimi duydun mu?
1: Evet. Ha evet. Yani buna şey diyorlar. Buna ben Marie usulü diyorlar. Yani bu şekilde çikolata eritmeye. Hani buharla.
4: Merhaba.
1: Ha, hoş geldin.
0: Merhaba.
4: Merhaba Yasemin. Söyleyin bakalım. Ne okuyorsunuz?

0: gitmedi dün adaya.
1: Sahi mi?
2: Hı hı.
1: Nerede kaldın peki?
2: Otelde.
1: Tüh, bak bu aklıma gelmemişti. Çok iyi bir fikirmiş.
0: Sen nerede kaldın? Park otelde mi?
1: Hı hı.
0: Ha. Siz ikiniz aynı vapurla döndünüz o zaman.
1: Yok. Doğru tabii. Sen de sabah vapuruyla geçmiş olmalısın. Ama ben Emin Kaptan'ın yanındaydım. Biraz sohbet ettik.
2: Benim artık eve gitmem lazım. Annem merak etmiştir. Allah'a ısmarladık.
1: Güle güle.
0: Kitap için çok teşekkür ederim Yasemin.
2: Güle güle kullan.
0: Aa. Ben şimdi geliyorum. Yasemin'e bir şey söyleyeceğim. Yasemin. Yasemin. Yasemin, benim sana borcum var.
2: Ne borcu?
0: Kitap aldın ya, lafa daldık unuttum.
2: Ne olacak canım, benden sana küçük bir hediye olsun.
0: Ha yok, teşekkür ederim ama olmaz.
2: Aşk olsun, aramızda bir kitabın lafı mı olur? Lütfen kabul et, tamam mı?
0: Peki tamam, kabul ediyorum. Ama o zaman ben de senin için bir şeyler yapmak isterim. Hem de ne istersen.
2: Bir külah dondurmaya hayır demem. Ama Şükrü amcanın dondurması olacak.
0: Peki, memnuniyetle. Akşamüstü buluşalım mı?
2: Olur.
0: Peki.
3: Hersen, şu buzdolabını taşımaktan helak olduk. Götür getir, götür getir.
4: Ne yapacaksın abla? Onsuz da olmuyor.
5: Merhaba.
3: Geldi bizimki. Neredesin sen? Sabah odanı aradım, cevap alamadım.
5: Herhalde kahvaltıdayken aradın anne. Ne e'si?
3: Okul kaydını yaptırdı mı? Ay yine aklı bir karış havada bunun Emine.
5: Her şey tamam anneciğim, merak etme. Her şey yolunda.
4: Merhaba. Merhaba.
3: Hoş geldin Laleciğim.
4: Hoş geldin.
5: Biz yukarıdayız anne.
4: Hadi.
3: 5 kuruşluk faydası oldu mu şu kızım bize? İnsan anne yoruldun mu? Bana düşen bir şey var mı diye bir sorar.
4: Boşver be abla.
0: Afiyet olsun.
6: Teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Gene bekleriz. Teopas teslim etmeye gitti. Bütün işler bana kaldı.
1: Şu yarım kalan konuşmamıza devam edelim mi?
0: Hangi konuşma bu?
1: Senin siyasi görüşlerinden bahsediyorduk.
0: Ha, canım pek mühim şeyler değil onlar. Hatırlıyor musun? Sen hep bana takılırdın. Hani bu konularla ilgilenmediğim için hep kızardın bana.
1: Yok, kızmak değil de şaşırırdım sadece. Bu arada dün başvekille görüştüm.
0: Sahi mi? Neden?
1: Benimle çalışmak istiyor.
0: Peki sen ne düşünüyorsun?
1: Yok, kabul etmeyeceğim canım. Zaten çok şaşırdım. Tabii nezaketen karar vermek için zaman istedim.
0: Hiç anlamıyorum. Niye hemen kabul etmeyeceğini söylemedin ki?
1: Biraz kaba olur gibi geldi.
0: Ben olsam hiç oy olamazdım. Benim politikacı olamayacağım kesin.
4: Bütün gece aynı yatakta mı uyudunuz?
5: Sabaha kadar.
4: Yasemin sen delisin, vallahi billahi delisin. Ya birisi görseydi, ya birden baban geliverseydi nasıl izah edecektin?
5: Bunları düşünmedim bile. Sadece o anın tadını çıkardım. En imkansız hayalim gerçek oluyordu. O da beni seviyor Lale. O da beni seviyor. İnanamıyorum Lale, beni seviyor.
7: Düşünmek için ne kadar zamanın var?
1: Bilmiyorum. Çok acelem olduğunu sanmıyorum. Yine de bir başvekili fazla bekletemem. Ayıp olur.
7: Başka ne yaptın İstanbul'da?
1: Birkaç kitapçı dolaştım. Sonra markizde oturdum. Bu kadar.
7: Sende bir gariplik var bugün.
1: Sahi mi? Nasıl yani?
7: Bilmem. Sıkıntılı gibisin. Benden sakladığın bir şey yok değil mi?
1: Ne olabilir Mişel?
7: Evlilikte kafan karışmış olabilir. Aramızda konuşabiliriz.
1: Haklısın. Ama şimdi eve gitmem lazım. Halam bu akşam Ankara'ya gidiyor. Ayrıca başvekilin iş teklifini onlara anlatmam gerekiyor.

0: Teşekkür ederim. Mendilini alıyorum, yıkayıp geri veririm.
1: Yo, hiç lüzum yok, sende kalabilir.
0: Olmaz, yıkar getir.
1: Yasemin. Hı. Oturalım mı? Hı hı. Yasemin, benim seninle konuşmak istediğim bir şey var. Önemli. Aslında ben bunu epeydir konuşmak istiyorum ama işte bir türlü olmadı bu. Çok zor bir konu benim için bu. Ne olduğunu tahmin ediyor musun? Geçen gün aşkla ilgili söylediklerinden sonra ben hemen konuşmayı düşündüm ama... Yasemin, ben de tıpkı senin gibi düşünüyorum. Hatta bunu geçen gün Ahmet'e de söyledim. Ben o defterin sana ait olduğunu biliyorum Yasemin.
0: Bildiğini tahmin etmiştim.
1: Hatta konu edilen kişiyi de biliyorum desem.
0: Bunu da tahmin etmiştim.

0: kadar şahsi mevzuları aranızda konuşmanızdan rahatsız olduğumu söylemem lazım. Ama sizi suçlayamam. Ben de her şeyimi Lale ile paylaşıyorum çünkü. Neredeyse kadere inanacağım. Düşünsene, hatıra defterimi düşürüyorum, işer buluyor. Dayanamayıp okuyor. Sonra Ahmet'in eline geçiyor. Aslında parti gecesi çok utanmıştım. Çırılçıplak kalmışım gibi hissetmiştim. Bir manada da öyle oldu zaten. Ama netice bu olacak deselerdi kızmazdım en azından. Şimdi o kadar mutluyum ki sanki bulutların üstünde uçuyorum. Çünkü Ahmet de beni seviyor. Ama sen zaten biliyorsun. Ne zamandır biliyorsun?
1: Çok yeni. Çok yeni.
0: Bana kızgın mısın? Kötü bir şey mi yaptın?
1: Yok. Neden ki?
0: Bilmiyorum. Sanki bu sebeple bana nasihat etmek istiyorsun gibi gelmiştin.
1: Yok. Hayır. Ne münasebet?
0: Yani Ahmet Mişel'le evlenmek üzere filan. Ben aralarına girmiş gibi oldum.
1: Yok. Hayır. Aşk için her şey yapılır.
0: Sadece sırrımızı bildiğini söylemek istedin o zaman. Yoksa mevzunu da mı biliyorsun? Bir de Lale biliyor. Şimdilik kimseye bahsetmememiz lazım.
1: Yasemin, dönelim mi artık? Hava kararmaya başladı.
0: Dönelim.
2: Ankara'da birkaç kapı çalıp nabız yoklamam gerekiyor. Refakatin için teşekkür ederim. Sen eve mi döneceksin?
3: Mişel beni bekliyor.
2: Ne oluyor?
3: Ne gibi?
2: Mişel'i son günlerde pek düşünceli görüyorum. Seni de öyle.
3: İki gündür görüşemedik ki ondandır.
2: Hadi geç kalma o zaman. Zaten vapur da gelmek üzere.
3: İyi yolculuklar.
2: Teşekkürler.

0: Valide nasıl eve gideceksin Necdet? Bir yerde oturalım, kahve mavi bir şey içelim ha.
1: Çok güzel. Necdet? Ne bu hal?
2: Bizim halimiz artık bu işte. Ama senin halin çok acayip. Değil mi Teo?
0: Tabii tabii.
2: Çok acayip. Senin halin dünyanın en şanslı adamının hali. Değil mi Teo?
0: Aynen
2: dünyanın
0: öyle.
2: En mesut adamının hali.
0: Tabii Ahmet öyledir.
2: Ne mutlu sana işte.
0: Ahmet biz sahildeydik de içkiyi biraz fazla kaçırdık.
2: Biz deme böyle... bari. Sahilde içkiyi fazla kaçırmışız. Ben kaçırdım.
0: Tamam sen kaçırdın.
2: Ben kaçırdım.
0: Sen kaçırdın.
2: Ben kaçırdım.
0: Tamam sen kaçırdın.
2: Biliyor musun neden tamam, peki?
0: Tamam tamam. Tutmayalım Ahmet'i bak. Vakit bayağı geç oldu. Ahmetciğim iyi geceler sana da. Hadi Necdet eve hadi. Hadi.
2: İyi
0: hadi,
2: geceler hadi. Ahmet. İyi geceler şanslı adam.
0: İyi geceler Ahmet.
2: İyi geceler.
0: Yürü eve yürü.

0: senden bunu saklamamam lazımdı. Haklısın. Tabii sadece o yürüyüşte kalsaydı sana rahatça söyleyebilirdim. Sonra olanlara ben de inanamıyorum. Başıma bir şey geldi Michelle. Bunun olmasını istemedim. Planlamadım. Sadece başıma geldi. O küçücük kızın bana bunları hissettireceği aklına gelebilir miydi?
1: Gece birlikte mi kaldınız?
0: Bir şey olmadı. Sadece yan yana uyuduk.
1: Bu daha kötü. Çok romantik. Bir şey olmasını isterdim. Daha az acı verirdi. Demek Conde Monte Cristo sendi.
0: Sana bunları yaşattığım için kendimi hiç affetmeyeceğim bir şey. Ben böyle olmasını istemedim.
1: Dürüst davrandın Ahmet. Artık burada kalamam.
0: Bunu bana yapma. Zaten çok perişanım.
1: İstesem de kalamam ki. Benim için çok zor. Yarın sabah İstanbul'a dönerim. Sonra Fransa'ya.
0: Beni affet Michel. Beni affet.
1: Şimdi yalnız kalmak istiyorum. Lütfen gider misin?
0: Sabah erkenden gelip seni alırım.
1: Gelme. Şimdi ayrılalım bitsin.

0: Ama tamam, sessiz ol. Tamam.
1: Ne oldu? İyi misin? Çok merak ettik seni.
2: İyi, merak etme sen. Biraz dinlenirse daha iyi olacak. Tamam mı? Hadi iyi geceler.
1: Sana
2: hadi.
1: Da.
3: Sağ ol.
1: Neredeydin? Babam çok kızdı.
3: Tamam, sonra konuşuruz. Sonra konuşuruz.
1: Tamam.
4: Nereye Necdet?
3: Odama çıkıyorum baba.
4: Selam sabah yok mu? İnsan ailesine bir merhaba demez mi?
3: Merhabalar ve iyi geceler.
4: Saatten haberin var mı senin? Bu kadar geç kalmak için iyi bir mazeretin vardır inşallah. Yoksa kuralları değişeceğiz. Gel bakalım içeri. Bu ne hal Necdet? Şimdi de içki içmeye mi başladın? Son günlerde ne kadar dik kafalı oldun gözümden kaçmıyor. Kendini ne zannediyorsun sen?
5: Hasan, bırak biraz dinlensin. Sabah konuşursunuz ha?
4: Sen karışma Dilşat. Bu mühim bir vaziyet. Baksana oğlun kucaklarda eve geliyor. Sabaha kadar bekleyemeyiz. Derdi neymiş öğrenmemiz lazım.
3: Ben de annem gibi düşünüyorum baba. Sabah konuşalım, daha iyi olacak galiba.
4: Geç içeri.
3: Geçmezsem ne yapacaksın baba?
1: Abi.
3: Ceza mı vereceksin bana? Sabah 5'te beni hastaneye yollayıp ortalığı mı temizleteceksin? Aman yok.
1: Abi ne olur.
3: Böyle yapma. Bulaşıkları yıkat. Bulaşıkları yıkatman daha iyi. Çünkü ben bulaşıkları yıkamaktan daha abi çok nefret ediyorum. Anladın mı?
4: Sen aklını kaçırmışsın. Terbiyesiz seni. Ne söylediğini kulakların duyuyor mu? Karşında babam var. Bu ne saygısızlık?
3: Senin de karşında oğlun var. Oğlun. Pasta işini öğrensin diye okuldan alıp fikrini, heveslerini sormaya akıl etmedin oğlum.

0: bunca zaman sadece emirlerini yerine getirmemi istedin. Ama unutma baba, saygı göstermezsen saygı da göremezsin. Onun için baba, sakın bana saygısızlık ettiğimi söyleme. Sen benim heveslerimi o kadar çok bastırdın ki, o kadar çok bastırdın ki. Neydi onlar? Ha, neydi onlar? Ben hatırlamıyorum bile.
1: Koca pastaneye emrine verdim. Daha ne istiyorsun? Ne yapayım daha senin için?
0: Teşekkür ederim. Sen sahiden böyle zannediyorsun değil mi?

0: Yoshua.
1: Günaydın.
0: Günaydın.
1: Nereye böyle?
0: İstanbul'a, sonra da Fransa'ya.
1: Ters bir şey yok değil mi? Böyle aniden gidince merak ettim.
0: Biz Ahmet'le ayrıldık.
1: Çok üzüldüm.
0: Üzülmeyin. Öylesi daha iyi. Gerçek aşkı yakaladım.
2: Bilet lütfen.

0: babası nasıl da koşturuyor. Tamamen iyileşmiş.
1: Babası mı? Ben miyim babası?
0: Ne var bunda bu kadar gülecek anlamadım.
1: Peki annesi kim? Hanginiz annesiniz?
0: Ben olabilirim.
1: Sen olamazsın.
0: Nedenmiş o?
1: Sen benim kuzenimsin, yani akrabamsın. Biz seninle evlenemeyiz.
0: Aptal, kim seninle evlenmek istiyor ki?
1: Anne baba olacaksak evlenmemiz gerekiyor. Ama Defne anne olabilir.
0: Sahiden aptalsın sen.
2: Günaydın.
3: Günaydın.
1: Günaydın.
2: Mahtum Bey yoklar mı?
3: Fırına gitti taze ekmek almak için. Neredeyse gelir.
1: Kilimlerin hepsini kaldırıyorum artık Selma Hanım.
3: İyi edersin Halime. Naftalinleyip çarşaflayalım da güvelere yem olmasınlar.
1: Tamam. Dilimleyip getiriyorum hemen.
4: Günaydın.
3: Günaydın. Hoş geldin.
2: Bu ne gayret böyle sabah sabah?
3: Mişeli de getirseydin keşke. Kaç gündür yalnız kaldı kızcağız.
4: Mişel Fransa'ya döndü anne.

0: Anlayamadım.
1: Michel döndü. Bu sabah gitti.
0: Hala anlayamıyorum. Neden? Kavga mı ettiniz? Yani kavga ettiniz ve o kalkıp gitti, öyle mi?
2: Ahmet, evlilik arifesinde hep olur böyle şeyler. Gitmesine nasıl müsaade edersin?
1: Biz ayrıldık baba. Buna birlikte karar verdik.
2: Dur. Benim iyice aklım karıştı Ahmet. Çok yakın bir zamanda izdivaç kararı almamış mıydınız siz? Nasıl bu kadar çabuk fikir değiştirebiliyorsun?
1: Yanlış bir kararmış baba. Neyse ki geç olmadan anladık.
0: Makul bir sebebi vardır herhalde.
1: Sebebi galiba biraz acele ettik anne. Bu kadar yakınlaşınca, biraz da fazla birlikte vakit geçirince bazı problemler çıktı aramızda.
0: Ayrılmanıza sebep olacak kadar mı?
1: Evet.
0: Kızın kalbini kırmamışsındır inşallah.
1: Ayrılıklar kalpler kırılmadan olmuyor. Maalesef. Müsaadenizle size haber vermek istedim.
3: Buyur. Nasıl oldun? Biraz daha iyi misin?
4: İşte daha iyiyim. Sağ ol.
5: Sabah seni yakalayamadım. Konuşmamız lazım Neşet.
3: Ben bir fırına bakayım.

0: Ben de zaten seninle konuşmak istiyordum baba.
1: O zaman önce seni dinleyelim.
0: Dün akşam söylediklerimi sarhoşluğuma verme sakın. Ben hala o laflarımın arkasında duruyorum. Fakat kendimi ifade ederken saygısızlık ettiysem özür dilerim. Babacığım, seninle aramızda çok mühim meseleler var. Hem de çok mühim. Ben burada, bu pastanede ömrümü geçirmek istemiyorum. Ben senin gibi değilim baba. Bende esnaf ruhu yok. Ben başka şeyler yapmak istiyorum.
1: Geçenlerde teklif ettiğin şeyse eğer...